0: Neden böbrek naklini konuşuyoruz? Çünkü bir vericiye, bir desteğe ihtiyacı var sistemin ve elbette ki sizin ilginize. Hocam merhaba.
1: Merhabalar, teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Hocam, bir kere Dünya Böbrek Günü de her yıl farklı bir tema var ama hep ortak başlık böbrek nakli konuşuluyor. Biz böbreği vücut için tanımlarsak eğer, nakle gelmeden önce, nedir değeri vücutta böbreğin?
1: Şimdi böbrek vücudumuzda en son vücuda zararlı olan ürünlerin dışarıya atılmasını, idrarla atılmasını sağlayan organlardan birisi. Yani son ürünü, son zararlı ürünü dışarıya atan organlarımız böbrekler. Tabii ki bu son ürün idrarla atılan amonyak ürünleri, üre dediğimiz halk arasında. Kanda ürenin artması üremi olarak halk arasında tanınan bir şey. Tabii böbreğin çalışmaması da kreatinin yükseldi, elektrolitlerin bozuldu diye halk arasında bilinen bir hastalık. Ve böbrek yetmezliği olan hastalar, yani bu vücuda zararlı maddeleri dışarıya atamayan böbrekler, vücutta böbrek yetmezliği hastalığını ortaya koyuyor. Böbrek yetmezliği olan hastaların yaşayabilmeleri için mutlaka bu zararlı ürünlerin vücuttan atılması gerekiyor. Bunun için de kan yoluyla yapılan bir diyaliz işlemi var. Yani bir makineden hastanın kanını geçirerek o zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyoruz. Haftada en az 3 gün 3-4 saat bir makineye bağlı olarak bu hastalar yaşayabiliyor. Ama tabii ki buradaki yaşantı konforlu bir yaşantı değil, aktif bir yaşantı değil. Yani bu hastalar aktif olarak çalışamazlar, üretemezler.
0: Tabii bir taraftan da sosyal hayatları da sekteye uğruyor. Yani iş hayatını belki bir şekilde idare ediyorsunuz ama sosyal hayatları da ciddi anlamda duruyor.
1: Haftanın 3 günü en az 3 saat bir makineye bağlı olarak durmak sadece onunla bitmiyor. Makineden çıktıktan sonra vücudumuzun suyu az geldi, vücudumuzun suyu çok geldi, işte bacaklarımızda ödem oldu, nefesimizi zor alıp veriyoruz gibi tablolarla karşılaşabiliyoruz. Daha da önemlisi, diyalizle yaşanılan hayatta, hayatın devamında kalple ilgili sorunlar ortaya çıkıyor ve kalp damar sisteminde bir takım bozukluklar ortaya çıkıyor ve hastalar kalp yetmezliği ya da kalple ilgili sorunlarda bu sefer kaybediliyorlar.
0: Tek problem böbrek yetmezliği olmuyor yani. Beraberinde başka hastalıklar da ortaya çıkıyor.
1: Böbrek yetmezliğinin sürüklediği hastalıklar grubu var. Yani bu hastalar hayatlarını sürdürüyorlar, ölmüyorlar, yaşıyorlar ama sağlıklı ve konforlu bir yaşamdan bahsedemeyiz. Bunların kan sayımları düşer, kansız olurlar. Yani anemik bir tablo içinde sıkıntı çekerler. Sindirim sistemleriyle ilgili sorunları olur. Nörolojik sistemlerle ilgili sorunları olur. Ve de en önemlisi de kalple ilgili sorunları mutlaka olur.
0: Evet. Bunlar için kısa vadede de uzun vadede de aslında tek bir çözüm var değil mi hocam? Eğer böbrek yetmezliği teşhisi almış ve diyalize bağlı yaşıyorlarsa.
1: Böbrek yetmezliği olan hastalar iki şekilde tedavi olabilirler. Ya makinelerle, işte diyaliz sistemleri, ya da nakil olmaları gerekiyor. Nakil bir böbrek hastası için, böbrek yetmezliği hastası için gerçekten tam bir kurtuluştur. Hasta makineden kurtulur, sağlıklı olarak yaşar ve konforlu hayatına başlar ve üretken hayatına başlar. Yani çalışabilir, topluma ve ailesine ekonomik katkıda bulunabilir.
0: Peki böbrek nakli dediğimiz noktada, şimdi biz tabii dışarıdan bakan olarak konuşalım. İşte verici kişiyle alıcı kişi arasında bir kan bağı gerekir mi, akrabalık gerekir mi, uyum ne kadar önemli, nakildeki başarının şartları nelerdir? Ve baktığımızda hani dışarıdan çok da kolay bir işten bahsetmiyoruz sanki.
1: Böbrek nakli için tabii bir organa ihtiyaç var. Yani çalışan, sağlıklı bir böbreğe ihtiyacımız var. Bunun birinci basamağı canlı nakil dediğimiz, akrabalarından aldığımız böbrekler. Bunlar dördüncü dereceye kadar, Türkiye'deki kanunlara bağlı olarak dördüncü dereceye kadar olan akrabalar böbrek bağışında bulunabilirler. Buradaki bağış kelimesini biz bilerek kullanıyoruz. Bu gerçekten karşılıksız bir bağıştır.
0: Bunun da ticareti var değil mi maalesef merdiven altında?
1: Yani tabii biz o ismi biz o ismi kullanmak istemiyoruz. Ülkemizde kanunlarla yasaktır. Dünyanın pek çok medeni ülkesinde de organ alım satımı, yani organ ticareti yasak olan bir işlemdir. Mutlaka kan bağı olması gerekiyor ya da etik kurulların rıza gösterdiği, yani onay verdiği İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen bir organizasyonla Hiçbir akrabalık bağı olmayan hastalarda başkalarına böbreklerini verebilirler ama burada bir maddi menfaat söz konusu olmayan hastalardan bunları temin ediyoruz.
0: Yani bu etik kurulun karar vermesi gereken benim gerçekten bunu bağış yoluyla birisine verdiğim böbreğimi bağışladığıma kani olması gerekiyor.
1: Şimdi etik kurullarda şöyle oluyor ya, tanıdığı birisine böbreğini veriyor gerçekten. Yani ben tabii arkadaşımdır, eşimdir, işte yakınımdır, 40 yıllık arkadaşımdır, ben ona dayanamıyorum deyip böbreğini verebilir. Ya da pek çok ülkede hiç tanımadığı birisine, ben hasta olan herhangi birisine böbreğimi vermek istiyorum diye bağışlar da artık dünyada yayılmaya başladı. Kan bağışa gibi. Henüz bizim ülkemizde başlamadı ama dünyada gelişmiş ülkelerde böyle bir bağış kampanyaları var. Bir kan bağışı gibi. Yani kanını bağışladığında kime verileceğini bilmiyorsun. Bağışlıyorsun, orada da böbreğini bağışlıyorsun ve bir muhtaç olan bir insana veriliyor. Ama bunları biz hiç konuşmuyor olacaktık. Ülkemizde kadavra bağışı yeterince olsaydı. Bu şu demek, beyin ölümü olmuş. Yani hayatını kaybetmiş, ölmüş, yoğun bakımdaki bedenlerin, ölmüş insanların organlarını biz kullanabiliyor olsak, gelişmiş diğer ülkeleri gibi canlı nakilleri bu kadar çok yapmıyor olacaktık. Bizim ülkemizde organ nakillerinin %80'ini canlılardan yapıyoruz, canlı vericilerden. Oysa Avrupa ve Amerika ülkelerinde nakillerin sadece %20'si canlılardan yapılıyor. %80'ini beyin ölümü olmuş kadavralardan yapıyorlar. Avrupa ülkeleri arasında İspanya dünyada bu bakımdan birinci. Yani milyon nüfus başına organ bağışı açısından birinci. İspanya. Türkiye maalesef bu sıralamada sonuncu. Biz organ nakli açısından karaciğer ve böbrek açısından Avrupa ülkelerinde çok canlı nakilde üst sıralardayız. Çok iyi bir durumdayız. Sonuçlarımız da gayet iyi. Ama organ bağışında hala sonuncu sırada duruyoruz. Burada insanların organlarını bağışlamakta çekingen davrandıkları görülüyor. Oysa o yoğun bakımda ölmüş bedenler birkaç saat sonra toprak olacaklar. Yani o böbreğine niye insanlarımızın bağışlamadığını anlamakta güçlük çekiyoruz.
0: Bununla ilgili farklı çalışmalar da var aslında, kampanyalar. Biraz dikkat çekmeye, biraz insanların farkındalığını yükseltmeye ve aslında sevdiğimiz insanların hayatını kurtarmak için yapılabilecek en güzel şeyin bizden sonra organlarımızın başka birisinin vücudunda yeniden çalışmaya devam etmesini sağlamak. Bunun altını çizmek açısından hocam farklı sorular var elbette ama bakanlığın da bu konuyla ilgili çalışmaları var. Buradaki önyargıları aşmak için neler yapıyoruz Türkiye'de?
1: Şimdi son 10 yılda Sağlık Bakanlığı bu konuda çok güzel adımlar attı. Çok sıkı çalışmalar yapıldı organ bağışını artırabilmek için. Gerçekten çok ciddi gayretler içindeyiz. Bu basın yoluyla insanlarımızı uyarmaya çalışıyoruz. Bizler çeşitli derneklerde ve organ nakli hastanelerinden lise seviyesine kadar eğitim kurumlarına gidip oradaki insanlara organ bağışının ne demek olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Fabrikalarda insanlara organ bağışının ne kadar kutsal bir şey olduğunu çalışıyoruz. Ama devletimiz de Diyanet İşleri Başkanlığı organ bağışı candan cana bir sadakadır diye çok önemli bir sloganla ortaya çıktı. Gerçekten organ bağışı candan cana bir sadakadır. Yani biz muhtaç olan birisine, organ bulamadığında ölecek olan birisine bir can bağışlamış oluyoruz. Üstelik de bunu kendi canımızdan değil, ölmüş birisinin canından bağışlıyoruz. Yani bir yakınımız ölmüş oluyor, onu kaybediyoruz. Bize başınız sağ olsun, hastanız öldü diyorlar. Organlarını bağışlar mısınız diyorlar. O bağışlar başkasının canını kurtarıyor.
0: Herkese soruluyor mu hocam bu soru? Yani işte birinci derece yakınlar için belki karar verme yetkimiz var ama işte bu vefat dileğinden sonra, sabır dileğinden sonra böyle bir talepte bulunuluyor mu bakanlık tarafından?
1: Artık bütün hastanelerimizde, yoğun bakım ünitelerinde hastalara mutlaka organ bağışlar mısınız diye bir teklifte bulunuluyor. Ve de maalesef bizim hastalarımızın %90'a yakını hayır bağışlamayız diyorlar. %10 oranında bir bağış ya da bazen 20'ye çıkabiliyor bu. Bazı bölgelerimizde de bu bağış daha iyi oluyor ve bazı bölgelerimizde daha az oranda bağış olabiliyor.
0: Ondan sonra da bir başarı hikayesi, bir yeni hikaye başlıyor aslına bakarsanız. Televizyonda, haberlerde görüyoruz. İşte çok özel kutular içinde organlar ihtiyaç sahiplerine ya da onların olduğu hastanelere yetiştirilmeye çalışılıyor. Siz birebir bu heyecana, bu bir yandan kaybın üzüntüsüne elbette ama bir taraftan da yeni bir başlangıcın heyecanına şahit oluyorsunuz.
1: Bazı hastalar organ bekliyorlar ve belki 24 saat içinde o organ çıkmadığında o insanları kaybediyoruz. Özellikle karaciğer nakilleri bu gruptan. Diyelim ki bir mantar zehirlenmesinde bir karaciğer hastasına ilk 24 saat içinde bir karaciğer bulunamazsa o hasta direkt olarak ölüyor. Yani bu kadar organa muhtaç olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Herhangi bir yoğun bakım ünitesinde bir beyin ölümü olduğunda hasta yakınlarına, kanuni varislerine organlarını bağışlıyor musunuz diye bir teklifte bulunuyor. Eğer o hasta yakını evet bağışlıyoruz dediğinde o zaman çok mutlu bir çalışma başlıyor. Bir kere hemen Ankara'ya Sağlık Bakanlığı'nda o hastanın doku grupları çalışılıyor ve o sırada hangi nakil merkezindeyse organ alım sırası, oradan bir cerrahi ekip o hastaneye gidiyor.
0: Çok hızlı bir gidiş.
1: Bu tabii çok hızlı bir gidiş. O sırada kalp cerrahları gidiyor, karaciğerle ilgili olan cerrahlar gidiyor, böbrek nakli yapacak olan cerrahlar gidiyor. Yani alınacak olan organların bütün cerrahları o hastaneye gidiyor. Bu çalışmalar yapılırken, organlar alınmaya çalışırken Ankara'da da merkezden de hangi organ kime takılacaksa bir puanlama sırasına göre nereye gideceği organların tayin ediliyor. Bunun için tüm hava yolu, işte karayolu ulaşım imkanları kullanılıyor. Burada tüm birimlerin imkanlarından istifade edilmeye çalışılıyor. Bazen İstanbul'da çıkan bir organ işte İzmir'deki bir hastaya gönderilebiliyor. Yahut da Erzurum'da çıkan bir organ İstanbul'daki bir hastaya gönderilebiliyor. Ve de bu çalışmanın sonunda organlar hasta olan kişilere takıldığında o hastaları hayat buldu diyebiliyoruz.
0: Mutlu son onlar için. Kesinlikle. Gerçekten büyük bir
1: bu kesinlikle herkes için mutlu son. Sadece o organı kabul eden hastalar için değil, onların aileleri için mutlu son. O organın takılmasında aracı olan bütün çalışanlar için mutlu bir son olarak bunu kabul edebiliriz.
0: Bu konu aslında önümüzdeki dönemlerde daha çok konuşmamız gereken ve dikkati yoğunlaştırmamız gereken başlıklardan bir tanesi. Ama ben bugün dolayısıyla biraz daha yine böbreğe döneceğim izninizle. Koruyucu hekimlik anlamında böbrek sağlığımız için, bu tabloların ortaya çıkmaması için neler bilmemiz, neler yapmamız gerekiyor? Vatandaş olarak yaşam biçimimizi, sofra düzenimizi, hayatımızı nasıl yeniden gözden geçirmeliyiz?
1: Böbrek sağlığını genel vücut sağlığından ayırmamak gerekiyor. Tabii ki organlarımızdan biri ama böbrek için çok önemli bir şey var. Böbrek süzen bir organ. Yani kan orada dolaşırken bir süzme işlemi yapıyor. Ve bunun için de hastanın yeterli miktarda sıvı alması gerekiyor. Bu sıvı da su olarak söylüyoruz. Yani bir insanın, yetişkin bir insanın günde 2 litreye yakın ya da 2,5 litreye yakın bir su içmesi gerekiyor. Bir ikincisi, yeterli su alsak da tuz miktarını azaltmamız gerekiyor. Biz Avrupa ülkeleri arasında en çok tuz tüketen bir ülkeyiz ve bazı bölgelerimizde bu tüketilen tuz oranı 17 kat daha fazla Avrupa ülkelerinden.
0: Yani, İnanılmaz bir rakam hocam. Yani bırakın Avrupa'yı, Türkiye içinde bile aslında böyle referans kabul edebileceğimiz bölgelere göre çok daha büyük oranlarda tuz tüketen bölgeler ve kişiler var.
1: Bizim tuz tüketimimiz Avrupa'da bazı yerlerde nasıl derler, komedi olarak anlatılıyor. Yani böyle gülünecek bir fıkra olarak anlatılıyor. Bir restoranda oturan bir kişi çorbasının tadına bakmadan direkt tuzu alıp dökmeye başlıyorsa bu bir Türk'tür diyorlar. Yani böyle bir şey anlatılıyor. Ve gerçekten dikkat ederseniz etrafınızda, gerçekten hiç yemeğin tadına bakmadan direkt tuza sarılan insanlarımız var. Sağlık Bakanlığı tuz tüketimini azaltmak için çok gayretler içinde. Hastanelerimizde yemeklere tuz konulmaması yönünde bir çalışma var. Ama yine hala hastanelerimizden çıkan yemeklerin içinde tuz var. Yani ben burada bir çalıştığımız hastanelerde tuzsuz çorba bulabilmekte zorluk çekiyorum. Yahut da diğer yemeklerde de, pişen yemeklerinde de mutlaka tuz olduğunu
0: sıfır görüyorum. Tuzdan bahsediyoruz değil mi hocam, tuzsuz deyince
1: ben,
0: hasta için?
1: Ben tabii ki sıfır tuzdan bahsediyorum. Tuzun zararı sadece böbrekler için değil, vücudumuzda diğer organların içinde. Daha hemen tuzu alır almaz ilk olarak midemizdeki zararı başlıyor. Mide kanserleri tuz oranı yüksekken, tuz miktarı yüksek kullananlarda daha sık görüldüğü bilimsel bir gerçek.
0: Şimdi miktardan bahsettiniz. Peki tuzun içeriği, yani daha doğrusu tuzun farklılığı etkiler mi bize? Hani bir sürü farklı çeşit tuz var.
1: Tuzun farklılığı hiç önemli değil. Tuz miktarının çok olması önemli. Kaldı ki tuz vücudumuz için bir ihtiyaçtır ama biz pek çok diğer gıdalardan zaten gerekli olan tuzu alıyoruz.
0: Yani tuz tadı almasak da aslında tuzu tabii alıyoruz.
1: Biz tuzu alıyoruz. Yani vücudumuzda sodyum ve klor miktarlarını zaten biz tuz kullanmasak da düşmüyor. Tabii ki sağlıklı beslenme derken hazır gıdalardan kaçınmamız gerekiyor. Raf gıdaları diyoruz bunlara. Yani raflarda beklenen gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Çünkü bunlara konan, bozulmasın diye onlara katılan kimyasal maddeler de vücuttan atılırken ya karaciğerimizi ya da böbreğimizi kullanmak zorundalar. Yani sonuçta ya karaciğerimizi ya da böbreğimize zarar verecek katkı maddelerinden bahsediyoruz. Bilumum hazırlanmış içecekler bunlara dahil. Yani raflarda bekleyen işte
0: gazlı gazsız
1: içeceklerden bahsediyorum. Ve geleneksel olarak hazırlanmamış fabrika ürünü olan bir sürü et ürünleri var. Onlardan, onları kastediyorum. Şarküteri malzemelerinden, bunlardan uzak durmamız gerekiyor.
0: Bunlara dikkat edersek eğer böbrek sağlığımız için doğru bir adım atmış oluruz. Hareketli yaşayacağız, bol su içeceğiz, tuzu ve katkı maddeli ürünleri azaltacağız. Bunun tabii dışında...
1: Tabii ki kilo çok önemli. Şöyle düşünelim. Vücudumuz 70 kilo diyelim, yetişkin bir insanın bahsediyoruz, 70 kiloya planlanmış olarak yaşıyoruz. Yani böbreğimiz 70 kiloluk bir insanın ancak ürünlerini süzebiliyor. Bu insanın 100 kilo olduğun zaman, 130 kilo olduğun zaman o böbrekler süzme işini yapamıyor. Karaciğer aynı şekilde toksik maddelerini atamıyor ve zamanla yine karaciğerimizde ya da böbreğimizde birikim patolojileri dediğimiz ürün patolojilerinden bahsedebiliyoruz.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Hem böbrek sağlığı için hem de böbrek sağlığını kaybetmiş kişiler için neler yapabileceğimizi öğrendik. Umuyorum organ bağışının artmasına biz de katkıda bulunabilmişizdir bu yayınla.
1: Sizin yayınlarınız gerçekten bağış olayını özellikle duyurma açısından çok önemli. Sizin sayenizde biz insanlara organ bağışı diye bir şey var. İnsanlarımız öldüklerinde mutlaka organlarını bağışlarsak bir canı kurtarıyoruz diye düşünmeleri gerektiği kanaatindeyim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
7: Aklınızda bulunsun.
6: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi genel olarak baktığımızda insanlar kendilerine bir nimet geldiği zaman seviniyor. Tam tersi bir bela, sıkıntı geldiği zaman da üzülüyor. Halbuki bela da nimet de gönderen Allah-u Teala. Buradan bakınca her ikisinde de durumunun değişmemesi gerekmiyor mu insanın? Bu Allah-u Teala'dan geldi deyip üzülmeyecek veya çok da fazla sevilmeyecek diğer nimetine.
1: Hatta Mustafa Bey, sen biraz böyle hüsnüzan ederek ifade ettin de sualde, onu biraz açayım. İnsanlara bir nimet geldiği zaman, ben var ya çalıştım, kazandım falan, İşte bu araba, bu ev neyle aldı?
0: Herkese gitmiyor, niye? Tabii, işte tabii. Benden.
1: Bir bela geldiği zaman Mustafa Dokuz'un yüzünden. Osman Ünlü yaptı. İşte arabamın tekerine taş koydum. İyi arkadaş, nimet senden de bela kimden? Tamam. Hani bir zamanlar vardı ya, biz hayra motor şerre trenit falan diye bir laf vardı ya bir. Ya insanların anlayışı aynen böyle. İyilikler benden, ya kötülükler benimle alakası yok. Halbuki kötülükleri tercih eden de sensin. Yaratan Cenab-ı Hak. Sana gelen nimetleri yaratan da Cenab-ı Hak. Sana gelen dert, bela, musibet, bunları yaratan da Cenab-ı Hak. Ama Cenab-ı Hak ya onları imtihan için, ikisini imtihan için. Nimet gönderiyor imtihan için. Derdi bela gönderiyor imtihan için. Bunları yaratan Cenab-ı Hak. Nimet zamanı şükredebiliyor musun? Derdi bela zamanında sabredebiliyor musun? Onun için de din büyüklerinin bazıları, mesela detaylı bilgiler verenler oluyor da, mesela birisine soruyorlar, evliyadan bir zata, işte nimet geldiği zaman veya daha önce derdi bela geldiği zaman nasıl hareket edersiniz? Diyor ki, benim diyor iki tane atım var. Nimet geldiği zaman diyor şükür atına binerim. Derdi bela geldiği zaman da diyor sabır atına binerim. Böylece diyor yoluma devam ederim.
0: Böylece yoluma devam. Dinin yarısı sabır, yarısı şükür diyenler de var.
1: İslam alimleri aşağı yukarı hemen hemen bunu bütün kitaplarında bildirmişler. Siz ifade ettiniz, dinin yarısı sabır, yarısı şükür diye. Dolayısıyla hani sualde ikisi de Cenab-ı Hak'tan geliyor. Birisine niye itiraz ediyorsun? Niye başkasını suçlu biliyorsun? Şimdi 3 yaşına kadar olan çocukların o halleri benim çok hoşuma gidiyor. Tam evliyalık hali. Sabi, saf, temiz. Bir şey kırıldı. Mesela o kırdı, onun elinden düştü. Kim yaptı onu? Ben diyor, tamam. Saklı gizli.
0: Bir hesabı yok.
1: Ama 4-5 yaşlarına falan girecek, kim yaptı, etrafına bakıyor. İşte ablası, abisi varsa ablam
0: kime,
1: yapmıştır.
0: Kime yıksam acaba?
1: Kime yıksa? Kimse yoksa, babası yoksa babam yapmıştır. Annesi yoksa annem yapmıştır falan. Birisini atmaya başlıyor. Halbuki ikisini de yapan kendisi. Kendisi tercih etti ve o tercihler neticesinde geldi. Kitaplarda rıza anlatılırken Allah-u Teala'dan gelen her şeye razı olmak ve belalara sabretmek, nimetlere şükretmek diye tarif edilmiş. Böyle olan bir kul Allah-u Teala'dan bir felaket gelse buna rıza gösterir ve hiç kimseye şikayet etmez. Bu her insanın yapabileceği bir işte değildir. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler var. Gene siz yüksekten uçuyorsunuz diye hatırlarına gelebilir. Ama işin doğrusu bu. Çünkü amentü duasında hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala diye okuyoruz ve inanıyoruz, değil mi? Ne demek o? Hayrı ve şerri Allah-u Teala'dandır demektir. İmanın şartlarından. Hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala. Hayır da şer de Allah-u Teala yaratıyor. İkisinin de sahibi o. İkisinin de sahibi o. Hayırdan razıdır, şerden razı değildir. Ehl-i sünnet alimleri bunu da üstüne basa basa bu şekilde yapmışlardır. Peki bunlar nasıl gelir? Bunlar Allah-u Teala'nın yarattığı sebeplere biz kendi irademizle yapışıyoruz, tercih ediyoruz. Ve o tercihin neticesinde Cenab-ı Hak bunları yaratıyor. Cenab-ı Hak bunları yaratıyor. Şimdi hanım evliyadan Rabia-i Adviye Hazretleri hastalanmış. Ziyaretine gelenler diyorlar ki, ey Rabia, sana gelen bu hastalık çok ızdırap vermekte. Dua et de Allah-u Teala çektiğin bu ızdırabı hafifletsin dediklerinde, bu ızdırabı çekmemi Rabbim irade etmiştir buyurdu. Bunun üzerine o soran kimseler, peki senin bir arzun isteğin yok mudur diye sorunca Rabia-i Adviye Hazretleri, Allah-u Teala benim hakkımda ne irade ve ne takdir etmişse ona razı olmaktır cevabını vermiştir. Ha şimdi mesela bizi bu şekilde dinleyenler yani biz öyle olabilir miyiz? Mustafa Bey, evliya olma kapısı herkese açık. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki Allah-u Teala'ya giden yol insanlar adedincedir. Anlayışı, idraki ve ameli itibariyle herkes Allah-u Teala sevgisine mazhar olur. Hani bu ölçülmez şey yapılmaz. Sevgi, acı, işte 1 kilogram, 2 kilogram, 2 metre, 5 metre böyle bir şey yok. Ama derece olarak mesela 1. basamağa çıkabilirsin. Efendim 5. basamaktaki daha yüksek olabilir. 10. basamağı da var bunun. 100. basamağı da var. E şimdi peygamberlerden Eyüp Aleyhisselam 7 sene çekiyor ya. Hani bazen böyle ifade kullanıyoruz mübalağalı diye. Yani şeyli olarak iyi anlaşılması için ona verilen dert, hastalık, bela. Sadece sinir sistemi, deri, kemikler kalmış. İfadesi kullanmıyor mesela kitaplarda. Bir defa gık demiyor. Sıhhate kavuştuğu gece seher vakti öyle bir ah çekmiş ki hanımı bile böyle acımış onun o ah çekişine. Demiş efendi demiş ya. 7 senedir hastaydım. Ama bir defacık olsun ah dediğini, inlediğini duymadım ben. Sıhhate kavuştun öyle bir ah çektin ki benim bile ciğerlerim yandı.
0: Nedir yani bu?
1: Bu nedir diyor. Diyor ki o hastalık halinde seher vakti hep bir nida duyardım, bir ses duyardım. Hastamız nasıl? Sıhhate kavuştum. Bekledim. O nida gelmedi. O nida gelmedi. Allah-u Teala yani dert verir, musibet verir ama bunun ecrini de dünyada da verir, ahirette de verir. Ama bir tek şartı var onun sabretmek. Ben sabrediyorum. Ama Mustafa Bey bir bilsen benim çektiğimi. Ben sabrediyorum bak şikayetçi değilim. Ama benim çektiğimi sen bir bilsen. Ya iyiydi arkadaş. Sabır değil.
0: Zor bir dert.
1: Kimse de yok bendeki. Allah rahmet eylesin. Babam böyle hastalandığı zaman falan. Annem rahmetli gülerdi falan. İşte şey yapardı. Benimki sizinki gibi mi? Annem rahmetli derdi. Çocuklar derdi. Babanızınki farklı. Özel yerden geliyor onun hastalığı. Hastalığı ayrıdır. Değişmez. Allah-u Teala rahmet eylesin. Amin. Cenab-ı Hak affe mağfiret eylesin Amin. İnşallah. İslam alimlerin büyüklerinden İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki her gün insanın karşılaştığı her şey. Bak Mustafa Bey insanın karşılaştığı her gün karşılaştığı her şey ama. İyi, kötü, hayır, şer, her şey. Allah-u Teala dilemesi ve yaratmasıyla var olmaktadır. O dilemesi olmaz ki. Mümkün değil. Hatta mesela İmam Rabbani Hazretleri değil, başka İslam alimleri yazarlarken buyuruyorlar ki Allah-u Teala dinemedikçe bir kimse bir kimseye iyilik edemez. Allah-u Teala dinemedikçe bir kimse bir kimseye kötülük edemez. Yani Cenab-ı Hak yaratmasa nitekim bazen oluyor. Adam çekiyor, tıp tıp tıp tıp çekiyor dediği ateş almıyor. Tutukluk yaptı diyorsun. Tutukluk yaptı. Yaptıran kim? Olmayacak o ve Allah-u Teala aynı şekilde izin vermiyor. Bunun için buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri, iradelerimizi onun iradesine uydurmalıyız. Karşılaştığımız her şeyi aradığımız şeyler olarak görmeliyiz. Ve bunlara kavuştuğumuz için sevinmeliyiz. Kulluk böyle olur. Kul isek böyle olmalıyız. Böyle olmamak, kulluğu kabul etmemek ve sahibine karşı gelmek olur. Çünkü hadisi kutsiyle Allah-u Teala kaza ve kaderime razı olmayan, beğenmeyen ve gönderdiğim belalara sabretmeyen benden başka Rab arasın, yeryüzünde kulum olarak bulunmasın buyurmaktadır. Çok ağır bir ifade. Ben gönderiyorum diyor. İmtihan ediyorum seni. Samimi misin değil misin? Samimi misin? Onun için de din büyükleri buyuruyorlar ki çoğu böyle relax durumdayken bir kimsenin samimiyetine itibar etmem buyuruyor. Dar zamanda, sıkıntı zamanda, daha doğrusu onun damarına basıldığı zaman gerçekten o samimiyet devam ediyorsa ona inanırım buyuruyor. Öbür türlü hani benden istifade ediyordu şafet. Abicim sen çok barışsın abicim. Ben seni çok seviyorum abicim. Damarına basıyor. Sen berbat bir adamsın buna. Demek ki samimi değil yani. Samimi değil. Yalakanın tekidir yani. Ahmet Rıfai Hazretleri iyi bir kul nasıl olur deyince iyi salih bir kul Allah-u Teala'nın hükmüne boyun eğer gelen şiddet ve belalara sabreder, aza kanaat eder, Allah-u Teala'dan başkasından korkmaz ve kimseden de bir şey beklemez buyuruyor. İyi kul buymuş. Şimdi bizi dinleyenler diyecek ki ya biz iyi kul değil mi? Ölçü bu. Herkes kalaba koysun. Var mı yok mu? Amr Osman bin Merzuk Hazretleri de sevenlerine zaman zaman Allah-u Teala'dan gelen her şeye razı olmak lazımdır. Bir kimse Allah-u Teala'dan razı ise Allah-u Teala da ondan razıdır.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzelce alınan abdest imanın yarısıdır. İlk sorgu abdestten olacaktır. Abdesti güzelse sıra namaza gelir. Hiçbir günahkar yoktur ki güzelce abdest alıp 2 rekat namaz kılarak mağfiret dilesin de affedilmiş olmasın. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığı sırasında Hazreti Fatıma'yı radıyallahu anha yanına çağırdı. Kulağına bir şeyler söyledi. Hazreti Fatıma radıyallahu anha ağlamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başını tekrar Hazreti Fatıma'nın kulağına yaklaştırıp bir şeyler daha söyledi. Bu sefer Hazreti Fatıma gülmeye başladı. Ezvacı Tahirat Hazreti Fatıma'dan bunun sebebini sordular. Bu sırrı açıklayamam dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra tekrar sordu. Cevap verip dedi ki, babam bana, Cebrail aleyhisselam bana Kur'an-ı Kerim'i her sene 1 kere arz ederdi. Bu sene 2 kere arz etti. Vefatımın yaklaştığını anladım, dedi. Bunu işitince ağladım. 2. defa kulağıma yaklaşıp, bu ümmetin seyyidesi olacaksın ve bana ehlimden en önce sen kavuşacaksın, buyurdu. Bunu işitince de güldüm, dedi. Hazreti Fatıma radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Hazreti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem başı ucunda oturmuştum. Aniden kapıya bir kimse geldi. Esselamu aleyke ey ehli beyt-i nübüvvet, içeri girmeme müsaade var mıdır? Allah'ın Resulü'nün sallallahu teala aleyhi ve sellem yanına varayım, dedi. Ey Allah'ın kulu, bu ziyaret için Allahü Teala sana ecirler versin. Yalnız bir an müsaade et. Şu anda Resulullah'ı ziyarete kimseye müsaade yok, dedim. Bunun üzerine, ey Fatıma, beni men eyleme, benim içeri girmem lazımdır, diye bana söyledi. O sırada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağrıları biraz hafifledi. Mübarek gözlerini açıp, ey Fatıma, kiminle konuşuyorsun biliyor musun? O melekül mevttir, izin ver içeri girsin, buyurdu. Azrail aleyhisselam girdi ve Esselamu aleyke ya Resulallah, ya Emir Allah, seni hak peygamber olarak gönderen Allah hakkı için senden önce hiç kimsenin kapısından içeri girmek için izin almadım. Bundan sonra da kimseden izin almam, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Eshab-ı Kiram radıyallahu anhüm ecmain diğer cenazeler gibi mi yoksa gömleği üzerindeyken mi yıkayalım diye tereddüt ettiler. O sırada hepsini bir uyku hali bastırdı. Başlarını tutamayıp uyukladılar. O haldeyken hepsi birden Allah'ın Resulünü gömleği içinde yıkayınız diye bir ses işittiler. Emirül Müminin Ali radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vasiyeti üzerine mübarek bedenini ben yıkadım. Benden başka kim mübarek vücuduna baksa kör olurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bedenini yıkarken sanki bana gayıptan yardım ederlerdi. Mübarek azalarından birini yıkayıp tamamlayınca vücudunu çevirmekte 3 kişi bana yardımcı olurdu. Hazreti Ali Resulullah'ın cenazesini yıkarken mübarek vücudunda hiç yara bere görmedi. Anam babam sana feda olsun. Hayatın da mematın da ne kadar güzel dedi. Emirül Müminin Hazreti Ali'nin radıyallahu anh hafızası çok kuvvetliydi.

Manaları açık ve kat'î olan ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere tevil etse dahi, yanlış mana vererek ve manaları açıkça anlaşılmayanları tevil etmeden, yanlış mana vererek dinden çıkana, yani imanı bozuk olana mülhit denir. Mülhit, kendini Müslüman sanır. Hiçbir dinde olmayıp da dinsiz düşüncelerini Müslümanlık imiş gibi fasit, bozuk deliller ile ispata kalkar.

0: kalkışarak Müslümanların imanlarını bozmak isteyene zındık denir. Mülhit ve zındık Müslüman görünerek İslamiyeti yıkmaya çalışmaktadır. Dini dünyaya alet etmek İslamiyetin en çok kötülediği bir suçtur. Her memleketteki İslam alimlerini böyle ağır suçlamak İslamiyeti kötülemeye, yıkmaya kalkışmak olur. Ehl-i sünnet alimleri hiçbir zaman siyasete karışmamış, hiçbir Müslümanı kötülememiştir. Eshab-ı kiramın hepsi öldükten sonra yeni Müslüman olanlardan bir kısmının imanları bozuldu. Eshab-ı kiramın doğru imanından ayrıldılar. Dalalet fırkaları meydana geldi. Bu bozuk fırkalara bid'at fırkaları veya mezhepsiz denir. Bunlar manaları açıkça anlaşılamayan nasları tevil ederek yanıldıkları için kâfir değildirler. Fakat İslamiyete zararları kâfirlerin zararlarından çok oldu. Birbirleriyle ve ehli sünnet ile çekiştiler, harp ettiler. Mezhepsiz bid'at fırkalarını ehli sünnetin dört doğru mezhebiyle karıştırmamalıdır. Dört mezhep birbirlerinin doğru yolda olduklarını söyler ve birbirlerini severler. Mezhepsiz fırkalar ise Müslümanları parçalamaktadırlar. Bugün dört mezhepten başka ehli sünnet yoktur.
1: Değerli izleyenler, sorularla devam ediyoruz. Osman Ünlü hocamız yanımızda. Hocam müsaade ederseniz birkaç sorumuz var. Önemli sorular yani bizim açımızdan. Şimdi bakıyoruz, kafada karışabilir bir takım Müslümanların. İman etmeyenler var. İslamiyete, Allah-u Teala'ya inanmayanlar var. İstedikleri günahı rahatlıkla işliyor bunlar. Bunlar için sınır yok çünkü. Niye anında ceza verilmiyor?
2: Mustafa abi, müştehit alimler, ehl-i sünnet alimler çok güzel izah etmişler. Ayet-i kerime, hadis-i şerifle taramışlar. Buyurdular ki Allah-u Teala dünyayı imtihan yeri olarak yarattı. Allah-u Teala her insana yarattı, her insana akıl verdi. Ama aklı da yalnız bırakmadı, peygamberler gönderdi. Peygamberlerin olmadığı dönemlerde o peygamberlerin varisi olan alimler var, hayattadır. Veyahut da aynı kitaplar vardır. Yani sana yol gösterenler var. Akla yardım edecekler, akla yardım yol gösterecekler mevcut. Ama sen bütün bunlara rağmen diyorsun ki yok. Ben kendi aklımı, herkes kendi aklını beğeniyor.
1: Tabii. Benimki daha üstün.
2: Benimki daha üstün diyor ya. Halbuki akıl akıldan üstündür. Onu kabul edemiyor. Onu hazmedemiyor da. Dolayısıyla insanda nefis de var. Şeytan da dışarıdan yardım ediyor. Ondan sonra diyor ki senin düşündüğün çok doğru. Senin düşündüğün çok doğru. Dolayısıyla nefs iman etmek istemez. Şeytan zaten taraftar değil. Dolayısıyla nefs ve şeytan bu kimseye yüklenir. Bunun kalbini ele geçirirse, nefs doğruya oturursa bu kimsenin iman etme şansı yok. Çünkü nefs müsaade etmiyor. Aklı da nefsine tabi olduğu için bitiyor. Şimdi tabii insanın merak ettiği, ya nefsine tabi her türlü ahlaksızlığı yapıyor. Her türlü yolsuzluğu yapıyor. Her türlü dolandırıcılığı bilmem neyi yapıyor. Niye buna ceza verilmiyor?
1: Yani.
2: Ha, Cenab-ı Hak ceza verilecek yeri burada yaratmamış. Dünyada yaratmamış. Hatta kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki, imanı olmayanları, kafirleri iman edip ibadet etmekle şereflendirmedi. Onlar hayvanlar gibi her istediklerini yapar, günah olmaz. Bunlar ibadet yapmadıkları için, günah işledikleri için dünyada azap çekmezler. Her türlü nimete kavuşurlar. İstediklerini, çalıştıklarını elde ederler. Yalnız zalim olanları, mahluklara eziyet verenleri dünyada da ceza çekerler. Kafirlere yalnız bir emir verilmiş. Onlardan yalnız bir şey istenmiştir. Bu bir emir, iman etmeleri, Müslüman olmalardır. Kafirler bu emri dinlemedikleri için biricik suç işlemiş oluyorlar. Fakat bu suç en büyük suçtur. Bu suçun cezası pek büyük, çok acı ve sonsuzdur. Dünyada da böyle ceza yok, olamaz buyuruyor. Bu sonsuz ceza bunlara ahirette cehennemde verilecektir. Ahirette cehennemde. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de Zilzal Suresi'nde bir ayet-i kerim var. İşte zerre kadar iyilik karşılık görecek, zerre kadar kötülük karşılık görecek. Peygamberimiz bunu iyi anladığı için dua etti. Ya Rabbi dedi, ümmetimin işlemiş olduğu günahların cezasını dünyada ver. Bu dua kabul olmuştur buyuruyor. Onun için dünyada Müslümana dert, bela, sıkıntı geliyorsa günahlarına kefaretir, sevilmesi lazım buyuruyor.
1: Hocam bir soru daha hemen sıkıştırmak istiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim okuyanlar var. Çok güzel okuyanlar var. Öyle söyleniyor piyasada. Yarışmaları falan da yapılıyor hatta. Şimdi şarkı kalıplarına uydurarak ne bileyim bir takım makamlar var biliyorsunuz müzikte. Onlara uydurarak okuyunca bunun manası bozulmuyor mu? Böyle okumak uygun olur mu?
2: Bozuluyor. Yani şey unutuldu. Osmanlı Selçuklu dönemindeki medreselerde Kur'an-ı Kerim güzel sesle tecvid kaidelerine uyarak okunur. Doğrusu bunun bu. Doğrusu bunun bu. Peki tecvid kaidelerine uyarak değil de şarkı kalıplarına efendim Sergah makamıydı, Ras makamıydı, Hüseyin'i makamıydı. Bu makamlara uydurunca ne olur? Mesela Allahu Ekber. Bu çekilmez. Ama adam makama uydurunca Allahu Ekber. Peki Allahu Ekber ile Allahu Ekber arasında fark var mı? Var. Allahu Ekber büyük demektir. Allahu Ekber deyince acaba Allah büyük müdür demektir. Ne oldu? Ezan okuyorsun sen değil mi?
1: Ya.
2: Manayı bozdun. Tecvid kaidelerini çiğnedin. Hatta hattatlar bile bir besmele var. Bu dolmuşlarda falan var. Ra harfi olduğu halde bitiştirmiş. Vatandaş da bilmiyor. Adıyor dükkanına falan asıyor onu. Yanlış. Yani bu adamların yaptığı hep doğrudur denmez ki. Ve adamlar mesela tecvid bilgileri öğreneceği yerde şan dersler alıyor. Diyanet de buna öncülük yapıyor. Yanlış bu. Doğru. Kur'an-ı Kerim kalıplara, şarkı kalıplarına göre, türkü kalıplarına göre değil. Tecvid kalıplarına göre okunur. Ve hazin sesle okunur. Eğer adam şey yapıyorsa anlamını da düşünerek aynı şekilde o ayet-i kerimde bildirenleri düşünerek okunur. Ya Allah'ın kelamı bu. Şimdi sen yarın bir gün bunu aynı şekilde çalgıyla da okuyacaksın. Çünkü Mevlid'i ilahiyle okuyan ilahileri çalgıyla okuyor. Mesela şarkı orada da çalgı var. Söylüyorsun günaha girersin. Ama ilahi çalgıyla söylersen küfür olur, iman gider buyuruyor. Dinlersen de aynı şekilde gider. Allah Teala korusun.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
0: Müslüman kadınların ölümüne dair. Şimdi o avret ki lohusa veya hamile veya taun yahut iç ağrısından veya bunlardan hiçbirisi olmasa, ancak yabancı erkeklere açık saçık görünmese ve kendisinden zevci hoşnut olsa, o hatuna ölürken cennet melekleri gelip karşısında saf saf dururlar ve ona İzzet ve ikram ile selam verirler ve Allahü Teala'nın sevgili şehit cariyesi gel çık, ne eylersin dünya sarayında, senden Allahü Teala razı oldu ve senin bu hastalığını bahane edip günahını bağışladı, sana cennet ihsan etti, gel emanetini teslim et derler. O hatun bu mertebeyi görüp ruhunu vermek istedikte etrafına bakıp benimle dostluk edenleri yargılayıp rahmet etsin sonra teslim edeyim dedikte melekler dahi ricasını Cenab-ı Hakk'a arz edeler. Bunun üzerine Hitab-ı İzzet gelip İzzetim hakkı için kulumun cümle duasını müstecap kıldım buyurulur. Melekler dahi muştuluk eyleyeler. Sonra Melekül Mevt 120 rahmet melekleriyle geleler. Yüzlerinin nuru arşa çıkmış, başları taçlı ve arkalarında nurdan hulleler ve ayaklarında altın nalınlar ve yeşil kanatları bulunur. Ellerinde cennet yemişleri, kokuları misk gibi gelip izzet ve ikram ile selam verirler ve Hallak-ı Alem sana selam eyler ve cennet verip Habibi Muhammed aleyhisselama komşu eyler ve Hazreti Ayşe'ye müsahip eyler derler. Huri kızları ona cevahir kase ile Kevser şarabı vereler içe. Cennet şarabının lezzetinden canı sıçrayıp kadehe yapışa ve melekül mevt canını o kadehten ala. Melekler çağrışıp, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeler ve canı alıp gökleri seyrettirip cennete götüreler ve oradaki makamını gösterip derhal yine meyyitin başı ucuna getireler. Kabir kenarına konuldukta yine çağırır ve der ki, görün benim halimi de ibret alın. Şimdi beni karanlık yere koyup gidersiniz. Ben amelimle kalırım. Bu demleri görüp vefasız, yalancı dünyanın mekrine aldanmayınız. Kabir yarılıp iki sual meleği, münker ve nekir zuhur eder. Bunların ağızlarından yalın ateşler ve burunlarından siyah dumanlar çıkmakta ola. Bu halde ona yakın gelip diyeler, men rabbüke ve ma dinüke ve men nebiyüke. Yani Rabbin kimdir ve dinin hangi dindir ve peygamberin kimdir? Bunlara doğru cevap verirse, o melekler onu Hak Teâlâ'nın ona rahmetiyle tebşir edip giderler. Hemen o anda kabrin sağ tarafından bir pencere açılır ve bir ay yüzlü kişi çıkıp yanına gelir. Bu imanlı hatun ona bakıp şad olur. Sen kimsin diye sual eder. Ben senin dünyada sabrından ve şükründen yaratıldım. Kıyamete değin sana yoldaş olurum diye cevap verir.
3: Eshab-ı Kiram aleyhimür ridvan. Pek bir gayretli olan Abdullah bin Mesud Hazretleri, Eshab-ı Kiram arasında bir ilke sahip olur. Çünkü o, Kur'an-ı Kerim'i müşriklere karşı ilk olarak açıktan okuyan sahabi olacaktır. Şöyle ki, Eshab-ı Kiram bir gün oturmuşlar ve Kur'an-ı Kerim'i Resulullah'tan başka hiç kimse bu kâfirlere açıkta dinletemedi. Kim gider de bu müşriklere Kur'an-ı Kerim'i açıktan okuyabilir, onlara dinletebilir? Abdullah bin Mesud Hazretleri hemen atılır. Ben onlara Kur'an-ı Kerim dinletebilirim. Eshab-ı Kiram şaşırır ve Abdullah bin Mesud Hazretlerine, biz sana bir zarar gelmesinden korkarız. Biz öyle birini istedik ki, kendisini müşriklerden koruyacak bir ailesi veya kabilesi olsun. Abdullah bin Mesud Hazretleri, bırakın, ben gideceğim. Allah bana kâfidir, der. Ertesi gündür, makam-ı İbrahim'e giden Abdullah bin Mesud, müşriklerin önünde Er-Rahman suresinin gönülleri mest eden belagatıyla okumaya başlar Kur'an-ı Azimüşşan'ı. Müşrikler o yöne bakınca Abdullah bin Mesud'u görürler. Kulaklarına inanamazlar. Eshab'tan çok da irice olmayan, üstüne üstlük kalabalık bir ailesi veya kabilesi olmayan biri Kur'an okumaktadır, öyle mi? Hem de yüksek sesle. Bunun çok azı için bile nice canlara vahşice kıydıklarını herkes bilmekteyken, bu da neyin nesidir diye bir süre şaşkınlık yaşayan müşrikler, Kur'an okumaya devam eden Abdullah bin Mesud Hazretlerine saldırırlar. Tekme, tokat, yumruk dört bir yandan vurmaya başlarlar. Abdullah bin Mesud Hazretleri ise okumaya devam eder. Yüzü gözü kan içinde şişmiş bir şekilde Eshab-ı Kiram'ın yanına döner. Eshab-ı Kiram bu hale pek bir üzülünce, aslanları kıskandıracak bir yüreğe sahip olan Abdullah bin Mesud Hazretleri, imanının nurunun büyüklüğünü şu sözlerle açığa vurur. O bana vuran kâfirleri hiç bu kadar zayıf görmedim. İsterseniz yarın onlara bugün okuduğum gibi açıkça Kur'an-ı Kerim okuyabilirim deyince Eshab-ı Kiram, hayır, sen o müşriklere istemedikleri şeyi dinlettin ya, bu yeter sana derler. Böylece Kur'an-ı Kerim'i açıktan müşriklere karşı ilk olarak okuyan sahabi unvanına kavuşan Abdullah bin Mesud Hazretleri, Kalem suresini de açıktan ilk okuyan sahabi olacaktır. Abdullah bin Mesud Hazretleri pek bir gözü karadır. Doğru bildiğini söylemekten ve yapmaktan çekinmeyen bir yapısı vardır. İşte bu yüzden de o, Allah ve Resulünün düşmanı kâfirlerin büyük işkencelerine maruz kalır. Fakat müşriklerinki elbette beyhude bir bekleyiştir. Çünkü bu sahabi de değil kızgın kumlara yatırılmak, bu uğurda ölmeye, şehit olmaya hazırdır. Sonra Efendimiz aleyhisselamın emriyle bir kısım eshab-ı kiramla birlikte Habeşistan'a hicret eder Abdullah bin Mesud Hazretleri. Daha sonra dönülen vatandan ikinci kere hicret yolu görünür Abdullah bin Mesud Hazretlerine yine. Onlar Habeşistan'dayken bu defa Efendimiz aleyhisselama hicret emri gelir ve Medine'ye eshabıyla birlikte hicret ettikten kısa bir süre sonra Abdullah bin Mesud Hazretleri de Habeşistan'dan Medine'ye hicret edip sevgililer sevgilisine Efendimiz aleyhisselama kavuşur.
4: Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kim Allahü Teala'yı sevmeyi, insanları sevmeye tercih ederse Allahü Teala o kimseye kâfidir. Onu insanlara muhtaç bırakmaz. Hadis-i şerif.

Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Kırklareli ilimizin Edirne'ye doğru en son ilçesi olan Pehlivanköy ilçesindeyim. Şimdi buradan Pehlivanköy'deki 1902'lerde yapılan 93 muhacirleri geldiğinde onların ihtiyacını karşılamak için yapılan bir cami var. Oraya gidiyoruz efendim. Pehlivanköy Merkez Camii'nin önündeyiz. Bu cami zaten yoldan geçerken şöyle bakınca gözüme öyle battı ki bu dedim Abdülhamit Han zamanında yapılmış bir camidir. Daha üzerindeki tarihini falan okumadım. Pehlivanköy'e bundan önce hayli zamanlar geldim gittim ama tabii böyle bir tarih programı çekme niyetiyle olmadığından insanoğlunun hayatta neler değişebiliyor. Şimdi bu merkez cami Pehlivanköy'e Lofça ve yakınındaki yerlerden 93 harbi zamanında Bulgarların zulmederek Türkleri öldürdüklerini, öldüremediklerini göçe zorladıkları biliniyor. Gazi Osman Paşa Plevne'de kahramanca bir savunma yapıp 3,5 ay koca Rus ordusunu orada çakıp bırakınca dünyanın gözü açıldı. Bu adam kim? Nasıl bir adam? Ki bu kadar dayandı diye. Tabii o da yaralanıp esir düşünce o hadise apayrı bir şey yani. Plevne'yi anlatmak lazım onun için. Oradaki kardeşlerimiz maalesef artık Bulgarların gözünde, Rusların gözünde suçlu durumda kaldılar. Ve Aralık ayında, Aralık ayının sonuna doğru Balkan soğuklarında yalın ayak, ayaklarında fistan, sırtlarında bebeleriyle nice taze gelinler karnıların arkasından çamurda, çaylakta geldiler. Nereye yerleşecekler? İşte halifenin bulunduğu yer. Osmanlı ülkesi. Bir yere yerleşecekler. Zaten Osmanlı vatandaşı bunlar. Abdülhamit Han bunları çok güzel bir şekilde, adaletli bir halde bir kısmını Bursa'ya, İnegöl'e, Yenişehir'e, Yenişehir'de mesela aynı bu tarihte yapılmış cami gördüm. Ve çekimini yaptım. Çok da güzel. O caminin içinde bir de kütüphane kurmuşlar. Halka açık kütüphane. Yani Hoca Efendi'nin kitaplarını alıp koyacağı değil. Bayağı bir bölümü ayırmışlar, kilit takmışlar. Kütüphane isteyen giriyor, oradan kitap alıyor, geri getirip koyuyor. Çok hoşuma gitti. İyi bir örnek. Yenişehir'de. Burada da Abdülhamit Han bu camiyi 1902 senesinde yani 1319'da kendi kesesinden yaptırdı. 34 senelik hükümdarlığı sırasında bilhassa 1902 ile 1905 yılları arasında 1557 tane cami ve hayrat eseri kesesinden yaptırdı. 55 milyon lira da parasını harcadı. Devletin kasasından değil. Devletin kasasından ayrıca Abdülhamit Han 11.500 köy mektebi ve köyün caminin avlusuna yaptırdı bu mektepleri, Sıbyan mekteplerini ve köy camii. Camisiz köy, okulsuz köy olmayacak dedi. İlk milli eğitim kampanyasını o başlattı. Ama biz adını sanını unuttuk. Sadece dedi ki vay vay hafiyelerle ne kan kusturdu Kızıl Sultan dedik. Buyurun şimdi Kızıl Sultan denen kimsenin ülkemize göçmen olarak sığınıp ülkenin şefkatli kollarına kendini atan kardeşlerimiz için yaptırdığı caminin kitabesine. Tabii oradaki Osmanlıca kitabesi de çok güzel başlıyor. İş bu diye başlıyor. Hoş bir yazı ama benim boyum da gözümün görmesi de oraya müsait olmadığından bir de kolay geliyor bu Latin harfleriyle okumam. İş bu cami-i şerif, zinet efza-i serir, şevket mesir, mesir Osmani, halife-i meali asaru, bi medeni, agaz-ı sultan, Abdülhamit Hansani hazretlerinin müberratı, seniyelerinden olup, cennet mekan, Sultan Mustafa Han evvel, birinci Mustafa Han'ın adına, onun ruhuna yaptırmış, sevabı onun ruhuna gidecek şekilde. Birinci Mustafa. Birinci Mustafa Osmanlı'nın çok enteresan padişahlarından birisidir. Padişahlık istemiyorum, kul hakkı geçer, ben yapamam, kul hakkına katlanamam dedikçe, diğer padişahlara nazaran iki defa padişahlık geldi. En sonunda baktılar ki ya bu padişahlık yapmıyor, bu herhalde kafayı yedi deyip, adama
böyle delirdi melirdi numarası yapıyor zannettiler efendim. Yazıklar olsun. Onun Hazretleri Nam-ı Aliyesine izafetle 1319 Hicri senede müceddiden inşa olunmuştur. Müceddiden inşa olmuştur. Yani bunun yerinde bir cami vardı. Temelleri kalmıştı. Bakımsız bir haldeydi. Onun üstüne, temellerinin üstüne bu cami yapıldı. Şimdi süremiz de çok sıkıştırdı. Müsaade ederseniz biz de bir de içeri girip Abdülhamit Han'ın yaptırdığı bu caminin iç mekanını da size bir dakikalık da olsa göstermek istiyorum. Oraya geçiyoruz efendim. Şimdi harim kısmına girdik. Abdülhamit Han'ın 1. Mustafa Han'ın ruhuna sevabı gitmek üzere yaptırdığı caminin. Caminin içerisi maşallah hayırseverler çok yardımcı olmuşlar gördüğüm kadarıyla. Her tarafı çinilerle süslenmiş. Sanki Eminönü'ndeki yeni camiye girmişçesine oldu ama tabii onlar 16. yüzyıl İznik Çinileri. Bunlar da herhalde yine İznik Çinisi olsa belki Kütahya olma ihtimali kuvvetli bunların. Bunlar da 20. yüzyıl, 21. yüzyıl olabilir. O zamandan bırakıldığı şekliyle olmamış. Ferah bir cami. Tavanında güzel tavan göbeği gibi süslemeler varmış. Onu da hani yaparken o göbekleri sökmek her baba yiğidin harcı değil efendim. O göbekler şifreli yapılıyor. Sökemeyince ne yapsınlar? Üstünü tahtayla kaplayıp geçmişler, çatılı bir hale getirmişler. Abdülhamit Han zamanında da bu çatılı yapılmış olabilir. Gelibolu'daki Merkez Camii mesela Abdülhamit Han zamanında çok değişik bir sistemle çatılı hale getirilmiş. Burası da böyle tavan yapılmış. Tavanın üst tarafında yani tahtaların altında da eski tavanın durduğunu ben zannediyorum. Acık cemaatten de bunu fıslayanlar oldular. Efendim hem Abdülhamit Han'ı hem Mustafa Han'ı hem de 93 harbi dolayısıyla evinden yurdundan yuvasından kovulurcasına gönderilen kıymetli kardeşlerimizin buraya gelip de sonra da hayata veda edenlerin hepsine ruhuna fatihalar göndererek programı burada noktalıyoruz. İnşallah yeniden başka bir tarihi mekanda, başka bir tarihi eseri anlatmak üzere buluşmak duamız ve temennimizdir. Hoşça kalınız efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki: Allah'ım, kötü huylardan, kötü işlerden, kötü arzulardan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz namazın ehemmiyeti. Değerli dinleyenler, mükellef olan, yani akıl bali olan her Müslümanın her gün 5 vakit namazı kılması farz-ı ayındır. Farz olduğu Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiştir. Günde 5 defa namaz kılmak Kur'an-ı Kerim'de emrolunmuş, bu 5 namazın vakitleri hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz her gün 5 vakit namazı cemaatle kılmış, harplerde ve savaşların en şiddetli zamanlarında bile bu vazifeyi yapmış ve çok kere namazlarınızı benim kıldığım vakitlerde ve kıldığım şekillerde kılınız diye emretmiştir. Namaz dinin direğidir. Her kim namazı devam üzere ve ilmihal kitaplarında bildirildiği gibi tamam olarak eda ederse dinini kurmuş, İslam binasını ayakta durdurmuş olur. Peygamber Efendimiz dinimizin başı namazdır buyurdu. Başsız insan olmadığı gibi namazsız din de olmaz. İmandan sonra en üstün ibadet namazdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ey ümmet ve eshabım! Tamamıyla edasına riayet olunan namaz, Allah-u Teala'nın hoşnut olduğu bütün amellerin en efdalidir. Peygamberin sünnetidir. Meleklerin sevdiğidir. Rızkın bereketidir. Duanın kabulüdür. Melekül mevt arasında şefaatçidir. Kabirde ışıktır. Münker ve nekre cevaptır. Kıyamet gününde üzerine gölgedir. Cehennem ateşiyle kendi arasında siperdir. Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçiricidir. Cennetin anahtarıdır. Cennette başına taçtır. Allah-u Teala müminlere namazdan ehemmiyetli bir şey vermemiştir. Eğer namazdan eftal bir ibadet olsaydı, en önce müminlere onu emrederdi. Zira meleklerin kimi ayakta, kimi rükuda, kimi secdede, kimi de teşehhüddedir. Bunların hepsini bir rekat namazda toplayıp müminlere hediye verdi. Zira namaz, imanın başı, gözün nuru ve cehennemden kurtarıcıdır. Değerli dinleyenler, namaz, çirkin, kötü ve yasak olan şeylerden insanları men eder. Günahların kefaretidir. Güzelliği, diğer ibadetlerden ayrı olarak iman gibi kendindendir. Kendisinde en ziyade ibadetleri toplayan ve insanı Cenab-ı Hakk'a en ziyade yaklaştıran bir ameldir. Namazı huşu, kalp huzuru ve tumaninete riayetle eda etmek, kurtuluşun ve ebedi saadete kavuşmanın başlıca sebeplerinden olup, bu suretle namazı eda eden müminlerin felah bulacakları ayet-i kerimede bildirilmiştir. Horasan valisi Abdullah bin Tahir çok adil biriydi. Jandarmaları birkaç hırsız yakalamış valiye bildirmişlerdi. Getirilirken hırsızlardan biri kaçtı. Hiratlı bir demirci Nişabur'a gitmişti. Bir zaman sonra evine dönüp gece giderken onu yakaladılar. Hırsızlarla beraber valiye çıkardılar. Vali hapsedin dedi. Bu suçu olmayan demirci hemen abdest alıp namaz kıldı. Ellerini uzatıp, ya Rabbi, bir suçum olmadığını ancak sen biliyorsun. Beni bu zindandan ancak sen kurtarırsın diye dua etti. Vali uyurken 4 kuvvetli kimse gelip tahtını ters çevirecekleri zaman uykudan uyandı. Hemen kalkıp abdest aldı, 2 rekat namaz kıldı, tekrar uyudu. Tekrar o 4 kimsenin tahtını yıkmak üzere olduğunu gördü ve uyandı. Kendisinde bir mazlumun ahı olduğunu anladı. Vali hemen hapishane müdürünü çağırtıp sordu. Acaba bu gece hapishanede mazlum birisi kalmış mı? Müdür dedi ki, bunu bilemem efendim, yalnız biri namaz kılıyor, çok dua ediyor, gözyaşları döküyor. Hemen o adamı buraya getiriniz dedi. Demirciyi valinin yanına getirdiler. Vali halini sorup durumu anladı ve dedi ki,
sizden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin ve şu 1000 gümüş hediyemi kabul edin. Herhangi bir arzunuz olunca da bana gelin. Demirci de cevaben dedi ki, ben hakkımı helal ettim. Verdiğiniz hediyeyi de kabul ettim. Fakat işimi, dilediğimi senden istemeye gelemem. Neden gelemezsin? Çünkü benim gibi bir fakir için senin gibi bir sultanın tahtını birkaç defa tersine çeviren sahibimi bırakıp da dileklerimi başkasına söylemek yakışır mı? Namazlardan sonra ettiğim dualarla beni nice sıkıntılardan kurtardı. Nice muradıma kavuşturdu. Nasıl olur da başkasına sığınırım? Rabbim nihayeti olmayan rahmet hazinesinin kapısını açmış, sonsuz ihsan sofrasını herkese açmışken başkasına nasıl giderim? Kim istedi de vermedi? Kim geldi de boş döndü? İstemesini bilmezsen alamazsın. Huzuruna edeple çıkmazsan rahmetine kavuşamazsın. Namaz ruhun gıdası, kalbin şifasıdır. Namaz kılmak, Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünerek onun karşısında kendi küçüklüğünü anlamaktır. Bunu anlayan kimse hep iyilik yapar, hiç kötülük yapmaz. Nefsine uyanın namazı sahih olsa da meyvelerini veremez. Her gün 5 kere Rabbinin huzurunda olduğuna niyet eden kimsenin kalbi ihlasla dolar. Namazda yapılması emrolunan her hareket kalbe ve bedene faydalar sağlamaktadır. Camilerde cemaatle namaz kılmak, Müslümanların kalplerini birbirine bağlar. Aralarında sevgiyi sağlar. Birbirlerinin kardeşleri olduklarını anlarlar. Büyükler küçüklere merhametli olur. Küçükler de büyüklere saygılı olur. Zenginler fakirlere ve kuvvetliler de zayıflara yardımcı olur. Sağlamlar hastaları camilerde göremeyince evlerinde ararlar. Din kardeşinin yardımına koşanın yardımcısı Allah'tır hadisi şerifindeki müjdeye kavuşmak için yarış ederler. Hadisi şeriflerde buyuruldu ki, mümin kul namazını eda ederken o namazın rükû ve secdelerini ve diğer rükünlerini iyi tamam eylerse o namaz nurlu olur. Melekler o namazı göğe çıkarırlar. O namaz da sahibine hayır dua ederek der ki, beni muhafaza ettiğin gibi Allahü Teala da seni muhafaza etsin. Namazı güzel tamam eylemezse o namaz karanlık olur. Melekler beğenmeyip bu namazı göğe iletmezler. Namaz da kendini kılana beddua ederek der ki, beni zayi ettiğin gibi Allahü Teala da seni zayi etsin. Peygamber aleyhisselam en büyük hırsız namazından çalan kimsedir buyurdu. Ya Resulallah, bir kimse kendi namazından nasıl çalar diye sordular. Namazın rükûnu ve secdelerini tamam yapmamakla buyurdu. Bir defada buyurdu ki, rükûda ve secdelerde belini yerine yerleştirip biraz durmayan kimsenin namazını Allahü Teala kabul etmez. Namaza durmak istenince önce dünya düşüncelerini, Allahü Teala'dan gayri her şeyi hatırından çıkarıp Rabbimizin azametini, her an bizi gördüğünü, düşüncelerimizi dahi bildiğini göz önüne getirmeye çalışmak lazımdır. Namaz, alemlerin Rabbinin huzuru ve Peygamber Efendimizin miracı olduğu için ona çok ehemmiyet vermek gerekir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, her namaz vakti geldikte melekler seslenirler ve derler ki, ey insanlar, kalkınız, nefsiniz için yakılmış olan ateşi namazla söndürünüz. Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime yapışanın, yani ehli sünnet vel cemaat itikadında olanın ve 5 vakit namazı cemaatle kılanın amel defterine her gün 100 şehit sevabı yazılır. Namazı özürsüz kılmayan kimseye Allahü Teala 15 sıkıntı verir. Bunlardan 6'sı dünyada, 3'ü ölüm zamanında, 3'ü kabirde, 3'ü kabirden kalkarkendir. Dünyada olan 6 azap, 1- Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. 2. Allahü Teala'nın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliliği kendinde kalmaz. 3. Hiçbir iyiliğine sevap verilmez. 4. Duaları kabul olmaz. 5. Onu kimse sevmez. 6. Müslümanların birbirlerine yaptıkları iyi dualarının buna faydası olmaz. Ölürken çekeceği azaplar: 1. Zelil, kötü, çirkin can verir. 2. Aç olarak ölür. 3. Çok su içse de susuzluk acısıyla ölür. Mezarda çekeceği acılar:
1. Kabir onu sıkar, kemikleri birbirine geçer. 2. Kabri cehennem ateşiyle doldurulur, gece gündüz onu yakar. 3. Allahü Teala kabrine çok büyük yılan gönderir, dünya yılanlarına benzemez. Her gün, her namaz vaktinde onu sokar, bir an bırakmaz. Kıyamette çekeceği azaplar: 1. Cehenneme sürükleyen azap melekleri yanından ayrılmaz. 2. Allahü Teala onu kızgın olarak karşılar. 3. Hesabı çok çetin olup cehenneme atılır. Cenab-ı Hak kullarına çok merhametlidir. Günahları affetmeyi çok sever. Kafirlerin ve Müslümanların dünyadayken yapacakları tövbeleri kabul edeceğini tekrar tekrar bildirmiştir. Kafirlerin tövbelerinin kabul olmaları için önce iman etmeleri lazımdır. Namaz kılmayanların tövbelerinin kabul olması için namazlarını kaza etmeleri lazımdır. İnsanların ve hayvanların haklarına tecavüz etmiş olanların önce bu hakları ödemeleri lazımdır. Rabbimiz hepimizi böyle tövbe edenlerden ve tövbesi kabul olanlardan eylesin.

Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyorlar ki, sende olmayan meziyetleri söyleyerek seni metheden kimse, hiç şüphe yok ki sende olmayan günahı söyleyerek de seni kötüler.

Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahde vefa. Peygamber Efendimiz gayet merhametliydi. Herkesi memnun etmek her zaman adetiydi. Bir gün bir köylü gelip istedi bazı şeyler. İstediği şeyleri verdi ona o server. Sonra sual etti ki, o Resul-i Müçteba, memnun edebildin mi şimdi seni acaba? Köylü hayır deyince, oradaki sahabiler, onun bu cevabına taaccüp eylediler. Hatta öfkelendiler bu sebepten köylüye. Nasıl Resulullah'a sen hayır dersin diye. Lakin Peygamberimiz onu mazur görerek, kendisine tatlı dil, güler yüz göstererek, bir şeyler daha verip istediğinden onun, buyurdular ki, nasıl, oldun mu şimdi memnun? O çok memnun olmuştu, dedi ki, Allah sana versin karşılığını, boğdun beni ihsana. Sonra Resulullah'a çok dualar yaparak ayrıldı çok sevinçli ve çok memnun olarak. O zaman Resulullah buyurdu, ey ashabım, biraz önce sizlere ben mani olmasaydım azarlayacaktınız o köylüyü muhakkak ve helak olacaktı bizden uzaklaşarak. Yine o ashabına çok merhamet ederdi. Her şeyin kolayını onlara emrederdi. Kendi gece namazı kıldığı halde yine bunu emretmemişti hiç kendi ümmetine. Ashabından birisi mescitten çıkmıyordu. Durup dinlenmeksizin hep namaz kılıyordu. Onu böyle görünce tutarak omuzundan ayağa kaldırdı ve men etti onu bundan. Yine bir sahabi de her gün oruç tutardı. Peygamber Efendimiz bunu da haber aldı. Kendisini çağırıp buyurdu, öyle yapma. Her gün tutacağına bir gün tut, bir gün tutma. Yine Peygamberimiz mesela bir namazı kılarken işitseydi bir çocuk ağlaması, ona merhametinden bitirip onu çabuk buyururdu, susturun ağlamasın o çocuk. Yine Resulullah'ın ahde vefa babında titizliği meşhurdur insanlar arasında. Sahabeden birisi anlatır ki şöylece, ben Resulullah ile peygamberlikten önce alışveriş yapmış ve alacaklı kalmıştım. Ödeme hususunda onunla anlaşmıştım. Yani buluşacaktık falan gün falan yerde. Ödeyecekti bana borcunu bir seferde. Lakin ben o saatte başka bir işe daldım. Unutup 3 gün sonra bu şeyi hatırladım. 3 gün sonra o yere koşarak gittiğimde baktım beni bekliyor konuştuğumuz yerde.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 2 Ekim Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Atavullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Yücel Koç'un 2026'da seçim planı fon soygunu muydu? Başlıklı makalesini sunuyorum. Zannediyorum 3 yıldır bu köşede yaptığım sorgulama cevabını buldu. Hatırlarsınız, 2023 seçimleri yapılır yapılmaz bu Erdoğan için Pirus zaferidir, 2026 ortalarında seçime gitmek zorunda kalacak diyen firari FETÖ'cülerle CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel'in aynı yılı işaret ederek 2026'da erken seçime gidecek demelerindeki tuhaflığa birkaç yazıda dikkat çekmiştim. Şimdi hepsini bölüm bölüm aktaracağım, çok şaşıracaksınız. Mesela 4 Temmuz 2024'te bu köşede yayınlanan erken seçim hedefi başlıklı makalede şöyle bir not düşmüştüm o güne. Kafama takılan husus 31 Mart seçimlerinden hemen sonra muhalif isimlerin dillendirdiği 2026'da erken seçim kampanyası. Hitap ettiği kesim bunu söylerken önce erken seçim talebimiz yok diyen yeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel ne oldu da geçen hafta fikir değiştirip 2026'da erken seçim dedi. 20 Şubat 2025'teki ya darbeye karşı darbe vuruluyorsa başlıklı makalede de aynı sorgulamayı yapmıştım. Cihat Yaycı'nın gazetemize manşet olan 2026 uyarılarını da katarak 2026'da ne olacak sorusuna şöyle cevap bulmaya çalışmıştım. ABD eski başkanı Biden 2023 seçimlerini işaret ederek Erdoğan'ı darbeyle değil Türkiye'deki dostlarına destek olarak sandıkta devireceklerini söylemişti. Bunun için altılı masa bile kurdular, olmadı. Peki pes ettiler mi? Bu Erdoğan için Pirus zaferidir diyen kimlerdi? FETÖ'cüler ve bunu ağzına sakız yapan CHP'liler. Bir de işi gücü sürekli Türk hükümetini karalamak olan Amerikalı casuslar. Yani diyorlardı ki aslında kaybetti ama o kazandığını zannediyor. Sonra vakit kaybetmeden bir işaret fişeği daha yaktılar. Neydi o? 2026'da erken seçim olacak. Deprem felaketinin yaralarını sarmak ve ekonomik sıkıntıları hafifletmek dururken Cumhurbaşkanı yahut Cumhur İttifakı ne diye seçime gitsin? Yok diyorlardı. Göreceksiniz 2026'da seçime gitmek zorunda kalacak. Emekli Amiral Cihat Yaycı gazetemize verdiği röportajda yeni bir kalkışma tehlikesine dikkat çekti. O günlerde hiçbir siyasinin olur mu hiç öyle şey demediği cümleleri şuydu. İsrail FETÖ ittifakı kaos çıkarmak için harekete geçti. Hedef en geç 2026'da darbe yapmak. 15 Temmuz ve Gezi kalkışması dahil son 20-30 yıllık ayaklanma ve darbeleri inceleyip yeni eylem planını buna göre yaptılar. Bir önceki ihaneti Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan hainler eliyle gerçekleştirmek istediler ancak bu sefer çok daha farklı bir hazırlık içindeler. Askeri yöntemle değil, Türkiye'yi ekonomik, siyasi ve bölgesel dengeler üzerinden vurma planı yapıyorlar. En geç 2026 yılında büyük çaplı toplumsal karmaşa üretmek için FETÖ'nün maliye, güvenlik ve yargıdaki uyuyan hücreleriyle birlikte PKK-DH-DHKPC'ye de kullanılacak. Ayrıca muhalif medya ve sivil toplum örgütleri gibi araçları da algı operasyonları için devreye sokmayı hedefliyorlar. Öncelikli amaçları Erdoğan'ın ve hükümetin ülkeyi yönetemediği izlenimini vermek, ardından geniş katılımlı bir hükümet benzeri söylemle ülkeyi teknokrat kadrolara mahkum etmek. Bu anlattıklarımız çıkarım değil, çok ciddi bilgi akışımız var. FETÖ, ekonomiyi ve milli bütünlüğü felç edecek her ihtimali değerlendiriyor. Her türden iç ve dış odakla ittifak halindeler. Bakın henüz bugüne dair hiçbir şey yazmadım. İngiltere'den yardım dilenen Özgür Özel ve firari FETÖ'cülerin 2026 işaretini sorgulayan son makaleyi ise 2 Temmuz 2026'da kaleme almıştım. 2026'da ne olacaklı başlıklı yazıda kayda geçirdiğim satırlar şöyleydi. Son günlerde AK Parti ve Erdoğan'ı destekleyenleri bölmeye, sindirmeye, hatta diskalifiye etmeye yönelik bazı sosyal medya operasyonlarını görünce aynı sorgulamayı yapmak elzem oldu. Tam da CHP'nin bölünme süreci konuşulurken acaba karşı cephede AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı mı bölmeye çalışıyor? Veya 2020'de CIA'in gölge kuruluşu Rand Corporation tarafından yayınlanan raporlara da yansıyan Erdoğan'ı siyasi oyunlarla devirmeye yönelik yeni bir hamle öncesi Cumhurbaşkanımızın etrafında kemikleşmiş kabuğu kırma startı verilmiş olabilir mi? Şunu unutmayalım. 2023 seçimlerini kaybeder kaybetmez kimse durduk yere koro halinde Erdoğan 2026'da erken seçim yapmak zorunda kalacak demez. Bütün dünya gibi Türkiye'de netameli bir yıl geçiriyorken, herkes hep birazdan dünya tehlikeli bir süreçte uyarısı yapıyorken, Cumhurbaşkanımızı destekleyenler arasında bir fitne durduk yere çıkmaz. Bakalım 2026 bize neler gösterecek? Şimdi bugüne gelebiliriz. Aslında 6 ay kadar önce patladığı anlaşılan ancak geçen hafta savcılığın soruşturmasıyla gündemimize bomba gibi düşen fon krizindeki anormal alım-satımlar ne zaman başlamış? 2024'ten bu tarafa. Yani biz bu yazıları yazarken birileri bu fonlar üzerinden 3 kuruşluk kağıtları şişiriyor, yüksek kazanç iştahıyla gelen yerli yatırımcılara ellerindeki hisseyi astronomik karlarla devrediyor, nakite çevirdikleri milyarları yurt dışına taşıyormuş. Foncu çakallar tarafından yurt dışına kaçırılan paraların yatırıldığı İsviçre'deki adres de küreselcilere ait Rothschild Bankası. Bu sadece resmi olarak götürülen para. Bunun bir de gayri resmi yollarla taşınanları vardır illaki. O lüks yatlar Yunanistan'a turistik sefer yapmamıştır herhalde. Ayrıca hep içerideki ayaklarını konuştuğumuz bu şebekeyi kullanan yabancılar olmamış mıdır? İsrail, ABD, İngiliz şirketleri mesela veya Türk vatandaşı Yahudi kökenli isimler. Henüz orayı görmedik. Daha 2 hafta önce Türkiye'de kurdukları çağrı merkezleri üzerinden Forex dolandırıcılığı yapan şebekenin İsrail bağlantısı deşifre edilmemiş miydi? Şayet bu fon işinde de bağlantıları varsa, ki hiç şüpheniz olmasın, onların en az 6 ay, 1 yıl öncesinden alacaklarını alıp dışarıya götüreceğini götürüp kendini unutturmanın keyfiyle şimdi son düzlükte kurulan tuzağa düşen sazanların yol açtığı skandalı, bu kaosu keyifle izlediklerini düşünüyorum. Asıl sıkıntı bütün bunlar olurken her adımı görme imkanına sahip kurumların hiçbir şey yapmaması. Eski Bakan Nihat Zeybekçi'nin dediği şekilde bunların görülmeme ihtimali yoksa ve Bakan Mehmet Şimşek 1,5 yıl önce buradaki sıkıntıya dikkat çekip aynı şekilde o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek dosya hazırladığı halde bu fonculara dokunulmadıysa buna kim ne amaçla mani oldu? Burnumuza çok pis kokular geliyor. Günlerdir konuştuğum finans çevrelerini bilen pek çok isim hiç tereddüt etmeden burada hedef Recep Tayyip Erdoğan diyor. Erdoğan'ın olan bitenden haberdar olmadığı New York heyetinde Fatma Betül Sayan Kaya'nın da yer almasından belli. Acı olan da bu. Ekonomik tetikçiler üzerinden yapacaklarını yaptılar ve bunu siyasi operasyona dönüştürerek bu defa Erdoğan'ı en yakınındaki tamahkar açgözlülere vurdurttular. Şimdiye kadar hiçbir bürokratın görevden alınmaması, fon krizinin borsadaki bütün hisseleri düşürerek milyonlarca yatırımcıyı etkilemesinin önüne geçilmemesi de can sıkıcı. Bu da ister istemez acaba doğru bilgi aktarımı yapılıyor mudur, çaktırmadan yangını büyütmeye çalışıyorlar mıdır endişesi doğuruyor. Evet, bu defaki saldırı hiç beklenmedik yerden geldi. 2000

saldırıya geçmesi bizi şaşırtmaz. Hele ki 2023 seçimlerinin hemen sonrasında FETÖ'cüler 2026'yı işaret etmişse. Nasıl? Böyle bakınca ilk servisin Özgür Özel'e yapılıyor olması da şaşırtıcı gelmiyor, değil mi? Yardım dilendikleri ülkeler Özel-İmamoğlu ikilisinin imdadına koşmuş olabilir mi? Türkiye Gazetesi'nde Yücel Koç'un 2026'da seçim planı fon soygunu muydu? Başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in fon krizi ve casusluk faaliyeti başlıklı makalesini sunuyorum. Yolsuzlukların ortaya çıkması ve ifşa edilmesi hiçbir zaman siyasi amaçlardan bağımsız olmamıştır. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre de 26 Eylül'de fon kriziyle ilgili Fatma Betül Sayan Kaya'nın adını ilk kez deşifre ettiğinde herhalde ülkedeki ahlaki çöküşe karşı mücadele vermiyordu. Zira yıllardır Ekrem İmamoğlu tarafından şekillenen belediyelerdeki yolsuzluk ağının içinde tam göbeğinde olmakla suçlanıyorlar. Bu açıdan siyasal iktidara karşı bir misilleme fırsatını ele geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıkları bile söylenebilir. Kuşkusuz siyasetin doğası böyledir. Muhalefetle iktidar arasındaki karşılıklı çekişme ve mücadelede yolsuzluk kartı en önemli silahlardan biridir. Peki hırsızın hiç mi kabahati yok diye itiraz edenler olacaktır muhakkak. Elbette muhalefet işini yapmıştır, iktidara düşense yolsuzluğa bulaşanları korumadan yargının gereğini yapmasını sağlamaktır. Bu konuda şüpheler var mıdır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma ve mesajlarının ardından Fatma Betül Sayan Kaya'nın ve ailesinin mal varlığının dondurulması kararının çıkması kamuoyundaki şüphelerin giderilmesi açısından önemli bir ipucudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi çevrelerinde bulunan ve nefsine yenik düşen kim varsa yollarını ayıracaklarını özellikle vurgulamış ve yargının elini büyük oranda rahatlatmıştır. Meselenin özüne dair var olan beklenti, yani Erdoğan'ın kimsenin gözünün yaşına bakmayacağına dair irade beyanı ve mesajları amacın hasıl olduğunu gösterir. Muhalefet açısından mesele asla yolsuzluk değildir. Nitekim devraldıkları ve yönettikleri belediyeleri neredeyse kısa sürede yağmalamaya kalktıkları az çok gözler önündedir. Muharefet fon krizini siyasi bir kampanyaya çevirerek Erdoğan'a karşı seçimlere kadar kullanacaktır. Bu da normaldir denilecek şüphesiz. Evet, normaldir, fakat bu fon skandalını kimin ve hangi gücün muhalefete hediye ettiğini düşünmemizin de bir sakıncası olmasa gerek. Zamanlama çizgisi şöyle. Fon krizi 16 Eylül'de patladı. O gün birçok fon yatırımcıların geri ödeme taleplerini karşılayamadığını açıkladı ve borsa sert düşüş yaşadı. 22 Eylül'de beklendiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşması gerçekleşti. İsrail ve Netanyahu aleyhinde çok sert bir konuşmaydı. İsrail delegasyonu salonu terk etti. 25 Eylül'de SPK, Özata denizcilik hisselerindeki manipülatif işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Fon krizinin siyasal bir skandala dönüştürülmesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye dönüşüne denk getirildi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, 26 Eylül'de Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin ticari kayıtlarını ve 2.2 milyar liralık işlemlerini ifşa etti. Yeni Parti'ye bu bilgi ve belgeleri servis eden yapınınsa fon dolandırıcılığıyla ilgili ilk yayınları yapan, konuyu ilk duyuran ve bilen yurt dışındaki FETÖ yapısı olduğu ortaya çıktı. MASAK'ın altyapısına sızma olduğu ise sonradan yapılan soruşturmada ortaya çıktı. Siyasi casusluk soruşturması başlatıldı. Bu tabloda fon skandalının içinde İsrail parmağının olmadığını düşünmek elbette mümkün değil. Yolsuzluklar elbet gözden kaçmamalı. Aksine soruşturma daha da derinleştirilmeli ki ucunun İsrail'e kadar uzandığı ve meselenin milli güvenliğini tehdit edecek nitelikte bir casusluk faaliyeti olduğu da görülebilsin. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in fon krizi ve casusluk faaliyeti başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Kara Hasanoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki

O tablo keşke daha güçlü olsaydı başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında bir konuşma yaptı. Hani sürekli milli görüş çizgisindeki siyasetçiler için, hatta Diyanet'te görev yapan hocalar ve vaizlerimiz için, kanaat önderlerimiz için söyleniyor ya, haksız bir algı oluşturulmak isteniyor ya, kutuplaştırıyorsunuz, nefret dili kullanıyorsunuz. Seçimle iş başına gelmiş bir cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapıyor, yeni parti milletvekilleri genel kurulu terk ediyorlar. Terk ederken de bir sürü saygısız ifadede bulunanlar var. Şimdi söyler misiniz kim nefret dili kullanıyor, kim kutuplaştırıyor? Yeni parti çizgisinde siyaset yapanlar mı, solcuların bir kısmı mı? Yoksa milli görüş çizgisinde yol yürüyenler mi? Terörsüz Türkiye yolunda çok kritik günlerden geçiyoruz. Hemen her gün birden fazla askerimiz veya polisimizin şehit edildiği günlerden şimdi terörsüz Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Terör örgütüne destek veren siyasilerle bile el sıkışılıyor. Bundan sonrasında daha fazla ölüm olmasın diye içimizi acıtan bu tablolara peki diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşması sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan terör örgütüne yıllarca mihmandarlık yapan demin eş başkanının elini sıkıyor. 2,5 yıldır PKK silahlı saldırı düzenlemediği için, askeri ve polise kurşun sıkmadığı ve silah bırakma kararı verdiği için bu fotoğraf veriliyor. Yetmez. Bundan sonra da hiçbir şekilde Amerika'nın payandası olmasınlar, İsrail'e hizmet etmesinler diye bu fotoğraf veriliyor. Ama bakıyorsunuz yeni parti ortada yok. Ana muhalefet partisi olduğu iddiasındaki sayısal olarak da gerçekten ana muhalefet partisi konumunda olan yeni parti ortalıkta yok. Yeni parti milletvekilleri genel kurulda olmayınca toplantı yapılamıyor mu? Veya onlar bulunmadan Tayyip Erdoğan konuşma yapamıyor mu? Yok. Onların varlığına veya yokluğuna bağlı olarak gündem belirlenmiyor. Nitekim Erdoğan da onların yokluğuna rağmen konuşmasını yaptı. Peki ne eksik kaldı? Amerika'ya karşı Türkiye'nin birlik içinde hareket ettiğine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinden verilecek güçlü bir mesaj eksik kaldı. İsrail'e karşı Türkiye'nin tümüyle Gazze'nin yanında olduğuna dair mesaj eksik kaldı. Türkiye içinde yolsuzluk yapanlara, rüşvet ve fuhuş çarkı kuranlara, fon yolsuzluğuyla zenginleşmek isteyenlere verilecek güçlü mesaj eksik kaldı. Ki Altılı Masa'nın bileşenlerinden İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tokalaştı. Dikkat buyurun, bu iki lider halkın %50'den fazla oyunu alarak seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gitmedi. Gitmeliydi anlamında söylemiyorum, tespitimi yapıyorum. Gerçeği vurguluyorum ve hatırlatıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmasını yapıp bitiren Erdoğan, terörsüz Türkiye adımlarının başarıya ulaşması için bu iki genel başkanın bulunduğu sıralara doğru yönelerek ikisinin de elini sıktı. Dahası da var. Düne kadar İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, HDP'lilerin bile elini sıkan Devlet Bahçeli bizim elimizi sıkmıyor diye haklı ama bence dönemsel bir eksikliği istismar ederek eleştiride bulunuyordu. Dün Sayın Devlet Bahçeli bu dönemsel süreçte yaşanan bu geçici eksikliği de giderdi. Demlilerle tokalaşmanın özel bir tercih olarak yorumlanmasının doğru olmadığını, İyi Parti'ye ve eski yol arkadaşlarına sırtını dönerek Dem'le işbirliği yapılıyormuş gibi oluşturulmak istenen algının yanlış olduğunu gösterdi ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da elini sıktı. Yine altını çiziyorum, bu tokalaşma Sayın Devlet Bahçeli'nin bulunduğu sıranın önünde değil, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bulunduğu sıranın önünde gerçekleşti. Yani yaşça kendisinden büyük olan Devlet Bahçeli, Müsavat Dervişoğlu'nun ayağına kadar gitmiş oldu. Sayın Erdoğan'ın veya Sayın Bahçeli'nin şahsi bir menfaati var da bunun için mi bu muhalefet liderlerinin ayağına gidiyorlar? Hayır. Terörsüz Türkiye için. Türkiye'nin kalkınmasının önündeki engelleri ortadan kaldırmak için, dışarıya daha güçlü bir Türkiye mesajı vermek için bu ayağına kadar gidiş gerçekleştiriliyor. Ve son olarak da Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın da ayağına kadar giderek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tokalaşmasını hatırlatmalıyız. İnşallah bu tablo daha da güçlenerek devam eder ve terörsüz Türkiye hedefine ulaşır. Aynı ülkenin insanları birbirlerini vurmaz, dış ülkelerin oyununa gelmez,
Dünkü meclis açılış toplantısından bir aktarımda daha bulunayım. Eski yıllarda Tayyip Erdoğan'la anlamsız bir mücadeleye giren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaydı. Cumhurbaşkanı adayı olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili adayı olmamıştı. Şimdi CHP'nin milletvekili olmayan eski genel başkanı sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde misafir bölümünde katılım sağladı. Yeni partinin ayrıldığı salonda CHP'nin genel başkanının bulunması, Erdoğan salona geldiğinde ayağa kalkmamış da olsa Kılıçdaroğlu'nun konuşmayı dinlemesi önemliydi. Erdoğan'ın konuşmasındaki yeni anayasa vurgusu da çok önemliydi. Darbecilerin yaptığı anayasaya bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin boyun eğmesi bu ülke için bir eksikliktir. Bu noktada da önümüzdeki süreçte önemli adımların atılması hepimizin beklentisidir. Tüm bu ayrıntılardan çıkarmamız gereken ders şudur. Sonuç şudur yani. Kim milli iradeye sahip çıkıyor, kim milli iradeye saygısız. Kim yeterli oy alamadığı halde milletin tek temsilcisinin kendisi olduğu zehabına kapılıp sandıktan çıkanlara hat bildirmeye kalkıyor, hat bildirmeyi başaramadığında oyun bozanlık yapıyor. Kim seçimi kazandığı halde yine muhalefetle işbirliğini ülkenin geleceği için zorunlu görüyor. Kim sandıktan çıktığı halde sandıktan çıkmayanlarla işbirliğini geliştirmeyi ülkenin geleceği için bir zorunluluk olarak görüyor? Kim kimlerle asgari müştereklerde bir arada bulunabiliyor? Kim yalnız kalıyor? Yeni Akit gazetesinde Ali Kara Hasanoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o tablo keşke daha güçlü olsaydı başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün Yavaş ve Tugay o fotoğrafla ne mesaj verdi başlıklı makalesini sunuyorum. Meclis yeni yasama yılına yoğun bir gündemle başlıyor. Meclisin önünde ezici çoğunlukla ilk yasal adımın atıldığı terörsüz Türkiye meselesi, bu ülkenin 100 yıllık özlemi olan sivil anayasa yapma ve tabii siyaseti de derinden etkileyen ekonomi eksenli son fon skandalı gibi konjonktürel birçok mesele var. Ankara'nın siyaset kulislerinde özellikle fon krizi nedeniyle negatif rüzgarlar esiyor ve pusuda bekleyen birileri de buradan siyaset devşirme hayali peşinde. Sanki bazı muhalif çevreler dejavu yaşıyor. Siyaset üretme yerine tıpkı 17-25 Aralık yargı darbesi gibi fon krizine umut bağlayanlar var. Oysa meclis ve siyaset bu tür onlarca sınamayı aştı, en kanlı darbeyi bile atlattı. Bugünse o başarının alan açmasıyla daha derinlere inen bir dönüşüm içindeyiz ve onun sancıları yaşanıyor. Bir anlamda Türkiye kabuk değiştiriyor ve normalleşiyor. Siyasetten ekonomiye, spordan sivil topluma her alanda bir arınma ve ayıklanma yaşanıyor. Partilerdeki siyasi ayrılıklar da ayrık otlarının temizlenmesi de bu dalgalanmanın eseri. Bu süreç doğru yönetilir ve bariz bir hata yapılmazsa bambaşka bir fotoğraf ortaya çıkar. AK Parti kendi içindeki ayrık otlarıyla hesaplaşıyor. CHP tarihinde ilk kez büyük bir ayrılık yaşadı ve hala siyasi aks arayışı sürüyor. Diğer partilerin içinde de benzer hesaplaşmalar var. CHP ve Yeni Parti siyasetteki ayrışmanın en tipik örneği. İki parti de henüz yolunu bulmuş değil. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşüyle daha Türkiye merkezli bir siyasete dönüyor olsa da yine de net değil ve toplumun umudu olabilecek bir siyaset sunamıyor. Yeni Parti'nin durumu daha da vahim. İçinden çıktığı CHP'yi hem her fırsatta itibarsızlaştırıyor hem de giderek ona benziyor. Ortada peşinden sürüklediği büyük kitleyi heyecanlandıracak, umutlandıracak bir siyaset de yok. Bu yüzden daha 2 yıl önce aday yaptığı belediye başkanlarını birer ikişer AK Parti'ye kaptırıyor. Yetmiyor, belediyelerdeki meclis üyeleri de neredeyse toplu halde AK Parti'ye geçiyor. İş öyle bir noktaya vardı ki CHP ve Yeni Parti'nin kalesi İzmir bile sarsılmaya başladı. Aylardır siyaset kulislerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği konuşuldu. Sonra birden Tugay'ı külliyede Başkan Erdoğan'ın yanında gördük. Birlikte fotoğrafları yayınlandı. Çok değil, tam 21 gün önce hem de CHP'nin kuruluş yıl dönümüne 9 Eylül'de aynı fotoğrafı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vermişti. İki fotoğraf, iki başkan.
İkisi de CHP'li ve ikisine de yeni parti sahip çıkmak için can atıyor. Ama onlar gidip Başkan Erdoğan'la fotoğraf verdi. Bundan daha büyük bir siyasi mesaj olur mu? Ne yazık ki ne CHP ne de yeni parti bu mesajın farkında. Siyasetteki bu geçişkenliğin tesadüf olmadığını, dosyalara ve siyasi baskılara bağlı olmadığını artık görmek gerekiyor. İnsanlar bir arayış içinde ve umut veren ilkeli bir siyaset bulduklarında oraya koşuyor. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün "Yavaş ve Tugay o fotoğraflarla ne mesaj verdi?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Özay Şendir'in "Derdimiz ahlak enflasyonu" başlıklı makalesini sunuyorum. Çoğumuz paranın değer kaybetmesi ya da kazanmasıyla ilgileniyoruz. Bir de parayla eş zamanlı olarak değer kaybeden toplumun etik değerleri var. Gördüğümüz tek zarar bu değil. Bir de kaynağı belirsiz servetleriyle şaşalı yaşamlarını sosyal medyada gözümüze sokan tipler gençler için rol model haline geldi. Bu işi toplamanın birinci yolu kamuoyunda oluşan cezasızlık algısını yıkmak olmalı. Sokak röportajlarında, programlarda duyduğum "hesabımda bilmem kaç milyon dolar olacaksa 3-5 yıl hapis yatarım" kabullenişi hepimiz için bir alarm aslında. Birkaç yıl bedel sonra rahat bir yaşam sürme ütopyasının mutlaka yıkılması lazım. Kara paranın aklanması suçlanmasıyla gözaltına alınanların en ünlüsünün durumuna bir bakalım. Bu sanal medya ünlüsü aile el konulan lüks araçlarını bile geri aldılar, rahat yaşamlarına ve bu yaşamı sergilemeye devam ediyorlar. Hal böyle olunca insan keşke hiç yakalanmasalardı diyor. Yakalanan çok kısa bir süre sonra hayatına aynen devam edebildiğinde namusuyla çalışan iyi vatandaşlar kendilerini aptal gibi hissediyor, arkadan gelenler suça bulaşma konusunda daha cesur oluyorlar. Eğer bu ünlü aile kaldığı yerden devam edemeseydi, nişanı, düğünü, kuyumcu vitrini olan diğer ünlü balya balya paraların sergilendiği bir sanal medya görüntüsü paylaşmayı aklına dahi getiremezdi. Çürüme sadece suça özenen grupla sınırlı kalmıyor. Suç gelirinin sağladığı imkanlar gencecik kızlar için rahat yaşamın kapısını açan bir anahtar haline geliyor. Eskiden kaynağı şüpheli serveti olanlar toplumda kabul görmez, sosyal hayatın içerisinde barınamazlardı. Bugün o noktadan çok uzaktayız maalesef. Ahlak enflasyonu sorunu ailede ve okulda değerler eğitimiyle çözülebilir gibi doğru ama uzun vadeli çözüm önerilerini çok okuduk, tekrar etmeyeceğim. Ahlakı yeniden inşa edebilmek için yasalarımızı ve infaz sistemimizi kimsenin suç işlemeye cesaret edemeyeceği bir hale getirmek zorundayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde kara para, dolandırıcılık gibi suçlardan uygulamalara baktım. ABD'de bir suçlu işlediği her suç için ayrı ayrı cezalandırılabilir ve toplam 300 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Türkiye'de bir suçlu işlediği her suç için ayrı ayrı yargılanıyor ama kaç suç işlemiş olursa olsun maksimum 30 yıl hapis cezası alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde hapis cezasının infazında ceza süresinin %85'i hapiste geçiyor. Türkiye'de denetimli serbestlik maddesi de hesaba katıldığında hapiste geçen süre cezanın %50'sinin altına iniyor. Yasalar da bu mücadelede tek başına bir işe yaramaz. Bir de toplum baskısı gerekir. Asansör sırası uyanıklığı gibi suç olmayan ama ahlaken yanlış durumlarla karşılaştığımızda mutlaka tepki vermemiz, başkasının hakkına göz dikeni uyarmamız ve dışlamamız gerekiyor. Namuslu ve iyi vatandaşlığa ne yapıp edip tekrar itibar kazandırmak zorundayız. Kötülük, hırsızlık veya fırsatçılığı topluma akıllılık veya ticari zeka olarak sunanlara karşı çıkmalı, toplumsal ahlakın bağışıklık sistemini güçlendirmeliyiz. Bunu yapabilmek için öncelikle bir davranışın yasal ya da ahlaki olup olmadığına karar verirken o davranışı kimin yaptığına bakmaktan vazgeçmemiz gerekir. Adı ister fon olsun ister ihale dosyaları, suç iddialarında özneye, siyasi fikre göre tavır takınmak tüm ülkeye zarar veriyor. Son zamanlarda insanlar daha bireysel tepkiler verirler. Kendini korumak adına başkalarının haklarını çiğnemekten çekinmezler.
Bunun kurumsal örneği parasal gücüyle fakir ülkelerin koronavirüs aşılarını çalmayı başarı olarak pazarlayan Avrupa Birliği'dir. Böyle bir dünyada ahlakı yeniden yüceltmemiz gerek. Zor ama imkansız değil. Milliyet'te Özay Şendir'in "Derdimiz Ahlak Enflasyonu" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Yahya Bostan'ın, Bakan Fidan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde ne konuşuldu? Başlıklı makalesini sunuyorum. Geçtiğimiz birkaç günde bölgenin geleceğini ilgilendiren kritik bazı gelişmeler oldu. Mekke İttifakı Genelkurmay Başkanları Suudi Arabistan'da bir araya geldi. Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdi. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde Arap ülkeleri, İsrail ve ABD'nin temsilcileri gizli bir toplantı yaptı. Bundan bir gün sonra Dışişleri Bakanı Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Neler oluyor? Gördüğümüz kadarıyla aktaralım. Mekke İttifakı Genelkurmay Başkanları Riyad'ın çağrısı üzerine buluştu. Toplantı, Bab-ül-Mendeb Boğazı'nda kontrolü ele geçiren Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını yoğunlaştırdığı, Yemen'de Riyad'a yakın güçlerin seferberlik ilan ettiği bir konjonktürde yapıldı. Bakalım ittifak ilk sınavında ne yapacak sorularını Dışişleri Bakanı Fidan'ın daha yeni başladık yanıtını, İsrail'in Yemen'deki gelişmelerde Riyad'la normalleşme fırsatı gördüğü gerçeğini bu konjonktürü değerlendirirken akılda tutalım. Toplantının ardından kısa bir açıklama yapıldı. İstihbarat paylaşımı, askeri koordinasyon ve kabiliyet entegrasyonunu geliştirme konularının görüşüldüğü belirtildi. Peki o açıklamada yazılmayan ne var? Şunu söyleyebiliriz. 1. O toplantı için acil denildi ancak altında bir dayanışma toplantısıydı. Riyad, Genelkurmay Başkanlarının yer aldığı o fotoğrafla Husilere bir uyarı vermek istedi. 2. Riyad'ın Yemen için Türkiye ve Pakistan'dan geniş kapsamlı askeri destek talebi yok, operasyonel destek talebi var. Bu talepler de karşılanmaya başlandı. Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı gizli ziyarette çok konuşuldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 Ekim saldırısından önce İsrail Başbakanı'nı saldırı olabilir diyerek uyardığı ortaya çıkmış, Netanyahu seçim öncesinde içeride zor durumda kalmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri tüm baskılara rağmen bu haberleri yalanlamadı. Bu yüzden Netanyahu'nun ziyareti bu gelişmeye bağlanıyor ve Bin Zayed'den haberi yalanlamasını istediği öne sürülüyor. Makul ama yeterli değil. Netanyahu sadece bunun için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş olamaz. Şuraya dikkat etmek gerekir. Netanyahu o haberin kaynağı olarak eski dostu Filistinli Muhammed Dahlan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Bin Zayed'in danışmanı olan Dahlan'ı suçladı. İsrail'e göre Dahlan, Filistin yönetimi konusunda Hamas'la hareket etmeye başlamış, hatta ortak seçim listesi çıkarmıştı. Yakın zamana kadar Dahlan demek, Birleşik Arap Emirlikleri demekti. Netanyahu Bin Zayed'e mutlaka danışmanını uyar demiştir. Ama asıl sorusu muhtemelen Filistin konusunda aynı safta mıyız şeklinde olmuştur. Ama bundan daha önemlisi bu görüşmelerden sonra yapılan çok katılımlı diğer gizli toplantıdır. Aynı gün Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrail, Amerika, Suudi Arabistan, Mısır'ın da aralarında bulunduğu 10 ülke yetkilisi bir araya geldiler. İran tehdidi, İsrail-Körfez ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi konuları ele aldıkları ileri sürüldü. Bu toplantı yeni değil. İlki Eylül ayı ortasında yapıldı. CENTCOM, Arap ülkeleri Genelkurmay Başkanlarıyla İsrail'i Almanya'da aynı masa etrafında topladı. O toplantıda da yine Hürmüz, İran, Bab-ül-Mendeb başlıkları ele alınmıştı. O gün bu haberi askeri konularda uzman bir kaynağımla paylaşmıştım. Haber doğruysa bu İran'a saldıracakları anlamına gelir diye yorumlamıştı. Birkaç gündür bu saptamayı destekleyecek gelişmeler oluyor. Amerika-İran geriliminde pozisyonlar değişti. Bu kez İran, krizi diplomasi yoluyla bitirme arayışında. ABD'ye yeni bir teklif sundular. Bu kez Trump kabul etmedi. ABD Başkanı zamanı oynuyor. Bu arada İran'dan bu toplantıya sert tepki gelirken, İran ordusu, Amerika askeri
yakalayan her İranlıya 5 milyar tümen ödül verileceğini açıkladı. Kimileri bu açıklamayı da bir saldırı beklentisi olarak yorumluyor. Körfez ülkeleriyle yapılan bu çok taraflı toplantıların bir önemi de şudur. ABD ve İsrail, Gazze soykırımıyla tedavülden kalkan İbrahim anlaşmalarını yeniden ısıtıyor. Bu illa geniş kapsamlı normalleşme anlaşmalarının yapılacağı anlamına gelmiyor. Ancak en azından ilk etapta İran tehdidi bahanesiyle güvenlik başlığı altında bir konuşmanın yapıldığı aşikar. Bakan Fidan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti Netanyahu'dan bir gün sonra ülkeye gittiği için dikkat çekici bulundu ama daha çok S-400 konusuyla ilişkilendirildi. Malum F-35 ve Katsa yaptırımları tartışmaları bağlamında Türkiye'nin S-400'leri bir körfez ülkesine satacağı ileri sürülüyordu. Bu ülkenin de Birleşik Arap Emirlikleri olduğu belirtiliyordu. Birleşik Arap Emirlikleri ile bu konuda görüşmeler olduğunu, Rusya'nın bu formüle sıcak baktığını, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika konusunda endişeler taşıdığını, Washington'un bizim için sorun yok diyerek süreci desteklediğini, İsrail'in alımı engellemeye çalıştığını ve benzeri tartışmaları biz de duyuyorduk. Bu kazan daha çok su kaldırır. Ben bu ziyaretin daha çok bölgesel meselelerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Özellikle Yemen konusunda. Husilerin Babül Mendeb'i kontrol altına almasının en önemli sebebi Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaşanan anlaşmazlıktır. Bu anlaşmazlık sahada Husilerin ilerlemesine yol açmış, İran'ın krizi Babül Mendeb'e taşımasına imkan sağlamış, aynı zamanda İsrail'in İbrahim anlaşmaları için iştahını kabartmıştır. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki buzları eritmek bölgedeki birçok başlığı etkileyebilecek sonuçlar üretebilir. Bakan Fidan'ın bu yüzden Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini düşünüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın birbirlerini daha iyi anladığı bir sürecin kapısını aralamak için. Yeni Şafak gazetesinde Yahya Bostan'ın Bakan Fidan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde ne konuşuldu başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 10.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 4, Sure Ali İmran Suresi 91-132. Ayetler, sayfa 61-65.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir avuç un. Enes bin Malik der ki, Resul aleyhisselam Medine'ye gelince yaşım 8 idi tam. Validem Ümmü Süleym bir gün biraz un bulmuş. Komşudan da süt alıp ikisini yoğurmuş. Pişirip sonra bana dedi ki, git hemence, babanı çağır gelsin, yiyelim beraberce. Peki deyip mescide koşuverdim anında. Baktım babam oturmuş Resul'ün tam yanında. Ben peygamberimizi görür görmez ansızın, doğruca ona vardım elimde olmaksızın. Dedim, ya Resulallah, yemek yaptı validem. Sizi yemek yemeye çağırıyor şimdi hem. O server seslendi ki cümle cemaatine, kalkın Ümmü Süleym'in gidelim davetine. Derhal Resulullah'la birlikte o topluluk yürüyüp bizim eve az sonra vasıl olduk. Resulullah sordu ki, hem babama bakarak, neler hazırladınız bize yemek olarak? Babam arz eyledi ki, bilmiyorum vallahi. Dünden beri hiçbir şey yemedim kendim dahi. Peygamber Efendimiz buyurdu, İyi ama zevcen çağırmadı mı şimdi bizi taama? Babam içeri geçip sordu hemen annemden. Gelip Resulullah'a arz etti şöyle hemen. Hanımımın eline biraz un geçivermiş. Biraz da süt bularak hamur edip pişirmiş. Babam böyle deyince o zaman Efendimiz buyurdu, o yemeği yanıma getiriniz. Getirdik. Ellerini koydu kabın üstüne. Sonra bereket için bir dua etti yine. Tam 70 kişiydi. Hepsi yiyip doydular. Yemekte bir azalma olmadı zerre kadar. Daha sonra anneme gönderdi onu yine. Buyurdu ki, yesin ve versin istediğine. Zeyd bin Harise dahi anlatır şu hususu. Bizim kabilemizin vardı bir su kuyusu. Kışın iyi ise de velakin yaz gelince nedense içinde su azalırdı hemence. Bunun için birleşip Resulullah'a gittik. Kuyunun bu halini kendisine arz ettik. Dedik, ya Resulallah, lütfen dua buyurun. Suyu bize yazında yetişsin bu kuyunun. Peygamber Efendimiz derdimizi dinleyip sonra yerden bir miktar taş topladı eğilip ve bize buyurdu ki, bu taşları alınız. O kuyunun içine birer birer atınız. Peki ya Resulallah diyerek biz ayrıldık. O taşlarla birlikte kuyu başına vardık. O taşları atınca gördük ki çok aşikar, yükseldi kuyu suyu hemen ağzına kadar.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Muhammed bin Kâb el-Kurezi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, çok konuşmak, kendisinde sır olarak bulunanları açıklamak ve herkesin sözünü kabul etmek insanı küçük düşürür buyuruyor Muhammed bin Kab el-Kurezi rahmetullahi aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler. Hocam iki tane sorum var.
2: Dinliyoruz. Öncelikle efendim.
3: Öncelikle cumanız mübarek olsun.
2: Amin, sizinki de mübarek olsun efendim.
3: Bana bir dua ve bütün İslam alemine bir dua.
2: Rabbim iki cihan saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste de iman selameti nasip etsin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah.
3: Amin hocam. İlk sorumu soruyorum hocam. Şimdi arkadaşım bir miktar parası var. Bu borsalarla ilgili de ondan korkuyor. Ben dedim banka yatır, faizini alırsın. Faizin haram ve şüpheli olduğunu söyledi. Ben dedim hocama sorarım. İkinci sorum da hocam... kardeş torunları evlenebilir mi ve komşu kızını da çocuğumuza alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Sorularım bu kadar. Kolay gelsin.
0: Biz
3: hayırlı
0: teşekkür
3: ederiz. Hocam.
0: Hayırlı günler. Sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Dinleyicimizi almaya çalışıyoruz. Buyurunuz. Hayırlı günler.
4: Hayırlı günler. Hayırlı cumalar hocam.
2: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun.
4: Hocam çocuklarım, ailem için bir dua istiyorum size.
2: Rabbim hidayet nasip etsin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun. Son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah.
4: Amin. Amin hocam. Hocam oğlum bira fabrikasında çalışmak istiyordu ama sadece elektrik işlerine bakacak. Bunun kazancı helal olur mu? Yani bir de fabrikası olunca bir sormak istedim ben.
2: Peki efendim.
4: Sağ olun hocam.
0: Peki,
4: hayırlı
0: teşekkürler
4: günler.
0: Hayırlı günler. Cumanız mübarek olsun hocam.
2: Amin efendim. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri hayırlı olsun, mübarek olsun. Tebrik ederiz. Cenab-ı Hak cuma gününün feyzinden müstefid etsin, istifade etmemizi nasip eylesin. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar veya yakınlarından hastalar varsa Ankara'yı bir zaman şifa ihsan eylesin. Eceli gelenler varsa iman selameti versin. Borcu olanlar varsa eda nasip etsin. Derdi olanlar varsa deva nasip eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını hayra tebdil etsin. Kalplerine ferahlık versin. Ahir zaman fitnelerinden de Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza eyleyip son nefeste hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah.
0: Amin hocam, teşekkürler.
2: Evet, dinleyicimiz dedi ki arkadaşımın parası var dedi. Tabii şimdi dedi ortalık böyle karıştı. Çok kazandırıyor falan filan. Ya şimdi hani diyorlar ya efendim işte burası bozuldu, burası bozuldu. Din unutulunca her taraf bozuldu. Her taraf bozuldu. Böyle şeyler şey yapınca ya rahmetli babam nereden okuduysa o Kerile Dinle diye bir kitap şey vardı. Hint kaynaklıydı galiba.
0: Fable.
2: Hayvanları
0: konuşturuyor.
2: Hayvanları konuşturuyor falan. Şeylerden de var mesela. İslam alimlerinden de var mesela. Şehzade Şirazi Hazretleri de hayvanlar ve cansızlar konuşturuyor. Böyle nasihat ediyorlar. Şimdi babam anlatır dururdu. Vaktiyle işte bir kümese bir tilki dadanmış. Bunlar dilekçe yazıyorlar kümes hayvanları. Kadılık makamına o zaman. Bir türlü bir şey gelmiyor falan demişler. Bir heyet kuralım. O girip derdimizi anlatsın. Neyse heyet geliyor. Çıkıyorlar bir bakıyorlar ki aha kümese dadanan tilki kadılık makamında oturuyor. Babam rahmetli anlatırdı bunu böyle. Kimi kime şikayet edeceksin derdi, tamam mı? Kimi kime şikayet edeceksin. Ya şimdi Böyle tilkiler oturmuş her tarafa. Şimdi ya bakıyorsun, adamı bir yere amir yapıyorsun, orayı soyuyor. Ondan sonra öbürüsü aynı şekilde biraz ticaret yapıyor. Daha çok kazanayım diye. Daha çok kazanayım diye. O oradan başkalarını tokatlıyor. Adam ticaret yapıyor, ticaretine hile katıyor. Adam kasaplık yapıyor veyahut da et ürünleri yapıyor. Bakıyorsun aynı şekilde Allah-u Teala'nın haram ettiği domuzlu eşek eti de koyuyor. Gelirken gene internet haber sitelerine bakıyordum. Bir sucukçu yakalamışlar, içinde et çıkmış. Şey, eşek eti çıkmış falan. Ya bakıyorsun hani bir söz söylerler ya, çilisi çıkmış diye. Niye böyle? Her soru. Niye böyle oldu falan? Niye böyle olacak? Dinden uzaklaştım, böyle oldum. Şimdi din adamları atırsız olmuş. İsmi din adamı. Dinle hiç alakaları yok. Hay istinalar var. Ama bu ahir zaman alameti. Öyle zaman gelecek ki buyuruluyor. Çok zaruri olan şeyler o din adamlarına sorulabilir. Şimdi bazen bu benim hatırıma geliyor. Ya bir günde kaç vakit namaz var? Adam neredeyse onda 2-3 diyecek, boş ver diyecek. Haftada bir de pakıl diye verecek. Öyle diyenler bile çıkıyor yani. Öyle diyenler bile. Aynı şekilde mevcut. Şimdi geçenlerde baktım, bir tane birisi video göndermiş. İşte namaz kılmayanlar da aynı şekilde bunun cezası var falan. Nasıl olur efendim? Bu olur mu efendim? Bu konuşturulanlarla da. Kimisi ilahiyat fakültesinde öğretim üyesi profesör, kimisi kendisini ilahiyatçı bir böyle anlatan, ahkam kesen adamlar. Bunlar din adam pozisyonda ve bu şekilde böyle konuşanların hiçbirisi namaz kılmadığı gibi namazı orucu ortadan kaldırabilmek için oradan buradan hatta bir tane de bir herif vardı, televizyon dolaşırdı falan, namazı Emevi namazı diyordu falan, geberdi gitti ama sonunda hani babaannemler kullanırdı, niye öyle derlerdi bilmiyorum. Adamın yüzü Şam şeytanına dönmüştü. Şam'ın şeytanı farklı mı olurdu bilmiyorum. Öyle derlerdi, öyle bir tabir kullanırlardı. Dolayısıyla nereden tutsan elinde kalıyor. Şimdi vatandaş diyor ki ya elimde para var. Evde tutsa tehlikeli. Adamların elinde dedektör var, bilmem ne var. Evin içine girdiği zaman böyle her tarafı karıştırmalarına da gerek yok. Nerede şey varsa tak diye alıp götürüyor. Allah Teala korusun. Eğer evde sen varsan seni de öldürüyor. Bileğinden çıkarmadıysa elini kesiyor. Parmağından yüzüğü çıkarmadıysa parmağını kesiyor. Ahiret korkusu, yani din olmayınca, iman olmayınca haya olmaz, merhamet olmaz, vicdan olmaz. Adam sadece kendini düşünür. Kendi nefsini düşünür. Hatta İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri o nefsin ne menen bir şey olduğunu bizim gibi avamın anlayabilmesi için bir misal vermişler, bir ifade kullanmışlar. Buyuruyorlar ki Allah Teala nefse, ki yaratan o, nefse dese ki gel bu kainatı beraber aynı şekilde idare edelim dese, buna bile rıza göstermez. Yani ortak idare edelim dese buna, çünkü şef olmak sadece kendisi olmak. Ya Mustafa Bey, şimdi bakıyorum daha seneler önce Fatih'te otururken, o zaman Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattaydı. İşte bir arkadaş bir mesele için huzurlarına gidince o zaman öyle buyurmuşlar. Kardeşim buyurmuşlar, eskiden nefsi tanımak zordu, şimdi çok kolay buyurmuşlar. Sokağa çık, o yürüyen adamların hepsi mücessem nefsi, yani yürüyen nefsi hepsi. Hepsi nefsi. Ben. Adam kendi menfaatine. Yani orada gördü, yiyecekti, aldı yedi. Paraydı, aldı götürdü. Hatta almak da kalmıyor. Adam bıçak çıkarıyor, tabanca çıkarıyor, öldürüyor, alıp götürüyor falan. Peki bunun sebebi, sen şimdi din adamları dini anlatmıyor. Din düşmanları da din düşmanlığı yapıyor. Sen de hakikati aramak, doğruyu öğrenip doğruyu anlamak için de uğraşmıyorsun. Hatta bunları anlatanlara da tu kaka diyorsun. Ondan sonra başına bunlar gelince insan bunu yapabilir mi? Artık insan değil ki. Çünkü Allah-u Teala tarif etmiş onu. İmandan uzaklaşan merhametten, vicdandan uzaklaşır. Ve Allah-u Teala bunlar için belhüm edal ifadesini ayet-i kerimede geçiriyor. Yani ne demek o? Hayvandan aşağı. Hayvandan aşağı. Ya şimdi mesela bazen o hayvan belgesellerine baktığım oluyor benim. Arslan, kartlan, etobur hayvanlar. Acıktığı zaman hiçbir şey gözü görmez. Ama karınları tok, yatmışlar. Sen de oradan geçiyorsun. Hiçbirisi kalkıp sana niye buradan geçiyorsun demiyor. Ama karnı açsa saldırıyor. Ve karnı doyduktan sonra da işte ben bu leşi bir yere saklayayım sonra yerim falan, öyle bir düşünceler de yok. Öyle bir şeyler de yok. Bu insana mahsustur. Ve bir de o hayvanlar yavrularına Allah-u Teala onlara da vermiş bunu. Zarar gelebilecek bir davranış içerisinde bulunursan o zaman saldırıyor. Bir açık karnındayken bir de öyle durumlar. Onun dışında yapmıyor. Ya insanın karnı tokken daha çok saldırıyor. Açken saldırıyor, tokken saldırıyor, otururken saldırıyor, ayakta saldırıyor, hepsini saldırıyor. Yani onun için Kur'an-ı Kerim'de velhü medal buyurmuşlardı. İman yok,

0: görüştük abi, o hepsinin üstünde. Dolayısıyla Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri 4 mezhepte müştehit, ondan sonra iştihat derecesinde ve mürşid-i kamil bir zat. Bu zat mesela bir edep konusunda bir edebi tarif var. Edep haddini bilmek. Müthiş bir tarif. Bir de aynı şekilde buyuruyorlar ki Allah-u Teala bir kuluna iman verdi ne vermedi. İman vermedi ne verdi. Müthiş bir şey o ya. Şimdi böyle ahir zamana gittiğince iman vermedi ne verdi. Bakıyorsun hakikaten adamın imanı yok. Adam hayvandan beter ya. Merhamet yok, vicdan yok. Karısını öldürüyor, kızını öldürüyor. Ne bileyim komşusunu öldürüyor. Onun parasını alıyor, bunu şey yapıyor falan. Hayvandan beter bunlar. Bunlara canım, cicim, insani muamele yapılmaz. Herkese anladığı dille hitap edilir. Anladığı dille. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mesela bazı konularda cezalar bildirilmiş. Katil için, hırsız için, zina eden için, içki içen için Allah-u Teala cezalar bildirmiş. Sirkat deniyor ama özür dilerim, mücazat deniyor bunlara. Sirkat hırsızlık içindir. İnsan mesela onları okudukça falan diyorsun, yaratan yarattığını en iyi bilen ancak ondan tırsar, başka türlü tırsmaz nefis. Ancak öyle bir şey olur, başka türlü yok. Mesela şimdi geliyorlar, bize yıllardır böyle beynimizi yıkamışlar. Avrupa çok medeni, Amerika çok medeni, demokrasinin beşiği falan. Yok ya. Ya adam çıktı, bir deli bir herif geldi. Ne demokrasi dedi ya. Görland bana lazım dedi. Kanada'da benim eyaletim oluyor dedi. Venezuela'nın dedi petrolleri de altınları da benim dedi. Gitti kondu. Hani demokrasi? Hani insan hakları? Hepsi hikaye. Gücün varsa adam aynı şekilde sana dokunamıyor. Gücün yoksa eziyor. Onun için de Saadet-i Ebediye'de Müslümanların çok çalışması, kendi zamanındaki şartları, teknolojilere çok iyi hakim olmaları ve silahlanmaları şarttır diye. Yoksa gelecek sana merhamet edecek, acıyacak falan. Aha ya, Filistin'de adam. Ölmeler lazım diyor ya, burası benim diyor adam. Ölmüş ömrü hiç umurunda bile değil adamın. Hiç umurunda bile değil adam. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Hani nereden çıktı? Efendim dedi, arkadaş dedi, parasını dedi aynı şekilde koyacak yer, yani yatıracak yer, bir de bir fon, bir sürü şeyler patlıyor her zaman. Sadece orada patlamıyor ki. Adam gidiyor çiftçinin elinden 10 liraya alıyor, 50 liraya aldım diyor ya da 70 liraya aldım diyor. Onu işte bir bakıyorsun senin önüne 150 liraya çıkıp geliyor. Yani hepsi öyle. Hani bir temel hikayesi var ya, ters yola girmiş, radyoyu da açmış. İşte diyor ters yoldan birisi, bir tanesi diyor işte otobanda diyor ters yoldan giriyor. Ne birisi, hepsi. Kendisi ters yerde gidiyor. Hepsi diyor. Hepsi öyle diyor. Dolayısıyla bankaya yatırır. Ve İslam hakabını tatbik edilmediği yerlerde böyle bankalara yatırılan paraya bankanın vermiş olduğu fazlalığı almak, kullanmak da caizdir. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabının faiz ve banka bahsinde bu konuda geniş bilgi var. Arzu eden oradan okuyabilir.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, başkasının kusurlarıyla meşgul olmamalıyız. Eğer dine hizmet ederken sıkıntıya ve haksızlığa uğrarsak, bunu nimet bilmeli. Çünkü Peygamber Efendimiz, Allah'ın Resulü olduğu halde, hem de haklıyken iyilikten başka bir şey yapmamıştır. Çok büyük haksızlıklara, çok büyük sıkıntılara katlanmıştır. İnsan günah işlemez mi? Hepimiz günahkarız. Günahı çok olmanın ölçüsü ne? Onu da bilmiyoruz. Büyük bir zat, içinizde en günahkar benim. Çünkü içinizde en yaşlı, en çok nefes tüketen benim. Allahü Teala'yı unutarak gafletle alınıp verilen her nefes günah yazılır buyuruyor. İnsanın Allahü Teala'yı unutarak gafletle alıp verdiği nefes günah olarak yeter. Bu yetmezmiş gibi sabahtan akşama kadar kaç kişinin kalbi kırılıyor, gıybet ediliyor, nice günahlar işleniyor. İnsanın koynunda yılan olsa hiç onu unutur mu? Ha soktu ha sokacak, ha ısırdı.

kırdı, ha ısıracak diye endişeyle yaşar. İnsanın nefsi yılandan 1000 defa daha zararlıdır. İçimizdeki bu yılanı asla unutmamalı, hiçbir dünyevi konuda kendimizi haklı görmemeli. Peygamber Efendimiz haklı olduğu halde din kardeşinin kalbi kırılmasın diye sen haklısın diyene cennette köşk verileceğine kefilim buyuruyor. Ahirete yüzünü çeviren insan sadece kendi kusur ve hatasını görür. Başkasında kusur ve hata görmeye değil, düşünmeye dahi vakti yoktur. Zaten kendi kusur ve ayıplarını düşünmeyen, başkalarının kusurlarıyla meşgul olan bir kimsenin Allahü Teala'yı tanıması, salih bir kul olması mümkün değildir. Ümitsizliğe kapılmamalı, son nefesten tamamen emin de olmamalı. Her zaman için tövbe istiğfar etmeliyiz. Herkesle iyi geçinmeli, fitneye sebep olmamalı. Bütün Müslümanlara da iyilik ve dua etmeli. İmam Rabbani Hazretlerinin zindana girmesine bir talebesi sebep olmuştur. Yani bir kimsenin fitnesi yalnız kendisinde kalmaz, pek çok kişinin başını ağrıtır. Çok dikkatli davranmalı. Yapılan herhangi bir yanlış hareket yalnız bizi değil başkalarını da yakabilir. Bunun vebali ve günahı da bize yeter. Bir organın acısı bütün vücudu tahrip etmeye yeterlidir. Onun için hem kendimizi hem de etrafımızdakileri düşünerek yaşamalı. Eden kendine eder. Müslüman kardeşimiz de hata, kusur görmemeli, görülenleri de affetmeli. Hazreti Muaviye'ye, siz valilikte çok kaldınız, hiçbir halife sizi değiştirmedi, bunun hikmeti nedir diye sordular. Buyurdu ki, Resulullah Efendimiz bana, ya Muaviye, iyilik edene iyilik et, kötülük edene affet buyurmuştu. Bunu kendime düstur edindim, çok rahat ettim. Herkes benden memnun kaldı. Büyüklerimiz buyuruyor ki, üzerinde bir kuruş kul hakkı olan cennete giremez. İnsanın giydiği elbisenin tamamı helal olsa, bir düğmesi, bir ipliği haram olsa, bu elbiseyle kılınan namaz kabul olmaz. Yani namaz borcu ödenmiş olursa da, namaz kılmakla hasıl olacak büyük sevaplara kavuşamaz. Peygamber Efendimiz yine buyuruyor ki, Sırat Köprüsü'nde her Müslümana 7 sual sorulacaktır. Birincisi imandan, ikincisi namazdan, üçüncüsü oruçtan, dördüncüsü hactan, beşincisi zekattan, altıncısı gusülden, yedincisi kul hakkından sorulacaktır. Bu 7. sualden peygamberler bile korkmuştur. İşte kul hakkının hesabı da verildikten sonra Sırat Köprüsü'nden geçilebiliyor. Kul haklarından biri gıybet ve dedikodudur. Onun kalbini kıracak bir sözü bir kimsenin arkasından konuşmak gıybettir. Gıybet zinadan bile günahtır. Kalp kırarsa yani haberi olursa kul hakkına girer ve helalleşmek gerekir. Haberi olmasa da çok büyük günahtır. O halde kesinlikle hiçbir Müslümanın gıybetini yapmamalı. Kul hakkının hesabı çetin olacaktır. Küfürden sonra en büyük günah kalp kırmaktır. Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Kalbi kırılan bir müminden, onun bedduasından çok korkmalıdır. Kalp, nazargâh-ı ilahidir. Allahü Teala insan vücudunda kendine en yakın komşu olarak kalbi yaratmıştır. Eğer kalp incitilirse, kalbin komşusu Allahü Teala da incitilir. O halde Müslüman olsun, kafir olsun, hiç kimsenin kalbini kırmamalı, aksine iyilik yapmalı. Hikmet-i ilahi, bazı kulları küfre hizmet ederken, bazı kulları da her şeyini feda ederek insanların dünya ve ahiret saadetlerine kavuşmaları için dinimize hizmet ediyor. Müslüman için en büyük felaket, bu nimetin kıymetini bilmemek olur.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu anlattıklarınızın üzerine bir de bir dinleyicimizin sorusu var. Durumunu paylaşmış aslında ama insanlar ne hale gelmiş, o açıdan önemli. Müsaade ederseniz. Bu dinleyicimiz bir hanım dinleyicimiz. Mecburiyetten diyor, mecburum, hani kimsem yok, çalışıyorum diyor bir yerlerde. Birisine de sürekli yardım ediyormuş, bir ablaya, bir ablasına, ablalarından birine veya. Bir kere bir aksamış mı ne olduysa, işte benim işlerimi yapmaya, bana yardım etmeye mecbursun, mahkumsun, hocamızın talebesi olduğum için buna mahkumsun demiş.
1: Allah
0: Allah. Alaylı bir şekilde. Biz mecbur olarak değil, din kardeşimiz zorda olduğu için dinimizin emrettiği şekilde destek olmaya çalıştıkça enayi yerine koydu beni diyor. Kadının çalışması haram deyip çalışmıyor kendisi. Ben çalışınca da sen bana yardımcı olacaksın diyormuş falan.
1: Gitmesin yapmasın. Kendisi haram işlemeyecek bir iş Cenab-ı Hak'tan talep eder inşallah. Talep Cenab-ı Hak rast getirir. Ne kadar edepsizlik ya. Sen mecbursun. Değil. Mecbur değil. Mecbur değil. Sadece Allah-u Teala anne baba, yani kendini yetemeyecek muhtaç durumda ise, yani evladı ona yardımcı olmak mahkumiyetine, o yardımcı olmak bazen de aynı şekilde şey de olabilir. Yani kendisinin işleri durumu müsait olmayabilir, bakış tutar. Yani ona yardımcı o şekilde olunur mu? Evet, o şekilde olur.
0: Asalak yaşamak denir buna. Yani
1: kendini bir şey zannediyor, kibirli varlık.
0: Ona bakmak mecburiyetindeymiş.
1: Sen evladın baksın o zaman, değil mi?
0: Para vermek zorundaymış.
1: Ya Allah Allah. Allah Teala hidayet versin, anlayış versin. Hani birinci bölümde dedik ya, ben merkezli herkes. Ben merkezli. Ve ben dikkat ederdim falan. Mesela Ömer abilerin yanında bunlara fotoğraf çektirerek. Önce saf saf dedim ya, ne kadar Ömer abiye aşık bunlar falan. Ne bileyim, öyle inerdim. Köyden geldiğim için bilemiyordum. Sonra baktım, adam Ömer abiyle olan fotoğrafını yayınlıyor falan. İnsanlar üzerinde bir itibar kazanmaya çalışıyor. Oğlum sahtekarmış bunlar dedim ya. Ne aşkı ya, aşk falan değil. Ha, aşık. Ama nefsine aşık. Kendine aşık yani. Allah-u Teala hidayet nasip etsin. Efendim, dinleyicimiz, birinci bölümdeki ilk dinleyicimiz, kardeş torunları dedi evlenebilir mi? Ya kardeş çocukları bile birbirleriyle evlenebilir. Yani dayı, hala, amca, teyze, kızları,
0: çocukları,
1: oğlanlarıyla evlenebilir mi? Evlenebilir. Dolayısıyla ama efendim, evet doğru. Hani bazı kitaplarda o yazıyor. Yani yakın akraba evliliği pek tavsiye edilmiyor. Ama haram değil. Evlenebilir mi? Evlenebilir. Kardeş çocukları evlenince kardeş torunlar haydi haydi evlenir. Hiç mahsur söz konusu değil efendim. Ha bak, bir de demek ki bazı yerlerde var bu. Dinleyicim bunu şey yapınca beni gülümsetti. Komşu kızıyla evlenebilir mi? diye çocukluğumda işte köyde bakıyordum. Mesela babamlar mahalledeki kadınlara, anneme mesela bizim kız, bizim kız böyle anlatırlar. Kadınlar aynıca bizim oğlan, bizim oğlan şöyle öyle anlatırlar. Tabii büyüdük. İşte imatve gitmeye başladık falan. Orada bir erkeğin hangi kadınlarla, bir kadının hangi erkeklerle görüşeceği yavaş yavaş aynı şekilde. Esas olarak da tam ilmihal elimize geçince öğrendik onları. Bir gün babamla böyle konuşuyorum falan, dedim baba, benim bildiğim, benim dedim iki tane halam var. Yani senin iki tane kız kardeşin var. Yani dedem bir başka hanımla evlenip de ondan da aynı şekilde kızlarımız var falan olursa onu söylemediniz bilmiyorum dedim. Böyle dinliyor. Ne demek istiyorsun sen dedi. Ne bileyim dedim ya, mahalledeki kadınların hepsine bizim kız, bizim kız diyorsun dedim. Bizim kız derken o genellikle kız kardeşi için kullanırlar. E dedim iki halamdan başka bilmiyorum bizim kız. Onlar oğlum dedi, onlar komşumuz ya dedi.
0: bir arada büyüdük.
1: Tabii. Şimdi bir dinleyicimiz bunu şey yapınca ta ben gerilere gittim böyle. Gerilere gittim böyle. Yani demek ki bu dinleyicimizin bu sorusu olur. Orada da bu durum var. Olur mu canım? Onunla büyüdün sen. Kardeş gibisin. Komşu kız o. Onunla evlenilmez. O komşu oğlu. Olmaz ondan. Onunla evlilik olmaz. Nereden çıkardınız bunu? Öyle bir şey söz konusu. Komşu kızıyla da komşu oğluyla da evlenilir. Herhangi mahsuru yok. Dinen. Son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Oğlum dedi bira fabrikasında elektrikçi olarak çalışılıyor. Yani uygun olur mu? Uygun değil. Niye? Eğer bira fabrikasının ayrıca mesela sirke üretmiş olsa, sirke üretmiş olsa, o zaman haramla helal karışır. Buna mülki habis denir. Aldığı para da aynı şekilde bunun caiz olur. O var kitaplarda. Ama %100 haram alkol üreten bira üreten, %100 haram üreten veya diyelim ki öyle bir et kombinesi var ki %100 domuz eti üretiyor falan. Hani burada çalışmak, orada para almak, başka bir gelir yok o fabrikanın. Ondan alıyor. Ondan elde ettiği parayı veriyor. Dolayısıyla bu caiz olmaz. Allah-u Teala dua etmek lazım. Madem elektrikçi, başka yerde de bu iş bulabilir. Başka yerde de aynı şekilde. Ha çok kimse yorum yapıyor bunu. Diyor ki efendim diyor o diyor hani diyor ki bira yapmıyor ki elektrikçi. İyi de arkadaş parasını nereden alıyor? Bira yapıyor satıyor oradan veriyor parayı. Yani şeyi onun için yani kitaplarda onlar anlatılmış. Adam hem haram bir iş yapıyor. Ha diyelim ki adam bira fabrikası var. Meyve suyu fabrikası da var. Kasalar aynı şekilde birleşiyor bunun. Yani helalle mubah olanla haram karışıyor. Buna kitaplarda mülki habis denmiş. Böyle bir parayı almak caizdir buyuruyor. Veyahut da hediyeyi almak caizdir diye geçiyor. Yani kitaplardaki bildirilerini naklediyoruz. Yani biz naklediyoruz. Yani kabul edersin, etmezsin. O beni ilgilendirmez.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Malum atizi itizine birbirine karıştığı için bazı futbolcular işte tribünlerde bağırıyorlar ya Allah bismillah işte falanca filan diye. Efendim ya da bazı futbolcular gol atınca Avrupa'da falan da çok görüyoruz bunu Müslüman futbolcular yapıyor. Gidip secdeye kapanıyor falan gol atınca. Bunlar uygun şeyler olur mu?
1: Ya uygunsuz yerlerde Allah-u Teala'nın ismini almak bu şekilde böyle senemek uygun olmaz. Ama haram olur mu? Hayır. İmanı götürür mü? Götürmez. Yani orada galip gelmiş hani gitmiş secdeye kapanmış, şükür secdesi yapıyor falan. Yani gol atabildim falan diye. Yani haram değil. Şey dedi, küfür de olmaz. Yani imanda tehlikesi olmaz. Ama uygun mu? Değil. Çünkü onu kaç defa gazetelerde gördüm spor sayfalarına bakarken işte bilmem gol atmış da yok işte de televizyonda da öyle şey yapıyor. Ondan sonra bir bakıyorsun nasıl saldırıyorlar nasıl saldırıyorlar. İslamiyet'i saldırıyor. Dolayısıyla bir iş yapıyorsun. Efendim diyor ben perden ha evinde şükür secdesine kapandım. Bir saat şükür secdesinde kaldım. Seninle Allah-u Teala arasında. Ama bunu sokağın ortasında yaparsın. Herkesin gördüğü yerde yaparsın. Dolayısıyla yani imanı olan vardır, olmayan vardır. İmanı olmayan zaten böyle Müslümanlarda bir hata, kusur arar durur. Bir hata kusur arar durur. Merak etme, gözümün içine bakma. Bize de bak, bize de İslam ve toplum programında bunların bir ayağı tökezlese de bir yanlış yapsalar da bir saldırsak diye pusuda bekleyen çok kimse var.
0: Elhamdülillah.
1: Hani fakat o adeti ilahi Allah-u Teala öyle yaratmış. Allah-u Teala bir kulunu severse o kulunu sevenler adedince o kuluna düşman da yaratırmış. Öndürürsem bir şey ya. O kadar ya. Mesela peygamberlerin düşmanları. Çok da öyle. Bakıyorsun. Ya o peygamber seni cennete davet ediyor. Adama sen bu peygambere düşmanlık ediyorsun. Ehl-i sünnet alimleri insanları cehennemden kurtulsun diye uğraşıyorlar. Ya Hüseyin İlmi Efendi'ye rahmetullahi aleyh nasıl saldırıyorlardı. Halen de saldıranlar var. Hatta yani Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken duymuştuk onu. Kendimiz hikmette duyduk nakil itibariyle. İşte kitaplar dağıtılırsa mektuplar gelmeye başlıyor falan. Böyle pür dikkat gelen mektuplara bakarmış falan. Bir gün bir mektup gelmiş tenkit ediyor. Elhamdülillah biz bunu bekliyorduk. Çünkü buymuşlar. Eğer doğru bir iş yapıyorsan mutlaka ona muhalefet eden çıkar. Mutlak çıkması lazım. Çünkü Allah-u Teala yarattığı adeti ilahiyesi böyle. Adeti ilahiyesi böyle. Hatta bir şey anlatırlar da belki isimlerini karıştırırım. Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri'nin Seyyid Abdullah Şemdini, ondan sonra Seyyid Taha-i Hakkari, Seyyid Salih. Seyyid Taha-i Hakkari ile Seyyid Salih kardeş. Seyyid Abdullah Şemdini Hazretleri de bu ikisinin amcası. Bunun üçü de Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri'nin talebesi. Üçü de Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri. İşte Seyyid Abdullah Şemdini Hazretleri mi yoksa Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri mi? Seyyid Salih Hazretleri için demiş her şey çok mükemmel ama demiş bir noksanı var. Düşmanı yok. Sonra ona düşman olanlar çıktı. Ha şimdi oturdu demiş.
0: Şimdi oldu.
1: Şimdi oldu. Çünkü ya Allah Teala korusun. Yani herkesin hani derler ya sakalına göre tarak. Şey yapın, münafıksın o zaman. Ha, bugün mesela bazılar diyor efendim siz din adamlar. Ya din adamı değil adam. Çünkü siz anlattıydınız ya. Hani şeyde canlı veriyordunuz iftar programı bir arada. Tabi burada şey yaparken televizyonlara da bakıyordunuz. Bir adam bir hoca kılıklı herif çıkarmış. Yanında bir şarkıcı konuk diyorlar şimdi misafir. Demiş ya ben geçen gün 5 dakika önce iftar ediydim. Seninki kurtarır demiş. Ya sen kimsin ki? Değil mi? Öyle dediydi ya. Evet. Seninki kurtarır demiş. Allah Allah. Ya sen kimsin ya? Kimin hakkında aynı şekilde hüküm veriyorsun? Bozulmuş oruçcu. Kaza etmen lazım. Gücenir öyle dersen. Allah Allah. Adam zina ediyor. Zina etme günahtır. Haramdır deme dersen kalbi kırılır. Yapma ya.
0: Tövbe seninki ya. Kurtarır.
1: Seninki kurtarır.
0: Devam et.
1: Devam et oğlum öyle şey ya. Allah Teala muhafaza buyursun. Bu münafıklıktır, eyyamcılıktır ve tehlikelidir.
0: Uygun değil yani aslında.
1: Yok.
0: Değil mi? O futbolcuların yapması. Evet. Yani tezahüratta da ya Allah Bismillah Allahu Ekber deniyor mesela. Bunu adam ya Allah Bismillah futbolcunun ismini söylüyor. Mustafa Toköz diyor mesela. Yani
1: bu
0: hoş bir şey olmaz bugün yani. Değil. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Değerli dinleyenler yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
2: Aydınlığa doğru. Aklınızda bulunsun.
3: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
2: Aklınızda bulunsun. Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam sizden de sık sık duyuyoruz. Dinimizin en çok önem verdiği konulardan biri de insanların iyi ahlaklı olması. Belki de hepsinin önünde geliyor. Kötü huylardan bahsediyorsunuz mesela. Hani onların ilaçları da kitaplarda hep yazıyor. Bugün de bunlardan birini ben sormak istiyorum size. Hani etrafımıza baktığımız zaman görebiliyoruz, denk gelebiliyoruz. Bir şeye ulaşmak için ya da kafasına taktığı şeyi elde etmek için hiçbir şey tanımayan aşırı istekli ya da hırslı insanlar var. Böyle olmak dinimiz açısından acaba iyi midir, kötü müdür? Hani şu açıdan bakınca evet hırslı olursan işte elde edersin istediğini gibi mi düşünmek lazım? Ama bunu elde ederken de başkalarını kırıyorsun ya da günaha giriyorsun. Bu yüzden de kötüdür mü? Yani nasıl dikkat almamız lazım?
2: Şimdi Mustafa Bey, hırsı tarif ederken kitaplarda İslam alimleri, hırs bir şeye aşırı derecede düşkün olmak, ona karşı şiddetli istekte bulunmak, doyumsuz olmak anlamlarına geliyormuş.
1: İhtiras bir yerde.
2: İhtiras, evet.
1: İhtiraslı olmak.
2: Doyumsuz olmak anlamlarına geliyor. Ahlak kitaplarında da buna tamah deniyor. Tamahkar insan diye biz de kullanıyoruz.
1: Tamah olarak kullanıyoruz.
2: Evet, tamah olarak kullanıyoruz. Tamahkar diyoruz. Kötü huylardan ve kalp hastalıklardandır. Mesela dünya lezzetlerini Allah-u Teala'nın yasak ettiği gayrimeşru yollardan, yani haram yollardan aramaya da tamah denir.
1: Her yol mübah.
2: Tabii.
1: Deniyor mesela.
2: Ve en kötüsü de insanlardan beklemektir buyuruyor. Kibre, ucba sebep olan nafile ibadetleri ve ahireti unutturan mubahlar yapmak da tamahdır. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam açık net hepimizin anlayacağı şekilde buyuruyorlar ki iki aç kurt bir koyun sürüsüne girdiği zaman yaptıkları zarardan mal ve şöhret hırsının insanınca yapacağı zarar daha çoktur. Hırsının deniyor. Öyle buyuruluyor. Şimdi hayvanlar içerisinde havadaki uçanlar, yani kanatlar olsun, yerdekiler olsun, denizdekiler olsun, doyduktan sonra bir daha o yiyeceğe dönüp bakmazlar. Ha, bilinen hayvanlardan iki tanesi ön plana çıkmış. Mesela birisi kurt, birisi de tilki. Kurt sürüye girdiği zaman oradaki bir koyun fazlasıyla karnını doyurur. Onun için hadis-i şerifte iki aç kurt diye misal vermişler. Girdiği zaman 30-40-50 tanesini boğar, bir tanesini yer. Tilki de kümese girdiği zaman bir tane tavuk rahat rahat karnını. Hadi diyelim iki tanesini yesin. Ama kümeste ne kadar tavuk varsa hepsini boğar. Hepsini boğar. Ama yediği bir veya ikidir. Ama diğerlerinde mesela onu göremezsiniz. Mesela diyelim ki kuşların önüne yiyecek koyuyorsunuz. Şey yapar. Aslan bile aynı şekilde sürü halinde avlanırlar
1: ya. Bir tanesini yakalar.
2: Bir tanesini yakalar. Hep beraber otururlar. Yerler ve iş biter. Gidip de saldırmaz bir daha. Karnı acıkmayınca da aynı şekilde yapmaz. Onun için hadis-i şerifte iki aç kurt buyuruyorlar. Daha tehlikeli mi? Daha tehlikeli. O hırsın. İşte insanların hayvanlara benzeyen tarafları hayvani ruhtan ileri gelen şehvet, gadab, hırs gibi kuvvetlerdir. Bu kuvvetler hayvanlarda da var. Onlar da şey yapıyorlar. Köpekler kemik koyduğun zaman hemen hırlamaya başlıyor. Ve birbirlerini parçalıyorlar bunun içinde. Hatta hayvanlar da insanlar da daha kuvvetlidir bu. İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki hırslı insan helal haram demeden. Kötülüğü zaten oradan kaynaklanıyor. Bir şeyi hedeflemiş, bunu elde edecek. Artık kanuniydi, kanunsuzdu, meşruydu, gayrimeşru demiyor artık. Hedefe kilitlenmiş, önüne her şeyi, her yol mubah diyor artık. Hırslı insan helal haram demeden her istediğine kavuşmak, başkalarının zararına da olsa beğendiği şeyleri toplamak ister. Hırs veya tamah. Kalp hastalıklarından da buyuruyor İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Kötü müdür? Tabii. İnsanların nefsi cimridir. ve tamahkardır. Allah-u Teala'nın emirlerini yapmakta inatçıdır. Allah-u Teala akıldan sonra nefis yaratmış ve ona cehalet, şehvet, tamahkarlık, yalan, harislik, ondan sonra gadab, zulüm, fesatlık, şirk gibi aşağı duygular vermiştir. Bu nefiste hepimizde var bu. Ben de yok, yalan o. Nefis iman etmedik. Yani evliya olmadığı müddetçe bu herkeste var. Ve Abdullah bin Hubeyk Hazretleri buyuruyor ki tamahkar insan, hırslı insan ölüye benzer. Çünkü kalpteki tamah kalbi mühürler. Mühürlü kalp ise ölüdür. Mümin tamahkar olmaz. Nefsin şehvet ve arzularına uymaz buyuruyorlar. Şimdi böyle hırslı, tamahkar insanlar için de çeşitli hikayeler anlatılır. Yine vaktiyle böyle tamahkar insan, hırslı bir insan, yani mal toplama konusunda dünya malına hırslı olan bir insan yaşıyor, varmış. İşte malı mülke kavuşmak için kul hakkına riayet etmez, sağını solunu gözetmez, böyle bir tip. Zaten hırs bürüdüğü zaman öyle olur. Bir gün işte sürüden koçunu almış, boynuna da işte boynuzlara da ipini bağlamış, kendisi önde, koç arkada, böyle gidiyor. Tabii koç belli bir noktadan sonra şey yapmıyor, sahibi nereye gidiyorsa tın tın tın arkasından gidiyor. O bir yerden geçerken bu adam görmemiş, bakmış orada birisi gizlenmiş falan, bakmış ha demiş, bu koçu ben halledeyim. Hemen yavaşça arkadan yaklaşmış, ipi işte makasla veya bıçakla kesmiş, koç oradan şey yapmış, adam farkına varmamış. Neyse epey bir zaman gittikten sonra bir bakıyor ki koç yok. Adam feryadı figana başlamış. Eyvah, mahvoldum, perişan oldum, şu kadar da para verdiydim, yandım, bittim, öldüm falan derken işte oraya buraya falan yolun üzerinde de susamış, bakmış bir kuyu görmüş. Kuyuya yakın da orada bir adam, birisi de feryadı figan ediyor. Eyvah, işte 100 altınımı şeye bıraktım. Su içmek için böyle kuyuya bakarken kuyuya düşürdüm. 100 altınım gitti. Perişan oldum, mahvoldum. Bunun sesini duyunca bu koçu kaybolan adam, hatta koçu giden adam, çalınan adam, hırslı adam, kendi derdini unutmuş ya. Demiş hemşerim ne oldu? Ya sorma demiş ya. Kuyunun suyu yukarıya çıktı zannettim demiş. Şey de yok. Kova mova falan da yok. Şöyle bir eğildim, kese birden içine düştü. Demiş inip alsaydı ben korkarım demiş. İnemem oraya. Demiş bir inen birisi olsa ne vereceksin demiş. %10'unu veririm. Veyahut da %20'sini veririm. Öyle deyince adam hırslı ya, tamahkar ya. Vallahi hemşerim demiş, insanlık ölmedi demiş, sana yardım edebilirim. Neticede diyor, ikimiz de aynı şekilde diyor, buradan menfaatleneceğiz falan. Ben diyor inerim kuyuya. Neyse elbiselerini çıkartıyor. İç çamaşırların dışında cüzdanı müzdanı her şeyi, elbiseleri çıkartıyor, kuyuya iniyor. Meğer bunu takip eden, o koçumu çalan hırsızmış bu. Adam kuyuya inince bunun cüzdanını, elbisesini alıp gidiyor adam. Adam kuyuya inmiş, arıyor, tarıyor, bakıyor falan, yok. Sesleniyor, ses gelene çıkıp bakıyor ki ne elbise kalmış ne cüzdan. Onlar da gitmiş. Şimdi bu hikaye anlatıldıktan sonra, ondan sonra altında bundan ibret çıkartılıyor. Mesela İmam Gazze, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de anlatır böyle şeyleri. Sadi Şirazi Hazretleri de anlatır böyle hikayeleri ve menkıbeleri. Onun altında hatta Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebelerinde olan Ahmet Beycan, Muhammed Beycan Hazretleri, Ahmediye ve Muhammediye diye kitapları var. Orada da anlatılır, buna benzer böyle hikayeler anlatılır, hikayelerden ibret çıkartılsın diye. Şimdi bu da böyle anlatıldıktan sonra orada deniyor ki adam para kesesini kuyuda bulamıyor, dışarı çıkar ama ortada bir şey çıkıyor. Böylece adam hırsı ve tedbirsizliği sebebiyle hem koçundan hem de elbise ve paralarından olur. Onu o noktaya getiren neydi? Hırstı. Buraya ulaştı. Yahya Muaz Razi Hazretleri var. Buyuruyorlar ki, bu zat buyuruyor ki, kalbinde dünya hırsı bulunan bir kimsenin ilmi Abdullah İbni Abbas Hazretleri'nin ilmi kadar olsa, çünkü Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh çok yüksek bir zat ilim konusunda, o kimse insanlar için yine zararlıdır kalbinde hırs varsa. Çünkü onun kendisine hayırı yoktur. Başkalarına nasıl olsun ki? Böyle bu adam diyecek ki, hani ya hırslanmayın, şey yap, tamah etmeyin, ama kendisi hırslı. Bunu söz tesir etmez ki. Ve faydalı da olmaz. Mümkün değil onu. Faydalı da olmaz. Yalnız bizi izleyen ve dinleyen hatırına şu gelebilir. Peki efendim, hani ahireti kazanmak için insan hırslı. Artık ona hırs denmiyor, gayret deniyor o. Yani kötülükten sıyrıldı, çıktı. Çünkü hırsın içerisinde, tamahın içerisinde ölçüsüzlük var. Hem doyumsuzluk var, hem de ölçüsüzlük var. Kural tanımamazlık var. Dolayısıyla hak hukuk hak getire. Adam hepsini yıkıp atıyor. Onun için kötü huydur. Onun için men edilmiştir. Ama bir kimse hırsını gayreti dönüştürmüşse, mesela insanların hakkına riayet ediyor, hayvanların hakkına riayet ediyor, helal harama dikkat ediyor, Allah-u Teala'ya itaat ediyor. Ahirette daha çok aynı şekilde derecelere sahip olabilmek için hep ahirete yatırım yapıyor. Yani böyle kimselere de yani ahirete hırslı tabiri kullanılır. Halk arasında da kullanılır bu. Bu kötülenmemiş. Bu gayrettir artık. Yani bu kimse yatırımı nereye yapıyor? Ahirete yapıyor. Ha, buna da hırs denir mi? Mesela bazı kitaplarda bu da anlatılırken madalyonun öbür yönü diye aynı şekilde anlatılmış mı? Anlatılmış. Hatta mesela sıkıntı konusu anlatılırken de mesela dert de belalar niçin gelir? Haşa zulmetmez kulma hüdası. İnsanın çektiği kendi cezası. Günahlar sebebiyle gelir. Ya peki dert de bela sırf günah sebebiyle mi gelir? Hayır buyur diyor. O zaman peygamberlere ve evliyaya da çok gelmiştir. Allah-u Teala insanlara nasıl gönderilen dert ve belaya sabredilmesi lazım geldiğini peygamberlere göstermek, onların derecesini yükseltmek içindir. Dolayısıyla hırs da gayret haline dönüşebilir mi? Dönüşebilir. Temizlenir. İstek ve arzuları ahiret olur. Yani Allah-u Teala ibadetten artık zevk alır. Bir türlü namazdan çekip alamazsınız onu. Yani oradaki zevkte doyumsuzluğa ulaşmak derler ya. Artık büyüklerden bazıları buyuruyor ki mesela ölüm zamanı yaklaşmıştır. İki şeye üzülüyorum. İşte uzun aynı şekilde günlerde oruç tutmaktan mahrum kalacağım. Uzun gecelerde de aynı şekilde namaz kılmaktan mahrum kalacağım. Onun için üzülüyorum buyuruyorlar. Onlarınki farklı bir şey. Demek ki efendim hırs bir şeye aşırı derecede düşkün olmak, ona karşı şiddetli istekte bulunmak, doyumsuzluk anlamına geliyor. Kötü huylardandır. Tedavi edilmesi lazım mı? Lazımdır efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız yine herkese lazım olabilecek bir konuda bilgiler verdi. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
0: Saadeti ebediyeden.
3: Müslüman olmayanların Müslümanlığa karşı nazariyeler, fikirler yürütmesi gayet tabii karşılanıp da Müslümanların ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri hakiki, doğru Müslümanlıktan bahsetmesine ve Muhammed aleyhisselam'ın ışıklı yolunu göstermesine irtica, taassup, gericilik ve yobazlık gibi isimler takarak cürüm, bölücülük şeklini vermeye, bu masumları lekelemeye kalkışmak bir gericilik, bir yobazlık, bir taassup değil midir? Bu temiz ruhlu, ileriyi görüşlü, ilme, ahlaka, fenne, fazilete koşan faydalı insanlara iptidai, gayri tabii adam demek ve Müslümanlığı beğenmeyenlere asri, aydın ve uyanık insan demek bir kin ve bozgunculuk olmaz mı? Misyonerlerin hileler ve planlar ile hazırladıkları zehirli kitap ve mecmualar, yaldızlı ilanlarla, reklamlarla gençliğin önüne sürülürse, Müslümanlar incinmez mi? Kâfirler, Müslümanlığı dünyadan kaldırmaya uğraşıyor, bu çalışmalarında öncülüğü İngilizler yapıyor. Bütün gayretlerine rağmen, gençlerin Müslümanlığı merak edip araştırmaya başlamasına bile tahammül edemeyerek, ehli sünnet alimlerinin rahmetullahi teâlâ aleyhi mecmain, sözleri kulaklarına gelince, tepeden tırnağa kadar gayz, kin ve intikam ateşiyle kızıyorlar.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
3: Ebu Zer Gıfari Hazretleri, meşhur sahabi, ilk Müslüman olanlardandır. İsmi Cündep bin Cünade'dir. Farklı birçok isimde bildirilmiştir. Lakabı Mesihül İslam'dır. Beni Gıfar kabilesinden olup doğum tarihi bilinmemektedir. Annesi Remle binti Rebiya'dır. 32 miladi 653 senesinde Medine civarındaki Rebeze denilen yerde vefat etti. Ebu Zer Gıfari Mekke'nin ticaret yolu üzerinde yaşamakta olan Beni Gıfar kabilesindendir. Zavallı insanların elleriyle yonttuğu putlara ilah diyerek tapınmasına şaşıyor, putlardan nefret ediyordu. Ömründe hiç putlara tapınmamıştı. Nihayet bir gün her şeyin tek bir yaratıcısı olduğuna inanarak yol kesme işinden vazgeçti. İnsanlardan uzak bir hayat yaşamaya ve Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için kendisine yol gösterecek bir rehber aramaya başladı. 3 sene böylece devam etti. Ebu Zer Gıfari, kardeşinin getirdiği haber üzerine hemen Mekke'ye gitmeye ve sevgili peygamberimizi görüp Müslüman olmaya karar verdi. Eline bir değnek ve biraz da azık alarak büyük bir şevkle Mekke yoluna düştü. Mekke'ye varınca halini kimseye anlatmadı. Bu bakımdan kimseye bir şey sormadan Kâbe'nin yanına varıp oturmuştu. Peygamberimizi görmek için fırsat kolluyor, nerede olduğunu öğrenmek için bir işaret arıyordu. Ebu Zer Gıfari, Hazreti Ali'yi takip edip, onunla birlikte Peygamberimizin mübarek yüzünü görmekle şereflendi. Ve hemen, "Esselamu aleyküm" diyerek selam verdi. Bu selam, İslam'da verilen ilk selam ve Ebu Zer Gıfari de ilk selamlayan kimse oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamına cevap verip "Allah'ın rahmeti üzerine olsun" buyurdu. Peygamberimiz "Sen kimsin?" diye sorunca "Ben Gıfar kabilesindenim" dedi. "Ne zamandan beri buradasın?" buyurdu. 3 gün 3 geceden beri buradayım" diye cevap verdi. "Seni kim doyurdu?" buyurunca "Zemzemden başka bir yiyecek, içecek bulamadım. Zemzemi içtikçe hiç açlık ve susuzluk duymadım" dedi. Peygamberimiz "Zemzem mübarektir. Aç olanı doyurur" buyurdu. Bundan sonra Ebu Zer Gıfari peygamberimize "Bana İslam'ı bildir" dedi. Peygamberimiz ona kelime-i şehadeti okudu. O da söyleyip Müslüman oldu. O İlk Müslüman olanların 5.'si olduğu da rivayet edilir. Onun ilk Müslüman olanların 5.'si olduğu da rivayet edilir. Ebu Zer Gıfari Hazretleri Müslüman olduktan sonra Kâbe yanına gidip yüksek sesle "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah" dedi. Bunu işiten müşrikler hemen üzerine hücum ettiler. Taş, sopa ve kemik parçaları vurarak öyle dövdüler ki kanlar içinde kaldı. Bu hali gören Hazreti Abbas, "Bırakın bu adamı öldüreceksiniz. O sizin ticaret kervanınızın geçtiği yol üzerinde oturan bir kabiledendir. Bir daha oradan nasıl geçeceksiniz?" dedi. Ebu Zer Hazretlerini müşriklerin elinden kurtardı. Müslüman olmakla şereflenmenin verdiği şevkle öylesine seviniyor ve coşuyordu ki, ertesi gün yine Kâbe'nin yanında kelime-i şehadeti yüksek sesle bağıra bağıra söyledi. Bu sefer de üzerine hücum eden müşrikler yere yıkılıncaya kadar dövdüler. Yine Hazreti Abbas yetişip ellerinden kurtardı. Ebu Zer Gıfari Hazretlerine Peygamber Efendimiz kendi memleketine dönmesini ve orada İslamiyeti yaymasına emir buyurdu. Ebu Zer Gıfari Hazretleri bu emir üzerine kendi kabilesi arasına dönüp onlara İslamiyeti anlatmaya başladı. Hicrete kadar bu hizmete devam etti. Bir gün kabilesine Allah'ın bir olduğunu, Muhammed aleyhisselamın onun Resulü olduğunu ve bildirdiklerinin hak olduğunu anlattı. Sonra da tapınmakta oldukları putların batıl, boş ve manasız olduğunu söylemişti. Kendisini dinleyen kalabalıktan bir kısmı "Olamaz" diye bağırışmaya başladılar. Bu sırada kabilenin reisi Haffaf bağıranları susturdu ve "Durun, dinleyelim bakalım ne anlatacak" dedi. Bunun üzerine Ebu Zer Hazretleri şöyle devam etti. "Ben Müslüman olmadan önce bir gün Nuhem putunun yanına gidip önüne süt koymuştum. Bir de baktım ki bir köpek yaklaşıp sütü içiverdi. Sonra da putun üzerine pisledi. Görüyorsunuz ki put köpeğin üzerini kirletmesine mani olacak güçte bile olmayan bir taş." İşte sizin tapındığınız şey, dedi. Köpeğin bile hakaret ettiği puta tapınmak hoşunuza gidiyorsa buna çok şaşılır. İşte sizin tapındığınız budur, dedi. Herkes başını eğmiş duruyordu. İçlerinden biri, peki senin bahsettiğin peygamber neyi bildiriyor? Onun doğru söylediğini nasıl anladın, dedi. Bunun üzerine Ebu Zer Hazretleri, yüksek sesle kalabalığa şöyle hitap etti. O, Allah'ın bir olduğunu, ondan başka ilah olmadığını, her şeyi yaratan ve her şeyin maliki, sahibi olduğunu bildiriyor. İnsanları Allah'a iman etmeye çağırıyor. İyiliğe, güzel ahlaka ve yardımlaşmaya davet ediyor. Kız çocuklarını diri diri gömmenin ve yaptığınız diğer her türlü kötülüğün, haksızlığın, zulmün, çirkinliğini ve bunlardan sakınmayı bildiriyor, dedi. Ebu Zer Hazretleri, Resulullah Efendimiz'e biat ederken, Hak Teâlâ'nın yolunda hiçbir kötüleyicinin kötülemesine aldanmayacağına, ne kadar acı olursa olsun daima doğru sözlü olacağına söz vermişti. Ömrünün sonuna kadar hep böyle kaldı. Bu hususta Resulullah Efendimiz, dünyaya Ebu Zer'den daha sadık kimse gelmedi buyurmuşlardır. Resulullah Efendimiz'e anlatılamayacak derecede muhabbeti ve bağlılığı vardı. Bir defasında şöyle demiştir: Ya Resulallah, benim kalbim yalnız Allahü Teala'nın ve sizin muhabbetinizle doludur. Bu muhabbet o derecede ki insanın kalbi ancak bu kadar muhabbetle dolu olur. İki ilim denizinin birleştiği nokta ve ilmin kapısı olarak vasıflandırılan Hazreti Ali, Ebu Zer, ilimde bir deryadır. İnsanların anlamaktan aciz olduğu çok ilmi biliyordu. Sonra ilmin üzerine kırba bağlar gibi bağlayıp, ondan hiç sızdırıp zayi etmemiştir, buyurdu. Hazreti Ömer, Ebu Zer'in ilmi çok yüksektir, buyurdu. Abdullah bin Mesud da, onun ilim hususunda bu ümmetin en ileri gelenlerinden olduğunu bildirmiştir. O, Resulullah'ın zamanında dinde fetva verenlerden biriydi. Ebu Zer Hazretleri dünyaya hiç değer vermezdi. Son derece kanaatkâr, fakir ve yalnız yaşardı. Peygamber Efendimiz bu sebeple ona Mesihül İslam lakabını vermişti. Peygamber Efendimiz'e tam bağlanıp, onun sevip beğendiğini seven, onun sevmediğini ve beğenmediğini sevmeyen Ebu Zer Hazretleri, Resulullah Efendimiz'in vefatında da yanında bulunmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Zer Hazretleri hakkında buyurdu ki, benim ümmetimde Ebu Zer, Meryem oğlu İsa'nın zühdüne sahiptir. Bu fıtrat üzere yaratılmıştır. İsa'nın aleyhisselam tevazuuna bakmak kendisini mesrur eden kimse Ebu Zer'e nazar eylesin. Ebu Zer'den daha sadık bir söz ne yeryüzü tanımıştır ne de bir yeşillik üzerine gölge salmıştır. Yani onun gibi doğru sözlü bir kimse dünyaya gelmiş değildir. Hazreti Ebu Zer'in rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bir kısmı da şunlardır. Akıllı olan kimse zamanını üçe bölmeli. Bir kısmını ibadetle, bir kısmını nefis muhasebesiyle, diğerini de öbür işlerini yapmakla geçirmelidir. Nerede olursan ol, takva üzerine bulun, Allah'tan kork. Eğer iyilik yapmaya gücün yetmiyorsa, hiç olmazsa kötülük etme. Bu da nefsin için verilmiş bir sadakadır. Ebu Zer Hazretleri buyurdu ki, günün deven gibidir. Başını tutarsan yahut bağlarsan, bedeni sana tabi olur. Yani sabahleyin taat, ibadet ve bir hayır işlersen, günün sonu da öyle gelir. Şüphesiz malının iki ortağı vardır. Biri semavi afetler, diğeri de varisler. Şu halde, eğer malından nasibi en az olan kimse olmak istemiyorsan ve buna gücün yetiyorsa, Allahü Teala'nın yolunda sarf et. Bir günlük nafakaya razı ol. Hayırlı işleri kaçırmaktan kork ve sakın. Dünyan oruç, iftarın ölüm olsun. Fakr, yani ihtiyaç hali, benim için zenginlikten ve hastalık da sıhhatli olmaktan daha sevgilidir. Bu söz yüksek derecelerini göstermektedir. İnsan ne kadar dünya malı toplarsa, o kadar dünyaya düşkün olur. Yalnızlık, kötü arkadaşla bulunmaktan iyidir. İyi arkadaşla beraber olmak da yalnızlıktan iyidir. En garip ve en çok muhtaç olduğun gün, kabre konduğun gündür. Sizden biriniz, bir yolculuğa çıkarken, hazırlık yapıp, azığını yanına alır, değil mi? Gideceği yere sağ salim varmak için, tedbirler alır, değil mi? Evet, dediler. Sonra şöyle devam etti. Siz öyle bir yolculuğa çıkacaksınız ki, bu yolculuk çok zor ve çok uzundur. Bu yolculuk, ahiret yolculuğudur. Bu çetin yolculukta size lazım olacak ve sizi kurtaracak olan azığı hazırlayınız. Dinleyenler dediler ki, o azık nedir? Buna da şöyle cevap verdi. Kabrin azabından ve dehşetinden kurtulmak için, gecenin karanlığında namaz kılınız. Mahşer günü güneşin şiddetli sıcağından kurtulmak için, oruç tutunuz. Kıyamet gününün çetin zorluklarından kurtulmak için, mallarınızdan sadaka, zekat veriniz. Haccı yapınız. Hayır söyleyip, kötü sözlerden sakınınız. Kıyamette her sözünüzden hesaba çekilirsiniz. Dünyayı, ahireti kazanacak bir yer olarak değerlendiriniz. Helal olan şeyleri arayınız. Mallarınızı üçe ayırıp, bir kısmıyla çoluk çocuğunuza helal yiyecek temin ediniz. Bir kısmını sadaka olarak veriniz. Bir kısmını da size faydalı olan şeylere harcayınız. Bunları söyledikten sonra daha yüksek bir sesle, ey insanlar! Peşinden yetişilmeyen bir hırs sizi mahvediyor, dedi. Ebu Zer Gıfari Hazretleri şöyle anlatmıştır. Bir gün mescide girdim. Resulullah Efendimiz yalnız oturuyordu. Ben de yanına oturdum. Buyurdu ki, ya Ebu Zer, mescide girince iki rekat namaz, tahiyyetül mescid namazı kılmak gerekir. Kalk kıl. Kalktım, iki rekat tahiyyetül mescid namazını kıldım, sonra yine Resulullah'ın yanına varıp oturdum. Dedim ki, ya Resulallah, bana namaz kılmayı emir buyurdunuz. Bu namaz nedir? Azı ve çoğu, Allahü Teala'nın koyduğu bir ibadettir, buyurdu. Dedim ki, ya Resulallah, hangi amel daha efdaldir? Allahü Teala'ya iman etmek ve onun yolunda cihat yapmak, buyurdu. Yine dedim ki, ya Resulallah, iman bakımından en kamil mümin hangisidir? Ahlakı en güzel olanıdır, buyurdu. Dedim ki, ya Resulallah, müminlerin en emini kimdir? İnsanlara elinden ve dilinden zarar gelmeyen kimsedir, buyurdu. Dedim ki, ya Resulallah, en efdal hicret hangisidir? Günahlardan uzaklaşmaktır, buyurdu. Dedim ki, ya Resulallah, en efdal namaz hangisidir? Duası fazla olan namazdır, buyurdu. Ya Resulallah, oruç nedir, dedim. ecrini, mükafatını bizzat Allahü Teala'nın kat kat vereceği bir farzdır, ibadettir buyurdu. Ya Resulallah, hangi cihat daha efdaldir dedim. Mal ve canıyla yapılan cihattır buyurdu. Dedim ki, ya Resulallah, hangi köleyi azat etmek daha efdaldir? Madden ve manen kıymetli olanı buyurdu. Sadakanın en efdali hangisidir ya Resulallah dedim. Az da olsa fakirin gönlünü almak için verilendir buyurdu. Dedim ki ya Resulallah, Allahü Teala'nın indirdiği ayetler içinde en faziletlisi hangisidir? Ayetel Kürsi'dir buyurdu. Ya Resulallah, bana nasihat et dedim. Sana Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. İşin başı budur. Ya Resulallah, biraz daha dedim. Sana Kur'an-ı Kerim'i okumayı tavsiye ederim. O senin için yeryüzünde nur, gökte meleklerin övgüsüdür buyurdu. Biraz daha dedim. Çok gülmeyi terk et. Çok gülmek kalbi öldürür. Yüzün nurunu giderir buyurdu. Biraz daha nasihat buyur ya Resulallah dedim. Susmayı tercih et. Sadece hayır söyle. Bu şeytanı senden uzaklaştırır. Dine uymak da sana yardımcı olur buyurdu. Biraz daha ya Resulallah dedim. Cihad et. Çünkü cihad ümmetimin zühdüdür buyurdu. Biraz daha dedim. Miskinleri, fakirleri sev, onlarla bulun buyurdu. Biraz daha ya Resulallah dedim. Kendinden aşağı olanlara bak, senden üstün olanlara bakma. Çünkü içinde bulunduğun hal senin için nimettir buyurdu. Biraz daha ya Resulallah dedim. Akrabanı ziyaret et. Onlar seni ziyaret etmeseler de buyurdu. Biraz daha ya Resulallah dedim. Allahü Teala'ya itaat et. Kınayanların kınamasına aldırma buyurdu. Biraz daha nasihat et ya Resulallah dedim. Acı da olsa hakkı söyle buyurdu. Biraz daha istedim. Sonra da elini göğsüme koydu ve tedbir almak gibi akıllılık yoktur. Haramlardan el çekmek gibi vera yoktur. Güzel ahlak gibi de soyluluk yoktur buyurdu. Vefatı. Ebu Zer Gıfari Hazretleri vefat edinceye kadar gelenlere İslam dinini öğretti. Hadis-i şerifler rivayet eyledi. Kalan ömrünü burada geçirdi ve orada da vefat etti. Vefatı pek garip oldu. Hanımı ona bir elbise aradığında, "Bana elbise değil, kefen lazımdır." deyip, Resulullah Efendimizin kendisine nasıl vefat edeceğini söylediğini bildirdi. İyi bir haber var. Yakında Resulullah Efendimiz'e kavuşacağım. Ve ey ölüm, çabuk gel. Ruhum Rabbime kavuşmak sevgisiyle çırpınıyor, dedi. Hasta olduğu bir gün, kızı veya hanımına dönüp dışarıdan gelen olup olmadığını sordu. Dışarı çıkıp baktıklarında bir şey görünmediğini bildirdiler. Bunun üzerine, vefat zamanım henüz gelmedi. Şimdi siz bir koyun kesip hazırlayın. Cenazemde salih bir topluluk bulunacak. Onlara ikram edersiniz. Yemeden gitmemelerini benim tembih ettiğimi söylersiniz buyurdu. Arzusu yerine getirildi. Tekrar kızına veya hanımına dışarı çıkıp gelenlerin olup olmadığına bakmasını isteyince dışarı çıktılar. Uzaktan bir topluluğun gelmekte olduğunu görünce içeri girip haberi verdiler. Bunun üzerine kendisinin kıbleye karşı çevrilmesini istedi. Kıbleye döndükten sonra Hazreti Ebu Zer Hazretleri Bismillahi ve billahi ve ala milleti Resulullah diyerek ruhunu Hak Teâlâ'ya teslim etti. Gelen misafirler karşılanıp Ebu Zer Gıfari Hazretleri vefat ettiği bildirildi. Bunlar böyle mübarek bir zatın cenazesinde bulunmak Allahü Teala'nın bize hususi bir kerem ve lütfudur diyerek Ebu Zer Hazretlerini gasl, teçhiz ve tekfin edip namazını kıldılar ve defnettiler. Tam gitmek üzereyken Ebu Zer Gıfari Hazretleri size selam etti. Yemek yemeden gitmemenizi tembih eyledi diye bildirilince hepsi oturup yemek yediler. Sonra durumu gidip halifeye bildirdiler.

dumandan üstün tutmak ırkçılık olur. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler ırkçılığı, ırk üstünlüğünü kesin olarak reddetmektedir. Birkaç misal verelim. Hucurat suresinde buyuruluyor ki, "Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizle tanışmanız için milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah indinde en üstününüz, takvada en ileri olanınızdır." Takva, Allahü Teala'ya inanıp onun emir ve yasaklarına riayet etmektir. Kısaca haramlardan sakınmak demektir. Bir önceki ayeti kerimede "Ey iman edenler" buyrulurken, bu ayeti kerimede "Ey insanlar" şeklinde hitap edilmektedir. Hitap yalnız inananlara değil, bütün insanlaradır. Bütün insanlar aynı ana babadan, yani Hazreti Adem'le Hazreti Havva'dan meydana geldiler. Bu bakımdan bir ırkın diğerine üstünlük taslamaya hakkı yoktur. Ayet-i kerimede tanışmakta kolaylık olması için milletlere ve milletler içinde kabilelere ayrıldığımız ve Allah indinde üstünlüğün Müslümanlığa bağlılıkla ölçüleceği bildirilmektedir. Araplar veya Yahudiler üstündür denmiyor. Birkaç ayet önce de müminler ancak kardeştir buyruluyor. Arapların veya başka bir ırkın değil, yalnız müminlerin kardeş olduğu açıkça bildirilmektedir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, "Rabbiniz bir olduğu gibi babalarınız, dininiz ve peygamberiniz de birdir. Arap'ın Arap olmayana, acemin Arap'a üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızının karaya, karanın kırmızıya üstünlüğü yoktur. Hiçbir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvayladır. Müslümanlar kardeştir. Takva hali hariç kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Ey Kureyşliler! Kıyamet günü herkes ameliyle gelir. Siz dünyayı omuzlayarak gelmeyin. Bu halde gelip de "Ya Resulallah" deseniz tarafınıza bakmam. Peygamber Efendimiz, "Ben sizin en iyiniz olduğum gibi babam da babalarınızdan daha iyidir" buyurmuştur. Böyle söylemek övülmek değildir. Peygamber Efendimiz tevazu ehliydi. Böyle söylemesi hakikati bildirmek içindir. "Ben evliyayım" demek övünmek olur. Fakat "ben peygamberim" demek böyle değildir. Gerçeği bildirmek vazifesi olduğu ve vazifesini yapmak mecburiyetinde de olduğu için böyle buyurmuştur. Nitekim İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat kitabında 1. ciltte bildirdiği hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, "Kıyamette önce gelenlerin ve sonra gelenlerin seyyidiyim. Hakikati bildiriyorum, övünmüyorum. Allahü Teala'nın habibiyim, peygamberlerin reisiyim. Övünmek için söylemiyorum. Peygamberlerin sonuncusuyum, övünmüyorum. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im aleyhisselatu vesselam. Allahü Teala insanları yarattı, beni insanların en iyisinde yarattı. Allahü Teala insanları fırkalara, kavimlere, ırklara ayırdı. Beni en iyisinde bulundurdu. Sonra bu en iyi fırkayı kabilelere, cemaatlere ayırdı. Beni en iyisinde bulundurdu. Sonra bu cemaati evlere ayırdı. Beni en iyi evden, aileden dünyaya getirdi. İnsanların en iyisiyim. En iyi ailedenim. Kıyamette herkes sustuğu zaman ben söyleyeceğim. Kimsenin kımıldayamadığı vakitte onlara şefaat edeceğim. Kimsede ümit kalmadığı bir zamanda onlara müjde vereceğim. O gün her iyilik, her türlü yardım, her kapının anahtarı bendedir. Livai hamd benim elimdedir. İnsanların en hayırlısı, en cömerti, en iyisiyim. O gün emrimde binlerce hizmetçi vardır. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve hepsine şefaat edici benim. Bunu övünmek için söylemiyorum.

hakikati bildiriyorum. Hakikati bildirmek vazifemdir. Bunları söylemezsem vazifemi yapmamış olurum. Değerli dinleyenler, biyolojide modifikasyon denilen görünüş değişikliği yanında mutasyon denilen genlerde değişiklik olayı vardır. Beyaz insandan siyah, esmer veya sarı insanların türemesi mümkündür. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki, Allahü Teala Adem aleyhisselamı yeryüzünün her tarafından alınan topraktan yarattı. Bu sebeple neslinden siyah, beyaz, esmer, kırmızı renkte olanlar olduğu gibi bu renkler arasında bulunanlar da oldu. Bazısı yumuşak, bazısı sert, bazısı da halis ve temiz oldu. Art niyetli kimseler İslam alimlerine olan itimadı sarsmak için, iyi niyetli kimseler de buradaki maksadı anlamadıklarından dolayı böyle hadisleri uydurma sanıyorlar. Halbuki her dilde çok zaman zarf söylenir, mazruf anlaşılır. Mazruf, zarfın içindeki demektir. Mesela soba yanıyor dediğimiz zaman, sobanın kendisi değil, içindeki odun, kömür, gaz yanıyor demektir. Yoksa sobanın kendisi değildir. Bu sınıf tembel dendiği zaman, sınıftaki öğrencilerin tembel olduğu anlaşılır. Böyle örnekler Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Köy halkına sor yerine, veselil kariye, yani köye sor ifadesi kullanılmıştır. Vatanını seven herkese mümin denmez. Fakat mümin vatanını sever. Yani vatanını sevmek mümin olmanın alametlerindendir. Temizlik imandandır buyruluyor. Yani müminin alametlerinden biri de temiz olmaktır. Fakat her temiz olana mümin denmez. Kafirlerden de temiz olanlar çıkar. Haya imandandır buyruluyor. Yani imanlı olmanın alametlerinden biri de hayalı olmaktır. Fakat her hayalı olana mümin denmez. Arabı sevmek imandandır buyruluyor. Her Arabı değil, Müslüman olan Arabı sevmek gerekir. Ebu Cehil de, Ebu Leheb de Arap'tı. Halbuki bu Arapları seven kafir olur. Vatan sevgisi de böyledir. Müslüman olan vatan sevilir. Vatanın Müslümanlığı, halkının Müslümanlığı demektir. Vatanını sevmek, taşını toprağını değil, oradaki Müslümanları, yakınlarını, akrabalarını sevmek demektir. Vatan sevgisi imandandır hadis-i şerifi, İslam alimlerinin en büyüklerinden ve 2000 yılın müceddidi olan İmam Rabbani Hazretlerinin mektubat kitabının 155. mektubunda ve hümanistlerin bile sevdiği evliyanın büyüklerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin mesnevisinde vardır. Milliyetçi demek, aynı dine mensup, aynı dili konuşan, ortak tarihi olan, aynı gelenekleri ve aynı kültürü olan, aynı ideale ve aynı vatana sahip olan kimse demektir. Ben milliyetçiyim demek yanlış olmaz. Kelimenin yalnız bir manasını düşünmek doğru değil.

Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyorlar ki, dünya üç gündür. Dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyleyse bugünün kıymetini bilin.

Şiirlerle menkıbeler. Ali bin Muvaffak rahmetullahi aleyh. Günah işleyeceksen, İslam alimlerinden olan bu evliya zat bir gün talebesine şöyle etti nasihat. Halis mümin odur ki ödü kopar günahtan. Ufak bir günah için haya eder Allah'tan. Kötü bilmez kimseyi, asla etmez suizan. Bunun çirkinliğini bilmiyor çoğu insan. Halbuki bir Müslüman çok nafile ibadet yaparak ömür boyu eylese buna gayret, bunlardan kazandığı o sevapları yine, mesela terazinin konsa bir kefesine, öbürüne de bir tek suizan seyyiesi konulsa ağır gelir iş bu günah kefesi. Çünkü kul hakkı olup vebali çok büyüktür. Ahirete kalırsa tahammülü zor yüktür. Bir günde huzuruna gelerek bir Müslüman, nasihat isteyince buyurdu ki o zaman, günah işleyeceksen iyice düşün taşın. Allah'ın gönderdiği bir rızkı yeme sakın. Ona isyan etmeyi düşünüyorsan şayet, onun mülkünden çık da başka yerde isyan et. Hem mülkünde oturup, hem rızkını yiyerek, hem de gördüğü yerde olur mu isyan etmek? Melekül mevt gelince almak için ruhunu, müsaade etme sakın ve yanından kov onu. O Müslüman dedi ki, efendim nasıl olur? İmkan var mı hiç buna? Melek nasıl kovulur? Buyurdu ki, öyleyse tövbe eyle durmadan. Zira ölüm meleği ani gelir çok zaman. Mezarda Münker Nekir ismindeki melekler, gelirse kov onları suale çekmesinler. Dedi ki, ey efendim, kovamam ben onları. Buyurdu ki, öyleyse hazırla cevapları. Bir günde bir Müslüman gelerek bu veliye rica etti, bana bir nasihat eyle diye. Buyurdu, bir günaha deme sakın bu ufak. Sen onunla Rabbine asi oldun, ona bak. Günahın küçüğü de büyüktür, eyle haya. Çünkü isyan etmektir o da Hak Teâlâ'ya. Birine mektup yazıp buyurdu ki, evladım, ecel hep ardımızdan geliyor adım adım. Hesaba çekilmeden görün hesabınızı. Ölmeden tövbe edip isteyin affınızı. Zira kıyamet günü mazeret kabul olmaz. Tövbe için bugünden müsait gün bulunmaz. Herkes amelleriyle gelir mahşer yerine. İnsanların halleri benzemez birbirine. Ne mutlu şu kula ki, çok azdır günahları. Ne yazık şunlara ki, arşa çıkar ahları.

Ebu Bekir Kettani Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala bir mümin kulunun dilini özür dilemek için açtığı zaman peşinden de af ve mağfiret kapısını açar.

0: aklınızda bulunsun.
1: Muz kabuğunun en az muz kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir muzun yaklaşık %40'ını oluşturan muz kabuğu ülkemizde maalesef çöpe giderken dünyanın pek çok yerinde glisemik indeksi düşük un üretimi için kullanılıyor. Peki muz kabuğunu evimizde nasıl değerlendirebiliriz? Muz kabuğunu parçalayıcıdan geçirin, bir kavanozun içine alıp üzerini suyla doldurun. 2 gün beklettikten sonra çiçeklerinizi, meyveli ağaç ve fidelerinizi bu suyla sulayın. Çiçeklerin çok daha güzel açtığını, ağaçların daha verimli olduğunu göreceksiniz.
0: Aklınızda bulunsun.

0: Merhaba Yin Doğan Güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara, sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eli kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

0: الله أكبر الله أكبر.
1: Denizli kendini bildi bileli iki sesle başlar güne. Serin seher yeli müezzin sadalarıyla horoz çığlıklarını bir güzel harman eder, anlatılmaz ahengi taşır ta odaların içine. Yataklarından besmeleyle doğrulur kalabalıklar. İbrik şıkırtılarına karışır takunya tıkırtıları. Serin sularla yıkanır ılık mahmurluk ve düşülür yollara, mescide doğru. Seccadeler yayılır, tekbirler alınır. Ümmeti Muhammed'in dirliği ve birliği için yalvarılır alemlerin Rabbine. Rahleler hafızları dinlerler edeple, tesbihler abidleri. Derken bir kaynaşmadır başlar. Gıcırtıyla açılan ahıl kapılarından sahraya boşanır binlerle koyun. Çıngıraklar yankılanır vadilerde. Yumurtalar toplanır, dövülür yayıklar. Denkler, balyalar sarılır, indirilir küfeler. Kepenkler uğultuyu yırtarlar adeta. Zerzavatçılar tezgah başı yapmış, ellerini açmışlardır bile. Hoca efendi helal kazanç ve hayırlı işler diler Allahü Teala'dan. Bu değişmez bir gelenektir Denizli'de. Dualarla başlanılmalıdır pazar. Dokumacılar kısa bir fasılanın ardından ilk taraklarını vururlar kumaşa ve bir takırtıdır gider akşama kadar.

arada horozumuz başaltı pehlivanı edasıyla turalar kafesini ve başlama düdüğünü çalan hakemlerin tavrıyla çekilir köşesine. Hazırlanır ertesi sabaha. Deniz horozu horozlanmaz öyle her önüne gelene. İbi kesik Külhan Bey değil, sanatkardır ciddi ciddi. Azıcık aristokrattır sonra. Dövüşün değil, ötüşün uzmanıdır o. Derin bir nefes aldı mı tam yarım dakika haykırabilir ki branşında bir rekordur bu. Pavarotti nal bile toplayamaz ardından. O ki sesten başladık, devam edelim sesten. Bu iklimin çocukları tezgah gürültüleriyle büyürler. Beşiğinin gıcırtısı ve annesinin mırıltısı kadar dosttur tarakların takırtısı. Pek öyle çekilir nameler olmasa da kulakları alışmıştır bir kere. Denizli evinde zemin sallanmalı, camlar zangırdamalıdır sabaha kadar. Tezgah durdu mu kıpırdar bebekler. Hayrola gibilerden açarlar gözlerini. Sessizliği kuşkuyla dinlerler daima. Zira olağanüstü hadiselere işarettir sükunet. Hani iyi gitmeyen şeylere. Her evin, ama her evin giriş katı ayrılmıştır tezgahlara. Aile sakinleri üst katı mekan tutarlar. Bu coğrafyada zenginliğin ölçüsü evdeki tezgah sayısıyla ölçülür. Fakir fukara tek tezgahı kör topal yürüte dursun, hali vakti yerinde olanlar üçünü beşini birden işletir. Kamçılar bırakılır çekilir, pedallar ezilir bir teviye. Ninenin kalktığı şilteye anne oturur, annenin bıraktığı mindere kızı. Makine mi? Onun dinlenmek gibi bir lüksü olmaz asla. Askerdeki oğlanın harçlığı, ortanca kızın çeyizi, minik afacanın mektep masrafı, dahası odun, kömür ve iaşe hesapları hep tezgah başında yapılır. Santim santim uzayan kumaş para demektir, kuruş kuruş. Arap seyyahı İbni Batuta benzeri manzaralarla karşılaşır 13. asırda. Hayranlığını gizleyemez. Metiyeler yağdırır pamuklu dokumalara ki altın ve gümüş simlerle süslenen kumaşların misli benzeri yoktur dünyada. Denizli sanatkarları sultanlara kaftan, alimlere cübbe, miniklere takkelik yetiştire dursun, terziler kesmeye kıyamazlar bu coğrafyanın kumaşını. 5 defa ölçer, 1 kere vururlar makası. Denizli halkı kendini bildi bileli şekil verir ipe. Her belde kendine bir hedef çizmiş ve ustalaşmıştır dalında. Baba da kumaş dokuma merkezidir mesela. Burada dokunan kumaşlar sadece yurdumuzun değil, dünyanın dört bir yanında revaçtadır.

Yine Tavas yolu üzerindeki şirin can kurtaran halı ve kilim dokuyanlara mekan olmuştu. Bakın buraya çuvallarla gelir kozalar ve yumuşatılır sıcak suda. İpek ayılır bayılır bırakır kendini. Uç verir bir başka deyişle. Bu süpürgeler bildiklerimizden değildir öyle. Sadece Trakya'da yetişen hususi bir bitkiden yapılır ki kamçı derler adına. Kozalardan alınan teller birleştirilip bükülür ki 25 ayrı uç vardır bir ipte. Bunlar dahi evvela 8'er 8'er katlanır, sonra 3'er 3'er. Halıcılıkta kullanılan malzeme 600 kozadan uç alır anlayacağınız. Boyama ayrı sanattır. Yörede sadece tabii malzeme kullanılır. Ceviz kabuğu, çam kabuğu, meşe palamutu, kırmızı kök ve davşanak otuyla ne renkler yakalanır bir bilseniz. Kök boya denilen şey budur zaten ve ustası dilediği rengi çıkarabilir zorlanmadan. Dahası ne solar ne de matlaşır motifler. Kullanıldıkça canlanır, güneş ışığıyla gelirler kendilerine. En güçlü deterjanlara, en kuvvetli ağartıcılara güler geçerler. Onları aylar, yıllarca kimyasal maddelere yatırsanız dahi bir fiskecik çalamazsınız renklerinden. Asırlık parçaların alı al, moru mordur hala. Baş döndürücü teknoloji, bırakın ulaşmayı, hayal bile edemez bu noktayı. Kilim, genç kızlarımızın hatıra defteridir, sırdaşıdır. Kah sevgidir, hüzündür, hasrettir o, kah vuslattır, gurbettir, sitemdir. Bu sanat bizimle başlar ve devam ede gelir bizimle. Orta Asya'dan Anadolu'ya çağları taşıyan kadınımız çileyi, cefayı, sabrı dokur tezgahında. Halı ve kilim çeyizin önde gelen parçasıdır, temel taşları. Genç kızlarımız eriyle alın koyacağı bir seccade dokur önce. Hani etekleri ibriklerle süslü ve mihrabında akça pakça kandil olanından. Kilimlerimiz gönül haritamızdır bizim, iç dünyamızdır, aynamızdır. Kadınımız kutsal bildiğini dokur tezgahında. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Makine halıları yaman girdi hayatımıza. Çeyizi için tezgah başına oturacak kızımız kalmadı neredeyse. Sanatkarımız turistik merkezlere çalışır oldular sadece. Bir bakıma kültür elçiliğimize soyundular.

Buldan aynı adı taşıyan ve Menderes'e koşan bir derenin kıyıcığına kurulmuş. Çamlıklar, çimlikler arasında yer alan Şirin Kaza tekstil fabrikasını andırır adeta. Sadece belde içinde 3000 tezgah bulunur ve beli bükük ihtiyarlardan ağzı süt kokan miniklere koşturur telaşıyla. Anlayacağınız herkese göre bir iş vardır mutlaka. Bir köşede ipler hazırlanır, bir başka köşede kesilip biçilir kumaşlar. Nakışı, dikişi, ambalajı ve nakliyesi meşgaledir ayrı ayrı. Burada envai çeşidi dokunur kumaşın. Masa örtüsünden başörtüsüne, havludan mendile. Göç diye sorduğumuzda gülüyor ahali. Evet var diyorlar ama büyük şehirlerden buraya. Güney görülmeye değer bir belde. Evleri yerleştirilmiş üst üste. Hani taraçaya dizilen saksılar gibi. Hepsi ama hepsi manzaralı ve biri diğerinin güneşini kesmiyor. Böylesi bir dizayn ecdadın komşu hakkına riayetteki hassasiyetini gösterse gerek. Kazanın adını taşıyan şelale bir minyatürü Pamukkale'nin. Yaklaşık 20 metre mesafeden kendini yosun yeşili kayalara bırakan su kireçli mi kireçli?

Güneyliler de kenarından köşesinden dokumacıdırlar elbet. Ama hasreten kilimcilikleriyle tanınırlar yörede. Hele Eziler kasabası kendini kaptırmış sektöre. 3-5 tezgah birden çalışıyor evlerde. Tüccar dokunanları alıp yeni siparişler veriyor bir teviye. Dahası temin ediyor ipini. Bir kadın için evinden ocağından ayrılmadan yapabileceği en ideal iştir bu. Ücret mi? Adil elbet. Ne kadar dokuyabilirsen o kadar. Bakın burada mahalle bakkalında bile kilim bulabilir, ekmek peynir gibi sardırabilirsiniz beğendiğiniz parçayı. Serin Hisar değişik üretimler peşinde koşmuş. Evet, onlar da iple lifle uğraşırlar ama urgancı olarak. Kendir, Burdur, Kastamonu ve Kütahya'dan yetişir. Ancak pahalıdır mübarek ve arttırır maliyeti. Yöre halkı kendirin muadillerini aramışlar ve bulmuşlar da. Ta Kanada'dan getirilen sazal yarı fiyatına mal oluyormuş mesela. Hoş sanatkar kendirle sazalla uğraşmaz. Hiç işi olmaz alıp satmakla. Tüccar malzemeyi bulur buluşturur yığar önüne. Urgancı kilosunu bir ekmek parasına işler ve takriben 15 kilo mal çıkarır bir günde. Urgancılar sabahın alacasından akşamın karacasına çıkrık çevirir, lif bükerler. Az da olsa şükrederler kazançlarına. Gel gelelim, naylon ipin günübirlik saltanatını hazmedemezler bir türlü. Nitekim İlhan Usta, gördünüz işte diyor, bir kışta çürüğü verdiler. Vatandaş yaman anladı naylon iplikle kuyuya inilmeyeceğini. Ardından ekliyor, ama urgan öyle mi ya?

Yine bu yörenin çocukları kendilerini bildi bileli bardak yaparlar. Bizim bildiğimiz ismiyle desti. Bakın öyle her toprak yaramaz ustasına. Çamur dediğin suda erimeli, hamur gibi kıvama gelmelidir. Sonra nar gibi kızarmalıdır pişince. Basit görünmesine rağmen sırlarla doludur sanat. Çamur yoğrulmalı, dinlendirilmeli ve üzmeden yormadan sokulmalıdır şekle. Hani yetim başı okçarcasına. Günlerle kurutulmalı ve pişirilmelidir gece boyu. Fırın kendi kendine sönmeli ve soğumalıdır bir başına. Kısacası mayası sabırdır işin. Ve benim gibi tezcanlılar asla başaramazlar onu. Bu toprak destiler sıcak havada terlerler ve hasıl olan buhar serinletir kabını. İçindeki suyu soğutur hissedilir ölçülerde. Kaldı ki kalın gövde geçiresi değildir ısıyı. Dahası plastik gibi acı acı kokmaz. Muhafaza eder içindekinin safiyetini. Uzun lafın kısası, termos denen alametin atası budur işte. İlerliyoruz Menderes Vadisi'nde. Mihmandarımız Çal ilçesi hudutlarında alabalık sever misin abi diyor ve cevabı beklemeden sürüklüyor ağlayan kaya yamaçlarına. Evet, Mevlüt Hoca biliyor işi. Balık pişirme ana bilim dalı kurulsa kürsüyü kaptırmaz kimseye. Yediklerimiz bir yana, doyamıyoruz gördüklerimize. Dolu dolu malzeme topluyoruz programımıza.

Çivril sulak mı sulak bir belde. Ökçenizi yere sertçe vursanız su fışkıracak neredeyse. Haliyle yeşil ve temiz. Işıklı göl, cıvıl cıvıl kuş, fıkır fıkır balık kaynıyor. Muş bir zamanlar tabii. Ancak Nazilli ve Söke ovalarının sulanması için suyu emilince tadı kalmamış eskisi gibi. Kaldı ki kerevit ve balıklar tüketilircesine avlanmış. Nefes bile aldırmamışlar üresinler diye. Gölün dibini kazımışlar adeta. Buna rağmen birkaç sazan buluyor ve yatırıp ızgaraya test ediyoruz lezzetini. Netice mi? Tek kelimeyle mükemmel. Avcılık geç de olsa denetim altına alınmış şükür. Merkez Av Komisyonu'nun koyduğu 4 gün kuralı işliyor genelde. İşin ibretli yanı, kuşlar bugünleri iyi biliyorlar. Yasak zamanı kimseden kaçmıyorlar. Poz veriyorlar profil ve cepheden. Ama yasağın kalktığı günler mıntıkaya yaklaşmıyorlar bile. Hey güzel Allah'ım diyesi geliyor insanın. Nelere kadirsin. Kuş beyinli dediklerimize bile belletiyorsun ayı, günü, takvimi. Avcılarımız mı? Keşke onlar da böylesi riayet edebilseler kurallara. Işıklı göl sazları öyle selvi endamlı değil gayri. Saz neylesin su çekilince. Ama hasırcılık kör topal yürüyor hala. Sanırım son kökler yolunana kadar da yürüyecek. Sazlar yaz sonunda biçilir ve bırakılır ağarmaya. Sararan sapların kabuğu ayrılır özden. Bu öz mukavimdir, esnektir ve örülebilir ip gibi. İşte hasırın iskeleti kurulur böylesi ipler üzerine. Çivrilli kadınlar öylesine seri çalışırlar ki hareketlerini takipte zorlanırsınız ciddi ciddi. Sanki nazire yaparlar tezgah başındaki dokumacılara. Hoş, onlar da bir nevi dokumacıdır zaten.

Haçlı güruhlarının Anadolu'yu tehdit ettiği yıllarda Osman ve Hüsamettin adlı iki serdar gönderilir yöreye. Hüsamettin Bey asker gibi askerdir hani, taviz vermez disiplinden. Osman Bey ise yiğitleriyle sohbet eder gün boyu. Yaklaşan tehlikelere aldırmazlar bile. Ancak en olmadık zamanda yıldırım gibi çakar, yaman hırpalar düşmanı. Hüsamettin Bey olanca gayretine rağmen onlar kadar yararlı olamaz. Nitekim bir gün şaka yollu takılır arkadaşına. Biz siperlerimizden kopmamak için zemini tırmalıyoruz der. Halbuki sen zafer kazanıyorsun yata yata. Son görüşmeleri olur bu. Zira Osman Bey ve civanları şerbetini içerler şehadetin. Hüsamettin Bey onların silah değil gönül ehli olduğunu neden sonra anlar ama meğer ki geçmiş ola. O dahi arkadaşının izinden gider. Abdi Bey Sultan'ın halkasına katılır. Kavuşur yata yata zafer kazanmanın sırrına. İşte bu yata yata benzetmesi gün gelir yatağın adını alır ve yakıştırılır Şirin Belde'ye. Yeniçeri ve Leventler pala kama arası silahlar taşırlar ki yatağan denir bunlara. Adını kuşağa yatırıldığından mı alır yoksa bu şirin kazamızdan mı bilemeyeceğim. Ancak yörede bıçakçılık vardır oldum olası. Yatağın bıçaklarının çeliği çelik gibidir bir kere. Örsle çekiç arasında öyle bir imtihandan geçer ki sormayın. Darbelere sabrede sabrede olgunlaşır. Körüğüne ter damladığından mı bilinmez çeker ustasına. Bıçağı insanına benzer bu iklimin. Sert, keskin ve mukavim. Allah'ın hikmeti işte. Yumuşacık su kızgın demiri çelik yapar. Sert kılar, sertten öte. Sap dediğin boynuzdan yapılmalıdır. Közlenip yumuşatılmalı ve sokulmalıdır şekle. Mübarek güzel işlenir, sağlamdır. Hele cilalanınca renkten renge girer. Yanıp yanıp söner. Kimisi sedefe çeker, kimisi benzer kehribara. Yakışır ustasının eline. Çarklardan itina ile geçirilir, bileğlenip silinir. Kısacası şöhreti boşuna değildir onun. Efendim, rivayet bu ya. Bir zamanlar fakir bir oduncunun şair ruhlu bir kızı varmış. Kızcağız fakirliğine pek aldırmıyormuş ama İnciniyormuş çirkinliğini yüzüne vuranlara. Ne yüzündeki berelere bir merhem bulabilmiş, ne cildindeki yaralara. Düğünümüz ne zaman diye sorduğunda, hayırsız nişanlısı, defol git başımdan demiş ve itelemiş Çökelez Dağı'ndan aşağılara. Olacak bu ya, kızcağız Pamukkale'nin havuzcuklarından birine düşmüş. Orada ne kadar kalmış bilmiyoruz ama yüce Rabbim sularda bir şifa yaratmış ki sormayın. Saçları ipek olmuş, yüzü çiçek. Dahası avlanmak için havaliye gelen bey bulmuş baygın kızı. Aman bre demiş hekimlerine, bir şeyler yapın hele. Tabiplerin ne iksir içirmeye vakitleri olmuş ne de deva yutturmaya. Kızcağız aralamış gözlerini, anlamaya çalışmış olanı biteni. Azıcık mahvolmuş, bayağı mahcup. Bey kızcağızı sarayına getirmiş, hikayesini dinlemiş. Kızı gibi sevmiş bu temiz yürekli garibi ve oğluyla evlendirmiş onu. İşte o gün bugündür Pamukkale sularının insanları güzelleştirdiğine inanılır. Bakın sıcak su yer altında kireci eritir, alır bünyesine. Yeryüzüne çıkınca soğur haliyle ve emaneti iade eder sahibine. Anlayacağınız, tortuları bırakır toprağa. Ansiklopedik izahı işte böylesine basittir. Süt beyaz travertenlerin. Ama Denizlili için suyun, kirecin ötesinde bir anlamı vardır Pamukkale'nin. Taşın pamuklaştığı bir semboldür o. Dağların havuzlaştığı bir simge. Bu minik gözcükler ılıcıktır, sıcacık. Hani üç aşağı beş yukarı vücut ısısında. Her kaplıca suyu gibi şifa yüklüdür elbet. Ama her kaplıcanın manzarası olamaz böyle. Suyu değil, uçsuz bucaksız bir sahrayı adımlar. Bulutlarda yürürsünüz sanki. Katip Çelebi'ye sorarsanız,
şirin ilimize adını suları verir. Kaynaklarının gürlüğünden uzun süre deniz gibi diye anılır ve zamanla döner Denizli'ye. Yörenin tarihi çok eskilere dayanır, ta milat öncelerine. Mümbit toprakları ve latif iklimi dikkatini çeke durur insanların. Sonra kral yolu üzerinde yer aldığından beşik olur medeniyetlere. Hititleri, Frigleri, İyonları ağırlar. Köhne Bizans, diri Selçuklu'ya hoş geldin demez elbet. İmparatorun paralı askerleri iyi bilirler bugünler için beslendiklerini. Çatışmalar zorlu geçer. Nitekim Selçuklu uç beylerinden Server Gazi bu coğrafyada düşer toprağa. Ancak ahali bir direniş göstermez derviş gazilere. Zira Horasan erenleri olarak tanınan veliler ordusu tüccar, demirci, fırıncı kisvesinde bölgeye yerleşmiş ve cezbetmiştir yürekleri. Fetih gönül planında tamamlanmıştır bile. Denizli Kılıç Arslan devrinde geçer ele. Ki henüz çok şey geçmemiştir Malazgirt'in ardından. Sahip Ataoğulları derken Tavasoğulları hükümran olurlar yöreye. İnanç Bey ve Timur'u görürler sonra. Nitekim Yakuban Çelebi adıyla tanıdığımız Yakup Bey, Germiyan'a bey olacağıma der, Osmanlı'ya er olurum ve 2. Murat Han'a hediye eder beyliğini. Osmanlı hakimiyetinde güzel ama kendi halinde bir hayat süren Denizli, son 20 yılda kırar kabuğunu ve açılır dış dünyaya. Çarşaf, nevresim, halı havlu derken tekstilin her dalında oynarlar zirveye. Ülkemizin 9 sanayi kentinden biri olmayı başaran Denizli'de yaklaşık 100 adet entegre tesis vardır ve 500 işçi çalıştırır en küçüğü. Darısı diğer illerimizin başına.

Denizli hem kalkınma hamlesini tamamlar hem de çok şey kaybetmez karakterinden. Kadınları yine tandır başında gelirler bir araya. Yufka ekmeği pişirirler imece usulüyle. Anlatılamayacak kadar cömerttirler ve ölümüne severler misafirlerini. Şehitlerini unutmaz, sahip çıkarlar velilerine. Akça pakça tülbentleri nur halesi gibi kuşatır kadınları. Yaşlıların elleri iştedir, gönülleri zikirde. Sanatkarı sabırlıdır, tüccarı merhametli. Ve serin seher yeli horoz sesiyle müezzin nidalarını harman eder taşır ta odaların içine. Hani eskisi gibi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. İlimden medeniyete.

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle buluşmaktan dolayı mutluyum. Geçen hafta Ayanlığı anlatırken bugün ülkemizde ve başka memleketlerde de birçok zorlukları ve sakatlıkları görülen böyle Vehhabiliğin sanki fotokopi makinesinden geçmiş şekliyle ülkemize de zararları çok dokunan şeylerden de biraz bahsettik. Ayanlık müessesesi anlatırken laf geldi, döndü, dolaştı, oraya geldi. Ben de onu kesemedim. Belki siz diyecektiniz ki ya tamam, buraya geldikten sonra bundan da bahsetsin. Öyle oldu da ben onun için mi konuştum, onu da fark etmiyorum. 1683'teki 2. Viyana kuşatmasıyla beraber bir tabii harp bir mali sıkıntı demektir efendim. 2. Viyana kuşatması ise divanın, Osmanlı'nın en yüksek karar organının, padişahın iki dudağı arasında değil efendim. Divan denilen bugünkü Milli Güvenlik Konseyi gibi efendim, nin alacağı kararla seferlere çıkılırdı. Şeyhülislam da bulunurdu. Şeyhülislam fetvasını verir ama Şeyhülislam fetvayı verir. Bu harbe gitmek dinen lazım der. Ama öbür tarafta defterdar der ki efendim iyi de hazine buna müsait değil. Reisül Küttab der ki Dışişleri Bakanı iyi de efendim biz bunu harfsiz görüşmelerle belki halledebiliriz. Bakın hazinede de pek bir şey yok. Ona göre bir karar verilir. Ha, son kararı orada divandaki duruma göre padişah onaylar. Kendi bulunur veya pencereden dinlerdi. Ama son imza, son tasdik onun olurdu. Bu padişahın her şey iki dudağının arasında demek padişahlara iftira etmektir. Bir Zembilli Ali Efendi'nin Sultan Selim Han'ın verdiği hazine ocağındaki hazinedarlar için verdiği ölüm kararını Şeyhülislam çıktı padişahın huzurunda çatır çatır başa baş savundu. Dedi ki sen karışma. Bu padişahlık işidir. Bu devlet işidir. Dinle ilgili bir şey demiyorum ben dedi. Doğru ama dedi. Benim de bir işim var padişahım. Benim işim de sizin dini yönden müşavirinizim, danışmanınızım. Sizin ahirette hesaba çekilmekten kurtulmanızla ben görevliyim dedi. Burada size bunu söylerim ama yaparsınız ama yapmazsınız. Ben bu idamın uygulanmasının dinimize uymadığını söylüyorum. El ayağı kesildi efendim. Hani Yavuz Sultan Selim Han döverdi, bağırırdı, çağırırdı, asardı, keserdi. Hani hiç daha neler neler de o artık bu ayen konusunun dışına çıkar. Evet, 2. Viyana kuşatması için divan Komran Kalesi'nin alınmasını o sene emretmişti. Ama Baltacı bir kale daha var. Baltacı Mehmet Paşa'nın yanındaki ketüdası aman efendim dedi. Sizin gibi genç, dirayetli, güçlü, zeki bir serdar olsun. Yanık ve Komran kaleleriyle uğraşsın. Olur mu efendim dedi. Bunlar ufak şeyler. Siz beçi alacak adamsınız efendim dedi Viyana'yı. Beçi alacak adamsınız efendim. Aman dedi fırsat hazır buraya kadar gelmişken yanık Komran varsın kalsın sonra alınır efendim dedi. Evet, Baltacı Mehmet Paşa öyle büyük bir devlet adamıydı ama şeytan koltuğunun altına girdi. He dedirdi. Yani divanın Viyana kuşatması emri yoktur. Osmanlı Devleti'nin aldığı bir tedbir değildir. Ama Osmanlı Devleti kendi serdar tayin etti,
Serdar'ın yaptığı hatadan tarih boyu Osmanlılar Viyana'dan döndüler. Viyana'ya da bir kahramanlık madalyası hediye etmiş olduk. Türkleri bir adım attırmadık diye. Halbuki Viyana'daki arşidük, kral kaçtı gitti efendim. Şehri evvela o boşalttı. Şehir halkı gitti. Şehirde kalanlardan da bir kısmı aman dediler. Şehir yanmasın, yıkılmasın. Türklerin attığı güllelerle şehir mahvolmasın diye. Viyana'daki bütün taş kaldırımları söktüler. Mermi düşünce oradan sekip de başka yerlere sıçrayıp yangın çıkartmasın diye. Aç bir ilaç kaldılar. İşte onun daha detayı var ama bu programa girecek şey değil. Onun için onu burada kesiyorum. Evet. Ve oradaki yenilen bozgun, ikinci Viyana kuşatmasındaki yenilen bozgun 1693'ten itibaren, yani ikinci Viyana'dan 10 sene sonradan itibaren bazı mukataların malikane beylik arazi usulüyle ve kaydı hayat şartıyla iltizama verilmesi ayanlığı çok güçlendirdi. Mecburiyetten oldu bu. Başka çaresi yoktu. 1693'te mukata denilen Osmanlı toprak sistemindeki bir toprağın getirisi, ormanda da makta derler efendim, makta. Şimdi halen bu makta kelimesini bizim orman bölge şefliklerimizin bulunduğu yerlerde köylüler falan gayet iyi bilirler. Herkesin ormandan bir kesme hakkı vardır. İşte mukata sistemi de topraktan gelen gelirin bir kısmının devlete aktarılması. İyi de devlete aktarılmıyor. Aktarılmayınca kurulu bir ayanlık düzeni vardı. Fazla ekonomik yetkileri olmayan bir ayanlık düzeni vardı. İşte benim ayanlığı anlatmaya başlarken ilk sohbetimde söylediğim iltizam usulü bu 1693'te getirildi. Yani bir yerin geliri ihaleye verildi. Bu iltizam usulünü Osmanlı'yı ağzını açtığı zaman dolu dolu kötüleyen, halen de bugün meydanda olan bazı siyasetçiler, Osmanlı şöyle zulmetti, böyle zulmetti diyenler 1693'teki iltizam usulünü 1940 ile 50 arası uyguladı. Aynen iltizam usulü. Aşarı, yani toprak mahsullerinin vergisini, baktı ki köylü ödemiyor bilmem ne, işte tahsildarlar zulmediyor, devlet kötü duruma düşüyor. Dedi ki ben ihaleye çıkarttım. Yozgat'ın filan filan filan ilçelerinin aşar vergisini ihaleye çıkarttı. Kim çok verirse ona verdi. Ben şu kadar 1000 lira veriyorum dedi. Tamam al senin dedi. Adam o 1000 lirayı çıkarttığı gibi tarlalardaki buğdayları yeşilken yazdırıp danesini doldursun doldurmasın onları, daneyi doldurmuş gibi bu tarladan yeşilken daha başa yeni çıkarırken bu tarladan 1000 kile çıkar, 100 kilesi devletin. Ya dolu geldi kırdı, pas hastalığı oldu, buğday gitti, 1000 kile çıkmadı, 500 kile çıktı. Buradan da aşar vergisini 50 kile alman lazım. Hayır dedi mültezim, ben buranın iltizamını buna göre aldım. İhale bedelini ben 100'e göre ödedim. 100 kilesini alacağım. 500 kilenin 50 kilesini alacağı yerde 32 kiloya bir kile deniyor efendim. Ne yaptı? 100 aldı.
Yani %20'sini aldı, %10'u alacağı yerde. O kadar da çıkmadıysa gitti evindeki yemek bakır tenceresini aldı. Altındaki yatağını aldı efendim. Zulmederek. Sırtındaki elbisesini aldı. İltizam usulü. Bunu 1940 ile 50 arasında çok rahat bir şekilde uyguladılar. Osmanlı da bunu uygulamış. Senin tukaka dediğin, zalim dediğin, işte Toroslardaki Türkmenlere çok zulmetti, kıydı dediğin kimselerin yaptığını sen yapmışsın. Evet. Böylece arazi kaydı hayat şartıyla iltizama verildi. Yani adam ölünceye kadar. Böylece artık oranın il valisi, eyalet valisi, sancak beyi, beyler beyi neyse ayanlar oldu. Ayanlarla iyi geçinmeye devlet artık dikkat ediyordu. Yani bir ayan, bir mültezim oradan iltizamdan gelecek şeyleri noksan getirse dahi devletin sual sorma gücü azalmıştı. Bu da acı bir şey. Yoksa Osmanlı yıkılır mıydı efendim? Hepsi geliyor. Bir hubbü dünyaya, dünya sevgisine dayanıyor efendim. Böylece 1683'ten 1718'e kadar 25 sene Osmanlı Devleti cephelerde uğradığı yenilgiler ve maruz kaldığı mali buhranlardan dolayı vergi tahsil etmek ve maliyeye borç para vererek çok önem kazandı ayanlar. Ayanlar, padişahın toprağından kazandığı karlarla iltizam usulünde devlete borç para vermeye başladılar. Hakikaten kıymeti dinleyenlerim, Osmanlı'nın yüzü para hususunda hiç gülmedi. Para işte altın yığıyorlardı da hazinede altın azalınca hadi oğlum gidelim bir yere daha sefer yapalım da bir vurgun yapalım falan. Bunu söyleyenler kendi işlerindeki fesat fikirleri döküyorlar. Osmanlı olsa böyle yapardı diye. Efendim Osmanlı sarayında işte şu kadar kadınla yaşardı. Bugün maalesef hiç beklemediğimiz insanlarda Osmanlı'nın cariye işlerini getirip padişahın yedek hanımlığına bağlıyorlar. Ayıp bir şey bu bir kere ya. Bir padişahın sarayında, harem denilen yerinde hiç mi o evin iç hizmetlerini yapacak insana ihtiyaç yok? Bugün hangi zenginin konağında, hatta hangi orta gelirlinin evinde haftalık bir temizlikçi gelmiyor?

Mahkemelerde sürünmüyorlar mı efendim? Ama o zaman öyle değildi. Evet, Ayan malikane usulüyle bölgelerindeki gelir kaynaklarının kontrolünü bir defa mükemmel yaptı. Kendisinin intifa hakkını, istifade hakkını sağlamlaştırıp bu sefer irsen devam ettirme imkanını almaya çalıştı devletten. Yani kaydı hayat şartıyla veriyordu ya efendim. Kaydı hayat şartıyla baba öldü. O zaman sülaleden en büyük oğlana da kalsın demeye başladılar. Evet. 18. yüzyıldan itibaren yapılan harplerde ayanlar hizmet de ettiler efendim. Ayanlar askerleriyle geldiler. Asker beslemeye başladılar. Devlet de ses çıkarmadı. Eski sancak beyi veya beyler beylerinin kapı kulu askerleri gibi ayanların da askerleri vardı. Devlet bundan sakınmadı efendim. Ya bu adam asker topluyor, başıma iş açar diye. Evet. Taşa idaresinin yanı sıra savaş ve askerlik bakımından da mühim ayanlar İran savaşları sırasında 1726'dan itibaren Bab-ı Ali tarafından Beyler Beyliği ve Sancak Beyliklerine de getirildiler. Yani mülki amir haline geldiler. Mutasarrıf, mütezellim, mültezim derken, mutasarrıf derken ayanlar bu sefer aynı zamanda o bölgenin, eyaletin beylerbeyi oldu. Öteki küçük yerlerdeki ayanlar da ona bağlı il valileri, sancak beyleri oldular. Ve artık askeri zümreye de dahil edildiler. Yani askeri güç içinde de sayılmaya başladılar. Osmanlı bunda bir mahsur görmedi. 18. yüzyıl ortası Bab-ı Ali'nin taşla gücü azaldıkça ayanlar artık kendi bölgesinde devamlı idareci olması ve hanedan gibi büyük aileler ortaya çıkmaya başladı. Ya bunun gidişatı devlete gidiştir bu gidişat. Güçlendikçe bunu yaptılar. Bu devirden itibaren yani 18. yüzyılın 1750'lerden sonra, ortasından sonra, sonuna doğru ayan kelimesi bir mana daha kazandı. Bu yeni statüyle iyice güçlendiler ayanlar. Şehir ve esnaf için lazım malları sağlamak, erzak ve ham madde fiyatlarını tayin etmek, narh koymak, devlet binalarının inşa ve tamirini yapmak, eşkıya yakalamak, eşkıyayı cezalandırmak, infaz, orduya asker sağlamak ve bu askerlerin ihtiyacını karşılamak, ordu tayinat ve mühimmatının taşınması için hayvan tedariki, bakın yüklendikleri işler efendim, İstanbul'a erzak ve koyun göndermek, saya ocağı denirdi koyunların beslendiği yerlere, İstanbul barıthanesinin güherçile ihtiyacını karşılamak, memleketlerine göre tabii, bir Kayseri'den güherçile çıkardı. Güvercin gübresi de güherçilenin bir ham halidir. Bazen gemi yapmak, gemi inşası gibi denizci olan yerlerdeki mesela bir Muğla, Bodrum, Marmaris gibi yerlerde efendim gemi inşası için ilgili malzemeleri temin, vergi ve mukata gelirlerini toplamak gibi

0: değişik şekilde bir devletçik yetkisini kazandılar ve bunları da tıkır tıkır tıkır yürüttüler dedik ve biraz da süremizi azıcık da geçtik ama ayanlığa devam edeceğiz. Allah nasip ederse bugünkü süremin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.
1: İlimden medeniyete.

0: Aklınızda bulunsun.
1: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
3: TGRT FM Haber.
4: Evet, Türk futbolunda neler yaşanıyor diye soracağınız bazı gelişmeler yaşandı. Bahis, şike derken hakem dünyasında da yine büyük bir hareketlilik var efendim. Türk futboluna damga vuran gelişme. Merkez Hakem Kurulu Başkan Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Tutuklanmaları isteniyor. Hakimliğe sevk edildiler. Son gelişme böyle ve efendim hakem dünyasında hakem atamalarıyla ilgili skandal yazışmalar konuşuluyor. Yani aslında genel bir atama, otomatik bilgisayar sistemiyle yapılan atamalar hakemler arasında mı yapılıyordu sorusu akla geliyor ve işte o iddialar, birbirinden önemli mesajlar, skandal yazışmalar ekranlarınıza gelecek efendim. Türk futbol dünyasında büyük sarsıntı yaşatan gelişmeler. Bir yandan da fon kriziyle ilgili devlet önemli toplantılar yapıyor. Birbiri ardına toplantılar düzenleniyor ve vatandaşa bir yük getirmeyeceğine dair bir açıklama geldi. Nereden geldi? Fon kurulundan ikinci toplantının ardından gelen açıklamaları paylaşacağız. Adım adım tasfiye sürecinden bahsedeceğiz. Bu arada çember de daralıyor. 65 kişi tutuklandı şimdiye kadar. Bir yandan da dünyadaki gelişmeleri izliyoruz. Fransa'da sokaklar alev alev ve bir öğrenci isyanı yaşanıyor efendim. Öğrencilerin protestoları, neden öğrenciler sokaklara döküldü? Öğretmen açığından bahsediliyor. Okulların tadilatının yapılmadığı gerekçesiyle sokaklara çıktı öğrenciler. Ama bir anda yağma ve yıkıma dönüştü. Kadın öğretmeni dövdüler ve Fransa'da liseliler önlerine geleni yakıp yıkıyor. Bir yandan da aslında bu yine her zaman olur ya, provokatörlerin arasına kimler karıştı? Bunlar da konuşuluyor. Ülkedeki sağcılarsa olaylardan göçmenleri sorumlu tutuyor. O alev alev görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Efendim, dün akşam saatlerinde gelen üzücü bir haber. Türk felsefe dünyasının çok kıymetli ismi, insanlık için, insan hakları için geçen bir ömür. Akademisyen Profesör Doktor Iona Kucuradi 89 yaşında, 90 yaşına merhaba demeden sadece 2 gün önce hayata gözlerini yumdu. Kucuradi'nin vefatı felsefe dünyasını yasa boğdu. Birbiri ardına gelen açıklamalar ve onun hafızalara kazınan sözleriyle gün başlıyor da sizlerle paylaşacağız. Ve efendim, yaşlı nüfusumuzun hızla arttığını biliyoruz. TÜİK'ten gelen son açıklamaları paylaşacağız. Acaba en çok yalnızlık çeken büyüklerimiz hangi ilde yaşıyor? O yalnızlık ve yaşlılık haritasını da sizlerle paylaşacağız. Bir yandan da efendim, yalnızlığını unutturmak için, yaşlılarımız için dijital dünya ile ilgili yeni gelişmeler var. Bakalım, dijital yaşlılar geliyor. Neler yapacaklar acaba onlar? Ayrıntılara bakacağız birlikte. Ve Anıl, dilersen bir manşetlerimizi de görelim. 3 Ekim başlıklarında, manşetlerinde hakem dünyasında yaşanan skandallar var. Efendim, dün milli takımımız da Belçika karşısında yine büyük bir hüsran yaşadı. Yani işte bütün bu yaşananların biz belki de sahadaki sonuçlarını, sıkıntılarını yaşıyoruz. Türkiye gazetesi de milli takımımızın 3-0'lık yenilgisiyle ilgili bu gidiş nereye diye soruyor. Açıkçası Montella'ya da istifa çağrıları geldi. Bakacağız. Bu arada efendim, fonlardan çıkan paralar nereye gidiyor? Mevduatlarda ciddi artışlar var. Döviz, altın cephesinde neler yaşanıyor? Bu hareketliliğe bakacağız. Bankalara son 15 günde 545 milyar yattı. Türkiye gazetesi manşetten soruyor. Para fondan mı çıktı? Yeni Şafak gazetesi derbiye kendisini atadı diyor. Hakem skandalı ile ilgili bakar mısınız? Yasin Kol Trabzon maçı sonrası, yani bir maç yönetiyor. Bütün bu soru işaretleri içerisinde Trabzonspor maçını yönetiyor. Maçtan sonra gözaltına alındı. Derbiye kendisini atadı diyor Yeni Şafak gazetesi. Milliyet gazetesi de bakın, Türk futbolu manşetlerde ama ne yazık ki skandallarla manşetlerde. Kolu uzun Yasin. Evet, Yasin Kol'la Merkez Hakem Komitesi Başkanı arasında neler oluyor? Türkiye Futbol Federasyonu'nda gözler ama henüz açıklama yok. Bir sessizlik var Türk Futbol Federasyonu cephesinde. Ona da birazdan tabii değiniriz. Sabah gazetesine geliyoruz. Bizim çocuklar Belçika'da da hüsran yaşadı. Fransa, İtalya ve Belçika'dan da maalesef puan alamadık ve böyle bir yıldız takımına da sahibiz aynı zamanda. Hürriyet gazetesi, Yasin kardeşim kime atayım diyor. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla hakem Yasin Kol arasındaki yazışmalar. Bu arada Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı. 51 sayfalık ifadede maçlar öncesinde bazı hakemleri aradığını kabul ediyor. Kayıtlar sorulunca sustu açıklaması Hürriyet gazetesinde. Peki asıl önemli soru ne biliyor musunuz? Ligler ertelenebilir mi? Yani durur mu? Süper Lig'de neler yaşanacak? Böyle bir ortamda hakemler nasıl belirlenecek? Bunlar da hep tabii büyük soru işaretleri. Efendim, akşam gazetesi de yapay zeka değil, Yasin Kol atamış diyor hakemleri. Yani böyle bir işte her yerde yaşanan problemleri burada da gördük. Zararı foncu ödeyecek efendim. Clawback sistemi var Amerika'da, daha önce yani 2008 yılında yaşanan yine bir fon krizi ve bu yolla aslında zararlar telafi edilmiş. Türkiye'de de adım adım o clawback, geri ödeme sisteminin geldiğini görüyoruz. Burada nasıl olacak sistem? Zararı devlet ya da vatandaşların sırtına yük olarak bindirmeyeceğiz. Ne yapacağız? O fahiş karları, hayali karları elde edenler yatıracak. Evet, isterseniz bu karlarınızı yatırın diye de SPK bazı hesaplar açtı. Onu da hatırlatalım. Yine bize hüsran var. 3-0'lık mağlubiyet. Liège'de istifa sesleri geldi. Montella bu çağrılara ne cevap verecek, neler söyledi? Birazdan ayrıntılarıyla bakacağız. Gün başlıyor etiketiyle. Lütfen mesajlarınızı bizimle paylaşın ve hemen haberlerimiz gelsin.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye uygulanan katsa yaptırımları hakkında kaldırılmasında engel yok dedi. Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan ilişkisine vurgu yaptı. Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan'ı her zaman mutlu edeceğim diye konuştu. Az sonra. Türk futbolunda patlak veren yasa dışı bahis, şantaj ve rüşvet skandalına yargı müdahale etti. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. Az sonra. Fon vurgunu soruşturmasında devletin müdahalesi hız kesmiyor. Son dalga operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. Soruşturmanın önceki aşamalarında 65 kişi tutuklanmıştı. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
4: Ve Türk futbolunda gündem Merkez Hakem Kurulu ve bu kurulun başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. İşte dünden bugüne yaşananlar.
5: Türk futbolunda patlak veren yasa dışı bahis, şantaj ve rüşvet skandalına yargı müdahale etti. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. Başsavcılık şüpheliler hakkında görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ve kişisel verileri hukuka aykırı kaydetme suçlarından kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirtti. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre bazı hakem ve gözlemciler objektif gerekçe olmaksızın klasman dışı bırakıldı. Atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildi. Hakemlerin kişisel ve sosyal çevrelerine göre değerlendirildiği yönünde tespit ve beyanlara yer verildi. Dosyada Riva'da 2025 yılında yapılan kural sınavı da var. Bazı sınav evraklarının değiştirildiği yönünde tespitlere yer verildi. Soruşturma kapsamında dijital materyaller, ses kayıtları ve bilirkişi raporları da incelendi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında görevi kötüye kullanma ve tehdit, Ferdi Karadoruk hakkında ise güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı kaydetme suçlamaları bulunuyor. Diğer şüpheliler ise farklı suçlardan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
4: Evet, MHK soruşturmasının fitilini ateşleyen ifadeye TGRT Haber ulaştı efendim. TFF'den bilgi sızdırdığı iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan eski Hakem İşleri Müdürlüğü çalışanı şikayetçi oldu ve anlattıkları çarpıcıydı.
6: Hakem sınavlarında usulsüzlük olduğunu iddia etti. Gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun maçlara kısa bir süre kala hakemleri değiştirdiğini öne sürdü. Hatta Gündoğdu'nun bazı hakemlere HTS kaydın elimde dediğini belirtti.
7: Çok bir orada bir çelişki yaşıyor hakem arkadaşlarımız, zorlanıyorlar.
6: Bilgi sızdırdığı iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldı. TFF Eski Hakem İşleri Müdürlüğü eski çalışanı Eren Acar haksızlığa uğradım diyerek şikayetçi oldu. Polise verdiği ifadede Merkez Hakem Kurulu'nda şahit olduklarını anlattı.
8: Çalıştığım dönemde yapılan sınavlarda sınava girecek hakemin yapılan sınav sonrası kağıdını imzalattığımızı, bunun dışında 2025 Haziran ayında yapılan hakem ve gözlemci terfi sınavlarında sınav kağıtları ve sınav notlarıyla istedikleri hakemleri bir üst klasmana çıkarmak için oynandığını biliyorum. Ancak şu an kimin sınav kağıtlarına müdahale edildiğini tam olarak bilmiyorum.
6: 2018-2025 yılları arasında TFF'de çalıştığını belirten tanık ifadesinin devamında hakemlerin klasmanları ile ilgili de usulsüzlükler yapıldığını öne sürdü.
8: İstedikleri hakemi istedikleri notu verip klasmanlarını belirlemektedirler. İstemedikleri hakemi de çeşitli nedenler sunarak sınavda düşük not verme, hakemin almış olduğu notla sisteme girilen notun farklı olması yapması gibi klasman düşürme veya görev vermeme yoluna gidilmektedir.
6: Hakemlerin Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu tarafından atandığını belirten tanık, maçlara çok az bir süre kala hakemlerin değiştirildiğini öne sürdü.
8: Haftalık hakemler MHK tarafından belirlenirdi. Belirlenen isimleri MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu belirlerdi. Ancak maçlara az bir süre kala kendi belirlediği hakem atamalarını değiştirirdi. Normal şartlarda kendi atadığı bir hakemi maçlara az bir süre kala değiştirmesi hayatın olağan akışına uygun değildir.
6: Merkez Hakem Kurulu'ndan şikayetçi olan TFF eski çalışanı Gündoğdu'nun aktif hakemlere HTS kaydın elimde diyerek baskı yaptığını iddia etti.
4: Efendim bir de fon soruşturması gelişmeleri var. Bakacağız, 65 kişi tutuklandı. Ama şimdi tabii biliyorsunuz yarım milyon hesap var. Bir yandan milyarlar kazananlar var. Bu sistem nasıl dengeye kavuşacak? Devlet harıl harıl çalışıyor ve bir komisyon kuruldu. Orada birbiri ardına toplantılar yapılıyor. Soruşturmaya bakalım. Toplamda 65 kişi tutuklandı. 98 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
9: Milyarlar, lüks araçlar, yatlar, fondan servet yaptılar. Dalga dalga operasyonlar düzenlendi. 65 kişi tutuklandı. Çok sayıda şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. 20 şüpheli hakkında tutuklama istendi. Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım, Tera Portföy, Pusula Holding ve Pusula Portföy yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 65 şüpheli tutuklanmıştı. 98 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Öte yandan soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu da üst üste yeni kararlar almıştı. SPK, tasfiye kapsamındaki fonlardan elde edilen fahiş kazançların gönüllü olarak iadesi için hesaplar açmıştı. Her yatırım fonu için ayrı isteğe bağlı iade hesabı oluşturulurken, borsa paylarından elde edilen fahiş kazançları için genel hisse iade hesabı açılmıştı. Ayrıca tasfiye kapsamındaki bazı fonların yatırımcıları için ara ödeme kararı alınmıştı. Buna göre yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olanlar yatırımlarının tamamını alabilecek. Uygulama öncelikle para piyasası fonlarından başlatılacak. Tasfiye sürecinde ise yatırımcı sayısı daha yüksek fonlara öncelik verilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da soruşturma kapsamında 3'ü yatırım bankası, 2'si faktoring şirketi olan 5 finansal kuruluşun yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar vermişti.
4: Efendim evet, ardı ardına toplantılar yapılıyor dedik. Bu bir yandan tabii çok büyük paralar kazanıp yurt dışına götürenler var. Ciddi anlamda TL'ye dönenler var. Mevduata çok ciddi giriş var. Döviz ve altında hareketlilik var. Yani bu para, oradan çıkan para farklı yönlere doğru park etmeye başladı. Bir yandan da gözler Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P'deydi. Çünkü 16 Ekim'de not kararı gelecek. S&P fon krizinin Türkiye'nin kredi notunu düşürmeyeceğini açıkladı. İşte ayrıntısı.
9: Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P'den Türkiye'de yaşanan fon krizi ile ilgili değerlendirme geldi. S&P fon krizi Türkiye'nin kredi notunu düşürmez dedi. S&P bazı fonların tasfiye sürecinin ülke ekonomisinde geniş çaplı bir etki oluşturmadığını açıkladı. S&P analisti Karen Vartapetov yaşanan gelişmelerin şu ana kadar izole kaldığını söyledi. Fonlarla ilgili sürecin kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmasının beklenmediğini belirtti. S&P analisti, ekonomi yönetiminin attığı adımları ise hızlı ve ikna edici olarak değerlendirdi. Rezervlerdeki toparlanmanın Türkiye'nin kredi notunu destekleyen önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Şimdi gözler S&P'nin 16 Ekim'de açıklayacağı yeni Türkiye kredi notu kararında. Geçtiğimiz günlerde kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, fon soruşturmasının Türkiye ekonomisi ve kredi notu üzerinde doğrudan bir etki oluşturmasını beklemediklerini söylemişti.
4: Efendim şimdi eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki son durum gelecek. Denizolgun'un kaybolan cep telefonu ve soruşturmada görev alan isimlerle ilgili iddianame hazırlandı. Eski bakanın özel doktoru, 3 adli tıp kurumu çalışanı, kardeşi ve yeğen dahil 6 kişi hakkında dava açıldı.
6: Eski bakanın ölümünde soruşturma derinleşiyor. İddianame hazırlandı. Kardeşi ve yeğeni şüpheli bulundu. Haklarında dava açıldı. Kayıp cep telefonu dosyaya girdi.
10: Amcamın şaibeli bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdiler. Bu da haber konusu oldu.
6: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı. Denizolgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık, 3 adli tıp kurumu görevlisi hakkında ise belgede sahtecilik suçundan dava açıldı. İddianamede Denizolgun'un ölümünden sonra olay yerinden alınan cep telefonu ile ilgili detaylar da yer aldı. Telefon üzerinde parmak izi incelemesi yapıldı. Ardından TRK işlemleri kapsamında Denizolgun'un kız kardeşi ve Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'e teslim edildi.
10: Amcamın katiliyle suçluyuz. Biz suç duyurusu yaptık. Yani olaylar çok farklı büyüdü. Amcama da ihanet söz konusu var.
6: İddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen avukat Abdurrahim Çelik, TRK eşyalarını çuval içerisinde teslim aldığını söyledi. Çelik daha sonra Hilmi Tuna Kuriş ile görüştüğünü ve onun yönlendirmesiyle çuvalı Kısıklı'daki eve götürerek burada çalışan bir kişiye teslim ettiğini beyan etti. Ancak yıllar sonra yapılan aramalarda Denizolgun'a ait cep telefonu bulunamadı. Emniyet tutanağına da telefonun ele geçirilemediği kaydedildi. Savcılığın değerlendirmesine göre Hilmi Tuna Kuriş telefonu kendisinin aldığını söyledi. Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ise TRK eşyalarıyla ilgilenmediğini savundu. Başsavcılıksa telefonun kendisine teslim edilmesi nedeniyle Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş'in cihazın muhafazasından sorumlu olduğunu değerlendirdi. Savcılık telefonda mesaj, fotoğraf ve notların bulunabileceğine dikkat çekti. Cihazın Denizolgun'un ölümünün aydınlatılması açısından önemli deliller taşıyabileceği belirtildi. Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan dava açıldı.
4: Evet, yıllar sonra bu dosyaların kapakları açılıyor ve hızlı ilerleniyor. Bu da tabii teknolojinin sayesinde. HTS kayıtları, teknolojik gelişmeler artık iyice hayatımıza girdi. Yapay zeka da artık hayatımızın her alanında. Şimdi TÜİK'ten gelen verilere bakacağız. Bu yıllar içerisindeki değişimi rakamlarla nasıl ortaya koyuyor TÜİK? Bireysel kullanım hızla artıyor. İş dünyasında da yapay zekaya ilgi giderek artıyor.
11: Hayatımın her alanında kullanıyorum yapay zekayı.
12: Gerektiğinde kullanıyorum, evet. Ders için ya da hayatımızda edinmek istediğimiz bilgiler için bence mantıklı.
6: Kimi hastalığını soruyor, kimi dersine çalışıyor, kimi ise başı sıkışınca yapay zekaya sarılıyor. Hal böyle olunca Türkiye'nin yapay zeka karnesinde dikkat çeken bir sıçrama yaşandı. Yapay zeka kullanımı bir yılda neredeyse ikiye katlandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı yapay zeka istatistiklerini açıkladı. Geçen yıl %19,2 olan üretken yapay zeka kullanan bireylerin oranı bu yıl %37,6'ya yükseldi.
11: Ki hocalarımın yapamayacağı soruları çok kolaylıkla yapabiliyor.
6: Yapay zekayı en yoğun kullananlar gençler oldu. 16-24 yaş grubunda kullanım oranı %64,9'a ulaştı. 25-34 yaş grubunda %55,7, 35-44 yaş grubundaysa %38,1 olarak kaydedildi. Kadınların %38,1'i, erkeklerin ise %37,2'si üretken yapay zeka kullandığını belirtti. Eğitim seviyesi yükseldikçe yapay zeka kullanımı da arttı. Yükseköğretim mezunlarında kullanım oranı %62,7 ile zirveye çıktı. Yapay zekadan yararlananların %86,4'ü bu teknolojiyi özel amaçlarla kullanıyor. Mesleki kullanım %37,3, örgün eğitim amacıyla kullanımsa %32,6. Yapay zeka iş dünyasında da hızla yaygınlaşıyor. Herhangi bir yapay zeka teknolojisinden yararlanan girişimlerin oranı bir yılda %7,5'ten %14'e çıktı. Sektörlerde de dikkat çeken farklar var. Telekomünikasyon, programlama ve bilişim %63,7 ile ilk sırada yer aldı. Onu yayımcılık, radyo, televizyon ve içerik faaliyetleriyle bilgisayar ve iletişim araçlarının onarımı izledi. Peki şirketler yapay zekayı en çok niçin kullanıyor? İlk sırada pazarlama ve satış var. Girişimlerin %51'i yapay zekadan bu amaçla yararlanıyor. Arge veya yenilik faaliyetlerinde kullanım %46,3, üretim veya hizmet süreçlerinde kullanım %43,4 oldu.
4: Ve Amerikan Başkanı da Trump da yapay zekayı kullanıyor. Trump'ın Venezuela ve İran'a operasyon başlatmadan önce Grok'a danıştığı ortaya çıktı. Time dergisine göre Trump, Venezuelalılar ne yapar diye sordu. Grok da kutlama yaparlar yanıtını verdi.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın savaş kararlarını Grok'a sorduğu ortaya çıktı. Amerikan Time dergisine göre Trump, Venezuela ve İran operasyon başlatmadan önce teknoloji milyarderi Elon Musk'ın yapay zeka uygulamasına danıştı. Dergiye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisine göre Trump, Venezuela'ya operasyon düzenlemeden önce yapay zeka uygulaması Grok'la saatler süren bir sohbet gerçekleştirdi. Trump, Grok'a Maduro'ya operasyon yaparsam ne olur diye sordu. Grok'sa Venezuelalılar bunu kutlar dedi. Time'a konuşan yetkili aynı sürecin İran Savaşı'nda da yaşandığını açıkladı. Beyaz Saray ve Amerikan ordusu İran'la savaş sırasında strateji belirlemek için Grok uygulamasını kullandı.
4: Ve Latin Amerika'nın dev ekonomisi Brezilya yarın sandık başına gidiyor. Kampanya süreci, karşılıklı ağır suçlamalar, yolsuzluk iddiaları ve başa baş seyreden anketlerle son dönemece girdi.
6: ...160 milyon kayıtlı seçmen, derin bir siyasi bölünme. Brezilya, pazar günü yapılacak devlet başkanlığı seçimine kilitlendi. Seçmenin karşısındaysa iki güçlü figür var. Biri solcu devlet başkanı Luiz Inácio Lula da Silva... Diğeri ise eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu aşırı sağcı senatör Flavio Bolsonaro. Adaylar arasındaki yarış başa baş bir seyir izliyor. Anketler ilk turda kimsenin salt çoğunluğu sağlayamayacağını gösteriyor. İkinci turun 25 Ekim'de yapılması bekleniyor. Son veriler nefes nefese bir yarışı ortaya koyuyor. Anketlere göre ilk turda Lula %42, Bolsonaro %38 bantlarında. İkinci tur senaryolarındaysa fark kapanıyor. İki aday da teknik olarak eşit konumda. Seçim öncesindeki atmosfer bir hayli gergin. Her iki lider de perşembe akşamı planlanan televizyon tartışmasına katılmayı reddetti. Adayların yayına çıkmaması kararsız seçmenlerin tepkisini çekti. Söylemler son haftada son derece sertleşti. Lula rakibinin bir apartman yöneticiliği bile yapamayacağını savundu. Flavio Bolsonaro ise pazar günü Lula'nın koltuğundan indirileceğini iddia etti. Son kararı pazar günü 160 milyon seçmen verecek. Sandıktan çıkacak sonuç tüm Latin Amerika'nın dengelerini yeniden belirleyecek.
4: Ve maalesef Bursa'da bir gıda skandalı yaşandı. Yani gastronomi deyince, mutfak deyince en özel kentlerimizden biri aslında. Evet, kapısında kuyruk olan bir cantık salonundan görüntüler gelecek. Çünkü çiğ dana eti harcında ve bir kasabın dana sucuğunda at eşek eti tespit edildi. 8 marka zeytinyağına tohum yağı, bir baharata ise yasaklı boya karıştırıldı efendim. Gıda yüzsüzleri ifşa edildi.
13: Günümüzde her şey, affedersiniz, eşek adı, et eti, hepsi karma çorman oldu. Yani denetlersin.
6: Ne akıllanıyor ne de uslanıyorlar. Milletin sağlığını hiçe sayıyorlar. Sattıkları gıdalara yasaklı ya da daha ucuz ürünleri karıştırdılar. Yani hile yaptılar. Ama Tarım ve Orman Bakanlığı denetimine takıldılar. Taklit ve tahşiş listesinde ifşa oldular.
14: Bu denetimin her gün sıkça yapılması lazım.
6: Bursa'nın meşhur lezzeti cantık harcında at eşek eti çıktı. Osman Gazi'deki Acı Dayı salonu cantığa, Nilüfer'deki İmren Kasapsa dana sucuğuna at eşek eti karıştırdı. Kilis Musa Beyli'deki Öztürk Baharat'ın kırmızı toz biberinde yasaklı boya tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş ürünler listesini güncelledi. Buna göre 17 firmanın pide, kebap, sucuk, köfte ve iç harcında kanatlı etiyle sakatat bulundu. Boltat'ın, sağmaca, şentaşların, faik, varol ayranlarında yağ ve protein oranı eksik çıktı. 34 peynir ve 10 tereyağında hile tespit edildi. Kilis'teki Hayat Doğal Yoğurt ve İstanbul'daki Safi Mis Yoğurtlarında taklit tahşişe rastlandı. 3 firmanın 8 farklı zeytinyağında tohum yağı çıktı. Antalya'daki Pelit Natural Bal markası da gıda standardı dışı çıktı. Gıdada hile yapanların tam listesi Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesindeki güvenli gıda bölümünde ilan ediliyor.
4: Yeni doğan ve çocuk hastalar için ileri teknoloji cerrahi işlemler geri ödeme kapsamına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı organ nakli bekleyen hastalar için de yeni düzenlemeler yapılıyor dedi.
6: Sağlık uygulama tebliğinde değişikliğe gidildi. Sağlıkta geri ödeme kapsamı genişletildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.
8: Yeni doğan ve çocuk hastalar için ileri teknolojiyle gerçekleştirilen cerrahi işlemleri, erken evre meme kanseri tedavisinde kullanılacak bir adet ilacı, göz sinirinin tutulumuyla seyreden nadir bir hastalığın tedavisinde kullanılan bir adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık.
6: Organ nakli bekleyen hastalar için hayati önem taşıyan organ koruma protokollerinin kesintisiz uygulanmasını sağlayacak düzenlemeler de hayata geçirildi.
4: Efendim, dün akşam saatlerinde hadi bir umut dedik, bu defa olur dedik. UEFA Uluslararası Ligi 3. maçında A milli futbol takımı deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelmişti. Bizim çocuklar mücadeleyi 3-0 kaybetti.
9: Belçika ile Türkiye sahada kozlarını paylaştı. A milli takım maçın kaybedeni oldu. UEFA Uluslararası Ligi 3. turunda Türkiye deplasmanda Belçika'nın misafiri oldu. Belçika ilk yarıda 10. ikinci yarıda da 59. dakikalarda Kevin De Bruyne'un golleriyle 2-0 üstünlük kazandı. 76. dakikada da Romelu Lukaku topu Türkiye'nin kalesine yolladı. Belçika maçı 3-0 kazandı. Belçika 6 puana yükselirken hiç puan alamayan millilerse 0 puanla 3. haftayı kapattı. Turnuvanın 4. maçında A milli takım 5 Ekim pazartesi günü deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. A milli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella mağlubiyetin ardından basın açıklaması yaptı.
15: Futbolcularımız büyük bir mücadele verdiler. Kendimizi tartıyoruz. Bizim çalışmaya, en iyisini yapmaya devam etmemiz gerekiyor.
16: Hanno dato tutto. Giocare la
4: Evet, yok efendim, olmaz, kabul etmiyoruz bu sonucu. Yine bize hüsran demiş Fanatik gazetesi. Gazetelerden de yani bu habere ilişkin tabii paylaşacağız sizlerle gelişmeleri. Arda ne yapsın diye sormuş Türkiye gazetesi de. Ve üniversite mezunu Adanalı Latife Gülkaplan'ın hikayesi geliyor şimdi. Devlet desteğiyle başladığı aracılıkta ezber bozdu aslında. Örnek bir hikaye. Birinin emri altında çalışamam dedi. Kovan sayısını bine çıkartıp aralarının peşinde Türkiye'yi karış karış gezmeye başladı.
6: Masa başı rahatlığı elinin tersiyle itti, doğayı seçti. 22 yaşındaki Adanalı Latife Gülkaplan, üniversiteden mezun olur olmaz klimalı ofisleri değil, arıları ve kovanları tercih etti.
16: 250 kovanla başlamıştık, şu an ise 1000 kovana ulaştık.
6: Üniversiteyi bitirdiği bakanlık desteğiyle 250 kovan alıp işe koyuldu.
16: Dedik yani başka işlerle uğraşmayalım. Babamız bizim ilk öğretmenimiz de, ilk patronumuz da babamız olsun diye bu yola çıktık aslında.
6: Ama durmadı. Gece gündüz çalışıp o kovan sayısını 1000'e kadar çıkardı. Şimdi dev bir arı ordusunu tek başına yönetiyor.
16: Mesleğimiz zor. Arkada verilen onca yemek var. Yeri geliyor 7-24 gece gündüz çalıştığımız oluyor.
6: Arıların peşinde sabaha kadar uykusuz kalıyor. Türkiye'yi karış karış geziyor. Yeri geliyor, dev kovanları tek başına sırtında taşıyor.
16: İnsan sevdiği meslekte bahar bul, yani çiçeklenir. Öncelikle beklentim para veya maddiyat değildir. Sevgidir. Emektir, çabadır.
6: Kovanlarını da rengarenk boyadı. Çevresindekilerin ön yargılarına hiç aldırmadı. Üretiyor, ülkesine değer katmaya devam ediyor.
16: Arı kolonisi demek bebek demek. Bebeğe nasıl bakıyorsan onunla öyle ilgilenmelisin ki onun verimini alabilesin.
6: 22 yaşındaki Latife cesaretiyle hem kendi işinin patronu oldu hem de ezberleri bozup herkese örnek bir başarı hikayesi yazdı.
4: Ve efendim bu hikayenin ardından 3 Ekim Cumartesi manşetleri diyoruz. Efendim gazete manşetlerinde neler var bakacağız. Şimdi Türkiye Gazetesi geliyor öncelikle. Bu gidiş nereye? Az önce de söyledik, milli takımdaki bu gidiş nereye diye soruyor Türkiye Gazetesi. Fransa'yı 1-0, İtalya'ya da 4-1 kaybeden millilerimiz Belçika'ya da 3-0 yenildi. Takım tek başına sırtlamaya çalışan Arda Güler büyük bir mücadele verdi fakat puan getirmeye yetmedi. Bir sonraki maçta da cezalı duruma düştü. Tabii ki değerlendirilmesi gerekiyor ama Türk futbolunda da gerçekten zor bir dönem yaşanıyor. Skandallar ardı ardına geliyor ve tabii ki sonuçta böyle oluyor. Belki de tesadüf değil. Efendim SPK kanunu revize ediliyor. Neler düzenlenecek, neler yapılacak? Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı. Elbette toplantıda önemli isimler var. Adalet Bakanı var, Hazine ve Maliye Bakanı var. Yani mutlaka burada bizim bu krizi çözmemiz gerekiyor ve elinden de geleni yapıyor Fon Koordinasyon Kurulu. SPK kanununda yapılacak değişiklikler üzerinde çalışıldı. Evet, bundan sonra neler olacak takip edeceğiz. Bu arada fondan çıkan para nereye gitti? Bu da merak konusu. Bankalara son 15 günde 545 milyar yatmış. Fon krizinin hemen ardından mevduattaki ciddi artışlar dikkat çekici bir noktada açıkçası. 11-25 Eylül döneminde, bakın fon krizi ne zaman patladı? 15-16 Eylül'de. 11-25 Eylül döneminde bankacılık sistemine 545 milyar liradan fazla bir giriş oldu. Bir haftada 6.2 kata katlanmış oldu. Bir haftada bankalara giren para piyasada böyle dikkat çekici bir hareketliliği de Türkiye Gazetesi manşetine taşıyor. Efendim Şam'da Türk okulu yarın açılıyor ve bu önemli işbirliğine dair ayrıntılar. Terörsüz Türkiye düzenlemesi de önemli özel haber. Yücel Kayaoğlu'nun imzası var haberde. İnfaz yasası değişiyor. PKK silahlarını bırakınca infaz kanunu, terörle mücadele kanunu ve ceza kanununda sürece uygun adımlar atılacak. Bazı hazırlıklar yapılıyor denilmiş. Hürriyet gazetesinin manşetinde ise hakem dünyasındaki skandal diyaloglar konuşuluyor. Yasin kardeşim kimi atayım diye sorduğu belirtilmiş Hürriyet gazetesinde. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla Yasin Kol arasında geçtiği öne sürülen bir yazışma kaydı görenleri şaşkına çevirdi. Kendi adı da var. Hani deniyor ya, kendisini atamış gibi. Yani böyle bir artık tabloyu da yaşıyoruz Türk halkı olarak. Evet, yazışmada maçlara hakemleri atayan MHK'nın başkanı Ferhat Gündoğdu hangi maçta hangi hakemin görev yapacağını, VAR odasında kimlerin oturacağını kardeşim diye hitap ettiği Yasin Kol'a soruyor efendim. Ve spor servisinden sevgili Rıdvan'ın da bana verdiği bir bilgi, Yasin Kol geçen sezon 6 derbiden 4'ünü yönetiyor. Yani böyle enteresan bir tablo da var. Ferhat Gündoğdu başka kim olabilir diye soruyor Yasin Kol. Kendi adının da olduğu listeleri veriyor ve Özgür Yenikaya, Yankaya olsa daha iyi olur başkanım ifadesi dikkat çekiyor. Maç bitimi gözaltına alındı bu arada. Yasin Kol Süper Lig'in son dönem en çok maç yöneten hakemlerinden biri. Söylediğimiz gibi önceki akşam Trabzonspor'un hazırlık maçını yönettikten hemen sonra gözaltına alındı ve gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Acaba neler olacak? Ural Aküzüm istifa etti. Bazı yedek üyeler de istifa mektuplarını Riva'ya gönderdi. TFF'de yeni istifaların sırada olduğu konuşuluyor. Evet, çok soru işareti var açıkçası. Diğer gazetelerde de manşette zaten. Milliyet'e de bakalım birlikte. Kolu uzun Yasin diyor manşette. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla hakem Yasin Kol arasındaki yazışmalar. 7 tutuklama talebi var. 2 Süper Lig hakemi ve MHK Başkanı da tutuklama talep edilen isimler. 51 sayfalık bir ifade verdi Ferhat Gündoğdu. Bu arada bazı hakemleri aradığını da kabul ediyor. Bunu da hatırlatalım. Efendim, Soma 5 maden işçimize ağlıyor. Manisa Soma'da bir maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Enerji Bakanı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüzce uzman bir heyet görevlendirilecek. Gerekli incelemeler başlamıştır dedi. Akşam gazetesine geliyoruz şimdi de. Montella'ya yolun sonu mu görünüyor acaba? Bu gerçekten çok ilginç bir durum yani. Üst üste böyle yenilgiler ve hiçbir şekilde puan alınamamış durumda. Uluslar Ligi'nde 3. maçı da bir de farklı kaybediyorsunuz. Son 5 resmi maçta sadece bir kez kazanan Montella dün istifaya davet edildi. Pazartesi günü de İtalya ile oynanacak maç. İtalyan hocanın artık kaderini belirleyecek denilmiş. Böyle bir durum var ortada. Urfa'yı coşturan festival Gözler Şanlıurfa'daydı. Hafta içinde Teknofest gerçekleşti. Çok da büyük bir ilgi vardı. Teknoloji meraklıları bir araya geldi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği ürünlerimiz Teknofest Güneydoğu kente de canlılık getirdi. Otellerin tamamı doldu. On binlerce kişiden bahsediyoruz. Restoran ve alışveriş alanlarında yoğunluk yaşandı. Efendim, zararı foncu ödeyecek manşetindeyiz. Şimdi de fon krizinin ardından toplantı üstüne toplantı yapılıyor. En önemli konu şu, ekonomiye bir yükü olacak mı? Tabii herkes bunu merak ediyor. Vatandaşa herhangi bir ek yük getirilmeyecek açıklaması çıktı. İşte fon tasfiye kurulu toplantısından da görüntü manşet haberde veriliyor. Efendim, sunucu Erhan Çelik'in eşi Doktor Özlem Gültekin Çelik'e ilişkin onun bir şüpheli ölüm soruşturması var. 5 gözaltı kararı geldi. Yüksek dozlu anestezi ilacıyla hayatını kaybeden Doktor Özlem hakkında bu maddeleri temin eden şüpheliler gözaltına alındı demiş Akşam Gazetesi. Şöyle bir Yeni Şafak Gazetesi'ne de bakalım. Derbiye kendisini atadı. Hakem skandalı büyüyor. Yine gelişmeler, birçok hakem tanık oldu. Bundan sonra liglere ara verilecek mi? Bunu da konuşuyoruz. Tahir Kum önümüzdeki dakikalarda gün başlıyor da olacak. Onun tabii açıklamalarını herkes merak ediyor açıkçası. Evet, moralinizi bozmayın dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da. Önceki gün AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları mahalle başkanlarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemdeki tartışmalar kadın kollarının motivasyonunu bozmasın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle bu fon kriziyle ilgili çok büyük bir hayal kırıklığı içerisinde göründü yaptığı açıklamalarda. Nafaka için 5 formül haberi de Yeni Şafak'ta dikkat çeken haberlerden biri. Ekonomiye geçmeden önce Sabah gazetesine de gelelim. Bizim çocuklar Belçika'da hüsran yaşadı başlıklardan biri. Kaşeli soygun, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde kurulan yolsuzluk çarkını bagajdan çıkan 12 sahte kaşe deşifre etti. Çakma tekliflerle düzenlenen adrese teslim ihalelerle milyonlarca liralık vurgun yapıldı. Eyüp Sultan Belediyesi'ne de bir operasyon gerçekleşti ve operasyonlar devam ediyor. Efendim, sıcak gelişmeleri, son dakika haberlerini sizlerle paylaşacağız. Bu arada çok sevdiğimiz bir müzisyen Mustafa Sandal manşetlerde biliyorsunuz. Eşi Melis Süt Şurup ciddi bir töhmet altında. Yani 10 milyardan fazla bir kazanç elde ettiği. Hatta burada deniyor ki 11 milyar değil tam 15.7 milyar. Vurgun şampiyonu olarak verilmiş. Mustafa Sandal'ın da hani bizim karı kocalık dışında herhangi bir bağlantımız, ortak hesabımız yok demesi de sosyal medyada çok yankı buldu. Fon vurgununda en çok kazanan isim 15.7 milyar lirayla Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup oldu. Evet, bu arada borsadan fahiş kazanç elde eden Süt Şurup'un da Dubai'ye gittiği, parayı da oraya götürdüğüne dair iddialar var. Baba Cihan Süt Şurup'sa daha önce yine ismi geçiyordu bu olaylarda. En çok kazanan 6. isim olarak görünüyor efendim. Daha devam edecek tabii ki yansımaları. İstanbul Ticaret Gazetesi'nde ekonomiye dair haberlere bakalım. İş dünyasında güven ve istikrar mesajları önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonomide belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde Türkiye'nin büyüme ve istikrar rotasını koruduğunu söyledi. İstanbul Ticaret Gazetesi'nde bu öne çıkıyor. Dünya Gazetesi'ndeki manşet de önemli. Bunu sizlere hatırlatayım tekrar. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı. Vatandaşa ek bir yük gelmeyecek açıklaması yapıldı. Bununla ilgili de eminim çok böyle sağlam düzenlemeler oluşturulacaktır. Küresel gıda fiyatları da son 4 yılın zirvesinde. Dünya Gazetesi'nden başlıklar da böyle. Vaktimizde doldu. Evet, gazetelerin ardından efendim saat başına doğru gideceğiz ama şimdi hayatın içinden geliyor ekranlarınıza. Saat başı görüşmek üzere.

0: Yasemin'in penceresinde bu haftanın konuğu Kızılcık Şerbeti dizisinin sönmez arslanı Aliye Uzunatağan. Yasemin Bozkurt ünlü tiyatrocuyu soru yağmuruna tuttu.
1: Kızılcık Şerbeti'nde kendi ölümünüzü izlerken ne hissettiniz Aliye Hanım?
2: Baygınlık geçiriyor kadın.
0: Aliye Uzunatağan 4 sezondur oynadığı Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı?
2: 5. senede ücretimin arttırılmasını talep ettim.
0: Kendisi gibi oyuncu olan kızı Ayşe Can Tatari annesine sürpriz yaptı ve annesiyle ilgili en sevdiği soruyu Aliye Hanım'a yöneltti.
1: Kaç kere evlendiniz Aliye Hanım?
0: Usta oyuncu kaybettiği büyük aşkını Yasemin'in penceresinde ilk defa açıkladı.
1: Cüneyt Türel'le büyük aşk mı yaşadınız?
2: Evet, evet.
0: Sürprizlerle dolu program Yasemin'in Penceresi bu pazar saat 13'te TGRT Haber'de.
3: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.

0: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM Haber.
1: Otoban otoyolu korku dolu bir kazaya sahne oldu. 1020 beygir gücündeki Tesla Model S Plaid yüksek hız testinde adeta parçalandı. Sürücü aracın sınırlarını test etmek için hızını artırdı. İbre 286 kilometreye ulaştığı sırada arka lastiğin sırtı aniden ayrıldı. Lastiğin patlamasıyla araç kontrolden çıktı. Yüksek hızla savrulan otomobil ağır hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi. Sürücü ise büyük kazadan sağ kurtulmayı başardı. Sağanak ve fırtına ilçeyi adeta yuttu. Sokaklar enkaza döndü. Diyarbakır, Bismil, güne kabusla uyandı. Şiddetli fırtına dakikalar içinde ilçeyi savaş alanına çevirdi. Bir caminin minaresi büyük bir gürültüyle çöktü. Rüzgarın hızı acımasızdı. Dev ağaçlar kökünden söküldü. Evlerin ve iş yerlerinin çatıları havada uçuştu. Fırtına dindi, mesai başladı. Ekipler ilçede temizlik çalışması yürütüyor. Yollar açılıyor, enkaz kaldırılıyor.
2: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir sürü bayrak.
1: Önce Türk bayraklarını çöpe attı, ardından kamerayı açtı. Vatan hainleri bayrak atmışlar diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bayrak provokasyonunun altından aynı kişi çıktı.

0: Ne uyarıları dikkate aldı ne de yaklaşan tramvayı. Kuralları hiçe sayan minibüs faciaya davetiye çıkardı.
1: Tramvayın yolu. Kırmızı ışık yanarken bunlar dönüyor buradan.
0: Kazanın adresi Güngören Abdi İpekçi Caddesi. Bir minibüs dönüşün yasak olduğu noktada ters yöne daldı. Tam o esnada gelen tramvay ise duramadı. Minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs savruldu. İçinde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralıları çıkararak hastaneye kaldırdı.
1: Burada devamlı aynı kazalar oluyor kardeşim. Tamam, buna bir problem çözsünler yani. Ne kamera var burada ne bir şey. Hiçbir şey yok burada.
0: Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Mekke'de bir şüpheliyi yakalamak isteyen güvenlik güçleri trafikte dehşet saçtı. Kaçan suçlunun peşindeki ekipler araçların arasına gerçek mermilerle ateş açtı. Olay Mekke'de yoğun trafiğin yaşandığı bir noktada meydana geldi. Güvenlik güçleri şüpheliyi durdurmak için operasyon başlattı. Bu sırada trafikte ilerleyen araçların bulunduğu yola ateş edildi. Gerçek mermilerin kullanıldığı anlar çevrede paniğe neden oldu. Olayın ardından şüphelinin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Sinop 2 gün önce gelen acı haberle sarsıldı. Bir balıkçı teknesi alabora olmuştu. Teknede bulunan 2 polis memuru denizde kayboldu. Polis memuru Orhan Gazi Yetiş olay günü bulundu. Diğer kayıp polis Numan Şen'i arama çalışmaları ise hemen başladı. Bölgeye sevk edilen dalgıç polislerle sahil güvenlik, jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalara katıldı. Arama çalışmalarında sonar cihazları kullanıldı. Cihazlar su altında acı noktayı tespit etti. Şen'in naaşı kıyıya 500 metre mesafede ve 7 metre derinlikte bulunarak otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Alevler çıktı, her yeri duman sardı. Fabrika böyle patladı. Olay İzmir Torbalı'da yaşanmıştı. Bilinmeyen sebeple metal fabrikasında patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale hızla yapıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastaneden acı haber geldi. Ağır yaralı Halit Abdülkadir yaşam mücadelesini kaybetti. Suriye uyruklu genç işçi 25 yaşındaydı. Kadir'in fabrikada çalıştığı ve orada yatılı kaldığı öğrenildi. Genç işçinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından memleketi Suriye'ye gönderilecek. Cenaze orada toprağa verilecek. Patlamada bir işçi öldü, 6 işçi yaralandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. İnşaatın dev dış cephe koruması üzerlerine böyle düştü. Kaldırımda yürürken ölümden döndüler. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yürüyüşe çıkan iki vatandaş inşaat şantiyesinden kopan dev koruma kaplamasının altında kalmıştı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
2: Biraz şöyle bir açalım.
3: Yok, hiç yapmayın. Şu ambulans gelince boyunluğunu tartıştık.
0: Görgü tanıkları hemen yardıma koştu. Panonun altından hafif yaralı olarak çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.
4: Şahin.
0: Şahin sıcak asfalta yapışıp kaldı. Onu gören köy muhtarı duyarlılığıyla alkış topladı.
4: Şahin asfalta batmış. Ayaklarından falan asfaltlanınca kanatları falan uçamıyor. Sağlam aslan parçası. Biz bunu şimdi tertemiz temizleyeceğiz ve doğaya bırakacağız.
0: Söylediği gibi de yaptı. Bolu'nun Göynük ilçesinde tarlasından dönen Gürpınar Köyü muhtarı Metin Keskin uçamayan Şahin buldu.

0: Köy muhtarı ayakları ve kanatları sıcak asfalta yapışan kuşu kurtardı. Ardından da evine götürüp Şahin'i yıkadı.
1: Tertemiz temizledik, yıkadık. Ziftini, asfalt ziftini tamamen gidettirdik. Şu anda kurulamaya geçtik. Nasip olursa doğa, bir doğa sever olarak doğaya bırakacağız Şahin'imizi.
0: Alevler ahırı sardı. 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Görcan köyünde çıktı. Zülfü Keskin'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale etti. Ancak ahırdaki 200 küçükbaş hayvan kurtarılamadı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Görüntüler Mardin'den. Okul bahçesi tamamen suyla doldu. Giriş ve çıkışlar imkansız hale geldi. Öğrenciler bahçede mahsur kaldı. Çözümse gecikmedi.
2: Yavaş yavaş.
0: Plastik sandalyelerden köprü yapıldı. Öğretmenler sandalyeleri yan yana dizdi. Öğrenciler bu ilkel köprüden binaya ulaştı. Çocuklar düşmemek için büyük çaba harcadı. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Velilerse altyapı sorununa acil çözüm bekliyor.
3: Uşak'ta feci kaza. Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı. Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenler 71 yaşındaki Ruhi Akyıl, eşi Döndü Akyıl ve kızları Nevcan Sakaryalıydı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı. Kazanın nedeni araştırılıyor. Örgüt kurma, kara para aklama, yasa dışı bahis. Bu suçlara karışan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. Demir parmaklıklar ardına yollandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatan, yer ve imkan sağlayan şüphelilere yönelik düğmeye basıldı. 45 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Alınan ifadeler doğrultusunda soruşturmaya 7 şüpheli daha dahil oldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklama, 5 şüpheli de adli kontrol talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. 33 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Alevler binayı sardı, dumanlar gökyüzünü kapladı. 8 katlı apartmanda mahsur kalan vatandaşlar pencerelerde kurtarılmayı bekledi. Alevlerin adresi Kadıköy Sahra-i Cedid mahallesiydi. 8 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosu patladı. Binanın içini kaplayan yoğun duman nedeniyle üst katlarda çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Zamanla yarışan itfaiyeleri bir yandan alevlere müdahale etti, diğer yandan da merdivenleri uzatarak mahsur kalan 14 kişiyi dumanların arasından çekip çıkardı. Dumandan zehirlenen 5 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürülürken geriye bu korku dolu anlar kaldı.

0: Gün başlıyordan yeniden günaydın, hoş geldiniz. Ben Seda Akbay. Efendim çok hareketli bir cumartesi daha bizi bekliyor. Şimdi gözler hakim atamalarındaki skandal diyaloglarda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi hakkında fesih davası açtı. Dernek yöneticilerinin hakemleri gruplara ayırdığı ve sadakat esaslı hareket ettiği yönünde tespitler dosyaya girdi. İşte o yazışmalar ve gelişmeler.
1: Hakem atamalarında sadakat ve mensubiyet iddiası, hakemlerin kendi içlerinde gruplara ayrıldığına yönelik tespitler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Hakemler Derneği İstanbul Şubesi için fesih davası açtı. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yürütülen incelemede dernek yöneticilerinin hakemleri söz dinleyen ve kontrol altına alınabilen şeklinde tasnif ettiği yönünde mesaj ve dokümanlar tespit edildi. Dosyada maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine sadakat esaslı hareket edildiği yönünde tespitlere yer verildi. Başsavcılık, dernek başkanlarının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığını belirtti. Başsavcılık tespit ve değerlendirmelerin ardından derneğin feshini talep etti. Davanın sonucuna Asliye Hukuk Mahkemesi karar verecek.
0: Ve MHK soruşturmasının fitilini ateşleyen ifadeye TGRT haber ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bilgi sızdırdığı iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan eski Hakem İşleri Müdürlüğü çalışanı şikayetçi oldu ve usulsüzlük olduğunu iddia etti. Anlattıkları çarpıcıydı.
2: Hakem sınavlarında usulsüzlük olduğunu iddia etti. Gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun maçlara kısa bir süre kala hakemleri değiştirdiğini öne sürdü. Hatta Gündoğdu'nun bazı hakemlere HTS kaydın elimde dediğini belirtti.
3: Çok bir orada bir çelişki yaşıyor hakem arkadaşlarımız, zorlanıyorlar.
2: Bilgi sızdırdığı iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldı. TFF Eski Hakem İşleri Müdürlüğü eski çalışanı Eren Acar haksızlığa uğradım diyerek şikayetçi oldu. Polise verdiği ifadede Merkez Hakem Kurulu'nda şahit olduklarını anlattı.
4: Çalıştığım dönemde yapılan sınavlarda sınava girecek hakemin yapılan sınav sonrası kağıdını imzalattığımızı, bunun dışında 2025 Haziran ayında yapılan hakem ve gözlemci terfi sınavlarında sınav kağıtları ve sınav notlarıyla istedikleri hakemleri bir üst klasmana çıkarmak için oynandığını biliyorum. Ancak şu an kimin sınav kağıtlarına müdahale edildiğini tam olarak bilmiyorum.
2: 2018-2025 yılları arasında TFF'de çalıştığını belirten tanık ifadesinin devamında hakemlerin klasmanları ile ilgili de usulsüzlükler yapıldığını öne sürdü.
4: İstedikleri hakemi istedikleri notu verip klasmanlarını belirlemektedirler. İstemedikleri hakemi de çeşitli nedenler sunarak sınavda düşük not verme, hakemin almış olduğu notla sisteme girilen notun farklı olması gibi klasman düşürme veya görev vermeme yoluna gidilmektedir.
2: Hakemlerin Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu tarafından atandığını belirten tanık, maçlara çok az bir süre kala hakemlerin değiştirildiğini öne sürdü.
4: Haftalık hakemler MHK tarafından belirlenirdi. Belirlenen isimleri MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu belirlerdi. Ancak maçlara az bir süre kala kendi belirlediği hakem atamalarını değiştirirdi. Normal şartlarda kendi atadığı bir hakemi maçlara az bir süre kala değiştirmesi hayatın olağan akışına uygun değildir.
2: Merkez Hakem Kurulu'ndan şikayetçi olan TFF eski çalışanı, Gündoğdu'nun aktif hakemlere HTS kaydın elimde diyerek baskı yaptığını iddia etti.
0: Efendim, hakem atamalarındaki skandal diyaloglar konuşuluyor ve o yazışmalar da şu şekilde, yani çok ciddi iddialar var, yazışmalar şu şekilde görünüyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla Süper Lig Hakemi Yasin Kol arasındaki yazışmalardan bahsediyoruz. Bu arada bu isimler de tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildiler. Evet, yazışmalara bakıyoruz efendim. Başkanım, sizde şöyle: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay, VAR hakemleri olarak Onur Özütoprak, AVAR, Sarper Barış Saka, bu isimleri gönderiyor. Başkanım, siz de nasıl uygun görürseniz diyor. Tamam kardeşim, Onur Balıkesir, başka kim olabilir? Erkan Engin olsun başkanım diyor Yasin Kol. Okey başkanım, iyi akşamlar. Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım. Yani bu isimler, Yasin Kol atıyor isimleri, öyle görünüyor. Bir başka dikkat çekici mesaj da şurada. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da ismi geçiyor bu mesajlaşmalarda. Yetki sende başkanım. Sağ olun başkanım diyorlar birbirlerine. Ve şöyle... Futbol Federasyonu Başkanı'na Merkez Hakem Kurulu Başkanı mesaj gönderiyor. Diyor ki başkanım Özgür Yankaya, bu adamı istemiyoruz ne maça ne de VAR'a. Ertuğrul attı başkanım diyor. Evet, bu şekilde mesajlaşmalar, yani hakemleri istemiyor gibi görünüyor. Bu hakemi, Özgür Yankaya'yı istemiyor Trabzonspor Başkanı gibi görünüyor buradaki yazışmalarda. Ve birbiri ardına böyle çarpıcı iddialar. Ve son duruma bakacağız efendim. 7 isim tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
1: Türk futbolunda patlak veren yasa dışı bahis, şantaj ve rüşvet skandalına yargı müdahale etti. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. Başsavcılık şüpheliler hakkında görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ve kişisel verileri hukuka aykırı kaydetme suçlarından kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirtti. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre bazı hakem ve gözlemciler objektif gerekçe olmaksızın klasman dışı bırakıldı. Atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildi. Hakemlerin kişisel ve sosyal çevrelerine göre değerlendirildiği yönünde tespit ve beyanlara yer verildi. Dosyada Riva'da 2025 yılında yapılan kural sınavı da var. Bazı sınav evraklarının değiştirildiği yönünde tespitlere yer verildi. Soruşturma kapsamında dijital materyaller, ses kayıtları ve bilirkişi raporları da incelendi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında görevi kötüye kullanma ve tehdit, Ferdi Karadoruk hakkında ise güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı kaydetme suçlamaları bulunuyor. Diğer şüphelilerse farklı suçlardan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
0: Son gelişmeler böyle efendim. Futbol dünyasında, yani Türk futbol dünyasında yaşananlar hakikaten çok kafa karıştırıcı. Çok da soru işareti var. Biz bunların hepsini Türkiye Gazetesi spor yazarı ve bu konuda hakikaten görüşlerine, yorumlarına çok yakından kulak verilen bir isme soracağız efendim. Sevgili Tahir Kumgün başlıyor da konuğumuz. Günaydın Tahir Bey, hoş geldiniz.
5: Günaydın, hayırlı sabahlar.
0: Çok teşekkürler. Yani fırtınalar, büyük haberler birbiri ardına gelecek demiştiniz. Gerçekten de öyle oldu. Şimdi zaten tutuklanmaları talebiyle çok önemli isimler mahkemeye sevk edildi. İki Süper Lig hakemi, hakemlerle MHK başkanı arasındaki yazışmalar, bahis davaları, şike davaları derken gerçekten çok karışık bir manzaranın içerisindeyiz. Neler oluyor?
5: Yani futbolun dışında her şeyi konuşuyoruz. Yani futboldan bahsediyoruz ama futbolun dışında ne varsa her şeyi konuşuyoruz. İçinde bahis geçiyor, şike geçiyor. İşte görevi kötüye kullanma, evrakta sahtecilik, her türlü şey var. Yani Türk futbolu böyle bir gün geçmişte yaşamadı. Salı günden beri ortaya yeni yeni belgeler çıkıyor. Mahkemeye sevk edilen kişilerden dördünün tutuklandığını öğrendik. İki kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu görevi kötüye kullanmaktan dolayı tutuklanmasına karar verildi. Onu söyleyelim.
0: İfadesini de gördünüz zaten sanırım 51 sayfalık ifadede bazı hakemleri telefonla aradığını itiraf ediyor. Bu ne anlama geliyor? Yani burada artık bir itiraf diyebilir miyiz?
5: Tabii ki doğru söylüyorsunuz. Tabii burada çok önemli bir şey var, bir ayrıntı var, o da şudur. Maçlara, müsabakalara hakem atamasına Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve orada görev yapan PİMİK adı verdiğimiz Profesyonel Maçlar İcraat Kurulu olan ve iki kişiden oluşan bir kurul vardı. Yaklaşık bir yıl önce Seda Hanım Ferhat Gündoğdu o iki kişiyle yollarını ayırdı ve oraya bir atama yapılmadı. Yani ve futbol ailesi, futbol kamuoyu şunu merak ediyordu. Yani ortada PİMİK yok. Acaba bu müsabakaların atamasını kim yapıyor? Yani çünkü ortada PİMİK diye bir şeyin yapay olması zeka lazım. Evet, yani yok, yapay zeka değil. Bu daha önce Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım vardı burada, Seda Hanım. Bu iki kişinin görevi profesyonel müsabakalarla ilgili hakemlerin atamasını yapıyordu. Şimdi talimatta ve statüde böyle bir görev tanımı var. Ama bu iki kişinin yerine istifa eden, bu iki kişinin yerine Merkez Hakem Kurulu hiç kimseyi atamadı. Atamayınca insanların kafasında soru işareti oldu. Acaba müsabakaların hakem atamasını kim yapıyor diye. Hakem atamasını. Ve burada şunu gördük ki ortaya çıkan tapelerde. Bunu gördük ki bu atamaları Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla ve Sayın Yasin Kol'la yapıyorlar. Çünkü bakıyorsun, siz az önce okudunuz değil mi? İşte bir hakem listesi geliyor Yasin Kol'dan. Uygun mudur başkanım diyor. Öyle değil mi? Uygun mudur diyor. Ve uygun
0: Yasin Kol Ferhat Gündoğdu'ya gönderiyor değil mi? Merkez Hakem Kurulu evet, başkanına evet, gönderiyor.
5: Evet. Evet, aynı
0: kendi
5: şekilde.
0: Kendi ismi de var
5: tabii,
0: orada.
5: Tabii buradaki önemli olan hadise şudur. Bir müsabakayı yönetecek orta hakem yardımcılarını seçebilir. Bu geçmişte de olmuştur. Ama bir müsabakayı yönetecek hakemin var kadrosunu belirlemesi skandaldır. Bakın bu çok önemli. Çünkü var denetleyici mekanizma. Siz şimdi o koltuğa oturacak kişileri de siz belirlerseniz o zaman işte görevi bulmuş olursunuz.
0: O zaman onun çok için ciddi şaibeler ortaya çıkıyor Tahir Bey. Bir de artık başkanların ismi geçiyor. Yani artık geriye dönük nasıl bir güven tablosu oluşturabilir ya da ileriye dönük?
5: Yani şimdi tabii ki bu saatten sonra mevcut Merkez Hakem Kurulu'nun bu şekilde devam etmesi mümkün değildir. Tabii biz ya burada konuşulacak çok şey var ama biraz daha kestirmeden konuşalım. Ne bu MHK'nin ne de bu Futbol Federasyonu'nun artık devam etmesi mümkün gözükmemektedir. Onu söyleyelim.
0: Peki ne çünkü olacak bundan sonra? Nasıl belirlenecek?
5: Olması gereken hadise şudur. Yeni bir Futbol Federasyonu ve yeni bir Merkez Hakem Kurulu olmalıdır. Şundan dolayı bu noktaya nasıl geldiğimize bakmamız lazım. Bu noktaya gelinirken maalesef bazı kulüp başkanlarının talebiyle bu göreve gelen Sayın Ferhat Gündoğdu birilerinin de arzu ve isteğiyle intikam duygusuyla kitaba göre değil de daha çok keyfi olarak klasman listeleri yapmıştır. Yaptığı da ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı da görevini kötüye kullanmaktan dolayı da bugün tutuklanmasına karar verilmiştir. Şimdi bizim yapacağımız hadise şudur. Yeni bir Merkez Hakem Kurulu belirlenecektir. Bunun içinde yeni bir Futbol Federasyonu belirlenecektir. Yeni bir Futbol Federasyonu içinde biliyorsunuz seçim kararı alınması
0: yeni
5: lazım.
0: Yeni bir Futbol Federasyonu. Bu arada gözler federasyon başkanına çevrildi. Bir sessizlik var galiba değil mi orada?
5: Evet, orada bir sessizlik var. Bir de tabii Türkiye Gazetesi'nde de peş peşe bununla ilgili haberler yaptık. Futbol Federasyonu'ndan peş peşe istifalar geliyor Seda Hanım. Bu istifalar normal istifa değil. Belki bugün yarın da yine birkaç istifa olayını kamuoyuyla paylaşmış olacağız ama henüz daha gelmedi. Bunun ardından Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da artık dayanamayacağını, bu konuda çok ısrarcı olamayacağını düşünüyoruz ve kendisi de İtalya milli maçından sonra muhtemelen milli maçımız var biliyorsunuz İtalya'yla. O karşılaşmadan sonra bir istifa kararı alabileceği ihtimali yüksek, onu söyleyelim.
0: Anlıyorum, evet. Dünden beri zaten çok önemli açıklamalar yapıyorsunuz. Bir istifa kararı gelebilir diyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ndan.
5: Sizin, Seda Hanım, bir de sizin programınızda bunu ilk kez dile getirelim istiyorum. Bu, biliyorsunuz ki bu yapılan suçlamalardan dolayı idari yargıda Türk Ceza Kanunu'na göre bir işlem yapılıyor bu kişilerle ilgili. Tabii bizim bir de futbolun bir disiplin talimatı var. Bu disiplin talimatına göre de görevi kötüye kullanmaktan, sahtecilikten bu kişilerle ilgili de işlem yapılacaktır. Bu işlemde yapılacak işlemin sonucunda bu kişiler disiplin yargılaması, Futbol Federasyonu disiplin yargılaması tarafından suçlu bulundukları takdirde cezai müeyyidesi futboldan mendir.
0: Ve
5: onu da söyleyelim.
0: Tahir Bey, MHK Başkanı son dakika gelişmesi olarak izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Siz de söylemiştiniz ama netleşti bilgi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı efendim. Evet, dün gözaltına alınmıştı ve bir ifadesi vardı. 51 sayfalık ifadesi. Efendim, bundan sonra da bakalım neler olacak. Ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı efendim. Bu haber nasıl etkileyecek? İlk yorumu alayım Tahir Bey sizden. Liglerin ertelenmesi gibi ciddi bir sonuç da var mı önümüzde?
5: Yani şöyle, o henüz daha masaya gelmiş değil ama pek de mümkün gözükmüyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bizim 18 yıl sonra iki tane takımımız mücadele ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, yine Beşiktaş Avrupa Kupalarında mücadele ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası var. Onun için ben liglerin ertelenmesinin pek söz konusu olacağını düşünmüyorum, onu söyleyeyim.
0: Bu arada son dakika gelişmesi olarak tekrar ediyorum. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı. Efendim, 7 gözaltı vardı. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 5 kişi tutuklandı. Yasin Kol da tutuklular arasında mı acaba? Anıl, onu...
5: Hayır, şöyle, Yasin Kol'la ilgili henüz mahkemeye sevk edilmedi Yasin Kol. Şu anda Sayın Ferhat Gündoğdu'yla birlikte 4 kişi tutuklandı. Sayın Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin adli kontrolle serbest bırakıldılar. Bu 4 kişinin tutuklanmasına karar verildi ve tutuklanma gerekçeleri kendilerinin savcılığa sevk edilme gerekçelerinden farklı olarak Türk Ceza Kanunu 135'e 2. maddesi, yanlış hatırlamıyorsam, görevi kötüye kullanmaktan dolayı bir tutuklama kararı verildi.
0: Şimdi liglerin ertelenmesi, yani böyle çarpıcı bir manzara bizi şu anda beklemiyor anladığım kadarıyla. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde iki takımımız var. Herhangi bir yaptırım gelir mi? Siz bununla ilgili FIFA'dan böyle bir yaptırım kararı bekliyor musunuz?
5: Şöyle, güzel bir soru. Bunun, biliyorsunuz, Türkiye'de herhangi bir belediye ile ilgili, bir kurumla veya kişiyle ilgili mahkemeleriniz bir karar verdiği zaman sadece bu ülkeyi bağlıyor. Yani bununla ilgili sizin bağlı olduğunuz bir yer yok. Ama bizim bugün futbolla ilgili vereceğimiz her karar mutlaka FIFA'nın ve UEFA'nın onayına tabidir. Çünkü FIFA ve UEFA'ya bağlıyız. Bundan dolayı da Seda Hanım, FIFA'nın ve UEFA'nın mutlaka bu konuda müfettiş görevlendireceğini, bu müfettişlerin vereceği rapor doğrultusunda Türkiye ile ilgili bir işlem yapma ihtimalinin olduğunu söyleyelim. Geçmişte bunu en son Yunanistan'la ilgili görmüştük ki birçok ülkeyle ilgili oldu. Bundan dolayı UEFA'nın ve FIFA'nın yaptırımı olursa şaşırmayalım. Çünkü bizim bu olayın dışında bir de bahis şike davamız var. Bu bahis şike davasından dolayı da işte geçenlerde açıklandı, 448 tane içinde çok önemli kulüp başkanları ve yöneticilerin olduğu bir liste açıklandı. Bu da devam ediyor tabii ki. Baktığınız zaman Türk futbolunda neyi tutsanız elinizde kalıyor. FIFA ve UEFA ve FIFA bu konuda mutlaka bir rapor hazırlayacaktır.
0: Şimdi çok soru var dedim ya, onlardan biri de geçici bir merkez hakem kurulu oluşturulur mu? Mesela bazı isimler geçiyor, onlardan biri de İngiliz hakem Anthony Taylor, yani böyle bir yabancı hakem furyasına da gider mi bu iş?
5: Şöyle, biz zaten son dönemlerde hep yabancı hakemlerle yaşıyoruz. VAR hakemlerimiz yabancı, orta hakemlerimiz de yabancı oluyor. Anthony Taylor Türkiye'de biliyorsunuz profesyonel olarak çalışan bir kişiydi ve Anthony Taylor'la geçici bir MHK olması söz konusu.
0: Yani çok şey enteresan yapalım. Değil mi?
5: Yeni MHK başkanı olabilir. Yine benim almış olduğum bir istihbarattı. Eski MHK başkanlarından Sayın Kuddisi Müftüoğlu'nun da önümüzdeki dönemde MHK için gündeme geleceği söylenebiliyor. Ama şu anda en yakın isim şu anda federasyonda bulunan, federasyonun çalışanı olan Anthony Taylor'ın, ki çok deneyimli ve tecrübeli bir hakemdir, MHK'nin başına geçme ihtimali yüksektir.
0: Şu an ekranda olan
5: şu anda elit hakem koordinatör olarak görev yapan bir kişidir. Ve şu anda zaten işin büyük bir kısmını da Anthony Taylor yapmaktadır Türkiye'de.
0: Evet, çok enteresan. Şunu da merak ediyorum Tahir Bey. Yani yurt dışına baktığımızda çok büyük kulüpler, şampiyon olan kulüplerin ligden düşürülmesi gibi çok ciddi yaptırımlar var. Şimdi geçmişe dönük acaba böyle bir yaptırım söz konusu olur mu?
5: Olabilir. Gidişata tabii ortaya çıkan tabii bakın olabilir. Çünkü bu ortaya çıkacak delillere bağlı. Hani şu ana kadar ortaya çıkan delillerde ki her gün yeni bir delil ortaya çıkıyor. İşte Yasin Kolla MHK başkanının konuşması çıkıyor. İşte federasyon başkanıyla MHK başkanının konuşması çıkıyor. Biz önümüzdeki günlerde daha bu dosya içinde ne var ne yok bilmiyoruz. Para transferlerinden bir meblağdan bahsediliyor ama detaylarını bilmiyoruz. Biz ne çıkacağını bilmiyoruz. Ama futbol müsabaka talimatının 24. maddesi şunu der. Her ne kadar ligler tescil olmuş olsa dahi sonradan ortaya çıkacak bir delille liglerin tescili iptal olabilir. Yani geçmişte tescil olan kupa şampiyonlukları, geçmişte tescil olan lig şampiyonlukları ortaya çıkacak olan somut net bir delille ortadan kalkabilir. Onu söyleyelim.
0: Peki aslında böyle ana hatlarıyla açıkladınız. Bir de 3-0'lık mağlubiyet var maalesef. Peş peşe de mağlubiyetler aldık. Çok kısa yorumunuzu alayım. Sonra uğurlayacağım sizi.
5: Valla böyle bir futbol ikliminden böyle bir milli takım çıkması ve bu sonuçlar aslında bizi çok şaşırtmıyor. Milli takım ülke futbolunun aynasıdır diyelim. Oradan her şeyi anlayabiliriz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Tahir Kum, görüşmek üzere.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: Ve efendim son dakika gelişmeleriyle sevgili Tahir Kum'un yorumlarıyla birlikte bu konuyu masamıza aldık. Gün başlıyor da. Ve şimdi hayata dair bir konumuz var. İstanbul'da 1 Eylül'de biliyorsunuz Avyasa sona erdi. Tezgahlarda balıklar iyice görünür oldu ve bir bereket de var açıkçası. Denizlerdeki av miktarının artması tezgahlara bakalım nasıl yansıyor. Özellikle Ekim ayına nasıl başladık? TGRT Haber muhabiri arkadaşım Şevval İskender'e gidiyoruz şimdi. Evet Şevval, güzel bir İstanbul sabahı diliyorum ve evet tezgahlar başladı herhalde, alışverişler başladı. Nasıl manzara?
6: Seda, günaydın, iyi hafta sonları dilerim. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz aslında şu anda kahvaltı sofralarındalar biliyorum ve bizi izliyorlar. Ve o sofrada da aslında akşam ne yenilecek diye sohbet ediliyor. Ben o sorunun cevabını bugün buldum. Çünkü bugün evlerde bence balık pişmeli. Çünkü Karadeniz'den tutulan tazecik palamut ve hamsiler işte tezgahlarda yerini almış durumda. Biz şu anda Ozan Ural'la beraber tarihi Karaköy balıkçısındayız. Burada bir sabah hareketliliği, deyim yerindeyse sabah bereketi yaşanıyor. Sezon bu yıl bol başladı dedik. Çünkü önceki yıl palamuta, hamsiye hasret kalmıştık. Ama bir ay geçti av yasağının kaldırılmasından. Şu anda palamut ve hamsi bereketli bir şekilde tezgahlarda yerini almış durumda. Peki önceki aylarda ne kadardı ve şu anda palamutu, istavrit, hamsi fiyatı ne kadar? Balıkçı esnafına Savaş Bey'e sormak istiyorum. Savaş Bey, gayet irileşmiş. Evet, palamut çok güzel. Yağmur da yağdı. Fiyatlar ne durumda peki?
7: Fiyatlar bir iki gündür yani pahalıydı. Bugün biraz daha bol geldi. Balık tekrar eski fiyatlara dönmeye başladı. İnşallah böyle devam eder havalar esmeni sürece. Baktığın zaman bir kilo yaklaştı palamut. 800-900 gram. Bir kiloluk balıklara yaklaştı balıklar. Şu an 150 lira tanesi. Gayet de ucuz. Taze. Vatandaşlar zaten sabahtan bunun talebi var. Şöyle göstereyim size. Yani maşallah önceden 400 gram balık 150 satıyorduk. Şimdi 800 gram balık. İki katı oldu. Yine aynı para 150 lira yani. Balık irileşti, yağlandı. Daha da lezzetlendi.
6: Sezonun başında bir ay önce biraz daha küçüktü.
7: Tabii ki yani. Bizim balıkçı tabiriyle çingene palamutlarımız vardı. Ufak 400 gram geliyordu. 380. Yarım kilo. 150 lira taneydi. Değil mi? Şimdi balık normal seviyeye ulaştı. 800 gram. Şimdi yağmurlarla beraber bu balık 1 kilo, 1 kilo 100 gram, 1 kilo 200 gramlara kadar görecek. Yani bizim tabirimizde zindan denenlere varacak. İnşallah öyle devam eder. Vatandaş da gelir bolca ucuz iri balığını alır, afiyetle yer.
6: Peki diğer balıklara bakalım. Hamsi,
7: fiyatlar hemen hemen aynı. Hiç değişmiyor. Bazen havalardan dolayı, fırtınalardan dolayı fiyatlarda esnemen oluyor. Nasıl oluyor? 250 ise 300'e sattığımız gün oluyor. Hamsi 250 lira. İstat 250 lira. Çinekop kendini göstermeye başladı. İnşallah o da bollaşır. Şu an kilo 800 lira. Onun dışında sardalya, vatandaşın en çok talep ettiği balıklardan bir tanesi palamutla beraber. Kilosu 300 lira. Tekirler, mezgitler, kalkan, deniz devrekleri, deniz balığı, her çeşit balığı şu an tezgahta var. Vatandaşın midesine göre, ağız tadına göre balık tezgahta var. Ama şu an en çok tüketilen balık %90, %85 diyebilirim. Palamut dolu şu an revaçta. Vatandaşlar zaten bunun bilincinde yağlıyor, ızgarasını yapıyor, yağlıyor, tavasını yapıyor, yağlıyor, buğlamasını yapıyor. Ya da götürüp dolabına atıyor ama gerçekten bu sene palamut senesi maşallah diyorum. Bir aydan fazla palamut geliyor tezgahlara, hiç kesilmedi. Kesilse bile bazen dediğim gibi böyle bir fiyatta oynamalı oluyor havalardan dolayı, fırtınalardan dolayı. Biz beklentimiz yine yüksek. İnşallah ileriki günlerde palamut yine bollaşır. 150'ye devam ederiz böyle ya da daha aşağısına devam ederiz. Biz şu an ne desek boş diyebilirim ama dediğim gibi palamut şu an 150 lira. Vatandaş da bunun değerini biliyor. Sabahtan gelip balığını alıyor.
6: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Balık esnafı bu yıl daha heyecanlı, daha bereketli olduğunu ifade ediyor. Öyle ki palamut gördüğünüz gibi tanesi 150 liradan satılıyor. Sezon başında 125 liraydı ama daha küçüktü. Şu anda balık yine yağmur yiyince daha da bereketlendiğini ifade edelim. Şöyle aslında Ozan Ural sizlere göstersin. Geçen yıldan bu yana aslında değişen daha bereketli olması. Özellikle esnafın bu yıldan umudu fazla, hele bu aydan. Çünkü yağmurlar daha da artacak ve balık esnafı deyim yerindeyse burada şenlik havası olacağını ifade ediyor. Ben bir balık esnafına daha sormak istiyorum aslında. Fiyatlar burada da hemen gördüğünüz gibi palamutun tanesi 200 lira, 150 lira, boyuna göre değişiyor 200 lira. Sardalya yine 300 lira satılıyor kilosu. İstavritin kilosu 250 lira. Yine hamsinin kilosu da 300 lira ama şöyle Seda, ben göstermek istiyorum. Sezonun başında bu daha küçüktü, şimdi daha irileşmiş durumda. Yani bunu alıp hem tavada yapılabilir hem fırında yapılabilir. Bence akşam yemekte bir hamsi ya da istavrit, canımız ne isterse o yapılabilir. Fiyatlarda balık esnafı ortalama olduğunu ifade ediyor. Peki bu ay en fazla balık ne çıkar?
8: Şu ay en çok çıkan balık palamut balık. Karadeniz'den geliyor palamutlar. 3-4 gündür yoktu. Bugün gelmeye başladı ve çok taze ve lezzetli oldu. Yağlanmaya başladı yani. Çok güzel balıklar.
6: Şey denir ya, hep bir tabir vardır. Balığın kulağına kar suyu kaçınca daha da lezzetlenecek. Var mı öyle?
8: O senin dediğin 40 sene evveldi. 50 sene evveldi.
6: Ama yine yağmurlar yağıyor. Kar da yağıyor.
8: Bak şimdi şöyle söyleyeyim size. Palamut balığı biraz yağmur olduğu zaman denizin üstünde böyle şıpır şıpır oynar.
6: İrileşmişti zaten.
8: Birleşir. Oynadığı zaman o yağmurla beraber balıklar büyür.
6: Şöyle Ozan Ural da gösteriyor. Aslında boyu da bayağı büyümüş, irileşmiş. Tam aynen. Yeme zamanı.
8: Tam. Çok fazla yağlı da değil, çok Yağsız da değil, tam yeme zamanı. Şu anda lezzetli yani.
6: Fiyatlar peki bu bantta devam mı edecektir sizce? Gerçi denizin günü gününü tutmuyor ama.
8: Şimdi şöyle söyleyeyim. Daha çok çıktığı zaman 20 lira ucuzlar, fazla ucuzlamaz. Çünkü mazot falan çok pahalı olduğu için onun için vermiyorlar yani, göndermiyorlar. Çünkü Karadeniz'den gibi bir araba geliyor 100 milyona, balık fiyatları da düşmüyor. Yani düşmesine imkan yok. Bir motorda 30-40 tane adam çalışıyor.
6: Ama yine de ortalaması tane fiyatına bir palamutla kaç kişi doyar mesela?
8: Bir palamutla 3 kişi bence doyar. 2 kişi rahat doyar da tabii ki bayanlar fazla
6: yemez. 3 gram geliyor. Şöyle ben de bir bakabilir miyim? Şöyle palamutu elime aldım. 900 gram geliyor mu bu?
8: 850-900.
6: 3 kişi doyuyor.
8: Doyar.
6: Tanesi de 200'e kadar çıkıyor.
8: 10 dilim çıkıyor. Tabii ki.
6: Yeğene afiyet olsun afiyet şimdiden olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Son kez onu Ozan Ural sizlere göstersin. Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda sezonun bereketli balıklarını anlatmaya çalıştık kıymetli izleyicilerimize ve size Seda. Gördüğünüz gibi sezon başından bu yana aslında bereketli ve öyle de inşallah devam eder diyoruz. Ki biz de en sevdiğimiz hamsiyi, istavriti ve palamutu yiyelim güzelce afiyetle. Harika. Yanına da salata ve çorbasıyla yeğene şimdiden afiyet olsun diyelim. Sezonun fiyatlarını aktarmaya çalıştık. Bakalım diğer haftalarda, güzel, diğer aylarda nasıl olacak, takibimizde olduğunu ifade edelim ve sözü size bırakalım.
0: Şevval, sana ve kameraman arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ev hanımları adına da teşekkür ediyorum. Bu akşam yemekte ne var sorusunun cevabını da Şevval'den aldık. Ve efendim son dakikalarla dolu bir gün başlıyor. Yine efendim gözler Ataşehir Belediyesi'nde son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaşıyorum. Ataşehir Belediye Başkan Vekili ve 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu isimler gözaltına alındı. Ataşehir Belediyesi'ne operasyon gerçekleştirildi. Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve 2 başkan yardımcısı gözaltına alındı. Bu sabah saatlerinde düzenlendi operasyon. Ataşehir Belediyesi'nde farklı kademelerde çalışan 13 kişi gözaltına alındı ve gözaltına alınan isimler arasında belediye başkan vekili Murat Güneş de yer alıyor. Efendim dikkat çekici bir gelişme, Ataşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda başkan vekili Murat Güneş ve 2 başkan yardımcısı gözaltına alındı. Operasyon sabah erken saatlerde düzenlendi. Nisan ayında belediye başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmış ve görevden alınmıştı. Yerine CHP'nin adayı olan Murat Güneş belediye başkan vekili olarak seçilmişti. Başkan vekiline de bu sabah saatlerinde düzenlenen bir operasyonda kendisi, 2 başkan yardımcısı dahil olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı. Evet, son dakika gelişmesinin yine takibini tabii ki yapacağız. Ve Fransa sokakları alev alev, lise öğrencilerinin protestoları hükümet karşıtı şiddet olaylarına dönüştü. Okulları, kamu binalarını, otobüsleri yakan öğrenciler ülkede büyük bir kaos ortamı yarattılar ve sağcılar da olaylardan göçmenleri sorumlu tutuyor.
2: Fransa'da liselilerin protesto gösterileri hükümet karşıtı şiddet olaylarına dönüştü. Eğitim koşullarının iyileştirilmesi için sokağa çıkan öğrenciler önlerine çıkan her şeyi yakıp yıkıyor. Yüzlerce kişinin yaralandığı olaylarda gözaltına alınanlarsa binlerle ifade ediliyor. Paris'te başlayan protestolar kısa sürede Lille, Nantes, Lyon, Toulouse, Marsilya ve Strasbourg kentlerine yayıldı. Öğrenciler yüzlerce okulu ateşe verdi. Marsilya'da Victor Hugo Lisesi'nde öğrenciler bir kadın öğretmene saldırdı. Görüntüler ülke çapında büyük tepki topladı. silahını düşürmüş bir kadın polisin göstericilerin saldırısına uğradığı görüntülerde büyük tartışmaya yol açtı. Nant kentinde ise bazı eylemci gençler marketleri yağmaladı. Marsilya'da itfaiye araçları ve belediye otobüsleri yakıldı.
9: Vallahi c'est un putain de film.
2: Bazı eylemcilerin ise Filistin bayrağı açması dikkat çekti. Fransa'nın sağ kesimi şiddet olaylarından göçmenleri sorumlu tutuyor. Sağcılara göre çok kültürlülük, Batı uygarlığının kalbi olan Fransa'yı kaosa sürükledi.
0: Evet, Fransa sokakları alev alev efendim. Son görüntüleri sizlerle paylaştık. Saatlerde 9.34 oldu. Buyurun gazeteler diyelim. 3 Ekim Cumartesi manşetleri geliyor. Türkiye Gazetesi diyoruz öncelikle. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar diyordu türküde. Şimdi Teknofest diyor Türkiye Gazetesi. Rekora gidiyor ziyaretçi sayısı. Güneydoğu'da 10 binler yağmura rağmen dünyanın en büyük havacılık ve uzay teknoloji festivali Teknofest'e akın etti. İlk gün 180 bin kişiden bahsediliyor. Hakikaten rekora gidiyor Urfa'daki Teknofest. Efendim bu gidiş nereye diye soruluyor. Milli takımımız peş peşe yenilgiler aldı maalesef. Yani ne oldu bizim takıma diyoruz gerçekten. Böyle değildi. Bir şeyler bir yerlerde bir yanlış var. Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 kaybeden millilerimiz Belçika'ya da 3-0 yenildi. Bu maç aslında biraz daha iyi başladık ama erken gelen ve işte hatalı goller ve orada tabii biraz tabloyu karamsarlığa çevirdi ve Montella'ya da spor yazarlarından ciddi eleştiriler var. Evet, artık bakalım yolun sonu mu görünüyor Montella için diye soruyoruz. Efendim manşete geldiğimizde para fondan mı çıktı? Bankalara çünkü son 15 günde 545 milyar yatmış diyor Türkiye Gazetesi. Bu arada fon krizinde tutuklu sayısı son dakika gelişmesi, bunu da paylaşayım, 85 kişiye yükseldi. Efendim 65'ti. 20 kişi hakkında daha tutuklama kararı çıktı ve toplam gözaltı sayısı 85'e ulaştı. Dalga dalga operasyonlar da devam ediyor. Bu arada 11-25 Eylül döneminde bankacılık sistemine 545.3 milyar lira giriş oldu. SPK kanunu da revize ediliyor. Bu fahişkar kazanç sistemine bir düzenleme geliyor diyebiliriz. Terörsüz Türkiye düzenlemesiyle ilgili bir özel haber de var Türkiye Gazetesi'nde. İnfaz yasası değişiyor Yücel Kayaoğlu'nun haberi. Efendim Türk futbol dünyasında, hakem camiasında yine yaşananlar. Bu arada 5 tutuklama var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı. Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar, skandal diyaloglar olarak değerlendiriliyor. Yasin kardeşim kime atayım diye soruyormuş Ferhat Gündoğdu. İddialara göre Yasin Kol'la arasında geçtiği öne sürülen yazışma kaydı herkesi şaşkına çevirdi. Önerdiği hakemler arasında kendi adı da var. Bahis oynamadım alt başlığı da göze çarpıyor. Maç bitimi gözaltına alınan isimler arasında Yasin Kol henüz adliyeye sevk edilmedi. Bu arada gözler Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na çevrildi. Bazı istifalar da geldi. Bunları da konuştuk ama Türkiye Gazetesi spor yazarı Tahir Kum pazartesi günü için kritik dedi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bazı sürpriz haberler de gelebilir. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Montella ile yolun sonu diyor Akşam gazetesi. Amilliler Fransa ve İtalya'yı sonra Belçika'ya karşı deplasmanda fark yedi. Son 5 resmi maçta sadece bir kez kazanan Montella dün istifaya davet edildi. Aslında çok iyi gidiyordu ama Dünya Kupası ve sonrasında olanlar oldu. Bu arada zararı foncu ödeyecek manşeti dikkat çekici. Takvim bir haftaya netleşecek. Toplantı ardına toplantı yapılıyor. Bu arada vatandaşlar etkilenmeyecek, herhangi bir ek yük getirmeyecek açıklaması da geldi dünkü toplantıdan. Bu arada Türkiye'nin kredi notunu etkiler mi acaba? S&P'nin çünkü 16 Ekim'de Türkiye'nin kredi notunu açıklaması bekleniyor. Türkiye ekonomisinin geneline yayılan bir kriz olarak görülmediği için notu etkilemez açıklaması geldi S&P'den. Bunu da hatırlatalım. Efendim, gemi faciasında ihmaller zinciri, Girne açıklarında batan ve 18 kişiyi kaybettiğimiz feribotta mürettebatın hataları ortaya çıktı. Yolcular binmeden filika halatlarının erkenden kesildiğini anlattı şahitler. Efendim, Milliyet Gazetesi'ne geliyoruz. Bu işte bir iş var. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail seferli Fly Dubai uçağının kokpit saldırısı iddiasıyla gündeme gelen bu olay konuşuluyor. Açıkçası Hint bir pilot yardımcısının da bu kazayı önlediği haberleri var. Kahraman ilan edildi. Kaza uzmanı Eyüp Turşucu diyor ki yapısal limitler sebebiyle uçağın bu sürede bu kadar irtifa kaybedip sağlam kalması fiziken imkansız. Böyle bazı soru işaretleri de söz konusu. Kolu uzun Yasin, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında ki yazışmalar Milliyet Gazetesi'nin de manşetinde. Efendim, fonda ödeme takvimi masada. Fon krizinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla oluşturulan fon kurulu dün ikinci toplantısını yaptı. Kurul sermaye piyasası kurulu kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemi çalışmalarıyla ödeme takvimi görüşüldü. Ayrıca SPK kanununda da bazı değişiklikler söz konusu. Yeni Şafak gazetesindeyiz şimdi de. Belçika'da hüsran yaşandı. Hakem skandalı büyüyor. Fon krizi yine ilk sayfalardaki başlıklar arasında. 5 madenciye son görev. Soma'daki maden göçüğünde hayatını kaybeden 5 madencimiz geride acılı yürekler bırakarak gözyaşları içerisinde toprağa verildi. 2 işçinin yaralı olarak kurtarıldığı olayın ardından da 9 kişi gözaltına alındı. Efendim, bu arada motosiklet dünyasına da bir başsağlığı dilemek istiyorum. Motovlogcu dayı olarak bilinen, aynı zamanda kuzenim de olan sevgili Cumhur Kahramanı rahmetle anıyorum. Üzücü bir kaza sonrası kaybettik. Orada da soru işaretleri var. Fakat motosiklet camiasında da çok sevilen bir isimdi. Tekrar Allah rahmet eylesin. Sabah gazetesine geliyoruz. Hızlıca devam edeceğim. Kaşeli soygun, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki operasyona ilişkin ayrıntılar. Yolsuzluk çarkı diyor. Bagajdan çıkan 12 sahte kaşe deşifre etti bu soygunu. Efendim, Eyüp Sultan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu, bir yandan da bu sabah saatlerinde Ataşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonla güne uyandık. Belediye başkan vekili ve iki yardımcısıyla birlikte 13 kişi gözaltına alındı. Efendim, ekonomi haberlerine de gazetelerden biraz bakalım. İstanbul Ticaret Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını görüyoruz. İş dünyasına güven ve istikrar mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonomide belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde Türkiye'nin büyüme ve istikrar rotasını koruduğunu söyledi. Son gazetemizde İstanbul Ticaret Gazetesi'ydi. Yayın akışımız Hayatın İçinden'le devam ediyor ve saat başında buradayız tabii ki.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.

0: TGRT FM Haber.
1: Korku dolu bir kazaya sahne oldu. 1020 beygir gücündeki Tesla Model S Plaid yüksek hız testinde adeta parçalandı. Sürücü aracın sınırlarını test etmek için hızını artırdı. İbre 286 kilometreye ulaştığı sırada arka lastiğin sırtı aniden ayrıldı. Lastiğin patlamasıyla araç kontrolden çıktı. Yüksek hızla savrulan otomobil ağır hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi. Sürücü ise büyük kazadan sağ kurtulmayı başardı. Sağanak ve fırtına ilçeyi adeta yuttu. Sokaklar enkaza döndü. Diyarbakır, Bismil, güne kabusla uyandı. Şiddetli fırtına dakikalar içinde ilçeyi savaş alanına çevirdi. Bir caminin minaresi büyük bir gürültüyle çöktü. Rüzgarın hızı acımasızdı. Dev ağaçlar kökünden söküldü. Evlerin ve iş yerlerinin çatıları havada uçuştu. Fırtına dindi, mesai başladı. Ekipler ilçede temizlik çalışması yürütüyor. Yollar açılıyor, enkaz kaldırılıyor.
2: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir sürü bayrak.
1: Önce Türk bayraklarını çöpe attı, ardından kameraya açtı. Vatan hainleri bayrak atmışlar diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bayrak provokasyonunun altından aynı kişi çıktı.
2: Ya, tam rezillik, tam vatan hainleri, tam bir sürü bayrak atmışlar.
1: Olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşandı. Türk bayraklarının çöpe atıldığı görüntülerin sosyal medyada ve yerel basında yayılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.
2: Bu bayrakları kim attıysa...

0: Caddesi. Bir minibüs dönüşün yasak olduğu noktada ters yöne daldı. Tam o esnada gelen tramvay ise duramadı. Minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs savruldu. İçinde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralıları çıkararak hastaneye kaldırdı.
1: Burada devamlı aynı kazalar oluyor kardeşim. Tamam, buna bir problem çözsünler yani. Ne kamera var burada, ne bir şey. Hiçbir şey yok burada.
0: Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Mekke'de bir şüpheliyi yakalamak isteyen güvenlik güçleri trafikte dehşet saçtı. Kaçan suçlunun peşindeki ekipler araçların arasına gerçek mermilerle ateş açtı. Olay Mekke'de yoğun trafiğin yaşandığı bir noktada meydana geldi. Güvenlik güçleri şüpheliyi durdurmak için operasyon başlattı. Bu sırada trafikte ilerleyen araçların bulunduğu yola ateş edildi. Gerçek mermilerin kullanıldığı anlar çevrede paniğe neden oldu. Olayın ardından şüphelinin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Sinop 2 gün önce gelen acı haberle sarsıldı. Bir balıkçı teknesi alabora olmuştu. Teknede bulunan 2 polis memuru denizde kayboldu. Polis memuru Orhan Gazi Yetiş olay günü bulundu. Diğer kayıp polis Numan Şen'i arama çalışmaları ise hemen başladı. Bölgeye sevk edilen dalgıç polislerle sahil güvenlik, jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalara katıldı. Arama çalışmalarında sonar cihazları kullanıldı. Cihazlar su altında acı noktayı tespit etti. Şen'in naaşı kıyıya 500 metre mesafede ve 7 metre derinlikte bulunarak otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Alevler çıktı, her yeri duman sardı. Fabrika böyle patladı. Olay İzmir Torbalı'da yaşanmıştı. Bilinmeyen sebeple metal fabrikasında patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale hızla yapıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastaneden acı haber geldi. Ağır yaralı Halit Abdülkadir yaşam mücadelesini kaybetti. Suriye uyruklu genç işçi 25 yaşındaydı. Kadir'in fabrikada çalıştığı ve orada yatılı kaldığı öğrenildi. Genç işçinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından memleketi Suriye'ye gönderilecek. Cenaze orada toprağa verilecek. Patlamada bir işçi öldü, 6 işçi yaralandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. İnşaatın dev dış cephe koruması üzerlerine böyle düştü. Kaldırımda yürürken ölümden döndüler. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yürüyüşe çıkan iki vatandaş inşaat şantiyesinden kopan dev koruma kaplamasının altında kalmıştı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görgü tanıkları hemen yardıma koştu. Panonun altından hafif yaralı olarak çıkarılan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.
2: Şahin.
0: Şahin sıcak asfalta yapışıp kaldı. Onu gören köy muhtarı duyarlılığıyla alkış topladı.
2: Şahin asfalta batmış. Ayaklarından falan asfaltlanınca kanatları falan uçamıyor. Sağlam aslan parçası. Biz bunu şimdi tertemiz temizleyeceğiz ve doğaya bırakacağız.
0: Söylediği gibi de yaptı. Bolu'nun Göynük ilçesinde tarlasından dönen Gürpınar Köyü muhtarı Metin Keskin uçamayan Şahin buldu. Köy muhtarı ayakları ve kanatları sıcak asfalta yapışan kuşu kurtardı. Ardından da evine götürüp Şahin'i yıkadı.
2: Tertemiz temizledik, yıkadık. Asfalt ziftini tamamen gidettirdik. Şu anda kurulamaya

0: nasip olursa doğa, bir doğa sever olarak doğaya bırakacağız Şahin'imizi.
1: Alevler ahırı sardı. 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Görcan köyünde çıktı. Zülfü Keskin'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale etti. Ancak ahırdaki 200 küçükbaş hayvan kurtarılamadı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Görüntüler Mardin'den. Okul bahçesi tamamen suyla doldu. Giriş ve çıkışlar imkansız hale geldi. Öğrenciler bahçede mahsur kaldı. Çözümse gecikmedi.
2: Yavaş yavaş.
1: Plastik sandalyelerden köprü yapıldı. Öğretmenler sandalyeleri yan yana dizdi. Öğrenciler bu ilkel köprüden binaya ulaştı. Çocuklar düşmemek için büyük çaba harcadı. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Veliler ise altyapı sorununa acil çözüm bekliyor.
3: Uşak'ta feci kaza. Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı. Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenler 71 yaşındaki Ruhi Akyıl, eşi Döndü Akyıl ve kızları Nevcan Sakaryalıydı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı. Kazanın nedeni...
1: Alevler binayı sardı, dumanlar gökyüzünü kapladı. 8 katlı apartmanda mahsur kalan vatandaşlar pencerelerde kurtarılmayı bekledi. Alevlerin adresi Kadıköy Sahra-i Cedid mahallesiydi. 8 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosu patladı. Binanın içini kaplayan yoğun duman nedeniyle üst katlarda çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Zamanla yarışan itfaiyeleri bir yandan alevlere müdahale etti, diğer yandan da merdivenleri uzatarak mahsur kalan 14 kişiyi dumanların arasından çekip çıkardı. Dumandan zehirlenen 5 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürülürken geriye bu korku dolu anlar kaldı.

Efendim saatlerimiz 10'a yaklaşıyor. Yeniden günaydın. Sıcak gelişmelerle yeni saate başlıyoruz. İstanbul Ataşehir'deyiz önce. Şafak vakti hareketlilik yaşandı. Koltuğa oturalı henüz 5 ay olan başkan vekili Murat Güneş dahil 13 kişi gözaltına alındı. Şimdi operasyonun ayrıntıları geliyor. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Bazı inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği, menfaat karşılığında ise imar değişikliklerine onay verildiği iddialarının araştırıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

0: Ve sabah erken saatlerde bir sıcak gelişmede Türk futbolunu sarsan torpille hakem atama soruşturması cephesinden geldi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı. Hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeden Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında tutuklama kararı çıktı. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkındaki suçlamalarsa resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve baskıyla eziyet, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme. Fon soruşturmasında da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 20 şüpheli daha tutuklandı ve son tutuklamalarla birlikte bu soruşturmadaki tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik soruşturma büyüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Mahkeme kararını verdi. Aralarında şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı ve bu soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Efendim, bu büyük fon olayında peş peşe toplantılar yapılıyor. Sonrasında tasfiyeler gerçekleşti. Biliyorsunuz 7 şirket hakkında tasfiye kararı var. Ve son olarak fon kurulunun toplantılarına bakacağız. Yeni düzenlemeler gündemde, fakat en önemli değerlendirme şu: kurul vatandaşa bu fon mağduriyetiyle ilgili ek yük gelmeyecek açıklaması yaptı.
1: Günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızda, kurullarımızda gerekeni yapıyoruz.
2: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Ödeme takvimi ve sermaye piyasası kanunu değişiklikleri masadaydı. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için ilave neler yapılabileceği ele alındı.
1: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz.
2: Kurul toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler de toplantıya katıldı. İletişim Başkanlığı toplantı sonrası açıklama yaptı.
1: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak.
2: Açıklamaya göre toplantıda SPK'nın 30 Eylül tarihli kararları çerçevesinde yapılacak ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi ele alındı.
3: Toplantıda bir süredir devam eden sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerine çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır.
2: Açıklamada krizin fon piyasasının belirli bir bölümüyle sınırlı kaldığına da işaret edildi. Sorunun sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek çözülmesi yönünde hızlı ve etkili bir çalışma sürüyor mesajı verildi.
1: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
0: Efendim bir yandan tabii fon soruşturması ile ilgili kurulun toplantıları, peş peşe yapılan toplantılar, açıklamalar tabii ki takip edeceğiz. Borsa İstanbul'da da açıkçası böyle bir toparlanma çabası var ama yok, o eski tat tuz zaten yok. Bir süre böyle gideceğiz gibi görünüyor ve biz ekonomide Ekim ayına çok yoğun bir şekilde başlıyoruz. Birazdan ekonomist doçent doktor Murat Kayacan hocamızla da bütün bu ekonomideki tabloyu konuşacağız. Sizlere hemen hatırlatalım. En kritik verilerden biri hemen önümüzdeki pazartesi günü açıklanıyor. Kritik enflasyon verisi. Neden kritik diyorum? Çünkü bir yandan da enflasyon biliyorsunuz ki faiz kararları üzerinde etkili. Bir miktar düşmesi bekleniyor anketlere göre. Beklentiler aylık enflasyonun %2 civarında olması yönünde. Yıllık enflasyonun da %30'a gerilemesi bekleniyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise %29.66. Geçen ayda bu civarda geldi ama böyle ufak bir gerilemesi bekleniyor. Bu arada gözler Salı günü de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yapacak. Ve efendim yine 17 Ekim'de önemli mecliste bütçe maratonu başlıyor. 2027 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi 17 Ekim'de meclise sunulacak ve artık bakanlıkların bütçeleri mecliste görüşülecek. Artık 2027'ye de şurada Ekim, Kasım, Aralık yani hızlıca geçti. Ve sanayi üretimi verileri büyümenin öncü göstergesi. 9 Ekim'de de sanayi üretim verilerini konuşacağız. Üretim cephesi de çok kırılgan bir dönemden geçiyor. Küresel gelişmelerden dolayı, Hürmüz Boğazı'ndan dolayı. Faiz kararı ise 22 Ekim Perşembe günü piyasalarda o gün faiz kararına odaklanacaklar. Bu arada 16 Ekim'de de Türkiye'nin kredi notu gelecek S&P tarafından. Efendim bir başka ekonomi gündemimiz BDDK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yeni kararlar aldı. Bu yeni kararlarla cep telefonu alımlarında tüketici kredisi ve vade sınırlarında ve kredi kartlarında asgari ödeme oranlarında değişiklikler var. İşte detaylar.
4: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yeni düzenlemeleri açıkladı. Alınan kararlar kapsamında cep telefonu almak için kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırları telefonun fiyatına göre yeniden ele alındı. Buna göre fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için kredi vadesi 12 ay, 40 bin liranın üzerindeki cep telefonları içinse 3 ay olacak. Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonları içinse farklı bir fiyat sınırı uygulanacak. Fiyatı 50 bin lira ve altında olan yenilenmiş cep telefonlarında vade 12 ay, 50 bin liranın üzerindeki telefonlarda ise 3 ay olarak uygulanacak. Ancak satışı yapan iş yerinin yenileme merkezi veya yetkili satıcı niteliğinde olması şartı var. Diğer bir kararsa kredi kartlarını kapsıyor. Kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarının belirlenmesinde kullanılan limit sınırında da değişiklik oldu. Yeni düzenleme ile daha önce 50 bin lira olan eşik 100 bin liraya çıktı. Buna göre limiti 100 bin lira ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı dönem borcunun %20'si olacak. Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarındaysa asgari ödeme tutarı dönem borcunun %40'ı olarak uygulanacak.
0: Ve gün başlıyor da şimdi ekonomiyi konuşacağız. Efendim merak edilen birçok soru var ve tabii Ekim ayına da başladığımız için yoğun bir takvim var önümüzde. Ekonomist doçent doktor Murat Kayacan hocamız gün başlıyor da konuğumuz. Günaydın, hoş geldiniz hocam.
5: Hocam bir günaydın sevgili izleyenlerimize ve sizlere merhabalar.
0: Gazi Magosa'ya mı günaydın diyoruz hocam?
5: Evet evet, malum akademik sebeplerden İstanbul'dan taşınmak gibi bir tercihte bulundum. Hmm. Daha sağlıklı, daha huzurlu ve aynı zamanda da daha bir yaşam dolu.
0: Mutlu musunuz? Ha, yaşam dolu. Evet hocam.
5: Yani mutsuz olmak mümkün değil. Çünkü evet. Sonuçta denizimize giriyoruz, idmanımızı yapıyoruz. Ve tabii olabildiğince de kalan ömrümüzü daha etkin sizlerle ve öğrencilerimizle beraber geçirmeye çalışıyoruz.
0: Tecrübelerinizi paylaşıyorsunuz. Hocam ben öncelikle bu fon dalgasından, soruşturmalardan bahsetmek istiyorum. Nasıl buldunuz? Yani hızlıca bazı tedbirler geldi. Sanki adım adım Amerika'da uygulanan bu clawback sistemi, yani asıl vurgunu yapanlardan alıp mağdur olanlara ödenecek gibi bir sistem mi hayata geçiriliyor? Nasıl buluyorsunuz yeni düzenlemeleri?
5: Şimdi tabii ki zararın neresinden dönülse kârdır ama burada artık şunu görmemiz lazım. Acizane, siz biliyorsunuz bendeniz 1989'dan itibaren kısa bir süre, yani 22 sene kadar Borsa İstanbul'da, yani eski adıyla İMKB'de görev yaptım. Yine siz senetleri piyasasında tahtada eksperlik yapmanın dışında aynı zamanda daha sonra vadeli işlemler piyasasını kuran ekipte görev aldım. Ki Takas Bank'ın kuruluşunu gördüm, MKK'nınkini gördüm. Yani acizane nasip oldu. Türk sermaye piyasalarının gelişiminde kritik yerlerde olup acizane katma değer sağlamaya, en azından karınca misali işte su taşımaya çalıştık.
0: Çok özür diliyorum. Hocam olarak devam edeceğiz. Buyurun. Çok özür dilerim. Buyurun. Sıcak bir gelişme. Buyurun. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ihracat verilerini açıklıyor. Hemen bir dönelim.
6: Yüksek rakam oldu bugüne kadar. Bu ikisinin toplamı, mal ve hizmetler ihracatının toplamı da son bir yıl itibariyle 409,1 milyar dolara yükseldi. Sayın Cumhurbaşkanımız bize ne hedef vermişti yıl sonu için? 410 milyar dolar demişti. O hedefe de sadece 900 milyon dolar gibi bir rakam kaldı. İnşallah onu da aşacağız. Bu gelişmeler karşısında cari işlemler hesabının Ağustos ve Eylül aylarında fazla vermesini bekliyoruz. Diğer taraftan son 41 ayın 30'unda aylık mal ihracatı artmıştır. Son 41 ayın 23'ünde aylık mal ihracatında aylık rekorlar başarılmıştır. 2026 yılına gelirsek 9 ay geride kaldı. 9 ayın 6'sında, 6 ayda aylık ihracat artışı sağlandı. 9 ayın 5'inde aylık ihracat rekorları kırıldı. Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül. Bu 5 ay üst üste aylık ihracat rekorları kırıldı. Darısı Ekim'e, Kasım'a, Aralık'a inşallah diyoruz. 2026 yılının Nisan, Haziran ve bu Eylül ayında da çift taneli artışlar yaşandı. Hatırlarsanız Haziran ve Nisan aylarında %21 civarında aylık artışlar sağlanmıştı. Orada Ramazan ve Kurban Bayramları nedeniyle takvim etkisi olayı vardı. Ama Eylül ayında ne takvim etkisi var, ne parite etkisi var, ne hormon etkisi var. Onun için bu tartışmasız Eylül ayında %15,4'lük çok önemli bir artış sağlandı. Burada özellikle orta, yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında da geçen yıl 2025 yılında 112 milyar dolardı. Şimdi 117,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştık ve %43,7'ye yükseldi toplam ihracatımızdaki payı. Geçen yıla göre de 5,6 milyar dolar ekstra bir artış başarıldı. Çok önemli bir gösterge de şu: sektörlerde durum nedir acaba? Eylül ayında 26 sektörün 19'unda, Ocak-Eylül arası 9 ayda da 26 sektörün 18'inde ihracat artışları başarılmıştır. Ve yıllıklandırılmış ihracatta Eylül itibariyle 5 bölgede, 46 ülkede, 23 fasılda rekor rakamlara ulaşılmıştır. Evet, bir mukayese de şu: 2023 Haziran itibariyle baktığımızda son 40 ayda yıllıklandırılmış ihracatta, mal ihracatında 32,1 milyar dolarlık artışa ulaştık. Hizmet ihracatına baktığımızda ise 89 milyar dolardı Haziran 2023'te. Orada da 125,5'a geldiğimize göre orada da 36,5 milyar dolar ilave hizmetler ihracatı artmış bulunmaktadır. Yine çok önemli bir gösterge söyleyeceğim. Çeyreklik ihracat. Çeyreklik ihracata da baktığımızda değerli arkadaşlar, burada da önemli bir gelişme var. Ve özellikle 3. çeyrekte ciddi bir artışımız söz konusu. Şöyle söyleyeyim. 1. çeyrek Ocak, Şubat, Mart'ta 63,2 milyar dolar ihracatımız vardı. 2. çeyrek Nisan, Mayıs, Haziran'da 72,5 milyar dolara çıktık. Yaklaşık 9,3 milyar dolar artışımız oldu. 3. çeyrek Temmuz, Ağustos, Eylül'de 75 milyar dolara çıktık. Bir 2,5 milyar dolar daha artışımız oldu. Ve dış ticaret açığı bakımından baktığımızda 1. çeyrekte 28,5 milyar dolar dış ticaret açığımız varken 2. çeyrekte 24,5 milyar dolar açığa geriledi. 3. çeyrekte 17,5 milyar dolar açığa gerilemiş durumdayız.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat ihracat verilerini açıklıyordu. Efendim Eylül ayı için ciddi bir rakam, yani %15,4'lük bir artış var ihracatımızda. 26 milyar dolar ihracatla en yüksek Eylül ayı ihracat rakamı gelmiş oldu. Ekonomist doçent doktor Murat Kayacanlı hocamla sohbete devam edeceğiz ama ben sıcağı sıcağına bu haberi sormak istiyorum. Yani bu kadar boğazlarda kriz var, küresel ticaret, petrol fiyatları derken hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? İhracattaki ivme artıyor. Nasıl başarıldı bu?
5: Şimdi tabii ki burada ciddi bir çaba var, gerek bakanın gibi gerek teknik arkadaşlarının, ama tabii bu veriler biliyorsunuz bir önceki dönemin verileri. Ne demek yani, muhasebeci arkadaşlar çok daha iyi bilecekler. Bunun devamını getirmek, ki birazdan sorarsınız girelim diye bekliyordum, zamanı geldi, manzarayı koyalım resme. Şimdi Trump gerçeğini hiç unutmayalım. Trump gerçeği o kadar dengesiz bir gerçek ki herhalde insanlık finans tarihine baktığımız zaman Trump öncesi, Trump sonrası diye bir ayrım yapmak zorundayız. Birinci gelişinde bu kadar ciddi düşündürmüyordu beni kara kara, ama sadece güldürüyordu attığı tweetlerle. Fakat şimdi artık insanlığın kaderini etkiliyor kendileri. Dolayısıyla rafine petrol fiyatlarına bakılmasını uzman arkadaşlara ya da meraklılarına tavsiye edeceğim. Ham petrol fiyatları bir tarafa, tabii ki Hürmüz yüzünden ve diğer işte son yaşadığımız gelişme yüzünden tekrar etmek istemiyorum, zamanımız da kısıtlı diye, ama nihayetinde rafine petrol fiyatlarında özellikle dizel ve benzeri ciddi artışlar var. Verilere göre Hürmüz savaşı öncesi, Hürmüz Boğazı itişmesi öncesi İran'la ABD'nin o dönemin fiyatlarına göre bir kat daha artmış durumda. Yani %100'lük bir artış var ve bu durumda hiçbir enflasyon rakamının aşağıda durması mümkün değil. Dolayısıyla bağlamak gerekirse beklenecek olan, sizin de girişte çok güzel bahsettiğiniz, Merkez Bankamızın yapacağı hiçbir şey yok. Hiçbir dünya Merkez Bankası'nın yapacağı bir şey yok. Faiz oranlarının aşağı düşmesi düşünülemez. Düşünülemezse bu sefer reel sektördeki tablo hiç de rahat hale gelemez. Dolayısıyla bunun neye etkisi olacak ister istemez? Biz üretebilsek dahi alıcıların alabilme durumu açısından sıkıntı olacak. Yani biz hazırız İhraç etmeye. Ama bu hem bizim açımızdan, ki bizde de ister istemez üretim kapasitesi, gayri safi milli hasıladaki rakamlara baktığımız zaman göreceksiniz düşecek. Kapasite kullanım oranları düşecek. Yani maalesef bu güzel tablo için teşekkür etmekle beraber gelecek tablonun hiç böyle olmayacağını Trump gerçeği ışığında, petrol fiyatları ışığında, enerji fiyatları ışığında gözlemliyoruz. İşte bu noktada da fon sorunuza gelince bağlamak istiyorum. Bizim mükemmel bir sermaye piyasası aygıtımız var. 80'lerdeki bankerlik krizini geçtik. Sonrasında sermaye piyasası kurulunun kurulmasıyla, Borsa İstanbul'un 1986'da açılmasıyla beraber geldiğimiz noktada 94'teki aracı kurumların yoğun etkilendiği krizi aştık. 2001'de bankaların, 26 bankayı gömdüğümüzü hatırlıyorum. Ki o zamanlar saçlarım vardı kıvırcık. Çok daha net bir şekilde bunları genç bir dima olarak izliyorduk. Yani görmediğimiz kriz kalmadı. Onun için artık ülkemizin adaletin çok net tecelli ettiği, tarafların etkin bir şekilde caydırıldığı, sermaye piyasalarımızın resmini bozmaması gerekiyor. Dolayısıyla da atılan adımlar tabii güzel ama şunu sormak gerekiyor. 2025'te yapılan tespitlere dönemin ki sağ olsun Adalet Bakanımız ve Adalet Teşkilatı etkin bir şekilde üst kurulların yapması gereken şeyleri yapıyor.
0: Ki hocam ama 2025 yılında da Sayın Gürlek Cumhuriyet Başsavcısıyken SPK'ya bir yazı yazıyor.
5: Tabii,
0: yani aslında o dönemde bir soru işareti var. Evet.
5: Tabii. Eşi orada, bir süre sonra o da atandı. Şimdi dolayısıyla durum buyken, yani böyle mi olacak? Adalet Bakanı'nın onca eşi varken, sermaye piyasaları gibi özel mahkemesi bile olmayan bir alandır ki burada inşallah özel sermaye piyasası mahkemeleri, çocuk mahkemeleri gibi kurulur diye belirtiyorum. Şimdi kanun açık, 150. madde, yani manipülasyon suçu, hani acizane sermaye piyasası hukuku kitabına imza atmış bir teknisyen olarak, mutfaktan gelen bir finansçı olarak, akademik tarafı, akademik bir çapkası olan birisi olarak söylüyorum. Arkadaşlar neyi bekliyoruz? Bizim derhal adaleti sonuna kadar tecelli ettirmemiz lazım. Siyaset bunu söylüyor, Cumhurbaşkanımız, hükümet böyle söylüyor iken kesinlikle iş nereye gelecek olursa olsun, bürokrasiye gelecekse bürokrasi de bunun maliyetine katlanacak. Yani Sayın Şimşek çok yakinen biliyor. SPK'daki, BDDK'daki son zamanlardaki görevden almalar daire başkanı seviyesinde bunların sonrasında bir sessizlik. Sessizliğe hiç gerek yok çünkü ülkenin 455 binden konuşacak olursak 2 milyon insanın etkilendiği bir durumda karşı karşıyayız. Ve bizim tasarruf eksiği bir ülke olarak yurt dışından sermaye girişine ihtiyacımız var ki kripto para gibi çok ciddi bir şekilde sıkıntılı bir gayri kuyusu var. Ülkenin kalkınmasına gitmeyen bir tasarruf akışı var Türkiye'den. Bunun önüne geçilmesi ve cazip bir şekilde hisse senetleri, tahvil bonu gibi enstrümanlara imkan verilmesi lazım. Ki siz de çok iyi biliyorsunuz, biz fonları derslerde güvenilir alan diye, kale diye aktarıyorduk. Böyle anlatıyorduk.
0: Tabii hocam. Şimdi yani senin vaktin yoktur. Kenarında, köşende ki emekliler de varmış işte çıkıyor. Orada değerlendirsin, profesyoneller bu işi yapsın diye değil
5: biz
0: mi?
5: Biz nasıl şimdi savunacağız? Yani
0: anlatılıyordu.
5: Nasıl
0: biz
5: derslerde bunu
0: güveneceğiz
5: şimdi? Evet. Evet, yani yazık. Bunu derhal toparlamamız lazım. Yöntemler belli.
0: Adımlar atılıyor.
5: Yani şöyle bir şey olamaz. Kanunda açıkça manipülasyon suçundan, hatanı anladıysan, cezasından kaçınmak istiyorsan kazandığın ilk katını koyarsın hesaba, kamunun hesabına biter bu iş. Ama işte fahiş kazanç elde ettiyseniz şey yapın, istiyorsanız biraz geri verin tarzı bir devlet müdahalesi olamaz.
0: İşe yaramaz mı hocam o? Çünkü SPK yeni hesaplar açtı. Fahiş kar dedi. O neye göre o kar belirlenecek?
5: Ah,
0: ve siz yani nasıl bekliyorsunuz? Para yatıran olur mu oraya?
5: 35 senesini sermaye piyasalarına vermiş, iyisiyle kötüsüyle görmüş, süreçleri görmüş bir temiz geçmişi olan, o manada da çok anlı açık olan birisi olarak söylüyorum. Bakınız, kanunumuz çok mükemmel. O kanunda açıkça adım adım tazyikin nasıl yapılacağı, suçun nasıl tespit edileceği yazıyor ve buna bizim üst kurullarımız muktedir. Ben tenzih ediyorum hakkıyla işini yapan dostlarımı, arkadaşlarımı ve işte bizden küçükleri. Ama nihai tahlilde artık ortada şu gerçek var. Tuz kokuyor. Bu tuzun kokması demek birilerinin fiyatlar 3 liradan 2 bin liraya çıkarken baktığı anlamına geliyor. Ve bunu hiç ben burada konuşmak istemiyorum. Hani sürecin nasıl olduğu. Yani siz belli şu an TMSV'den 3 tane bankaya nasıl yatırım bankası olma hakkını verdiniz? Nasıl bunlara faktörün şirketi kurdurdunuz? Hep şeyli isimler bunlar, muvazalı isimler. Yani bakıyorum şimdi ben tutuklandı diyorlar birileri, gözaltı alındı, ne alındı diyorlar. Ha biz bunları biliyorduk zaten diyorum.
0: Ki Borsa bir şekilde İstanbul'da boşluklar, aynı şekilde. Boşluk burada evet, denetim yani mekanizması mı çok evet hassas? Çünkü evet yasa düzgün evet dediniz. SPK kanunu bir de revize edilecek.
5: Burada daha da iyi hale getirilebilir. Daha da iyi evet hale getirilebilir ama burada siyasetçinin de çok ciddi bir şekilde yıprandığını görüyoruz. Çünkü işte onun dayısı, bunun eşi vesairesi, bunlardan da kurtulmak istediklerine eminim. Sonuçta Türkiye tek bir gemi. Bu geminin batması hiçbirimizin işine gelmez. Ve yöntemleri var. Kolay bir iş bu. Türk sermaye piyasaları çok tecrübeli. Görmediğimiz kriz kalmadı. Hani derler ya, halk arasında bir kulağımızın arkası kaldı. Dolayısıyla bunu çözmek mümkün. Yeter ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da net bir şekilde koyduğu gibi kimseye hiçbir şekilde özel bir destek olmayacak dendiği gibi ve görüyorum birçok kanalda konuşuluyor. Zaman bu zamandır. Çok net sonuç alıcı, bu görevini kötüye kullanan ister özel sektör ister kamuda tüm arkadaşların foyalarını ortaya çıkaracak, tazyiki sağlayacak bir yöntem lazım. Ama lütfen öyle işte Halkımızın teveccühüdür bu. Eğer 2000 liradan 5000 liraya, 2000 liraya çıktıysa, pardon 2 liradan 2000 liraya çıktıysa bu halkımızın teveccühüdür diye cevap veren eski yöneticileri duydukça evet, üzülüyorum.
0: Ne diyorsunuz?
5: Böyle bir cevap olamaz. Senin görevin bu değil. Sen onun için konmadın oraya. Dolayısıyla kimseyi incitmek derdinde değilim ama artık peki, o zaman ama bu hocam, zamandır. Müdahale zamanıdır.
0: Yani 20 milyar dolar, yani 900 milyar liradan bahsediyoruz.
5: Sedacığım,
0: bir de yurt dışına çıkan artıyor, bir para var.
5: Yani 28 yaşında siz 15 milyon dolarlık bir tekne alıyorsunuz. Bilmiyorum ya, ben kayığa biniyorum hala. Hani şimdi bu çok ciddi, emekçiye saygısızlık. Bu işi yapanlara saygısızlık. Bu nasıl olabiliyor bu kadar kısa zamanda? Yani 6 ayda 163 milyon nasıl olur 2 milyar? Dolayısıyla tabii ki insanlar hatalarını yaptılarsa tamam, hata yaptık desinler. Ama fahiş kazanç diye bir şey yok efendim. Fahiş kazanç diye bir tanım yok kanunda.
0: Peki.
5: Kanunda görevini kötüye kullanmak var. Kanunda manipülasyon var. Kanunda dolandırıcılık var.
0: Kanun
5: bu
0: net.
5: Konularda ceza tarafı açık işin.
0: Peki, çok önemli. Çok kısa hocam, söylüyorum. Hani az önce sordum ya, clawback sistemi denilen o, hani vatandaşa ek yük gelecek mi? Bunu hepimiz merak ediyorduk ama kurul bunun altını çiziyor. Bunu bir şekilde fahişkar elde edenlerden alınıp mağdurlara ödenmesi sistemi sizce ne kadar sürede, son sorumu olsun, ne kadarlık bir takvim bekliyorsunuz?
5: Bir kere dediğim gibi fahiş kazanç diye bir şey yok. Çünkü ben onu kendim içselleştiririm. Hepimiz homo economicus, yani ne kadar kazanırsak o kadardan mutluyuz. Dolayısıyla burada suç işleyen, manipülasyon yapan ve dolandırıcılık sürecine katılanlar var. Bilerek bilmeyerek. Ha orada tabii ki şey olabilir, bir ayrım olabilir. Dolayısıyla çözüm olur ama ben bunu paranın enflasyon etkisinde erimeden fiyatlarını da düşünün şimdi, zirve yapmış fiyatlar. Olaylardan sonra önce bu işi düzenleyen üçkağıtçı tayfanın yurt dışına kaçmaya çabalaması, kendi parasını alarak çıkmasından sonra hızla düştü. Her zaman olduğu gibi küçük yatırımcı ciddi kaybedecek. Dolayısıyla ben 6 aydan önce bir çözüm, yani hayata geçirebileceğini düşünmüyorum. Dilerim şaşırtırlar bizi. Dilerim bizim gibi işte artık dinozor tabir ettiğimiz uygulamadan gelen teorisyenleri şaşırtırlar. Biz bu işi böyle yaparız kardeşim derler. Ve biz de gönül rahatlığıyla yine fonları övgüleyebiliriz. Tabii sizlere teşekkür ediyorum. Bunları vurgulamak, anlatmak, bilinçlenmeyi sağlamak manasında. Çünkü toplam bakıldığı zaman finansal okuryazarlığın ne portföy yönetim şirketleri yöneticilerinde en iyi sözde, ne aracı kurumlarda olduğunu ve bunları bilinçli ya da bilinçsiz olarak anlatamadıklarını ve bizim de anlatamadığımızı finansal okuryazarlığın görüyoruz. Aracı kurumların tek tek elden geçerek sıkı bir şekilde SPK tarafından denetlenmesi gerekiyor. Birçok başka kokular geliyor. Umarım hepsine müdahale edecek bir organizasyon yapısı ve doğru kişilerle üst kurullarımız tekrar teçhiz edilir. SPK, BDDK, MKK ve çürük elmalar aradan temizlenir. Zaman bu ve zamandır, çünkü dönüşü yok bu işin.
0: Ve tabii ki dünyanın da yakından takip ettiği bir ekonomiyiz. Hocam dolayısıyla Ekim ayına çok hızlı başlıyoruz. Pazartesi günü enflasyon rakamları geliyor. Faizi de etkileyecek gibi görünüyor. Nasıl tahmininiz enflasyonda?
5: Faizlerle ilgili lütfen iyimser olmayınız. Tahvil bono yatırımcılarını üzecek gelişmeler olacaktır.
0: Ne açıdan?
5: Çünkü dediğim gibi petrol fiyatlarının enflasyona etki etmesi nedeniyle enflasyon karşısındaki tek silahımız faizdir bizim. Yani şunu yapamaz, ne kadar siyasetçi ülkenin büyümesi için faiz oranlarını aşağı indirelim, fon tıkanıklığı giderilsin ve tüm Türkiye'de üretim yapanlar daha evet, iyi kredilendirilsinler derdindedir. Ama işte bu savaş hep vardır. Yani siyasetin ekonomi yönetimindeki en büyük sıkıntısı budur. Çünkü bunu yaparsa bu sefer ne olacak? Enflasyon harlanacak. Zaten çift kat artmış olan rafineri ürünleri örneğinde verdiğim gibi petrol fiyatları ayyuka çıkmışken, daha da bunun önü bu Trump'ın yapmış olduğu salvolarla, değişik hareketlerle, siyasi sebeplerle, keza burada İsrail'in net bir şekilde dünya barışını, dolayısıyla bölge barışını berbat eden, açıkça hasım arayarak kendine iktidarda kalmaya çabalayan bir akli melekeleri sıkıntılı bir yönetiminin de olması nedeniyle, artık ancak bu kadarını söylüyorum. Tüm terbiyemle, yani daha başka bir şey kullanmamak adına uluslararası ilişkilere halel gelmemesi manasında bunun üstadları vardır. Dolayısıyla bu ortamda Merkez Bankası'nın faizleri indirmesi ayağımıza sıkmak olacaktır. Dilerim artış olmasın. Çünkü
0: yani cesur bir adım olur diyorsunuz.
5: Çok yüksek.
0: faiz.
5: Çok çok cesur bir adım olur. Yani düşüşü. Göz göre göre çocuklarımızın geleceğini şey yapmış oluruz, zorlamış oluruz, enflasyonu harlamış oluruz. Zaten Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bu. Onun için Merkez Bankamızı eskitmeyelim. Merkez Bankamızın sıkı para politikası çabasını daha yormayalım. Öncelikle bakmamız gereken şey hukukun uygulanması, mahkemelerin adaleti dağıtması, sistemi kötüye kullananlar, rızkımızı çalanların, halkın rızkını çalanların, güvenini sermaye piyasalarına bozanların, bırakın yurt dışında, çünkü yurt dışındaki sermayeler uzun zamandır gelmiyor. Bizi uyaranlar da yurt dışındakiler oldu. Dediler ki ya kardeşim size böyle böyle bir durum var, endeksinizde bazı kağıtlar var, bu kağıtların durumu böyle böyle. Ancak o zaman sermaye piyasası kurulumuz rica edebildi, evet, müdahale edebildi. Dolayısıyla bunun derhal çözülmesi lazım. Yani bu her şeyin üstünde bir sıkıntı.
0: Çok teşekkür ediyorum Doçent Doktor Murat Kayacan. İyi hafta sonları diliyorum hocam.
5: Sağ olunuz. Suç lisan ettiysek affola. Olabildiğince doğruları söylemeye çalıştık. Ben teşekkür ediyorum sizlere. İyi hafta sonları olsun efendim.
0: Ağzınıza sağlık. Murat Kayacan hocamızı uğurladıktan sonra bakıyoruz efendim Türkiye'mizin nüfus yapısındaki değişikliğe. TÜİK'in açıkladığı veriler yaşlı nüfusumuzdaki artışı bir kez daha ortaya koydu.
2: Türkiye'nin yaşlı nüfusu gittikçe artıyor. Yaşlı sayısı 10 milyona dayandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılına ilişkin yaşlı nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre 65 yaş ve üzeri 9.583.059 kişi bulunuyor. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise %11,1 oldu. Hanelerdeki yaşlı nüfusa ilişkin veriler de dikkat çekti. Her 4 haneden birinde en az bir yaşlı fert yaşıyor. 7.046.560 hanede en az bir yaşlı fert bulunuyor. Bu kişilerin 1.836.496'sı tek başına yaşıyor. Tek başına yaşayan yaşlıların %73,5'i kadın, %26,5'i erkek. Yaşlı nüfusun illere göre dağılımında da önemli farklılıklar görüldü. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il %21,7 ile Sinop oldu. Sinop'u, Kastamonu ve Giresun izledi. Oranın en düşük olduğu illerse Güneydoğu Anadolu'da yoğunlaştı. Şırnak %3,8 ile son sırada yer aldı. Şırnak'ı Şanlıurfa ve Hakkari takip etti. Doğuşta beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olarak hesaplandı. 65 yaşına ulaşan bir kişinin beklenen yaşam süresi ise 18,4 yıl. Bu süre kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 16,7 yıl oldu. Yaşlıların iş hayatındaki durumuna bakıldığında iş gücüne katılım oranı %12,9. Kadınlarda bu oran %6,2, erkeklerde ise %21,2 oldu. Yaşlı nüfusta en önemli ölüm nedenleri de belli oldu. İlk sırada %38,1 ile dolaşım sistemi hastalıkları yer aldı. Bunu %17,4 ile solunum sistemi hastalıkları, %14 ile iyi ve kötü huylu tümörler takip etti.
0: Efendim, büyüklerimiz yalnızlıklarını unutmak ve vakit geçirmek için artık dijital dünyaya girme durumunda. Kimi sadece iletişimde kalıyor, kimi dünyayı izliyor, kimi de bizzat video çekiyor. Gençlerle rekabet halinde. Uzmanlara göre tabii burada bir bağımlılık riski de var.
2: Kimi dans ediyor, kimi sözde ata biniyor, kimi hayvan seslerini taklit ediyor. Yaşlılar dijital dünyada gençlerle rekabet ediyor.
7: Tanıdığım birkaç teyze de var, birkaç tane amca da var. Onlar sürekli TikTok'ta.
8: Bir sosyal medya hesabı önce yalnızlığı gideriyor, ardından zamanın nasıl geçtiği anlaşılmıyor. İşte uzmanlar bu noktada dijital bağımlılık riskine dikkat çekiyor.
9: Valla Instagram var, o güzel. Bir de YouTube'u izliyorum. Instagram fena değil, çok çeşitli şeyler var. Şimdi telefon çok faydalı bir şey. Yani gerektiğinde mesela diyelim hastaneye gidiyorsun, orada kullanıyorsun.
10: Çok yaşlıya denk geldim. Kimisi telefon kullanmayı bilmiyor. Kimisi TikTok izliyor, TikTok çekiyor. O noktaya kadar vardırdı yani işi.
2: Sosyal medya denince akla gençler geliyor. Ancak yaşlılar da artık sosyal medyada daha fazla zaman geçiriyor. Özellikle yaşlılar dijitalde sosyalleşiyor. Böylece yalnızlık duygusundan uzaklaşıyor.
8: Rakamlar ise değişimin boyutunu gözler önüne seriyor. 65 ila 74 yaş arasında internet kullanımı daha 2020 yılındayken %27'nin üstündeydi. Ama bu rakam 2026 yılında %50'nin üstüne çıktı. Yani internet kullanımı neredeyse 6 yılda 2'ye katlandı.
2: Bazıları telefon kullanmayı pek sevmese de çağın gereği olarak telefon kullanmak zorunda kalıyor.
11: Burada el işleri yapıyoruz. Geriye dönüşümler bunlar. Yaptığımız işler kurumaya geçince bekliyoruz haliyle. Instagram'dan giriyor. Ben Facebook var, evet. Telegram var, WhatsApp'ta grubumuz var.
12: Yeğenim bana telefonu aldı, Eda'ya bir süre sonra sattım onu. İyi ettin dedi, çünkü bağımlılık yapıyor.
13: Uygulama fazla yok ya.
8: Kaydırıyor musun böyle
13: bir? Evet ya, Google'dan haberleri takip ederim.
0: Efendim yine insanlık için ömrünü adayan büyüklerimizdendi. Türk felsefe dünyası İona Kucuradi'yi kaybetti. 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kucuradi'nin vefatı felsefe dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı ve peş peşe açıklamalar geldi.
14: Güven duymak için güvenilir bir insanla güven duyabilen bir insanın karşılaşması gerekiyor. Birisinin güvenilir olması yetmiyor ve bu karşılaşmayı kaçırmamak gerekiyor. Çünkü bazen yanından geçebiliyoruz.
4: Hocaların hocası Profesör Doktor Johanna Kucuradi 89 yaşında hayatını kaybetti.
14: Bir insanla ilişkimizde yaşadıklarımızın tortusudur. Sevgi, saygı, minnet gibi. Öbürleri de dürüstlük, adil olmak gibi.
4: Johanna Kucuradi, Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerindendi. 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olan Kucuradi, 1969'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurdu ve emekli olana kadar bölümün başkanlığını yürüttü. 34 yaşında doçent, 42 yaşında ise profesör unvanını isminin yanına ekledi.
14: Etik değerlerin dürüstlük, adil olma ya da saygı, sevgi, minnet gibi değerlerin göreli olmadığını, kültürden kültüre değişmediğini bir örneğidir.
4: İnsan hakları ve değerler felsefesi alanındaki çalışmalarına bir ömür verdi. İnsan ve değerleri, insan hakları, kavramları ve sorunları, etik, Nietzsche ve insan gibi sayısız eşsiz eseri okuyucularına hediye etti. Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Johanna Kucuradi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
14: Yani değer koruyan ilkeleri bile ezbere kullanmamak gerekir.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hocaların hocası Profesör Doktor Johanna Kucuradi hocamızı kaybettik. Çok üzgünüz ifadelerine yer verdi.
0: Felsefeye, düşünceye, duygulara adanmış bir ömür rahmetler diliyoruz. İona Kucuradi'ye başsağlığı dileklerimizi de iletiyoruz yakınlarına ve sevenlerine. Efendim, motosiklet dünyası hafta içinde çok üzücü bir haber aldı. Motovlogcu dayı olarak birbirinden özel videolara imza atan ve aynı zamanda sevgili kuzenim olan Cumhur Kahraman'a veda ettik. Çok üzücü bir kaza sonrası 46 yaşında hayatını kaybetti. Cumhur Kahraman motosiklet dünyasında bir ayrı, bir başka seviliyordu gerçekten. Ve onu İstanbul'daki cenaze töreninin ardından binlerce motosikletçi uğurladı ve büyük bir vefa örneği gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çok üzücü bir kazaydı. Yargı süreci de devam edecek ve o hafızalarda o özel videolarıyla anılacak. Hoşça kal Cumhur diyorum.
15: Arkadaşlar, motorculuğun en güzel tarafı ne biliyor musun? Kafan estiği zaman böyle bir yerde durup dinlenebiliyorsun ya, bir şeyler yapabiliyorsun ya. Özgürlük işte bu işte bak.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Sporun tüm renklerini aynı eksende buluşturmaya hazır mısınız? Fileden potaya, pistten parkura, kulvardan zirveye. Bir sporcunun hikayesi, bir takımın mücadelesi, bir yarışın heyecanı. Sporun farklı branşları, birbirinden özel hikayeler ve özel röportajlar aynı eksende buluşuyor. Basketboldan voleybola, tenisten maratona, bisikletten güreşe. Sporun farklı seslerini, farklı hikayelerini birlikte keşfediyoruz. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu Spor Eksen, TGRT FM'de. Sporun her branşında anlatılacak bir hikaye var.
4: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Asker uğurluyorlar.
2: Bu ne lan böyle akşam amca? Oğlum cenazemiz var içeride. Bekle.
3: Abi gözümüzü inmeyin aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
2: Yukarıda cenaze var.
4: Aklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
5: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

Güneş yükselmeden kuşluk yerine bir adam camiden döndü evine. Oturdu sessizce yer minderine. Kızı bayram dedi. Yalın ayaklı adam bayram dedi. Tam ağlamaklı. Eli öpüldükçe içi burkuldu. Konuşmak istedi, dili tutuldu. Güç bela ağzından bir of kurtuldu. Oğlu bayram dedi. Sırtı yamalı. Adam he ya dedi. Gözü kapalı. Düşündü. Kış yakın, evde odun yok. Tenekede yağ yok, çuvalda un yok. Yok yoka karışmış, tuz yok, sabun yok. Avrat bayram dedi, eğdi başını. Adam evet dedi, sıktı dişini. Çalışsa ne iş var, ne cepte para. Dağ oldu içinde büyüyen yara. Dikti gözlerini karşı duvara. Takvim bayram dedi. Silindi yazı. Adam öyle dedi. Bağrında sısı. Döndürse yönünü herhangi dosta. Yaralı, gariban, dul, yetim, hasta. Aylar, yıllar, günler erirken yasta. Yer gök bayram dedi, ağzını açtı. Adam bayram dedi, evinden kaçtı. Evinden kaçtı.

Bursa geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türkiye'deki ipek üreticiliğinin merkezidir. Burada elde edilen kalite dünya standartları arasında en iyilerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Bunun sebebi ise Bursa şehrinin 2543 metre yüksekliğindeki Uludağ'ın yamacında kurulmuş olmasından kaynaklanmaktadır. Bol yağış alan bölgenin iklimi burada verimli ve kaliteli dut ağaçlarının yetişmesine sebep olmaktadır. Yine bilindiği gibi dut ağacının yaprakları ipek böceğinin tek besin kaynağıdır. Yüzyıllardan beri Bursa'da elde edilen ipekle birbirinden güzel ipekli kumaşlar yapılmış, adeta sanat şaheseri işlemeler ortaya çıkartılmış ama hepsinden de önemlisi her birisi birer göz nuru olan ipek halılar dokunmuştur. Yine bir hayli ilginçtir ki ipeğin üretildiği Bursa'da halı dokumacılığına yönelim olmamış ama buradan gönderilen ipeklerle Türkiye'nin iki merkezinde dünyaca ünlü saf ipek halılar üretilmiştir. Bu merkezlerden birisi 19. yüzyılda Osmanlı padişahlarının denetimi altında çalıştırılan tezgahlarla donatılmış ve İstanbul'a 80 kilometre uzaklıktaki Hereke'dir. Diğeri ise de Anadolu'nun bağrında yer alan, yüzlerce yıldır birbirinden güzel halıların dokunduğu, Doğu ile Batı arasında ticari bir kavşak oluşturan Kayseri'dir. Kayseri'nin bazı köylerinde hemen her evde bir halı tezgahı bulunmaktadır. Halı sanatının en zor çalışmalarından birisi olan ipek halının dokunması, yünlü ya da pamuk üzerine yünlü halılardan çok çok daha zor bir işlem gerektirir.

Zira öteki halılara kıyasla çizilen desenlerin daha ince ve ayrıntılı olması ve bunların tezgah üzerinde uygulanması, ipeğin inceliğinden ötürü ortaya çıkan düğüm sayısındaki yoğunluk sebebiyle ipek halının dokunması oldukça uzun bir zaman dilimini almaktadır. Yine öyle ki, cm

Oldukça zengin desenler sergileyen Kayseri İpek Halıları'ndaki belli başlı kompozisyonları şu şekilde sıralayabiliriz sizler için. Binbir Gece Masalları'ndaki uçağın halının desenleri olarak kabul edilmiş, içleri çiçek ve kuşlarla süslü, kutu şeklinde yan yana dizili küçük mihrap motiflerinden meydana gelen kompozisyona Binbir Gece denilmektedir. Mutluluğu simgeleyen bu desenin zenginliği oldukça göz kamaştırıcıdır. Bir tablo gibi baştan aşağı gül, lale, sümbül gibi çiçeklerin, kabak ve nohut yapraklarının desenleriyle oluşan kompozisyonun adı ise Binbir Çiçek'tir. Bütün bu çiçekler mutluluğu, ferahlığı, hasreti ve sevgiyi sembolize eder adeta. Yine sevgili dinleyicilerimiz, Tebriz halılarında olduğu gibi kompozisyonun ortasında bir madalyon yer aldığında halılara madalyonlu halı denilmektedir. Çok ağır bir dekorasyon unsuru olan bu halılardaki madalyonlar zenginliğin ve otoritenin simgesi olarak kabul edilmiştir. Hayat ağacı olarak bilinen ve antik çağlardan günümüze kadar gelen motif, adından da anlaşıldığı gibi rahat ve huzurlu bir hayatı veya öteki alemdeki cennet bahçelerini simgelemektedir. Mistik bir görüntüsü vardır. Genel olarak büyük bir mihrabın içerisinde yer alan çiçekler ya da dalları çiçekli bir ağaç kompozisyonundan meydana gelmektedir. Bir diğer kompozisyon da bademlidir. Aslında Hint kökenli olan ve Kaşmir motifi olarak da adlandırılan bu kompozisyon, badem adı verilen stilize hançer motifleriyle süslüdür. Tamamen tek renkli ya da değişik renklerde resmedilmiş dört yapraklı yoncalardan meydana gelen bir kompozisyona yoncalı denir. Yonca uğur sembolü olarak da kabul edilmiştir. Kayseri'nin İpek Halıları boyutlarına göre de farklı isimlerle anılır. Küçük bir tabloyu andıran, genellikle duvara asılan 25 santimetre kare ebadındaki halılara mendil, 50 santimetre kare ebadındaki halılara yastık, 90'a 1.40 ebatında olan halılara çeyrek, 1.20'ye 1.90 santimetre boylarında olanlara seccade, 1.50'ye 2.40 santimetre boyutlarında olanlara karyola adı verilmektedir.

Yine 2'ye 3 santim boyutlarında olan salon halıları kelle, bunlardan daha büyük olan halılara ise taban adları verilmiştir. Bugün Kayseri İpek halıları yurt içerisinde ve yurt dışında büyük rağbet görmekte, Avrupa ve Amerika'ya olduğu kadar Uzak Doğu ülkelerine de ihraç edilmektedir.

Hayallerimde seni, düşlerimde seni, Dumlupınar'da seni yaşıyorum bu gece bahar çiçeği. Seni her görüşümde, güzel gözlerine her bakışımda söyleyemediğim aşkımı geceler boyu yıldızlara haykırıyorum. Yıldızlardan selam yolluyorum sana. Selamlarımdan ninneler söylüyorum. Kilometreler boyu hasretliğimden hasretliğimce aşkımı yolluyorum sana. Seni benden ayırmak isteyenlere ne diyeyim bahar çiçeği? Beni kahredenlere

son beddua edeyim. Hakkım olmayarak öylesine sevdim. Gönlüme bütün benliğime öylesine doldurdum ki seni söküp atmak kolay değil, biliyorum. Seni niye daha önce görmedim? Kaderimin, bahtımın bu acı oyunu neden? Senden başkasını sevemezdim ben. Ölümün bahasına da olsa sevmeyeceğim. Sen hala anlamıyorsun. Belki de ebediyen anlayamayacaksın. Ben her gece, geceler boyu selam yollayacağım sana yıldızlardan. Selamlarımda ninniler söyleyeceğim. Sen hala kendin için bir başkasını görmemi isteyeceksin benden. Ben belki de senin için öleceğim burada tellerde. Mezarımı bilmeyeceksin. Benim için ağlayamayacaksın başucumda. Daha önce verem olduğumu, öldüğümü duymadığın gibi, öldükten sonra da çürümüş etlerimden sıyrılan kemiklerimle adını yazdığımı göremeyeceksin. Şu zavallı dünyada, bayağı çirkef rezil dünyada ben seni sevdim. Sen beni sevmesen bile bir başkasının olamayacaksın. Böylesine sevmedim diyorum sana bahar çiçeği. Hayallerimde seni, düşlerimde seni, bütün gece, geceler boyu seni yaşıyorum. Ne yazık, sen bütün bunları...

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeden Merkez Hakim Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında tutuklama kararı çıktı. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkındaki suçlamalarsa resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma, baskı ve eziyet, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme. Ve bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi hakkında fesih davası açtı. Dernek yöneticilerinin hakemleri gruplara ayırdığı ve sadakat esaslı hareket ettiği yönünde tespitler dosyaya girdi.
3: Hakem atamalarında sadakat ve mensubiyet iddiası hakemlerin kendi içlerinde gruplara ayrıldığına yönelik tespitler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Hakemler Derneği İstanbul Şubesi için fesih davası açtı. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yürütülen incelemede dernek yöneticilerinin hakemleri söz dinleyen ve kontrol altına alınabilen şeklinde tasnif ettiği yönünde mesaj ve dokümanlar tespit edildi. Dosyada maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine sadakat esaslı hareket edildiği yönünde tespitlere yer verildi. Başsavcılık dernek başkanlarının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığını belirtti. Başsavcılık tespit ve değerlendirmelerin ardından derneğin feshini talep etti. Davanın sonucuna Asliye Hukuk Mahkemesi karar verecek.
2: Ve fon soruşturmasıyla ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Efendim bugün itibariyle 20 şüpheli daha tutuklandı. Bu son tutuklamalarla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı ise 85'e yükseldi. Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik soruşturma büyüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldüler. Mahkeme kararını verdi ve aralarında şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yeni kararlar geldi. Bu yeni kararlarla cep telefonu alımlarında tüketici kredisi, vadi sınırlarında ve kredi kartlarında asgari ödeme oranlarında değişikliğe gidildi.
4: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yeni düzenlemeleri açıkladı. Alınan kararlar kapsamında cep telefonu almak için kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırları telefonun fiyatına göre yeniden ele alındı. Buna göre fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için kredi vadesi 12 ay, 40 bin liranın üzerindeki cep telefonları içinse 3 ay olacak. Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonları içinse farklı bir fiyat sınırı uygulanacak. Fiyatı 50 bin lira ve altında olan yenilenmiş cep telefonlarında vade 12 ay, 50 bin liranın üzerindeki telefonlarda ise 3 ay olarak uygulanacak. Ancak satışı yapan iş yerinin yenileme merkezi veya yetkili satıcı niteliğinde olması şartı var. Diğer bir kararsa kredi kartlarını kapsıyor. Kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarının belirlenmesinde kullanılan limit sınırında da değişiklik oldu. Yeni düzenleme ile daha önce 50 bin lira olan eşik 100 bin liraya çıktı. Buna göre limiti 100 bin lira ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı dönem borcunun %20'si olacak. Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarındaysa asgari ödeme tutarı dönem borcunun %40'ı olarak uygulanacak.
2: Ve İstanbul Ataşehir'de şafak vakti hareketlilik yaşandı. Koltuğa oturalı henüz 5 ay olan Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 kişi gözaltına alındı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada bazı inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği, menfaat karşılığında ise imar değişikliklerine onay verildiği iddialarının araştırıldığı öğrenildi. Soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabullerine gidiyoruz. Şimdi Vahdettin Köşkü'nde CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediye başkanlarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul arasında Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin de vardı.
1: İşte AK Parti çağırıyor herkesi. Gel sen de katıl. Gel şimdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip Ağustos ayında AK Parti'ye böyle geçmişlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ve Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
5: Yolunu ayırana uğurlar olsun dediğimiz gibi yolumuza ve kolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günkü mesaisini İstanbul'da geçirdi. Erdoğan cuma namazını kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne geçerek yoğun programına devam etti. Erdoğan ilk olarak Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen kabulde AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı da yer aldı. Söz konusu görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmenin ardından Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi ve Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i kabul etti.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Ekim Türk Dünyası gününü kutladı. Bahçeli, Türk dünyasının birliği, dirliği ve istikbali daim olsun ifadelerini kullandı.
6: Tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum.
4: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Ekim Türk Dünyası Günü için bir mesaj yayımladı.
7: Bu anlamlı tarih vesilesiyle 3 Ekim Türk Dünyası Günü'nü kutluyor, Türk devletleri ve soydaşlarımız arasındaki kardeşlik hukukunun, dayanışmanın ve işbirliğinin daha da güçlenmesini temenni ediyoruz. Türk dünyasının birliği, dirliği ve istikbali daim olsun.
4: Bahçeli mesajında 3 Ekim 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından imzalanan Nahçıvan Anlaşması'nın Türk dünyasında çok taraflı işbirliğinin kurumsal bir zemine taşınmasını bakımından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.
7: Nahçıvan Anlaşması, Türk devletleri arasındaki tarihi, kültürel ve beşeri bağların çağın şartlarına uygun bir kurumsal yapı içerisinde geliştirilmesi bakımından bir iradenin tezahürüdür.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk dünyasının birlik ve dayanışması için emek veren, Türk milletinin geleceğine katkı sunanlara da şükranlarını sundu.
2: Adana 1943 yılında dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in gizli görüşmesine ev sahipliği yapmıştı. İşte o görüşmeye ilişkin bir belge tam 83 yıl sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın arşivinden çıktı. As guest of the Republic.
4: MIT 83 yıllık gizli belgeyi arşivinden çıkardı. O istihbarat raporuyla İnönü Churchill gizli görüşmesinin perde arkası aralandı. Rapor Milli İstihbarat Teşkilatı'nın resmi internet sitesinde özel koleksiyon başlığı altındaki belgeler kısmında yer aldı. Belge İzmir Merkez Amirliğinden Milli Emniyet Hizmetleri Başkanlığı'na gönderilmiş. Üzerinde Churchill ziyareti ve Alman konsolosu başlığı, kaynak olarak da İzmir yuvası ibaresi bulunuyor. 30-31 Ocak 1943'te dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill Adana Yenice'de gizlice bir araya gelmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından paylaşılan istihbarat raporu bu görüşmenin Alman diplomatik çevrelerindeki değerlendirilmesini gözler önüne seriyor. 8 Şubat 1943 tarihli belgeye göre görüşme Alman konsolosunu önce telaşa düşürdü. Ancak Berlin'den gelen mesaj havayı bir anda değiştirdi.
7: Şimdi sefarethaneden bir şifre aldım. Bu şifrede Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair Van Papen'a katı teminat verdiği bildiriliyor. Bundan başka dostlarınız sizden bu mülakat hakkında biz Almanların ne düşündüğünü soracak olurlarsa Almanya'nın bu mülakatı büyük bir soğukkanlılıkla karşıladığını söyleyin.
4: Churchill 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin müttefiklerle daha yakın askeri işbirliğine yönelmesini ve Almanya'ya karşı daha aktif bir rol üstlenmesini istiyordu. Ankara ise doğrudan savaşa girme konusunda temkinliydi. Bu nedenle Yenice görüşmesi Türkiye'nin izlediği denge politikasının en önemli diplomatik duraklarından biriydi.
8: TGRT FM Haber.
0: Sevgili sürücüler, güvenli takip mesafesi, araç hızlarının yüksek olduğu şehirler arası güzergah ve çevre yollarında hızınız kadar, şehir içi yollardaysa hızınızın yarısı kadar metrelik mesafe ifade eder. Hız arttıkça güvenli takip mesafesi de artırılmalıdır. Trafikte hızınız düşük, takip mesafeniz büyük olsun. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
8: Aklınızda bulunsun.
9: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
8: Aklınızda bulunsun.
10: Şimdi reklamlar. herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
12: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
13: Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Mevlana Hasan-ı Berki rahmetullahi aleyh. Namazın sevabı. Bu zat buyuruyor ki, okunur iken ezan, düşünün ki İsrafil sura üfler şu zaman. Abdest almak üzere kalktığınız zaman da, düşünün ki kabrimden kalkıyorum şu anda. Camiye giderken de düşünün ki hem yine gidiyorum şimdi ben sanki mahşer yerine. Müezzin ikameti okuyup da o saat safa girdiklerinde namaz için cemaat mahşerde insanların 120 saf halinde toplandığını düşün o mahşer mahallinde. İmam namaza durup Fatiha'yı okurken de ki, sağımda cennet ve solumda cehennem, ensemde Azrail ve karşımda Beytullah var. Ayağımın altında sırat ve önüm mezar. Düşün sonra, mizanda sualim nasıl geçer? Bana yoldaş olur mu yaptığım ibadetler? Yoksa kabul olmaz da onların bir tanesi, yüzüme mi çarpılır bir paçavra misali? Bir gün, Resulullah'a sordu biri ensardan. Dedi, bize beyan et namazın esrarından. Buyurdu, ey eshabım, namaz büyük ibadet. Rabbin hoşnut olduğu bir ameldir o elbet. Meleklerin sevdiği, nebilerin sünneti. Amalin eftalidir, kalbinizin lezzeti. Namaz, canın nuru ve bedenin kuvvetidir. Duaların kabulü, rızkın bereketidir. Namaz, melekül mevte şefaatçıdır hem de. Ayrıca aranızda perdedir cehennemde. O karanlık kabirde çırağ olur, yani nur. Kıyamet sıcağında serin bir gölge olur. Namaz, münker nekire, cevaptır esasında. Kolaylıktır hesabın görülme esnasında. Sırat-ı şimşek gibi geçiren bir araçtır. Cennetin anahtarı başlarımıza taçtır. Yine buyurdular ki, imam ile beraber iftitah tekbirini alırsa her kim eğer, nasıl kuru yapraklar dökülür rüzgar ile, onun günahları da dökülür işte böyle. Namaza başlayıp da eûzu söyleyince çok sevaba kavuşur kılları adedince. Fatiha okuyunca hac sevabı kazanır. Rükû için bir nice sadaka ecri alır. Rükû tesbihlerinden 100 suhuf 4 kitabı kıraat etmiş gibi alır ecrü sevabı. Semiallahu limen hamide derse eğer, Allah onu tam rahmet deryasına gark eder. Secdeye vardığında insan ve cinnilerin adedince sevap ve ecir alır o mümin.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Dünya Çalışma, Ahiret Ücret Yeridir. Dünya iş yeridir. Ahiret ücret yeridir. Ahirette faydası olmayan şey dünyalıktır. Dünyada cehenneme götürücü tuzaklar vardır. Bu tuzaklara yakalanmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu tuzaklar şöyle bildiriliyor. Dünya hayatı, lab, lev, zinet, tevahür ve malı, parayı, evladı çoğaltmaktır. Lab oyun, lev eğlence, zinet süslenmek, tefahür övünmek demektir. Bunların bir tanesine yakalananın gönlü ölür. Dünya hayatı iş yapacak zamandır. Keyif yapacak, eğlenecek zaman ileride gelmektedir. Orada dünyada yapılan işlerin karşılığı ele geçecektir. İş zamanını eğlenceyle geçirmek, çiftçinin tohum ekmemesi ve mahsul almaması gibidir. Dünya insanın gölgesine benzer, kovalarsan kaçar, kaçarsan seni kovalar. Dünya aşıklarına mihnet yeridir. Lezzetlerine aldanmayanlara nimet yeridir. İbadet edenlere kazanç yeridir. İbret alanlara hikmet yeridir. Onu tanıyanlara selamet yeridir. Ana rahmine nispetle cennet gibidir, ahirete nispetle çöplük gibidir. Dünyada olanlar İslamiyet'e uygun kullanılırsa, ahirette faydalı olur. Hem dünya lezzetine hem de ahiret nimetlerine kavuşulur. Hadis-i şerifte, dünya sizin için yaratıldı, siz de ahiret için yaratıldınız. Ahirette ise cennetten ve cehennem ateşinden başka yer yoktur buyuruldu. 1760 yılında Diyarbakır'da vefat eden Ahmet Mürşidi Efendi, bir talebesinin nasihat istemesi üzerine ona şöyle buyurur. Asla dünya malına meyletme. Kimseye el açmayacak kadar malın olsun yeter. Bilmez misin her işin hayırlısı ortasıdır? Dünya ahiretin tarlasıdır. Sen bu aleme para ve mal toplamak için gelmedin. İyi ameller yapmak için geldin. Kimseye el açmayacak ve yetecek kadar mal kazandıktan sonra vaktini Hak Teala'ya ibadet ederek geçir. Topladığın o mal ve mülk senin değil, mirasçılarınındır. Senin rızkın ancak alemlerin rızık vericisi olan Allahü Teala tarafından sana yemen içmen için verilenden ibarettir. Malım mülküm yok deme, olmadı diye gam çekme. Bu benim mülkümdür diyene bir gün ecel gelir. Bu surette o malın sahibi olduğuna dair iddiası yalan olur. Bu yalan dünya daima insanlara gaflet gömleği giydirir. Bu fani mülkü elimizden alır, kendini ona sahip sanacak bir yalancı müşteri bulur, o da ölür, yerine başkası çıkar. Dünyanın adeti böyledir. Verir, alır, alır, verir. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, dünyaya ve onun geçici lezzetlerine bağlanmanın mahzurlarından bahsederek, talebesi olan Akbıyık Sultan'a buyurur ki, evladım, bu dünya fanidir. Malı mülkü elde kalmaz. Ne kadar malın olsa murad alamazsın. Ahiretten gafil olma. Zira gidişin dönüşü yoktur. Allahü Teala'dan gayri işlere tutulmaktan kurtul. Devamlı baki kalan işlerle meşgul ol. Hocasının bu sözleri üzerine Akbıyık Sultan, hocam, Peygamber Efendimiz dünya ahiretin tarlasıdır buyuruyor. Bu sebeple dünya malıyla da meşgul olmak gerekmez mi diye sorar. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri uzun bir sükuttan sonra, evladım, madem ki dünyayı terk edemiyorsun, öyleyse bizi terk et. Bu dergâhta dünya ile meşgul olanların işi yoktur buyurur. Seyyid Emir Gilal Hazretleri'nin oğlu Seyyid Emir Hamza Hazretleri de buyurdu ki, bütün iyiliklerin başı dünyayı terk etmektir. Bütün kötülüklerin başı da dünya sevgisidir. Bununla birlikte Server-i Kainat Efendimiz dünya ahiretin tarlasıdır buyurdu. O halde dünyada ahiret işleri yap ve dünyaya ve dünyanın nimetlerine bağlanma.
Dünya rahat yeri değildir, ibret yeridir. Bunun için Resul-i Ekrem Efendimiz, dünya ibret yeridir, tamir etme yeri değildir buyurdular. Dünya sevgisi günahların başıdır. Günah işlenmeyen yerde huzur vardır. Günah işlenirse huzursuzluk başlar. Günahlar kalbi sıkar. Zikri ilahiyle meşgul olmak insana ferahlık verir, günahlara karşı soğukluk getirir. Bir Müslüman günah işlemese cennet nimetleri başlar. Şunu da unutmamak lazımdır ki, isyanı, günahı çok olanın nisyanı, yani unutkanlığı da çok olur buyurulmuştur. Dünya demek haramlar, isyanlar, inkarlar, kısacası günah olan şeyler demektir. Dünyada ahiret için yapılanlar dünya ve dünyalık olmaz. Zira hadis-i şerifte Allahü Teala ahiret için yapılan iyiliklere dünyada da mükafat verir. Fakat yalnız dünya için yapılan işlere ahirette hiç mükafat vermez buyuruldu. Maksadı dünyalık olanlar için de Peygamber Efendimiz, yalnız dünya için çalışana yalnız kaderinde olan kadar gelir. İşleri karışık, üzüntüsü çok olur buyurmaktadır. Bütün nimetleri, sefası, cefası geçici olan dünya için Resulullah Efendimiz, dünya geçilecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü tamir etmekle uğraşmayın, hemen geçip gidin buyuruyor.

Hayatım Roman. Beş dakika yeter. Yazan Ünal Polat. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Oyunda rol alan sanatçılar: Ali Bey, Engin Şanal. Muavin, İskender Bağcılar. Emekli, Yavuz Şeker. Birinci adam, Doğan Aybay.

0: Bayram ertesi. Tokat'tan İstanbul'a dönecek. Otogar haliyle kalabalık.
1: Buyur bey abi, İstanbul mu? Hemen kal, güyeme gel.
0: Sağ ol canım, sağ ol.
1: Aa, peki abi yolculuk nereye? Nereye dersen oraya da otobüs buluruz abi. Gel abi, gel gel.
0: Lütfen bırakır mısın kolunu? Kolunu ben biliyorum nereden bilet alacağım. Hadi bakalım.
2: Buyurun beyim, iyi günler.
0: Bir İstanbul rica edecektim.
2: Tabii, bakayım. Ön numaralar kalmış sadece, keseyim mi?
0: Ne yapalım, kes bakalım.
2: Buyurun beyim.
0: Araba ne zaman kalkıyor?
2: Saat, bir saat sonra, yani 19'da.
0: İyi, sağ olun. Demek ki bir saat sonra kalkacak, iyi.
2: Güle güle, hayırlı yolculuklar.
0: Şuradan bir gazete alıp okuyayım. Vakit geçer. Ben de yatsı vakti 19.30'da. Neyse, namazı yolda mola verdiğimizde kılarım. Gazete bayi şurada olmalı. Bakar mısınız, bir Türkiye gazetesi rica edecektim.
1: Vereyim efendim, buyurun.
0: Yollar yine kan gölü. Şu trafik mahvedecek bizi.
1: Lütfen dikkat. Tokat'tan İstanbul'a gidecek olan firmamızın otobüsü az önce perona yaklaşmıştır. Yolcuların otobüse gelmeleri rica olunur.
0: Yani bravo dostum. 5 dakika kala da olsa otobüs geldi. Gidip şu koltuğuma bir otur. Bütün yolcular gibi ben de bindim otobüse. Az sonra kaptan şoför de bindi ve otobüsümüz hareket etti. Yanımda şöyle asabi tipli, emekliye benzer bir amca vardı. Dedim ki içimden, galiba bu gece kolay kolay uyuyamayacağım. Allah vere beni lafa tutmasa.
3: Uğurlar olsun evlat.
0: Sağ ol amca. Size de uğurlar olsun.
3: Bu yolda kolayına bitmez. Gözüme de uyku girmez. İyi ki şu ön koltuk varmış ha. Hepten patlardım.
0: Şuna ben hemen uyuma numarasına başlayayım. Yoksa lafa bir tutarsa yandım. Ne kadar yol gittiğimizi hatırlamıyorum. Gerçekten uyumuş kalmışım. Bir ara yanımdaki ihtiyarın homurduyan endişeli sesiyle açtım gözümü.
3: Yahu bu şoför ne yapıyor? Böyle araba ikide bir, bir sağa bir sola yalpa yapıyor. Sanki uyuyor bu adam.
0: Ne? Uyuyor mu?
3: Baksana oğlum, adamın gözleri kapanıp kapanıp gidiyor.
0: Gerçekten de bu şoför uykusuz. Bak, az kalsın otobüs yoldan çıkacaktı.
3: Yahu bunu ikaz etmeli. Hey, şoför bey evladım.
1: Kusura bakma ama 2 gündür direksiyon başındayım da amca.
0: Bir de mazeretmiş gibi konuşuyor ya.
1: Bayram dönüşü olduğundan otobüs yetişmedi. Mecburen ek sefer olarak benim...
3: Bizim suçumuz ne peki evladım? Uykulu uykulu direksiyon başına geçilir mi? Tövbe tövbe. Madem gözlerin kapanıyor, çek arabayı şöyle müsait bir yere. Uyu 1-2 saat. Öleceğimize hiç olmasa bekleriz.
0: Tabii ya, bekleriz değil mi? Bekleriz.
1: Zaten siz demeseniz de ben az sonra sizden rica edecektim. Tabii 1-2 saat değil de yani şöyle bir 5-10 dakika. Sadece 5 dakika, fazla da değil.
3: 5 dakika mı? Amma tuhafa.
1: Evet, 5 dakika. Zaten dediğim toprak arazi bulunan yere de geldik. Bakın işte şurası, gördünüz mü? Bakın. Yolcuların hepsi uyuyor. Rica etsem siz ikiniz benimle biraz gelir misiniz aşağıya kadar?
0: Anlamadım. Biz mi? Peki ne yapacağız biz?
1: Şimdi gelin aşağı, aşağıda size izah ederim ben ne olduğunu.
3: Yürü hadi bakalım. Böyle asfaltın kenarında tarlada ne yapacak ki bu adam?
1: Şimdi ben toprağın üzerini şöyle hafif eşeleyip alnımı secde eder gibi toprağa koyacağım.
0: Sonra?
1: Gözlerimi yumar yummaz uyurum. Siz dakika tutun, tamam mı? 5 dakika sonra beni uyandırın.
3: Allah Allah, bu yaşıma geldim, böyle uyumayı da ilk defa görüyorum.
0: Tuhaf doğrusu.
1: Yalnız 5 dakika sonra beni mutlaka uyandırmalısınız. Yoksa bir daha başımda top atsanız uyandıramazsınız, haberiniz ola.
0: Tamam, hadi alnını koy bakalım, hadi koy.
3: Hayret ya, uyudu galiba.
0: Amca, bey amca, ben saati kolluyorum. Eğer 5 dakika geçerse yandık.

0: Bey baba, tamam. Artık uyandırabiliriz. Hadi.
1: Şoför bey.
0: Şşt. Şoför bey. Biraz sarsalım. Şoför bey.
2: Abi, neredeyim? Ammada uyumuşum ya.
3: Tamam, yoldayız. Hadi bakalım, artık devam ediyoruz yola.
1: Yahu şoför bey, şimdi sen uykunu aldın mı sahi?
3: Evet bey baba. Bu uykuyla gözümü kırpmadan 24 saat direksiyon sallarım ben.

0: Şoför bey kusura bakma ama bu nasıl oldu merak ettik de.
1: Beyim bunu her şoför bilmez. Ama uzun yola çıkan eski şoförler hep yapar bunu.
2: Nasıl yani? Toprak vücudun zehirini mi alıkor, yorgunluğunu mu?
1: Bak orasını pek bilmem bey babacığım. Yorgunluğu mu alıyor yoksa zehiri mi onu bilmem. Bildiğim şu ki şu anda bakın çivi gibiyim. Bize ustalarımızın öğrettiği bu işte.

Ben de emekli beyle bu şoförü hayret ettik. Ama gerçekten baktım şoförde ne uyku kalmıştı ne de bir şey. O gün bugün ne zaman şehirler arası yola çıksam hep bu şoför gelir gözlerimin önüne.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, bir hanım dinleyicimiz, kaynanasıyla kavga etmişler, küsmüşler birbirlerine. Sonra bu diyor ki, gelin ben diyor pişman oldum diyor. Hani gerek yok dedim diyor. Arada işte kocamın da hatırı var dedim diyor. Özür dilemeye gitmiş, kaynanası kabul etmemiş. Bir kere daha gitmiş, kabul etmemiş. Yapabileceğim bir şey var mı diyor.
1: Tebrik eder, çok iyi etmiş. Bitti onun işi. Karşı taraf düşünsün.
0: Karşı taraf haklı olsa bile mi?
1: Evet, haklı olsa bile o düşünsün. Çünkü Müslüman özür dileyince özür kabul edilir buyuruyor. Şimdi Mustafa Bey, zaman zaman mesela dinleyicilerimizden gelen o suallere cevap verirken de veya bir konu açıldığı zaman o konuyu aktarırken de nakledilen bir şey var kitaplarda, Ehl-i Sünnet alimleri. Mesela suizan etme. Yani herkesin anlayacağı bir misal. Tamam. Bu dinin bana emri, suizan etme haramdır, günahtır diyor. Ben suizan etmeyeceğim. Ama sana da diyor ki, suizana sebebiyet verecek hareket yapma. Rakı şişesini sirke doldurmuşsun, götürüyorsun. Üzerinde yeni rakı yazıyor. Canım, insan bir hüsnü zanneder falan. İyi de arkadaş, hüsnü zannedecek bir şeyin içine koy, kağıdı yırt. Gene rakı şişesi olsun ama üzerinde rakı şişesi olduğu belli olmasın.
0: Yırt onu. Poşetin içine koy
1: ya falan. Ya poşetin içerisine koy. Suizanla sebebiyet verecek bir harekette bulunma buyuruyor. Suizanla sebebiyet verecek bir harekette bulunma. Şimdi bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlardan birisiyle dışarıda bir yere gidiyorlar. 2-3 kişi Ashab-ı Kiram'dan ayaküstü konuşuyorlar. Oradan geçerken de selam veriyor, dönüyor. Buyuruyor ki, bu zevcem falandır diyor. Bunun üzerine onlar diyorlar ki, estağfurullah ya Resulallah, sizin hakkınızı da. Buyuruyor ki, şeytan damarlarına dolaşır. Böyle fırsatını bulur, aynı şekilde suizan ettirir. Onun için hani konuşurken, şey yaparken falan da açık net ol. Her konuda tabii. Mesela geldi, işte Mustafa Bey dedi, bizim dedi işte yarın düğünümüz var falan. Abi nasipse inşallah falan filan. Ya senin işin var. Ha benim işim var, kusura bakma. Gücenir. Gücenir de öbür türlü de gitmeyeceğim de arkadaş ya.
0: Adam ondan sonra söyle yani.
1: Adam ondan sonra sana suizan etmez mi? Adam söz verdi de, bir de Müslüman geçinir de, İslamiyet anlatıyor da işte söz verdi de gelmedi de. Bir sürü laf ettirirsin. Etmesin. Ama sen ettirdin. Sen sebep oldun buna. Ben gelemeyeceğim arkadaşım. Benim programım var. Bitti. Gelemem. Mesela o düğünlerde seni davet ettiriyor. Düğün nerede diye soruyorum ben. İşte bir otelde. Ya Mustafa abi, acayip bir şey ya. Şimdi mesela Emir abi görmüş, bu VIP'te düğün yemekleri olmuş Emir abi döneminde. Orada Emir abinin ortaya koymuş olduğu bir sistem var. Emir abiler mesela diyelim ki 18.30 yemek. 18.30'da Emir abi orada. Hemen yemek başlar. Yemekten sonra bir dua edilir. Emir abi de 15-20 dakika aynı şekilde sohbet eder, konuşur. Topla hepsi bir saat. Yemeği yenmesi, yemek duası, Emir abinin konuşması hepsi bir saat. Şimdi sen diyorsun ki 19'da işte düğün başlıyor.
0: Düğün başlıyor.
1: 19'da gidiyorsun, 20 oluyor, 21'de işte otellerde böyle ne bileyim ben soğuk dedikleri bir şey getiriyorlar. 22 oluyor. İyi de arkadaş, benim zamanımı gasp etmeye senin hakkın yok mu? Kulak. Cem 19'da kimse gelmiyor. Sen başlıyor musun 19'da? Sen başla bakalım bir. Yoksa ya bu 19 değil ama daha 21'de anca gelir insanlar falan. O da öyle davranıyor. O da öyle. İki taraf da aynı şekilde. Ama Emir abi de öyle değildi.
0: Evet.
1: Emir abi de öyle değildi. Yani Emir abi bir sistem koydu ortaya.
0: Oraya gelenler de Emir abinin zamanında geleceğini bildiği için önceden gelip önceden oturuyordu. Önceden
1: geliyorlar. Ya şeyde şimdi cuma namazı Sedat Hoca vardı burada. O kıldırıyordu falan. İşte yazın Yalova'ya gidiyorlar diyorlar. Cuma'yı biz kıldırıyordu falan. Bir arkadaşım birisi geldi abi dedi. Şeyde dedi. Baktım dedi. Lavaboda abdest alacak birisi geldi sordu dedi. Ya bugün Cuma'yı kim kıldıracak? Demişler Osman Ünlü. Demiş o hemen demiş saatine bakıyor. Vakit geldi mi şey yapıveriyor falan. Patır kütür geliyor. Öbür türlü şimdi mesela Sedat Hoca hadi işte burası iş yeridir biraz gecikirler falan diye uzatıyor Kur'an-ı Kerim'i. Ondan sonra ya diyor uzatır diyor falan. Ya uzatıyor, o uzatıyor. Netice itibariyle 10-15 dakika gidiyor. Zayi olur. Mesela peki bu konuda hassasiyet mübarekler koymuş. Hocamız koymuş. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Mesela diyor ki kardeşim sizi işte akşam 8'de 20'de bekliyoruz. Eğer 8'de gelip o arkadaş zili basmazsa 5 dakika sonra gelirse kapıyı açmıyorlar. Biz 8'dedik buyuruyorlar. Efendim işte yolda trafik var. Ona göre gel. Şey vardı. Bu İlmihale 5. baskıdan itibaren bine ismi konan Zeynel Abidin 3 amca vardı. Allah Teala rahmet eylesin Seyit. Onun ismi konmuştu. O zaman kendilerini emekliye ayırmamışlardı. Onun ismini koyuyordu İlmihale ilk baskınlarında. Evlad-ı Resul. Hem de hal sahip birisiydi falan. Bir gün bir şey anlattı. Biz o zaman Balıkesir Gönen'deydik, Gönen'e gelip bir şey anlattı. Yaşça tabii hocamız büyük olduğu için Hilmi abi derlerdi. Randevu istiyor. Diyorlar ki işte saat 2'de. Ya dedi ben dedi karşıdan geliyorum. Karşıdan geldiğim için dedi gemiyle geçiyorum bu tarafa dedi. Bir sefer dedi gemi arıza yapmış dedi. Geç geldi dedi. Gözleri de şeker sebebiyle fazla görmüyordu. Ama buna rağmen o bizden net görüyordu. Gittim dedi kabul ettiler, iltifat ettiler dedi. Bir ara dedi benimle sohbet ederken saate baktılar dedi. Yani niye geç geldiniz demiyorlar. Ya büyüklerin haline bak. Şimdi büyüklerin hali bu. O lisan hal ile ikaz ediyor. Karşı tarafında da istidadı yüksek olduğu için o bakıştan ne demek istediklerini hemen anlıyor. Diyor ki efendim çok özür dilerim ben vaktinde çıktım. Hatta yarım saat önce çıktım. Ama gemide bir arıza olmuş o sebeple geciktim. Özür dilerim dedim diyor. Ana. Yani gecikmem diyor 10 dakika. Gecikmem 10 dakika. Ya ne çıkar 10 dakikadan? Ha. Onlar bir dakika hatta bırak aynı şekilde saniyelerin bile kıymetini aynı şekilde değerlendiriyorlar. Dolayısıyla bir örnek oluyorlar. Bize mesaj veriyorlar. Mustafa abi hep bize verilen zaman dilimi kısıtlı değil mi?
2: Mahdut.
1: Mahdut. Ve doğduğumuz zaman elimize alnımıza yazılmamış şu zamanda öleceksin diye. Ama bu kesin. Ama bu kesin. Oraya doğru gidiyorsun. Hani bir hadis-i şerif nakledir. Hemen haberler de naklederlerdi. Helekel müsevvufun. İleride sonra yaparım diyen helak oldu. İleride sonra yaparım diyen helak oldu. Helak olur değil. Oldu buyuruyor. Niye? O zaman boşa geçti. O zamanı senin boşa geçti. Onun için de Evliya-i Kiram'ın hayatlarını sık sık okumalı. Okuduğu zaman bakıyorsun. Hakikaten onlar dünyayı aldatmışlar. Dolu dolu geçirmişler. Boş bir zamanları yok. Her an Allah-u Teala'dan gafil değiller, agahtırlar, uyanıktırlar. Efendim biz onlar gibi olur muyuz? Ya onlar gibi değilse hiç olmazsa yolunda olmak için gayret sarf etmemiz gerekir. Hiç olmazsa yolunda olmak için gayret sarf etmemiz lazım. Allah-u Teala'nın ihsan etmiş olduğu o vakti ona göre değerlendirmek gerek. Ona göre değerlendirmek gerek. Şeylerde bile... Mesela din büyükleri ölçüler vermişler. Bir şey anlatıyorsun. Ya karşındaki muhatabına bak. Yahut da önceden onu bir ölç. Senin anlatacağın şeyi anlayabilecek istidadı, kabiliyeti, altyapısı var mı yok mu? Yok. Bunun en canlı misali Emre abiler. Emre abi ondan sonra bakıyorlar. Aa hoş geldin. Nasıl? Sizin kiraz bahçesi nasıl? Yani kirazlardı değil mi falan. Konuyu dini konuya getirmiyorlar başka bir şekilde. Aa Emre abiler çok memnun kalmışlar. Bizim kirazlardan hiç unutamıyorlar.
2: Hiç kiraz görmediler Emre abi. Hiç ihtimal siz de gördünüz.
1: Yani bir ölçü bildiriyorlar. Ya karşındaki adamın durumuna göre. Eğer müsaitse tamam aynı şekilde girebilirsin. Ben bir şeye şahit olmuştum. Şimdi tabii İslam ve Toplum programında ilk zamanlarda gelen suallere bakıyorum. Yani değil mi? Altyapı yok. Altyapı göçtüğü için de sorduğu sorular falan. Yani hemen abiler bu

0: Ya talebe düşünmüş, ya demiş bundan dinle alakaları yok demiş, bir ilim öğrenme talepleri de yok demiş. Bana hocam ilim öğret dedi. Hocasına falan haber göndermeden pılıyı pırtıyı toplamış gideyim demiş falan şehre, orada talebe yetiştireyim.
1: Burada ben gereksizim yani. Ya,
0: gereksizim. Lüzumsuz, bu insanlar bir şeyden anladığı yok. Ondan sonra gidiyor ya. O gittiği gece rüyada hocasını görüyor. Evlat diyor, sen neredesin? Efendim falan şehirde. Biz seni nereye gönderdik? Efendim işte gönderdiniz ama siz ilim öğretediniz orada. İlim talebesi yok. Herkes geliyor işte, çocuğuma isim koy. Bizim düğün var. Orada bir yemek duası yapıyor falan. Demiş onlar, bir talebi söz konusu değil. Evladım demiş. Kaç asır önce ya. Bu zamandaki insanlar böyle bir talebi söz konusu değil. Onlarla böyle dünya işleri konuşurken arada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam birbirine sahabe-i kiramdan biri gelmiş. Böyle bir sual sorup böyle buyurmuş. Gene geç. Arada fırsat bulunca, bir boşluk bulunca ondan azıcık bu zamanda böyle buymuşlar. Emel abi bunu anlattı. Ana dedim, ben ne yani vesveselere girmişim ki. Bu zamanki insanlar o zamanki insanlara göre daha da ayrı şekilde
1: altyapısı yok.
0: Dolayısıyla oradan buradan dağdan tepeden kiraz bahçesinden yok armuttan elmadan konuşurken araya da bir şey sokacaksın. Araya da bir şey sokuvereceksin. Emel abi öyle yapıyordum. Ve cahalı onda da dikkat ediyordum. Hiç alakası olmayan işte falan yere gittik de şöyle oldu da böyle oldu da orada geldiler şunu yaptılar da bir mescide gittik. Mescid küçük olduğu halde koca bir hoparlörle takmışlar da falan filan. Yabancı birisini anlatıyor bunu. Ondan sonra hoparlörü bir açtılar işte imam bayıldı, müezzin düştü neyse. Ondan sonra döndü sonra ya zaten bidatmış bu. Ya bu kadar şey sırf ona o hoparlörün bidat olduğunu söylemek için anlattılar ya. Yani bu kadar aynı şekilde hani Nasrettin Hoca merhum tabatınızı da o geliyor. Harnut keşfoyunuz diyoruz ya, onu anlatıyorlar işte efendim şöyledir efendim böyledir falan. Demiş ben demiş görmedim, daha hiç görmemişmiş. Nasıl bir şey? İşte efendim böyle kalın işte şeye, ağaca, tahtaya benziyor, oduna benziyor sert falan. Sert. İçinde işte balı var. Ne kadar var? İşte bir parmak balı var demiş. Kusura bakma da demiş. Bir parmak balı için bir çeki oldu yiyemem. Ama şimdi bir parmak balı için bir çeki olduğunu yemek mecburiyetindeyiz. Yemek mecburiyeti. Böyle bir zamandayız çünkü. Konu nereden açıldı? Dinleyicimizin...
1: Konu anlayışlardan açıldı. Dinleyicimiz kaynanasına gitmiş, özür dilemiş.
0: Yani bereketli oldu onun o suali de, Allah-u Teala razı olsun. Dolayısıyla şimdi özür diledim. Ben ne yapabilirim? Yapabilecek bir şey yok. Dua edersin onu sana. Fakat Mustafa abi şu var. Ben haklıyım diyorsun. Nereden biliyorsun haklı olduğunu? Çünkü mübarekler Hüseyin Elim Efendi rahmetullahi aleyh buyurmuşlar ki efendim çok arkadaş haklıyım diyor. Veya çok insan haklıyım diyor. Yarın mahşer günü mizanın başında alacağım. Önüne geleni anlatıyor buyurdular. Ne kadar alacağı vardı? 5 gram alacağı var. Herkese anlatıyor. Gıybetini ediyor yani. O yaptıkça o 5 gram 4 grama düşüyor, 3 grama düşüyor, 2 grama düşüyor, 1 grama düşüyor. Ondan sonra eksiye geçiyor. Bu sefer o hakkımı alacağım dediği adam haklı noktasına geliyor. Yarın mahşer günü şey bir açılacak amel defteri. Benim bunda hakkım var falan. Doğru, 5 gram hakkım var ama sen bunu yemişsin dünyada. Nasıl yemişim? Gıybetini yapmışsın.
1: Bozuk para gibi harcamışsın.
0: Emel abiler bir gün Cağaloğlu'nda bir toplantı yaptı. Yüzümüze karşı söyledi. Buyurdular ki çok kazanıyorsunuz. Ama buyurdular kovanızın altı delik buyurdular. Suyu dolduruyorsunuz. Doldu. Olmuyor. Akıp gidiyor.
1: Sevapları çok kazanıyorsunuz.
0: Tabii sevap çok kazanıyorsunuz ama gıybet ediyorsunuz, dedikodu ediyorsunuz, ya şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Kovanın altı delik. Koyduğun gidiyor, koyduğun gidiyor. Elde avuçta bir şey kalmıyor. Onun için Emel abiler şeyi de naklederlerdi. Bir hadis-i şerif var ya, hani biz de zaman zaman naklediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Eshab-ı Kiram'a hitaben müflis kimdir bilir misiniz? Eshab-ı Kiram da aleyhümrudan, ya Resulallah bizim bildiğimiz adamın işte çok parası vardı, işte bahçesi vardı, tarlası vardı, koyunu keçisi vardı. Bir hastalık geldi, koyunları öldü. Ondan sonra bir yangın çıktı, tarladaki buğdayları gitti, bahçesi bilmem ne oldu. Yahut da aynı şekilde parasını çaldırdı, batırdı. Biz buna müflis deriz. Müflis o kimsedir ki buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mahşer günü dağlar gibi sevaplarla gelir. Ama dünyadayken kimisini tekmelemiştir, kimisini ısırmıştır, kimisini hırlamıştır, kimisine bilmem ne yapmıştır. Bir sürü de kul hakkı. İşte Osmanlı'nın hesabı görülecek. Osmanlı döneminde yaşayan ve Osmanlı'da alacağı olanlar.

0: Hepsi disiliyor. Çünkü görüntü şey kayıtları hepsi geliyor falan. Ne kadar acayip? 2 gram, 5 gram, 10 gram, 50 gram. O dağ gibi sevap veriliyor, veriliyor, veriliyor. Bitiyor. Ama alacaklar duruyor diye bitmemiş. Melekler derlermiş ki sevabı bitti. E demiş bizim günahı yükle ona. Ana. Hadi sevabın gitti Mustafa Bey de. Ya işlemediğin o günahı sana yükleyecekler, cezasını sen çekeceksin.
1: Adam at hırsızıysa sen at çalmış görünüyorsun. Adam eroin mansa eroin içti
0: görünüyorsun. Ya adam, sana yüklüyorlar bunu. Ve sen çekeceksin onun cezasını. Onun için Emel abiler buyuruyor ki akıllı kimse gıybet etmez ya. Hatta şey de var, mübarekler almışlar. İslam Ahlak kitabında mı? Yoksa saatte bir değil mi? Geçiyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an hazretlerine bir gün birisi gelmiş. Demiş ki efendim sizin aleyhinize konuşuyordu falan. İşte bir tabak tatlı hazırlamış bir de para. Demiş selam söyle. Sevabını bize gönderdikçe biz de diyor bu ücretini arttırmaya devam ediyoruz. Ve büyük bir evliyadan bir zat da buyurmuşlar ki gıybet etmek emir olsaydı anamı babamı gıybet ederdim diyor. Çünkü haklar üzerimde çok. Hiç olmazsa diyor onların günahını alırdım diyor. Emir olsaydı. E şimdi sevmediğin adamı gıybet ediyorsun. Dedikodusunu yapıyorsun. Ondan sonra da 11 oluyor tabii de. Bitti galiba.
1: Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: etme. Senin gibileri. Savunma yapma. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol. Bak Kerem, hiç debelenme.
1: Gündoğdu, görevi kötüye kullanma, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi suçlamasıyla tutuklandı.
0: Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum. Bak, sana son şans veriyorum. Ya adam ol ya da bırak git arkadaş ya. Ben seninle uğraşmak istemiyorum veya senin gibilerle.
1: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu arasında torpil mesajları da ortaya çıkmıştı. Hacı Osmanoğlu'nun Trabzonspor Başkanlığı döneminde Gündoğdu'ya kaybedilen maçların hakemleri için FETÖ'cü, bunları bitir şeklinde mesaj attığı, Gündoğdu'nun ise bu mesaja tamam cevabını verdiği tespit edilmişti.
2: Ben var olduğum sürecinde Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu olarak kalacak.
1: Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshi istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. İddialar arasında dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı, faaliyetlerin dernek tüzüğündeki amaçların dışına çıktığı ve bu uygulamaların süreklilik gösterdiği de bulunuyor.
3: Bir son dakika gelişmesi. Adalet Bakanı Akın Gürlek resmi hesabından bir açıklama yaptı. 7 faili meçhul cinayetle ilgili, hemen onu aktaralım son dakika gelişmesini. 7 faili meçhul dosyada 8 cinayeti daha aydınlattık. 58 dosyada 65 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık diyor Akın Gürlek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul hiçbir dosyanın karanlıkta kalmaması, hakikatin ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinesiyle Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin titiz çalışmaları sonucunda en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 ayrı faili meçhul dosyada 8 cinayeti aydınlattık. Bu 7 dosyayla birlikte faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında bugüne kadar 58 dosyada 65 maktule ve 7 yaralıya ilişkin dosyaları aydınlattık. Artvin Şavşat Nigar Bilgin, 39 yıllık faili meçhul. 1987 yılında yaptığı evliliğin ardından kendisinden bir daha haber alınmayan Nigar Bilgin'in dosyasında yeni ifadeler, yer gösterme işlemleri sonucunda yapılan kazıda kemik kalıntılarına ulaşıldı. Şüphelilerden ZB tutuklandı, MB hakkında ev hapsi kararı verildi. Ve geçiyoruz Yozgat'a. Yozgat, Şefaatli Hamza Gedik, 21 yıllık faili meçhul bir dosyaydı değerli izleyenler. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklıyor. 8 Temmuz 2005 tarihinde görev yaptığı Toprak Mahsulleri Yerleşkesi'nde öldürülen Hamza Gedik'in dosyasında eski ihbarlar, yeniden alınan ifadeler ve elde edilen delillerle birlikte değerlendirildi. Cinayetin azmettirme ve iştirak halinde gerçekleştirildiğine ilişkin bulgular üzerine Kırşehir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Yine geçiyoruz bir başka önemli faili meçhul dosyaya. Diyarbakır Sur, Erhan Kurt, 19 yıllık faili meçhul. 21 Eylül 2007 tarihinde Hevsel Bahçeleri'nde bağla boğularak öldürülen Erhan Kurt'un dosyasında yeni tanık beyanları, HTS ve baz kayıtları, adli tıp kurumu değerlendirmeleriyle önceki ifadelerdeki çelişkiler yeniden incelendi. Elde edilen yeni bulgular üzerine Diyarbakır ve Batman'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Geçiyoruz Eskişehir'e. Eskişehir Seyit Gazi Yakup Bozkurt, 14 yıllık faili meçhul. Henüz 2,5 yaşındayken 8 Mayıs 2012 tarihinde kaybolan ve cansız bedeni bulunan Yakup Bozkurt'un dosyasında teknik çalışmalar ve yeniden alınan ifadeler sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden AB tutuklandı. Trabzon, Köksal Kol ve Mehmet Kaplan, 12 yıllık faili meçhul. 26 Haziran 2014 tarihinde kaybolan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın dosyasında yeni tanık beyanlarıyla daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı kaldırıldı. İki kişinin öldürülerek gömüldüğüne ilişkin yeni delil ve beyanlara ulaşılması üzerine gözaltına alınan EA ve AB tutuklandı. Kilis Acar Köyü, Clint Tyson, 12 yıllık faili meçhul. 15 Temmuz 2014 tarihinde bir sulama kuyusunda ölü bulunan Tyson'un dosyasında yeni adli tıp incelemesi, tanık beyanları ve baz analizleri sonucu daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Kayseri Fehmi Lup, 3 yıllık faili meçhul. 9 Ekim 2023 tarihinde Kayseri Asri Mezarlığı'nda ölü bulunan %84 engelli Fehmi Lup'un dosyasında kamera görüntüleri, baz verileri ve yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Olayla bağlantısı tespit edilen MCD tutuklandı. Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan 3 yıl geçse de, 39 yıl geçse de hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Soruşturmaları titizlikle yürüten Artvin Şavşat, Yozgat, Diyarbakır, Eskişehir, Trabzon, Kilis ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Yozgat, Diyarbakır, Trabzon ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüklerimize, Artvin, Şavşat, Eskişehir ve Kilis İl İlçe Jandarma Komutanlıklarımıza, emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz, diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Hakemler dosyasına yeniden dönelim değerli izleyenler. O soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı dedik. 2 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şimdi gelişmeleri değerlendireceğiz. Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza değerli hocam.
4: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
3: Çok sağ olun. Tabii önemli gelişmeler oluyor. Türk futbolunda artık bu saatten sonra hakem atamalarını kimler yapacak? Nereye doğru evriliyoruz? Önemli dün WhatsApp görüşmeleri ortaya çıktı. Bunlar da gerçekten Türk futbolu ile ilgili önemli gelişmelerdi. Neler söylersiniz?
4: Şimdi bu WhatsApp kayıtlarında şöyle bir ibare var. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'ndan iki tane üye istifa ediyor. Bundan bir buçuk yıl kadar önce Ahmet Şahin ile Yunus Yıldırım. Tabi oraya iki tane yeni üyenin ilave edilmesi gerekiyor. Çünkü PİMİK oluşamıyor. Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı diyor ki federasyon başkanına, aramıza kimse sızmasın diyor. Hı hı. Yani bu çok ilginç bir tabir. Gerekirse diyor iş yükünü ben çekmeye hazırım diyor. Ve o günden sonra hakikaten bugüne kadar oraya bir atama yapılmadı. Yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı burayı kendi yönetmek istiyor. Bir başkasının buraya sızmasına mani oluyor. Yine mesela federasyon başkanı diyor ki şu hakemler bunlar FETÖ'cüdür diyor. Evet. Yani federasyon başkanının elinde bir veri yok, bir delil yok, bir mahkeme kararı yok, hiçbir şey yok. Kendi hissiyatıyla ilgili karar veriyor. Bunu biz biliyorduk fakat ben bu şekilde olduğunu yani kulaklarımızla şimdi gözlerimizle gördük. Ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı tamam diyor. Yani hiçbir şekilde Sayın Başkanım ya bunların bir araştırması, bir delil, mahkeme kararı hiçbir şey yok. Ve hakikaten o maçlarda görev almış hakem, dördüncü hakem, yardımcı hakem, ilave yardımcı hakem, gözlemci hepsinin hakemlik hayatları bitirildi. Yani bu herkes kendisini böyle mahkeme yerine koyarsa, herkes kendini mahkeme başkanı yerine koyarsa, herkes hakkını, hukukunu bu şekilde kendisi aramaya kalkarsa bu memlekette yani nasıl bir kaos olur bunu düşünmüyoruz mu? Evet. Şimdi federasyon başkanı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı, federasyon başkanı diyor ki, başkanım diyor, ya FaceTime'dan ya da WhatsApp üzerinden görüşelim diyor. Yani şeffaf olan birisi, gizli kapaklı işleri olmayan birisi neden FaceTime üzerinden ya da WhatsApp üzerinden görüşmek istesin ki? Yani oraya yazar insan mertçe. Şimdi şu anda ekrana düşen şeyler de çok ilginç. Tabii. Benim bildiğim, yani bizim bildiğimiz bir Merkez Hakem Kurulu var. Bunlar hakemleri, maçları belirler. Zorluk derecesine göre elindeki en tecrübeli, en formda hakemi tayin ederler. Şimdi burada Yasin Kol yazıyor maça ekibine. Dördüncü hakemine kadar yazıyor. Varını yazıyor, avarını yazıyor. Bu maç bir Karagümrük Bandırma maçı ve birinci lig playoff finali. Yani bu maçı kazanan takım Süper Lig'e yükselecek. Süper Lig'e yükselmek demek minimum 50 milyon, 60 milyon gelirinizin artması demek. Yani bir üst ligde mücadele edeceksiniz. Böyle kritik bir maç. Yasin Kol yazıyor ekibini, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na. Merkez Hakem Kurulu Başkanı diyor ki ya Onur, yani Var'daki Onur Balıkesir diyor. Çünkü bandırma maçı ya.
3: Evet.
4: O zaman diyor Atilla Var olsun, Özgür Avar olsun diyor. Yani abi bu hakikaten Türk hakemlik tarihinde, Türk futbol tarihinde veyahut da dünyada, yani bu Orta Doğu ülkelerinde, Afrika'da hiçbir yerde bunun eşi ve benzeri görülmemiştir. Yani şu saydığım örnekler yeterli. Daha fazlası da gerek yok. Ama sevgili Mehmet, şu Merkez Hakem Kurulu Başkanı'yla az önce yayında ses kaydını verdiğiniz bir bölümünü, Kerem Ersoy arasındaki ses konuşması yardımcı hakem arasında. Yani siz burada yardımcı hakeme o mobbingi yapıyorsunuz. Hani ilk gözaltına alındıklarında mobbing denmişti. Ve bu doğru. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın cep telefonuna çıkıyor bu kayıt. Savunması da diyor ki benim böyle bir kayıt cebimde aldığımı farkında değilim diyor. Haberim yoktu diyor.
3: Orada mobbing kayıt, var. Mobbing var, bir de Ömer Faruk Güner, yani babasıyla alakalı söylediği sözler, yani Sayın Ersoy'la ilgili söylediği sözler, baban da seni bağlar, babandan dolayı sana bunları yapıyorum demesi de ayrı bir çelişki tabii.
4: Şimdi bak sevgili Mehmet, babası da eski bir FIFA kokartlı yardımcı hakem. Yani o çocuğun belki bu kadar tecrübe kazanması, bu kadar başarılı olması da babasının da bir emeği vardır. Çünkü babası da FIFA kokartlı yardımcı hakem, Merkez Hakem Kurulu'nda görev almış, gözlemcilik yapmış. Yani babası da çocuğun eğitiminde pay sahibi birisi. Ve bu çocuk İngilizcesiyle, hakemlik performansıyla kendini kabul ettirmiş. Yani Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda defalarca görev almış. Yani Ferhat Gündoğdu'nun çıplak gözle seyretmediği bir tane seyrettiği bir tane Şampiyonlar Ligi maçı yoktur belki. O statların hiçbirinin yolunu bilmez. O Şampiyonlar Ligi'nin oynandığı, UEFA Avrupa Ligi'nin oynandığı, Avrupa Şampiyonası'nın oynandığı statların yolunu bilmez bu Ferhat Gündoğdu. Evet. Bu Ahmet Şahin, Sabahattin Şahin, bu Merkez Hakem Kurulu az önce o dernek yüzüne yollarını bilmezler. Bu çocuklar oralarda yıllardır görev yapıyorlar. Buna yaptığı mobbinge bak ve mobbing, yani bir psikolog bunun analizini yapsa çok bilinçli bir mobbing. Yani dikkat edin, vurgular, sorular, yani çocuğu öyle bir zor duruma getiriyor, evet, öyle tahrik ediyor ki çocuk bir tepki versin, bu da buna bir karşılık versin ve iş daha da büyüsün diye.
3: Yani hakemliğini en önemli orada hani manşete çekiz, izleyenlerimiz de bir kez daha öğrensin diye söylüyorum. Yani senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım sözü zaten mobbingin en önemlisi herhalde orada.
4: Ya bir de sen mahkeme değilsin. Sen nihai karar veren bir makam değilsin. Sen hakemin performansına göre tayinini yaparsın, eğitimini organize edersin, seminere verirsin. Bunun dışındaki klasmana ilgili puanı olur. Diyelim ki düşük puan aldı, atletik testi geçemedi, performansı düşük oldu. Sıralamaya sokarsınız, dersiniz ki ilk 40 kalacak, 41.'den sonrası geri düşer. Şimdi bakıyorsunuz federasyon başkanı diyor, şu işte Giresun'dan çocuk yükselsin, bu Samsun'dan yükselsin kriterleri. Ya iyi de bu memleketin 81 tane vilayeti var. Türkiye'de 1000 tane hakem var. Bunlar her yıl o klasmanlara hazırlanıyorlar. Atletik testler, kural sınavları, gözlemci notları, böyle bir puanlamanın sonunda sevgili Mehmet Aydın, tıpkı bir KPSS sınavı gibi veyahut da üniversite sınavı gibi bir sıralama çıkıyor. Şimdi çocuklar üniversite imtihanına giriyor, ne diyor, ben ilk 100 bine girdim diyor, 10 bine girdim diyor, 6 bine girdim diyor. Hakem de orada diyor ki ben diyor 20'nin içindeyim, atıyorum Süper Lig yardımcı kadrosuna çıkma ihtimalim yüksek diyor. Eğer sınavı da geçersem, atletik testi geçersem Süper Lig'de yardımcı hakem olacağım diyor. Senin onun hiçbir hükmü yok. Orada birileri devreye giriyor. İşte federasyon yöneticisini de referans da veriyor. Şu yönetici bunu böyle istiyor diyor. Bak orada yazıyor Mustafa Bozdağ mı? Bir yönetici, evet, hakem evet. için diyor ki çıktım diyor. Yani bu işin ne kadar keyfi olduğunu, ne kadar keyfiyet içinde devam ettiğini görüyoruz. Bir başka şey, az önce yine bir video vardı. Futbol Federasyonu Başkanı kendisini çok sıkı sıkıya bağlıyor. Yani Ferhat Gündoğdu'ya ben kefilim diyor. Beraber geldik, beraber gideriz diyor. Yani başından beri 27 aydır çok sıkı bir şekilde arkasında durdu. Hiçbir gün yani onun böyle eleştirecek veyahut da onun gibi güvenini sarsacak bir söz sarf etmedi. Şimdi tablo bu. Sizin güvendiğiniz Merkez Hakem Kurulu Başkanı şu anda tutuklu.
3: Evet, doğru.
4: Bu yetmiyor. En fazla güvendiğiniz, yani bugün futbol severlere kime sorsanız Yasin Kol'un arkasındaki gücün kim olduğunu bilmeyen yok. Herkes, yani bugün ortalama bir futbol sever bile bu hakemin bu kadar derbiye çıkmasının normal olmadığını, bu performansının yeterli olmadığını kabul ediyor, söylüyor. Peki şimdi o da gözaltında, İstanbul'a getirildi ve gözaltı gerekçesi yasa dışı bahis. Yani düşünün ya bu ve sevgili Mehmet bak, salı günü kupa maçları var. Türkiye Kupası ikinci tur maçları başlıyor. Salı, çarşamba, perşembe. Evet. Cuma günü lig maçı var. Yani bizim çarşamba günü Süper Lig maçlarını yönetecek hakemlerin tebligatlarının yapılması lazım. Şu anda ortada bir futbol federasyonu var mı yok mu belli değil. Ortada bir merkez hakem kurulu yok.
3: Bu atamaları kim yapacak?
4: Ve salı günü de olağanüstü toplanıyorlar. Buradan muhtemelen bir genel kurul kararı çıkacak. Yani çok da büyük bir kaos ve belirsizlikle karşı karşıyayız. Bakalım bu işten nasıl sıyrılacağız?
3: Evet, şimdi her tarafa sirayet etmiş durumda. Dün Türk Milli Takımı'na bakıyoruz. gerçekten bir kafada bir soru işaretiyle maçtalar. 3-0 yeniliyorlar. Öbür tarafta sizin de ifade ettiğiniz gibi ligler devam ediyor. Bundan sonrası ne olacak Ömer Faruk Ünal?
4: Şimdi milli takım dedin. Bu milli takım çok sempatik bir milli takımdı. Yani tarihin en böyle iyi kuşağını yakalamıştık. İyi bir jenerasyon yakalamıştık. İşte Avrupa'nın çok üst liglerinde oynuyorlar. Yani bakıyorsun o milli takımdan da eser kalmadı. Evet. Yani o geçen Avrupa Şampiyonası'ndaki milli takım nerede? Dünya Kupası'na katılma hakkını elde ettiğimiz maçlardaki milli takım nerede? Bir de son 3 aydaki milli takım nerede? Yani bir milli takım ancak bu kadar geriye düşer. Bence burada federasyonun da çok büyük bir sorumluluğu söz konusu. Şimdi bizim kanun talimatlara göre şöyle. Bir futbol federasyonu istifa kararı alırsa 45 gün içinde seçime gidiliyor. Yani diyelim ki Salı günü, 6 Ekim Salı günü Futbol Federasyonu toplandı, yönetim kurulu, istifalar da var zaten. Bir genel kurul kararı aldı. 45 gün içinde biz böyle Kasım'ın ikinci yarısında seçim olacak. Daha doğrusu Aralık'ın ilk haftası belki de. Hı hı. Bu seçim de sevgili Ümit, gelen federasyon da 6 aylığına 7 aylığına gelecek. Neden? Bizim Haziran 2027'de olağan normal bir Futbol Federasyonu genel kurulu var. Yani orada seçilen 4 yılına seçiliyor. Şu anda seçilen oraya kadar gibi seçimi kazanmış olacak 6-7 aylık. Dolayısıyla bir de bizim bir Anayasa Mahkemesi'nin tahkim kurulunun yapısıyla ilgili bir genel kurul talebi var. Ocak ayında doluyor süre. Anayasa Mahkemesi tahkim kurulunun yapısının değişmesine hükmetti. Dolayısıyla biz bir genel kurulda bunların ikisini de beraber bir arada çıkarmamız söz konusu. Fakat ben şunu söyleyeyim. Radikal, ben buradan bütün yetkililere, bütün kulüplere, bütün futbol camiasına sesleniyorum. 35 yıldır bu meslekte bir kalem oynatan birisi olarak.
3: Evet.
4: Eğer bu futbol federasyonunun genel kurul yapısı değiştirilmezse, ikincisi de kulüpler bu hakem işinden elini ayağını çekmezse bu iş düzelmez. Çok net iki tane gerekli sebep söylüyorum. Bir, futbol federasyonunun genel kurul yapısı değişmezse orada böyle 60 tane, 70 tane, 80 tane konuyla alakası olmayan müteahhit gelip oy kullanırsa, futbolla hiç alakası olmayan adam Anadolu'da bir takıma gidiyor, oraya yönetici oluyor veya üst üç büyüklerde, ertesi gün geliyor genel kurulda oy kullanıyor. O genel kurul yapısı, yani orada 250-300 kişi Türkiye'de futbola yön veriyor, futbolun geleceğini belirliyor. İşte görüyoruz yönetenlerin halini. O yüzden evet, genel kurul yapısının değişmesi ve kulüpler, 2019'da başladı bu iş, bu hakem işinden elini ayağını çekmesi lazım. Dolayısıyla aksi takdirde biz bu işi daha çok konuşuruz böyle programlar. Çok daha adliyelerin önüne bağlanırız.
3: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok net bir dille ifade ettik. Hakemlerden elini ayağını çekmesi lazım federasyonun.
5: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz. Bebeğimle Mutluyum da birlikteyiz. Güzel bir hafta sonunu karşılıyoruz. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte, ben Hülya. Herkese en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Bugün iki değerli misafir ağırlayacağız. Hem infertilite beslenmesinden konuşacağız, hem de içinde bulunduğumuz mevsimde bebekleri, çocukları mevsim hastalıklarından nasıl koruyabileceğimizden. Sevgili dinleyiciler, telefonla bir misafirimiz var yayınımızda. Çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Doktor Reyhan Erol Tamer bizimle birlikte. Bugün mevsim hastalıklarını konuşacağız. İçinde bulunduğumuz bu mevsimde bebeklerden başlamak üzere çocuklarda sık görülen hastalıklar ve korunma yöntemlerini konu edineceğiz. Reyhan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hülya'cığım. Çok teşekkür ederim.
0: Reyhan'cığım, kış hastalıkları konuşacağız. Bebeklerden başlamak üzere dedim dinleyicilerimize. Özellikle de yeni doğan döneminde bağışıklık sisteminin düşük olması hem anneleri endişelendirir, hem de doktorları galiba bu dönemde hastalık teşhisi ve tedavisi diğer dönemlerden biraz daha zor, biraz daha endişe verici. Neler görüyorsunuz klinikte bu mevsimde? En çok ne için geliyor anneler, çocuklar, bebekler?
1: Aslında mevsim geçiş dönemi Hülya'cığım, senin de söylediğin gibi gerçekten hastalıklar çok fazlalaştı. Mesela artık influenza başladı, Covid enfeksiyonu başladı. Evet.
0: Yeniden görüyoruz Covid'i, öyle mi?
1: Evet, yeniden görüyoruz ama eskisi kadar korkutmuyor bizi. Çünkü çocuklarda da yetişkinlerde de gördüğümüz vakalar bir aynı nezle gibi, grip gibi, daha çok influenza dediğimiz grip virüsü gibi seyrediyor. Genelde birkaç gün ateş, öksürük ve sonra iyileşme dönemine giriyor. Ama tabii ki takdir edersin ki tıpkı yaşlı bireylerde olduğu gibi çocuklar da çok hassas. Özellikle senin vurguladığın gibi yeni doğan dönemi.
0: Evet, o dönem biraz da endişe verici bir dönem. Ne yapacağını da bilmiyor, belirtileri kaçırabiliyor aileler ve en küçük bir öksürük, aksırık ya da ne bileyim ortam ısısına uyum sağlama çabası bile aile tarafından hastalık olarak ya da belirti olarak değerlendirilebiliyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Özellikle yaşamın ilk 6 ayında bebeklerin bağışıklık sistemi çalışmıyor ve anneden geçen antikorlar vasıtasıyla, anne karnından geçen antikorlar vasıtasıyla ve anne sütü vasıtasıyla bebekler koruyor. Dolayısıyla bu dönemde eğer hasta bireyler varsa evde özellikle maske takılması, ki Covid sürecinde hepimiz öğrendik bu süreci. Ateş olan, öksüren, burnu akan varsa mümkün olduğunca da bu bebeklerden uzak durmak. Eğer anne ise hasta, yine maskesini takması ya da babaysa her halükarda emzirirken bile maske takması uygun yaklaşım olacaktır.
0: Bir parantez açacağım. Anne hastaysa bebeğine bulaştırma endişesiyle emzirmeye ara verebiliyorsan bu noktada ne öneriyorsun? Emzirmeye devam mı etmeli?
1: Kesinlikle devam etsinler. Çünkü koruyucu antikor da geçiyor bebeğe.
0: Bu ne demek?
1: Anne, yani anne hasta olduğunda doğal aşı gibi bir şey. Şimdi düşünün, 3 aylık bebeğin bağışıklığı sistemi henüz çalışmıyor. Annenin çalışıyor, virüs aldı. Bu Covid ya da influenza, grip virüsü aldı. Savaşıyor. Ve savaştıktan sonra koruyucu askerler dediğimiz koruyucu antikorlar oluşuyor vücutta. Ve bunları sütle bebeği veriyor anne. Dolayısıyla bebeği de doğal antibiyotik gibi korumuş oluyoruz.
0: Yani aslında evet, hasta olmadan antikor almış oluyor vücuduna, öyle mi?
1: Aynen öyle. O yüzden emzirmeye devam. Özel durumlarda mesela anne hasta, çok ilaç kullanması gerekiyor. O tür durumda tabii ki sütle geçeceği için hekimine konuşup emzirmeye devam edip etmeyeceği süreçler sorgulanır. Ama bunun dışında kesinlikle emzirmeye devam, kesmesinler. Maskelerini taksınlar, el yıkama önemli ama emzirmeyi kesmesinler lütfen.
0: Peki. Onun dışında bu dönemde çocuklara özellikle okul, diyelim ki iki kardeş, biri bebek, biri ilk öğretim çağında, anaokul çağında bir çocuk, sürekli eve mikrop taşınıyor, virüs taşınıyor. Hastalıklardan korunmak çok kolay değil. Bu süreci de biraz bizim için özetler misin? Klinikte ne görüyorsun? Bu bir taşıma yöntemi mi? Sıklıkla karşılaşıyor musun?
1: Evet, kesinlikle öyle. Özellikle okul dönemi, kreş döneminde evde küçük bebek varsa ekstra risk. Çünkü eve girdiği zaman maalesef aile bireylerinin hepsi tek tek hasta oluyor bu virüsle. Ama küçük bir çocukta 4-5 yaşında her yerle girebiliyorlar. Hareketler, dürtüs bilmeleri mümkün değil. Çünkü keşif dönemleri. Dolayısıyla mesela bu çocuklarımız hasta olduğunda vücut direncini destekleyecek meyvesini, yeterli meyve, portakal ülkesiyiz, mandalina ülkesiyiz, bol C vitamini, sağlıklı beslenmesi, kahvaltı yapması önemli, çok su tüketmesi önemli. Bu çocuklarımızın, hasta çocuklarımızın burnun açık olması önemli. Eğer olabiliyorsa, mümkünse maske takması. Ama biz maskeyi özellikle küçük çocuklarda ebeveyn refakatinde diyoruz. Çünkü yanlışlıkla hani risk oluşturabiliyor, biliyorsunuz. Bağcıkları var vesaire vesaire. Takabiliyorsa mümkün olduğunca yapması uygun olur. Bunun dışında eğer süreç uzadıysa hasta çocuğumuzun, ekstra bir tedavi gerekiyorsa, hem toplum sağlığı açısından hem okuluna, kreşe gitmemesi, hem de yeterli tedaviyi zamanında alması için de hekim görmesinde fayda var bu süreçlerde. Her çocuk, gerçekten okula giden çocuklarda bir de şu da önemli. Son günlerde çok popüler oldu. Hani grip aşısı yaptıralım, yaptırmayalım gibi aileler soruyorlar. Gerçekten influenza A, influenza B mikrobu çok fazla. Ve ikisi de, mesela grip de covid de ateşle başlıyor çocuklarda. Yüksek ateşle ve birbiriyle çok karışıyor. Ve evde küçük çocuk varsa, yaşlı insan varsa, bağışıklık sistemi baskılayıcı, mesela kanser tedavisi gören bir birey varsa, muhakkak okula giden ya da çocuk, okula giden çocuk astım, alerjik bir yapısı varsa kesinlikle grip aşısı da öneriyoruz. Dolayısıyla hem eve girmeyi azaltıyor, hem eve girişi, bulaşı azaltıyor, hem de çocuğun aslında ağır geçirmesini, bu tür enfeksiyonlarını azaltıyor.
0: Nasıl başlamalı grip aşısına? İlk sene olacağını düşünelim, yani çocuk okula başladı, grip aşısı olmak istiyor, aile grip aşısı olmasını istedi. Nasıl bir başlangıç yapmalı?
1: Özellikle 9 yaşın altındaysa, çocuk ilk kez olacaksa 2 doz öneriyoruz 1 ay arayla.
0: Ama bunun 2 tam doz mu Reyhan?
1: Evet, 2 tam doz. Önceki yıllarda bazı markalarda yarım doz şey yapılırdı. Şimdi hepsinde standartize edildi. Tam doz uygulanıyor ve 1 ay sonra ikinci doz. Eğer çocuk 9 yaşın üzerindeyse, yani 10 yaşındaysa tek doz yeterli. Ama diyelim ki 4 yaşında, bu sene, geçen sene 2 doz olmuştu, bu sene yine olacak. Bu sene o zaman tek doz olması yeterli. İlk kez uygulandığında bu 2 doz gündeme geliyor. Vücuda bu antikorları, koruyucu antikorları tanıtalım diye. Ama sonraki yılda tek doz yeterli oluyor.
0: Peki başlangıç yaşı kaçtır? Sözünü kestim ama grip aşısı. Mesela bebeklere grip aşısı gerekir mi?
1: Şöyle, küçük bebeklerde ben ricacım, risk yoksa, işte alerjik bir astım, evde tek çocuk giren çıkan fazla değil, önermiyorum açıkçası. Ama 6 aydan itibaren yapılabilir. Bazen mesela 1 yaşında oluyor çocuk, kırısı gidiyor. Bakıyoruz çok da sık hasta oluyor. Diyorum ki aileye, yaptıralım olur mu? Hani siz de rahatlayın, çocuk da. Çünkü her geçen enfeksiyon, geçilen enfeksiyonda her şey güldük insanlık bir iki günde iyileşmiyor. Mesela kulak iltihabı arkasından geliyor. Allah korusun akciğer enfeksiyonu, zatüre gelebiliyor, gelişebiliyor. Dolayısıyla bir iki enfeksiyonun az olması ya da olmaması ya da hafif geçirilmesi bu aile için büyük bir konfor ve çocuğun geleceği için de aslında bir yatırım.
0: Şimdi böyle baktığımızda aslında aile içinde genel olarak kış hastalıklarına karşı korunmak, bebeği ve çocuğu da korumak anlamına geliyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani aslında en değerli hazinemiz onlar. Dolayısıyla bebek koruduğumuzda, çocuğumuzu koruduğumuzda bebeğimizi de koruyoruz. Onlar iyiyse dolayısıyla ailenin diğer fertleri de iyi oluyor. Çünkü onlara da sarılmak ihtiyacı, hep sarılgan bir toplumuz. Dolayısıyla eve bir mikrop girdiğinde maalesef herkes hasta olmadan çıkmıyor.
0: Evet, öyle oluyor. Bir de bir tur bitiyor, sonra ikinci tur başlıyor böyle maalesef.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ve virüslerin böyle bir yapısı var. Mesela o virüs başka bir vücuda girdiğinde yapıyı değiştiriyor, yapısını. Aynı virüs başka şekilde tekrar aldığı kişiyi enfekte edebiliyor.
0: Başkasından yüzden kapmaya gerek yok, yani virüs kendi vücudumuzda dönüşerek bizi yeniden hasta ediyor.
1: Aynen öyle, aynen öyle, dönüşebiliyor tekrar. O yüzden dikkat etmek çok çok önemli.
0: Tam geçmişte yeniden başladığının açıklamasını da bulduk böylece.
1: Aynen öyle, kesinlikle. kesinlikle.
0: Reyhancığım, şimdi gelelim bu mevsimin gerçeğine. Hava bir gün sıcak bir gün soğuk, çocuklara ne giydireceğimizi bilemiyoruz. Evde biz kendimiz üşüdüğümüzde çocuğu da giydiriyoruz, ısınıyoruz, çocuğu da soyuyoruz. Serviste okula gidiyor, servis sıcak, dışarıda bekleyeceğini düşünerek kalın giydiriyoruz. Servise biniyor, terliyor, iniyor, terli olduğu için hasta oluyor. Zor bir dönem aslında. Sıcak olsa ona göre, soğuk olsa ona göre tedbir alacağız. Maalesef bu mevsimin en önemli özelliği bu belirsizlik, bu değişkenlik. Ne yapmak lazım çocuğu hastalıklardan korumak için? Bebeklikten itibaren şöyle bir bizim günlük yaşamımızı, düzenimizi, temizliği konuştuk. Biraz yeme içmemize, biraz takviyelere, desteklere de değinerek konuşalım. Çünkü aileler sanki bu mevsime herhangi bir destek vermezlerse sağlıklı geçiremeyeceğini düşünüyorlar. Bir taraftan da doğal destekler var. Senin bu konudaki yol haritan nedir?
1: Evet, ben özellikle D vitamini kullanılmasını çok öneriyorum. Bunun dışında beslenme çok önemli. Beslenme dedik, sabahları mesela kahvaltı yapması önemli, kahvaltı içinde protein olması önemli. Bal mesela, bal antiviral özelliği var, antibakteriyel özelliği var. Ağız içindeki yaralara bile iyi geliyor. Mesela bir kaşık bal fevkalade güzel olur.
0: Bir yaşın üstündeki bebekler için.
1: Evet, bir yaş aynen öyle. Bir yaş bebekler üzerindeki bebekler için. Bol su tüketilmesi önemli. Bol meyve dedik. Protein derken bu hayvansal protein, et, yumurta, bunların tüketilmesine. Mesela sabahları bir yumurta, yanında bir dilim tam tahıllı ekmek, yanında belki bir parça peynir ya da bir miktar süt ve bal olabilir. Özellikle okul dönemi için konuşuyorsak fevkalade güzel olur. Yanında beslenme çantasına bir mandalina konulabilir. Yanında su tüketimi çok önemli. Gerçekten tüketilmesi çok önemli. D vitamini dedik. Lütfen eksikliği varsa, ki birçok çocuklara günümüzde, biz yetişkinlerin de hep eksik oluyor. Yani Türkiye'de bol güneş ışığı olmasına rağmen D vitamini eksikliğini çok sık görüyoruz. Ben kendi pratiğime de, kendi çocuğuma baktığımda D vitamini eksik oluyor. O yüzden hatta düzenli, birçok hastamda ben düzenli kullanılmasını özellikle kış boyunca öneriyorum. Çünkü bağışıklık sistemin bekçilerinden biri de D vitamini. O yüzden tam zamanında almak önemli. Bunun dışında giysiler dedin. Doğru zamanında giyinme önemli. Çünkü artık hava değişiklikleri, ısı değişiklikleri vücudun bağışıklık sistemini etkiliyor. Mesela diyelim ki bir klimalı ortamdan daha soğuk ortama birden çıkışlar bağışıklık sistemini ciddi şekilde etkiliyor. Çocuklarda esintili ortamlar, özellikle sinüslerin, kulak, burun, siliyar aktivite dediğimiz burnun çalışma fonksiyonu, mikropları tutma fonksiyonunu etkileyebiliyor. Mesela soğuk esintili ortamda şapka giyilmesi, özellikle küçük bebeklerde şapka, özellikle dış ortamdaysa kış aylarında kesinlikle kullanılması önemli. Yine burun temizliği çok önemli. Hı hı. Özellikle akşam yatmadan önce burun tıkanıklarının giderilmesi, çünkü burun sonuçta nefes aldığımız, nefesin girdiği bir organın dışında mikropları tutma fonksiyonu var. Bunun işlevsel olması için de temiz olması çok önemli. Pamuklu giysiler dedik. Hani halk arasında şeyler var, polar alayım da çok sıcak tutsun. Aslında çocuklar için bunları önermiyoruz biz. Pamuklu öneriyoruz. Çünkü pamuklu giysiler terletmiyor. Polar giysiler evet sıcak tutuyor gibi geliyor ama çocuklar daha çok terliyor. Terleyen çocuğun ısı değişikliklerinden etkilenme olasılığı çok daha fazla. Enfeksiyonlara daha duyarlı hale geliyor. Bunun yerine polar, mesela ince pamuklu, polar olmayan giysiler birkaç kat giyilebilir. Dolayısıyla hem çocuk terlemeyecektir, terini emecektir. Birkaç kat olunca da mesela diyelim ki çok sıcak oldu ortam, bir katını çıkarabilir aile. O zaman çok daha kolay, çok daha sağlıklı olacak. Aslında yaz ve kış pamuklu giysileri öneriyoruz. Sadece kat sayısı, giydiğimiz miktar fazla.
0: Evet. Bunun dışında mesela işte bağışıklığı güçlendirmek için evde hazırlanabilecek karışımlar, dışarıdan alınabilecek preparatlar, bunlara nasıl bakıyorsun? D vitamini dışında bir desteğe ihtiyacı var mı çocukların?
1: Evet. Hülya'cığım, ben aslında hep şöyle kendi pratiğimde de, kendi çocuğuma da Ben özel hiçbir preparat vermedim. Aslında sağlıklı besleniyorsa bir kere uyku çok önemli. Çocuklarımızın erken yatması önemli. Okul çocuğu dönemlerinin en geç 10, yani 9'u 10 arasında yatması. Çünkü iyi uyuyan çocuğun bağışıklık sistemi de iyi çalışıyor. Sabah kahvaltı dedik, bol su tüketmesi dedik. Meyve tüketmesi çok önemli dedik. Bunun dışında D vitamini aman dedik tüketelim. Sabahları ya da akşamları şöyle, ben kendi evimde de böyle yapıyorum. Çünkü rol model olmak önemli. Mesela siz başka bir çay içerken çocuğun ıhlamur içmesini bekleyemezsiniz. Mesela ıhlamur çocuklarda, bebeklerde güvenli önerdiğimiz bir çay 6 aydan itibaren. Ihlamur bir yaştan sonra içine bal koyabilirler. Bir tane limon dilimi fevkalade güzel olur ve her evde ıhlamur vardır. Hep bu ulaşılabilir.
0: Çocukluğumuzda da hemen herkesin bildiği bir çay değil mi? Bitki çayı deyince pek çok kişi sadece ıhlamuru biliyordu yakın zamana kadar. Son zamanlarda artık bu farklı farklı çaylar daha çok konuştu. Ihlamur da çayı.
1: Zerdeçal var. Zerdeçal da keza yine aslında karanfil var ama zerdeçal özellikle yemekleri de kullanılabilir ama her zaman her ortamda ulaşım açısından ulaşılır olmayabiliyor. Ama yemeklerine katsınlar mesela. Bunun tazesi bulunabiliyorsa
0: çocuklar
1: ya da
0: için de mi
1: olarak
0: geçerli? Yani mesela ek gıdaya başladıktan itibaren.
1: Bir yaş sonrası, bir yaş sonrası, onu da ben bir yaş sonrası öneriyorum. Çünkü birçok baharatı biz bir yaş sonrası öneriyoruz. Step step, yavaş yavaş. Çünkü çocukların gerçekten bütün vücudu hassas, bütün organları hassas, hiç acele etmiyoruz. Bir de biliyoruz ki mesela ilk 2 yıl anne sütü diyoruz. Aslında en güzel besleyici ve koruyucu anne sütü. Birçok üründen çok daha iyi.
0: Bu tabii anne sütünden bebeğe geçecek olanlar da düşünüldüğünde bu durumda annenin de beslenmesini dikkatli belirlemesi gerekecek. Peki bütün bu anlattıklarımızın içinden burun temizliği benim özellikle dikkatimi çekti. Bu hep konuşuyoruz diğer konular ama burun temizliğini sanki kış mevsimini konuşurken ihmal ediyoruz. Genelde yanlış da yapılan bir temizlik yöntemi. Sosyal medyada burun temizliği diye pek çok yöntem gösteriliyor. Senin önerin böyle zorlayıcı yöntemler mi yoksa herhangi bir fizyolojikle ya da sadece suyla temizlemek mi, tuzlu suyla temizlemek mi?
1: Dünyacığım, aslında en basit neyse o. Yani gidip bir yerlerden pahalı bir şeyler almaya gerek yok. Hepimiz basit bir sünkürtme bile çocuğu. Ama bunu yaparken de lütfen hep diyorum ki rol model olalım. Mesela oğlum kızım, bak dışarıdan geldim, ben burnumu işte elimi önce yıkıyorum, sonra yüzümü yıkıyorum, burnumu temizliyorum. Çünkü burnuma mikroplar girmiş olabilir deyip. Basit bir yıkama, çünkü dışarıdan geldiğinizde bakın bu burun da kirlendi aslında, birçok mikrobu tutmaya çalıştı. Dolayısıyla mekanik temizlik yapmamız şart. Basit bir sünkürtme işlemi, bol suyla yıkama burnumuzu. O bile yeterli. Bunun dışında küçük bebeklerde hani 6 ayın altında mesela bağışıklık sistemi de çalışmıyor dedik ya, steril serum fizyolojik plakonlar var. Onları kullanabilirler. Küçük, çok basınçlı olmayan. Onlara da kullanırken şunu yapsınlar lütfen. Hep çocuğuna söylesinler. Bak bununla burnunu açmam lazım. Orada çocuk bir süre sonra bakıyor, rahatlıyor ve izin veriyor. Ağlıyor diye. En büyük ailelerimizin kaygıları bu. Hocam ağladığı için yapamıyorum, yaptıramıyorum. Ama ağladığında aslında yapmadığımız her şey, bunu açıklayarak yaptığımızda bir süre sonra çocuğun da ağlamadığını ve burnun açıldığında daha rahatladığını gördüğü için kendini o kadar rahat bırakıyor ki bir yaşından sonra Rüzgar'cığım ellerini alıyorlar, o blokumları ben yapacağım. İşte bebeğini yapıyor, kendini yapıyor. Dolayısıyla aslında ona her şeyi açıklamak lazım ve rol model olmak lazım.
0: En güzel oldu. Önce biz yapacağız, bir şey olmadığını görecek. Korkması çok normal. İlk defa yaşıyor pek çok şeyi. İlk defa deneyimliyor. Çok normal. Reyhancığım çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğun için. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.
0: Sevgiler.
2: Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan...
2: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
3: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
8: Sevgili dinleyiciler, uzman diyetisyen Merve Altay bizimle birlikte. Hoş geldiniz Merve Hanım.
9: Merhabalar, hoş bulduk.
8: Bugün bebek sahibi olmak isteyen, onunla ilgili hayalleri olan ama bir türlü bebek sahibi olamayanlara ya da bebeğini sağlıkla kucağına almak için önce kendi bedenindeki eksikleri gidermek, oradaki sağlık problemlerini çözmek isteyenlere yardımcı olacağız. Bizim yayında çok sık bahsettiğimiz bir başlık var. Maalesef gittikçe daha fazla tatlandırılmış, katkı maddesiyle zenginleştirilmiş gıda tüketiyoruz. Bu hepimizin sağlığını olumsuz etkiliyor ama en çok da anne baba olmak isteyenlerin sağlığını olumsuz etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı çalışmalarda erkeklerde sperm sayısının giderek azaldığını, kadınlarda da kimyasal birikmenin anne olmayı zorlaştırdığını söylüyor.
9: Doğru.
8: Bu konuya bakış açınız nasıl?
9: Şöyle, bizim de son günlerde daha çok infertilite, yani anne baba adayı olmak için gelen çok fazla danışanımız var. Bu danışanlarımız da genellikle hem anne üzerinde, özellikle kadında vitamin mineral kaybının çok yüksek olduğunu, kan şekeri miktarının çok yüksek olduğunu, yani açlık insülin dediğimiz açlık glikozun çok yüksek olduğu takdirde de infertilite sorunları meydana gelebiliyor. Yani anne baba adayı olma daha da zorlaşmış oluyor. Bu erkeklerde de çok yüksek. Özellikle erkeklerdeki hormon iyi tüket, bazı besinleri tüketmelerinin yağlanma, özellikle üst beden yağlanmasıyla birlikte hormonal değişime sebep olduğunu biliyoruz.
8: Şimdi şöyle bir şey, yağlanma ve hormon dengesi arasında bir ilişki var.
9: Evet.
8: Bu insülin hormonu için de geçerli.
9: Evet, evet.
8: Diğer hormonlar için de geçerli. Yani üreme hormonlarınızla da alakalı. Eğer bedeniniz yağlanıyorsa hormonlarda bir problem çıkıyor.
9: Evet, özellikle erkeklerdeki kadınsal hormonlar yükselmiş oluyor. Bu da sperm kalitesini gittikçe azaltmış oluyor. Bunu en temel besleyen noktada insülin ve glikozun yükselmiş olması.
8: Yani glikoz yükseldikçe kanda erkeklerdeki, evet, üreme hormonları aşağı doğru.
9: Evet, aynen öyle. Seyrediyor. Aynen öyle. Biz burada beslenmede genellikle glisemik indeksi düşük bir beslenme ve anti-inflamatuar beslenme uyguluyoruz.
8: Şimdi bu ikisini özellikle değerlendireceğim ama başlangıçta geldi diyelim çift size.
9: Evet.
8: Siz zaten dışarıdan baktığınızda herhalde beden yapılarıyla hormon dengesi arasında bir bağlantı kuruyorsunuz.
9: Mutlaka.
8: Ama bir tetkikte görmek istiyorsunuz.
9: Mutlaka. Şöyle, zaten bu hastalar bana genellikle kadın doğumcu arkadaşlardan veya endokrin hocalarımızdan geliyor. Ve bu aşamada mutlaka zaten kan tahlilleriyle gelmiş oluyorlar. Kan tahlilleriyle birlikte geldikten sonra bir metabolizma haritası çıkarmış oluyoruz. Bu metabolizma haritasında kan şekeriniz yüksek olduğu için veya örnek veriyorum B12 demir miktarı düşük olan kadınlarda da düşüğe sebep olabiliyor bu vitamin düşüklüğü. Geldikleri zaman mutlaka o kan değerlerini gözlemleyerek bir besin haritası çıkarmış oluyoruz. Beslenme haritası çıkarmış oluyoruz. Bu beslenme haritasında mutlaka işte yaptıkları yanlışlar oluyor. Örnek veriyorum, ben asla şeker tüketmem diyen gebelerde bile veya gebe adaylarında bile, anne adaylarında bile çok fazla kuru meyve tükettiklerini görebiliyoruz. Veya işte kendince sağlıklı olarak değerlendiriyor ama çok fazla salça tükettiğini görebiliyoruz. Bunlar hem kan şekerini çok yükseltmiş oluyor, hem de tansiyonlarını etkilemiş oluyor. Yani vücudu olması gereken dengeden uzaklaştırmış oluyoruz. Ve bir takım zaten kimyasalları hayatımızın her noktasında, bir takım kimyasallar, plastik maddeler hayatımızın her noktasında. Bu kimyasallar ve plastikler vücudumuzda bir takım birikmelere sebep oluyor. İlk başta örnek veriyorum, içtiğimiz sudaki pet şişeyi dahi ikinci defa kullanmamamız gerekiyor.
8: Evet. Bisfenol A çok ciddi bir risk ve kadınlarda hem infertilitenin hem de düşüğün sonrasında erken doğumun önemli sebeplerinden bir tanesi. Ama hayatımız o kadar kirli ki, yani sürekli yanımıza da eksiltmediğimiz telefonlarımız, kucağımızdan indirmediğimiz bilgisayarlarımız, üzerine katkı maddeli, kimyasallı beslenme rejimlerimiz ister istemez etrafımızı sarmış durumda. En azından beslenme olarak yapabileceklerimizi bilmek bu anlamda hem çocuklarımızı ileride infertilite problemi yaşamaması için anlamlı, hem de şu anda anne baba olmak isteyenler için anlamlı. Ben biraz adım adım gitmek istiyorum. Kadın ve erkek olarak ikiye ayıralım. Dediniz ki özellikle erkeklerde yağlanma, insülin direncini ve sonrasında da erkek üreme hormonlarını olumsuz etkiliyor ve bakıyorsunuz ki baba olmak istiyor ama olamıyor. Anneye baktığınız zaman da annede de yine B12 vitamini eksikliği hem hamile kalmaya zorlaştırıyor, hem de hamile kaldıysa da düşüklere, tekrardan düşüklere yol açıyor. Peki geldik karşınıza çift, dinlediniz, tetkikleri de elinize aldınız. Sonrasında nasıl bir yol haritası çiziyorsunuz ve ne kadar süre içinde çözüm almaya başlıyorsunuz?
9: Öncelikle süreyi metabolizmaları belirliyor. Biz olabildiğince en kısa sürede çözmeyi hedefliyoruz. Çünkü biz beslenmeyle en kısa sürede çözersek onların da bu işte şans, bu sürece başlama zamanları kısalmış oluyor. Bir çift geldiği zaman bana mutlaka öncelikle ilk önceliğimiz anne adayı. Anne adayındaki vitamin mineral deposunun yüzdeliğine bakmış oluyoruz. Onun için gerekli olan bir beslenme planını çıkarmış oluyorum. Örnek veriyorum, demiri düşükse mutlaka demir içeriği yoğun bir liste hazırlamış oluyorum. Bu da nelerden oluşuyor? En önemli şey kırmızı et, diğer yeşil yapraklı sebzeler, kuru yemişler. Bunlar demir içeriği yüksek gıdalar. Mutlaka diyetine yer alması gerekiyor. Ancak biz eti eğer şekerli bir gıdayla tüketirsek veya etin yanında pilav ve makarna tüketirsek, o zaman maalesef etin bize bir faydası olmuyor. Etin bize faydası olmadığı gibi kan şekerini çok daha fazla hızlandırıyor.
8: Peki bunu düzenleyebilmenin yollarını da anlatıyorsunuz o zaman.
9: Kesinlikle öyle. Özellikle yeşil yapraklı sebzelerle birlikte tüketiliyor olması, örnek veriyorum limonlu bir salatayla, üstüne limon eklenerek tüketilen bir salatayla birlikte kırmızı eti tüketiyor olmaları demir seviyelerini daha da yükseltiyor.
8: Bu kırmızı et, salata ve limon ilişkisini bir anlatalım. Çünkü salata yiyorum ben, ay üzerine de hiçbir şey koymuyorum, yeter ki fazla kalori almayayım diyenler, aslında o biraz yağlı limonlu sostan elde edebilecekleri ekstra katma değerden, katma demir emiliminden mahrum kalıyorlar.
9: Evet, şöyle, özellikle yeşil yapraklı sebzeleri biz zeytinyağı ile birlikte tüketilmesini istiyoruz ki hem sindirim sistemine faydası olsun, hem sindirimde bir sıkıntıya sebep olmasın, hem de alabilecekleri demir miktarını yükseltebilsinler. Limon da C vitamini içeriğinden dolayı mutlaka ilave edilmesini istediğimiz bir besin. Yani evet, lezzet de veriyor ama lezzetin çok ötesinde aslında eminimi arttırmış oluyor. Tabii ki nar ekşisidir, farklı soslardır, bunların eklenmesini istemiyoruz. Çünkü onlar şekeri çok fazla yükselttiği için asıl kaloriyi yükselten onlar. Yani salataya farklı katılan sosu istemiyoruz. Ama salatanıza zeytinyağı, limon ve baharat ekleyebilirsiniz. Bunlarla zenginleştirebilirsiniz.
8: Dolayısıyla bizim salata sosumuz zeytinyağı, biraz belki karabiber isterseniz.
9: Pul biber olabilir, kekik, nane eklenebilir. İsot. Evet, isot eklenebilir. Bunlar çok lezzet katacaktır. Ve aslında sağlığı ve bağışıklığı da güçlendirecektir.
8: Listeyi bu böyle tek tek yazarak ve açıklayarak mı veriyorsunuz?
9: Evet, benim tarzım genelde öyle. Tek tek yazarak ve neden yemesi gerektiğini anlatarak yazıyorum ki kişi önce zihnen ikna olmalı. Bir diyete başlandığı takdirde zaten anne baba adayı olmak biraz zor bir süreç. Stres yönetiminin zor olduğu bir süreç. Heyecanın, umudun yüksek
8: hele
9: olduğu bir süreç.
8: Birkaç kez denenmiş, bebek kaybedilmiş ya da işte tüp bebek denenmiş olmamış ya da işte hamile kalamamışsa daha da gerginler.
9: Kesinlikle daha da gerginler ve onlara maksimumda fayda sağlayabilmem için öncelikle onlara o besini neden tüketmeleri gerektiğini inandırmam ve onların vücudundaki faydayı göstermem gerekir ki onlar da bu süreci daha kolaylıkla

0: etmiş oluyor. Hı-hı. İçeriğinde bulunan işte vitamin mineral değerlerinin yüksek olması ve hani henüz hala çalışmaları yapılıyor, çok net değil ama ben danışanlarıma daha çok kereviz, kereviz sapı, lahana, soğan, bunları mutlaka kür şeklinde uygulatmış oluyorum.
1: Hepsi de böyle hoş kokulu şeyler.
0: Kükürtlü olduğu evet. için evet kükürtten dolayı biraz kokusu farklı oluyor. Ama bunu bol baharatla tüketildiği zaman da daha rahat tölere edilmiş oluyor. Çiğ sebze değil de daha çok böyle hafif pişmiş ve biraz da yağ eklenerek tüketildiği zaman sebze çok daha faydasından
1: yararlanıyoruz. Çiğ yerine böyle buharda da olsa biraz pişirip üzerine salata gibi zeytinyağı
0: evet,
1: dökelim.
0: Evet, öyle çok daha iyi olacak. Çünkü bizim ilerleyen son dönemlerde zamanla birlikte enzim miktarımız, yani sindirim enzim miktarlarımız azalıyor. Bizim onu bir sebzeyi vücudumuzda kullanabilmemiz için biraz pişmesi gerekiyor ve biraz zeytinyağı ilave edilmesi gerekiyor.
1: Ön hazırlık mı yapıyoruz aslında?
0: Evet, yani şöyle vücudumuz sindirime. İçin bir evet sindirime bir ön hazırlık sağlamış oluyoruz.
1: Sonrası daha rahat.
0: Sonrasında daha rahat sindiriliyor ve almak istediğimiz etkiyi daha rahat görüyoruz.
1: Yine son zamanlarda karaciğer yağlanması pek çok kişinin problemi. Anne adaylarında da var ve bakıyorsunuz yediğinden içtiğinden mahrum bırakıyor. İşte siz mesela biraz önce biraz zeytinyağı dediniz ama karaciğer yağlanması varsa yağdan korkuyor bu defa. O zaman ne yapmak lazım karaciğer yağlanmasına
0: karşı? Karaciğer yağlanmasında yağ kullanılmaz diye bir bilinen bir yanlış var. Biz yağ kullanıyoruz ancak tekli doymamış yağları tercih etmemiz gerekiyor. Zararlı besinlerden uzaklaşmamız gerekiyor. Ve karaciğer yağlanmasına örnek veriyorum, ilk başta kan lipid yapısından bahsetmiş olayım. Trigliserit miktarı çok yüksek oluyor. Kan kolesterol seviyelerinden bir tanesi trigliserit. Trigliserit yüksek olduğu zaman da sadece yağ değil, paketli gıda tüketen insanlarda da karaciğer yağlanması çok fazla görülüyor. Yani hani ben yağlı bir besin yedim, yağlı et yedim veya tereyağı yedim, ondan dolayı karaciğerim yağlandı değil. Aslında ben tamamıyla yanlış bir diyet yaptım. Paketli gıda tükettiğim, işte kızartmalar tükettiğim için.
1: Paketli gıdadan? Yani böyle crunchy, şey cipsler vesaire falan mı?
0: Sadece
1: çikolatalar
0: cipsler,
1: yoksa?
0: Sadece cipsler, çikolatalar değil. İçine katkı maddesi ilave edilmiş her gıda. Örnek veriyorum, salça da bunlardan bir tanesi. İşlenmiş süt de bunlardan bir tanesi. Veya işlenmiş yoğurt da bunlardan bir tanesi. Sadece şey değil, örnek veriyorum, cipsi ve çikolatadan uzak durun, paketli gıdayı hayatınızdan çıkarın değil. Paketlenmiş ve raf ömrü uzatılmış her türlü gıdanın içinde katkı maddesi vardır. Ve bu gıdalar her türlü karaciğeri yorar. Karaciğer yorması da karaciğer enzim yüksekliğine ve karaciğer yağlanmasına sebep olur.
1: Dolayısıyla biraz beslenmemize, o markette hangi ürünü nereden aldığımıza bakmak lazım. Biz taze sebze meyve reyonundan, taze balık vesaire oradan alışveriş yapalım.
0: Kesinlikle
1: öyle. Ama marketin
0: öyle.
1: Diğer tarafına pek uğramayalım.
0: Kesinlikle öyle. Doğal ürünleri tüketmeye çalışmak, işlenmemiş gıdaları tüketmeye çalışmak en kıymetlisi.
1: Ama pazara çıkacağız Merve
0: amca. En kıymetli, evet, bence çünkü pazarda hem daha taze oluyor sebze, hem daha fazla çeşide ulaşabiliyoruz. Vakit varsa bir insanın bir mutlaka zaman ayırıp o evine yakın olan pazarı mutlaka değerlendirmesi gerekiyor.
1: Hem de biraz yürüyüş yapmış oluruz.
0: Evet, egzersiz olacaktır.
1: Egzersiz olur anne adayları, baba adayları için. Şimdi bir şöyle bir düşünce var. Bir sebzeye, meyveye bakalım. Şekli neye benziyor? Mesela incir. Ta içinde küçük küçük tanecikler var. İşte o zaman sperm sayısını arttırır. Bu doğru mu?
0: Şöyle.
1: Mesela avokado şey, rahime benzer, rahime iyi gelir gibi. Böyle bir şey var mı?
0: Şöyle, besinlerin mucizevi etkisinden her zaman, yani bugüne kadar, günümüze kadar, yüzyıllar boyunca besinlerin mucizevi etkisi aslında hep insanların hep ilgi duyduğu bir şey. Tek bir besin, tek bir gıdanın fayda, hani örnek veriyorum, ben sadece avokado yedim rahmime çok iyi gelecek maalesef, veya ceviz yedim zihnime, beynime çok iyi gelecek maalesef, bu çok yeterli değil. Ancak o gıdaların yani hani bu gıdaya inanarak tüketiyor olmak bile bize çok büyük fayda sağlayacak.

0: sebeptir. Anne adaylarının mutlaka avokado yağını tüketmesini istiyoruz zaten. Hı hı. Hem içerdiği yağ miktarının çok kaliteli olması, o vücuttaki lenf dolaşımını olumlu yönde etkilemesi, yani dolaşım sistemini rahatlatması, özellikle örnek veriyorum anne adaylarında bacak şişmeleri olabiliyor, hı hı, dolaşım sorunları olabiliyor, lenf ödem olabiliyor. Bunları olabildiğince azaltmak için biz mutlaka avokadoyu tükettiriyoruz zaten.
1: Nasıl tükettiriyorsunuz? Bir salata gibi mi ya da başka bir şekilde mi?
0: Ben normalde diyetlerimde hemen hemen her çeşitli ekliyorum. Şöyle salatanın üstüne normal kesip ekleyebilir, hı hı, veya işte salatanın içine biraz ezerek karıştırabilir. Çok güzel bir aroma veriyor, hmm, bu da. Hani böyle aslında avokado sos gibi, hmm, oluyor biraz. Avokadonun içine zeytinyağı ve biraz limon ekleyip karıştırarak tüketebilirler. Biraz üstüne ceviz ekleyebilirler. Ekstra yağ kaynağı ekliyor olmak da onlara iyi gelecektir. Kalorisini yükseltiyorlar diye korkmasını istemiyoruz. Çünkü örnek veriyorum. Bir kişi yağ tükettiği zaman doyma refleksi artar. Doyduğu zaman da daha fazla yemek yemez.
1: Yani yağlı bir gıda aslında bizi diğer gıdalardan daha erken doyurur.
0: Kesinlikle öyle. Yağlı bir gıda bizi daha erken doyurur ve doyduğumuz zaman da yeme eylemini bırakmamız gerekir.
1: Devam etmeyeceğiz.
0: Devam etmemeliyiz. Önemli olan vücudumuzdaki o tokluk sinyalini duyabilmek.
1: Ve ona biraz zaman tanımak.
0: Evet, kesinlikle ona biraz zaman tanımak. Bu zamanı iyi çiğneyerek sağlayabiliriz. Biraz daha sağlıklı yağ tüketerek sağlayabiliriz. Mutlaka protein yapısından faydalanabileceğimiz gıdaları eklemeliyiz. Örnek veriyorum, kırmızı et, hindi tüketilebilir, doğal tavuk bulunabilirse tüketilebilir. Mutlaka yumurta tüketmelerini istiyorum anne ve baba adaylarının. Mutlaka yumurtaya yer vermelerini istiyorum diyetlerinde. Sabah tüketemiyorlarsa akşam ekleyebilirler. Akşam sebzelerin üstüne hani omlet olarak kırabilirler. Mutlaka yumurtadan faydalanmış olmaları gerekiyor. Hı-hı. Veya işte yoğurt tüketebilirler.
1: Kefir içmeleri.
0: Evet. Şöyle aslında bir kez evde yoğurt mayaladıkları zaman kendi mayaladıkları yoğurdun diğeriyle ne kadar farklı olduğunu anlayacaklardır ve farklı bir yoğurt tüketemeyeceklerdir.
1: Evet, o evde bir tane mayalık kenarda bir kasenin içinde satmamaları lazım.
0: Evet, kesinlikle. Veya işte artık birçok noktada var. Küçük mayalanacak şekilde yoğurtlar da var. Artık yoğurt mayaları da var eczanede. Biz onları da veriyoruz insanlara. Hı-hı. Hani mutlaka probiyotik içeriğini yükseltmek için tüketilen gıdalar.
1: Yoğurtluk pastörize olmayan süt satan marketler de var. Yoğurt,
0: evet,
1: yapmak için.
0: Evet, kesinlikle.
1: Olabilirler yani. Bir kez başladığınızda, birkaç kez mayaladığınızda yoğurdunuz da mayalanmaya uygun hale gelecek. Zaten Merve Hanım da söylediği gibi yani insan artık onun tadına bakınca başka bir yoğurt tüketemez oluyor. Peki kadınlar için avokado dedik. Erkekler için böyle bir meyve var mı?
0: Erkekler için özellikle kırmızı mor meyveleri daha fazla tüketmelerini istiyoruz. Örnek veriyorum, yaban mersini, üzüm bu gibi, havuç, bu gibi gıdalar, kırmızı mor meyveler diye adlandırdığımız gıdalar da sperm kalitesini yükseltecektir. İçeriğinde bulunan potasyum, sodyum miktarlarının da yüksek olması da etkiliyor tabii ki bunda. Bunlar daha fazla etkiliyor olacak.
1: Peki. Ben bugün için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde belki hamilelik sürecinde, doğumdan sonra süt verirken, beslenmede nelere dikkat etmek gerektiğini yine sizinle konuşur, paylaşırız.
0: Görüşmek dileğiyle.
1: Programı bizimle paylaşan herkese teşekkür edelim. Saatinizi, zamanınızı paylaştınız. Programımıza destek olan sevgili doktorlarımıza da, diyetisyenlerimize de teşekkür edelim ayrıca. Kaçıranlar için tekrarının yarın saat 17'de olduğunu da hatırlatalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: aklınızda bulunsun.
1: Kepekli ürünler kanserden korur. Haftada 4 kez kepek içeren ekmek, makarna ya da kabuklu pirinç tüketmek kanser riskini %40 azaltıyor. Sebze meyveyi sofranızdan eksik etmeyin. Özellikle domates, kırmızı üzüm, brokoli yiyenlerde kalp krizi, kanser ve şeker hastalığı riski düşüyor. Ayaküstü yemekten vazgeçin. Hamburger, patates kızartması gibi yiyecekleri tüketmeden önce kalp hastalıklarının 3'te 1'inin bu yiyecekler yüzünden ortaya çıktığını hatırlayın ve fast food'tan elinizi çekin. Sofranızda balık olsun. Düzenli olarak balık yemek kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca balıkta bulunan yağlar bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Tuzu da azaltın. Fazla tuz felce ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarır diyen uzmanlar günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmesini sakıncalı buluyor.
2: TGRT FM Haber.
3: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir sürü bayrak.
4: Önce Türk bayraklarını çöpe attı, ardından kamerayı açtı. Vatan hainleri bayrak atmışlar diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bayrak provokasyonunun altından aynı kişi çıktı.
3: Ya sen rezillik, sen vatan hainleri. Bir sürü bayrak atmışlar.
4: Olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşandı. Türk bayraklarının çöpe atıldığı görüntülerin sosyal medyada ve yerel basında yayılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.
3: Bu bayrakları kim attıysa kendini artık tamam Çerkezköy haberde izlersin.
4: Ekipler görüntüleri kaydedip basına servis eden şüphelinin bayrakları bilerek attığı ve video çektiğini belirledi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında devletin egemenlik alametlerini aşağılama ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından işlem yapıldı. Şahsın ayrıca kasten yaralama ve narkotik madde kullanma suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.
3: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi.
4: Ne uyarıları dikkate aldı ne de yaklaşan tramvayı. Kuralları hiçe sayan minibüs faciaya davetiye çıkardı.
5: Tramvayın yolu kırmızı ışık yanarken bunlar dönüyor buradan.
4: Kazanın adresi Güngören Abdi İpekçi Caddesi. Bir minibüs dönüşün yasak olduğu noktada ters yöne daldı. Tam o esnada gelen tramvay ise duramadı. Minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs savruldu. İçinde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralıları çıkararak hastaneye kaldırdı.
5: Burada devamlı aynı kazalar oluyor kardeşim. Tamam, buna bir problem çözsünler yani. Ne kamera var burada ne bir şey. Hiçbir şey yok burada.
4: Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Mekke'de bir şüpheliyi yakalamak isteyen güvenlik güçleri trafikte dehşet saçtı. Kaçan suçlunun peşindeki ekipler araçların arasına gerçek mermilerle ateş açtı. Olay Mekke'de yoğun trafiğin yaşandığı bir noktada meydana geldi. Güvenlik güçleri şüpheliyi durdurmak için operasyon başlattı. Bu sırada trafikte ilerleyen araçların bulunduğu yola ateş edildi. Gerçek mermilerin kullanıldığı anlar çevrede paniğe neden oldu. Olayın ardından şüphelinin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Sinop 2 gün önce gelen acı haberle sarsıldı. Bir balıkçı teknesi alabora olmuştu. Teknede bulunan 2 polis memuru denizde kayboldu. Polis memuru Orhan Gazi Yetiş olay günü bulundu. Diğer kayıp polis Numan Şen'i arama çalışmaları ise hemen başladı. Bölgeye sevk edilen dalgıç polislerle sahil güvenlik, jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalara katıldı. Arama çalışmalarında sonar cihazları kullanıldı. Cihazlar su altında acı noktayı tespit etti. Şen'in naaşı kıyıya 500 metre mesafede ve 7 metre derinlikte bulunarak otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Müzik Alevler çıktı, her yeri duman sardı. Fabrika böyle patladı. Olay İzmir Torbalı'da yaşanmıştı. Bilinmeyen sebeple metal fabrikasında patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale hızla yapıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastaneden acı haber geldi. Ağır yaralı Halit Abdülkadir yaşam mücadelesini kaybetti. Suriye uyruklu genç işçi 25 yaşındaydı. Kadir'in fabrikada çalıştığı ve orada yatılı kaldığı öğrenildi. Genç işçinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından memleketi Suriye'ye gönderilecek. Cenaze orada toprağa verilecek. Patlamada bir işçi öldü, 6 işçi yaralandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. İnşaatın dev dış cephe koruması üzerlerine böyle düştü. Kaldırımda yürürken ölümden döndüler. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yürüyüşe çıkan iki vatandaş inşaat şantiyesinden kopan dev koruma kaplamasının altında kalmıştı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
0: Biraz şöyle bir açalım.
6: Yok hiç yapmayın. Ambulans gelince boyunluğunu tartıştık.
4: Görgü tanıkları hemen yardıma koştu. Panonun altından hafif yaralı olarak çıkarılan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.
7: Şahin.
4: Şahin sıcak asfalta yapışıp kaldı. Onu gören köy muhtarı duyarlılığıyla alkış topladı.
7: Şahin asfalta batmış. Ayaklarından falan asfaltlanınca kanatları falan uçamıyor. Sağlam aslan parçası. Biz bunu şimdi tertemiz temizleyeceğiz ve doğaya bırakacağız.
4: Söylediği gibi de yaptı. Bolu'nun Göynük ilçesinde tarlasından dönen Gürpınar Köyü muhtarı Metin Keskin uçamayan Şahin buldu. Köy muhtarı ayakları ve kanatları sıcak asfalta yapışan kuşu kurtardı. Ardından da evine götürüp Şahin'i yıkadı.
7: Tertemiz temizledik, yıkadık. Ziftini, asfalt ziftini tamamen gidettirdik. Şu anda kurulamaya geçtik. Nasip olursa bir doğa sever olarak doğaya bırakacağız Şahin'imizi.
4: Alevler ahırı sardı. 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Görcan köyünde çıktı. Zülfü Keskin'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale etti. Ancak ahırdaki 200 küçükbaş hayvan kurtarılamadı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Görüntüler Mardin'den. Okul bahçesi tamamen suyla doldu. Giriş ve çıkışlar imkansız hale geldi. Öğrenciler bahçede mahsur kaldı. Çözümse gecikmedi.
8: Yavaş.
4: Plastik sandalyelerden köprü yapıldı. Öğretmenler sandalyeleri yan yana dizdi. Öğrenciler bu ilkel köprüden binaya ulaştı. Çocuklar düşmemek için büyük çaba harcadı. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Velilerse altyapı sorununa acil çözüm bekliyor.
9: Uşak'ta feci kaza. Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı. Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenler 71 yaşındaki Ruhi Akyıl, eşi Döndü Akyıl ve kızları Nevcan Sakaryalıydı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı. Kazanın nedeni...
4: Alevler binayı sardı, dumanlar gökyüzünü kapladı. 8 katlı apartmanda mahsur kalan vatandaşlar pencerelerde kurtarılmayı bekledi. Alevlerin adresi Kadıköy Sahra-i Cedid mahallesiydi. 8 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosu patladı. Binanın içini kaplayan yoğun duman nedeniyle üst katlarda çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Zamanla yarışan itfaiyeleri bir yandan alevlere müdahale etti, diğer yandan da merdivenleri uzatarak mahsur kalan 14 kişiyi dumanların arasından çekip çıkardı. Dumandan zehirlenen 5 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürülürken geriye bu korku dolu anlar kaldı.
2: TGRT FM Haber.
10: Şimdi reklamlar.
11: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu, dolu dolu hayat.
12: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
10: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, daha önceki programlarda zaman zaman hatıralarına yer verdiğimiz Hikmet Feridun Es, güçlü kalemiyle eski Osmanlı hayatını, eski İstanbul hayatını çok akıcı ve biraz da nükteli bir şekilde anlatan bir kalemdi. Aynı zamanda da seyyahlığıyla meşhurdu. Bu hafta onlara "Nerede efendim o eski yazlar" başlıklı hatırasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gazetelere bakılırsa dünyanın, bu arada Türkiye'nin de iklimi değişmiş. Bazı kimseler yaz sıcağını, yağmur bulutlarını nükleer yollarla kendi ülkelerine çekiyorlarmış. Hatta şiddetli sıcakları yazdan depo edip kışın kullanıyorlarmış. Sibirya'da çilek, Alaska'da kiraz yetiştiriyorlarmış. Çölde de marul, bir tür ısı ve bulut hırsızlığı. Bunlar ne dereceye kadar doğru bilemeyiz ama herhalde bizim yazlara bir hile karıştı. Bakıyorsunuz Mayıs'ın son günü Anadolu'nun bazı yerlerinde kar yağıyor. Temmuz ortasında bir sonbahar. Derken Arabistan'dan gelen korkunç bir sıcak ülkeyi çöle çeviriyor. Arkasından Finlandiya'dan yağmur, Polonya'dan soğuk. Bu vaziyet karşısında siz gelin de yine o meşhur cümleyle "Nerede efendim o eski yazlar" demeyin de görelim. Size mini mini bir Türkiye'de yazlar tarihi anlatmak istiyorum. Öyle zannediyorum ki bizde öteden beri kışlar daha ağır basmış. Tarihte meşhur kışlar, şiddetli soğuklara ait pek çok hatıra anlatan bulunur ama yazın tarihini anlatan fazla bulunmaz.

Halbuki bizde eskiden müthiş derecede sıcak yazlar olurdu. Vaka eskiler bazı yazlarda kırmızı kirazın üzerine beyaz kar yağdığını söylerler ama aynı ihtiyarlar ayrı ayrı isimleri olan şiddetli soğuklar gibi başka başka isimlerle anılan korkunç sıcakları da anlatırlar. Mesela bunlardan biri çok tuhaf bir isim taşır. Eşek bayıltan sıcakları. Nereden gelmiş bu isim? O zamanlar şimdiki gibi herkesin altında bir otomobil yok. En geçer vasıta merkep. Uzaklara gitmeyin. Sevgili Refik Cevat Ulunay'ın da eşeği akşamları kendisini Pendik istasyonunda beklerdi. Gazeteden dönüşte Üstad Pendik'te eşeğine kurulur, tıkır da tıkır çiftlik evinin yolunu tutardı. Hele katipler daire dönüşü setre ve pantolonlarıyla eşeğe binerler, feslerinin püsküllerini sağdan sola, soldan sağa sallandıra sallandıra evlerinin yollarını tutarlardı. Sayfiyeler ekseriyetle havadar, daha ziyade yüksekçe ve yokuş yukarı yerlerde olduğu için bazen anormal sıcaklarda eşek yolda düşüp bayılırmış. Onun için eşek bayıltan sıcakları derler. Ben görmedim. Fakat iyi hatırlarım. Sahiden de bugünkü yazlardan çok daha sıcak eski İstanbul yazlarından birinde o korkunç postunun içinde koca bir ayı Beyoğlu'nun tam göbeğinde Tokatlayan Oteli'nin önünde düşüp bayılmıştı. Bütün gazeteci arkadaşlar etrafını sarmıştık. İşin en acıklı yanı ayıcı hayvanına koca karının hamam dönüşü bayılması numarasını yaptırıyordu. Tef çalarak ve hayvana tekmeler atarak. Hararet 40 derece. Birdenbire hayvan yere yıkıldı. Ayıcı evvela numara yapıyor zannetti. Bir tekme daha attı. Ayı son bir gayretle doğrulmaya davrandı nafile. Tekrar yere serildi. Seriliş o seriliş. Tokatlayan Oteli'nin önünde, kalın postunun içinde 40 derece ısıda ölen ayı bir hayvanlık dramı değil, bir insanlık dramıydı. Etraftan koşup başına kova kova su döktüler ama nafile. Sağ iken ona her türlü eza ve cefayı reva gören sahibi hüngür hüngür ağlıyordu. Ölen arkadaşını yine bir çingenenin at arabasına yükledi. Sonra o zamanlar çingenelerin bol olduğu Hürriyet Ebediye Tepesi'ne doğru uzaklaştılar. Arabanın arkasından baka kaldık. İnsan elinde bir ayının hayat hikayesi. Belki de büyük şehre tekrar sucuk olarak avdet edecekti bir çare ayı. İşte eskiden İstanbul'da böylesine eşek bayıltan, ayı öldüren yazlar vardı. Damda bayılan yılanlar tahta boşa düşerdi, ev yılanları. Böyle günlerde evde başta ihtiyarlar olmak üzere çocuklara rica ederlerdi. Hadi benim aslan evladım, yüreceğim yandı. Git buz al, sahura pestil hoşafı ezeceğiz, soğutalım bari. Bir hayli nazdan sonra razı olurduk biz çocuklar. O zamanlar her sokağın köşesinde merdivenlerle inilen mahzenlerde buzcular vardı. Belediye baş buz bayi de gazete baş yazarı İsmail Müştak Bey'di. İsmail Müştak Mayakon. Bodrumlardaki bu buzculara her gün sütun sütun buz gelirdi. Kaç kilo isterseniz. Buzcu talaşlara bürünmüş buz sütunundan testereyle kırt kırt keserdi. Etrafa saçılan buz talaşlarını taplayıp çocuklar ağızlarına atarlardı. Küçükler arasında yaz günleri buz yemek bir marifet sayılırdı. Daha sonra satın alınan buz parçası kirli bir sicime bağlanır, çocuğa verilirdi. Sıcaktan sulara akan buzun tamamen eriyip yok olmaması için, yolda kimseyle kavga edip vakit geçirilmemesi, pencerede yolunuzu bekleyen komşular çocuklarıyla dalga geçilmemesi gerekirdi. Pencerede komşu arkadaş değil, evde pestil hoşafı bekliyor. Ne oldu? Bu her köşe başındaki buz mahzenleri nerede? Ne iş yapıyorlar şimdi? Bu arada tabii karpuz çatlatan diye anılan tabii buz dolabı ev kuyularını da unutmamak lazım. İşte bu zamanlarda Türkiye'ye yeni yeni ilk buz dolapları girmeye başlamıştı. Ama ne buz dolabı? Gayet kalın tahta kapılı, tahta duvarlı, kasa gibi dolaplar. Elektriksiz, içleri çinko, kalıp kalıp buz konurdu içlerine. Bu buzlar umumiyette 40 ila
60 saat arasında dayanırdı. Dolabı soğuk tutardı. Sonra yeniden buz konurdu dolaba. Avrupa'da ve Amerika'da böyle buzu içine konularak çalıştırılan milyonlarca buzdolabı vardı. Hatta 1947'de Hollywood Bulvarı'nın biraz ilerisindeki mahallemizdeki apartmanlara kadar. Kapınızdaki toparlak mukavvanın buz lazım yazan tarafını çevirdiniz mi, bunu gören kamyonlu buzcu hemen size uzun bir kalıp halinde buz getirir, kırıp kırıp dolaba yerleştirirdi. Yanlış duymadınız. Yıl 1947. Yer Hollywood. Buzdolabı reklamı yapanların kulakları çınlasın. Eğer o gün köşe başındaki buzcu açmamışsa, o zaman evdeki tabii buzdolabına müracaat. Yemekler cacıktan imam bayıldığıya kadar kuyuya sarkıtılırdı. Bu kuyulardan bazıları çok soğutucuydu. Karpuz çatlatan denirdi bunlara. Vaka evde buzdolabı yoktu ama akıl ve zevk vardı. Göksu testicilerinin hususi bir çamurdan hususi olarak yaptıkları testiler suyu nefis bir serinlikte tutardı. Hele bu terleyen testiyi ıslak tülbende sarıp tahta boşta rüzgara karşı koydunuz mu buz gibi olurdu. Eski Galata meyhanecilerinin aynı çamurdan teri dışarı vuran şarap testileri yaptırdıklarını söylerlerdi. Yalnız bu çamurdan yapılmış vazolarda çiçek yaşamazdı soğuktan.

0: Şiddetli sıcaklarda Türk sofrasında akla hayale gelmez marifetler gösterilirdi. Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Molla'nın hoşaf kasesiyle padişahı nasıl şaşırttığını bilirsiniz belki, ama tekrarında fayda vardır. Sultan II. Mahmut, zamanının en zengin ve en kibar adamı diye tanınan Şeyhülislam Efendi'nin Doğancılar semtindeki konağında bir masal hayatı yaşadığını işitir. Bir Ramazan-ı Şerif akşamı Üsküdar'a geçer, Mihrimah Camii'nde ikindiyi kılar, bütün vüzera ve vükelaya haber salar, deniz kenarındaki karakolda buluşup habersizce Dürrizade'nin konağına damlarlar. Topun atılmasına birkaç dakika var. Dürrizade buyur eder. Birbirinden nefis tağımlar karşısında padişah ve maiyeti hayran kalır. Hele yemeklerin getirildiği nadide tabaklar onları adeta şaşkınlığa uğratır. Nihayet hoşaf gelince herkes de hoşafın yağı kesilir. Padişah bir türlü hoşaf kaselerinin ne billurundan imal edildiğini anlayamaz. Venedik billurunu andırıyor ama değil. Nihayet dayanamayıp sormuş Dürrizade'ye. Efendim demiş, kulunuz lezzetini bozmasın diye buzu hoşafın içine attırmıyorum. Çünkü eriyince su oluyor. Buzu tamamen kase şeklinde dondurtuyorum. Hem hoşafı soğutuyor hem de avizelerden süzülen ziyayı inikas ettirmek suretiyle sofraya ayrı bir revnak veriyor. Yani avizelerden gelen ışığı aksettiriyor. Padişah mahcup olup önüne bakıyor. Saraya dönerken de mahiyetindekine diyor ki, buzu hoşaf kasesi sandım. Pek utandım. Adam kibar bir adam ama servet ona yakışıyor, der. İstanbul'da şiddetli kış, Halic'in donması ve insanların yürüyerek karşıya geçmesiyle tarif edilirdi. Şiddetli yaz ise Galata Köprüsü'nün üstündeki asfaltların erimesiyle anlatılırdı. Sahiden de hemen her sıcak yazda öğle üstleri Galata Köprüsü'nün üstü adeta sakızlaşırdı. Kunduraların izleri kalırdı asfaltta. Şiddetli kışlarda yiyecek bulamayan kuşlar için pencere kenarlarına ekmek furdaları konurdu. Şiddetli sıcaklarda ise su bulamayan kediler için sokaklardaki küçük toprak yalaklara ev kadınları su koyardı. Ölmüşlerin ruhuna değsin diye. Evlerde ise kışa karşı olduğu gibi alınacak birçok yaz tedbiri de vardı. Evvela sineklere ve diğer haşerelere karşı tütsü yakılırdı. Cibinlikler tamir edilirdi. Şişmanlar, yüksek tansiyonlular sülük vurdururlar, hatta hacamat olurlar, kan aldırırlardı. Bereket versin ki eski evler, konaklar, konak yavruları yaza ve sıcaklara karşı çok elverişliydiler. Döşeme tahtaları her gün sapsarı limon gibi gıcır gıcır oğulur ve bir müddet ıslak bırakılırdı. Ekseriyetle yemek yenilen aşağı taşlık ise hakiki Malta taşındandı. Buz gibi olurdu. Sofra sarnıcın başında olurdu. O zamanlar İstanbul'da bir yelpaze endüstrisi vardı. Sıcak günlerde her şık hanımın elinde bir yelpaze görülürdü. Çingeneler bile tüy yelpazeler yapıp satarlardı. Kantolara kadar girmişti. Kargada seni tutarım aman, kanadını yolarım aman, yelpazeler yaparım aman, şık hanımlara satarım aman. Daha sonraları modern hanımların ellerinde yelpaze yerine el vantilatörleri görülmeye başlanmıştı. Yandaki düğmesine basılınca pervaneleri dönen, yüze veya tutulduğu başka yere rüzgar veren vantilatörler. Çocuk iken bu el vantilatörlerini kullanan kibar hanımlara sanki tayyare kullanıyorlarmış gibi hayretle ve hayranlıkla bakar. Yalnız ev değil, bahçe de tam bir yaz bahçesiydi. Asma, çardak, güneş batarken gramofon boruları gibi açan akşam sefaları, şebboylar, ana babaya pay verenler, mercan biçimindeki hanım elleri. Akşam tüm yatak odalarında mahruti çadır biçiminde yahut düz uzun çıtalı cibinlikler kurulurdu. Cibinlikte en küçük bir delik varsa yandınız. Eski inekler herhalde şimdikilerden çok daha kurnaz idiler. cibinlikte bir delik keşfedip içeri daldılar mı sabaha kadar canınıza okurlardı. Ertesi gün cibinlikten kızamık dökmüş kızılderili gibi bütün vücudunuz kıpkırmızı çıkardınız. Gece yatmadan evvel de yaşlılardan "Nerede efendim o eski sıcaklar?" diye başlayan daha eski yazların hikayeleri. Güney vilayetlerimizde Faraza, Halep, Beyrut, Şam, Kudüs'te hakimlerin sıra sıra su küplerine girip de nasıl icra-i adalet ettiklerini inanmayarak dinlerdiniz. Sıcaklarda kimsenin canı ağır yemek istemediğinden evlerdeki yaz menüsü de değişik olurdu. Ferahlık veren buzlu pestil hoşafı ile buzlu cacık başta gelirdi. İstanbul gecelerinde kışın bozacı, yazın dondurmacı. Gece sokaktan havlulara sarılmış kaplar içinde omuzluklu dondurmacılar peşi sıra geçerlerdi. Dondurma kaplarının üzerlerinde yanan mumlar. Yalnız dondurmacılar için yapılmış el biçiminde dondurma tabakları. Ve adeta zorla koparılan kas katı, kaymaklı, sakızlı, adeta lacivert renginde nefis kokulu vişneli, kayısılı, limonlu. Hepsi birbirinden güzel. Evde oturamazsanız civarda, şehrin göbeğinde bile serinlenecek, hatta denize girilecek yerler çoktu. Salı pazarından denize girenler Galata Köprüsü'nü seyrederek serinlerlerdi. Şayet daha kibar olsun derseniz Bebek Meydanı'nda tam Mısır Sefareti önündeki deniz hamamları sizleri bekliyor. İstanbul cihetinde ise Kumkapı'dan, Yeni Kapı'dan, Samatya'dan, Yedikule'den başlayın bir deniz hamamları cenneti. Bakırköy'de meşhur Güneş Plajı ve ötekiler. Denize girmeyeceksiniz de şöyle göğsünüzü rüzgara verip serinleyecek bir yer mi arıyorsunuz? Çok. Hem de hiç uzağa gitmeden. Hatta şehrin korkunç trafik merkezi Karaköy'de bile. İsterseniz Galata Köprüsü'nün tam bitişiğinde deniz üzerinde şıpır dalgalara baka baka vapurları seyrede seyrede yemeğinizi yer, son derece Avrupa'yı bir serviste karnınızı doyurabilirdiniz. O yıllarda İstanbul halkının bir adeti vardı. Sıcak günlerde birçokları köprüyü yürüyerek yahut vasıta ile değil de karşıdan karşıya serin olsun diye sandalla geçerlerdi. Püfür püfür. İşte bu sandalcılar da Cenyon'un yanından kalkarlardı. Şayet göz önünde olmayan bir yer isterseniz o da vardı Karaköy'de. Şimdiki Yapı Kredi Bankası'nın tam karşısında Cenevizler zamanından kalma mahzenler. Cadde yıkılıncaya kadar bunlardan ikisi duruyordu. Duvarları gayet kalın taşlarla örülmüş iki katlı mahzenler. Daha sonra bunlardan biri bir çikolata fabrikası oldu. İstanbul tarafında ise serinlemek için en güzel yaz akşamını sahiden tarihi Sarayburnu Gazinosu'nda bulabilirdiniz. Bir zamanki İstanbul'un Tivoli Bahçesi en rağbetli eğlence merkeziydi. Dünya Kazaska Kralı Kazbek'in güzel karısıyla senelerce çalıştığı, ilk dans hocası Kadri Bey'in riyasetinde dans müsabakalarının yapıldığı eski masal bahçesi Sarayburnu. Zaten İstanbul'da Sarayburnu, Akıntı Burnu, Kıl Burnu, Üç Eğlence Burnu. Ayrıca yine İstanbul cihetinde Kumkapı'dan ta Bakırköy'e kadar deniz üstünde sayısız lokantalar, salaş lokantalar. Deniz üstünde yemek yemek mümkündü. Akşamları trenle Samatya'dan geçerken görürdünüz deniz üstünde pırıl pırıl elektrikler altında kurulmuş sofralar. Şehirde yaprak kımıldamayan gecelerde boğaz rüzgarının zevki daha bir başkaydı. Hemen birçok vapur iskelesinin bitişiğinde yahut iskele üstünde gazinolar vardı. Vapur iskeleye yanaşırken reklam olsun diye en neşeli havalar çalınır, defler dümdüklenir, kemanlar gıygıylanırdı. Vapur iskeleden kalkarken de öyle. Şan olsun diye yeni bir fasıl. Garsonlar vapur yolcularına inat masalara yeni yemekler getirirlerdi. Ve yolcular aşağıdaki aleme denize karşı kurulmuş masalarda yiyecekleri adeta sayabilirlerdi. Buzlu cacığından muska böreğine kadar. Dilim dilim topatan kavunundan taramaya kadar. Ve yolcular inşallah gelecek sefere derlerdi. Pek çok iskelede vapur ince sazla karşılanır, ince sazla uğurlanırdı. Mehtaplı gecelerde bebek iskelesine yanaşan kaptanların, bedavacı musiki meraklılarının sandal kalabalığı arasından geçerken düdük çalmaktan ödleri kopardı. Evet, böyle işte efendim. Nerede o eski yazlar? Nerede o eski sıcaklar?
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

zengin ve son derece Avrupa'yı hayranı olan bir dostu Neyzen Tevfik'i yemeğe davet etmiş. Tarabya'daki köşküne bir ara ev sahibi sormuş. Tevfik Bey, siz hiç hanım parmağı yediniz mi? Hanım parmağı ilk defa işitiyor Neyzen Tevfik. Hayır efendim demiş. Kusura bakmayınız ama bu yaşıma geldim ve hiçbir parmak yemedim. Hatta vezir parmağı dahil. Ev sahibi, müsaade buyurunuz. Şimdi yersiniz efendim. Tam bu sırada sofracı büyük bir tepsi içinde küçücük sapsarı muzlar getirmiş. İngiltere'de ve o zamanki İngiltere müstemlekelerinde ladies finger, yani hanım parmağı denilen hafifçe mayhoş ama gayet lezzetli minik muzlar. Vaktiyle Beyoğlu balık pazarında hevenklerine incecik tükrük kağıdı sarılı olarak muzlar satılırdı. Bilhassa İngiliz sefareti karşısında. Şimdi ne tatlıcı dükkanında vezir parmağı kaldı, ne balık pazarında hanım parmağı. Evet, şimdi var mı yok mu bir sağlık ve gençlik kaynağı diye yeni yeni tanıdığımız ve adını İngilizce grapefruit'tan alıp grapefruit yaptığımız meşhur yemiş. Vaka dünyanın birçok yerinde kahvaltı bu kör olasıca ile başlar. Buzlu yarım bir grapefruit'la. Bizde de artık grapefruit yaşlıların ve güzelliğine düşkün hanımların efsane yemişi oldu çıktı. Ama nerede? Artık hiç görünmez olan ve tüm narenciye ailesine ismini soyadı olarak veren eski turunçlarımız. Nerede Türk turuncu? Bir sağlık hazinesi ve Türkiye'nin en popüler meyvesi. O kadar bol yetişirdi ki bazen insana portakal diye yuttururlardı. O vakitler caddedeki büfede tostun, sandviçin yanına portakal suyu vermezlerdi. Mevsiminde yalnız ve sadece turunç şerbeti satan çok meşhur şerbetçiler vardı. Bazılarının turunç şerbeti Türk edebiyatına geçmişti. Kan portakalı gibi kan turuncu, kan mandalinası ve içi kıpkırmızı limon vardı. Daha böyle soframızdan çekilen ne meyveler. Nerede o mektep dönüşü alıp kolumuza geçirdiğimiz dizi dizi kuzu kestaneleri? Bunlar fırınlandıktan sonra ortalarından iplere geçirilir, böyle halka halka bağlanmış olarak satılırdı. Ve nerede sevgili İde? Nerede keçi boynuzu? Nerede kilo kilo satılan frenk üzümü? Mini mini sepetlerde koca yemişler. Dev kiraz salkımları halinde ta Karadeniz'den getirilip Beyoğlu'nda satılan kara yemişler. Nerede taze hünnap? Hevenk hevenk şifalı üvez. Şu ünlü kızılcık bile yıldan yıla elini eteğini çekmekte. Halbuki onu hem meyve gibi kullanırdık, hem ilaç gibi. Hem hoşafını yapardık, hem reçelini. Hem de kışa saklamak üzere küçücük tahta kutularda. Mısır çarşısında ve şekercilerde satılan şifalı bağırsak ilacı kızılcık murabba yapardık. Mesir macunu gibi. Kızılcık murabbağı saray eczanesinin en iftihar ettiği ilacıydı. Fakat hayatımızdan tamamen çekilen bir başka meyve var ki bu bize büyük döviz kazandırabilirdi. Kadrini bilemedik. Ama bu yeni pişi anlatmadan evvel sizi müsaadenizle çocukluğunuza döndürmek isterim. Bir an için. Evdeki misafir odasını hatırlarsınız. Konsol ve aynayı. Ne vardı aynanın tepesinde? Hatırlayınız bakalım. Bir şeyler bağlıydı orada. İşlemeli bir çevre. İki tane uzun, renk renk tavus kuşu tüyü. Ve bir yemiş, sapsarı, Trabzon hurması. Aylarca, bazen bir mevsim boyu orada asılı kalırdı. Ta ki şekerlenip ballanıncaya kadar. O zaman dalından değil, aynadan koparıp yerdiniz. Bazen de misafir odasının şeref köşesine, aynanın üstüne astığımız bu meyve, limon rengi sararıncaya kadar beklettiğimiz ayva olabilirdi. Ama ayna üstünde, gümüş işlemeli çevre ile tavus kuşu tüyleri arasındaki yer daha ziyade Trabzon hurmasına aitti.
öylesine süsleyici yemişti. İstanbul'un her tarafında satılırdı. Ağacı ise büyük köşklerde, konaklarda, yalılarda, bahçelerin en süslü ağacıydı. Öylesine dekoratif idi. Şimdi İstanbul'da ben yalnız bir tane görüyorum. Şayet bir sonbahar günü Bağbali'den aşağı inerseniz siz de görürsünüz. Eski akşam gazetesine sapacağınız sırada lütfen başınızı kaldırın. İran sefareti bahçesinde pür nakıl meyve veren ihtiyar Trabzon hurması ağacı. Türkiye'nin değil belki dünyanın en yakışıklı Trabzon hurması ağacıdır bu. Mevsiminde tüm yaprakları dökülür, dallarda pıtrak gibi sadece meyveleri kalır. Trabzon hurması yenilirken biraz kekre bir lezzet verir. Ama uzak doğu onu çeşit çeşit yer. Ayrıca büyük sanayini kurmuşlardır. Evet, Hikmet Feridun Es Trabzon hurmasını anlatıyor. 30 sene önce tabii bu anlattıkları. Hakikaten Trabzon hurması İstanbul'da bol bulunan bir meyveydi. Fakat herkes bunu yemesini bilmezdi. Çok kimse zamanında koparır, acı acı birbirine çocuklar top oynamada kullanırlardı. Bunun koparılıp, bekletilip şöyle yumuşak, cıvık hale getirilmesi lazımdır. Bunu herkes bilmez veya sabredemezdi. Onun için Trabzon hurması hiçbir zaman bizim meyve soframızda layık olduğu yeri almamıştır. Kekre tadından dolayı da çok kimse Trabzon hurmasını sevememiştir. Günümüzde az da olsa manavlarda Trabzon hurmasına rastlanıyor. Hiç yok değil. Trabzon hurması ağacı da Hikmet Feridun Bey'in dediği gibi hakikaten gayet azaldı. Buna neden Trabzon hurması dendi bilmiyoruz ama İstanbul bu meyvanın en iyi yetiştiği yerlerden birisiydi. Kore'deki birinci kafile Türk Tugayı'nı teftiş etmek üzere Ankara'dan Orgeneral Şahap Gürler'i Seul'e göndermişlerdi. Tokyo'da geçtik. Japonya'daki Türkler ne yapacaklarını, nasıl ikramda bulunacaklarını şaşırdılar. Bir ziyafetten sonra Türk kızları bile süslü, ince tahta kutular ve yaldızlar içinde bir kuru yemiş ikram ettiler. Nefis bir şey. Yedikten sonra da sordular. Nedir bu yemiş? Şahap Paşa bana baktı. Kuru incir değil mi? Görülmemiş nefasette bir kuru incir. Ben de ilk tattığım zaman öyle sanmıştım ama kurutulmuş Trabzon hurmasıydı bu. Japonya'nın, Kore'nin en sevdiği meşhur meyvesi. Ama kuru incirden çok nefis, etli etli, sulu suluydu. Çikolata, şekerleme, marmelat ve bisküvi endüstrisinin belli başlı ham maddelerinden birisiydi. Çin Türkistanlılarından Türkiye'de de bulunmuş genç bir ziraat mütehassısı, bu meyvanın vatanını herkes Çin diyebilir. Oysa kiraz gibi Anadolu'nun has meyvasıdır Trabzon hurması. Asıl vatanı ve en çok sevdiği yer, en çok yetiştiği toprak Anadolu'dur. Hatta bir zamanlar ormanlar halinde. Amerikalılar bisküvi sanayinde incir yerine bunu kullanıyorlar demişti. Evet, vaktiyle bizde belki ormanlar halinde Trabzon hurması yetişirmiş. Ama bugün Türkiye'de bir ağaç sayımı yapılsa acaba kaç Trabzon hurması bulabilirsiniz? Zaten ev bahçeleri de yavaş yavaş kalkıyor. Olanlar da ağaç zevki tamamen değişti. Eski Türk bahçesi tamamen kayboldu. Çocukluğunuzun geçtiği evdeki mesela bebek sırtlarında, Üsküdar'da, hele Bursa'da falan oturuyorsanız bahçenizdeki ağaçları şöyle bir gözünüzün önüne getiriniz. Mutlaka bir iğde ağacı. Meşhur kamburiğde. Hemen her zaman çarpık çıktığından böyle söylenmiş. Ama çocukların sevgilisi. Çıkılması, hatta üstünde yatılması kolay. Kuzu gibi uysal bir ağaçtı. Sonra mutlaka bir çitlembik. Yalnız bahçenizde değil, bazen çarşıda bile olgunlaşıp kararmış çitlembik satıldığını görürdünüz. Adı çocuk oyunlarına geçen yemişti çitlembik. Çitlembik, biz bize geldik bitlendik oyunuyla. Hem yer hem tahta patlangaçlarla mermi gibi yerleştirip atardık cumba kafesinin delikleri arasından. Ve arka bahçedeki ağaçların anası ulu dut ağacı. Yemek zamanı içeriden ahretli kıza bir mesaj. Kızım, ağaca çık da biraz dut silkele. Ve hemen genç kız dut ağacının tepesinde. Çıplak ayaklarıyla dallara vura vura silkelerdi. Ağacın altına bembeyaz kar gibi çarşaflar serilmiş. Olgun dutlar parmak parmak dökülür
kalaylı tepsilerle sofraya koşturulurdu. Sokaktan çiba diye geçen dutçunun dutunu yemek marifet sayılmazdı. Dut taze taze bahçeden koparılırdı, dalından sofraya. Şifalı dut en esaslı sofra yemişimizdi. Hatta kiraz dermiş ki, arkamdan ağabeyim dut yetişmese ben bilirdim insanlara yapacağımı. Evet, ne yapar kiraz adama? Sapına çevirir. Beni yiyeni sapıma çeviririm demiş. Onun için kiraz şimdiki tabirle toksit bir madde, toksinleri atıcı bir madde. Bundan dolayı insanı zayıflatır, müdürürdür. Ama dut bunu telafi eder. Bugün bir üvey meyve diye kenara atılan dutun ehemmiyetini 2. Cihan Harbi başında daha iyi anlamıştık. Bir gün meşhur iktisadi mehalif muhabiri, yani ekonomik mahfiller muhabiri Hüseyin Avni Şan da birinci sayfelerde bir bomba haber patlattı. Almanlar büyük miktarda Türk kuru dutu istiyorlar ve çok da iyi fiyatla alıyorlar. Türkiye'de ne kadar kuru dut bulmuşlarsa kapatmışlardı. Parti parti Almanya'ya gönderiyorlardı. Hayretler içindeydik. Ne yapacaklardı bu kadar kuru dutu? Bir müddet sonra anlaşıldı Vehbi'nin kerrakesi. Meğer dut kurusu alıp harbe gireceklermiş. Vişne kurularını da topluyorlardı. Ama daha ziyade büyük gıda kıymeti olan dut kurularını topluyorlardı. Muharebe için gıda stoku yapıyorlardı. Dut kurusunda ne vitaminler, ne demirler, ne çelikler bulmuşlardı kim bilir yaptıkları tahlillerde. Temel Reis'in ıspanağı kaç para eder? Bir avuç dut kurusu at ağzına gir savaşa. Her şey akla gelirdi ama dut kurusunun bir harp malzemesi olacağı asla. İşte eski bahçemizdeki dut ağacı böyle bir ağaçtı. Bahçenin eşrafındandı. Ya ötekiler? Evet, bahçedeki diğer ağaçların başında, en başında tabii ki incir ağacı gelir. Ağaçların en soylusu, en eskisi. Evin bahçesi olsun da bir incir ağacı olmasın. İmkansız. Ocağıma incir dikti derdik ama bahçeye mutlaka kendimiz incir ağacı dikerdik. Hatta çıkılması güç ve düşülürse asla şifa bulunamayacağı inanışıyla her evde bir incir çatalı bulunurdu. Uzun bir sopa. Olgunlaştığını tahmin ettiğiniz inciri yerden bu sopanın ucundaki çatala sokarsınız, çevirince tamam, incir önünüzde. İncir tekin olmayan bir ağaç sayılırdı. Gece yanına yaklaşılmazdı. İyi saatte olsunlar. Bir acayip vazifesi daha vardı. Hanede neuzubillah intihar etmek isteyenler kendisini incir ağacına asardı. Bahçenin rüzgarlı tarafında ise kokulu ağaçlar bulunurdu. Yani koku veren ağaçlar. Akasya, manolya ama bilhassa ıhlamur. Rüzgar estikçe mis gibi koksun diye. Ve bahçede koku meyve değil de inanılmaz renk getiren bir meyve ağacı, nar. Sokağa açılan bahçe kapısının tam başında. O zamanlar üvey meyve değildi nar. Masallarda bir narı yarıp tek tanesini yere düşürmeden yiyen çobana padişahlar en küçük, en güzel kızını verirlerdi. Şimdi sorarım size, nar yemeyeli kaç yıl oldu? Ayva da yavaş yavaş hayatımızdan çekilmeye başladı. Neydi bir zamanlar evimizdeki yeri? Dişsiz ihtiyarlar bile ayvadan vazgeçemedikleri için nalburlarda ayva havanları satılırdı. İhtiyarlar bunda dövüp yerlerdi ayvalarını. Çürüklerine bayılırdı çocuklar. Parmaklarını çürüye sokup yerlerdi. Masallarımızda, şarkılarımızda, bilmecelerimizde adı çok geçen ayvanın soframızdaki yeri büsbütün mühim idi. O mis kokulu ayva reçeli ve sanki rengini gökkuşağından almış ayva kompostosu. Acaba kaymaklı elma kompostosu bir şey mi? Elma kompostosundan çok ayva kompostosunu bilirdik. Oysa geçenlerde bir mecliste kulağıma çalındı. Evin hanımı, canım karanfilli ayva kompostosu istedi. Diş diş karanfilli ayva kompostosu. Kocam bir lokantaya telefon etti. Meğer varmış, kalktık gittik, hamdolsun. Yıllar sonra karanfilli bir ayva kompostosu içtim. Eski usul. Artık ayva kompostosu döner kebap gibi evde yapılamayan, ancak lokantada yenilen bir yemektir. Bırakın meyvasını kozalak olarak kopardığımız ayva ağacını, cırtlak erik bile kaybolup gitti. Dünün bahçesinde
Mesela Çengelköy, Beylerbeyi, Kuzguncuk evlerinin bahçelerinde ceviz ağacı bile çoktu. Yeşil kabuklu meyvelerini toplayıp içindeki zarları çıkarıncaya kadar parmaklarınız kına yakmış gibi boyanırdı ama. Bugün bahçesinden sütlü taze ceviz koparıp yeni tanımıyorum ben. Dahasını söyleyeyim mi? Bir zamanlar İstanbul'da beyaz nar yetiştirilirmiş. İnanabilir misiniz? Ama çok iyi bildiğim bir şey var. Bir vakitler Türkiye'de nektarin yetiştirmişler Yıldız Bahçesi'nde. İki tane de meyve vermiş. Yarısı erik, yarısı şeftali, nadide bir meyve. Ama sonra ağaç kurumuş. Ben ta Ümit Burnu'ndan nektarin çekirdekleri getirdim. Yıldız Bahçesi'nin biraz üstüne, Barbaros Bulvarı'ndaki apartmanımın önündeki küçük bahçeye diktim. 2 yıl sonra 2 nektarin verdi. Torunum olmuş gibi sevindim. Ama bir gün baktım, bir komşum dibinden budamış bu hiç tanımadığı acayip fidanı. Kapı kadar da diploması olan bir komşu. Ne denir, elleri var olsun. Daha tuhafını söyleyeyim mi? Kraliçe Victoria öleceğini anlayınca, ölmeden önce bir rambutan denilen meyveden yeseydim demiş. Rambutan bir uzak doğu yemişi. O zamanlar İstanbul'a kadar da geliyor. Bugün Türkçe adını bile bilmiyoruz. Galiba dağ cevizi derlermiş vaktiyle. İşte İde'den Hünnaba, Trabzon hurmasından limona,

Yıldızı tekrar parladı. Şimdi Beyoğlu'nda en şık zerzevatçılarda demetler halinde satılıyor. Yeşil zümrüt fiyatına. Zümrüt deyince aklımıza bir zamanlar soframızın en güzide misafiri geldi. Kıvırcık salata. Kıvır kıvır pilel etekleriyle. Hani nerede şimdi? Pılısını pırtısını toplayıp hayatımızdan çekilen bir sebze daha, asma kabağı. Neleri yapılmazdı ki? Uzayıp giden bir menüsü vardı. Zeytinyağlısından etlisine, dolmasından böreğine kadar. Yarpacık soğanı, körpe süt danası yahut kuzu budu ile yahnisini yaptığımız minik soğanlar. Şimdi artık evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, böğrülce bile ortadan kayboldu. İlkbahar sonu, Beyoğlu balık pazarında kuş konmazdan geçilmezdi. Hem de ne kuş konmaz. Parmak kalınlığında olduğu halde en küçük bir tahtalaşma yok. Paris'in Maksim'inde bulamazsınız böylesini. Eski usul, parmakla tutup emmeye de lüzum yok. Evet, bıçakla kes ve ye, kuş konmaz. Yarım kiloluk bağlanmış demetler halinde dövize çevrilmeye hazır. Sarı altın çubukları. Türkiye, kuş konmazın yetiştirileceği en iyi yerdi. Sorarım size, kuş konmaz yediniz mi? Bugün öylesine yalan bir sebze oldu ki artık basında çıkan yalan habere asparagos diyorlar. Yani kuş konmaz. Peki ya lokma lahana? Yıllarca önce İstanbul'da yetiştirilen lokma lokma Brüksel lahanaları. Sonbaharda küfelerle satılırdı bu nadide sebze. Bugün sıfır. Klasik ihracat maddelerimizden başka yeni ihracat ürünleri arıyoruz ha. Bırakın Allah aşkına, alay mı ediyorsunuz? Güle güle iyi de. Güle güle Trabzon hurması, güle güle koca yemiş, güle güle ebe gümeci, güle güle Türk koş konmazı ve ötekiler. Evet değerli dinleyiciler, Hikmet Feridun Es'in masal olan yemişler hatırası bu kadar. Evet hakikaten bazı yemişler sofralarımızdan çekildi. Ama çok şükür şimdi ulaşımın kolaylığı sayesinde bazılarını bulmak mümkün. Çok para da verseniz kısa bir müddette gelse bazılarını bulmak mümkün oluyor. Ve insan hele farklı memleketlerde yaşamış ise oraların yemişlerini de arıyor. Duta alışkın olan bir kimse dut çıktığı zaman yani bir avuç dut yemese duramaz. Artık bazı meyveleri çıksın da bir kere yesek razıyız diyoruz. Ama bazıları hakikaten hayatımızdan silindi. Hayatımızdan çıktı. Bunda tabii çok çeşitli sebepler var. Bir kere evler eski evler değil. Evlerde bahçe yok. Apartman dairelerinde oturuyor herkes. Meyveyi nereden tanısın? Hele Anadolu'da yaşamamışsa, Anadolu'da bulunmamışsa meyveyi ne bilsin? Ancak manavlarda bir de filmlerde görecek. Bugün çocuklar merkep, at, koyun görmeden büyüyorlar. Ve hayvanları birbirine karıştırıyorlar. Anadolu'da da zannetmeyin ki her yerde meyve vardır. En meyveli yerde bile 3-4 tane meyve vardı. Düşünün Bursa'yı. Kestanesi, şeftalisi, birkaç tane daha meyve. Oranın da bilmediği çok meyve vardır. Ama İstanbul merkez olduğu için, her yerden insan burada bulunduğu için çok çeşitli meyveler hem bahçelerde yetişirdi hem zerzevatçılarda bulunurdu. Evet hayatlar değişti. İnsanların yemek kültürü değişti. Damak zevki değişti. Çok meyve ve çok sebze soframızdan çekildi. Yemek kültürümüz bambaşka bir hale büründü. Şimdi bu yemişlerin ismi hatıralarda, masallarda, şarkılarda kaldı. Bunlar da olmasa vaktiyle böyle yemiş olduğunu kimler bilir? Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt

0: puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: reklamları dinlediniz.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
2: TGRT FM Haber. Türkiye'ye uygulanan katsa yaptırımları soruldu. ABD Başkanı Trump bu cevabı verdi.
3: Katsa'da engel yok. Erdoğan'a her zaman mutlu edeceğim.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilişkilerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlar verirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan yakın diyaloğuna da vurgu yaptı.
3: Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. Bildiğiniz gibi, o benim dostumdur.
2: Bu yıl Türkiye'de gerçekleşen NATO zirvesi nedeniyle Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Beştepe'de konuyla ilgili yaptığı katsa yaptırımlarının kalkacağını söylemişti.
4: Fly Dubai uçağındaki saldırıyla ilgili yeni iddialar gündemde. Görüntülerde fark edilen çelişkiler olayın planlı bir kurgu olabileceği iddialarını gündeme getirdi. Saldırgan yardımcı pilotunsa sosyal medya hesaplarında El-Kaide paylaşımları yaptığı iddia edildi.
5: Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden Fly Dubai uçağıyla ilgili şüphe uyandıran detaylar ortaya çıktı. Saldırgan pilota müdahale ettiği söylenen kişinin ayakkabılarındaki bir detay olayın kurgu olabileceği şüphesini derinleştirdi. Adamın uçakta çekilmiş görüntüsünde siyah tabanlı ayakkabı giydiği görülürken olay sonrası görüntüsünde ayakkabı beyaz tabanlı. Söz konusu adam kanlı giysileriyle Netanyahu tarafından karşılanmış kahraman ilan edilmişti. Öte yandan Amerikan CNN kanalının aktardığına göre saldırgan pilot Hemam el-Hemami olaydan önce sosyal medya hesabından El-Kaide paylaşımları yaptı. Bir paylaşımda da Mekke, Medine ve Kudüs'ü birleştiren yapay zeka destekli bir görsel ve İsrail hava yollarına ait yakın çekim görüntüler vardı. Ancak sosyal medya hesapları da olaydan kısa süre sonra kapatıldı. Görüntülere ise erişim kesildi. Uçak krizinde bir devletin parmağı olabileceği şüphesi uyanmış, İsrail medyası Netanyahu yönetimini işaret etmişti.
4: İspanya'da büyüyen konut krizi hükümeti mecliste ağır bir yenilgiyle karşı karşıya bıraktı. İki konut düzenlemesinin de reddedilmesinin ardından Başbakan Pedro Sanchez'in erken seçim kararı alıp almayacağı tartışılıyor. İspanyol basınında konuşulan tarih ise 29 Kasım.
5: ...87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'ın 70 yıldan uzun süredir yaşadığı evden zorla çıkarılmasıyla büyüyen konut krizi İspanya siyasetini de sarstı. Madrid'deki tahliye ülke genelinde büyük protestolara yol açtı. Abascal'ın yaşadığı bina yatırım şirketi Urba Gesçin'in mülkiyetindeydi. Yaşlı kadının tahliyesi yükselen kiralar ve konut yetersizliğinin sembolü haline geldi.
6: De las presiones...
5: Başbakan Pedro Sanchez hükümeti krize karşı iki ayrı kararname hazırladı. 29 Eylül'de Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeler mecliste yapılan oylamada reddedildi.
7: Sí. Díaz Pérez Yolanda.
5: İlk kararname belirli şartlardaki tahliyelerin 2030'a kadar durdurulmasını ve 2028 sonuna kadar bitecek bazı kira sözleşmelerinin 2 yıl uzatılmasını öngörüyordu. İkinci düzenleme ise konut kiralarında daha uzun süreli sözleşme güvencesi ve ev sahibinin sözleşmeyi yenilememesi halinde belirli şartlarda tazminat ödemesini getiriyordu. Ancak Sanchez'in azınlık hükümeti mecliste beklemediği bir tabloyla karşılaştı. Ana muhalefetteki Halk Partisi PP, Vox ve hükümete daha önce dışarıdan destek veren Katalan Parti Junts düzenlemelere karşı çıktı.
0: No es una propuesta tancada.
5: İlk kararname 178'e karşı 172 oyla, ikinci kararname ise 184'e karşı 166 oyla reddedildi. Şimdi gözler Başbakan Pedro Sanchez'de. İspanyol basını hükümetin mecliste yaşadığı bu yenilginin ardından erken seçim seçeneğinin masaya geldiğini yazıyor. Konuşulan tarih ise 29 Kasım. Sanchez henüz erken seçim kararını açıklamadı. Ancak konut krizi İspanya'da yalnızca sokakları değil, hükümetle meclis arasındaki dengeleri de değiştirmiş durumda.
4: Zehir tacirlerine ağır darbe indirildi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik 75 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda yasaklı madde ele geçirildi. 1297 kişi de gözaltına alındı. Bunlardan 714'ü tutuklandı.
5: İçişleri Bakanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonların bilançosunu açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde son 10 günde 75 ilde peş peşe operasyonlar düzenlendi. Operasyonlara il emniyet müdürlüklerinden 1945 ekip ve 4863 personel katıldı. Hava araçları ve narkotik dedektör köpekleri de operasyonlarda görev aldı. Ekipler toplam 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeğiyle zehir tacirlerinin peşine düştü. Operasyonlarda 985 kilogram 777 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 1.537.667 adet uyuşturucu hap bulundu. Operasyonlarda 1297 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 714'ü tutuklandı, 179'u hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulandı. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
4: Meclisin yeni yasama yılında ana gündem terörsüz Türkiye süreci olacak. Bu kapsamda infaz, terörle mücadele ve ceza kanunlarında düzenleme yapılması bekleniyor. Bunun için terör örgütü PKK'nın silahlarını tamamıyla bırakması gerekiyor.
6: Terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir.
5: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasa 467 gibi rekor bir oyla mecliste kabul edildi. Şimdi gözler bu yasaya paralel atılacak düzenlemelere çevrildi. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre ilk etapta 3 temel kanunda değişiklik bekleniyor.
6: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
5: Terör örgütü PKK'nın bütün unsurlarıyla ve tamamen silah bıraktığının teyit edilmesiyle birlikte infaz yasası, terörle mücadele ve ceza kanununda düzenleme bekleniyor.
7: Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin, bizleri de bir daha buralara düşürmesin.
5: Cezaevlerindeki ciddi doluluk oranı da dikkat çekiyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye'deki cezaevlerinin kapasitesi 300 bin civarında. Ancak cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklu sayısı 430 bini aştı. Bu kapsamda AK Parti ve MHP kurmayları infaz sisteminde sadeleşme ve ceza adaleti üzerinde çalışıyor. Yeni sistemde caydırıcılık, hakkaniyet ve hükümlünün topluma kazandırılması esas alınacak.
8: Bütün işlemler anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir.
5: Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı raporda da denetimli serbestlik için teknolojik adımlar öne çıktı. Dijital altyapı ve bilişim tabanlı çözümlerle alternatif infaz modelleri geliştiriliyor.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak izleme komisyonunda siyasi partilerin temsiliyle müşterek sorumluluğu hep beraber devam ettireceğiz.
5: Sürecin aşama aşama takibi için mecliste izleme komisyonu kurulacak. Siyasi partilerden üye istenecek. Komisyon 17 kişiden oluşacak. Çerçeve yasa kapsamındaki tüm uygulamaları yakından takip edecek. İhtiyaç halinde yasal adımlar için teklif hazırlayacak.
4: Eylül ayında Türkiye'nin ihracatında rekor kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracatının yıllık %15.4 artışla 26 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bolat, bu rakamın tüm zamanların en yüksek Eylül ayı ihracatı olduğunu belirtti.
5: Üretim durmadı. Türkiye küresel pazarda dev bir başarıya imza attı. İhracatta tüm zamanların en yüksek Eylül ayı rekoru geldi.
10: Birinci çeyrek Ocak, Şubat, Mart'ta 63,2 milyar dolar ihracatımız vardı. İkinci çeyrek Nisan, Mayıs, Haziran'da 72,5 milyar dolara çıktık. Yaklaşık 9,3 milyar dolar artışımız oldu. Üçüncü çeyrek Temmuz, Ağustos, Eylül'de 75 milyar dolara çıktık.
5: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen 2026 yılı Eylül ayı dış ticaret verileri basın toplantısında konuştu. Ekonomide tarihi bir zirveye ulaşıldığını müjdeledi.
10: En yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun.
5: Bu başarı üretim gücünün ve kararlılığın net bir göstergesi oldu. Bakan Bolat, küresel pazardaki tüm zorluklara rağmen Türk ihracatçısının hız kesmediğini söyledi.
10: %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık.
5: Bu başarı sadece tek bir ayla sınırlı kalmadı. Fabrikalar aralıksız çalıştı. 9 aylık periyotta üst üste yeni zirveler görüldü.
10: 2026 yılı 9 aylık Ocak-Eylül dönemi ihracatı da bir rekordur. O da %5,2 artışla 211 milyar dolara ulaşmıştır.
5: Yakalanan bu güçlü ivme, ekonomi yönetiminin hedeflerini de erkenden aşmasını sağladı. Türkiye, orta vadeli program hedeflerini birer birer yukarı taşıyor.
10: 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. Evet, son 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu da toplam mal ihracatı yıllık rekorudur.
4: Meclisin açılmasıyla birlikte gözler 13. yargı paketine çevrildi. Paketin en önemli ayağını ise Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği süresiz nafaka düzenlemesi oluşturuyor. Peki yeni düzenleme nasıl olacak? Uzun süren çekişmeli boşanma davaları nasıl çözülecek?
11: Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
5: Anayasa Mahkemesi süresiz nafakayı iptal etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni düzenleme için Ekim ayını işaret etti. Şimdi gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi.
12: Hakikaten süresiz nafaka belirli bir zaman dilimi içinde kişinin yeni evlilik yapmasını, kendisini geliştirmesini, mülkiyet hakkıyla ilgili birçok sorunları beraberinde getiren bir konuydu.
5: Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesinde süresiz nafakayı ölçüsüz ve ağır külfet olarak nitelendirdi. Yeni düzenleme için 9 aylık süre verdi. Meclis iptal edilen düzenleme yerine yeni bir düzenleme yapacak.
12: Süresiz nafakanın şartları oluşabilecek durum olabilir ama bunun baştan itibaren süresiz olarak kabul edilmesi doğru değil.
5: AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya nafaka için adil ve hakkaniyetli bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirtti. Nafaka ödeme süresinde bir alt ve üst sınır belirlenmesi planlanıyor. planlanıyor.
12: Belirli uzun evlilik sürelerinde ve ciddi haksızlık durumlarında nafakayı gerekirse süreksiz kılabilen ama çok kısa süren evliliklerde bu nafakayı da belirli bir zaman ile sınırlandıran adaletli bir çözüm yöntemini bulmalıyız.
5: 13. yargı paketinde sadece nafaka değil, boşanmalarla ilgili de düzenleme olacak. Boşanma davalarıyla mal paylaşımı davaları ayrılacak. Böylece yıllarca süren boşanma davalarının önüne geçilecek.
12: İnsanların nasıl evlenmek bir hak ise, bir özgürlük, bir tercih ise, boşanmayı da yaptıklarında bunun hızlı bir şekilde sonuçlandırılıp yeniden hayatlarını tanzim edeceği bir düzenlemeyi de yapmamız gerekiyor.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul olarak dosyaları bekleyen ya da takipsizliğe düşen 7 soruşturmanın da aydınlığa kavuşturulduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı ve güvenlik güçleri koordinesinde son dönemde 8 faili meçhulün daha aydınlandığını duyurdu. O dosyalar arasında Artvin, Yozgat, Diyarbakır, Eskişehir, Trabzon, Kilis ve Kayseri'den 7 dosyadaki 8 cinayet bulunuyor. Bakan Gürlek toplamda 58 dosyada 65 faili meçhulün çözüldüğünü belirtti. Faili meçhul dosyalarının üzerine kararlılıkla gideceklerinin altını çizerek adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz ifadelerini kullandı.
8: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
13: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
14: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
15: Senle hayatım dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
16: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
17: Bugünden yarına Allianz seninle.
16: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Hindistan'ın büyük evliyalarından Emir Hüsrev Dehlevi Hazretlerinin hayatını konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere aynı zamanda Türk asıllı olan bu büyük evliyanın hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Emir Hüsrev Dehlevi Hazretleri Türkistan'dan göçmüş gelmiş, daha doğrusu onun dedeleri Cengiz'in zulmünden kaçıp gelen Hindistan'a yerleşen kimseler ve Emir Hüsrev Dehlevi Hazretleri daha önce hayatını anlattığımız Nizamüddin Evliya Hazretlerinin talebelerinden bugün Hindistan'ın bu büyük evliyasının hayatını dinlemek istiyoruz sizden.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Türkistan'ın Mavaraünnehir bölgesinden Alper Bey, yani dedeleri oradan hicret etmişler Hindistan taraflarına. Sizin de dediğiniz gibi Cengiz zulmünden kaçarak
0: evet,
1: göç etmişler. Efendim Mavaraünnehir diye niye derler?
0: İki nehrin arası
1: Evet.
0: Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin.
1: Seyhan ve Ceyhan
0: Seyhun
1: değil.
0: ve Ceyhun.
1: Evet. Efendim asıl adı onların Amuderya, Sırıderya'dır.
0: Evet.
1: Amuderya efendim Ceyhun'dur. Sırıderya Seyhun'dur. Oradan gelen Türkler Anadolu'ya da gelmişler. Mesela Anadolu'ya konan göçmen Türkmenler efendim orada iki nehir var. Birinin adına Seyhan koymuşlar, birinin adına Ceyhan koymuşlar. Yani orayı hatırlamak için.
0: Hatırlamak için, evet.
1: Yani Mavaraünnehir demek İki nehrin arası demektir. O topraklar çok bereketlidir ki Türkistan'ın çok önemli bir kısmıdır. Yani Türkistan orasıdır işte. Asılları oralı. Efendim hatta Laçin ismiyle anılan bir Türk boyundan efendim bunlar. Babası Seyfettin Mahmut. Bu Seyfettin Mahmut o zamanlar Müminabad denilen kasabaya yerleşmiş. Müminabad kasabasına. Efendim şimdi ismi farklı tabii ama o zaman Müminabad diyorlar o kasabaya. Tabii Seyfettin Mahmut asker bir insan. Yani Emir Hüsrev'in babası asker bir kimse. Asker olduğu için saraya gidiyor. Sarayın en önemli adamlarından, vezirlerinden İmadül Mülk var. İmadül Mülk devlet adamlarından. Onun damadı oluyor. Yani onun kızıyla evleniyor. İşte ondan 3 tane oğlu oluyor Alper Bey. Ortancısı Emir Hüsrev Dehlevi.
0: Dehlevi.
1: Evet. Babası hani saraya girdi ya İmadül Mülk'ün şeyi oldu, damadı oldu. Efendim o zamanın Delhi hükümdarı Şahı Şah Muhammed Tuğluk'un da kumandanlarından oldu.
0: Evet.
1: Hatır sayılır kumandanlarından oldu. Efendim, tabii babası çok iyi yetiştirmeye gayret etti. Efendim, sonra 8-9 yaşındayken babası vefat etti. Yani 8-9 yaşındayken Emir Hüsrev Dehlevi. Ondan sonra bunun terbiyesini annesinden dedesi olan o devlet adamı İmadül Mülk üzerine alıyor. Ve onu çok güzel bir şekilde yetiştiriyor. Zaten 8-9 yaşındayken Büyük Evliya Nizamettin Evliya Hazretleri ile tanışıyor. Hatta
0: o
1: şu
0: tanışması da
1: şekilde,
0: ilginç değil mi?
1: Evet, şöyle, tabii Evliya'ya çok hürmet ediyor baba Seyfettin Mahmut. Alimlere çok hürmet ediyor. İstiyor ki oğlum da Nizamettin Evliya'ya gitsin,
0: Talebe
1: tanısın,
0: olsun.
1: tanısın. Onun hayır duasını alsın diye özeniyor böyle.
0: Evet.
1: Alper Bey özeniyor. Efendim bir gün oğlunu yanına alıyor. Daha 8 yaşında Emir Hüsrev Dehlevi Hazretleri 8 yaşında. Oğluyla beraber Hacı Nizamüddin Evliya Hazretleri'nin dergahına gidiyor. Şimdi tabii 8 yaşındaki çocuk dergahtan içeri babası geleceği sırada babasına diyor ki çok enteresan bu. Babacığım diyor. Kendimi yetiştirecek işte o şöyle mürşittir, böyle bir mürşittir diye babası çok övüyor, methediyor böyle rehberdir diye Nizamettin Evliya Hazretlerini. Diyor ki babacığım diyor, kendimi yetiştirecek bir mürşidi seçip ona bağlanmak benim meselem diyor babasına. Öyleyse diyor, bu meselede diyor, beni serbest bırakmaz mısın? Yani beni zorlama içeri gireyim diye.
0: Benim ihtiyarıma bırak diyor
1: Evet.
0: yani.
1: Babası da peki evladım diyor. Efendim kendisi içeri giriyor sohbette bulunmak için. Şimdi tabii çok büyük insan o 8 yaşında çocuk ama yani büyük şeyler düşünebiliyor yani. Çok güzel bir rubai söylüyor. Rubai, şiir söylüyor. Eğer bu zat diyor hakikaten babamın anlattığı gibi büyük bir zat ise mutlaka bu rubaiyi ve benim durumumu Allahu Teala ona bildirir. Allahu Teala'nın izniyle ona malum olur. Bu rubaime efendim çok güzel bir karşılık verir diyor. Okuduğu rubai de şu. Yani orada irticalen okuyor. Efendim Farisi olarak okuyor tabii. Efendim biz tercümesini okuyacağız. Tabii tercümesi aslı kadar
0: Etkili
1: etkili
0: olmayabilir.
1: olmaz ama olsun, manayı
0: Gene de
1: ifade
0: manayı ifade
1: ediyor
0: eder.
1: tabii.
0: Aynen, evet.
1: Diyor ki bak, Nizamettin Evliya Hazretleri'ne hitaben söylemiş bunu. Öyle bir şahsın ki, şah yani
0: Şah.
1: padişah, sarayının kubbesine farz et ki bir güvercin kondu ve geri döndü. Bu garip aşık kapınızdadır. Girsin mi yoksa geri mi dönsün? Rubai bu.
0: Kendi durumuyla ilgili aslında,
1: Evet.
0: değil mi?
1: Yani durumunu böyle
0: Arz
1: rubai
0: ediyor.
1: ile şiirle arz ediyor. Şimdi Allahu Teala'nın izniyle Hacı Nizamüddin Evliya Hazretlerine malum oluyor onun bu rubaisi. Hizmetçisini çağırıyor. Tabi hizmetçisi de akıllı, hafızası kuvvetli bir insan. Dışarıda bir çocuk bekliyor diyor. Ona şu rubaiyi oku diyor. Rubaiyi söylüyor. Şimdi rubai de şu. Hemen içeri gir ey doğru sözlü insan. Olalım birbirimize yakin, tek nefes. Eğer cahil bir insan hem de ahmak isen hiç durma, geldiğin yoldan hemen geri dön.
0: Cahil ve ahmak isen geri dön diyor.
1: Evet. Hizmetçi
0: Cevap olarak aslında onun
1: evet.
0: rubayisine
1: Evet aynen
0: söyleniyor, değil mi?
1: onun rubayisine cevap olarak söylüyor Nizamettin Evliya bunu. Hizmetçi o küçük Hüsrev'e bu rubayiyi okuyor. Oh diyor, çok şükür. Ben aradığımı buldum diyor,
0: Cevap
1: kavuştum
0: geldi.
1: diyor, cevap geldi diyor. Derhal içeri giriyor. Efendim Hacı Nizamettin Evliya'nın sohbetine iştirak ediyor. Ve o çocuk yaşında talebelerinden oluyor.
0: Talebesi oluyor, değil mi?
1: Evet. İşte Emir Hüsrev Dehlevi'nin büyüklüğü buradan geliyor.
0: Daha 8
1: Alper Bey.
0: yaşındayken talebe oluyor
1: Evet.
0: yani.
1: Evet. Yani hocasına en yakın olan zat bu Emir Hüsrev Dehlevi'ydi. Emir Hüsrev'i çok severdi Nizamettin Evliya. Her gece yatsı namazından sonra hocasının hususi odasına girer, orada hususi olarak sohbet ederlerdi hocasıyla. Böyle bir zat. Şimdi tabii çok güzel bir menkıbe var. O menkıbeyi anlatmak istiyorum. Hacı Nizamettin Evliya'yı anlattık. Hem de iki
0: Evet.
1: bölüm halinde
0: Tabii
1: anlattık
0: daha önce.
1: biliyorsunuz. Çok cömert. Dergahında binlerce insan yemek yiyor, karnını doyuruyor, ihtiyaçlarını gideriyor. Çünkü ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını verirdi Nizamettin Evliya. Namı, şöhreti her tarafta duyulmuş. Böyle cömert. Efendim böyle iyiliksever, böyle yemek yediriyor filan diye. Şimdi bu her tarafa yayılan cömertliğini duyuyor Nizamettin Evliya'nın. Bu cömertliğini duyuyor bir fakir. Hindistan'ın uzak bir yerinden çıkıp Delhi'ye geliyor, Nizamettin Evliya'nın dergahına. Mali sıkıntısını hafifles, yani bir derdime derman olsun, mali sıkıntım hafiflesin diye geliyor Nizamettin Evliya Hazretleri'nin
0: Yardım
1: dergahına.
0: alabilmek ümidiyle
1: Evet.
0: yani, değil mi?
1: Fakat o günde yani her şeyini dağıtmış mübarek Nizamettin Evliya, o fakire verebilecek hiçbir şeyi yok. Şöyle sağa sola bakıyor filan. Sonra bir çift eski ayakkabısı varmış. Onları görüyor. O ayakkabıları alıyor. Efendime söyleyeyim, o fakire veriyor. Bu ihtiyaç sahibine veriyor. Bununla diyor, efendim sen işini gör diyor.
0: Bir çift eski
1: Görürsün.
0: ayakkabı.
1: Bir çift eski ayakkabı. Cık, Allah Allah. Eski ayakkabı, partal derler hani.
0: Evet.
1: Efendim ne para edecek ki? İhtiyaç sahibi o fakir kimse, Allah Allah diyor. Çok kıymetsiz şey verdi bana
0: Vere
1: diyor.
0: vere bir
1: Bunu
0: çift.
1: verdi, hisseme bu düştü diyor. Çok rahatsız oluyor. Büyük bir sükutu hayale uğruyor. Yani hayal kırıklığına
0: Evet.
1: uğruyor. Efendim sonra böyle efendim niye böyle oldu diye düşüne düşüne geri yola çıkıyor. Ne yapsın? Yolda akşam oluyor. Bir han yolda karşısına çıkıyor. Giriyor, bu handa bari geceleyeyim diyor. Efendim tesadüfen Bengal eyaleti var
0: Hindistan,
1: Hindistan'ın o
0: evet.
1: zaman. O Bengal'e Emir Hüsrev Dehlevi sultanların yanında, sultanın yanında devlet adamı yani. Sultanın çok yakınlarından birisi. Şair, efendim, alim, ilim adamı, büyük bir zat yani. Aynı zamanda tüccar, ticaret yapıyor Alper Bey. İşte Bengal'e ticarete gitmiş. Bir de kıymetli madenler, mücevherler, mücevher ticareti yapıyor. Bengal'den dönüyor. İşte oraya ne götürmüşse kervanıyla, oradan da neler almışsa, o da konaklayacak. Aynı hana, fakirin kaldığı hana giriyor. Efendim, hana girince ertesi sabah yatıyor. Sabahleyin bir bakıyor ki etrafı kokluyor. Ben diyor mübarek hocamın kokusunu duyuyorum diyor. Allah Allah. Arıyorlar, tarıyorlar filan. Hocası ile ilgili hiçbir kimseyi filan bulamıyorlar. En sonunda o fakire Emir Üslev'in adamları soruyor. Diyorlar ki siz Hacı Nizamettin Evliya'yı hiç gördünüz mü? Nereden geliyorsun? Delhi'den. Delhi'den geliyorsun da Hacı Nizamettin Evliya'nın yanına gittin mi? Evet diyor ya, gittim diyor. O zaman onu getiriyorlar Emir Hüsrev Dehlevi
0: O
1: Hazretlerine.
0: koku oradan geliyormuş
1: Evet.
0: meğerse.
1: Ondan sonra anlattırıyor Emir Hüsrev Dehlevi. O da anlatıyor işte. Çok ihtiyaç sahibiydim. Çok sıkıntılarım vardı. Bu sıkıntılarım gitsin diye, gidersin diye Hacı Nizamettin Evliya Hazretlerine uğradım. Çok cömert olduğunu duymuştum. Fakat vere vere bana bir çift eski ayakkabı verdi diyor. Al. Nerede o ayakkabılar? Bende diyor. Çıkart bakalım onları diyor. Çıkartıyor. Öpüp başına koyuyor o ayakkabıları. Yani hocasının
0: Hocasının
1: eski
0: ayakkabısı.
1: ayakkabılarını. Bunları sat bana diyor. Ne dilersen vereceğim diyor. Estağfirullah diyor filan. O garip zat, fakir zat. Diyor bak iste diyor. Bu kervanımı mallarıyla beraber sana vereceğim diyor. Bu bir çift ayakkabının karşısında. Hatta diyor bu kervanda bu yüklerin arasında 500 bin adet de gümüş para var diyor. Onu da sana vereceğim diyor. Al hepsini diyor. Efendim bilmem ne falan diyor o ihtiyaç sahibi. Pazarlığı bitiriyor Emir Hüsrev Dehlevi.
0: Kervanı veriyor 500 bin
1: Kervandaki
0: gümüşü.
1: malları, kervanı, efendim artık filmi vardı, hayvan olarak
0: Deve mi
1: hani
0: vardı ne var?
1: devem vardı, başka katırım vardı, ne vardıysa
0: Hepsini.
1: hepsini veriyor. Hepsini veriyor. Efendim o bir çift ayakkabıyı artık Delhi'ye kadar başının üstünde taşıyor. Allah
0: Hocasına
1: Allah.
0: saygısı, sevgisi,
1: Hocasına
0: muhabbeti
1: hürmeti.
0: o derece yani değil mi?
1: Efendime söyleyeyim. Şimdi böyle hürmetle hocasının ayakkabıları başının üstünde, eski ayakkabıları
0: Evet.
1: efendim Delhi'ye Kıyaspur'a geliyor. Efendim, ayakkabılarınızı satın aldım efendim diyor. Hüsrev diyor. Ona ne kadar, onlara ne kadar para verdin? O da diyor ki mübarek efendim diyor. Benim hiçbir şeye yaramaz servetimi verdim, ayakkabılarınızı satın aldım diyor. Hacı Hazretleri de, Nizamettin Evliya Hazretleri de tebessüm ediyor, gülüyor. Ya Hüsrev diyor, onları ucuza almışsın. Emir Hüsrev efendim diyor ki efendim diyor çok şükrediyorum ki o ihtiyaç sahibi zat benim servetime razı oldu, kail oldu, razı geldi. Eğer razı gelmeseydi benim kölem olursan hürriyetini bana verirsen efendim bu ayakkabıları ancak öyle veririm deseydi hürriyetimi dahi ona
0: Onu
1: verirdim.
0: da kabul
1: Onun
0: edecektin.
1: kölesi olurdum. Sizin bu mübarek ayakkabılarınız için diyor. Ya hocasına. Hocasının tabii çok hoşuna gidiyor ve çok dualar ediyor Emir Hüsrev Dehlevi Hazretlerine. Şimdi yazdığı mektuplardan birinde Nizamettin Evliya yazmış. Kime? Emir Hüsrev
0: Talebesine,
1: Dehlevi'ye.
0: evet.
1: Bedenin azalarını koruduktan sonra ve sıhhatli olmalarını, sağlıklı olmalarını temin ettikten sonra İslamiyet'in beğenmediği her şeyden sakınmalı. Haram ve mekruhlara katiyen yanaşmamalıdır. Böyle nasihat ediyor Nizamettin Evliya. Allahu Teala her şeyi kıymetli yaratmıştır. Ama bir şeyi en kıymetli yaratmıştır. O da vakittir. Böyle buyuruyor. Bunun için vakitleri iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışmalıdır diyor mektubunda. Efendim, en kıymetli şeyi ahiret saadetini elde etmek için kullanmalıdır. Her an geçip gitmekte olan bu kıymetli ömrü bir ganimet bilmeli, zamanı boş ve uygunsuz şeyler ile harcamamalıdır. Yani şimdi hani maleyani diyoruz ya
0: Evet.
1: biz, ne dünyaya yarar
0: Ne
1: ne
0: ahirette
1: ahirete
0: faydası
1: yarar
0: var.
1: olan işlere maleyani denir. İnsanı Allahu Teala'yı anmaktan,
0: Alıkoyan.
1: Allahu Teala'yı zikretmekten, Allah Allah demekten alıkoyan şeyler. Dine de yaramıyor, dünyaya da yaramıyor. Bunlara maleyani derler. Bir iş yapacağı zaman bir kimse istişare ve istihare etmeli buyuruyor hocası Nizamettin Evliya. Yani istişare etmeli, bilenlere danışmalı. Bir iş yaparken kalpte bir inşirah, bir açılma meydana gelirse, rahatlık olursa o işi yapmalı. Fakat daralma olursa kalpte bu işi yapmamalıdır diyor. Şimdi hatta Emir Hüsrev Dehlevi ye diyor ki hocası Hacı Nizamettin Evliya, Hüsrev diyor, herkesten daralabilirim. Kendimden bile daralabilirim. Ama senden asla buyuruyor. Ya. Hatta talebelerinden birkaçı diyorlar ki efendim diyorlar. Bu Emir Hüsrev Dehlevi'ye efendim çok güzel bir nazarla bakıyorsunuz. Ona çok teveccühler yapıyorsunuz. Bize de o nazarla baksanız, o gözle baksanız, bize de teveccüh etseniz. O zaman Hazreti Hacı Nizamettin Evliya şöyle cevap veriyor. Kabiliyeti getir, istidadın, kapasiten yani kabiliyetin onun gibi olsun, aynı teveccüh sana da yapılır diyor. Böyle cevap veriyor yani.
0: Evet.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: o son vefatına kadar, vefatına yakın zamanlarda efendim Hazreti Hacı Nizamettin Evliya hizmetçilerine diyor ki o hususi külahı getirin diyor. O külahı getiriyorlar. Mübarek eliyle bu hizmetçisine diyor, Emir Hüsrev Hazretleri anlatıyor, giydiriyor. Büyüklerin sözlerini her zaman kalbinde bulundur diyor. Hiçbir zaman hatırından çıkartma diyor. Büyüklerin
1: Büyüklerin
0: sözlerini.
1: sözleri.
0: Evet. Yine buyuruyor ki bir seferinde, şayet testereyi boğazıma dayayıp talebem Hüsrev'den vazgeçmemi isteseler, yoksa seni keseriz deseler, başımı veririm, Hüsrev'i terk etmem buyurmuş bir keresinde. O kadar çok seviyor
1: Seviyor, evet.
0: Emir Hüsrev de demeyi. Zaten şöyle, seni benim yanıma defnederler buyuruyor. Gerçekten de öyle oluyor Alper Bey. Yani Emir Hüsrev Dehlevi Hazretleri'nin kuzey sırrı Hacı Nizamettin'i Evliya'nın yanına defnediyorlar. Şimdi o sultan Tuğluk Şah'la beraber Lucknow taraflarına gitmiş bir seferinde. Sultan götürüyor yanında. Efendim o yolculuktan geri dönüyorlar. Döndüklerinde Nizamettin Evliya Hazretleri'nin vefat ettiğine dair acı haberi söylüyorlar Emir Hüsrev Dehlevi'ye. Efendim, Sübhanallah, güneş batmış, Hüsrev hayatta. Bu olacak iş midir? Güneş batmış
1: Hocası
0: dediği hocası
1: vefat
0: Hüsrev
1: etmiş, evet.
0: hayatta. Mal, mülk namına nesi varsa hepsinin sevabı mübarek hocasının ruhuna gönderilmek üzere hepsini dağıttı Alper Bey. Hiçbir şeye bırakmadı. Sadaka verdi. Çok ağlıyordu. Bir keresinde demiş ki, ben kendim için ağlıyorum. Hocamdan sonra ben çok yaşamam. Yaşayamam. Gerçekten de Emir Hüsrev hocasının vefatından 6 ay sonra vefat ediyor Alper Bey. Efendim, Şevval ayında vefat etmiş. Hocasının yanına da defnediyorlar onu.
1: Hocası zaten hayattayken demişti
0: Evet.
1: Nizamettin Evliya Hazretleri.
0: Çok kitap yazmış. Hatta bir yerde okumuştum. 99 adet eser yazmış. Eserleri 4 kategori, 4 kısım hakkında altında toplanabilir. Divanları var. Şiir
1: Şiir.
0: divanları. Hamsesi var. Yine şiir.
1: Evet.
0: Tarihi mesnevileri var. O da şiirdir. Ve mensur eserleri var. Yani nesir.
1: Nesir, düz
0: Nesir.
1: yazı
0: Evet.
1: şeklinde.
0: Birçok lisan biliyor Alper Bey. Mesela Arabi'de, yani Arapça'da efendim Araplarla yarış edecek kadar Arabiye vukufatı vardı. Yani gramerini, kaidelerini çok iyi bilirdi. Efendim Farisi konuşurdu kendisi. Farisi konuşurdu. Türkçe de ana dili. Farisi konuşurdu. Hocası ona buyurmuş ki, Hüsrev, İsfahanlılar gibi konuş. O zaman İsfahan'ın Türkçesi şeyi, Farisisi demek ki aslına uygun bir Farisi,
1: Evet.
0: duru bir Farisi. O da hocasının emrine uyarak İsfahanlılar gibi konuşurmuş. O zaman İsfahan Rafizilerin elinde değil. O zaman Rafiziler yok.
1: Evet.
0: Efendim 1300'lü yıllar, 1250'li yıllar Alper Bey.
1: Selçuklulardan hemen sonra yani, değil
0: Evet.
1: mi?
0: Efendim İsfahan kıymetli bir yerdir. Süslü bir şehirdir. Hatta İsfahan'a nısfı cihan
1: Nasıl
0: derler.
1: Cihan?
0: Cihanın yarısı
1: Yarısı.
0: derler. Bu kadar kıymetli bir şehir yani. Onlar gibi konuş buyururmuş. Hocası o da İsfahanlılar gibi konuşurmuş. Yani vakitlerinin çoğunu ibadet ile geçirmiş. Mesela teheccüde kalktığı zamanlar Kur'an-ı Kerim'den 7 cüz okurmuş. 7 cüz ne yapar? Bir cüz 20 sayfa, 7 cüz 140
1: 140
0: sayfa demek
1: sayfa.
0: ki. 140 sayfa Kur'an-ı Kerim okurmuş. Şiirde üstad ama nesirde de şiir kadar mahir. Orada da üstad. Tamam. Efendim, şimdi Pakistan'da, şimdiki Pakistan'da Pakistan'ın resmi dili hem İngilizcedir hem Urducadır Alper Bey.
1: Evet, Urdu dili,
0: Enteresan.
1: Urduca.
0: Urduca. Yani Pakistan ahalisi, halk Urduca konuşur Alper Bey.
1: Afganistan'da da hatta Urduca bazı yerlerde konuşuluyor. Bilmiyorum.
0: Yani
1: Pakistan
0: Pakistan'a
1: sınırına
0: yakın
1: yakın yerlerde,
0: yerlerde
1: evet.
0: belki de konuşulur dediğiniz gibi. Ama Pakistan umumiyetle Urduca konuşulur.
1: Urdu.
0: Urduca yazılır. Urduca kitaplar
1: Evet.
0: vardır. Urduca basılır. Efendim, tabii Hindistan o zaman çok karışık milletlerden müteşekkil. Mesela Ahmet Cevdet Paşa Kafkasya için Lisan-ı Cebel'dir. Veya Cebeli Lisan'dır. Yani Lisan Dağı, Cebeli Lisan, Lisan Dağı. Yani o kadar çok kavim var ki,
1: Herkesin kendi lisanı
0: herkesin
1: var.
0: kendi dili var, lisanı var, konuştuğu dil farklı. Bir sürü dil olduğu için efendim ne diyor? Lisan Dağı diyor
1: Evet.
0: Kafkasya'ya. Yani bu Pakistan'da öyle. Bir sürü dil var fakat insanlar birbirinden anlaşamıyor.
1: Kuzeydeki başka konuşuyor, güneydeki başka konuşuyor.
0: Ne kuzeyi ne güneyi, yani eyaletten eyalete farklı diller var Alper Bey.
1: Birbiriyle iletişimleri
0: Birbirinden
1: yok yani.
0: iletişimleri yok. İşte bu durumu görünce Emir Hüsrev Dehlevi Hindistan'ın kuzey eyaletlerinde konuşulan bir dil var. Bu dili kendisine mihenk taşı olarak aldı ve diğer dillerden uygun kelimeleri bu dile ilave etti. Yeni bir dil ortaya koydu. Buna da Urduca dendi.
1: Urduca bu şekilde çıktı demek ki.
0: Evet,
1: Çok ilginç aslında.
0: Urduca'nın müessisi
1: Evet.
0: diyelim,
1: Tesis
0: kurucusu,
1: edeni
0: tesis edeni, ilk
1: Emir
0: ortaya
1: Hüsrev
0: koyanı
1: Dehlevi
0: Emir
1: Hazretleri.
0: Hüsrev Dehlevi Hazretleri'dir. Bunu da herkes bilmez.
1: Evet, çok önemli bir bilgi
0: Efendim,
1: aslında.
0: yani Farisi'yi karıştırıyor, anladın mı?
1: Evet.
0: Hintçe'yi karıştırıyor. Bunlardan
1: farklı bir dil meydana getiriyor.
0: farklı bir dil, yani herkesin kolayca
1: Anlaşabileceği,
0: anlayabileceği,
1: evet.
0: Hintçe de karıştırıyor ona. Farsça da var, Hintçe de var. Efendim, ve bu lisanda ilk şiir söyleyen de
1: Kendisi.
0: yazan da Emir Hüsrev Dehlevi'dir. Böyle bir hususiyet de var.
1: Evet, çok ilginç.
0: Efendim, Allahu Teala rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Nur içinde yatsın.
1: Amin.
0: Efendim, Nizamettin Evliya Hazretlerinin türbesinin yanında metfun. Orada yatıyor. Hocasını çok seviyor idi. Öldü değil mi
1: Tabii.
0: dünyadayken?
1: Evet.
0: Efendim, ve mübarek hocasının eski ayakkabılarına bütün
1: Bütün servetini.
0: servetini feda etmiş, bütün servetini ödeyerek eski ayakkabılarını hocasını satın almış bir zat,
1: Evet.
0: bir kimse, hocasına kavuşmuş, hocasıyla beraber efendim aynı yerde yatıyorlar
1: Yatıyorlar.
0: işte. Allahu Teala hem bizleri, hem izleyicilerimizi, hem dinleyicilerimizi o mübarek zatın ve mübarek hocası Nizamettin Evliya'nın şefaatine nail eylesin.
1: Amin.
0: Bu kadar efendim.
1: Allah Teala şefaatlerine
0: Yani
1: nail
0: yeter bu
1: eylesin.
0: kadar herhalde. Emir Hüsrev Dehlevi Hazretleri bütün
1: Yeter.
0: sırrı.
1: Çok güzel anlattınız. Teşekkür ederiz. Vaktimizin kalan kısmında da İhlas Vakfı'nın ülke çapında bulunan öğrenci yurtlarıyla ilgili öğrenci kardeşlerimize ve velilerine, anne babalarına bilgi verelim istiyoruz. İhlas
0: Tabii.
1: Vakfı'nın Türkiye çapında birçok vilayette öğrenci yurdu var, üniversite öğrencilerine yönelik. Şimdi de üniversite öğrencileri sınav sonuçları belli oldu. Tercih yapacaklar, yerleşecekler. Aynı zamanda kendi barınacakları da bir yer arıyorlar. Bu konuda izleyenlerimize, dinleyenlerimize neler söylersiniz?
0: Tabii. Şöyle arz edeyim efendim. Mesela Anadolu'dan gelenler, yani İstanbul'u kazanıp da gelenler değil mi?
1: Evet.
0: Bir yurt arayacaklar.
1: Tabii.
0: Yurtta kalacaklar veya ev tutacaklar. Bunlardan
1: Ya
0: birisini
1: barınacak bir yer
0: yapacaklar.
1: arayacaklar.
0: Barınacak bir yere arayacaklar. Yani birçok tabii imkanlar var. devletin yurtları var. Efendim özel vakıfların, derneklerin yurtları var. Şahısların açtıkları, özel olarak işlettikleri yurtlar var.
1: Belediyeler bile şimdi o işi yapıyor
0: Evet.
1: yani.
0: Başka efendim evler var.
1: Ev tutma
0: Tabii
1: imkanı
0: ev
1: var.
0: tutma imkanı var. Mesela ev kiraları 45-50 bin lira. Alper Bey yani muazzam para yani.
1: 3 kişi bir ev
0: 40 bin lira.
1: kiralasa en az 15 bin lira kişi
0: Evet.
1: başı para tutar
0: Evet.
1: yani. Daha bunun elektriği yok, suyu yok, doğalgazı yok, evde bulaşık, çamaşır yıkama
0: Evet.
1: derdi yok, temizlik derdi yok, hiçbir şey eklenmemiş hali
0: Tabii.
1: 15 bin lira yani.
0: 15 bin lira. Yahu 3 öğün yemek yiyecek. Hadi yedi diyelim. Efendime söyleyeyim 3 öğün yemek yedi. Ama yapacak bunu yahu.
1: Evet.
0: Yani
1: Her
0: çorba
1: gün dış.
0: karıştıracak. He?
1: Evet.
0: Çorba
1: Çorba karıştır.
0: pişirecek.
1: Makarna
0: Makarna
1: karıştıracak.
0: karıştıracak. Gençler zaten çok
1: Makarnayı
0: seviyorlar
1: çok
0: makarnayı.
1: sever.
0: Pilav yapacak. Tuttu mu tutmadı mı? He?
1: Ona
0: Pilav
1: bakacak.
0: öyle
1: Evet.
0: kolay
1: Tabii.
0: tutmaz ha.
1: Aşçıyı pilavından bilirler zaten.
0: Evet, aşçı alacaklarsa önce pilav pişirtirler.
1: Eğer
0: Eğer
1: iyiyse
0: tel
1: pilavı
0: tel dökülüyorsa
1: tane
0: böyle tane
1: tane he.
0: tane dökülüyorsa yapışmamışsa birbirine
1: Lapa
0: he?
1: olmamışsa
0: Laf olmamışsa
1: o
0: tadı
1: iyi
0: güzelse
1: aşçıdır.
0: o aşçıyı alırlar. Şimdi efendim bizim 34 tane yurdumuz var.
1: Türkiye genelinde
0: Evet,
1: 34.
0: yüksek öğrenim öğrenci
1: Evet.
0: yurdu. Mesela Ankara'da 3 tane yurdumuz var. Bir tanesi Maltepe'de, bir tanesi Gölbaşı'nda, bir tanesi de Etlik'te, Keçiören'e
1: Evet.
0: yakın. Etlik'teki mesela Yıldırım Beyazıt Üniversitesi var.
1: Evet.
0: Oraya çok yakın. Misal olarak söylüyorum. Efendim İstanbul'da Bahçelievler de var. Karşıda var Üsküdar,
1: Anadolu
0: Anadolu
1: yakasında, Üsküdar'da,
0: yakasında,
1: evet.
0: Çamlıca'da efendim yurtlarımız var. Misal efendim Samsun'da iki tane yurdumuz var. Evet, Samsun'da iki tane yurdumuz var. Efendim Konya'da iki
1: İki
0: tane
1: tane.
0: yurdumuz var. Yani birçok şehirde var. Bazı şehirlerde de hiç yok. Ha gelebilirler yurtlarımıza.
1: Zaten
0: Yurtlarımızda nasıl imkanlar var biliyor musunuz? Her şeyden önce yurtlarımızda 3 öğün
1: yemek
0: yemek
1: var.
0: var. Yani sabah kahvaltısı,
1: Öğlen
0: öğlen
1: yemeği.
0: yemeği, akşam yemeği. Yani hiç ben ne yiyeceğim derdi yok.
1: O öyle bir
0: Yemek
1: sıkıntı
0: hazır
1: yok.
0: çıkıyor.
1: Evet.
0: Efendim sabahleyin güzel kahvaltılarını yapıyorlar. Eğer
1: Okul.
0: okuldan erken gelmişse öğlen yemeklerini yiyorlar. Akşam efendim yine hakeza akşam yemeklerini yiyebiliyorlar. Çok güzel.
1: Üç öğün standart yemek var yani.
0: Standart yemek var. Başka ders çalışmak isteyenler için
1: Etüt salonları var.
0: bizim yurtlarımız Ali Gülala. Ya ben dersime çalışayım. Bir an önce okulumu bitireyim. Yani okumak isteyenler,
1: Evet.
0: gezip dolaşmak isteyenler demiyorum bak. Okumak isteyenler, efendim, okumak niyetiyle
1: Gelenler.
0: İstanbul'a gelenler gelsinler bizim yurtlarımızda kalsınlar. Etüt salonları da var. Efendim rahatça etüt odaları var. Rahatça derslerinde çalışırlar. Sınıflarını geçerler. Derslerinde muvaffak olurlar. Okullarını bitirirler. Bir an
1: Hayata
0: önce
1: atılırlar.
0: hayata
1: Anne
0: atılırlar.
1: babaların üstünden de yüklerini alırlar.
0: Yüklerini alırlar. Evet efendim bu çok önemli. Efendim bir de şu var. Bizim vakfımız başka vakıflar veya derneklerin yurtları gibi değil bizim yurtlarımız. Bizim vakfın açtığı yurtlar. Bizim vakfımız vergi muafiyet belgesine sahip bir vakıf. Yani kamu yararına çalışan bir vakıf. Yani devletin yükünü hafifleten bir vakıf. Bizim vakfımızın yurtlarında kalan öğrencilerimize devlet beslenme barınma yardımı ödüyor. Zaten bizim vakfımızın iktisadi işletmesine ödeyecekleri ücretin efendim

0: Fon açıp hangi şehir nereye kazanmışlarsa oradaki yurdumuzun telefon numarasını alabilirler. Efendim yurt müdürünü arayabilirler. Randevu alıp gidebilirler yani.
1: Evet.
0: Hatta istiyorlarsa arkadaşını götürebilirler, annesini babasını götürebilirler, kardeşini götürebilirler. Beraberce bir yurdu gezsinler, görsünler, yemeğinden bir yesinler, baksınlar. Hoşlarına giderse kalır. Hoşlarına gitmezse kalmazlar. Ama biz bekliyoruz.
1: Evet.
0: Başka nasıl ulaşabilirler? Web sitemiz var. www.ilasvakfi.org.tr www.ilasvakfi.org.tr. Hatta şeyi girse arama motoruna İhlas Vakfı web sitesi yazsa yine
1: Çıkar
0: çıkar.
1: zaten, evet.
0: Orada yurt sekmesine tıklayacak. Hangi şehirde yurdumuz var orada belli. Karşısında
1: Telefon
0: yurdumuzun
1: numaraları.
0: telefon numarası da var. Efendim arayacak. O telefon numarasını alıp arayacak ve yurdumuza gidecek. Biz bekliyoruz efendim
1: Evet.
0: öğrencilerimizi. Bu şekilde
1: Teşekkür
0: efendim.
1: ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.
0: Siz de sağ olun efendim.
1: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet YouTube kanalına abone değilseniz, abone olup bildirimleri açınca yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Şerli reklamlar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Yağış özellikle Yayladağ ilçesinde etkili oldu. İlçede hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu bir diğer nokta da Antakya'ydı. Yollar göle döndü, su baskınları yaşandı. Karlı Su Mahallesi'nde kullanılmayan yolda bir araç mahsur kaldı. Vatandaş güvenli alana çıkarıldı. İtfaiye personeli çocuğu da sırtında taşıyarak kurtardı. Kurtarılan çocuk ardından ekipler eşliğinde okuluna bırakıldı. İtfaiyecinin fedakarca davranışı alkış topladı.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş, hafta sonu haberleriyle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul olarak dosyaları bekleyen ya da takipsizliğe düşen 7 soruşturmanın daha aydınlığa kavuşturulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı ve güvenlik güçleri koordinesinde son dönemde 8 faili meçhulün daha aydınlandığını duyurdu. O dosyalar arasında Artvin, Yozgat, Diyarbakır, Eskişehir, Trabzon, Kilis ve Kayseri'den 7 dosyadaki 8 cinayet bulunuyor. Bakan Gürlek toplamda 58 dosyada 65 faili meçhulün çözüldüğünü belirtti. Faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gideceklerinin altını çizerek adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Fon soruşturması genişliyor. Son operasyonda aralarında şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 20 şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Öte yandan Nil Özalp'in gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamada dikkat çekti.
1: Son günlerin en çok

0: Konuşulan konusu bir fon krizi yaşandı ülkede.
1: Böyle söylemişti. Ancak o krizden kendisinin de kazanç sağladığı iddia edildi. Şarkıcı Nil Özalp'in de aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Kısa sürede devleşen şirketler, odası, kart viziti, mail adresi olmayan yönetim kurulu üyeleri, lüks yatlar, milyonluk araçlar, milyarlarca liralık fon trafiği ve yüz binlerce yatırımcı. Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik soruşturma dalga dalga büyüdü. Son operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında şarkıcı Nil Özalp ile borsacı Burak Sevindik de bulunuyordu. Özalp'in gözaltına alınmasının gerekçesi ise evinde soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yaz'a ait bazı gizli belgelerin olduğu iddiasıydı. Özalp gözaltına alınmadan önce fonlarla ilgili yaptığı açıklamada yeniden gündeme geldi.
0: Birileri bu kadar çok bir şeylere rahatlıkla para harcıyorsa onun bir arkasına dönüp bakmak lazım değil mi? Orayı bir kurcalamak lazım. Neden bu kadar rahatça büyük paraları harcıyor?
1: Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiler. Mahkeme kararını verdi. 20 şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 85'e çıktı.
2: Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verdi. Binlerce yatırımcının parası içeride kaldı. Peki fon mağdurları paralarını nasıl alacak? Kaç kişiye ödeme yapılacak? Paranın ne kadarı alınabilecek? İzleyelim.
3: 1 milyonun altında yatırım yapan 355 bin kişinin parasını ödeyecek şekilde nakit şu anda oluşmuş. Ekim ayının içerisinde ödemelere başlayacaklar.
1: Tasfiye edilen fonlara para yatıran mağdurları sevindirecek gelişmeyi TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik Taksim Meydanı programında duyurdu.
3: Şu anda Merkezi Kayıt Kurumu'yla bankalardaki kayıtlar eşleştiriliyor ve ardından ödemelere başlayacaklar. Bu ayın sonuna kadar bu Merkezi Kayıt Kurumu'yla bankalardaki eşleşmeler tamamlanacak.
1: Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verdi. Binlerce yatırımcının parası içeride kaldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında fon kurulu oluşturuldu. İkinci toplantısını gerçekleştiren kurul ödeme takvimini ele aldı.
3: Yaklaşık 355 bin kişi 1 milyonun altında yatırım yapmış. Bunların toplam alacağı da yani ana para olarak 150 milyar TL civarında tuttuğunu söyledi. Yani buradan yatırımcılara müjde verelim. Ekim ayının içerisinde ödemelere başlayacaklar.
1: Fonlara 1 milyon liranın altında yatırım yapan kişi sayısı 355 bin. Ödemeler kademe kademe en düşükten en yükseğe göre yapılacak.
3: 1 milyon ve altındaki yatırımcıların ana paraları kendilerine ödenecek. Ödenmeye başlanacak. En düşükten başlayacaklar işte. 50 bin, 100 bin, belki 200 bin diye böyle ileriye doğru gidecekler. Bu kaynakta hazır.
1: Peki fon mağdurları sadece ana parayı mı alacak? Fatih Atik ödemelerde enflasyon farkını da dikkate alınacağını belirtti.
3: Enflasyon farkını da koyacaklar. Atıyorum işte 100 bin lira yatırdıysanız 3 aylık enflasyonu da işletecek. Enflasyon farkını da ekleyerek ödeyecekler. Orada da küçük yatırımcının kayba uğramasını, en azından enflasyona karşı kayba uğramasını engelleyecekler.
1: Ödemeler Ekim ayı içinde başlayacak.
3: Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle talimatı bu şekilde olmuş bütün kurmaylara. Bunun üzerinde çalışıyorlar. O talimat çerçevesinde de 355 bin kişinin ana para ödemeleri Ekim ayında başlayacak.
2: Türk futbolunda hakem atamalarında torpil skandalı yaşanıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte toplam 5 kişi tutuklandı. İşte Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi.
4: Seni bitiririm, merak etme. Senin gibileri.
1: Türk futbolunda büyük deprem yaşanıyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı.
5: Ben var olduğum sürece de Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu olarak kalacak.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında hiç kuşkusuz gözaltına alınan en flaş isim Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ydu. Suçlamalarsa oldukça vahimdi. Torpille hakem atamaları, sınavlarda usulsüzlük, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, baskı ve tehdit.
6: Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım.
1: Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. MHK Başkanı Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Ali Can Sağlar ve Emre Kosif tutuklandı. Merkez Hakem Kurulu eski başkan vekili Ahmet Şahin, Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrole serbest bırakıldı. Ferhat Gündoğdu ile yardımcı hakem Kerem Ersoy arasında skandal konuşmanın ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Gündoğdu tehditlerde bulunmuştu.
6: Seni bitiririm merak etme. Senin gibileri. Savunma yap yapma. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak. Ya da adam ol. Bak Kerem, hiç debelenme.
1: Gündoğdu, görevi kötüye kullanma, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi suçlamasıyla tutuklandı.
6: Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum. Bak sana son şans veriyorum. Ya adam ol. Ya da bırak git arkadaş ya. Ben seninle uğraşmak istemiyorum veya senin gibilerle.
1: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu arasında torpil mesajları da ortaya çıkmıştı. Hacı Osmanoğlu'nun Trabzonspor Başkanlığı döneminde Gündoğdu'ya kaybedilen maçların hakemleri için FETÖ'cü bunları bitir şeklinde mesaj attığı, Gündoğdu'nunsa bu mesaja tamam cevabını verdiği tespit edilmişti.
5: Ben var olduğum sürece Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu olarak kalacak.
1: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişinin tutuklanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplanma kararı aldı. İbrahim Hacı Osmanoğlu Başkanlığındaki Yönetim Kurulu 6 Ekim Salı günü Riva'da bir araya gelecek. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshi istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. İddialar arasında dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı, faaliyetlerin dernek tüzüğündeki amaçların dışına çıktığı ve bu uygulamaların süreklilik gösterdiği de bulunuyor.
2: İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye başkan vekili Murat Güneş dahil 13 kişi gözaltına alındı.
1: Önce istifalar, ardından meclis üyelerinin parti değişikliği. Ataşehir Belediyesi yeni bir operasyonla sarsıldı. Sabah saatlerinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de bulunuyor.
7: Bize güvenen, bana güvenen, onursal...
1: 13 kişi suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak ve rüşvetle suçlanıyor.
8: Bizi en çok heyecanlandıran kısmı...
1: Ataşehir Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon geçen Nisan ayında yapılmıştı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel 18 Nisan günü gözaltına alınmış, Adıgüzel'le birlikte 19 kişi tutuklanmıştı. Daha sonra da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
9: Bizim de bu konuda bir şeyler yapmamız gerektiğini her fırsat...
1: Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından belediyede başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimi CHP'nin adayı Murat Güneş kazanmıştı. Gözaltına alınan isimlerin sorgusu sürüyor.
10: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler. Mevlana Hasan-ı Berki rahmetullahi aleyh. Namazın sevabı. Bu zat buyuruyor ki, okunur iken ezan, düşünün ki İsrafil sura üfler şu zaman. Abdest almak üzere kalktığınız zaman da, düşünün ki kabrimden kalkıyorum şu anda. Camiye giderken de düşünün ki hem yine gidiyorum şimdi ben sanki mahşer yerine. Müezzin ikameti okuyup da o saat safa girdiklerinde namaz için cemaat mahşerde insanların 120 saf halinde toplandığını düşün o mahşer mahallinde. İmam namaza durup Fatiha'yı okurken de ki, sağımda cennet ve solumda cehennem, ensemde Azrail ve karşımda Beytullah var. Ayağımın altında sırat ve önüm mezar. Düşün sonra, mizanda sualim nasıl geçer? Bana yoldaş olur mu yaptığım ibadetler? Yoksa kabul olmaz da onların bir tanesi, yüzüme mi çarpılır bir paçavra misali? Bir gün, Resulullah'a sordu biri ensardan. Dedi, bize beyan et namazın esrarından. Buyurdu, ey eshabım, namaz büyük ibadet. Rabbin hoşnut olduğu bir ameldir o elbet. Meleklerin sevdiği, nebilerin sünneti. Amalin eftalidir, kalbinizin lezzeti. Namaz, canın nuru, ve bedenin kuvvetidir. Duaların kabulü, rızkın bereketidir. Namaz, melekül mevte şefaatçıdır hem de. Ayrıca aranızda perdedir cehennemde. O karanlık kabirde çırağı olur, yani nur. Kıyamet sıcağında serin bir gölge olur. Namaz, münker nekire, cevaptır esasında. Kolaylıktır hesabın görülme esnasında. Sıratı şimşek gibi geçiren bir araçtır. Cennetin anahtarı başlarımıza taçtır. Yine buyurdular ki, imam ile beraber iftitah tekbirini alırsa her kim eğer, nasıl kuru yapraklar dökülür rüzgar ile, onun günahları da dökülür işte böyle. Namaza başlayıp da eûzu söyleyince çok sevaba kavuşur kılları adedince. Fatiha okuyunca hac sevabı kazanır. Rükû için bir nice sadaka ecri alır. Rükû tesbihlerinden 100 suhuf 4 kitabı kıraat etmiş gibi alır ecrü sevabı. Semiallahu limen hamideh derse eğer, Allah onu tam rahmet deryasına gark eder. Secdeye vardığında insan ve cinnilerin adedince sevap ve ecir alır o mümin.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Dünya Çalışma, Ahiret Ücret Yeridir. Dünya iş yeridir. Ahiret ücret yeridir. Ahirette faydası olmayan şey dünyalıktır. Dünyada cehenneme götürücü tuzaklar vardır. Bu tuzaklara yakalanmamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu tuzaklar şöyle bildiriliyor. Dünya hayatı, lap, lev, zinet, tevahür ve malı, parayı, evladı çoğaltmaktır. Lap oyun, lev eğlence, zinet süslenmek, tefahür övünmek demektir. Bunların bir tanesine yakalananın gönlü ölür. Dünya hayatı iş yapacak zamandır. Keyif yapacak, eğlenecek zaman ileride gelmektedir. Orada dünyada yapılan işlerin karşılığı ele geçecektir. İş zamanını eğlenceyle geçirmek, çiftçinin tohum ekmemesi ve mahsul almaması gibidir. Dünya insanın gölgesine benzer, kovalarsan kaçar, kaçarsan seni kovalar. Dünya aşıklarına mihnet yeridir. Lezzetlerine aldanmayanlara nimet yeridir. İbadet edenlere kazanç yeridir. İbret alanlara hikmet yeridir. Onu tanıyanlara selamet yeridir. Ana rahmine nispetle cennet gibidir, ahirete nispetle çöplük gibidir. Dünyada olanlar İslamiyet'e uygun kullanılırsa, ahirette faydalı olur. Hem dünya lezzetine hem de ahiret nimetlerine kavuşulur. Hadis-i şerifte, dünya sizin için yaratıldı, siz de ahiret için yaratıldınız. Ahirette ise cennetten ve cehennem ateşinden başka yer yoktur buyuruldu. 1760 yılında Diyarbakır'da vefat eden Ahmet Mürşidi Efendi, bir talebesinin nasihat istemesi üzerine ona şöyle buyurur. Asla dünya malına meyletme. Kimseye el açmayacak kadar malın olsun yeter. Bilmez misin her işin hayırlısı ortasıdır? Dünya ahiretin tarlasıdır. Sen bu aleme para ve mal toplamak için gelmedin. İyi ameller yapmak için geldin. Kimseye el açmayacak ve yetecek kadar mal kazandıktan sonra vaktini Hak Teala'ya ibadet ederek geçir. Topladığın o mal ve mülk senin değil, mirasçılarınındır. Senin rızkın ancak alemlerin rızık vericisi olan Allahü Teala tarafından sana yemen içmen için verilenden ibarettir. Malım mülküm yok deme, olmadı diye gam çekme. Bu benim mülkümdür diyene bir gün ecel gelir. Bu surette o malın sahibi olduğuna dair iddiası yalan olur. Bu yalan dünya daima insanlara gaflet gömleği giydirir. Bu fani mülkü elimizden alır, kendini ona sahip sanacak bir yalancı müşteri bulur, o da ölür, yerine başkası çıkar. Dünyanın adeti böyledir. Verir, alır, alır, verir. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, dünyaya ve onun geçici lezzetlerine bağlanmanın mahzurlarından bahsederek, talebesi olan Akbıyık Sultan'a buyurur ki, evladım, bu dünya fanidir. Malı mülkü elde kalmaz. Ne kadar malın olsa murad alamazsın. Ahiretten gafil olma. Zira gidişin dönüşü yoktur. Allahü Teala'dan gayri işlere tutulmaktan kurtul. Devamlı baki kalan işlerle meşgul ol. Hocasının bu sözleri üzerine Akbıyık Sultan, hocam, Peygamber Efendimiz dünya ahiretin tarlasıdır buyuruyor. Bu sebeple dünya malıyla da meşgul olmak gerekmez mi diye sorar. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri uzun bir sükuttan sonra, evladım, madem ki dünyayı terk edemiyorsun, öyleyse bizi terk et. Bu dergâhta dünya ile meşgul olanların işi yoktur buyurur. Seyyid Emir Gilal Hazretleri'nin oğlu Seyyid Emir Hamza Hazretleri de buyurdu ki, bütün iyiliklerin başı dünyayı terk etmektir. Bütün kötülüklerin başı da dünya sevgisidir. Bununla birlikte Server-i Kainat Efendimiz, dünya ahiretin tarlasıdır buyurdu. O halde dünyada ahiret işleri yap ve dünyaya ve dünyanın nimetlerine bağlanma.
Dünya rahat yeri değildir, ibret yeridir. Bunun için Resul-i Ekrem Efendimiz, dünya ibret yeridir, tamir etme yeri değildir buyurdular. Dünya sevgisi günahların başıdır. Günah işlenmeyen yerde huzur vardır. Günah işlenirse huzursuzluk başlar. Günahlar kalbi sıkar. Zikri ilahiyle meşgul olmak insana ferahlık verir, günahlara karşı soğukluk getirir. Bir Müslüman günah işlemese cennet nimetleri başlar. Şunu da unutmamak lazımdır ki, isyanı, günahı çok olanın nisyanı, yani unutkanlığı da çok olur buyurulmuştur. Dünya demek haramlar, isyanlar, inkarlar, kısacası günah olan şeyler demektir. Dünyada ahiret için yapılanlar dünya ve dünyalık olmaz. Zira hadis-i şerifte Allahü Teala ahiret için yapılan iyiliklere dünyada da mükafat verir. Fakat yalnız dünya için yapılan işlere ahirette hiç mükafat vermez buyuruldu. Maksadı dünyalık olanlar için de Peygamber Efendimiz, yalnız dünya için çalışana yalnız kaderinde olan kadar gelir. İşleri karışık, üzüntüsü çok olur buyurmaktadır. Bütün nimetleri, sefası, cefası geçici olan dünya için Resulullah Efendimiz, dünya geçilecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü tamir etmekle uğraşmayın, hemen geçip gidin buyuruyor.

Hayatım Roman. Beş dakika yeter. Yazan Ünal Polat. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Oyunda rol alan sanatçılar: Ali Bey, Engin Şanal. Muavin, İskender Bağcılar. Emekli, Yavuz Şeker. Birinci adam, Doğan Aybay.

0: Bayram ertesi. Tokat'tan İstanbul'a dönüyoruz. Otogar haliyle kalabalık.
1: Buyur bey abi, İstanbul mu? Hemen kalkıyor, hemen gel.
0: Sağ ol canım, sağ ol.
1: Aa, peki abi yolculuk nereye? Nereye dersen oraya da otobüs buluruz abi. Gel abi, gel gel.
0: Lütfen bırakır mısın kolunu? Ben biliyorum nereden bilet alın şu abi. Evet,
1: hadi bakalım.
2: Buyurun beyim, iyi günler.
0: Bir İstanbul rica edecektim.
2: Tabii, bakayım. Ön numaralar kalmış sadece, keseyim mi?
0: Ne yapalım, kes bakalım.
2: Buyurun beyim.
0: Araba ne zaman kalkıyor?
2: Saat, bir saat sonra, yani 19'da.
0: İyi, sağ olun. Demek ki bir saat sonra kalkacak, iyi.
2: Güle güle, hayırlı yolculuklar.
0: Şuradan bir gazete alıp okuyorum. Vakit geçer. Ben de yatsı vakti 19.30'da. Neyse, namazı yolda mola verdiğimizde kılarım. Gazete bayi şurada olmalı. Bakar mısınız, bir Türkiye gazetesi rica edecektim.
1: Vereyim efendim, buyurun.
0: Yollar yine kan gölü. Şu trafik mahvedecek bizi.
1: Lütfen Niket, Tokat'tan İstanbul'a gidecek olan firmamızın otobüsü az önce perona yaklaşmıştır. Yolcuların otobüse gelmeleri rica olunur.
0: Yani bravo Domuz. 5 dakika kala da olsa otobüs geldi. Gidip şu koltuğuma bir oturayım. Bütün yolcular gibi ben de bindim otobüse. Az sonra kaptan şoför de bindi ve otobüsümüz hareket etti. Yanımda şöyle asabi tipli, emekliye benzer bir amca vardı. Dedim ki içimden, galiba bu gece kolay kolay uyuyamayacağım. Allah vere beni lafa tutmasa.
3: Uğurlar olsun evlat.
0: Sağ ol amca. Size de uğurlar olsun.
3: Bu yolda kolayına bitmez. Gözüme de uyku gelmez. İyi ki şu ön koltuk varmış ha. Hepten patlardım.
0: Şuna ben hemen uyuma numarasına başlayayım. Yoksa lafa bir tutarsa yandım. Ne kadar yol gittiğimizi hatırlamıyorum. Gerçekten uyumuş kalmışım. Bir ara yanımdaki ihtiyarın homurduyan endişeli sesiyle açtım gözümü.
3: Yahu bu şoför ne yapıyor, böyle araba ikide bir, bir sağa bir sola yalpa yapıyor. Sanki uyuyor bu adam.
0: Ne uyuyor mu?
3: Baksana oğlum, adamın gözleri kapanıp kapanıp gidiyor.
0: Gerçekten de bu şoför uykusuz. Bak, az kalsın otobüs yoldan çıkacaktı.
3: Yahu bunu ikaz etmeli. Hey şoför bey evladım.
1: Kusura bakma ama 2 gündür direksiyon başındayım da amca.
0: Bir de mazeretmiş gibi konuşuyor ya.
1: Bayram dönüşü olduğundan otobüs yetişmedi. Mecburen ek sefer olarak benim...
3: Bizim suçumuz ne peki evladım? Uykulu uykulu direksiyon başına geçilir mi? Tövbe tövbe. Madem gözlerin kapanıyor, çek arabayı şöyle müsait bir yere. Uyu 1-2 saat. Öleceğimize hiç olmazsa bekleriz.
0: Tabii ya, bekleriz değil mi?
1: Zaten siz demeseniz de ben az sonra sizden rica edecektim. Tabii 1-2 saat değil de yani şöyle bir 5-10 dakika. Sadece 5 dakika, fazla da değil.
3: 5 dakika mı? Anla tuhafı.
1: Evet 5 dakika. Zaten dediğim toprak arazi bulunan yere de geldik. Bakın işte şurası, gördünüz mü? Bakın. Yolcuların hepsi uyuyor. Rica etsem siz ikiniz benimle biraz gelir misiniz aşağıya kadar?
0: Anlamadım. Biz mi? Peki ne yapacağız biz?
1: Şimdi gelin aşağı, aşağıda size izah ederim ben ne olduğunu.
3: Yürü hadi bakalım. Böyle asfaltın kenarında tarlada ne yapacak ki bu adam?
4: Şimdi ben toprağın üzerini şöyle hafif eşeleyip alnımı secde eder gibi toprağa koyacağım.
0: Sonra?
4: Gözlerimi yumar yummaz uyurum. Siz dakika tutun, tamam mı? 5 dakika sonra beni uyandırın.
3: Allah Allah, bu yaşıma geldim böyle uyumayı da ilk defa görüyorum.
0: Tuhaf doğrusu.
4: Yalnız 5 dakika sonra beni mutlaka uyandırmalısınız. Yoksa bir daha başımda top atsanız uyandıramazsınız, haberiniz ola.
0: Tamam, hadi alnını koy bakalım, hadi koy.
3: Hayret ya, uyudu galiba.
0: Amca, bey amca, ben saati koyuyorum. Eğer 5 dakika geçerse yandık.

0: Bey baba, tamam. Artık uyandırabiliriz. Ha. Hadi.
1: Hadi. Şoför bey.
0: Şşt. Şoför bey. Biraz sarsalım. Şoför bey.
2: Abi, neredeyim? Uy, amma da uyumuşum ya.
3: Hah. Tamam, yoldayız. Hadi bakalım, artık devam ediyoruz yola.
1: Yahu şoför bey, şimdi sen uykunu aldın mı sahi?
3: Evet bey baba. Bu uykuyla gözümü kırpmadan 24 saat direksiyon sallarım ben.

0: Şoför bey kusura bakma ama bu nasıl oluyor merak ettik de.
1: Beyim bunu her şoför bilmez. Ama uzun yola çıkan eski şoförler hep yapar bunu.
2: Nasıl yani? Toprak vücudun zehirini mi alıkor, yorgunluğunu mu?
1: Bak orasını pek bilmem bey babacığım. Yorgunluğumu alıyor yoksa zehirimi onu bilmem. Bildiğim şu ki şu anda bakın çivi gibiyim. Bize ustalarımızın öğrettiği bu işte.

Ben de emekli beyle bu şoförü hayret ettik. Ama gerçekten baktım şoförde ne uyku kalmıştı ne de bir şey. O gün bugün ne zaman şehirler arası yola çıksam hep bu şoför gelir gözlerimin önüne.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, bir hanım dinleyicimiz, kaynanasıyla kavga etmişler, küsmüşler birbirlerine. Sonra bu diyor ki, gelin ben diyor pişman oldum diyor. Hani gerek yok dedim diyor. Arada işte kocamın da hatırı var dedim diyor. Özür dilemeye gitmiş, kaynanası kabul etmemiş. Bir kere daha gitmiş, kabul etmemiş. Yapabileceğim bir şey var mı diyor.
1: Tebrik eder, çok iyi etmiş. Bitti onun işi. Karşı taraf düşünsün.
0: Karşı taraf haklı olsa bile mi?
1: Evet, haklı olsa bile o düşünsün. Çünkü Müslüman özür dileyince özür kabul edilir buyuruyor. Şimdi Mustafa Bey, zaman zaman mesela dinleyicilerimizden gelen o suallere cevap verirken de veya bir konu açıldığı zaman o konuyu aktarırken de nakledilen bir şey var kitaplarda, Ehl-i Sünnet alimleri. Mesela suizan etme. Yani herkesin anlayacağı bir misal. Tamam. Bu dinin bana emri, suizan etme haramdır, günahtır diyor. Ben suizan etmeyeceğim. Ama sana da diyor ki, suizana sebebiyet verecek hareket yapma. Rakı şişesi sirke doldurmuşsun, götürüyorsun. Üzerinde yeni rakı yazıyor. Canım, insan hüsnü zanneder falan. İyi de arkadaş, hüsnü zannedecek bir şeyin içine koy, kağıdı yırt. Gene rakı şişesi olsun ama üzerinde rakı şişesi olduğu belli olmasın.
0: Yırt onu. Poşetin içine koy
1: ya
0: falan.
1: Ya da bir poşetin içerisine koy. Suizanla sebebiyet verecek bir harekette bulunma buyuruyor. Suizanla sebebiyet verecek bir harekette bulunma. Şimdi bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlardan birisiyle dışarıda bir yere gidiyorlar. 2-3 kişi Ashab-ı Kiram'dan ayaküstü konuşuyorlar. Oradan geçerken de selam veriyor, dönüyor. Buyuruyor ki, bu zevcem falandır diyor. Bunun üzerine onlar diyor ki, estağfurullah ya Resulallah, sizin hakkınızda. Buyuruyor ki, şeytan damarlarına dolaşır. Böyle fırsatını bulur. Fırsatını bulur, aynı şekilde suizan ettirir. Onun için hani konuşurken, şey yaparken falan da açık net ol. Her konuda, her konuda tabii. Mesela geldi, işte Mustafa Bey dedi, bizim dedi işte yarın düğünümüz var falan. Abi nasipse inşallah falan filan. Ya senin işin var. Ha, benim işim var, kusura bakma. Gücenir. Gücenir de öbür türlü de gitmeyeceğim be arkadaş ya.
0: Adam ondan sonra söyle yani.
1: Adam ondan sonra sana suizan etmez mi? Adam söz verdi, bir de Müslüman geçirir de İslamiyet anlatıyor da işte söz verdi de gelmedi de bir sürü laf ettirirsin. Etmesin. Ama sen ettirdin. Sen sebep oldun buna. Ben gelemeyeceğim arkadaşım. Benim programım var. Bitti. Gelemem. Mesela o düğünlerde mesela davet ettiriyor. Düğünlerde diye soruyorum ben. İşte bir otelde. Ya Mustafa abi, acayip bir şey ya. Şimdi mesela Emir abi görmüş bu VIP'te düğün yemekleri olmuş Emir abi döneminde. Orada Emir abinin ortaya koymuş olduğu bir sistem var. Emir abiler mesela diyelim ki 18.30 yemek. 18.30'da Emir abi orada. Hemen yemek başlar. Yemekten sonra bir dua edilir. Emir abi de 15-20 dakika aynı şekilde sohbet eder, konuşur. Topla hepsi bir saat. Yemeği yenmesi, yemek duası, Emir abinin konuşması hepsi bir saat. Şimdi sen diyorsun ki 19'da işte düğün başlıyor.
0: Düğün başlıyor.
1: 19'da gidiyorsun, 20 oluyor, 21'de işte otellerde böyle ne bileyim ben soğuk dedikleri bir şey getiriyorlar. 22 oluyor. İyi de arkadaş, benim zamanımı gasp etmeye senin hakkın yok mu? Kulak. Cem 19'da kimse gelmiyor. Sen başlıyor musun 19'da? Sen başla bakalım bir. Yoksa ya bu 19 diyor ama daha 21'de anca gelir insanlar falan. O da öyle davranıyor, o da öyle. İki taraf da aynı şekilde. Ama Emir abi de öyle değildi.
0: Evet.
1: Emir abi de öyle değildi. Yani Emir abi bir sistem koydu ortaya.
0: Oraya gelenler de Emir abinin zamanında geleceğini bildiği için önceden gelip oturuyordu.
1: Geliyorlar. Ya şeyde şimdi cuma namazı Sedat Hoca vardı burada. O kıldırıyordu falan. İşte yazın Yalova'ya gidiyorlar diyorlar. Cuma'yı biz kıldırıyordu falan. Bir arkadaşım birisi geldi abi dedi. Şeyde dedi. Baktım dedi. Lavaboda abdest alacak birisi geldi sordu dedi. Ya bugün Cuma'yı kim kıldıracak? Demişler Osman Ünlü. Aa demiş. O hemen demiş saatine bakıyor. Vakit geldi mi şey yapıveriyor falan. Patır kütür geliyor. Öbür türlü şimdi mesela Sedat Hoca hadi işte burası iş yeridir biraz gecikirler falan diye uzatıyor Kur'an-ı Kerim'i. Ondan sonra ya diyor uzatır o diyor falan. Ya uzatıyor, o uzatıyor. Netice itibariyle 10-15 dakika gidiyor. Zayi olur. Mesela peki bu konuda hassasiyet mübarekler koymuş. Hocamız koymuş. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Mesela diyor ki kardeşim sizi işte akşam 8'de 20'de bekliyoruz. Eğer 8'de gelip o arkadaş zili basmazsa 5 dakika sonra gelirse kapıyı açmıyorlar. Biz 8'delik buyuruyorlar. Efendim işte yolda trafik var. Ona göre gel. Şey vardı. Bu İlmihale 5. baskıdan itibaren mi ne ismi konan Zeynel abinin 3 çıkamca vardı. Allah-u Teala rahmet eylesin Seyit. Onun ismi konmuştu. O zaman kendilerini emekliye ayırmamışlardı. Onun ismini koyuyordu İlmihale ilk baskınlarında. Evlad-ı Resul. Hem de hal sahip birisiydi falan. Bir gün bir şey anlattı. Biz o zaman Balıkesir Gönen'deydik, Gönen'e geldi bir şey anlattı. Yaşça tabii hocamız büyük olduğu için Hilmi abi derlerdi. Randevu istiyor. Diyorlar ki işte saat 2'de. Ya dedi ben dedi karşıdan geliyorum. Karşıdan geldiğim için dedi gemiyle geçiyorum bu tarafa dedi. Bir sefer dedi gemi arıza yapmış dedi geç geldi dedi. Gözleri de şeker sebebiyle fazla görmüyordu. Ama buna rağmen o bizden net görüyordu. Gittim dediler, kabul ettiler, iltifat ettiler dedi. Bir ara dedi benimle sohbet ederken saate baktılar dedi. Yani niye geç geldiniz demiyorlar. Ya büyüklerin haline bak. Şimdi büyüklerin hali bu. O lisan hal ile ikaz ediyor. Karşı tarafında da istidadı yüksek olduğu için o bakıştan ne demek istediklerini hemen anlıyor. Diyor ki efendim çok özür dilerim ben vaktinde çıktım. Hatta yarım saat önce çıktım. Ama gemide bir arıza olmuş o sebeple geciktim. Özür dilerim dedim diyor. Ana. Yani gecikmem diyor 10 dakika. Gecikmem 10 dakika. Ya ne çıkar 10 dakikadan? Ha. Onlar bir dakika hatta bırak aynı şekilde saniyelerin bile kıymetini aynı şekilde değerlendiriyorlar. Dolayısıyla bir örnek oluyorlar. Bize mesaj veriyorlar. Mustafa abi hep bize verilen zaman dilimi kısıtlı değil mi?
2: Mahdut.
1: Mahdut. Ve doğduğumuz zaman elimize alnımıza yazılmamış şu zamanda öleceksin diye. Ama bu kesin. Ama bu kesin. Oraya doğru gidiyorsun. Hani bir hadis-i şerif nakledir. Emenabiler de naklederlerdi. Helekel müsevvufun. İleride sonra yaparım diyen helak oldu. İleride sonra yaparım diyen helak oldu. Helak olur değil. Oldu buyuruyor. Niye? O zaman boşa geçti. O zamanı senin boşa geçti. Onun için de Evliya-i Kiram'ın hayatlarını sık sık okumalı. Okuduğu zaman bakıyorsun hakikaten onlar dünyayı aldatmışlar. Dolu dolu geçirmişler. Boş bir zamanları yok. Her an Allah-u Teala'dan gafil değiller, agahtırlar, uyanıktırlar. Efendim biz onlar gibi olur muyuz? Ya onlar gibi değilse hiç olmazsa yolunda olmak için gayret sarf etmemiz gerekir. Hiç olmazsa yolunda olmak için gayret sarf etmemiz lazım. Allah-u Teala'nın ihsan etmiş olduğu o vakti ona göre değerlendirmek gerek. Ona göre değerlendirmek gerek. Şeylerde bile mesela din büyükleri ölçüler vermişler. Bir şey anlatıyorsun. Ya karşındaki muhatabına bak yahut da önceden onu bir ölç. Senin anlatacağın şeyi anlayabilecek istidadı, kabiliyeti, altyapısı var mı yok mu? Yok. Bunun en canlı misali Emre abiler değil mi? Emre abi ondan sonra bakıyor. Aa hoş geldin nasıl? Sizin kiraz bahçesi nasıl? Yani kirazlardı değil mi falan? Konuyu dini konuya getirmiyorlar başka bir şekilde. Aa Emre abiler çok memnun kalmışlar. Bizim kirazlardan hiç unutamıyorlar.
2: Hiç kiraz görmedi Emre abi. Hiç kiraz siz de gördünüz.
1: Yani bir ölçü bildiriyorlar. Ya karşındaki adamın durumuna göre. Eğer müsaitse tamam aynı şekilde girebilirsin. Ben bir şeye şahit olmuştum. Şimdi tabii İslam ve Toplum programında ilk zamanlarda gelen suallere bakıyorum. Ya diyeyim ben altyapı yok. Altyapı göçtüğü için de sorduğu sualler falan. Yani hemen abi bu vazifeyi verdiler ama yani bizim orada anlatmamızın şeyi falan herhangi bir şekilde bir faydası olmuyor. Yani bu şey yayının devam etmesi lüzumlu mu ki? Falan buna benzer bir düşünceler gelmişti bana hemen abi hatta. Ve şeyde aşağıda o VIP'te bir düğün müydü neydi bir yemek vardı. Biz de davet etmişlerdi. Emel abi bir şey anlattı. Buyurdular ki evliyadan bir zat talebesine evladım buyurmuşlar. Git falan şehre tayin ediyorlar onu. Orada talebe yetiştir. Başüstüne efendim diye gidiyor. geliyor falan işte falan zaten talebesi burada işte insanlar yetiştirecek falan gelmiş falan. Herkes geliyor hocam itibar ediyorlar. Gelen hocam bizim bir çocuk doğdu, bir kulağına bir isim koyuverim olur. Bizim bir düğün oldu falan, orada geliver. Bir kız evleniyor, bir nikahını kıyıverelim. Cenazemiz oldu, cenaze namazını kıldırıver. Ya talebe düşünmüş, ya demiş bundan dinle alakaları yok demiş. Bir ilim öğrenme talepleri de yok demiş. Bana hocam ilim öğret dedi. Hocasına falan haber göndermeden pılıyı pırtıyı toplamış gideyim demiş falan şehre, orada talebe yetiştireyim.
2: Burada ben gereksizim yani. Ya,
1: gereksizim. Lüzumsuz, bu insanlar bir şeyden anladığı yok. Ondan sonra gidiyor ya. O gittiği gece rüyada hocasını görüyor. Evlat diyor, sen neredesin? Efendim falan şehirde. Biz seni nereye gönderdik? Efendim işte gönderdiniz ama siz ilim öğretediniz orada. İlim talebesi yok. Herkes geliyor işte çocuğuma isim koy. Bizim düğün var. Orada bir yemek duası yapıyor falan. Demiş onlar, bir talebi söz konusu değil. Evladım demiş. Kaç asır önce ya. Bu zamandaki insanlar öyle bir talebi söz konusu değil. Onlarla böyle dünya işleri konuşurken arada peygamberimiz aleyhissalatü vesselam birbirine ashab-ı kiramdan biri gelip böyle bir sual sorup böyle buyurmuş. Gene geç. Arada fırsat bulunca, bir boşluk bulunca ondan azıcık bu zamanda böyle buymuşlar. Emel abi bunu anlattı. Ana dedim, ben ne yani vesveselere girmişim ki. Bu zamanki insanlar o zamanki insanlara göre daha da aynı şekilde
2: Altyapısı yok.
1: Dolayısıyla oradan buradan dağdan tepeden kiraz bahçesinden yok armuttan elmadan konuşurken araya da bir şey sokacaksın. Araya da bir şey sokuvereceksin. Emel abi öyle yapıyordum. Ve cahalı onda da dikkat ediyordum. Hiç alakası olmayan işte falan yere gittik de şöyle oldu da böyle oldu da orada geldiler şunu yaptılar da bir mescide gittik. Mescid küçük olduğu halde koca bir hoparlörle takmışlar da falan filan. Yabancı birisine anlatıyor bunu. Ondan sonra hoparlörü bir açtılar işte imam bayıldı, müezzin düştü neyse. Ondan sonra döndü sonra ya zaten bidatmış bu. Ya bu kadar şey sırf ona o hoparlörün bidat olduğunu söylemek için anlattılar ya. Yani bu kadar aynı şekilde hani Nasrettin Hoca merhum tabatınızı da o geliyor. Harnut Keçiboyunuz diyoruz ya. Onu anlatıyorlar işte efendim şöyledir efendim böyledir falan. Demiş ben demiş görmedim, daha hiç görmemişmiş. Nasıl bir şey? İşte efendim böyle kalın işte şeye ağaca tahtaya benziyor, oduna benziyor sert. Falan. Sert. İçinde işte balı var, ne kadar var işte bir parmak balı var demiş. Kusura bakma da demiş bir parmak balı için bir çekiyordu yiyemem. Ama şimdi bir parmak balı için bir çekiyordunu yemek mecburiyetindeyiz. Yemek mecburiyeti. Böyle bir zamandayız çünkü. Böyle bir zamandayız. Konu nereden açıldı? Dinleyicimizin...
2: Konu anlayışlardan açıldı. Dinleyicimiz kaynanasına gitmiş, özür dilemiş.
1: Yani bereketli oldu onun o suali de. Allah-u Teala razı olsun. Dolayısıyla şimdi özür diledim. Ben ne yapabilirim? Yapabilecek bir şey yok. Dua edersin onu sana. Fakat Mustafa abi şu var. Ben haklıyım diyorsun. Nereden biliyorsun haklı olduğunu? Çünkü mübarekler Hüseyin Elim Efendi rahmetullahi aleyh buyurmuşlar ki efendim çok arkadaş haklıyım diyor veya çok insan haklıyım diyor, yarın mahşer günü mizanın başında alacağım, önüne geleni anlatıyor buyurdular. Ne kadar alacağı vardı? 5 gram alacağı var. Herkese anlatıyor kıymetini ediyor yani. O yaptıkça o 5 gram 4 grama düşüyor, 3 grama düşüyor, 2 grama düşüyor, 1 grama düşüyor. Ondan sonra eksiye geçiyor. Bu sefer o hakkımı alacağım dediği adam haklı noktasına geliyor. Yarın mahşer günü şey bir açılacak amel defteri. Benim bunda hakkım var falan. Doğru, 5 gram hakkım var ama sen bunu yemişsin dünyada. Nasıl yemişim? Gıybetini yapmışsın.
2: Bozuk para gibi harcamışsın.
1: Emel abiler bir gün Cağaloğlu'nda bir toplantı yaptı. Yüzümüze karşı söyledi. Buyurdular ki çok kazanıyorsunuz. Ama buyurdular kovanızın altı delik buyurdular. Suyu dolduruyorsunuz. Olmuyor. Akıp gidiyor.
2: Çok kazanıyorsunuz.
1: Tabii sevap çok kazanıyorsunuz ama gıybet ediyorsunuz, dedikodu ediyorsunuz, ya. Şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Kovanın altı delik. Koyduğun gidiyor. Elde avuçta bir şey kalmıyor. Onun için Emel abiler şeyden naklederlerdi. Bir hadis-i şerif var ya, hani biz de zaman zaman naklediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Eshab-ı Kiram'a hitaben müflis kimdir bilir misiniz? Eshab-ı Kiram da aleyhim oradan, ya Resulallah bizim bildiğimiz adamın işte çok parası vardı, işte bahçesi vardı, tarlası vardı, koyunu keçisi vardı. Bir hastalık geldi, koyunları öldü. Ondan sonra bir yangın çıktı, tarladaki buğdayları gitti, bahçesi bilmem ne oldu. Yahut da aynı şekilde parasını çaldırdı, batırdı. Biz buna müflis deriz. Müflis o kimsedir ki buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mahşer günü dağlar gibi sevaplarla gelir. Ama dünyadayken kimisini tekmelemiştir, kimisini ısırmıştır, kimisini hırlamıştır, kimisine bilmem ne yapmıştır. Bir sürü de kul hakkı. İşte Osmanlı'nın hesabı görülecek. Osmanlı döneminde yaşayan ve Osmanlı'da alacağı olanların hepsi diziliyor. Çünkü görüntü şey kayıtları hepsi geliyor falan. Ne kadar alacaksın? 2 gram, 5 gram, 10 gram, 50 gram. O dağ gibi sevap veriliyor, veriliyor, veriliyor. Bitiyor. Ama alacaklar duruyor da bitmemiş. Melekler derlermiş ki sevabı bitti. E demiş bizim günahı yükle ona. Ana. Hadi sevabın gitti Mustafa Bey de. Ya işlemediğin o günahı sana yükleyecekler, cezasını sen çekeceksin.
2: Adam at hırsızıysa sen at çalmış görünüyorsun. Adam eroin mansa eroin içti
1: görünüyorsun. Sana yüklüyorlar bunu. Ve sen çekeceksin onun cezasını. Onun için Emel abiler buyuruyor ki akıllı kimse gıybet etmez ya. Hatta şeyde var, mübarekler almışlar. İslam Ahlak kitabında mı? Yoksa saatte bir değil mi? Geçiyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an hazretlerine bir gün birisi gelmiş. Demiş ki efendim sizin aleyhinize konuşuyordu falan. İşte bir tabak tatlı hazırlamış bir de para. Demiş selam söyle. Sevabını bize gönderdikçe biz de diyor bu ücretini arttırmaya devam ediyoruz. Ve büyük bir evliyadan bir zat da buyurmuşlar ki gıybet etmek emir olsaydı anamı babamı gıybet ederdim diyor. Çünkü haklar üzerimde çok. Hiç olmazsa diyor onların günahını alırdım diyor. Emir olsaydı. E şimdi sevmediğin adamı gıybet ediyorsun. Dedikodusunu yapıyorsun. Ondan sonra da 11 oluyor tabii. Bitti galiba.
2: Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT1'de.

Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: İşte gençler şu anda sahnedeler tabii. Sahnenin karşısında da alanda binlerce teknoloji tutkunu, Şanlıurfalılar, çevre illerden gelenler hem gösterileri hem de bu töreni seyrettiler. Bir yandan da altta hala Urfalı Yemezel'den şarkısı da çalıyor. Sahnede şu anda gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte hatıra fotoğraflarını çektiriyorlar. Tabii onlar için de unutulmaz bir an olacak. Belki de bundan birkaç yıl sonra Türkiye için ürettikleri bir uyduyla ya da bir roketle evet biz buralardan geldik diyebilecekleri bir fotoğraf ellerinde olacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mutluluğu sahnede çok net bir şekilde görülüyor. Çünkü arkasında ülkenin geleceği gençler var ve her biri
3: tüm yıl boyunca Teknofest
2: gerçekten pırlanta gibi çocuklar.
3: Ve bu yarışmaların sonunda
2: uzun süre buradaki yarışmalara çalışıp
3: şimdi
2: iyi sonuçlar alabilmek için mücadele ettiler. Birçok farklı branşta yarışmalar var bu arada.
3: Lise kategorisinde birinci.
2: Ondan da bahsedelim.
3: Orta
2: sadece roketler değil, aynı zamanda tarım teknolojileri yarışmaları, bağımlılıkla mücadelede teknolojik uygulamalar yarışması, onkolojide 3D yarışması, yapay zeka film yarışması gibi birçok farklı branşta yarışmalar düzenlendi. Drone şampiyonası düzenlendi. 20'ye yakın yarışma var ve bu çocuklar bu yarışmalarda işte roket yarışmasının birincisi. Ekranlara geldi hediye çekiyle birlikte. Ve şu anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çekiliyorlar. Hatıra fotoğrafı. Tabii sadece yarışmalar düzenlenmiyor. Etkinlik alanları var aynı zamanda Teknofest'te. Alana giden çocukların ve oraya giden ziyaretçilerin deneyimlemesi adına çok özel etkinlik alanları var. Atölyeler var, eğitici atölyeler. Burada da gidip vakit geçirebiliyor vatandaşlar ve tabii ki de en önemlisi sergiler ve yapılan gösteri uçuşları, gösteri geçitleri. Onlar bir hayli önemli, vatandaşların çok ama çok ilgisini çekti. 1 milyon kişi Teknofest'i ziyaret etti.
4: Sürü İHA yarışması birinci takımı Combat Team. FPV drone izleme tracking yarışması birincisi Prestige Teknoloji. Teknofest drone şampiyonası birinci takımı

Uluslararası insansız hava araçları yarışması sabit kanat kategorisinde birinci Viento Tekno Garaj. Döner kanat kategorisinde birinci Alaca Doğan. Serbest görev kategorisi birincisi HHO Gemforce. Sabit kanat kategorisi liseler arası insansız hava araçları yarışması birincisi TŞE BGM Eren Bülbül. Liseler arası insansız hava araçları yarışması döner kanat kategorisi birincisi Kit Turan. Ve serbest görev kategorisinde birinci Şahin Bey Göktürkler.

0: Maaşları yarışmasındaki birincilerimizi, öğrencilerimizi alkışlıyoruz.
1: Dikey inişli roket yarışması birincisi takımı Atayuni Rocket Team. Hyperloop geliştirme yarışması performans kategorisi birincisi Katü Fırtına Stratini.
2: Evet gençler bir bir sahneye gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hatıra fotoğraflarını çekiyorlar. Ödülleriyle birlikte Teknofest yarışmalarında girdikleri derecelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte fotoğraflarını çektirdiler. Tabi o yarışmaya giren, bu yarışmada yer almak isteyen, yeni teknolojilerle mücadele eden, çabalayan bütün gençlerimiz bizim için şampiyon. Yeter ki çabalarını sürdürsünler. Yeter ki ülkeye bir çivi çakabilmek için mücadele etsinler. Onlar her zaman bizim gönlümüzün şampiyonu olacaktır. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gençle şu anda sohbet ediyor. Hür dikkat. Onu dinliyor gençler de. Talimatları aldılar ve tamam dediler. Biz de bu anları canlı canlı gördük. Şu anda gençler fotoğraflarını çekiliyorlar. Tabii çok sayıda yarışma var. Katılımcı sayısı da çok fazla.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan her bir gençle fotoğraf çekiliyor. Bakın alanda da büyük bir kalabalık var. Toplamda 1 milyon kişi Teknofest'i ziyaret etti. İlginç kıyafetler giyenler de var. Bir astronot kıyafetiyle genç bir kardeşimizi gördük. Ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşlar alanda
0: ve öneri yarışması öneri kategorisi
2: hem Think Tank Teknofest'in ayrıcalıklarından geliştirme kategorisinde birinci deneyimlerinden faydalanıyorlar hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını izlediler ve şimdi de gençlerle bir araya gelişlerini takip ediyorlar. İşte birinciler birçok farklı yarışmada birinci olanlar sahneye geldiler.
0: PWAI Video analiz ve karar destek sistemi kategorisi tabii, birincisi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan da her yeni bir gençle tanıştığında yüzü bir ayrı gülüyor. Çünkü ülkemizin geleceği o gençler. Tabii Teknofest'te yarışmalar dışında da birçok etkinlik var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Mesela deneyim alanları var. Göbekli Tepe deneyim alanı var. Hürkuş mini uçuş alanı var. İletişim teknolojileri kategorisi birincisi. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da en çok dikkat çektiği Kızıl Elma, Kaan, Atak, Hürjet gibi savunma sanayimizin nadide parçalarının çok dikkat çektiğiydi.
3: Gıda ve tarım kategorisi birincisi Hydrofish'te.
2: Dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest'te. Tabi bütün dünyaya da aynı zamanda bir mesaj da veriyor Türkiye.
3: Uzay ve havacılık kategorisi.
2: Konserler de vardı. Aynı zamanda gün sonu konserler de düzenlendi ve aynı zamanda şu da çok önemli, bağımlılıkla mücadelede teknolojik uygulamalar yarışması vardı. Yani sadece Teknofest'te dronlar uçurulmuyor, sadece roketler sergilenmiyor. Birçok farklı alanda teknolojinin nasıl kullanılabileceği hem uygulamalı hem de teorik olarak gösteriliyor, sergileniyor. Buna dair yarışmalar düzenleniyor. Oldukça önemli bir etkinlik. Büyük bir coşkuyla Şanlıurfa'da karşılandı ve aynı coşku hala daha devam ediyor. Biz de tabii bu anlara tanık oluyoruz.
3: Lise öğrencileri iklim değişikliği araştırma projesi yarışması, hava ve iklim birincisi.
2: Robotlar çok dikkat çekti. Lise öğrencileri iklim değişikliği. Özellikle alanda bazı yerlerde sergilenen robotlar vardı ki onlardan bir tanesi vardı ki çiğ köfte yoruyordu tabii Şanlıurfa'da da olduğu için. Bir tanesi halay çekiyordu. Tabii onlar da oldukça renkli görüntülerdi.
3: İklim değişikliği araştırma projeleri yarışması su araştırmaları birincisi Agrohidro.
2: Şu anda da sahnedeki hareketlilik devam ediyor. Yine gençler şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında ödülleriyle birlikte. Evet, Cumhurbaşkanı da daha küçük yaştaki çocuklar onlara harçlık dağıtıyor şu anda.
3: İlkokul seviyesi astronomi ve
2: abileri az önce sahnedeydi.
3: İlkokul seviyesi astronomi ve uzay.
2: Şu anda daha küçük yaş grubundaki yarışmacılar, dereceye girenler sahnedeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onlara tek tek haçlıklarını veriyor.
3: Kategorisi birincisi Sirio Kart. Biyoteknoloji inovasyon yarışması üniversite ve üzeri fikir kategorisi birincisi.
2: Tabii çok renkli, insanın yüreğini ısıtan anlar.
3: Proje kategorisi birincisi Cyclogen. Blok zincir yarışması birincisi Visual Chain.
2: Çocukların çok ilgi gösterdiğini söylemiştim. Sadece yarışmacılar değil, Şanlıurfalı çocuklar da adeta akın ettiler Teknofest'te.
0: Astronomi, uzay bilimleri ve havacılık anlamında işte geleceğin bilim insanları.
2: İşte geleceğin pilotları, bilim insanları.
0: İşte geleceğin teknoloji üreticileri, miniklerimiz.
2: O küçük bedenlerin içinde koca bir yürek taşıyorlar.
0: Teknofest yarışmaları kapsamında muhteşem bir görüntü ödüllerini aldı.

0: Teknolojiler yarışmalarımızla devam edeceğiz. Ortaokul seviyesi doğa bilimleri ve çevresel farkındalık yarışmasında birinci Codeboy.
1: Evet, şimdi ortaokul seviyesindeki çocuklar geliyorlar.
0: Ortaokul seviyesi eğitim teknolojileri birincisi
1: şimdi
0: ortaokul seviyesi
1: ortaokul seviyesindeki çocuklarla da bir araya gelecek, fotoğraf çekilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugünün programında başka neler var? Onlardan da bahsedelim.
0: İnovatif adımlar. Lise seviyesi eğitim, kültür ve dijital deneyim teknolojileri birincisi.
1: Bir bilgi yarışması gerçekleşecek 2 saat sonra. Ardından da bilim şov yapılacak. Tabii öncesinde birçok etkinlikte yapıldı. Bayraktar Akıncı'nın gösteri uçuşu vardı. Atak pasaj geçişi vardı. Bayraktar TB3'ün gösteri uçuşu yine çok ilgi çekiciydi. Aynı zamanda Aksungur gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Bayraktar TB2 yapay zeka gösteri uçuşu gerçekleşti. Komando harekatı vardı. Ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu tabii Teknofest'in vazgeçilmezlerinden.
0: Teknolojilerden kültür ve
1: o da insanlık alanda olan ziyaretçilerin en çok beğendiği gösterilerden biri oldu.
0: Ve şimdi de ödüllerini Cumhurbaşkanımızın elinden alıyorlar. Kendilerine çok
1: 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Teknofest müthiş bir coşkuyla devam ediyor Şanlıurfa'da. Yarın da sürecek yine gösteri uçuşları, farklı gösteriler, paraşüt atlayışları hepsi yarın yine Şanlıurfa'da hava gösterileri alanında olacak. Ana sahnede de yine Hürjet ve Kaan müzikali var sabah 10.30'da. Ardından bir bilgi yarışması olacak ve kapanış seremonisiyle ödül töreni de yarın saat 18'de ana sahnede olacak. Yarın son günü Teknofest Şanlıurfa'nın işte gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet ediyorlar.
0: Tasarım yarışması ana sahne tasarımı birincisi Kenan Pençe. Ödül heykelciliği birincisi Turan. Grafik konsept tasarımı birincisi Mousa. Küre Teknofest Güneydoğu madde yazım yarışması ansiklopedi maddesi kategorisi birincisi İrem Su Ümit. Küre Teknofest Güneydoğu madde yazım yarışması blok kategorisi birincisi Ömer Faruk Tuğla. Sağlıkta yapay zeka yarışması lise seviyesi birincisi Ay Yıldız AI. Sağlıkta yapay zeka yarışması üniversite ve üzeri seviyesi birincisi Connectom 42. Sıfır atık ve döngüsel ekonomi yarışması birincisi Arge Zero Code. Hackmeters Güneydoğu birincisi T-Pod.
1: Peki şimdi Şanlıurfa'da devam edelim. Özay Erat bizi alanda bekliyor. Özay Erat söz sende.
2: Evet, Okan Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Teknofest'e geldi. Gençlere seslendi, genel anlamda konuşmalar yaptı. Şimdi biz de bunları Profesör Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu ile konuşacağız. Kendisi akademisyen ve siyaset ve uluslararası ilişkiler uzmanı. Efendim, ilk önce ben size şunu sormak istiyorum. Siz de Şanlıurfa Siverekli'siniz. Teknofest size geldi, Güneydoğu'ya, Urfa'ya geldi. Ne getirdi?
3: Şimdi burası medeniyetin başladığı yer. Yani dünyada ilk defa atom bombası fikri Harran'da ortaya konulmuş. Mesela El Cezeri robot ilminin babasıdır. Burası ilmin merkezi. Hem de 5 asır boyunca dünyada ilmin bütün alanlarında İbn Sina Harran Üniversitesi ders almış, ders vermiş. Bütün alanlarda birinci olan bir bölge maalesef son 150 yılda terör, işgal, işte şu andaki durum gibi sıkıntıya girdi. Ama özellikle AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımızın az önceki konuşmasında da bu görülüyor. Bir millet milli olduğu zaman, milli değerlerine sahip olduğu zaman, milli bir iktidar olduğu zaman işte insanlar kıyafetiyle, düşüncesiyle sihasını, ihasını yapabilir. Mesela Selçuk Bayraktar'ı muhterem valideleri tesettürlü bir bilgisayar mühendisidir. Ne mutlu. Bu millet değerleriyle büyür. Tarihin her döneminde böyle olmuştur. O yüzden ben şu anda ruh ve kalıbın birleşmesi olarak görüyorum. Yani Teknofest'in Şanlıurfa gelmesi, Teknofest gençliği Orta Doğu'nun hem de bu kargaşasında Emin olun, muazzam bir şey var. Milletimizin özü budur. Ben o açıdan söylüyorum. Bu büyük Türkiye, yeni Orta Doğu, yeni dünya düzeni açısından bütün sahalarda biz de varızın, varızın. Yani bütün sahalarda varızın ilk adımlarından biri.
2: Aslında efendim, Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. Devrim var şu anda dedi. Bir devrime imza atıyoruz dedi. Savunma sanayinde bu atılan imza, devrim acaba dünyaya nasıl yansır?
3: Bakın, Türkiye bugün milli silahlanma ekonomisi bakımından kendine %80 oranında milli, yerli imkanlara sahip. Yani silahlarımız %80-90'ı yerli. Dünyada 11 milyar dolarlık ihracat da 11. sırada. Yani askeri ekonomi bakımından söylüyorum. Ve siz görüyorsun ki dünya en büyük savaşa doğru gidiyor. Yani İran'ı, Doğu Akdeniz'i, Çin'i bambaşka yere gidiyor. Peki milli olmayan, askeri ekonomisi olmayan bir ülkenin başarılı olma şansı var mı? 50 yıl önce biz bunları Kıbrıs'ta gördük. Biz bunları terörde gördük. İsrail'den bir drone almak için neler neler yaşandı. Bir Alman Leopard tankının milli olmayan programın bu milletin başına neler getirdiğini gördük. O açıdan söylüyorum, devrim değil. Devrim.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İletişim dünyamız.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'de yeni bir iletişim dünyamız programında sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt. Sizlere bugün iletişim dünyamız programını sunmaya çalışacağım. Ana kumandada arkadaşım Çağrı Bahçe yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyiciler, bugün program misafirim Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Dinç Bey. Kendisiyle bugün yeni bir beraberliğimiz olacak. Evet, daha önce de birkaç program yapmıştık. Mehmet Bey, hoş geldin.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız efendim, görmeyeli?
1: Çok sağ olun, şükür de naciziz. Sizler iyisiniz, afiyettesiniz.
0: Hamdolsun, çok şükür. Evet, bir tatil dönemini geride bıraktık.
1: Evet.
0: Yeni bir eğitim yılı başlıyor, yeni bir çalışma yılı başlıyor. Malum yaz tatilinde genelde izinler kullanılıyor.
1: Evet.
0: Bir yorgunluk, geçmiş yılın yorgunluğu atılıyor mu? Yoksa efendim yaz tatilinin vermiş olduğu bir rehavetle mi başlıyoruz? Hı hı. Evet, bunları sizden dinleyelim. Yeni çalışma döneminde, yeni evet. eğitim yılında evet. Nasıl bir durumdayız? Neler yapmamız lazım? Nasıl başlamamız lazım?
1: Evet. Evet. İnsanın nasıl baktığı çok çok önemli doğrusu. Yani yeni bir döneme başlıyorum, yeni bir heyecanla başlayayım, yeni bir enerjiyle başlayayım, yeni bir mutlulukla mı başlayayım diye düşünüyor. Yoksa ya yazın rehaveti var hala üzerinde, bir türlü atamadım, böyle başlayacak, yazın tadını çıkartamadık, tüh yaz hızlıca bitti, nasıl yeni döneme başlayacağım diye telaşlı mı başlıyor, dönemin nasıl geçeceğini bu çok belirliyor. Dolayısıyla bizim tavsiyemiz şu genel olarak bütün insanlara. İnsanın yeni başlangıçlara hep ihtiyacı olur. Yeni dönemlere hep ihtiyacı olur. Kendi kendine gerçek ya da suni yeni başlangıçlar yapmasında fayda vardır. Geçmişi sıfırlamak anlamında veya geçmiş defterleri kapatmak anlamında ya da geçmişteki yükleri bir kenara bırakıp yeni yükler taşımaya, yeni mücadelelere girmeye, yeni savaşlar vermeye, yeni enerjiler harcamaya hazır olma anlamında yeni başlangıçlar yapmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla hazır yaz dönemi bitmiş oldu. Okullar açılacak. Bayramdan sonra insanlar yeniden çalışmaya başlayacaklar yazı bitirip. Bu dönemi gerçek ya da suni nasıl değerlendirirsek değerlendirelim ama kendimiz için, kendi hayatımız için, kendi ideallerimiz için, kendi hayallerimiz için yeni bir başlangıç olarak görürsek hayatımızla alakalı çok ciddi adımlar atacak enerjimiz olur. Ama ya yine başlıyor dönem, ne yapacağım ben, nasıl devam edeceğim, hiç işe gidesim yok, hiç yeni bir şey yapasım yok diye eski şikayetleri, eski dertleri, eski problemleri tekrar buraya taşırsam orada ciddi olarak problem yaşamam söz konusu olur. İdeal olan ne? İdeal olan geçmişte kalanı geçmişte bırakmak lazım. Bizim bu dönemde çokça bilgiye sahip olmamız ama o bilgiyi davranışa dönüştürememe sıkıntımız söz konusu. Mesela Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Bilmeyen yok bu sözü. Dünde olan dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım diyor. Harikulade bir söz. Çok beğeniyoruz, çok seviyoruz. Herkesin hatırında, kalbinde, gönlünde yer eden bir söz. Ama davranışa dökmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bugün yeni bir döneme başlayalım dedik ya. Belki ilk başta bu sözü yeniden hayatımıza geçirerek yeni bir döneme başlayalım. Dünde olan dünde kaldı. Yani düne dair bir yorgunluğumuz varsa dünde kaldı, o yorgunluğu bitirdik, yeni bir enerjiyle başlıyoruz. Düne karşı bir kırgınlık varsa o kırgınlığı geride bıraktık, yeni bir mutlulukla, yeni bir ümitle başlıyoruz. Dünde kalan heyecansızlık, ümitsizlik, idealsizlik, motivasyonsuzluk varsa onların hepsini geride bıraktık. Yeni heyecanlarla, yeni motivasyonlarla, yeni ümitlerle döneme başlıyor olmamız lazım. Öbür türlü bir tane film vardı, çok da popüler bir Hollywood filmi. Mutsuz bir meteoroloji sunucusu var. Meteoroloji haberlerini sunuyor.
0: Evet.
1: Bunu Amerika'nın bir kasabasına bir tören için gönderiyorlar. Hiç gitmek istemiyor ama gidiyor. Neyse, adamcağız gidiyor, haberini yapıyor, dönecek. Diyorlar ki yollar kapanmış kardan, mecbur burada kalacaksın diyorlar. Adam tabii zaten gitmek istemiyordu. Bir gün de orada kalmak zorunda kaldı. Hepten mutsuz oluyor, hepten nefret ediyor her şeyden. O gün otelde kalıyor. Ertesi güne uyandığında bakıyor ki düne uyanmış. Yani oraya gittiği sabaha uyanmış. Tekrar aynı şeyleri yaşıyor. Tekrar yatıyor, tekrar uyandığında tekrar aynı güne uyanıyor. Tekrar aynı güne uyanıyor. Tekrar aynı güne uyanıyor ve devam eder şekilde aynı günü yaşamaya başlıyor. Birisiyle dertleşiyor o sıkışıp kaldığı kasabada. Diyor ki ben her gün aynı günü yaşıyorum diyor. Aynı insanları görüyorum, aynı işi yapıyorum, aynı sözleri söylüyorum, aynı şeyleri düşünüyorum, aynı işleri takip ediyorum diyor. Karşısındaki adamın çok ilginç bir sözü var. Ben 30 seneden beri bunu yapıyorum diyor. 30 seneden beri ben de aynı işleri yapıyorum, aynı insanları görüyorum, aynı sözleri söylüyorum, aynı şeyleri düşünüyorum. Bu hayatın israf edilmesidir, bu hayatın kaybedilmesidir. Bizim dilimizde harikulade bir söz var. Gün görmüş diye bir söz. Gün görmüş. Bu gün görmüş sözü, kavramı, sıfatı insan için kullanılır. Kedi için kullanılmaz mesela. Gün görmüş kedi denmez. Gün evet. görmüş köpek denmez. Niye? Kedi gün görse ne olur, görmese ne olur? Oradan çıkardığı, öğrendiği bir şey yok. Köpek yaşıyor olmaktan bir tecrübe çıkarmaz, daha farklılaşmaz. Ama insanın gün görmüş olması beklenir. Yaşıyor olmasının ona bir şeyler öğretmesi lazım. Dünden bugüne fark etmesi lazım. Dünden bugüne daha iyi bir insan olması lazım. Daha bilgili, daha bilge bir insan olmasını bekliyoruz. Gün görmüş. Gün görmüş insan çiğ hareket etmez. Gün görmüş insan çiğ söz söylemez. Gün görmüş insan çiğ davranmaz. Onun oturması başkadır, kalkması başkadır, konuşması hitabı başkadır. Ama gün görmüş insan kimdir? Yaşamış olmaktan, gün geçiriyor olmaktan, günü görüyor olmaktan ders çıkaran insandır. Dolayısıyla biz de aynı günleri yaşamak üzere bir hayatı kurgulamayalım. Aynı şeyleri tekrar etmek üzerine bir hayatı kurgulamayalım. Yeni döneme başlıyoruz. Yeni dönemde yeni bir insan olmaya gayret edelim. Yeni davranışları olan, yeni alışkanlıkları olan, yeni kendini dizayn etmiş bir insan olmaya gayret edelim. Çünkü ilerlememiz lazım. Hayat geriye doğru gitmiyor. Geçen seneyi bugün yaşayamıyoruz. Zamanda yaşayamıyorsak davranışta yaşamamız yanlış olur.
0: Evet.
1: Takvim değişiyor, yaşımız değişiyor, zamanımız azalıyor. Biz tutup geçen seneki aynı insan gibi davranırsak burada bir yanlış var. Her geçen gün kendimizi ilerletmemiz lazım. Yunus Emre'nin, Allah rahmet eylesin, yine çok güzel bir şiiri var. Diyor ki her dem yeni dirlik de bizden kim usanası diyor. Her an yeniden tazeleniyoruz. Yeni bir insan olmaya çalışıyoruz. Tekamül sürecinde kendimizi ilerletmeye çalışıyoruz. Kamil insan olma yolunda ciddi ciddi adımlar atıyoruz. Kendimizi olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Bizden kim usanası diyor. Bu çok önemli bir şeydir.
0: Bizden kimse usanmaz.
1: Usanmaz.
0: Evet. Öylesi kişiden.
1: Evet. Ama duran su kokar. Yani bir insan durduysa, gelişimine ara verdiyse, ben artık oldum ya da benden artık bir şey olmaz dediyse orada bir sıkıntı var. Depresyonun 3 tane ayağı vardır. Bunlardan bir tanesi insanın kendinden ümidi kesmesidir. Bir diğeri insanın gelecekten ümidi kesmesidir. Bir diğeri de insanın diğer insanlardan ümidi kesmesidir.
0: Kendisinden, diğer insanlardan ve gelecek.
1: Evet. Dolayısıyla biz yeni bir döneme başlayamıyorsak, yeni enerjilere sahip olamıyorsak, yeni davranışlara, yeni alışkanlıklara, yeni heyecanlara kendimizi kapatıyorsak depresyonla alakalı ciddi bir risk altındayız. Niye? Kendimizle, geleceğimizle veya diğer insanlarla alakalı ümidimizi kesmişiz demek ki yeni bir şeye girişecek enerjimiz yok. Bu anlamda ilk başta dikkat edilmesi gereken nokta insanın kendinden ümidi kesmemesidir. Son nefese kadar insan kendini geliştirir, insan kendini değiştirebilir. Dolayısıyla bu noktada ciddi bir gündemimizin olması lazım.
0: Evet, sizin son yazdığınız kitapta da bu konu işleniyor değil mi?
1: Evet, genelde bunu söylemeye çalışıyorum.
0: Bırakma kendini demişsiniz bu kitapta. Evet, bundan da bahsedelim isterseniz kitabınızdan.
1: Evet.
0: Dinleyicilerimize faydalı olabilir bu kitapta. Evet, kendini bırakma kendini.
1: Evet.
0: Diyorsunuz kitabınızda ve içerisinde çok enteresan bölümler var. Efendim bırakma kendini olabilir. Efendim dünyayı kurtarmayın, kendinizi kurtarın demişsiniz başlıklardan evet, birisinde evet, mesela.
1: Çok güzel bir söz var.
0: Evet.
1: Diyor ki önceden bilgiliydim, insanları değiştirmeye çalışıyordum. Sonra bilge oldum, kendimi değiştirmeye çalışıyorum diyor. İnsanın kendini değiştirmesi, insanları değiştirmeye çalışmasından çok çok çok önce gelmesi lazım ve çok daha önemli. Çünkü biz kendimiz değiştirirsek ancak dünyaya olumlu bir şekilde katkımız olacak. İnsanları değiştirmeye çalışmadan önce kendimizi düzeltmeye, değiştirmeye çalışmamız evet, lazım.
0: Tabii kendimizi değiştirmeden kastımız kendimizi yenilememiz.
1: Kesinlikle.
0: Yanlışlarımızı, hatalarımızı görüp onları düzeltmemiz.
1: Daha iyi insan olmaya çalışmamız.
0: Daha iyi insan. Kendimizi bilmeye çalışmamız. Tabii. Yine Yunus Emre'nin söylediği
1: tabii,
0: gibi.
1: Tabii.
0: Kendimizi bilmeye, tanımaya.
1: Tabii, sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır diyor. Yani evet, bütün okumalarımız kendimizi bilmek, daha iyi bir insan olmak yolunda. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime vardır. Mülk suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allah hayatı ve ölümü kim en güzel, daha güzel işler yapacak onu ortaya çıkarmak için yarattı buyuruyor. Yani bu dünyada biz bir yarış içerisindeyiz. Yani
0: imtihandayız diyoruz genel
1: tabii,
0: olarak.
1: Evet. Bir yarışımız var. Bu yarışta en güzel işleri yapmaya, en güzel insan olmaya yönelik bir gayretimizin olması lazım. Ve bu yarıştaysak, yarıştaki insan sallanarak yarışı devam ettirmez. Boş vermiş bir şekilde yarışı devam ettirmez. Bir gayreti olur, bir heyecanı olur, bir acelesi olur. Çünkü yarış var, o yarışta ileri geçmek istiyor.
0: Evet.
1: Ve bu yarış iyi insan olma yarışı.
0: Evet, kendimizi bırakmayacağız ölene kadar.
1: Kesinlikle.
0: Ölümü istemek de zaten caiz değil dinimizde, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Çünkü daha çok yaşayıp ama güzel amellerle, salih amellerle yaşayıp kesemizi doldurmak lazım.
1: Tabii iyiliğimizi arttırmamız lazım.
0: Evet.
1: Ömrümüzle beraber iyiliğimizi arttırmamız lazım. Yani insanın zaman zaman kendini sorgulaması, geriye dönüp bakması lazım. Batılı bir filozofun güzel bir sözü var. Diyor ki sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez diyor. Bizim kültürümüzde nefis muhasebesi deniyor ona.
0: Tabii.
1: Mutlaka mı mutlaka bir sorgulama yapacağız. Ben nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Necip Fazıl'ın şiiri vardır ya, yetiş yetiş ey nefis muhasebesi diyor. Nefis evet, muhasebesi olmazsa olmaz bir özellik bizim için. Bizim
0: Hazreti Ömer radıyallahu anh da var malum. Bugün Allah için ne yaptın sorusunu kendisine sürekli
1: evet,
0: soruyor.
1: Her evet,
0: yatışında değil mi?
1: Evet, evet.
0: Evet.
1: Dolayısıyla
0: bugün Allah için ne yaptın?
1: Biz ne kadar kendimizi sorgularsak, hayatımızı sorgularsak o kadar iyi. Benim çok sevdiğim bir hikaye vardır. Bu Batılılar Amerika'yı ilk işgal etmeye başladıklarında bir Batılı adam Kızılderililerin hayatını merak ediyor. Ve onlarla gezmeye başlıyor müsaade isteyip. Onların gezdiği kabile de seyyar bir kabile. Geze geze, dolaşa dolaşa hayatlarını devam ettiriyorlar.
0: Göçmen bir
1: kabile. Göçmen bir kabile. Her şeyleri not alıyor. Şöyle oturdular, böyle kalktılar, şöyle yediler, böyle işler diye. Fakat bir şeyi not alacak, açıklayamadığı için not alamıyor. Bunlar gidiyorlar, gidiyorlar, duruyorlar. Gidiyorlar, gidiyorlar, duruyorlar. Niye duruyoruz? Oturuyor muyuz? Yok. Dinleniyor muyuz? Yok. Yemek mi yiyoruz? Yok. Uyuyor muyuz? Yok. Niye duruyoruz diyor. En son içinden çıkamıyor. Kabilenin reisine gidiyor. Diyor ki reis diyor, biz neyi bekliyoruz? Niye duruyoruz diyor. Reisin sözü çok ilginç. Özellikle bu dönemde, bu kadar hızlı yaşadığımız bir dönemde bize ders olması gereken bir söz. Diyor ki bedenlerimiz çok hızlı hareket ediyor. Ruhlarımız geride kalıyor diyor. Biz diyor ruhlarımızı bekliyoruz. Bekliyoruz ki bize üç şeyi hatırlatsınlar. Birincisi nereden geldik? İkincisi nereye gidiyoruz? Üçüncüsü amaç neydi? Yani bu yolculuğu yapıyoruz ama bizim bu yolculuktan amacımız ne? Gittiğimiz yere gidişimizden amacımız ne? Dünya hayatında da bizim bir yolculuğumuz var.
0: Evet.
1: Bedenlerimiz çok hızlı hareket ediyor. Zaman zaman makinalarla bu kadar haşir neşir olmaktan, televizyondur, cep telefonudur, internetidir, bu kadar haşir neşir olmaktan makina gibi düşünmeye, makina gibi ilişki kurmaya ve makina gibi yaşamaya başlıyoruz. Ama ara ara durup bir insan olduğumuzu hatırlamamız lazım. Bu dünyaya bir gönderiliş sebebimiz olduğunu hatırlamamız lazım. Bir anlam arayışımızın olmasını, bir anlam peşinde koşmamız ihtiyacını hatırlamamız lazım. Ve kendimize üç soruyu muhakkak sormamız lazım. Biz nereden geldik? Biz nereye gidiyoruz? Ve bizim amacımız ne? Bunları sormazsak dünyanın telaşı, dünyanın gündemi, dünyanın haberleri, olayları hiç bitmez. Ve biz olaylar içerisinde, haberler içerisinde kaybolup gideriz. Kendi anlamını bulamadan, kendi hayatını bir noktaya koyamadan ömrünü tüketmiş insanlar olarak hayatımızı ziyan etmiş oluruz. O yüzden mutlaka ama mutlaka bir şeyi sebep bilelim, bir şeyi fırsat bilelim, bir şeyi vesile bilelim. O da yeni dönemin başlangıcı olsun en yakın. Bu dönem yeni bir dönem. Yazı bitirdim, yeni bir döneme başlıyorum. Bu yeni dönemde yeni bir insan olacağım. Yeni bir alışkanlığım, yeni bir heyecanım, ümidim olacak diye kendi kendimize karar verip bu heyecanın, bu ümidin peşinden koşmamız lazım.
0: İnsan olduğumuzu unutmamamız
1: kesinlikle
0: lazım.
1: Kesinlikle unutmamamız
0: lazım. Yani dört ayaklılardan değiliz biz. Allah-u Teala bize onlardan çok farklı yaratmış. Yaradılanlarının en mükemmeliyiz, değil mi?
1: Tabii.
0: Yaradılanların en mükemmeliyiz. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bizden istediği başka şeyler var. Bu dünyanın, kainatta yaratılan her şey bizim için yaratılmış. O halde bizim bir farkımız olacak dört ayaklılardan.
1: Tabii bizim bir aklımız var, bir kalbimiz var. Bunların hakkını vermek zorundayız.
0: Aklımız var, kalbimiz var, evet.
1: Bu akıl ve kalp sahibi olmak insanı diğer canlılardan, diğer varlıklardan farklı yaşamaya, farklı düşünmeye, farklı alışkanlıklara sahip olmaya sevk etmesi lazım. Geçen senelerde Rusya'da bir muhabir şöyle bir haber yaptı. Bu adamcağız Rusya'nın merkezinde çalışıyor muhabir olarak. Rusya'nın dış mahallelerinde oturuyor. Metro ile her gün işe gelip gidiyor. Metroda bir gün giderken metroya bakıyor ki 3 tane köpek giriyor. Bir durakta biniyorlar. 2-3 durak sonra şehre yakın yaklaştıklarında, girdiklerinde iniyorlar.
0: Köpekler. Kendi başlarına.
1: Kendi başlarına gelmişler. 3 tane köpek gidiyorlar. Sahip. İnecekleri durağı da biliyorlar. O durakta iniyorlar. Aradan 2-3 gün geçiyor. Bakıyor ki adam aynı durakta köpekler biniyorlar. Aynı durakta iniyorlar. Başka bir gün tekrar. Diyor ki ben bunu haber yapayım bu köpeklerin hikayesinde. Peşten düşüyor köpeklerin. Köpeklerin hikayesi şu. Bu köpekler şehrin dışında bir yerde oturuyorlar. Yani metruk bir binada yaşıyorlar. Ama orada yiyecek bulmak zor, metruk bir yer. Gündüz sabahleyin kalkıyorlar. Metroya binip şehre gidiyorlar. Orada çöpleri möpleri karıştırıyorlar. Karınlarını doyuracak yiyeceği buluyorlar. Karınlarını doyuruyorlar. Akşam evlerine geri dönüyorlar. Adam bunları takip ediyor, haber yapıyor ve haberi şöyle bitiriyor. Diyor ki, baktım ki ben de aynı şeyi yapıyorum. Yani evimden kalkıyorum, sabahleyin metroya biniyorum, karnımı doyuracak parayı kazanıyorum ve akşam geri dönüyorum. Şayet yaptığımız işte bir anlamımız yoksa, bir anlam arayışımız yoksa...
0: Çok ibretlik, evet.
1: Kendimizi sorgulamıyorsak, köpek de aynı şeyi yapıyor, metroyu kullanıyor, metroda iniyor, yiyeceğini arıyor, karnını doyuruyor... biz de aynı şeyi yapıyor oluruz. Dolayısıyla mutlaka ama mutlaka kediden köpekten, yapraktan topraktan farkımız olsun için bir anlam peşinde olmamız lazım. Hayatımızı yeniden değerlendirmemiz lazım. Kendimizi iyiye doğru götürüyor olmamız, farklı bir insan olmaya yönelik gayretimizin olması lazım. Bu da ilk başta bir niyetle olacak. Sonrasında bir gayret de olacak. İşte yeni dönem ısrarım benim. O yüzden yeni bir döneme başlıyoruz. Niyetimizi edelim. Bu yeni dönemde ben farklı bir insan olacağım diye. Sonra da gayretimizi göstermiş olalım. O gayret bizi daha iyi, daha güzel, daha farklı bir insan yapmış olsun. Buna da ilk başta kendimizden başlayacağız. Yani ben yeni bir insan oldum. Başkalarını değiştireyim, onu düzelteyim vesaire değil. Kendi kendimi nasıl imar ederim? Kendi kendimi nasıl düzeltebilirim? İyiliğimi nasıl arttırırımdan bakacağız. Büyüklerimizin çok çok güzel sözleri var. Dediğim gibi hepsini biliyoruz ama davranışa dökmekte sıkıntılarımız var. Bu sözlerden bir tanesinde ne diyor? Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz diyor.
0: Evet.
1: Bir insan eksiğini ne kadar bilirse, hatasını yanlışını ne kadar bilirse o kadar arif bir insandır ama düzeltme peşinde olursa. Yoksa kuru kuruya hatasını bilip de o şekilde ben kendimle barışığım, ben hatamla mutluyum falan derse orada sıkıntı var. Bu yeni dönemde böyle popüler bir şey duyuyorum. Genç, özellikle genç meşhurlar bunu söylüyorlar. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim şimdiye kadar diyor. Yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim diyor. Pişmanlık insana özgü, insanı ilerleten, geliştiren önemli bir özellik. Pişmanlık olmazsa insanlık terakki etmez. Yanlışından ders çıkarmazsa, yanlışını fark etmezse, yanlışını bir daha yapmamaya yönelik bir gayreti, azmi olmazsa insanlık ilerlemez, gelişmez. Dolayısıyla yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim, yaptığım hiçbir şeyden pişman olmuyorum, geriye dönüp baktığımda pişman olacağım hiçbir şey göremiyorum demek en hafif tabiriyle cahilliktir.
0: Evet.
1: Buna bulaşmamak lazım. Yanlış yaptıysak o yanlışı fark edip düzeltme yoluna girmeye gayret etmemiz lazım.
0: Evet, ikinci bölümde buradan devam edelim.
1: Memnuniyetle.
0: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle yeni çalışma, yeni eğitim dönemiyle alakalı sohbet ediyoruz. Programımız devam edecek efendim. Bizden ayrılmayın.

0: Ξένο Κομπάτι.
1: Άπηση Μάδια.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle yeni çalışma ve yeni eğitim dönemi üzerine sohbet ediyoruz. Hocam, bundan önceki bölümde en son pişmanlık üzerine dediniz ve gençlerin kötü bir alışkanlığından söz ettiniz. Evet. Efendim, yaptıklarımdan pişman değilim, bugüne kadar yaptığımdan pişman değilim şeklinde sözler sarf ediyorlar gençler, bugünkü gençler. Tabii iyi bir eğitim almamış yahut da kendisinden habersiz gençler diyelim. Hepsinin böyle olacağına ihtimal vermiyorum. Tabii
1: ki değil.
0: Değil tabii. Elbette insan pişman olmalı yaptıklarından. Çünkü Allah-u Teala yaradılanlarının en üstünü olarak insanı yaratmış ama insan da birçok kusurlu. Çünkü yaradılan neticede, yaradılan kul kusursuz olmaz sözü meşhurdur. Elbette çok hatalarla yaşıyoruz.
1: Tabii.
0: Ve kendimizi sürekli düzelteceğiz ve sürekli pişmanlık duyacağız ki geçmişimizden gelecekte daha iyi olalım.
1: Hı hı.
0: Evet, bu noktadan itibaren size bırakalım. Başka neler söyleyebiliriz?
2: Evet, yeni dönemde yeni bir insan olmaya gayret etmek lazım dedim. Bunu yapabilmek için de 3 tane meselenin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çok şey söylenebilir ama benim genel olarak tarzım şudur: az şey bilelim, çok şey yapalım. Çok şey bilip az şey yapmaktan iyidir. Maalesef şu anda insanlar çok şeyler biliyorlar, duyuyorlar, öğreniyorlar ama davranışa dökmekte sıkıntılar oluyor. O yüzden ben bir sürü madde söylemeyeceğim dinleyicilerimize. 3 tane çok temel madde söyleyeceğim. Bu 3 tane temel maddeye dikkat ederlerse, hayatlarına geçirmeye çalışırlarsa büyük oranda bu bahsettiğimiz yeni döneme güçlü, enerjik ve mutlu bir şekilde başlamaları ve devam etmeleri mümkün olur diye düşünüyorum. Bu 3 maddenin birincisi, bu yeni dönemde kalbimizi büyütelim. Kalbimizi elimizden geldiği kadar geniş tutmaya çalışalım. Kalbimize elimizden geldiği kadar çok insan almaya gayret edelim. Bunu yaparken de özellikle 4 grup sevgiyi kalbimize sokmaya çalışalım.
0: Evet.
2: Birincisi, mutlaka ama mutlaka kendimize dönük bir sevgimiz olsun. Demin dedik ya, depresyonun en önemli basamaklarından bir tanesi insanın kendinden ümidi kesmesidir. Kendimizden ümidi kesmeyelim. Allah son nefese kadar kulundan ümidi kesmiyor. Bize ne oluyor ki biz kendimizden ümidi kesiyoruz? Kendimizden ümidi kesmek yok. Kendimizi sahip olduklarımız nimetlerin farkına vararak sevmeye gayret edeceğiz. Ve ümidi kesmeden nasıl geliştirebilirim? İyilikleri, iyi huylarımızın farkında olarak onları geliştirmeye çalışarak, kötü huylarımızın farkında olarak onları elemeye çalışarak nasıl daha ileriye götürebilirizin derdinde olacağız. Maalesef insanlar kendi hayatlarını unutup, kendilerinden vazgeçip başkalarının hayatı üzerinden bir hayat yaşıyorlar. Yani bakıyorsunuz, bir insan sabahleyin kalkıyor, akşam yatana kadar acaba kendiyle alakalı ne kadar düşündü? Kendi hayatıyla alakalı ne kadar dertlendi? Ne yaptığı, nereye gittiğiyle alakalı ne kadar zihin teri döktü? Bunu bir kenara koyalım.
0: Evet.
2: Bir de başkaları ne yapmış? O siyasetçi ne açıklama yapmış? Bu sanatçı nereye gitmiş? Şu arkadaşım ne paylaşmış sosyal medyada? Şu ne demiş sosyal medyada? Haberlerde ne göstermiş? Dizilerde ne olmuş? Yarışmalarda kim kazanmış? Bunlar üzerine ne kadar vakit harcamış? Maalesef kendi hayatımızla alakalı düşünce anlamında, yeni alışkanlıklar kazanma anlamında, üzerinde emek verme anlamında ayırdığımız vakitle başka insanların hayatını izlerken ayırdığımız vakit arasında çok büyük bir fark var ve başka insanların hayatlarına biz çok daha fazla vakit ayırıyoruz. Halbuki kendi hayatımızdan sorulacağız biz.
0: Evet.
2: Başka insanın hayatıyla alakalı bize soru sorulmayacak. Kendi hayatımızla alakalı soru sorulacak. Ne yaptın, ne ettin, vaktini nasıl geçirdin, ömrünü nasıl tükettin, nefesini nasıl harcadın, bilgin varsa bilgini nereye yönelttin, İmkanın varsa imkanı nereye yönelttin, malın varsa malını nereye yönelttin, bunların sorumluluğunu taşımamız lazım bizim.
0: Bunların hesabını vereceğiz.
2: Bunların hesabını vereceğiz. Ama tutup biz Ahmet sosyal medyada ne paylaşmış, Ayşe nereye gitmiş, nereden bildirim atmış veya Fatma sosyal medyada ne yazmışın derdine düşersek, şu siyasetçi haberlerde ne demiş onu takip edersek veya işte Brezilya'da araba kazası olmuş, Çin'de deprem olmuş, o şurada şu olmuş, burada bıçaklama, şurada aldatma olmuş, bunları takip edersek kendi hayatımızı unuttuğumuz, kendimizden uzaklaştığımız bir süreç yaşarız. Buna dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla birinci olarak kalbimizde kendimize yer vermemiz, dünyamızda kendimize yer vermemiz lazım bir. İkincisi, yine mutlaka mı mutlaka, hizmet sunduğumuz insanlar, her kimse, hizmet sunduğumuz insanlara yönelik kalbimize sevgi koymamız lazım. Hangi işi yapıyor olursak olalım, o işi severek yapmaya gayret etmemiz lazım. Yani bir insan bundan faydalanacak. Ben bir doktorsam, bir insana sağlık hizmeti götürmeye çalışıyorsam, ben bir öğretmensem, bir insana eğitim işi götürmeye çalışıyorsam, ben bir kamyon şoförüysem, bir insana yiyecek götürmeye çalışıyorsam, hangi işte olursam olayım veya ben bir anneysem, evlatlarıma, komşularıma, eşime, çoluk çocuğuma, akrabalarıma, etrafımdaki insanlara faydalı bir insan olmaya çalışıyorsam, o insanların sevgisini kalbime koymadan bu işi yapamam. O yüzden mutlaka ama mutlaka hizmet sunduğumuz, irtibatta olduğumuz, bizim sunduğumuz, ürettiğimiz işten, hizmetten faydalanan insanlara yönelik bir sevgi koymamız lazım kalbimize. Ama burada büyük bir sıkıntı var. O da şu, maalesef özellikle haber bültenleri hep kötülük haberleri verdiklerinden dolayı kim kime aldatmış, kim kimi kandırmış, kim kimi bıçaklamış, kim kimi öldürmüş türü haberler verdiklerinden dolayı sanki bütün dünya zalim, nankör, kötü insanlarla doluymuş gibi herkes kendini savunur şekilde ilişki kurmaya başladı. Herkesin birbirinden korktuğu bir dünyada yaşamaya başlıyoruz. Geçen bir arkadaş diyor ki, tatilde köye gittim diyor. Kasabanın caddesinde yürüyorum. Bir genç selamünaleyküm abi dedi. Tanıyor muyum seni dedim dedi. Yok abi affedersin, ağız alışkanlığı demiş. Çocuk özür dilemiş. Sonra demiş ki ben özür dilerim demiş ya. Şehirde böyle hiç birbirimize selam vermiyoruz tanımadan. Sen beni tanıyorsun herhalde diye düşündüm selam verdiğine göre. Yok abi tanımıyorum diye işte ağız alışkanlığı selam verdim. Yok iyi yaptın demiş. Yani. Ama kendi kendime kızdım diyor. Alışmamışım, kaybetmişim.
0: Dinimizin gereği de o diyorsun. Tabii. Peygamberimizin aleyhisselam hadis-i şerifler de var. Tabii. Selamı yayınız diyorlar. Evet. Nasıl yayılır? Selam vererek
2: evet.
0: Yayılır.
2: Evet. Evet. Tanıdığına tanımadığına selam vereceğiz.
0: Tabii herkese.
2: Ama maalesef çok kötü bazı sözler, algılayışlar var. Selam verdim, borçlu çıktım tarzı algılayışlar. Maalesef. Evet. Maalesef. Bunlar doğru düşünceler değil. İnsani düşünceler değil. O yüzden insanlara yönelik, özellikle hizmet sunduğumuz insanlara yönelik sevgiyi kalbimize koymamız lazım. Kalbimizde yahu ben bugün işime gideceğim, bir hizmet üreteceğim, bir iş üreteceğim, bir ürün üreteceğim ve bu üründen, bu hizmetten insanlar faydalanacak. O insanları seveceğim. O insanları sevdiğim için bu ürünü daha bir güzel, daha bir özenli üretmeye gayret edeceğim derdini taşımamız lazım. Bakın siz program yapıyorsunuz. Bu programdan yüzlerce, binlerce, on binlerce insan dinleyecek, istifade edecek diye düşünmek var. Ya programı yapalım geçsin gitsin diye düşünmek var. İkisi arasında davranış anlamında çok fark olur. O yüzden o da ancak o dinleyen insanların, hizmet alan insanların sevgisini kalbimize koymakla olur. O yüzden kalbimizi mutlaka ama mutlaka büyütmemiz lazım. Kalbimize hizmet sunduğumuz insanların sevgisini de koymamız lazım. Bir diğer mesele, hangi işi yapıyorsak yapalım, o işi de seviyor olmamız lazım.
0: Evet.
2: Sevmeden yapılan işten ne yapan ne hizmetten faydalanan insan hayır görür. Büyüklerin bir sözü var. Diyor ki madem ki ele geçmez sevdiğimiz, ne yapalım eldekini sevmeliyiz diyor. Hı hı. Kanaat et diyor. Evet. İşine kanaat et. Bir işin varsa şükret, o işi sevmeye çalış. O işte bir güzellik bulmaya çalış. O işte bir anlam bulmaya çalış. O işte bir anlam bulamazsan, o işte bir güzellik bulamazsan sen de mutlu olmazsın. Senin hizmet sunduğun insanlar da mutlu olmaz. O yüzden bir işimiz varsa, bir sürü işsiz insan var, bir sürü iş bulma imkanı olmayan insan var. Bir işimiz varsa şükredip o işte hangi güzellikleri bulabiliriz? O işi yapıyorken ne kadar keyif alarak yapabiliriz'in derdine düşmemiz lazım. Nasıl kaytarabiliriz? Nasıl daha az yapabiliriz? Nasıl sıyırabiliriz'in derdine düşersek burada büyük bir sıkıntı yaşıyoruz demektir. Nasıl biz bunu yapıyorsak bizim ihtiyaç duyduğumuz ürün ve hizmetleri yapacak insanlar da bunu yapar ve biz de dönüp dolaşıp mağdur oluruz. O yüzden mutlaka ama mutlaka kalbimize yaptığımız işin de sevgisini koymamız lazım. Ne yapıyorsak yapalım, severek yapmamız lazım. Severek yaptığımız zaman yaptığımız işin hayrı olur, bereketi olur. Bakın bizim kültürümüzde iki tane çok önemli kavram var. Bunun İngilizce tercümelerini ben biliyorum çünkü onlarda yok. Hayır var, bereket var. Hayrını gör derler.
0: Tabii.
2: Bir insan bir şey aldığında. Demek ki hayrını görmek, yani sadece sahip olmak yetmiyor. Bir elbiseye, bir eşyaya, bir malzemeye, bir arabaya, bir eve sadece sahip olmak yetmiyor. O işin hayrını görmek lazım. Ya da bereketini gör derler, bereket versin derler, bereketi olması lazım. Tabii, tabii. Yani bu ne kadar güzel iki tane kavramımızdır bizim. Sahip olmak yetmez, onun bir hayrı var, onun bir bereketi var. O hayra ve berekete ulaşabilmek için onu hak etmek lazım. Onu hak etmek için kazancın helal olması lazım. Kazancın helal olması için o kazancın emek verilerek, gayret edilerek doğru bir şekilde ortaya çıkması lazım. İşten kaytararak, sevmeden, lanet ede ede, nefret ede ede yapılan bir işte ne hayır olur, ne bereket olur. Ondan gelen kazançta da ne hayır olur, ne bereket olur. Bundan 2 sene önce bir dostumuz benle dertleşiyor. Bir sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak çalışıyor. Hayır kuruluşu. Dedi ki, abi dedi, ben dedi üzülüyordum dedi. Çünkü benim yönetici pozisyonundayım. Benim pozisyonumdaki özel sektördeki insanlar 5 alıyor, bana 3 veriyorlar dedi. Ben bunu çok kafama takıyordum. Niye benim hakkımı yiyorlar? Niye bana haksızlık yapıyorlar? Niye herkes 5 alıyor, ben 3 alıyorum diye düşünüyordum dedi. Sonra bir gün hanıma bunu söyledim. Hanım dedi ki, bey böyle düşünme. Bak 3 seneden beri sen bu işi yapıyorsun. 3 seneden beri ne çocuklarımız, küçük çocuğumuz var 2 tane ciddi hastalık geçirdi. Ne biz ciddi bir hastalık geçirip hastaneye dünya kadar para sarf ettik. Ne bir makinamız, eşyamız bozuldu. Ne bir evimiz afet, bela, sıkıntı gördü. Çok şükür ağzımızın tadı yerinde, afiyetimiz var. Azalıyorsun ama bereketli senin paran. Azalıyorsun ama hayrını görüyoruz bu paranın dedi. Bu benim bakışımı çok açtı diyor. Hakikaten bu bakışı kaybetmememiz lazım. Az ya da çok olması önemli değil bir paranın. Az ya da çok olması önemli değil bir kazancın. Az ya da çok olması önemli değil bir işin. Bereketi var mı? Hayrı var mı? Ona bakmak lazım. Onun için de her ne iş yapıyorsak yapalım, o işi sevmeye gayret edelim. Sevmeden yapılmaz
0: evet,
2: bu iş.
0: Niyet hayır, akıbet
2: tabii,
0: hayır diye bir
2: tabii,
0: söz var malum.
2: Tabii, tabii.
0: Evet, niyetimizi de düzgün tutmalıyız.
2: Kesinlikle. Ona geleceğim. Biraz sonra niyet meselesine geleceğim. Birinci maddemiz kalbimizi geniş tutalım dedik.
0: Evet.
2: Hem kendimize karşı, hem hizmet sunduğumuz insanlara karşı, hem yaptığımız işe karşı. Dördüncü olarak bir grup insan var, o da çok önemli. Beraber çalıştığımız insanlara karşı da ki kalbimizi geniş tutalım. Maalesef şöyle bir yanlış yapıyoruz. Beraber çalıştığımız insanlara karşı bir rekabete girebiliyoruz. Bir hırs yapabiliyoruz. Bir hasetlik, kıskançlık söz konusu olabiliyor. Bu insanı tüketen, insanı mutsuz eden en önemli sebeplerden bir tanesidir. Niçin? Çünkü hırs varsa, rekabet varsa orada çatışma olur. Çatışma varsa da bir insan mutlulukla, huzurla işine gitmez. Ayakları geri geri gider. Şimdi yaşadığımız dünyada iş hayatı o kadar önemli ki evden daha çok işte vakit geçiriyoruz. Eşimizden, çoluk çocuğumuzdan daha uzun zamanı iş arkadaşlarımızla geçiriyoruz. Dolayısıyla iş arkadaşlarımızla bu kadar ortak zaman geçirirken, bu kadar beraber ömür tüketirken, onları sevmeden, onların aleyhine düşünerek, kalbimizde onlara yer vermeden, hırs yaparak, onlarla rekabete girerek bir iş hayatı geçirirsek hem kendimiz mutsuz oluruz, hem arkadaşlarımızı, iş arkadaşlarımızı mutsuz ederiz. İşimizden de hayır gelmez, ömrümüzden de hayır gelmez. Bir şekilde yollarımız ayrıldığında da, hani bir adamcağız böyle huysuz ölmüş demişler ya, ne kendi etti rahat, ne aleme verdi huzur, geçti gitti dünyadan, dayansın ehli kubur demişler.
0: Evet.
2: Öyle arkamızdan derler, bu sıkıntılı bir şey. Yani bizim kültürümüzde, inancımızda hüsnü şehadet çok önemli. Yani sizi tanıyan insanların sizinle alakalı olumlu kanaat belirtmeleri çok önemli.
0: Sizin hakkınızda iyi şahitlik,
2: iyi şahitlik yapmaları çok çok önemli. İyi bilirdik demeleri çok önemli. İlla ölmemize gerek yok. Yani bir işten ayrıldığımızda ya da sorulduğunda iyi bilirdik sözünün söylenmesi çok kıymetli.
0: Evet.
2: O yüzden mutlaka ama mutlaka kalbimizde beraber çalıştığımız insanlara da yer ayırmamız lazım. Onları düşman, rakip değil, iş arkadaşı, ömür arkadaşı gibi görmek lazım. Çünkü çok vakit geçiriyoruz.
0: Evet, tabii burada rekabet meselesinde bir konu var. O ince bir ayrıntı. İnsanlar daha iyisini, daha güzelini yapmaya çalışacaklar. Ki mesela ticaretle uğraşan yahut işte üretim yapan kişiler var. Daha iyisini yapacak ki daha iyi satabilsin. Yani bu da daha iyiye, daha mükemmelle, daha güzele doğru götürüyor insanları. Bu ince bir ayrıntı tabii.
2: İyilik yarışı dedik ya. Evet. İyilik yarışından geri durmak yok. Daha iyiye doğru gitmekten geri durmak yok. Ama karşı tarafı ezeyim, karşı tarafın önüne geçeyim, neye mal olursa olsun önüne geçeyim.
0: Evet, onu yıkayım, yıpratayım.
2: Onu yıkayım, o geride kalsın ve onu aşağı çekeyim. Ben ileri gitmeyeyim de genelde böyle işliyor rekabet. Yani ben ileri gitmeyeyim yok, onu aşağı çekeyim var. Onu aşağı çekmek yok. Haset yok, hırs yok. O anlamda tabii ki iyilik yarışında ileri gitmeye çalışacağız. İyiliğimizi, yaptığımız işi güzellikle yapmaya çalışacağız. Ama iş ortamında ne kadar beraber yaparsak, ortak yaparsak, birbirimize destek olur, alır verir, geliştirirsek o kadar o işin bereketini görmemiz, mutluluğunu görmemiz mümkün
0: olur. Bir şey var psikolojide, kambur kompleksi diye bir, değil mi?
2: Evet.
0: Yani sormuşlar kambura, senin kamburunun düzelmesini mi istersin yoksa herkesin de senin gibi kambur olmasını mı istersin? Cevaben demiş ki bu bir tabii anlatım bir şekil. Herkesin benim gibi kambur olmasını istiyorum. Onların bana baktığı gözle ben de onlara bakmak istiyorum.
2: Evet.
0: Aslında kimse ona kötü gözle bakmıyor. Ama onun
2: algısı
0: tabii, öyle.
2: Tabii.
0: Evet.
2: Bu büyük sıkıntı. Dediğim gibi aşağı çekmek yok. Beraber ileri gitmek var. El ele tutuşarak ileri gitmek var.
0: Evet.
2: Geçen senelerde bu engelli olimpiyatları oluyor malum. Engelli olimpiyatlarında hakikaten büyük bir insanlık dersi yaşatacak bir olay oldu. Bu paralimpik engelli olimpiyatlarında yarış başlıyor. Atletler koşmaya başlıyorlar. Genç çocuklar bunlar. Bir tanesi düşüyor ve ağlamaya başlıyor. En öndeki duruyor, geriye dönüyor, bakıyor ve dönüyor, bunun elinden tutuyor. Öteki yarışmacılar da el ele tutuşuyorlar. Hep beraber finish çizgisine gidiyorlar.
0: Evet, onu gazetede de gördüm
2: galiba. Gazetede haber oldu, videosu vesaire var. Bu çok önemli bir insanlık dersi.
0: Evet.
2: Yani birilerini ezmek üzerine, yıkmak üzerine değil, beraberce başarmak, beraberce mutlu olmak üzerine bir şey kurmak lazım. Şairin de öyle güzel bir şiiri var, diyor ki, beraber mutlu olabiliriz, göğe bakalım diyor.

0: koymuştuk yer var. Başka bir şeyler daha koyabiliriz ama bu beraber olduğumuz insanları koymamız,
1: ailemiz,
0: en yakınımızı,
1: çocuklarımızı.
0: Tabii ailemiz, çocuklarımız, beraber olduğumuz insanlar diyorum ya. Evet. Beraber olduğumuz insanları koymamız çok çok önemli. O yüzden bunlara çok dikkat ederek yeni döneme başlarsak fark eder. Yani ben yeni döneme başlıyorum. Yeni dönemde karşımdaki beraber çalıştığım insanlara sevgi koyduğum için kalbime, onlara karşı davranışım değişiyor. Daha güler yüzlü davranıyorum. Daha anlayışlı davranıyorum. Daha hoşgörülü davranıyorum. Daha yardımsever davranıyorum. Böyle bir iş ortamında mutsuz olmak mümkün mü?
1: Değil.
0: Değil. Veya yeni dönemde ben hizmet sunduğum insanlara, ürün ürettiğim insanlara karşı daha özenli, daha titiz, daha dikkatli, daha saygılı, daha nezaketli davranıyorum. Mutsuz olmak mümkün mü? Değil.
1: Değil.
0: Mutluluk öyle bir şey ki bulaşır insandan insana. Ben hizmet sunarken karşımdaki insana asık suratla hizmet sunuyorsam, mutsuz bir şekilde hizmet sunuyorsam, kaba bir şekilde, saygısız bir şekilde hizmet sunuyorsam, o karşımdaki de mutsuz oluyor. Onun mutsuzluğu dönüyor bana, tekrar bulaşıyor. İş arkadaşıma ben kaba davranıyorsam onun mutsuzluğu tekrar geliyor bana, bulaşıyor.
1: Evet.
0: Akşam bakın, bu dönemde çok insan masa başı iş yapıyor. Bütün gün masa başında oturuyorlar. Ağırlık kaldırmıyorlar, yük taşımıyorlar. Olağanüstü bir dağ, dere tepe geçmiyorlar. Ama gün bittiğinde sanki kilometrelerce yol kat etmişler, kilometrelerce yokuş tırmanmışlar, tonlarca yük taşımış kadar bitmiş, tükenmiş hissediyorlar. Niye?
1: Yok.
0: Enerji gitti. Evet. O kötü bir enerji var. O kötü enerji bulaştı. Mutsuzluğu birbirimize bulaştırdık. Bu mutsuzluğu birbirimize bulaştırmamak için yeni dönemde gayret etmemiz gereken şey şu: kalbimizi büyüteceğiz. Alabildiğimiz kadar etrafımızdaki insanı kalbimizin içerisine alıp daha güler yüzlü, daha nazik, daha anlayışlı, daha sabırlı, daha saygılı, daha dikkatli olmaya gayret edeceğiz.
1: Evet. Hocam bir ara verelim, devam edelim. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi yardımcı doçent doktor Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz ve kendisiyle yeni çalışma ve eğitim dönemi ile alakalı sohbet ediyoruz efendim. Programımız devam edecek, bizden ayrılmayın.
2: Türkiye, Gazze, Sudan, Afganistan. Çocuklar dünyanın dört bir yanında sonu gelmeyen felaketlerle mücadele ediyor. UNICEF her çocuk için durmaksızın çalışıyor. Onların temiz suya, gıdaya, beslenme tedavisine ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyor. Psikososyal destek ve kaliteli eğitime ulaşmasını destekliyor. Biliyoruz, çocukların gücü, yarının gücü. Sen de gönüllü bağışınla bu güce ortak ol. UNICEF, her çocuk için.
3: TGRT FM Haber.
4: Teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır. Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız. Geliştirdiğiniz ürünlerle, hayata geçirdiğiniz projelerle, şahsiyetinizle, cesaretinizle, bilginizle, şefkat ve merhametinizle Filistin'den Lübnan'a, Yemen'den Libya'ya, gönül coğrafyamızda kanayan yaraları sizler taşıyacaksınız.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 faili meçhul soruşturmanın daha aydınlığını açıkladı. Gürlek, faili meçhul dosyalarının üzerine kararlılıkla gideceklerini belirterek, adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz dedi.
6: Arşivlere girildi. Üstü tozlanan cinayet dosyaları raflardan indirildi. 7 dosyada 8 fail meçhul daha tek tek aydınlatıldı.
7: Fail meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının toplam 58

0: dosyada 65 cinayet ve 7 yaralanma olayını çözdüğünü açıkladı. Aydınlatılan 8 yeni dosyaya ilişkin açıklama yaptı. Bunlardan biri Artvin'in Şavşat ilçesinde Nigar Bilgin cinayetiydi. 1996 yılından itibaren haber alınamıyordu. JASAD timleri harekete geçti. Katil koca 20 yıldır saklandığı mağarada yakalanarak tutuklandı. Trabzon'daki Köksal Kol ve Mehmet Kaplan 2014'te kaybolmuştu. Dosya 12 yıl sonra çözüldü. İki kişiyi öldürerek gömen iki katil tutuklandı. Eskişehir'de de 2,5 yaşındaki minik Yakup Bozkurt'un ölümü de çözüldü. 2012'de kaybolan ve cansız bedeni bulunan küçük çocuğun babası cinayetten tutuklandı. Kilis'in Acar köyünde ise su kuyusunda Halit Tyson'ın cesedi bulunmuştu. Gürlek 12 yıl önceki olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bir diğer faili meçhul Kayseri'de çözüldü. 2023'te Melik Gazi ilçesinde mezarlıkta bıçaklanarak öldürülen zihinsel engelli Fehmi Lüp'ün katili 3 yıl sonra bulundu. Katil tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yozgat'ta da 2005 tarihinde öldürülen Hamza Gedik'in dosyası çözüldü. Cinayetle ilgili operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Diyarbakır'da 19 yıllık faili meçhul Erhan Kurt cinayeti de aydınlatıldı. Kurt 2007'de boğularak öldürülmüştü. Olayla ilgili 6 şüpheli operasyonla yakalandı. Bakan Gürlek paylaştığı mesajda faili meçhullerin üzerine kararlılıkla gideceklerinin altını çizerek adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Gürlek, Cumhuriyet savcılıklarına, güvenlik güçlerine ve kamu görevlilerine teşekkür etti.
1: İran destekli Husilerin Riyad'da Aramco petrol tesisini balistik füzeyle vurduğu iddia edildi. Tesisten yoğun dumanlar yükseldi. Taiz kenti çevresindeki çatışmalarsa şiddetlendi.
0: Suudi Arabistan'ın Aramco tesisinden yeniden dumanlar yükseldi. Yemen'deki İran destekli Husilerin tesisi balistik füzelerle hedef aldığı iddia edildi. Yangın çıkan tesiste can kaybına dair bilgi verilmedi. Husiler ise Yemen'de kontrol ettikleri bölgelere Suudi Arabistan tarafından sadece bir gün içinde 94 hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırılarda sivil yerleşimlerin hedef alındığı öne sürüldü. Yemen'in en büyük ikinci kenti Taiz'de ise Husilerle Suudi destekli hükümet güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Husiler burada onlarca sivilin öldürüldüğünü açıkladı. Taiz'in Husilerin kontrolüne geçmesi halinde örgüt Kızıldeniz ve Babul Mendeb Boğazı üzerindeki baskısını artırabilecek. Örgütün Yemen'in kuzeyindeki hakimiyeti ise genişleyecek.
1: Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinlilere İsrailli askerler ateş açtı. Filistinli çiftçiler zeytinliklerine erişimlerinin engellendiğini söylerken İsrail ordusu henüz açıklama yapmadı.
0: Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçiler İsrailli yerleşimciler ve askerlerin müdahalesiyle karşılaştı. Nablus yakınlarındaki Beyta köyünde yaşanan olayda Filistinliler ve aktivistler zeytinliklerden uzaklaştırıldı. Filistinli çiftçi Ahmet Maalla, İsrail güçlerinin zeytinlerini hasat etmelerini engellediğini söyledi. Maalla, yerleşimciler ve askerlerin bölgede bulunduğunu belirterek çiftçilerin durumunun her geçen yıl zorlaştığını ifade etti. Görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail yerleşimciler ve askerler zeytin hasadı yapan grubu kovaladı. Bölgede Filistinlilere ve aktivistlere ateş açıldığı bildirildi. Olayla ilgili İsrail ordusundan açıklama gelmedi. Batı Şeria'da yerleşimcilerle Filistinliler arasındaki gerilim özellikle zeytin hasadı döneminde artıyor. Zeytin ve zeytinyağı birçok Filistinli aile için önemli bir geçim kaynağı olmayı sürdürüyor.
1: Liseli isyanı Fransa'yı sarsıyor. Göçmen mahallelerinde polisle çatışan öğrenciler taleplerini sıraladı. Halksa destekleyenler ve karşı çıkanlar olmak üzere ikiye bölündü.
0: Lise öğrencilerinin protestoları şiddetini artırıyor. Gençler özellikle göçmenlerin yoğun yaşadığı yoksul mahallelerde polisle çatışıyor. Paris'te başlayan isyan ülkenin birçok kentine yayıldı. Öğrenciler şu ana kadar yüzlerce lisenin kapısını ateşe verdi.

0: Gençler kamu binalarına, otobüslere ve itfaiye araçlarına saldırdı. Binlerce kişi gözaltına alındı. Eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen muhalif liseliler bu kez taleplerini sıraladı.
1: 3 yıldır revirde hemşiremiz yok, rehberlik hocamız yok, psikoloğu hiç görmüyoruz, kariyer danışmanımız yok, tuvaletlerde sabunumuz, tuvalet kağıdımız yok, sınıflarda 35 kişiyiz. Yazın prefabriklerde 40 dereceye varan sıcaklıklar oluyor, klima yok. Kışın üşüyoruz, ısıtma yok. Okul projeleri, geziler için bütçemiz yok.
0: Öğrenciler, bizim iyi eğitim istememiz anormal mi? 40 yaşında silahlı polislerin 15 yaşındaki çocuklara vurması normal mi sorularını sordu. Fransa genelinde halksa eylemciler konusunda ikiye bölünmüş durumda. Sağ eğilimli kesim şiddet olaylarından göçmenleri sorumlu tutuyor. Bir kadın evinin balkonuna silahla çıkarak liselileri vurmakla tehdit etti. Bir gösteride yaşanan ilginç bir ansa sosyal medyada espri konusu oldu. Eylemdeki bir liselinin annesi oğlunu kovalayıp eve götürmeye çalıştı. Görüntüler annesi gelene kadar herkes devrimcidir yorumuyla paylaşıldı. Fransız hükümetinin ise protestocularla bir görüşme planladığı ifade ediliyor.
2: Şimdi Şanlıurfa'ya tekrar dönelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehir hastanesi açılış töreninde konuşacak. Şu anda alana geldi ve binlerce Şanlıurfalı ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılıyorlar. Kısa bir süre önce Teknofest'te konuşmasını gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve şimdi de Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış töreni için Eyyubiye'de Şanlıurfa Merkez İlçesi. Buradaki törenin ardından da AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı açılış törenine katılacak. Karaköprü'de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Teknofest'te açıklamalarda bulundu. Hem Soma'daki maden faciası ile ilgili konuştu. Sorumlular hesap verecekti de. Hem de Teknofest'in öneminden, orada bulunan gençlerin Türkiye'nin geleceğine yapacağı katkılardan bahsetti. Türkiye'nin savunma sanayinde ve teknolojide ne kadar ilerlediğini anlattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
3: Acıya dikilir, şana şan katan.
2: Şimdi de Şanlıurfa'da sahneye çıkacak. İşte Şanlıurfalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleceğini de duyunca hastane önüne adeta akın etti.
3: Gayretin hak için.
2: Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Evet, şu anda sahneye çıkıyor
3: göğsündeki bayrak,
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan. Alanın geniş bir açısını da gördük. Hastane önü tıklım tıklım dolu.
3: İşte dik duruşuyla dağları titreten, merhametiyle.
2: Evet, sahneye çıkıyor şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Sevgili Şanlıurfalılar, sağlık camiamızın kıymetli mensupları, değerli hanımefendiler, kıymetli genç kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık 2 yıllık aranın ardından şanıyla, ihtişamıyla, medeniyet mirasıyla adının hakkını veren Şanlıurfa'mızda olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Az önce Teknofest gençliğiyle beraber farklı bir heyecan yaşadık. Şimdi de biz Şanlıurfalı kardeşlerimle beraberiz. Şanlıurfa o dillere destan samimi misafirperverliğini bugün bizden yine esirgemedi.

Şanlıurfa bugün bizi yine muhabbetle kucakladı. Ahde vefasını gösterdi. Her zaman olduğu gibi özlemle bizi bağrına bastı. Aşkınıza, sevdanıza, hayır dualarınıza şükranlarımı sunuyorum. Biz Şanlıurfa'yı ve Şanlıurfalı kardeşlerimizi özlemiştik. Bugün gördüm ki Şanlıurfa halkı da bizleri özlemiş. Merhum şair Halide Nusret Hanım Şanlıurfa'ya olan hasretini anlattığı şu şiirinde aslında bizim de duygularımıza tercüman olmuş. Hayalin parça parça gönlümde çağlar her an. Kale aynı Zeliha, dergah Halilur Rahman. Her köşende bir başka güzellik, elvan elvan. Her köşen ayrı cennet, can Urfa, vatan Urfa. Sen ey mübarek toprak, erenler yatağısın. Duymayana sözüm yok, duyanlar durağısın. Koç yiğitler, yeleli aslanlar otağısın. Urfa, kahraman Urfa, can Urfa, vatan Urfa. Rabbim Şanlıurfa'yı her zaman aziz eylesin. Aramızdaki dayanışmayı da daim eylesin diyorum. Sevgili kardeşlerim, Urfa istiklaline ve istikbaline el uzatıldığında nasıl ayağa kalkacağını tüm cihana göstermiş, şanlı unvanını verdiği mücadeleyle bizzat kazanmış bir şehirdir. Biz de tarihimizde ve gönlümüzde müstesna bir yeri olan Urfa'ya en güzel şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz.

0: Fugiu.
1: Sizden aldığımız destekle, sizlerin hayır dualarıyla, sizin bize yüklediğiniz emaneti namusumuz, şerefimiz biliyor, o emaneti yere düşürmüyoruz. Şanlıurfa'ya olan şükran borcumuzu yeni eserler inşa ederek ödemenin gayretindeyiz. Çünkü biz gücümüzü birilerinin sürekli şikayet mektupları yazdığı batıdan değil, sadece ve sadece milletimizden, sizlerden alıyoruz. Biz bu makamlarda sizlere hizmetkar olmak için varız. Siz varsanız biz de varız. Sizin desteğiniz ve duanız bizimle olduğu müddetçe biz de bunun hakkını vermeye inşallah devam edeceğiz. Sizler bizim yanımızda dağ gibi durdukça inşallah biz de durmak yok, hizmete devam demeyi sürdüreceğiz. İşte bugün Şanlıurfa'ya gelirken yine elimiz dolu dolu geldik. Sağlıkta hayalim dediğim ve ülkemize kazandırmaktan her zaman onur duyduğum şehir hastaneleri projemizde Urfa'mızı da tanıştırıyoruz. Şu muhteşem eseri görüyorsunuz. Biz yaptık mı böyle yaparız. Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri biz bu şekilde inşa ederiz. İşte sağlıkta bir üst lige çıkacak Şanlıurfa Şehir Hastanemizi bugün sizlerin hizmetine veriyoruz. Şehir Hastanemiz 500 bin metrekareyi bulan kapalı alanıyla 545'i yoğun bakım olmak üzere 2000 yatak kapasitesiyle 451 poliklinik odası, 6 ameliyathanesi, 3620 araçlık otoparkı ve diğer müştemilatıyla gerçekten Urfa'mızın şanına yakışır bir eser oldu. Toplam 39 milyar liralık bu muhteşem yatırımın şehrimizin sağlık hizmetleri standardını zirveye çıkaracağına inanıyorum. Tabii böyle bir hastane yapınca ulaşım sorununu da çözmek gerekiyor. Hastanemize kolay ulaşım için inşa ettiğimiz 1,7 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu ile 191 metre uzunluğundaki köprüyü de hizmete açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şehir hastanemizin Şanlıurfa'mıza kazandırılmasında emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve şirketlerimizi tebrik ediyorum. Bu eserin inşasında alın teri olan mühendis, tekniker ve işçi kardeşlerimi özellikle kutluyorum. Burada şunu da ifade etmek isterim. Kardeşlerim, şehir hastanesi bizim Urfa'daki en son sağlık yatırımımızdır. Şimdiye kadar Şanlıurfa'ya sağlıkta 61 milyar liralık yatırım yaptık. Şehir hastanemiz dahil 3970 yataklı 19 hastanenin içinde olduğu 129 sağlık tesisi inşa ettik. Toplam 8,5 milyar liralık yatırımımız devam ediyor. 100 yataklı Harran Devlet Hastanesi'nin, 100 yataklı Siverek Kadın Doğum Çocuk Hastanesi'nin, Viranşehir Devlet Hastanesi 200 yataklı ek binamızın aralarında olduğu 16 sağlık tesisinin yapımı sürüyor. Ayrıca ihale, proje ve arsa aşamasında olan 17 adet sağlık tesisimiz var. İnşallah onları da tamamlayıp Urfa halkının istifadesine sunacağız. Bugün şehir hastanesi ve bağlantı yollarına ilave olarak 2,5 kilometre uzunluğundaki Azerbaycan bulvarı farklı seviyeli kavşağını da açıyoruz. Karaköprü ilçemizdeki TOKİ konutları sebebiyle artan trafiği rahatlatacak olan 1,3 milyar lira değerindeki bu kavşağın da hayırlı olmasını diliyorum. Kavşağın inşasında emeği geçen bakanlığımızı ve yüklenici firmalarımızı tebrik ediyorum. Kardeşlerim, bakınız, göreve geldiğimizden bu yana Şanlıurfa'ya 1 trilyon 530 milyar liralık yatırım yaptık. Laf ola beri gele yok. İş yaptık, iş. Sadece ulaştırma alanındaki yatırımların toplamı 91 milyar liranın üstünde. Bölünmüş yol mesafesini 28 kilometreden aldık, 630 kilometreye çıkardık. Nisibi Köprüsü, Şanlıurfa-Birecik Otoyolu, Şanlıurfa-Diyarbakır Yolu, Şanlıurfa-Viranşehir Yolu gibi birçok projeyi tamamladık ve Şanlıurfalı kardeşlerimin hizmetine sunduk. Kalkınma yolu projesi kapsamında Şanlıurfa Ovaköy arasına 320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol inşa edeceğiz. Şanlıurfa Gaziantep hızlı tren hattı ile Şanlıurfa Mardin hızlı tren hattının projeleri tamamlandı. Yatırım programımızı aldık. İnşallah en kısa sürede ihalesine çıkmayı planlıyoruz. Daha burada saymaya kalksak değil saatlerimizi, günlerimizi alacak nice eseri, projeyi sizlerin emrine verdik. Şanlıurfa'yı sadece sağlık ve ulaştırmada değil, tarımda, turizmde, eğitim ve diğer alanlarda da çok farklı bir noktaya taşıdık. Güvenlik bir dönem ciddi bir sorundu. Hamdolsun onu da çözdük. Terörsüz Türkiye sürecimizde mesafe aldıkça şehirlerimiz kalkınıyor. Yaylalarımız, ovalarımız, dağlarımız şenleniyor. Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor. Allah'a hamdolsun. 2 senedir evlere ağıtlar yükselmiyor. Sadece Urfa ve etrafında değil, sınırlarımızın dışında da gerçekten çok farklı bir rüzgar esmeye başladı. Komşumuz Suriye'de elinde 1 milyon insanın kanı olan zalim rejim devrildi. Yerine Türkiye'nin çok yakın dostu bir yönetim geldi. Şimdi entegrasyon süreciyle oradaki terör sorunu çözülüyor. Irak'ta aynı şekilde yıllardır güvensizliğin olduğu yerlerde güvenlik ortamı tekrar tesis ediliyor. Türkler, Kürtler, Araplar olarak bundan tam 838 sene önce Kudüs-ü Şerif'i Haçlılardan kurtaran Şark'ın sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda olduğu gibi kenetleniyoruz, omuz omuza veriyoruz. Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. İnşallah çok daha güzel günleri hep beraber göreceğiz. Tüm bölgemizde terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek. Irak'tan Suriye'ye, İran'dan Lübnan'a coğrafyamızda huzurun, barışın, ekonomik kalkınmanın egemen olmasını kimse durduramayacak. Bugün yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Ülkemizi ve bölgemizi layık olduğu o müreffeh yarınlara inşallah sizlerle birlikte ulaştıracağız. Sevgili Urfalılar, bir ay sonra sizlerin desteğiyle iktidara gelişimizin 24. yıl dönümünü idrak edeceğiz. 24 yıl sonra hep siz bize sahip çıktınız. Biz de sizler için gece gündüz demeden koşturduk. İşte burada olduğu gibi sizlerin karşısına hep eserlerimizle, icraatlarımızla çıktık. Bakın, her zaman yaptıklarımızla, yapacaklarımızla konuşuyoruz. Peki diğerleri hangi dille, hangi üslupla konuşuyor? Ellerine mikrofonu aldıkları zaman nelerden bahsediyorlar? Türkiye için bugüne kadar ne yaptılar? Bu ülkeye ne kazandırdılar? Türkiye'yi yurt dışına şikayet etmekten başka ne yaptılar? Şehir hastanelerimizi engellemeye çalışmaktan başka ne yaptılar? Ankara'da oturup ürettiğimiz her esere karşı karşısında durmaktan başka ne yaptılar? Şimdi ben Urfalı vatandaşlarımdan şunu özellikle rica ediyorum. Benim şanlı Urfalı kardeşim elini vicdanına koysun ve cevap versin. Eğer iktidarda 24 yıldır biz değil de bugün bize ahlaksızca saldıranlar olsaydı bütün bu hizmetler yapılır mıydı? Şayet iktidarda biz olmasaydık, Cumhur İttifakı olmasaydı bu eserler inşa edilir miydi? Allah aşkına şanlı Urfa şehir hastanesi yapılır mıydı? Urfa'yı Türkiye'ye ve Orta Doğu'ya bağlayan yollar yapılır mıydı? Teknofest Güneydoğu'da sergilenen ürünler yapılır mıydı? Türkiye'nin en önemli gücü olan savunma sanayi hamleleri yapılır mıydı? Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Şimdi kardeşlerim, Eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzda, Adalet Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ve diğer kurumlarımızda her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin. Bize inansın. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, tamahkarlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Şanlıurfa Şehir Hastanemizin sizlere ve milletimize tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Doktorlarımıza ve sağlık personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
0: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılışında konuştu. Önemli mesajlar verdi. Fon kriziyle ilgili özellikle yol haritamızı belirledik. Koordinasyon kurulu süreci yürütüyor dedi. Ve her adımı atıyoruz açıklamasında bulundu. Türkiye ekonomisi bu sorunun da üstesinden gelecektir dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda da.
0: Hazreti İbrahim'in şifa duası olarak geçen Şuara Suresi 80. ayet. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılışını ve Karaköprü Azerbaycan Bulvarı Köprülü Kavşağı açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisi.
2: Evet, az önce bir hediye takdimi gerçekleşti. Şimdi de kurdele kesilecek ve Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılmış olacak.
0: Sayın Valimizi,
2: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında.
0: Cumhur İttifakı il başkanlarımızı, Sayın İl Müftü Yardımcımızı.
2: Evet, sahne şu anda doldu. Kurdele de gelecek. Makaslarla birlikte her zaman olduğu gibi günün arasında kurdele ve makaslar sahnedeki kişilerde kalacak.
0: Sayın Müftüm, sizi bu tarafa.
2: Evet, şimdi herkes hazır.
0: Sayın Cumhurbaşkanım, duadan önce izninizle
2: fon süreciyle ilgili önemli açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
0: Canlı olarak bağlanıyoruz. Karşımızda
2: Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelir. Üstesinden gelemeyeceğini düşünenlerin de hevesi kursağında kalır, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
3: Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina ve tabibi kulubina ve şefii zunubina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena atina fid dünya hasene وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهي يا رب el açıp divanında durduk, bizleri boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere, aziz milletimize ve bu güzel eserleri şanlı şehrimize, Türkiye'mize kazandıran güçlü iradeye bu dünyada da ahirette de güzellikler ihsan eyle. Ya Rab vatanımızı ve milletimizi her türlü şerden ve kötülüklerden muhafaza ile ya Rabbi. Ya Rabbi hastanemizi şehrimize ve ülkemize hayırlı ile ya Rabbi. Ya Rab hizmet veren kardeşlerimiz ile hizmet alan kardeşlerimizi birbirlerinden razı ile ya Rabbi. Ya Rab güvenlik güçlerimizi her daim mansur ve muzaffer ile ya Rabbi. Ya Rab şehitlerimize ve vefat eden gazilerimize rahmet eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle, makamlarını âli eyle ya Rabbi. Hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri sensiz, bayraksız, vatansız ve ezansız bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi milletimizi her daim bahtiyar, devletimizi ilel ebed payidar eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana. فاستر عيوبنا بسر سورة الفاتحة.
0: Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi telekonferans bağlantısıyla Karaköprü Azerbaycan Bulvarı Köprülü Kavşağı'na canlı olarak bağlanıyoruz. Karşımızda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Sayın Reşat Aslanov, Karayolları Genel Müdürü Sayın Ahmet Gülşen bulunmakta. Sayın Cumhurbaşkanım, buyurun lütfen.
1: Abdülkadir Bey, hazır mısın?
4: Buyurun efendim, biz şu anda Azerbaycan Köprülü Kavşağı'nda bulunuyoruz. Sizleri saygıyla selamlıyoruz. Haliliye Belediye Başkanımız, Azerbaycan Ankara Büyükelçimiz, Karayolları Genel Müdürümüz ve bütün arkadaşlarımız var. Hazırız. Sizlere hürmetlerimizi bildiriyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Peki, bizlere de teşekkür ediyoruz ve süratle sizler, bizler kordelaları inşallah keselim. Ya Allah! Bismillah!

0: saygıdeğer hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanemizin açılışını ve Azerbaycan Bulvarı Köprülü Kavşağı açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Programımızı katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Yatak kapasitesiyle, modern tıbbi donanımıyla, güçlü sağlık altyapısıyla Şanlıurfa'mıza ve bölgemize hizmet edecek dev bir sağlık yatırımını Şanlıurfa Şehir Hastanesi'ni milletimizin hizmetine sunuyoruz ve diliyoruz ki bu kapıdan giren umudunu kaybetmesin, bu çatı altında dertler derman bulsun, hekimlerimizin elleri inşallah şifaya vesile olsun. Ve bu büyük eser Şanlıurfa'mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Parmakla sayılıp aranan yiğit.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz efendim. Kendisiyle yeni çalışma ve eğitim dönemi üzerine sohbet ediyoruz. Evet, eski tanıttıklarımda sizi psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı ve psikolog, klinik psikolog klinik olarak tanıtıyorduk. Onu da söylemeyi unuttuk dinleyicilerimize. Doktorluğunuz da hayırlı olsun efendim.
1: Çok teşekkürler, çok sağ olun.
0: Evet, bundan böyle yardımcı doçent doktor sıfatıyla inşallah üniversitede görevinize devam edeceksiniz. İnşallah yakında da doçentliğinizi
1: nasip görürüz. Nasip inşallah.
0: Evet, hayırlısıyla. Evet hocam, kalbimizi büyütelim dedik bundan önceki bölümde. Evet. Kalbimizi büyütelim dedik, neleri koyacağız içerisine? Önce kendimiz dedik. Doğru. Değil mi? Sonra çalışma arkadaşlarımız, yakın arkadaşlarımızı söyledik. Efendim, işinizi sevin, işinizi beğenin, severek yapın, zevkle, keyifle yapın dedik. Başka?
1: Bir de hizmet sunduğumuz insanlara.
0: İnsanlarla. Tabii. Evet. Hizmet sunduğumuz insanlarla iyi geçinin.
1: Yeni dönemde bunu yapmaya birinci gayret edeceğiz.
0: Evet.
1: İkinci olarak.
0: Evet hocam.
1: Yeni dönemde niyetlerimizi tazelememiz çok önemli. Hani amaç neydi dedik ya ilk bölümde, amacımız ne, yani bir şeyler yapıyoruz ama amacımız ne? Bu amaç, niyet çok önemli bir şey. İnsanı baştan başa dizayn eden davranışlarını, duygularını, düşüncelerini, her şeyini çok iyi ya da çok kötü noktaya götürebilen çok önemli bir husus. Bu noktada çok güzel bir hikaye vardır, onu paylaşmak isterim dinleyicilerimizle. Bir adamcağız bir inşaatın yanından geçiyor ve gözlemliyor oradaki işçileri, fakat çok şaşırıyor işçilere baktığında. Çünkü 3 tane işçi var, bir duvar örüyorlar. Bu işçilerden bir tanesi dünyadan geçmiş gibi ağır ağır, yavaş yavaş, sündüre sündüre duvarı örüyor. Ötekisi normal bir şekilde duvar örüyor, alışa geldiğimiz, gördüğümüz şekilde. Ama bir diğeri, üçüncüsü inanılmaz bir heyecanla, neşeyle şarkı söyleye söyleye duvarı örüyor. Şimdi aynı işi yapan, yan yana yapan 3 tane adam ama 3 tane birbirinden çok çok farklı durum söz konusu. Adamcağız merak ediyor ve bu işlerin yanına gidiyor. İlk başta bu mutsuz, huzursuz, gayretsiz, sündüre sündüre işini yapan adamın yanına gidiyor. Diyor ki, ne yapıyorsun diyor. Görmüyor musun, taş koyuyorum duvara diyor. Duvara bir taş koyuyor.
0: Evet.
1: Ötekisine gidiyor, diyor ki, ne yapıyorsun diyor. Diyor ki, bir duvar örüyorum diyor. Yani taş koyuyordu ama duvarı örüyorum diyor.
0: Evet.
1: Ötekisine gidiyor o neşeli şarkılar söyleyen enerjik, heyecanlı adama.
0: Üçü de aynı işi yapıyor.
1: Aynı işi yapıyorlar. Evet. Ne yapıyorsun diyor. Diyor ki, asırlarca kalacak, yüzlerce binlerce insanın faydalanacağı bir bina inşa ediyoruz diyor. Şimdi üçü de aynı işi yapıyor. Üçü de esasında duvara taş koyuyor.
0: Evet.
1: Ama tepki, davranış, işi tutuş biçimi ne kadar fark ediyor? Neden dolayı? Niyetten dolayı işte. Nasıl bakıyor bu işe?
0: Hı hı.
1: Bir tanesi sadece taş koyuyorum diye bakıyor. Ötekisi sadece duvar örüyorum diye. Daha küçük, daha büyük bir parçayı ama halen resmin bütününü görmüyor. Ötekisi resmin bütününü görüyor. Diyor ki, ben diyor bir bina yapıyorum ama bu bina asırlarca kalacak. Bu binadan binlerce insan, on binlerce insan istifade edecek, tarihe geçecek. Böyle bir bina yapıyorum, bunun bir parçasıyım diyor. İnsan çok büyük olayların parçası olabilir hali hazırda yaptığı işlerle.
0: Evet.
1: Şayet resmin bütününü görmeye çalışırsa. Bunun için yaptığı işi, tuttuğu işi o gözle görmesi lazım. Bir insan hangi işi yapıyor olursa olsun, o işten dolayı onlarca insanın, yüzlerce insanın, binlerce insanın hayatı güzelleşebilir. Dolayısıyla hangi işi yapıyor olursa olsun, o an yaptığı işi sadece çok basit bir şekilde şu taşı buraya koyuyorum diye düşünürse eksik düşünür.
0: Evet.
1: Onun yerine ben bu işi yapıyor olmakla yüzlerce insanın, belki binlerce insanın hayatını güzelleştirmeye sebep oluyorum. Daha mutlu, huzurlu, daha kolay, daha rahat, daha dikkatli bir hayat yaşamalarına sebep oluyorum diye düşünürse, o zaman yaptığı işi anlamlandırması, yaptığı işten mutlu olması, yaptığı işten tatmin olması, yaptığı işi daha güzel yapıyor olması daha mümkün olur. O yüzden bu dönemde hangi işi yapıyor olursak olalım niyetleri tazelememiz lazım. Yani biz hangi işi yapıyoruz, yaptığımız işten kimler nasıl faydalanacak, ne kadar güzelliğe, ne kadar mutluluğa sebep olacağız, bunu düşünmek, büyük resmi görmek lazım. Sadece küçücük bir pencereden o ana odaklanmamak lazım. O an bizim yapıyor olduğumuz işten faydalanacak yüzlerce, binlerce insanı düşünmek, gözetmek lazım. Bu da işimizi anlamlandırmak noktasında çok önemli. Yeni döneme başlarken işimizi yeniden anlamlandıralım. İşimizi anlamlandırırsak işimizi daha bir özenle, daha bir itinayla, daha bir ciddiyetle yaparız. İşimizden kaçmaya çalışmayız, işimize koşmaya çalışırız. Niye? Daha çok insana ulaşabilmek için, daha çok insana faydalı olabilmek için. Ama işimizi anlamlandırmazsak, niyetlerimizi tazelemezsek, işte bir şeyler yapıyoruz, ne olduğunu ben de bilmiyorum dersek, o zaman işimizi güzel bir şekilde yapmayız, ruhumuzu kendimizi vermeyiz ve işimizden insanlar istifade etmemiş olur. İşimize rengimizi katmayız. Halbuki asıl olan insanın işine rengini katmasıdır. Onun yaptığının fark edilmesidir. Onun gibi kimsenin yapamamasıdır. Ustalık sanat budur. Yoksa herkes aynı işi aynı şekilde makine gibi yapıyorsa o zaman insanın bu işi yapıyor olmasının hiçbir anlamı yok. Şu anda malumunuz popüler bir gündem var. Yapay zekadan bahsediliyor. Yapay zeka bir sürü işi ele alacak. O zaman insanlar rengini katmadan işini yapan insanlar, sanatını katmadan, emeğini katmadan, gönlünü katmadan işini yapan insanlar işsiz kalacaklar. İş bulamayacaklar. Ama bir insan hangi işi yapıyor olursa olsun, gönlünü katıyorsa, ruhunu katıyorsa, sanatını katıyorsa, enerjisini, heyecanını katıyorsa o insan asla ve asla işsiz kalmaz. Bununla alakalı çok güzel bir söz var. Diyor ki bir insan işini eliyle yapıyorsa o insan işçidir. Bir insan işini eliyle ve zihniyle, aklıyla yapıyorsa o insan ustadır. Bir insan işini eliyle, aklıyla ve kalbiyle yapıyorsa o insan sanatkardır diyor. Sanatkar olmaya çalışmak lazım.
0: Kalbini içine koymak lazım.
1: Tabii hangi işi yapıyor olursak olalım, makina gibi sadece elimiz iş tutmamalı. O işi yaparken el emeği göz nuru derler ya, zihnimizi de aklımızı da katmamız lazım. Nasıl daha iyi yaparım düşüncesini taşımamız lazım. Nasıl daha ilerletirim, daha güzel yaparım hassasiyetini de katmamız lazım. Aynı zamanda da kalbimizi de katmamız, kalbimizi de işimize koymamız lazım. O zaman sanatkar oluruz. O zaman da işsizlikmiş, müşsizlikmiş böyle dertler çekmeyiz.
0: Özel sektör özellikle zaten aradığı insanlar da bu tip insanlar.
1: Kesinlikle öyle.
0: Devlet pek bu konuda dikkat etmiyor belki ama özel sektör kesinlikle bu söylediğiniz şekilde hem elini hem efendim beynini hem de kalbini işin içerisinde alan insanı ayrı tutuyor.
1: Tabii. Ondan sonra o insanın geçip gittiği yerlerde izde kalır. O evet. İnsanı kaybetmek herkes için kayıptır. Ama sadece eliyle iş yapan insanı kaybetmek hiç kayıp değildir. Yenisi gelir çünkü.
0: Hatta robot da konabilir zaman.
1: Robot da tabii işte yapay zekada robotlar konacak. Evet. Mesela işte şimdi arabaları bile robotlar yapay zekayla kontrol edilecek deniyor. Dolayısıyla şoförlere hiçbir şeye ihtiyaç kalmayacak deniyor. Hakikaten de öyledir. Hatta avukatlığı bile şu anda yapay zekanın çok daha iyi yaptığı söyleniyor. Dolayısıyla ruh olmadığı sürece, akıl katılıp ilerletmek olmadığı sürece İşi sadece eliyle yapıyor olması insanın marifet değildir. Böyle iş yapanlar asla alkış, takdir, teşvik falan beklemesinler. Takdir istiyorlarsa, teşvik istiyorlarsa, destek istiyorlarsa, alkış istiyorlarsa mutlaka ama mutlaka zihinlerini de katmaları lazım. Gönüllerini, kalplerini de katmaları lazım. Ama bunun için kendi kendilerini motive etmeleri lazım. Kendi kendilerini motive etmelerinin yolu da niyetten geçiyor. Niyet edecekler. Evet. Ben nasıl bir iş yapıyorum, kime yönelik bir iş yapıyorum, kim yaptığım işten istifade edecek, bu olmadan olmaz. Bir insan sabahleyin uyandığında o güne niyet ederek başlasa ve niyet etmeden başlasa o gün bittiğinde çok fark eder. İki gün arasında inanılmaz fark olur. Bir insan sabah kalktığında kendi kendine karar verse,
0: evet.
1: Ben bugün nasıl bir insan olmayı seçiyorum? Güler yüzlü bir insan olmayı mı seçiyorum, asık suratlı bir insan olmayı mı seçiyorum? Gayretli bir insan olmayı mı seçiyorum, gayretsiz bir insan olmayı mı seçiyorum? Çalışkan bir insan olmayı mı seçiyorum, tembel bir insan olmayı mı seçiyorum? Yardımsever bir insan olmayı mı seçiyorum, umarsız, duyarsız bir insan olmayı mı seçiyorum? Buna bir karar verse.
0: Evet.
1: Ve olumlu niyetlerle güne başlasa. Ben güler yüzlü olacağım ya. Ben çalışkan olacağım. Ben yardımsever olacağım. Ben gayretli olacağım dese, o günü niyet etmediği günlere oranla çok daha başka, çok daha güzel, çok daha huzurlu, çok daha mutlu yaşar. O yüzden bu niyet meselesini ben doğrusu çok önemsiyorum. Hem işimizle alakalı, hem ilişkilerimizle alakalı.

0: gelir geçer, elde avuçta anlamlı bir şekilde bir şey kalmaz. Bu noktada işte Erikson diye bir gelişim psikolojisinde çok önemli bir kuramcı vardır. Hayatı dönemlere ayırır. Der ki insanın hayatının son döneminde iki duygudan birini yaşar der. Ya bir tatmin huzur duygusu yaşar ya huzursuzluk pişmanlık duygusu yaşar. Neye bağlıdır? Geriye dönüp baktığında ne görüyor ona bağlıdır. Geriye dönüp baktığında hakikaten güzel, anlamlı, faydalı, bir sürü insana dokunduğu, bir sürü insana faydalı olduğu, ruhunu kattığı, aklını kattığı, sanatkar olarak var olduğu, izini kattığı, rengini verdiği işler yapmışsa o insan geriye dönüp baktığında mutlu, huzurlu olur. Ama herhangi bir makinenin de yapabileceği, herhangi bir aletin de yapabileceği işler yaptıysa, varlığıyla yokluğu fark edilmez işler yaptıysa, kendinden bir iz bırakamadıysa, yahu bunu da ben yaptım diyemiyorsa, o zaman insan huzursuz olur, bu dünyada bir eser bırakmak ister. Bizim kültürümüzde sadakayı cariye vardır.
1: Evet.
0: Sadakayı cariye nedir? Bir insan ölür ama eseri devam eder. Ya ilim olarak devam eder, ya bir bina olarak, bir insanlara faydalı bir malzeme olarak devam eder, ya da hayırlı bir evlet olarak devam eder, ama devam eder.
1: Evet. Bu Cumhurbaşkanının kullandığı bir atasözümüz var. İnsan ölür kalır eseri.
0: Evet.
1: Eşek ölür kalır semeri.
0: Tabii.
1: Sözü. Evet.
0: Tabii. O yüzden bizden sadakayı cariyeler kalsın için, bizden güzel hayır hizmetleri kalsın için şu an yaptığımız işi çok ciddiye almak zorundayız. Niyetimizi tazelemek zorundayız. Yoksa çok büyük sıkıntı yaşarız. Bakın, Abraham Lincoln'un, yanlış hatırlamıyorsam, güzel bir sözü var. Diyor ki insanların çoğu, diyor, 25 yaşında ölürler, 75 yaşında gömülürler diyor. Ne demek 25 yaşında ölüyor? Hayalini kaybetmiş.
1: Evet.
0: Ümidini, heyecanını kaybetmiş.
1: Çok genç yaşta bırakmış.
0: Tabii, ideallerini bırakmış. Kendini geliştirmiyor. Makineye bağlamış. Sabah yatıyor, akşam yatıyor, sabah kalkıyor. Aynı rutinde devam ediyor. Hiç ruhsuz, düşüncesiz, fikirsiz, heyecansız bir sarmala bağlamış, o sarmalda gidiyor. Bu insan ruhunu öldürmüş, beden yaşasa sonra ne olacak? 75 yaşında o da gidiyor, gömüyorlar. Ama bir insan ruhunu öldürmezse, heyecanını, idealini öldürmezse ve o şekilde yaşayıp o şekilde eserler bırakırsa, o zaman beden gitse bile önemi yok. Yine Yunus'un güzel bir şiiridir, diyor ki, Yunus öldü diye sela verirler. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez diyor.
1: Evet.
0: Ölmez yani. Beden gitse bile o ses gitmez, o seda kaybolmaz, o eserler ortadan kalkmaz.
1: Evet.
0: El verir ki insan ruhunu katmış olsun.
1: Evet.
0: O yüzden niyetimizi katacağız.
1: Katacağız. Ne demişler? Baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş.
0: Evet,
1: evet. Evet, o kalıyor, o seda, ses kalıyor Yunus Emre'de de söylediği gibi.
0: Evet.
1: Evet hocam, bu bölümde daha birkaç
0: güzel bir söz var. Edelim. Güzel bir söz var yine. Diyor ki, bugün diyor Süleymaniye'yi, camiini yıkmak için iki amele yeter diyor.
1: Evet.
0: Ama yapmak için bir Sinan'a, bir Süleyman'a ihtiyaç var diyor.
1: Ve onlara hizmet eden.
0: Onlara hizmet eden gönül dolu ehli. İnsanlara, gönül ehli insanlara ihtiyaç var. Sinan'la Süleyman'ın özelliğine, bunlar gönül insanları. Yaptıkları işe. Yaptıkları işi ciddiye almışlar, gönüllerini katmışlar, ruhlarını katmışlar, zihin teri dökmüşler. Dolayısıyla da Süleymaniye ortaya çıkmış. Yıkmak çok çok kolay ama yapmak imkansız gibi bir şey. Asırlar geçti, halen üzerine onunla boy ölçecek eserler ortaya konamıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu noktada yeni döneme başlarken bu maddeyi de toparlamış olalım, vaktimiz daralıyor. Niyetlerimizi ciddiye, niyetlerimizi tazelememiz, yapıyor olduğumuz işleri, yaptığımız, ürettiğimiz işleri ciddiye almamız çok çok önemli. Bunun için de ne kadar fazla güzel niyette bulunursak o kadar iyi. Yani hem kendimizle alakalı niyette bulunacağız. Bugün nasıl bir insan olmak istiyorum? Hem yaptığımız işle alakalı niyetlerimiz olacak, hem de yaptığımız işe mutlaka ama mutlaka sadece elimizi değdirmeyeceğiz, aklımızı da katacağız. Nasıl daha ilerletebilirim, nasıl daha güzel yapabilirim, nasıl daha pratik olur, daha faydalı olur, daha ekonomik olur, daha güzel estetik

0: etik olur, bunu da kaçacağız ama kalbimizde kaçacağız. Yaptığımız işi çok çok çok severek heyecanımızı, ümidimizi kaybetmeden yapıyor olacağız.
1: Evet efendim. Niyetimizi
0: tazeliyoruz.
1: Tazeliyoruz.
0: Yeni dönemde ikinci maddemiz niyetimizi tazeliyoruz. Evet. Birincisi kalbimizi büyütüyoruzdu. İkincisi evet. Niyetimizi tazeliyoruzdu. Bu bölüm bitti herhalde. Üçüncü bölümde, bir sonraki bölümde de üçüncü maddeyi müsaadenizle.
1: Başlayalım isterseniz ona. Birkaç dakikamız var daha.
0: Olur.
1: Evet, gücümüzü artıralım diyordunuz.
0: Gücümüzü arttırmamız lazım.
1: Buradan başlayalım.
0: Olur.
1: Sonra devam edelim bundan sonraki bölümde. Buyurun.
0: Şimdi bahsettik ya, yani güzel bir şeyler yapmak istiyorsa bir insan, o güzel şeylerin hepsi üç tane olmazsa olmaza sahip olmalı. Bunlardan bir tanesi emek, ötekisi fedakarlık, ötekisi de sabır. Yani güzel bir şey ortaya çıksın istiyorsak, o güzel şeyin ortaya çıkması için mutlaka bir emek ortaya koymamız lazım. İkinci olarak bu emeği ortaya koyarken mutlaka bir şeylerden fedakarlık yapmamız lazım. Fedakarlık olmadan
1: kendimizden vermemiz lazım.
0: Kendimizden, vaktimizden, an gelecek sağlığımızdan, an gelecek zevkimizden, an gelecek keyfimizden, konforumuzdan, an gelecek dinlenme istirahat saatimizden, an gelecek balımızdan, mülkümüzden fedakarlık yapmamız gerekecek. Ama gerekecek yani fedakarlık. Fedakarlık olmadan olmuyor. Dolayısıyla ikinci olarak fedakarlık yapmamız gerekiyor. Üçüncü olarak da sabretmemiz gerekiyor. Sabır olmadan olmuyor. Çünkü güzel hiçbir şey bir anda ortaya çıkmıyor. Zaman istiyor. O zamanı göze alabilmek lazım. Ben emek verdim, bu kadar fedakarlık yaptım, hemen ortaya çıksın olmaz. Mutlaka sabır olması lazım. Tabii bu söylemesi kolay, yapması çok çok zor. Üç tane şey. Emek vermek de zordur.
1: Tabii.
0: Fedakarlık yapmak daha da zordur. Sabretmek daha da zordur. Arapların bir atasözü var ya, diyor ki beklemek ateş azabından daha zordur diyor.
1: Evet.
0: Sabretmek, bekliyor olmak, hı-hı, emek verdim, fedakarlık yaptım. Beklemek zor yani. Emek vermek, fedakarlık yapmak bile daha kolay. Dolayısıyla beklemek, sabretmek zor. Ama güzel şeylerin bu üç tane maddeye mutlaka ihtiyacı var. Emek, fedakarlık ve sabır. Dolayısıyla bu üç tane güzel, önemli şeyi ortaya koyabilmek için güce ihtiyacımız var. Bu dönemde gücümüzü arttırmamız gerekiyor.
1: Evet, bizde de bir atasözü var sabırla ilgili malum. Sabır acı, meyvesi tatlıdır.
0: Evet.
1: Evet. Sabır acı kolay değil tabii. Sabır, evet, sabretmek kolay değil. Hocam bir ara verelim yine.
0: Olur.
1: Aradan sonra devam edelim bu konuyla ilgili. Evet, gücümüzü arttırmakla ilgili. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle yeni çalışma döneminde nasıl olmalıyız, nasıl başlamalıyız, bunları konuşuyoruz efendim. Son bölümde beraber olmak dileğiyle. Kısa bir ara.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve değerli misafirim Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Dinç Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle yeni çalışma döneminde nasıl olmalıyız, nasıl davranmalıyız? Evet, bundan önceki 3 bölümde bunları konuştuk, evet. Ve son bölümdeyiz. Devam ediyoruz efendim. En son gücümüzü artıralım dediniz, evet. Hocam. Gücümüzü artırmakla da emek, fedakarlık ve sabırdan söz ettiniz. Evet. Buradan devam edelim isterseniz.
1: Memnuniyetle. Şimdi yeni döneme yeni bir şekilde başlayalım. Yeni bir heyecanla, yeni bir ümitle, tazelenmiş bir şekilde başlayalım ki bu yeni dönem daha güzel, geçmişten daha farklı ve daha olumlu bir şekilde geçmiş olsun. Bize daha faydalı olmuş olsun düşüncesiyle bunları söylüyoruz. 3 tane çok önemli maddeye dikkat edelim dedik. Bunlardan bir tanesi kalbimizi büyütelim. İkincisi niyetimizi tazeleyelim. Üçüncüsü gücümüzü arttıralım. Çünkü güzel bir şey yapmak için mutlaka ama mutlaka emek vermek, fedakarlık göstermek ve sabretmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Bunları yapabilmek için de insanın güçlü olması lazım. Yani kolay bir şey değil emek vermek, fedakarlık göstermek ve sabretmek. Güce ihtiyacımız var. Yeni döneme gücümüzü arttırarak girmemiz lazım. Gücümüzü arttırarak girmezsek o zaman hem emek verirken hem fedakarlık gösterirken hem de sabrederken sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama bunu yaparken de mutlaka göz önünde bulundurmamız gereken çok temel bir ölçü var. O da şu: kısa vadede kolay olan uzun vadede zor oluyor. Kısa vadede zor görünen uzun vadede kolay oluyor.
0: Evet.
1: O yüzden biz kısa vadede kolay olanın büyüsüne kapılmadan, rahatlığına kapılmadan uzun vadede kolay olanın, kısa vadede zor olanın peşine düşmemiz lazım. Bunun için de işte bu bahsettiğimiz emek, fedakarlık ve sabır gerekiyor. Geçen haftalarda bir Anadolu'yu gezdik. Anadolu'yu gezerken de Isparta'da bir köye uğradık.
0: Evet.
1: Bu köy Lavanta Köyü diye biliniyor, meşhur.
0: Yeni lavantacılık başladı galiba,
1: evet,
0: oralarda.
1: Evet, doğrusu 1974'lerden beri yapılıyormuş. Ama 200 seneden beri internete koymuşlar. İnternetten insanlar resimleri, o güzel tabiat harikalarını paylaşa paylaşa meşhur olmuş. Hı. Esasında yapıyorlarmış.
0: Yani şöhreti yeni.
1: Şöhreti yeni.
0: Evet.
1: Şöhreti yeni. Ben de doğrusu yeni biliyordum, değilmiş. 74'ten beri yapıyorlarmış. Şöhreti yeni, insanlar akın akın oralara gidiyorlar. Çok güzel bir girişim olmuş. Yani bir köyü kalkındırmış o web siteleri vesaire sayesinde. İnterneti faydalı kullanma burada tabii devreye giriyor. Başka bir konudur ama faydalı bir şekilde kullanıldığında internet bir köyü abad edebiliyor, ihya edebiliyor. O köyde işte lavantanın, hem lavantayla alakalı işte insanların oturup yemek yiyebilecekleri kafeler, mafeler vesaire bir sürü işletmeler açılmış. Hem de lavantanın yağıdır, balıdır, parfümüdür, kokusudur, dondurması, reçeli bile yapılmış. Orada satılıyor, insanlar alıyorlar
0: tabii
1: vesaire.
0: Tabii çiçek olduğu için balı da var.
1: Tabii balı da var. Hatta özel bir bal, yani kıymetli bir bal, seviyorlar insanlar, alıyorlar.
0: Kokusu da mutlaka sirayet ediyordur.
1: Sirayet ediyor. Balda o kokuyu hissediyorsunuz. Neyse, biz gitmişken yağını alalım istedik. Lavantanın yağını. Hı hı. Dedik ki biz, dedik ama fabrikasyon istemiyoruz. Yani işlenmiş bir şey istemiyoruz. Hakikaten doğru bir şekilde bu iş yapılmış olsun istiyoruz. Dediler ki bizim köyde bir evimiz var. O bizimle konuşan. Arkasında tesisimiz var. Küçük bir makine koymuşlar. Oradan size verelim dediler. Şu an zaten yağ yapıyor babam. Gittik, köydeki evlerini bulduk. Adam böyle gider gitmez bizi aldı, ağırladı, o makinesini, o küçük bölümü gösterdi evinin arkasındaki ve anlattı nasıl yapıyorlar lavanta yağını diye. Dedi ki hocam, dedi, bunun iki tane yolu var. Bunlardan bir tanesi odun ateşinde yapılan yol. Odun ateşinde lavantalar
0: damıtılıyor.
1: Damıtılıyor. Oradan işte buharlaşıyor. Oradan tekrar yağ dönüşüyor vesaire. Bu şekilde yapılma söz konusu. Bu zahmetli bir yol dedi. Bir de kısa yolu var dedi. Kısa yolunda da hiç odunla modunla uğraşmadan direkt buharlı suyla bir süreç var. O çok kolay oluyor. Ama dedi onda bütün lavantadaki faydalı her şey gidiyor dedi. Dolayısıyla bir yağ elde ediyorsunuz ama İçindeki faydalı olacak maddeler yok artık. Dolayısıyla işe yaramıyor. Dedim ki, yani diyorsun ki, dedim, emeksiz zahmetsiz olan işte fayda olmuyor diyorsun dedim.
0: Tamam.
1: Aynen öyle hocam dedi. O yüzden biz zahmetli olanı tercih ediyoruz. Ve burada odun ateşinde sıkıntıda yaz günü kocaman soba yakmış. O sobanın başında terleye terleye adamcağız o işi yapmaya çalışıyor. Odun ateşinde uzun süren, daha zahmetli olan yolu seçiyoruz. Çünkü faydasıyı ancak böyle koruyabiliyoruz dedi. Dünyada her şey böyle. Yani dünyada bir prensip var. Zahmetli olanın kıymeti, bereketi, faydası daha güzel oluyor. O yüzden biz de her ne iş yapıyorsak yapalım, emek vereceğiz, fedakarlık göstereceğiz, sabredeceğiz. Bunun neticesinde de çok güzel noktalara gelmeye başlayacağız. Şimdi bu noktada ben çiftçileri örnek almamız gerektiğini düşünüyorum. İnsanla tabiat arasında çok önemli ilişkiler var. Psikoloji kuramcılarından Jung diye çok önemli bir adam vardır. Jung ziraat mühendisidir. Patateslere bakarak insanlarla alakalı bir teori geliştirmiştir. Çünkü çok benzerlikler bulmuştur kendine göre. Hakikaten de tabiata baktığımızda kainat kitabı insandan ayrı bir kitap değil. İnsan da onun bir parçası. Kainat kitabından bizim öğreneceğimiz çok çok şeyler var. Bu noktada çiftçilerden öğreneceğimiz şeyler var. Mesela bir çiftçi düşünün. Çiftçi ne yapar? Bir tohum atar. O tohumu sular. O tohumun ışık almasını sağlar. O tohumun etrafındaki yabani otları temizler ve sabırla bekler.
0: Evet.
1: Bunu bütün işlerimize adapte edebiliriz. Tohum atacağız. Yani hangi işi yapıyor olursak olalım, o işe bir emek vereceğiz. O tohumu sulayacağız. Yani hangi işi yapıyor olursak olalım, o işle alakalı lazım olan bilgiye sahip olarak o işi besleyeceğiz. Hangi bilgiye sahip olmamız gerekiyorsa o bilgiye sahip olarak o işi besleyeceğiz. Işık almasını sağlayacağız. Hangi işi yapıyor olursak olalım, o işle alakalı değerlerimiz olacak. Dürüstlüğümüz olacak, doğruluğumuz olacak, dikkatimiz olacak, titizliğimiz olacak, özenimiz olacak. Bu güneş gibi aydınlatacak işimizi. Hangi işi yapıyor olursak olalım, etrafını yabani otlardan temizleyeceğiz. Yanlış işlerden, yanlış insanlardan yaptığımız işi temizleyeceğiz. İşimiz de yanlış olmayacak. Ya da etrafımızda yanlış insan olmayacak. Çünkü yanlış insanlar bizi de zehirlerler. Yanlış işler işimizi de zehirlerler. Ve sonra nihayetinde de mutlaka ama mutlaka sabırla o meyveyi, o ürünü almayı bekleyeceğiz. Bu dünyada hiçbir çiftçi yoktur ki dün ekim yapsın, bugün ürün beklesin.
0: Yok öyle bir şey.
1: Yok öyle bir şey. Yani tabiatın kanununa ters. Evet. Böyle bir adama akıllı demezler. Böyle bir insan çiftçilik yapamaz. Dünden bugüne ot büyümez. Sabır mutlaka gerekiyor. Ama sabrederken de boş durmak yok. İlgileneceksiniz ürününüzle. Emek verdiğiniz şeyin başında olacaksınız, takip edeceksiniz. Işık almasını, değerler çerçevesinde, güneş gibi değerlerimiz var bizim. O değerlerle o işi yapıyor olmak lazım. Su almasını, bilgiyle yoğrulmasını, beceriyle yoğrulmasını sağlamak lazım. Zararlı otlardan, yanlış işlerden, yanlış ilişkilerden kurtarmak lazım. O yüzden biz çiftçilerden örnek alarak, her ne iş yapıyor olursak olalım, bu adım adım maddeleri yaparsak o işimizin hayrını, bereketini, faydasını görürüz.
0: Evet, bir kere önce tarlaya iyi bakmak lazım. Tabii. Sürmek lazım. Tabii. Değil mi? Tabii. Güprelemek lazım. Tabii. Gerekiyorsa bekletmek lazım. Tabii. Bir süre.
1: Zaman zaman dinlendirmek de
0: lazım. Nadas diyorlar, evet.
1: Tabii. Şimdi yaz tatili nadastı. Yaz tatili bitti, yeni dönem başlıyor. Artık emek vereceğiz, bilgimizi arttıracağız. Bilgiyi arttırmak çok önemli. Yani ben maalesef çok üzülerek şahit oluyorum. İnsanlar bir diploma alıyorlar, ondan sonra kendilerini öğrenmeye kapatıyorlar. Öğrenmiyorlar. Kendilerini geliştirmiyorlar. Ya da herkes, herkesin bildiği şeyleri bilmenin peşinde. Bakıyorum, zaman zaman insanlarla bir araya geliyorum. Herkes aynı şeyi konuşuyor. Gün içerisinde farklı mekanlara gidiyorum diyelim. 3-4 tane farklı mekan, birbirinden tamamen farklı insanlar, tamamen farklı işleri yapıyorlar, aynı konuları konuşuyorlar. Şöyle bir olay olmuş, böyle bir kaza olmuş, şu siyasetçi bunu yapmış. Ya siz farklı iş yapan insanlarsınız. Farklı ilgileriniz, zevklerinizin olması lazım, farklı gündemlerinizin olması lazım. Niye herkes aynı şeyi biliyor? Zaten hiçbir orijinalliği yok. Birisi bir şey anlatırken herkes ha biliyorum gördüm televizyonda, internette falan diyor. Genel kültür denilen bir hastalık var. Genel kültür diye bir şey olmaz. Herkesin ilgisine göre, yeteneğine göre, hayattaki hedefine göre, amacına göre özel kültürünün olması lazım.
0: Evet.
1: Yani herkes her şeyi bilsin, aynı haberleri duysun, aynı haberleri seyretsin, aynı gündemi takip etsin. Bu yanlış bir şey. Benim takip ettiğim gündemim benim işim doğrultusunda olması lazım. İşimle alakalı bir gündemi takip etmem lazım.
0: Esas o olmalı.
1: Esas o olmalı.
0: Belki yanlar olabilir.
1: %10 olsun.
0: Evet mesela.
1: Mesela ama %90 benim işimle alakalı bilgimi arttırmam lazım. Her gün bilgimi arttırmak için buna vakit ayırmam lazım. Takip etmem lazım. Benim yaptığım işle alakalı ülkemizde, dünyada ne gibi gelişmeler oluyor? Neler bulunuyor? Ne tür güzel uygulamalar yapılıyor? Bunları takip etmem lazım. Böyle bir takip yok.
0: Evet.
1: Beceri anlamında kendimi geliştirmem lazım. Bu işimi en güzel şekilde, en iyi şekilde, en hızlı şekilde, en verimli şekilde, en çok insana faydalı olacak şekilde nasıl yapabilirim? Bunun derdini taşıması lazım. Bununla alakalı okumalar yapması, kendini geliştirmesi, tartışmalar yapması lazım. Peşine düşmesi lazım. Önceden hepimizin bildiği şeyler bunlar. Eskiler ustaların peşine düşermiş. Bir sır öğrensin diye. Evet. Meslekle alakalı bir sırrı öğrenmek için bir sene, beş sene, on sene, yirmi sene o ustanın himayesinde, hizmetinde çalışırmış. Niye? Ondan öğreniliyor. Bilginin kıymeti var, sanatın kıymeti var. Onun peşine düşüyor. Onun peşinden gidiyor. Zaman an geliyor, ailesini terk ediyor, ülkesini terk ediyor, memleketini terk ediyor. An geliyor, türlü zorluklara, sıkıntılara katlanıyor. Ama niçin? O sırrı öğrenmek için. Dünya kadar sırlar var. O sırları öğrenmek lazım. Beceri var, onları öğrenmek lazım. Evet. Nasıl daha iyi yaparım diye. Bu noktada işte özel kültürümüzün olması çok önemli. Bakın, iyi ki insanlar birbirinden farklı diye güzel bir söz var. Niçin iyi ki insanlar birbirinden farklı? Birbirini tamamlayacak. Birbirine bilmediğini öğretecek. Birbirine farklı renkler katacak. Makine gibi olursak, robot gibi olursak herkesin aynı şeyleri konuştuğu, aynı şeyleri sevdiği, aynı şeyleri takip ettiği, o zaman biz insan olmayız. Birbirimizden farkımız kalmadığı zaman burada sıkıntı var. Bizim sohbetimiz, bir saat oturduk, iki saat oturduk, kalktığımızda böyle birbirimizden bir sürü şey öğrendiğimiz sohbetler olması lazım. Ya ne iyi oldu şu insanla karşılaştım, yeni bir şey öğrendim dememiz lazım. Ama bir araya geliyoruz, ben çokça görüyorum, insanlar bir araya geliyorlar, asıyorlar, kesiyorlar, şikayet ediyorlar. Şu çok kötü, bu şöyle kötü, bu böyle kötü, insanlık bitmiş, memleket perişan olmuş vesaire vesaire diye birbirlerine ümitsizlik, karamsarlık aşılıyorlar. Geçen gün bir yere misafirliğe gittim. Bir yarım saat oturdum. Yarım saat sonra bir bahaneyle kalkmak zorunda hissettim kendimi. Çünkü ruhum karardı. Yahu bütün yarım saat boyunca karşımdaki insan, insanlık ne kadar kötü, memleketimiz ne kadar batmış, her şey ne kadar perişan üzerine konuştu. Ve klasik haberlerde olan kötü haberleri bana sayıp döktü. Ya ben onları bilmek istemiyorum ki, ben onları duymak istemiyorum ki, bana lazım değil ki.
0: Evet.
1: Onun yerine
0: hiçbir fayda da vermeyecek.
1: Hiçbir fayda da yok. Senden ne öğreneyim? Senin bana katkın ne olsun? Benim sana katkım ne olsun? Alışveriş çok güzel bir sözdür. Alışveriş, ben bir şey alıyorum, ben bir şey veriyorum. Sen bir şey alıyorsun, sen bir şey veriyorsun. İnsanlar arası etkileşimlerde, ilişkilerde mutlaka alışverişin olması lazım. İnsanların bir araya gelmekliği, birbirlerine fayda hasıl etmesi lazım. Ben o insandan bir şey öğrenmem lazım. O insan benden bir şey öğrenmesi lazım. Çok güzel bir söz var. Diyor ki, her geceni Hızır bil, her geceni Kadir bil, her gördüğünü Hızır bil diyor.
0: Evet.
1: Ne demek? Her geceyi Kadir gibi değerlendirirsen, o anın kıymetini bilirsen kurtulursun. Her gördüğün insanı da Hızır bilirsen, ondan bir şey öğrenmeye çalışırsan, ondan istifade etmeye çalışırsan yine faydalanırsın. Dolayısıyla bizim hayata bakışımızı biraz bu anlamda doğrultmamız lazım. Bu doğrultmanın başında da mutlaka kendi mesleğimizle, ilgimizle, özelliklerimizle alakalı, yeteneklerimizle, becerilerimizle alakalı bir özel kültürümüzün olması lazım. Özel okuma listelerimizin olması lazım. Şimdi bana zaman zaman seminerlerde şunu soruyorlar. Diyorlar ki hocam diyorlar bize diyorlar okuma listesi tavsiye eder misiniz? Okuyacak kitap tavsiye eder misiniz? Edemem diyorum. Niye edemem? Çünkü 500 kişi beni dinliyor. 500 kişiye aynı kitap tavsiye edilmez. Her insanın farklı farklı ilgileri var, farklı farklı özellikleri var, farklı farklı bilgileri, becerileri var. Dolayısıyla o bilgi beceri doğrultusunda her insan kendine özel kitabı bulacak, kendine özel bilgiyi, beceriyi bulacak, onun peşine gidecek. Ama bunun için programın başında da söyledik ya, insanın kendiyle alakalı bir dert taşıması lazım. Ben bir ömür yaşıyorum, bu ömrümü nasıl daha güzel yaşarım? Bir ömür yaşıyorum, nasıl bugünüm dünümden daha farklı olur? Yarınım bugünümden daha güzel olur. Bunun derdini taşıması lazım. Ve herkese bir şey öğrenme gözüyle bakması lazım. Mesela geçen sene bana bir bilgisayar bağımlısı çocuğu ailesi getirdi. Üniversiteye giden bir çocuk, bilgisayar bağımlısı, oyun oynuyor devamlı. Günün çok büyük saatlerinde, uzun saatlerinde, okul dışında olduğu bütün zamanlar, zaman zaman okula da gitmiyor. Bilgisayar başından kalkmadan saatlerce oyun oynuyor. Sadece uyumak için kalkıyor. Yemeği de bilgisayar başında yiyor. Bu çocuğu bana aile getirdi. Tabii zorla getirmişler. Çocuk zorla geldiği için suratı asık ve hiçbir şey konuşmak istemiyor benimle. Ben de bu çocukla biraz oynadığı oyun hakkında konuştum. Dedim ki
0: açmak için.
1: Yani ondan da bir şeyler öğrenmek için. Dedim ya herkesten bir şey öğrenebiliriz.
0: Tabii ondan da alacak bir şeyler
1: ondan
0: var.
1: Ondan da alacak bir şeyler var. Dedim ki nasıl bir oyun, şöyle bir oyun vesaire. Sen dedim nasıl oynuyorsun? İyi oynuyorum dedi. Ne kadar iyi dedim ben yani bilmiyorum bu oyunu. Yani dedi interaktif oynanan bir oyun. Yaklaşık aynı anda 10-15 bin kişi oynuyor o oyunu. Ben genelde ilk ondayım dedi. O kadar iyi oynuyorum dedi. Peki dedim nasıl kazandın bu başarıyı dedim. Ya kolay bir şey değil. İlk ona giriyorsunuz 10 bin kişinin içerisinden hemen. Şöyle bir yüzüme baktı ciddi miyim diye. Çünkü ailesi hep itmiş çocuğu. Senden bir şey olmaz, senden ne yapıyorsun vesaire diye. Ben başarı dedim buna. Dedi ki ciddi mi soruyorsunuz dedi. Evet ciddi soruyorum dedim. Bilmiyorum dedi yani öyle oldu dedi. Dedim ki bak durup dururken olmaz. Mesela ben oynasam bu oyunu ilk ona giremem. Demek ki sende bir sır var, bir formül var. O formülü bana anlat dedim. Çocuk düşündü, düşündü, düşündü. 5 tane madde söyledi bana. Bu 5 madde onun başarısının sırrı. Ve o 5 maddeyi ben aldım o çocuktan. O 5 maddeyi onun hayatının diğer alanlarına nasıl transfer ederiz konuştuk. Hayatın diğer alanlarına transfer ettik. Dedi ki bak sen 5 tane şeye dikkat etmişsin. Çok güzel bir başarı kazanmışsın. Bunu hayatın diğer alanlarına da transfer edelim. Bu ispatlanmış bir başarı burada da demek ki başarılı olur. Bu 5 madde işe yarıyor.
0: Tabii.
1: Burada da kullanalım. Tamam dedi kullanalım dedi. Kullandık hakikaten çocuğun çok işine yaradı. Sonra bu 5 maddeyi ben farklı farklı seminerlerde yüzlerce binlerce insana anlattım. Bu çocuktan bilgisayar bağımlısı üniversite öğrencisi bir çocuktan binlerce insan istifade etti. 5 tane madde söyledi bana.
0: Evet.
1: Dolayısıyla öğrenmem şu işe yaramaz bundan bir şey öğrenilmez diye bakmamak lazım. En basit gördüğümüz insandan, en çok eleştirdiğimiz insandan, en hor gördüğümüz insandan bir sürü şey öğrenebiliriz. Yeter ki öğrenmeye açık olalım. Gözümüz o gözle baksın.
0: Evet.
1: Hani büyüklerimiz derler ya, harabat ehlini hor görme fahir, defineye malik viraneler vardır derler.
0: Evet.
1: Dolayısıyla defineye malik viraneler çok var. O ışığı görmeye çalışmak lazım her insanın gözünde ve öğrenmeye talip olmak lazım. Yani çocuklardan bile büyükler çok çok şeyler öğrenebilir. Çok çok sırlar kapabilir. Bunun peşine düşmek, bunun talibi olmak lazım.
0: Evet. Hani Karadeniz bölgemizde bir bal var. Acı ne bal diyorlar?
1: Anzer.
0: Anzer balı da ona ne bal diyorlar? Deli bal diyorlar.
1: Deli bal, evet.
0: Evet. O zehirli bir çiçekten alındığı için öyle ama o bal da çok işe yarıyor ve de çok da pahalı malum.
1: Evet.
0: Birçok rahatsızlıklara, hastalıklara da iyi gelebiliyor. Evet, demek ki her çiçekten bal alınabiliyor, almasını
1: bilirsek,
0: bilmek gerek.
1: Çok doğru söylediniz. Evet.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu güzel bilgiler için. Bir programımızın daha sonuna geldik efendim. Sağ olun. Değerli dinleyiciler, TGRT FM'de bir iletişim dünyamız programını daha bitirdik. değerli misafirim. Yeşilay Genel Başkanı Yardımcısı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Dinç Bey'di. Kendisiyle yeni dönemde, evet yeni bir döneme giriyoruz malum. Bir yaz dönemini bitirdik ve yeni bir çalışma dönemine başlayacağız. Gerek gençlerimiz okullarda, yetişkinlerimiz efendim işlerinde, işte nasıl olmalı bunu anlatmaya çalıştı hocamız. Ağzınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ben Faruk Salt, bu programı sunmaya çalıştığım ana kumandada arkadaşımız Çağrı Bahçe yardımcı oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın efendim.
2: TGRT FM Haber.
3: Hürkuş ayı diyebiliriz. Daha envantere girmeden Hürkuş ve Hürjet, özellikle Hürjet İspanya'ya ihracatını gerçekleştirdik geçtiğimiz sene itibariyle.
4: Hürjet için de geri sayım başladı. Hangarlarda gece gündüz çalışma var. Prototipler havada yüzlerce saati devirdi.
3: 2027 sonuna kadar Hürjet'imizi Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim sözü vermiştik. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz. Üçüncü prototipimiz uçuyor. İlk ikisiyle 600 saati geçmiştik. 3 tane daha gelecek.
4: Türkiye gökyüzünde tarih yazıyor. Milli savaş uçağı Kaan dünyayı hayran bıraktı. Uçaktan uyduya tam 13 yerli dev TUSAŞ çatısı altında dünyayı sallıyor.
3: Kaan'da ise zaten benzer bir başarıyı ülke olarak geçtiğimiz sene yaşamıştık. 13 tane büyük platformumuz sadece TUSAŞ'ta var. İşte hafif taarruz helikopteri Atak, Gökbey, ağır sınıf Atak 10 ton. 4 tane farklı helikopterimiz var bizim. Anka, Aksungur, Anka 3. 3 tane ufakları saymıyorum bile. İnsansız platformumuz var. Hürkuş, Hürjet, Kaan. Hepsi bizim. Göktürk, TürkSat. Bunları da artık yapıyoruz.
5: ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş ekibi Camp David'de kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Masada İran ve Yemen'deki Husiler vardı.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik İran ve Husi toplantısı. ABD Başkanı Trump'ın savaş ekibi Camp David'de gizlice buluştu. ABD merkezli Axios'un haberine göre gizli tutulan toplantıya Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Genelkurmay Başkanı Dan Cain katıldı. Trump'ın yardımcısı J.D. Vance'in başkanlık ettiği görüşmede ABD'nin İran'a karşı atacağı adımlar ve Yemen'deki Husilerin ilerleyişi ele alındı. Beyaz Saray yetkilileri birçok konunun toplantıda derinlemesine görüşüldüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kasım seçimlerinden sonra İran'a yönelik büyük bir taarruza hazırlandığı iddia ediliyor.
5: Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de ateşkes girişimine res çekti. Ancak Moskova açık kapıda bırakarak Türkiye, Hindistan ve Mısır'la masaya oturmaya hazır olduklarını duyurdu.
4: Rusya, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına hem res çekti hem de açık kapı bıraktı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Karadeniz'in güvenliğini sağlamak adına Türkiye, Hindistan ve Mısır'la görüşmeler yürütebileceklerini açıkladı. Ancak Peskov, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in yeni Karadeniz inisiyatifi hazırlıklarına res çekti. Kremlin sözcüsü, Ukrayna'nın uzlaşmaz tutumu nedeniyle Karadeniz'de yakın zamanda bir ateşkesi mümkün olmadığını söyledi. Olası bir mutabakatın çok boyutlu olması gerektiğini vurgulayan Rus tarafı, Karadeniz limanlarından Ukrayna'ya giden silah gemilerinin tamamen durmasını şart koştu. Rus lider Putin ise Avrupa'nın Ukrayna'da uzlaşmazlığı uzattıkça savaşın şiddetinin artacağını söylemişti. Putin, duvardaki tüfek mutlaka patlar demişti.
5: (Gülüyor) Ateşkese rağmen Gazze'de saldırılar sürüyor. İsrail ordusunun bir binaya yaptığı saldırıda biri kız çocuğu, 5 Filistinli hayatını kaybetti.
4: İsrail ordusu Gazze'de bir binanın zemin katındaki daireyi bombaladı. Saldırıda biri kız çocuğu, 5 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırının adresi Gazze kentinin batısındaki El Asale binasıydı. İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında binanın zemin katı hedef alındı. Bölgede geniş çaplı yıkım meydana geldi. Saldırıda yaralananlar da oldu. Hayatını kaybedenler ve yaralılar kentteki şifa hastanesine kaldırıldı. İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürdüğü bildiriliyor. Yerel kaynaklara göre ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında yaklaşık 1500 Filistinli hayatını kaybetti. 5000'den fazla kişi de yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılardaysa toplam can kaybının 74.040'a, yaralı sayısının da 175.168'e yükseldiği bildirildi.
5: Tayvan, Güney Çin Denizi'nde yasak sulara giren iki Çin balıkçı teknesine tazyikli suyla müdahale etti. Tekneler önce direndi, sonrasında mecburen uzaklaştı.
4: Balıkçı tekneleri Tayvan'la Çin arasında kriz çıkarttı. Tayvan, Güney Çin Denizi'nde yasak sulara giren iki Çin balıkçı teknesine böyle müdahale etti. Tayvan Sahil Güvenliği önce Dongsha Adası yakınlarında iki Çin balıkçı teknesi tespit etti. Teknelerden biri uyarıların ardından bölgeden ayrıldı. Diğer tekne ise direndi. Bunun üzerine Tayvan gemisi su topu kullandı. Müdahalenin ardından Çin teknesinin motoru arızalandı. Tayvan Sahil Güvenliği mürettebatın güvenliğini sağladıktan sonra tekneyi kısıtlı suların dışına çıkardı. Pekin yönetimi ise Tayvan'ı tehlikeli yöntemler kullanmakla suçladı.
5: İspanya'da büyüyen konut krizi hükümeti meclise ağır bir yenilgiyle karşı karşıya bıraktı. İki konut düzenlemesinin de reddedilmesinin hemen ardından Başbakan Pedro Sánchez'in erken seçim kararı alıp almayacağı tartışılıyor. İspanyol basınında konuşulan tarih ise 29 Kasım.
4: ...87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'ın 70 yıldan uzun süredir yaşadığı evden zorla çıkarılmasıyla büyüyen konut krizi İspanya siyasetini de sarstı. Madrid'deki tahliye ülke genelinde büyük protestolara yol açtı. Abascal'ın yaşadığı bina yatırım şirketi Urba Gesçin'in mülkiyetindeydi. Yaşlı kadının tahliyesi yükselen kiralar ve konut yetersizliğinin sembolü haline geldi.
6: De las presiones que le llegan...
4: Başbakan Pedro Sánchez hükümeti krize karşı iki ayrı kararname hazırladı. 29 Eylül'de Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeler mecliste yapılan oylamada reddedildi.
7: Sí. Díaz Pérez Yolanda...
4: İlk kararname belirli şartlardaki tahliyelerin 2030'a kadar durdurulmasını ve 2028 sonuna kadar bitecek bazı kira sözleşmelerinin 2 yıl uzatılmasını öngörüyordu. İkinci düzenleme ise konut kiralarında daha uzun süreli sözleşme güvencesi ve ev sahibinin sözleşmeyi yenilememesi halinde belirli şartlarda tazminat ödemesini getiriyordu. Ancak Sánchez'in azınlık hükümeti mecliste beklemediği bir tabloyla karşılaştı. Ana muhalefetteki Halk Partisi PP, Vox ve hükümete daha önce dışarıdan destek veren Katalan Parti Junts düzenlemelere karşı çıktı.
7: No es una propuesta tancada.
4: İlk kararname 178'e karşı 172 oyla, ikinci kararname ise 184'e karşı 166 oyla reddedildi. Şimdi gözler Başbakan Pedro Sánchez'de. İspanyol basını hükümetin mecliste yaşadığı bu yenilginin ardından erken seçim seçeneğinin masaya geldiğini yazıyor. Konuşulan tarih ise 29 Kasım. Sánchez henüz erken seçim kararını açıklamadı. Ancak konut krizi İspanya'da yalnızca sokakları değil, hükümetle meclis arasındaki dengeleri de değiştirmiş durumda.
5: Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde kentsel dönüşüm tüm hızıyla sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yeni evlerine kavuşan vatandaşların mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.
4: Eski ve yıpranmış yapıların yerini modern ve güvenli konutlar aldı. Yıllardır değişim bekleyen mahalle kentsel dönüşümle baştan aşağı yenilendi.
8: Benim evim çok güzel. Çok benim durduğum, oturduğum balkon, mutfak.
4: Dönüşümün adresi Kütahya'nın Pazarlar ilçesi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesi sonrası yeni evlerine kavuşan vatandaşların mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.
9: Şu eve girdiğimde huzura kavuştuğumu hissettim. Deprem korkusunu atlattık yani, Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde.
4: Pazarlar Hocaahmet Yesevi Mahallesi'nde riskli ve rezerv yapı alanlarında bulunan 245 konutla 58 iş yeri yeniden inşa edildi. Yıllardır aynı mahallede yaşayanlar dönüşüm öncesindeki tabloyu da unutmadı. Çamurlu yollar artık geride kaldı.
10: 43 yıldır bu mahallenin her türlü şeysini ben gördüm. Yani çamurunu da gördük, toprağını da gördük, her tarafını gördük. Yani böyle bir evi hiç hayal etmedim.
4: Dönüşümün bir başka mutluluğu da Akdoğmuş ailesinde yaşandı. 4 çocuk annesi Tuğba Akdoğmuş evladını yeni yuvasında kucağına aldı.
11: 4 çocuğumla birlikte burada yaşamanın mutluluğunu, sevincini yaşıyorum. Ev yetiyor bize, 4 çocuğum ve eşimle bana. Hakkı da burada doğdu. Onun için büyük bir şans. En azından diye çocuklarımın güvenli, konforlu bir alan oluştu.
5: Akşam haberlerine burada bir virgül koyalım. Saat başında gelişmelerle karşınızdayız.

0: TGRT FM Haber. Haber. Aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.

0: Ευχαριστούμε, παπά.
1: Άφησε πόδια.
2: Yüzonikiyi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Beni bayramlarda bekleme anne. Kaldım mekan içre mekanlarda. Şefkatin anılarımda gezer. Sıcaklığından eser yok buralarda. Buralar zemere sığına, etrafım duvar. Vuslatın nafile erişilmez anne. Öpüp okşadığın saçlarım şimdi kar beyaz. Hele bakmaya kıyamadığın o çehrem. Zemherde titreyip üşümüş, solmuş bir çiçek gibi anne. Anne, mutluluğunu tattığın o eski bayramlar şimdi kaftanlı bir masal. Bayramlarda şeker topladığım çocuksu tebessüm kollarımda kelepçe. Bayram sabahı sana tebessümle verdiğim gül. Ben bayramlarda bekleme anne. Anne, kaldım mekan içre mekanlarda. Şefkatin anılarımda gezer. Sıcaklığından eser yok buralarda. Buralar zemheri sığına, etrafım duvar. Vuslatın nafile erişilmez.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: TGRT FM Haber.
1: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir sürü bayrak.
2: Önce Türk bayraklarını çöpe attı, ardından kamerayı açtı. Vatan hainleri bayrak atmışlar diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bayrak provokasyonunun altından aynı kişi çıktı.
1: Ya tam rezillik, tam vatan hainleri, tam bir sürü bayrak atmışlar.
2: Olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşandı. Türk bayraklarının çöpe atıldığı görüntülerin sosyal medyada ve yerel basında yayılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.
1: Bu bayrakları kim attıysa kendini artık tamam Çerkezköy haberde izlersin.
2: Ekipler görüntüleri kaydedip basına servis eden şüphelinin bayrakları bilerek attığı ve video çektiğini belirledi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında devletin egemenlik alametlerini aşağılama ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından işlem yapıldı. Şahsın ayrıca kasten yaralama ve narkotik madde kullanma suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.
1: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi.
2: Ne uyarıları dikkate aldı ne de yaklaşan tramvayı. Kuralları hiçe sayan minibüs faciaya davetiye çıkardı.
3: Tramvayın yolu kırmızı ışık yanarken bunlar dönüyor buradan.
2: Kazanın adresi Güngören Abdi İpekçi Caddesi. Bir minibüs dönüşün yasak olduğu noktada ters yöne daldı. Tam o esnada gelen tramvay ise duramadı. Minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs savruldu. İçinde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralıları çıkararak hastaneye kaldırdı.
3: Burada devamlı aynı kazalar oluyor kardeşim. Tamam, buna bir problem çözsünler yani. Ne kamera var burada ne bir şey. Hiçbir şey yok burada.
2: Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Mekke'de bir şüpheliyi yakalamak isteyen güvenlik güçleri trafikte dehşet saçtı. Kaçan suçlunun peşindeki ekipler araçların arasına gerçek mermilerle ateş açtı. Olay Mekke'de yoğun trafiğin yaşandığı bir noktada meydana geldi. Güvenlik güçleri şüpheliyi durdurmak için operasyon başlattı. Bu sırada trafikte ilerleyen araçların bulunduğu yola ateş edildi. Gerçek mermilerin kullanıldığı anlar çevrede paniğe neden oldu. Olayın ardından şüphelinin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Sinop 2 gün önce gelen acı haberle sarsıldı. Bir balıkçı teknesi alabora olmuştu. Teknede bulunan 2 polis memuru denizde kayboldu. Polis memuru Orhan Gazi Yetiş olay günü bulundu. Diğer kayıp polis Numan Şen'i arama çalışmaları ise hemen başladı. Bölgeye sevk edilen dalgıç polislerle sahil güvenlik, jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalara katıldı. Arama çalışmalarında sonar cihazları kullanıldı. Cihazlar su altında acı noktayı tespit etti. Şen'in naaşı kıyıya 500 metre mesafede ve 7 metre derinlikte bulunarak otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Alevler çıktı, her yeri duman sardı. Fabrika böyle patladı. Olay İzmir Torbalı'da yaşanmıştı. Bilinmeyen sebeple metal fabrikasında patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale hızla yapıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastaneden acı haber geldi. Ağır yaralı Halit Abdülkadir yaşam mücadelesini kaybetti. Suriye uyruklu genç işçi 25 yaşındaydı. Kadir'in fabrikada çalıştığı ve orada yatılı kaldığı öğrenildi. Genç işçinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından memleketi Suriye'ye gönderilecek. Cenaze orada toprağa verilecek. Patlamada bir işçi öldü, 6 işçi yaralandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. İnşaatın dev dış cephe koruması üzerlerine böyle düştü. Kaldırımda yürürken ölümden döndüler.
4: Yok, biraz şöyle bir açalım.
2: Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yürüyüşe çıkan iki vatandaş inşaat şantiyesinden kopan dev koruma kaplamasının altında kalmıştı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
4: Biraz şöyle bir açalım.
5: Yok, hiç yapmayın. Ambulans gelince boyunluğunu tak.
2: Görgü tanıkları hemen yardıma koştu. Panonun altından hafif yaralı olarak çıkarılan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.
6: Şahin.
2: Şahin sıcak asfalta yapışıp kaldı. Onu gören köy muhtarı duyarlılığıyla alkış topladı.
7: Şahin asfalta batmış. Ayaklarından falan asfaltlanınca kanatları falan uçamıyor. Sağlam aslan parçası. Biz bunu şimdi tertemiz temizleyeceğiz ve doğaya bırakacağız.
2: Söylediği gibi de yaptı. Bolu'nun Göynük ilçesinde tarlasından dönen Gürpınar köyü muhtarı Metin Keskin uçamayan Şahin buldu. Köy muhtarı ayakları ve kanatları sıcak asfalta yapışan kuşu kurtardı. Ardından da evine götürüp Şahin'i yıkadı.
7: Tertemiz temizledik, yıkadık. Ziftini, asfalt ziftini tamamen gidettirdik. Şu anda kurulamaya geçtik. Nasip olursa doğa sever olarak doğaya bırakacağız Şahin'imizi.
2: Alevler ahırı sardı. 200 küçük baş hayvan telef oldu. Yangın Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Görcan köyünde çıktı. Zülfü Keskin'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale etti. Ancak ahırdaki 200 küçük baş hayvan kurtarılamadı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Görüntüler Mardin'den. Okul bahçesi tamamen suyla doldu. Giriş ve çıkışlar imkansız hale geldi. Öğrenciler bahçede mahsur kaldı. Çözümse gecikmedi.
8: Yavaş.
2: Plastik sandalyelerden köprü yapıldı. Öğretmenler sandalyeleri yan yana dizdi. Öğrenciler bu ilkel köprüden binaya ulaştı. Çocuklar düşmemek için büyük çaba harcadı. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Veliler ise altyapı sorununa acil çözüm bekliyor.
9: Uşak'ta feci kaza. Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı. Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenler 71 yaşındaki Ruhi Akyıl, eşi Döndü Akyıl ve kızları Nevcan Sakaryalıydı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı. Kazanın nedeni...
2: Alevler binayı sardı, dumanlar gökyüzünü kapladı. 8 katlı apartmanda mahsur kalan vatandaşlar pencerelerde kurtarılmayı bekledi. Alevlerin adresi Kadıköy Sahra-i Cedid mahallesiydi. 8 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosu patladı. Binanın içini kaplayan yoğun duman nedeniyle üst katlarda çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Zamanla yarışan itfaiyeleri bir yandan alevlere müdahale etti, diğer

0: reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan...
2: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
3: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sağlıklı Türkiye.
2: Merhaba sevgili izleyiciler, Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Bugün beslenme ve diyeti konuşacağız. Yaz aylara da giriyoruz. Sağlıklı kilo nasıl veririz, bunu konuşacağız. Stüdyoda değerli uzmanımız, Türkiye Hastanesi'nden beslenme ve diyet uzmanı Sayın Bahattin Arslan'la birlikteyiz. Kendisini daha önce de konuk etmiştik. Aslında yakından tanıyorsunuz. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Bugün sağlıklı bir şekilde nasıl kilo veririz, bunu konuşacağız. Evet. Öncesinde yani ne oluyor da biz kilo alıyoruz, onu sormak istiyorum.
3: Peki. Şimdi esasında ilk başta neden kilo alıyoruz? Şimdi farklı farklı nedenlerimiz var. Bize başvuranların hepsinin farklı nedeni olsa da genel olarak birincisi beslenme alışkanlıklarımız. Hı hı. Yani ihtiyacımızdan daha fazla kalori almak. Bakın, ihtiyacımızdan daha fazla yemek veya şunu yemek bunu yemek demiyorum. Her şey olabilir bu. Hani bir insan ekmek yiyerek, tatlı yiyerek, sebze yiyerek de şişmanlayabilir. Önemli olan aldığı kalori miktarı harcadığından fazla ise kilo alacaktır.
2: Ya da ekmek yiyerek, kebap yiyerek, lahmacun yiyerek kilo da almayabilir mi?
3: Almayabilir, tabii ki almayabilir. Yaptığı fiziksel aktiviteye bağlı. İkincisi, fiziksel aktiviteye gireceğiz. Genelde hareketsiz yaşantı, sedanter diyoruz. Masa başı oturanlar, masa başı çalışan insanların metabolizma hızları, sokakta hareketli olan, belli bir fiziksel kas gücüyle çalışan insanlara göre daha az yakıyorlar. Eskiden belki öyle çalışıyordu kişi, sonra oturarak yaşantıya geçiyor ama beslenme alışkanlığı aynı yerinde kalıyor. Sevdiği yiyecekleri hareketliyken de otururken de aynı şekilde yemek istiyor. Bu da kiloya bir neden oluyor. Hı hı. Hormonal nedenler, tiroid hormonu, şeker hastalığı, artı kalp veya karaciğer rahatsızlıkları sonucu kullanılan çeşitli ilaçlar ve psikolojik amaçlı kullanılan bazı ilaçlar kişinin yeme dürtüsünü arttırabiliyor. Ve bu kişiler daha kolay kilo alıyor. Hı hı. En son olarak da kilodaki en önemli etken genetik. Hı. Anne babası şişman olan bireyler genelde %60'lı rakamlara artık ulaşıyor. Şişman olma ihtimalleri oluyor. Hı. Biri bile anne babasından şişman olsa gelecekte şişman olma ihtimali %30, %40'lara
2: ama
3: çıkıyor.
2: Ama olmama ihtimali de var mı?
3: Olmama ihtimali tabii ki var. Hı hı. Sosyal yaşantıyla bunu rahatlıkla engelleyebiliyorsunuz. Ama o ihtimal hep duruyor. Siz engelleyeceksiniz yaşantınızla. Hı hı. Annem babam şişman, ne yapalım, bizim de kaderimiz şişman demeyeceksiniz. O zaman onların şişmanlığı genetik olarak aldığınız kısmın haricinde belki annem baban hareket etmiyordu, spor yapamıyordu, vakitleri yoktu. Yemek kültüründe yeterince bilince sahip değillerdi. Biz de tahıl kültürüne dayalı bir ülkeyiz.
2: Evet.
3: Herkes et yesin diyor ama bizde ucuz olan tahıl ve sosyoekonomik açıdan belli bir seviyede bir ülkeyiz.

0: genelde tahıl ürünleri, etin haricinde kalan hani bulgur, kuru bakliyat, sebze, meyve. Bizde ucuz olan bunlar.
1: Evet.
0: Biz daha çok bunları tüketiyoruz ve bir günlük öğünümüzde gittiğim, eğitim verdiğim birçok yerde de görüyorum. Ekmek beslenmenin neredeyse %30'unu oluşturuyor.
1: Mantığıyla ekmek yiyenler var hocam.
0: Evet. Çünkü yani doymak için tüketiyor. Orada amaç daha fazla. Hani bizde eskilerden de var. Bir ekmek parası için çalışıyoruz diyorlar ya. Doğru. Herkes evine ekmek götürmeye çalışıyor. Et götürmüyor.
1: Peki şimdi dediniz ki bu tabii genetik bir sorun olabilir ya da işte hormonlarla alakalı olabilir ya da beslenme alışkanlığıyla alakalı olabilir. Bunlardan dolayı kilo alınabilir ama bazı insanlar da diyor ki ya ben hiç mesela çok fazla yemek yemiyorum, işte şeker tüketmiyorum, ekmek çok yemiyorum, kendince de hareketli öyle varsayıyor ama su içsem yarıyor. Böyle bir şey, bu var. Bir rivayet mi gerçekten?
0: Yok, rivayet
1: doğru
0: değil
1: mu?
0: Şöyle. Şimdi bize başvuran kişilerin %60-70'ine kilosu 100 de olsa, 150 de olsa, 70 de olsa soruyoruz. Yani normal kilosunun üzerinde. Hı hı. Nasıl kilo aldınız diyorum. Ben hiçbir şey yemiyorum, kilo alıyorum diyor. Doğru söylüyor. Hiçbir şey yemiyor. Bir sabah yiyor. Hı. Uzunca süre aç kalıyor. Akşam oturup bütün günün acısını çıkartıyor.
1: Yemediğini zannediyor o zaman.
0: Evet. Hı hı. Şimdi normal koşullarda bir insan diyelim 1-2 saat içerisinde 100-200 kalori harcayacak. Gün içerisinde yaydığınızı düşünün beslenmenizi. Sabah yediniz işte 300-400. Arada yediniz 100. Öğlen yediniz 500-600 kalori. Arada yediniz 150-200 kalori. Akşam yediniz 500-600 kalori. O kişiler bunu yapmıyor. Hı-hı. Sabah çoğu hafif kahvaltı yapıyor veya çoğu yapmıyor. Bütün gün boyunca belki ufak tefek şeyler atıştırıyor. Akşam 1500-2000 kaloriyi mideye indirdiği zaman, sonra da uykuya geçtiği zaman gün içerisinde fiziksel aktiviteyle harcayabileceği bir gıdayı gece alıyor. Hareketin olmadığı, metabolizmanın düştüğü bir zamanda alıyor. Ve ihtiyacı olmadığı miktarlarda alıyor bu sefer. Hı hı. Kan şekeri çok yükseliyor. Aniden düşüyor. Daha fazla yemek istiyor. Birçok kişi de bu tarz şikayeti olanları biz kontrole yolladığımız zaman uzman arkadaşlarımıza insülin direnci, gizli şeker gibi bir takım sıkıntıları ortaya çıkıyor bu kişilerin. Hmm. Ve biz ona müdahale ediyoruz. Onlara diyoruz ki az az sık sık saatli yemek zorundasınız bu probleminizi çözebilmek için.
1: Şimdi evet, bazen o söyleniyor, az az sık sık, bazen hani çeşitli diyet programları da veriliyor, bazen 3 öğün yiyeyim, bazen işte sabah akşam yiyeyim. Hepimizin kafası karışıyor hocam bu reçetelerle.
0: Esasında bu reçetelerle insanların kafasının karışmaması için herkesin bir defa bir doktora, bir uzmana başvurması lazım. Nedeni şu: bizim burada söylediğimiz genele oluyor. Hı hı. Ama sizi karşımızda gördüğümüz zaman özele söylüyoruz. O zaman size soruyoruz. Alışkanlıklarınız ne? Birincisi. İkincisi, nasıl bir sosyal yaşantınız var? Beslenme alışkanlıklarınız ne? Hastalıklarınız var mı? Tahlil sonuçlarınıza uzman arkadaşımızdan gelen onları kontrol ediyoruz. Egzersiz yapıyor musunuz? Vazgeçemedikleriniz neler? Şimdi bunları bilirsek o zaman biz size doğru bilgiyi verebiliyoruz. Hastalığınız varsa beslenmeniz değişir. O zaman 3 öğün ye diyemeyiz bir insülin, bir diyabet hastasına ben nasıl 3 öğün yiyeyim diyeyim. Veya bir insülin direnci olan, sürekli hipoglisemiye giren bir kişiye 3 öğün ye dediğim zaman o kişide çok büyük sağlık şikayetleri ortaya çıkacaktır. Hı hı. Ve hastalığı ilerleyecektir. Ona uygun diyetini vermek gerekiyor. Hı. O yüzden klişe bir diyet yok. Klişe diyet şunu diyebilirim ben mesela en basitinden, yaz döneminde hiç diyetle alakası olmayan bir kişi, ben zayıflamak istiyorum ama böyle sıkı sıkıya diyet yapamam diyen birçok kişi oluyor. Onlara diyeceğim şu oluyor: bir kez güzel bir kahvaltı yapın. Hı-hı. Ama bu kahvaltınızda tahıllı bir ekmeğiniz olsun. Tam buğday olur, çavdar olur, yulaf olur, karışık tahıllı ekmekler, beyaz ekmek değil bakın. Hı-hı. Artık az yağlı bir peyniriniz olsun. Peynir ne kadar olsun diyorlar. Ya bir insan ne yiyebilir diyorum. 50 grama kadar peynir yiyebilir. 50 gram peynir de yaklaşık 2-3 kibrit kutusu büyüklüğü kadar bir şeydir.
1: Ya o kibrit kutusunu çok duyuyoruz,
0: evet,
1: zaten.
0: Bir kibrit kutusunu kullanmayın. Bir dilim diyorum ben artık. Zeytin yemek istiyorsa 3-5 tane zeytinli ye. Yumurtanı mutlaka ye diyorum. Ama kişinin aşırı derecede safra kesesi problemi var ise, bazısının yumurtaya alerjisi var. Bazı kişilerde aşırı derecede yüksek kolesterol var. Kendi doktoru, kalp uzmanı veya daha fazla haftada bir veya iki yumurta ye demiş buna. Hı hı. Şimdi ben her gün yumurta yiyeyim, yok kalp uzmanının söylediğini dinleme diyemem ki. İlacını da ona göre kullanıyor. Belki bir tedavi yapıyorlar. O yüzden de hani televizyonda şunu yiyin bunu yiyin demek bazı rahatsızlıkları olan insanlara haksızlık yapmış oluruz. Hı hı. Onları yanlış yönlendirmiş oluruz. Yeşillik kısmını bol yiyin diyoruz. Tuz atmayın diyoruz. Herkes hı hı. için geçerli. Tuz atmayın dediğim zaman ben tansiyon hastası değilim diyor kişi. Tansiyon hastası olmana gerek yok. Tuzu biz sağlık için öneriyoruz azaltmasını. Türkiye'de çok fazla tuz kullanıyor.
1: Evet.
0: Kişi başına yaklaşık olarak 20 miligram tuz hı hı. kullanılıyor. Bunun normal değeri 3-4 miligramdır. Yani 5 katına yakın kullanıyoruz neredeyse biz. Çayınızı için diyoruz, açık çay için diyoruz. Şeker kullanmayın diyoruz. Birçok kişi diyor ben günde bir tane diyor çay içiyorum diyor. O zaman diyorum bir tane iki tane şeker atabilirsin diyorum. Hmm. Kişinin şeker hakkı var.
1: Doğru.
0: Tamamıyla şekersiz de vermiyoruz. Ama günde 15-20 tane çay içiyorum diyen bir kişiye ben bir iki tane şeker at dediğim zaman kalori ihtiyacının büyük bir kısmını şekerden almış olur. Hmm. Tatlandırıcı. Doğal olan tatlandırıcılar var. Tadı belki güzel değil ama bazen onu öneriyoruz. Hmm. Kahvaltısını yaptı. Kahvaltıyı öğlen 12'de yapmasına izin vermiyorum.
1: He.
0: En önemlisi bu. Tamam. Haftada bir gün ben onları serbest bırakıyorum bize başvuranlara. Ama hafta içi dahil olmak üzere çalışan kişiler 7-9 arası kahvaltılarını yapacaklar. Hmm. Mutlaka. O kahvaltı çok çok önemli. Siz 12'de kahvaltıya başlarsanız o zaman öğünlerin hepsi kaymış olur. Akşama o zaman 9'da yemek yemek zorunda kalırsınız.
1: Ama veya kahvaltıyı 12'de yaptı. Atıyorum akşam yemeğinde 5-6 da değil. Sonra bir şey yemedi. O zaman olabiliyor mu?
0: O zaman şöyle diyoruz. Hafta sonları birçok kişi diyor ben geç uyanıyorum. Hı. Brunch gibi yapıyorum diyor. Evet. Tamam diyorum 11-12'ye doğru kahvaltınızı yaptınız. O zaman saat 2-3 gibi yoğurt meyve gibi bir şey atıştırın diyorum. Akşam 6 gibi ızgaranızı salatanızı tüketin. Ondan sonra bir şey yemeyin diyorum. O zaman 3 öğüne iniyor. Hani biz 6 öğün beslenin ama hafta içi rutinde çalışıyorsunuz da kahvaltı sonra meyve veya yoğurttan, sütten, ayrandan oluşan bir küçük ara. Öğlen yemeği. Hı hı. Öğlen yemeğinde çalışma durumunuza göre hani etli, sebzeli herhangi bir yemek yanına yoğurdunuz veya pilav makarnayı kilo durumuna göre genelde bir kaşık, iki kaşık veya bir kase öneriyoruz. Genelde şunu söylüyorum birçok kişiye. Pilav makarna mı ekmek mi diyor. Valla ekmek yiyin daha iyi diyorum. Neden diyorlar? Pilava makarnaya yağ katıyoruz biz ama ekmeğe yağ katmıyoruz. En azından diyorum size çiğnediğiniz için bir doygunlukta hissi verecek. Yani evet. Çiğneme ben bir şey yedim dürtüsü de oluşturacak. Yoksa pilavı makarna yutuyoruz biz. Hı-hı. O yüzden onları azaltın diyorum. Onları hafta sonu ızgara yaptığınız yanına koyun. Hı-hı. Gittiniz dışarıda yediniz zaten yanına size bir kaşık iki kaşık koyuyorlar. O tarzda tüketin. İkindi saatine geldiniz. Yemekten 2-3 saat sonra şekeriniz düşecektir. O zaman da kuru meyveler. Yanına fındık, badem, ceviz gibi omega 3 kaynağı olan yağlı tohumları katıyoruz. Çayınız için yine. Kahve isteyene kahve için diyorum. İştahımı hakim olamayana sütten yapılmış bir Nescafe veya sütlü Türk kahvesi için diyoruz. Hı hı. İştahını en azından frenleyebilmek bastırsın için. Tabii hani lıkır lıkır içebileceği bir şey değil de sıcak yudum yudum içebileceği bir şey öneriyoruz ki zaman geçirsin o süreçte. Bir an önce
1: ama
0: midesini
1: inmesin. Ama bu iş çok zor hocam. Şöyle bir şey yani şimdi hani birçok kişi biliyorsunuz hani aktif çalışma hayatında.
0: Evet.
1: Ve bunun da anladığım kadarıyla bir alışkanlığa dönüşmesi
0: kesinlikle
1: lazım. Öğle yemeği araları belli. Yani yemek yenilecek alanlar kısıtlı. Nasıl kontrol edin?
0: Şirketlerin şöyle bir şey. Bir 10 gibi bir çay molası veriyor birçok şirketler. Öğlen yemeği 12 ile 2'ye kadar bir süreç var. 4 gibi 5 gibi birçok kişi ayrılıp gidiyor işten. Hı hı. Akşam geç saatlere çalışanlar var ise onların bir mola saatleri oluyor. Düşünün ki bir ara mola 5 dakika sürer. Çıkıp bir tane meyve yemeniz veya bir bahsettiğim şeyleri yemeniz. Sigara molası veriyor birçok kişi.
1: Ama onları yanımızda taşıyacağız. Herkesin her beslenme çantası taşımak da zor.
0: Beslenme çantası değil esasında. Düşünün küçücük bir poşette İki tane kayısı, iki tane incir, beş tane badem taşımasız cebinizde duruyor. Hı hı. Bunu mola vermenize bile gerek yok. Çalışırken bile çay içiyorsanız mutlaka bir şeyler tüketerek insanlar çalışıyor. O esnada 3-5 tane atıştıracaksınız. O atıştırma sizi doyurmak için değil, düşen enerjinizi de yükseltmek için. Birçok kas gücüyle çalışan firmada 3-4 gibi şerbetli şeyler dağıtırlar. Artık insanların enerjisi düştü, performansı artsın diye. Onun yerine kan şekerini böyle dalgalandırmayacak şeyler tüketmek daha mantıklı.
1: Peki şimdi aslında hani ne yaparız da kilo almayız? Hani kilo neden alırızı konuştuk. nasıl yaparız da almayız onu da size soracağım. Çünkü bunun iradeyle bir alakası yok. O kadar iradeli insanlar tanıyorum ki ben, yemek söz konusu olduğunda o irade yok oluveriyor. Yani hani çünkü insanların biraz da psikolojisiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Benim birçok tanıdığım şey diyor, ben aslında çok iradeli bir insanım. Evet, gördüğüm kadarıyla da öyle. Ama yani canım sıkkın olunca buzdolabının önünden ayrılamıyorum. Tam tersi durum da oluyor ama hani canı sıkkın olup hiçbir şey yiyemeyen insanlar da oluyor ama ağırlıklı olarak canım sıkkın, psikolojim bozuk, ben buzdolabının önünden ayrılamıyorum diyenler de
0: tamam,
1: çok fazla.
0: Tamam, ayrılmasın buzdolabının önünden. Bu bir alışkanlık, doğru. Buzdolabının içeriğini değiştirsin o zaman. Çok basit bir şey. Hani kendini buzdolabının önüne atıyorsa bu kişi, o zaman eve aldığı yiyeceklerin cinsiyetini değiştirirse bu iş olur. Buzdolabını açtınız, buzdolabımızda pasta var, dondurma var, kek var, börek var, çörek var, o zaman onları yersin. Bunlar yoksa, bunların yerine meyve koydunuz, yoğurt koydunuz, diyelim ki hani yenilebilecek çiğ havucundan salatalığına kadar bütün sebzeleriniz orada duruyor. Sütünüz, yoğurdunuz duruyor diyelim. Bunlardan birini mecburen tercih etmek zorunda kalacaksınız. Bir süre sonra alışkanlıklarınız mecburen değişecek. Eğer şöyle de yok, bizim buzdolabımızda bir şey yok, ben telefonla sipariş vereyim, kebap gelsin diyorsanız, o zaman da şöyle, kendi sağlığınızı yeterince iyi düşünmüyorsunuz demektir. Hani o noktada psikiyatrik destek de gerekiyor kişiye o zaman.
1: Evet.
0: Tabii ki. Sadece diyet değil, kişinin bu tarz yönelimlerinin bilinçaltında bir problemden mi kaynaklandığı, yoksa biraz önce bahsettik fizyolojik bir neden mi? Hani şekeri düşüyorsa biz ara öğün veriyoruz. Hani o müthiş açlık dürtüsü gelmeden o ara öğünler o dürtüğün hızını yavaşlatmak için.
1: Mesela sizi zayıflamak artık karar vermiş, bu amaçla da gelen bir hasta var. Evet. Görür görmez anlıyor musunuz onun neden zayıflayamadığını?
0: Konuşuyorum. Konuştuktan sonra kendisine kısa bazı sorular soruyoruz. Ondan sonra tabii ki anlıyoruz. Zaten birinci, ikinci haftadan sonra haftalık kontroller yapıyoruz biz. O kontroller sürecinde kişinin neden zayıflayamadığı ortaya çıkıyor. En büyük neden hareketsizlik birincisi.
1: Ağırlıklı neden ne diye soracağım. Evet.
0: Birinci neden hareketsizlik. Hareketsizlik sonucunda kolay bulunabilen, çiğnenmeyen gıdaların yenilmek istenmesi. Birçok kişi şunu yapıyor. Herkes dışarıda besleniyor. Çalışanların %90'ı diyeyim.
1: Evet.
0: Ev yemeği yapmıyor. Evde yemek yapmak
1: akşam
0: için uğraşmıyor.
1: Akşam bile yapmıyor birçok kişi.
0: Hani ben onlara yemekle ilgili akşam saatlerinde genelde ızgara tarzında, teflonda, fırında hızlı pişirilebilecek şeyler önermek zorunda kalıyorum. Nedeni şu, ben diyor akşam gidip saatlerce sebze pişiremem diyor veya kuru bakliyat pişiremem diyor. Gece geç saatlerde geliyorum, çok yorgun oluyorum diyor. O yüzden de ızgara bir şeyler benim için kolay oluyor diyor. Hemen tavaya atıp pişireceğim, yanına salatayı bile yapmaya üşenenler var. Diyorum en azından bir gün öncesinden yıkayın koyun. Artık marketlerde farkındaysanız
1: yıkanmış salatalar satılıyor.
0: İşte bu da bir sektör. İnsanları refah seviyesi arttıkça her şey önüme gelsin. Reklamlarda ben gitmem her şey önüme gelsin diyorlar ya, doğru. Yiyecek de önüme gelsin istiyor insanlar. Çünkü çalıştığı ortamlarda önüne geliyor. Kendisinin bununla ilgili bir emeği yok. Gidiyor oturuyor veya tabaklarını alıyor önünde. Bu da kişiyi tembelliğe itiyor. Ben görüyorum asansör kullanıyor kilolu insanlar. Çünkü neden? Terleyeceğiz, yorulacağız diye. Ama bir süre sonra bu terleyeceğiz, yorulacağız şeklindeki yapmadıkları fiziksel aktivite diz kapağında, bacakta, ayak tabanında sıkıntılarla kendisine 3-5 yıl sonra geri dönüyor. Çünkü artık yürümeye yürümeye vücudundaki kas kitlesini de azaltmaya başlıyor. Daha az enerji harcamaya başlıyor. Az yiyor, doğru, ama az harcıyor. Bu kadar basit bir şey. Yani hareket o yüzden de önemli. Beslenmede küçük değişiklikler yapmalarını öneriyoruz. Yani pişirme yöntemi en azından değiştirin diyoruz. Yağınızı değiştirin diyoruz. Kırmızı et yerine daha fazla beyaz et tüketin diyoruz. Ama bugünlerde tabii televizyonda beyaz etle ilgili o kadar çok böyle
1: korkuyor insanlar artık.
0: Evet, yayınlar var. Şimdi ne tüketim diyor, balık diyoruz, balık pahalı diyor veya balığı pişirmek, uğraşmak zor diyor, tavuk bizim diyor en büyük kurtarıcımız ama tavukla ilgili de diyor çok hormon varmış, şu varmış, bu varmış anlatıyor, çok bilgi kirliliği var. Esasında bakanlığımız var, bakanlığımız çıkıp belli aralıklarla şunda şu var, bunda bu var, insan sağlığı için kriterler vardır, bakın
1: Evet, aslında denetimleri evet. Son yıllarda sıklaştırmış durumda bakanlık.
0: Tabii ki birçok firmamız var. Bu firmalarımız bizim ihracat da yapıyorlar. Hı-hı. Şimdi ben önerirken diyorum marketlerde kapalı, son kullanım tarihi belli olan marka firmaların, TSE garantisi olan firmaların bütün ürünlerini tüketebilirsiniz. Yok beyaz et tüketmedim, kırmızı et tüketiyorum ben. Kırmızı ette de olabilir. Hı-hı. Yani sadece tavuğa mı ilaç veriyorlar veya sağlık şikayeti olan hayvanlara besicilikte iyileştirmek için ilaç veriyorlar. Ama onu ne kadar sürede kesiyorlar o teknik bilgi bilmiyorum. Hı hı. Süt için beslenen, eti için beslenen hayvanlar var ve bu hayvanların yemleri de farklı. Bizde böyle bir korku algısı oluşturuldu. Korku algısından dolayı yiyeceklere karşı özellikle et türevi yiyeceklere karşı bir sıkıntımız var.
1: Evet.
0: Sebzelere de karşı da var.
1: Hormonlu
0: bunlara da gübre atılıyor, hormonlu deniliyor. İçerisine çeşitli maddeler katılıyor diyor. Türkiye 80 milyon nüfusu bir ülke, tarım ülkesi ve yüzyıllardır da tarımı yapıyor. Tarım Bakanlığımız var. Bu bakanlık hani çalışmıyor gibi olur o zaman. Yani hiçbir faaliyeti, hiçbir fonksiyonu olmuyor gibi olur. Çünkü bu yiyeceklerin de kontrol edildiğini düşünüyorum. Belki arada kaçaklar oluyor ama mutlaka kontrol edilir.
1: Aslında son yıllarda yapılan çok güzel bir uygulama var. O benim çok hoşuma gidiyor. Mesela ayıplı mal üreten birçok firma ifşa ediliyor. İsim de veriliyor. Bu
0: kesinlikle.
1: Aslında çok güzel bir uygulama.
0: Ben hepsini takip ediyorum onlardan. Hı-hı. Özellikle bu paketlenmiş salam, sosis, sucuk gibi ürünler, süt ürünlerinde özellikle yoğurt tarzındaki ürünlerdeki katkıları hangi firmalar neler katıyorlar? Genelde çok böyle bilindik firmalar çıkmıyor. Yöresel firmalar çıkıyor.
1: Evet.
0: Bilindik firmalar marka değerlerini riske hiçbir zaman atmazlar. Şimdi onu da bilmek lazım. Hani ben bir firmadan aldım. Bu ürün çok kötü. Ben bunu şikayet ederim. Bakanlığa'dır, gerekli mercilere. O zaman onu ifşa etmeleri o firma için çok büyük bir sakınca olur.
1: Evet. Şimdi doğru zayıflama programı nasıl olmalı? O zaman onu sorayım. Kişi zayıflamaya karar verdi. Öncelikle hangi adımı atması gerekiyor?
0: Şimdi kişi zayıflamaya karar verdiği andan itibaren bir dahili uzmanın kontrolünden geçmeli.
1: Bu şart mıdır hocam?
0: Bu %90 şarttır.
1: Zayıflama için hangi mesela yüzdelik anlamda ne kadar bir avantaj sağlamış olur?
0: Şöyle
1: bu
0: bir avantaj sağlamış olur. Şimdi birçok kişi geliyor. Diyelim ki 5 kilo 6 kilosu olan bir kişi benim diyor hiçbir sağlık şikayetim yok diyor. Hı-hı. Ben sadece beslenmemi düzenlemek istiyorum diyor. Daha önce tahliller yaptırdım diyor. Herhangi bir şey çıkmadı diyor. Biz onu zorla tahlile yollayamıyoruz ama şimdi kişi geldi ben dedi kilo alıyorum hızlı bir şekilde. Kan şekerim düşüyor. Şekerli şeylere dayanamıyorum diye anlatıyor. Çok yiyorum, durduramıyorum diyor. Hı hı. Bakıyoruz görüntüsüne terliyor. Nefesle ilgili sıkıntısı var. Yürüme problemi var. Bu kişi ideal ağırlık değerlerinin %20, %30 üzerine çıkmış. Obez, morbid obez görüntüsünde. Hı. Ben bu kişiye nasıl bir diyet yazayım? Kan değerleriyle ilgili büyük sıkıntılar olabileceğini düşünüyorum. Küçük bir dahili muayeneden geçin diyorum. O bize avantaj sağlar. Gidip geçiyor. Şekerine baktırıyor oluruz. Açlık kan şekerini bilmemiz önemli. Kolesterolü var mı? Trigliseriti var mı? Şişmanlığına neden olacak hormonal tiroid hormonlarında bir sıkıntı var mı? Hı hı. Anemisi var mı? Bakın diyetlerde en önemli problem şu. Bize başvuranların çoğunda anemi var. Özellikle demir anemisi. Hı hı. B12 vitamini eksikliği var. Diyet, bilinçsiz diyet yaparsanız bu ilerliyor, artıyor.
1: Hı.
0: Bayanlarda üşüme artıyor, saç dökülmesi artıyor. Daha fazla şekerli şeyler yemek istiyor. Kendisine bile itiraf edemiyor. Diyeti yapamıyor. Diyeti yapıyor ama o şekerden vazgeçemiyor o
1: evet.
0: zaman da. Çünkü anemik bulgular var. Ben onları bulduğum zaman veya doktor bey onları bana gönderdiği zaman anemisi olan bir kişiye ben günlük olarak kırmızı et veya demir ihtiva eden gıdaları daha fazla veriyorum.
1: Hmm.
0: Mecburen vereceğim. O yüzden rutin o testten geçecek.
1: Evet.
0: Rutin o testten
1: başka
0: geçmek zorunda.
1: Yapmalı?
0: Ondan sonra kendisini bir ölçüm yöntemimiz var. Biyoelektriksel impedans dediğimiz kas, yağ ve vücut sıvılarını yaklaşık olarak %95 hata payı olmayan, hı hı. %5 hata payı diyorlar. Bir ölçüm yöntemimiz var. Bu yöntemle bakıyoruz vücudunda ne kadar fazla yağı var. İdeal hedeflerimiz ne olacak, süremiz ne olacak onu belirliyoruz.
1: Hı.
0: Sonra onun sosyal yaşantısı, ilaç kullanıp kullanmadığı bu bilgileri alıyoruz.
1: Yani sistemik hastalıklara bağlı
0: evet,
1: ilaç kullanıp kullanmadığı.
0: Eğer hastalığı olan kişi varsa İlk önce hastalık, ondan sonra zayıflama.
1: Ha.
0: O kişi önce zayıflamaya koyuyor ama biz onu önce zayıflamaya koymuyoruz. Önce hastalık bulgularını azaltmak, ilerlemesini engellemek, o esnada zayıflamak. Ve bu tarz hastalar ilk başta çok kilo vereyim diye geliyor herkes bize.
1: E tabii şimdi diyorum ya, ben bir ayda herkes bir 10 kilo vermek isteyecek yani.
0: Ama bu bir ayda 10 kilo vermek istemek şöyle bir şey. Buradan Ankara'ya bir saatte gitmek gibi bir şey. Hem de yayan gideceğim diyorsunuz. Veya ben arabayla gideyim diyorsunuz. Buradan Ankara'ya bir saatte bir uçak gider.
1: O kadar
0: gider.
1: Akıl almaz bir şey yani.
0: Evet, aynen, o kadar akıl almaz bir şey. Mümkün mü? Sağlığınızı bozarak mümkün. Su atarsınız. Bir insan mevcut kilosunun %10'unu sıvı olarak kaybedebilir. Ondan sonra hayati riskler başlar zaten. Yani rahatlıkla bir kişiye birkaç saat içerisinde 3-4 kilo kaybettirilebilir. Sauna yaparsınız, ketojenik bir diyetler verirsiniz. Ama bu tamamıyla sağlıksız bir şeydir. Bunu ekstrem durumlarda sporcular kendilerine uyguluyorlar.
1: O Hollywood yıldızları uyguluyormuş, vampir diyeti deniliyor hocam.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim. Sağlığını insan kendi elinde olan bir şey. Biz, bize başvuran kişilerin sağlığını onlar istese de biz bozmayız. Ama bizden ayrıldıktan sonra bizim tavsiyelerimize uymayıp kendi başına yapılan birçok şeyde ona özgür irade karışmıyoruz. Ama uyarılarımızı yapıyoruz. Sağlık şikayeti olan insana ilk önce sağlık şikayetleri yönünde, ondan sonra diyeti hedef belirliyoruz. Mesela tiroid problemleri olan, şeker rahatsızlığı olan bir kişiye ayda 4 kilo 5 kilo verdirmiyoruz. 2 kilo 3 kilo sınırında tutuyoruz.
1: Normali ne olmalı? Hangi periyotta ne kadar kilo verilmesi
0: haftalık
1: lazım?
0: Haftalık yarım kilo ile 1 kilo arasında. Bakın, yarım kilo ile 1 kiloyu diyoruz. Kişi diyor ki herkes kendini birden hesaplıyor 4-5. Sağlık şikayetiniz var diyorum. Yarımdan hesaplasanız 2-2,5 yapacak diyorum o zaman da. 2 ile hani 4 kilo arası bizim için kriter oluyor, sağlık kriteri. Kişinin cüssesi, erkek, bayan, çocuk, yaşlı olup olmaması, ilaç kullanıyor, hastalığı olup olmaması, hepsi bunda önemli. Kişiye bir beslenme programı hazırlıyoruz. Ondan sonra haftaya kişiyi kontrolde gördüğümüz zaman ne gibi sıkıntılar yaşamış diyette, nerede problem yaşamış, nereyi yapamamış, kendisi için beklediğimiz kiloyu verebilmiş mi, veremediyse sorunlar neden olmuş, bunları tekrardan tartışıp gerekirse diyetinde değişiklikler yapıyoruz. Kendisinin istediği ama sağlık çerçeveleri doğrultusunda. Yoksa al bu diyetin, şimdi diyoruz ya, al bu diyetin, bu diyeti uyguladım, bir hafta uyguladım veya üçüncü gün, ben şimdi diyeceğim biraz sonra mutlaka bir tane haşlanmış yumurta yiyin diyeceğim. Birçok kişi yumurta yemiyor, alerjisi var veya daha farklı nedeni var. O yüzden genele söylediğiniz zaman, o zaman kendisine yediği şeyleri yazdığım şey şekilde olduğu zaman tüketiyor. Ama sevmediği birçok gıdayı da yazabilirim konuşmadan birçok kişiye. Diyelim kırmızı et yemeyen birçok kişi var. Alamayan da var. Şimdi ben oraya yazsam 150 gram kırmızı et ızgara yapın, fırınlayın. Kişi oradan bana diyecek bizim eve et girmiyor. Adam bana oradan 150 gram et yazmış.
1: Evet.
0: Hiçbir anlamı yok.
1: Belki öyle bir tartışma etmiyor. Konusu oldu ya hocam. Olmuş, bir evet. Şey uzmana soruldu yani, siz evet. bunları yiyin diyorsunuz ama ne kadara mal olduğunu biliyor musunuz?
0: Tabii. Şimdi öneri yapılırken doktor, uzman kişinin sağlık açısından öneri yapar. Genel öneridir. Kişi başvurduğu zaman bireysel olarak kişisel önerisini alır. Yoksa ben genel bir öneri yapacağım. Hani herkesi rahatsız etmeyecek, benim önerimden dolayı birisi rahatsızlık duyup sağlığı bozuluyorsa o beni üzer.
1: Peki takviye bir takım şeyler veriyor musunuz? Mesela bu listelere diyet ürünlerini koyuyor musunuz? Ya da zayıflama ilaçlarını koyuyor musunuz? Şimdi bunlar da çok sık kullanılıyor.
0: Söyleyeyim ben. Şimdi genelde light ürünleri bana başvuran birçok kişi bilir. Neredeyse hiç vermem. Çünkü şöyle bir problem var. Light ürünlerin kalorileri belli. İnsanlar açıp üzerlerine bakarlarsa ortalama normal bir bisküvinin kalorisi 400-450 ise diyet bir bisküvinin kalorisi de 380-400 arasında. Aralarında çok büyük devasa bir fark yok. Ama tuzu, şekeri, yağı azdır. Lifi fazladır. Bu bir avantajdır. Tat öğesi açısından baktığımız zaman daha tatsızdır. Onun yerine şöyle, ben hiçbir zaman bir kişiyi light ürünlere bağımlı halde beslemem. Normal yaşantısında ne yiyor, ne içiyor ona göre beslerim. Çünkü light ürün algısını insanlar yanlış anlıyor. diyelim ki 3 tane bisküvi yiyecekse light bisküvi alayım, bir paketin tamamını yiyor.
1: Tabii tabii 10 tane
0: yiyor. O benim için çok büyük problem oluyor. Artı birçok light ürün de hani bahsedildiği gibi çok sağlıklı şeyler değil.
1: Yani. Şimdi burada bir nokta koyalım hocam. Kısa tabii. Bir araya gideceğiz. Aranın ardından tekrar burada zayıflamayla ilgili size çok fazla soru soracağım. Tabii hep herkes gibi ben de merak ediyorum neler yapmamız gerektiğini. Ve programın sonlarına doğru sizden örnek bir diyet listesi izleyeceğim. Ama hani bu biraz alternatifli olursa hani az önce de siz söylediniz tabii. Yumurta yemek istemeyen, sevmeyen tabii. Ya da işte et öyle yemeyen şey insanlar için böyle bir alternatifli liste rica edeceğiz. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından tekrar burada olacağız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye Takvimi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Tekrar merhaba, Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Stüdyoda beslenme ve diyet uzmanımız Sayın Bahattin Aslan var, Türkiye Hastanesi'nden. Sağlıklı zayıflamayı konuşuyorduk. Az önce yarım kalmıştı hocam. Ha, evet. Bu arada tekrar bir hatırlatmada bulunayım. Programın sonlarına doğru değerli uzmanımızdan örnek bir diyet listesi, bol alternatifli diyet listesi alacağız. Hocam, şimdi light ürünlerden bahsediyorduk. Light ürünlerin kullanımını çok doğru bulmadığınızı söylediniz. Evet. Çünkü kalori miktarı düşük ama 3 tane yiyeceğimiz 5 tane bazen bir paketi bile bitirdiğimiz
2: özellikle
1: olabilir.
2: Özellikle tatlı olan light ürünlerin çoğunu ben direkt olarak önermiyorum. Öneren arkadaşlarım vardır zorda kalıp da. Şöyle söyleyeyim, light ürünlerin tüketimi 2 katına çıkıyor. Herkes light ürünü zararsız olduğunu düşünüyor. Kalorisi kısıtlanmış üründür light ürün. Yani kalorisiz değildir. Bakın ilk önce onu söyleyeyim. Light ürünler ilk çıktığı zaman şişmanlığı azalacağı düşünülerek üretime başlanmış ama şu anda bakın dünyada şişmanlık katlayarak artıyor ve bu light ürün sektörü çok fazla. Çeşit çeşit gıda var. Ben şunu söylüyorum diyet yapan kişilere. Haftada bir çok yemek istediğiniz bir şey var. Bir hafta diyet yaptınız, 5 gün 6 gün 7. gün light bir ürün niye vereyim ki size, ben size normal bir ürünü vereyim, sevdiğiniz bir ürünü bir defaya mahsus yiyin. En mantıklısı o. Hani tatsız tutsuz diye bana bahsediyorlar. Her türlü light ürünün kendi aralarında diyet yapanlar bilir.
1: Tabii sunta deniliyor, kalas deniliyor, her şey deniliyor.
2: Şimdi sektörde daha tatlı hale getirmek için içerisine light gıdaların bakarsanız küçücük şekerler falan katkı maddeleri katıyorlar.
1: Evet.
2: Şekerli şeyler katıyorsa, hani beynimdeki şeker duygusunu öldüremiyorsam onu farklı tatlarla almak benim bir işime yaramaz. Ya şekeri hiç kullanmayacaksınız ya da kullanıyorsanız sağlık için %100 sağlıklı olduğunu düşündüğünüz şekeri kullanın, daha iyi.
1: Şimdi şekerle ilgili siz arada bir şey söylediniz. O hakikaten benim çok dikkatimi çekti. Mesela ben de çok şekere dayalı besleniyorum. Yani çok fazla yemek yediğim söylenemez ama çok enteresan bir şey dediniz. Ben çok da korktum yani. Şimdi, cilt elastikiyetini kaybeder dediniz.
2: Likit şeker ve normal çay şekerinden yapılan basit şekerler diyoruz. Gıdaları daha fazla tüketen insanlarda ciltle ilgili sıkıntılar daha fazla görüyor. Dermatolog arkadaşlar zaten ciltle ilgili problemi olanlara şekerli gıdaları daha az tüketin diyor. Bir de bel ve karın çevresindeki yağlanma daha hızlı bir şekilde oluyor. Ha. Çünkü şeker için vücut çok büyük bir efor sarf etmiyor dışarıdan aldığı zaman. Daha çabuk depolayabiliyor şekeri. İnsülin seviyesi yükseliyor. Bu kadar şekeri vücut korkuyor. Ben bunu içime alamam diyor bu şekerleri. Siz bunu diyor depolara gönderin diyor. Otomatikmen insülinin ikinci görevi olan şekeri alıyor. Güzel bir şekilde yağ olarak depolanması için yağ hücrelerine götürüyor.
1: Daha kolay yağlanmasını sağlıyor.
2: Daha hızlı yağlanıyor insanlar. Onun yerine biz tahıllarda şeker var. Bütün tahıl çeşitlerinde. Meyvelerde şeker var. Sebzelerde şeker var. Aynı lezzeti vermiyor ama şöyle düşüneceksiniz. Sağlık açısından baktığınız zaman biz hiçbirini yemeyin demiyoruz. Bakın biraz önce dedim. Haftada bir de olsa gidin yiyin. Ama her gün oturup tatlı yemeye başlarsanız bu bir yemek değildir. Bu sizi doyurmaz. Ben sizin önünüze kocaman bir pasta koyayım. Bunu 4 parçaya böleyim. Bir parçasını yiyin. Ben de oturayım normal kendime çorbamı yemeğimi yiyeyim. Aynı kaloride olan. Siz yarım saat bir saat sonra acıkacaksınız. Çünkü bir şey yememiş olacaksınız.
1: Evet.
2: Vücut sizi yemiş gibi kabul etmeyecek. Tekrardan benden daha hızlı acıkacaksınız. Çünkü o esnada benim midemde onlar ve bağırsaklarımda sindirimi devam ediyor olacak 2-3 saat boyunca. Ama siz o yediğiniz şekerler belki 5 dakika içerisinde bütün vücut tarafından emilecek. Vücut diyecek tekrardan acıktım.
1: Tabii öyle diyor zaten. Şimdi siz bölgesel yağlardan da bahsettiniz. Birçok kişi de şöyle diyor. Şimdi tabii size de gelenler belki benzer şikayetlerle geliyor. Ben aslında 10 kilo verdim. Gerçekten zayıfladım. Ama atıyorum kollarım zayıflamadı. Ya da işte göbek bölgemdeki yağların hiçbiri gitmedi. Ya da basen bölgemdeki yağların hiçbiri gitmedi de diyebiliyorlar.
2: Diyebiliyorlar. Birincisi yanlış diyet yapıyorlar. Şimdi birçok kişi diyor ben diyet yapıyorum yüzüm çöküyor diyor. Doğru söylüyor. Şimdi biz kişinin vücut tipine bakıyoruz. Şimdi kiminde basen problemi var. Armut tipi şişmanlama diyoruz. Şekere yatkın olanlarda elma tipi şişmanlama. Üst beden elma ağacı şeklinde basen ve bacak yok. Bu tarz bir şişmanlama var. Bir de tamamıyla bacak, kol, bütün vücudun şişmanladığı bir grup var. Şimdi bu üç grubun da diyet yaparken biz onlara şunu diyoruz. Hızlı kilo vermek isteyenlere ilk söylediğim şu. Hızlı ama buruşuk vereceksiniz. İster misiniz? Hızlı kilo vereceksiniz, deriniz buruş buruş olacak. Onunla neyle çözeceksiniz diyorum. Kilo verme hızıyla egzersiz birbirini takip edecek ki cildinizin altındaki yağ hücreleri küçülünce sıkılaşmanız olsun. Cildinizdeki elastin, kolajen, bağ dokuları da sporla güçlensin, geriye çekilsin. Cildiniz öne sağa sola sarkmasın. O yüzden aşırı kilo olan, özellikle morbid obezler ve kilo verdirirken hızlı kilo verdirme değil, yavaş egzersizlerle bazı kol, basen, bacak hareketleri de öneriyorum.
1: Evet.
2: O hareketlerle birlikte diyeti yapmalarını tavsiye ediyorum. Diyeti yapmıyorsanız diyorum, ileride pişman olacaksınız. Neden? Sarkacaksınız. Cildiniz toparlanmaz. Konuşuyoruz sürekli. Elimiz kolumuz oynuyor. Oynamayan bölgeler var. Göbeğimiz oynamıyor. Basenimiz oynamıyor. Tabii. Karın çevremiz oynamıyor. Bizim neden oynamayan yerlerimiz daha hızlı zayıflasın ki verdiğimiz
1: doğru
2: diyetle?
1: Peki doğru bir beslenmeyle, doğru bir diyetle bu bölgesel yağlardan kurtulunabilir mi? Çünkü sonrasında birçok kişide görüyorum, işte zayıfladım ama işte atıyorum
2: şişmanlamadan karnımda. Şişmanlamadan önceki görüntüsü önemli. Bakın bununla ilgili bir kişi diyelim şişmanladı. Benim görüntüm bu. Ben şişmanladığım zaman göbeğimden kilo alıyorum. Zayıfladım, göbeğimden kilo vereceğim. Başka bir yerden olmuyor. Şişmanlamayı nasıl, tipinizle alakalı. Eğer hormonal bir sorundan dolayı şişmanlamamışsanız. Bazı kişiler diyor ki benim bacağım kalınlaşıyor diyor. Diyet yapıyorum, bacağım inceliyor diyor. Doğru söylüyor. Başka yer incelmeyecek. Ama orantısız bir şekilde incelenler varsa onu şöyle söylüyoruz. Diyelim kişinin omuzları dar. Basenleri çok geniş. Bu kişiyi zayıflattıkça beli ve omuzları daha küçük görünüyor. Basenleri zayıflasa da zayıflamamış gibi görünüyor. Ben de o zaman diyorum ki o kişiye egzersizle birlikte yapın. Yürüyüşün haricinde omuzlarınızı da güçlendirecek omuz hareketleri yapın, genişletecek hafif. O zaman görüntünüz daha fit olur.
1: Daha normale dönecek.
2: Evet, daha normale
1: dönecek. Peki liposuction yaptıranlar var işte. Mesela diyor ki işte hani onu soracaktım. Zayıfladım ama hala karnım duruyor. Ne yapıyor? Gidiyor liposuction yöntemine başvuruyor. Burada da çok enteresan bir şey duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum, size soracağım. Şimdi o bölgeden yağlar alınıyor. Yağ hücreleri temizleniyor. Bir daha şu garantiyi veriyorlar. Aynı bölgeden kilo almazsın.
2: Doğru.
1: Fakat birçok kişi de atıyorum göbek bölgesinden yağ aldırdı. Sırtın da bir yağlanma oluyor.
2: Doğru söylüyor doktor.
1: Neden peki?
2: Oradan almıyorsunuz ya. Hı-hı. Başka bir yerden vücuttaki yağ hücreleri büyüyor. Şimdi şöyle bir şey var. Liposuction veya liposhaping demek lazım ona. Şekillendirme. Hı-hı. Bir kişi kilo verdi. Obezdi. Kilolarını verdikten sonra deri, bakın deri kalıyor. O deri aşağı sağa sola doğru sarkıyor. O deriyi uzman doktorlarımız, plastik cerrahlarımız kişinin kilo verme işlemi bittikten sonra kesip alıp yapıştırıyor. Kişi için ideal oluyor. Ama şişman bir insana liposuction yapmak üçkağıtçılık gibi bir şeydir esasında.
1: Çünkü
2: ben söyleyeyim.
1: Aslında zayıflatan bir şey değil. Sadece postürü düzeltiyor belki.
2: Aynen öyle. Çünkü çok miktarda yağ olan bir kişinin 3 kilo 5 kilo yağını çekmişsiniz. Bir anlamı yok bence.
1: Hı hı.
2: Hani o esnada orayı düzeltmiş gibi görüyorsunuz. Bu insanın beynine liposuction yapmak lazım ilk önce. Orasından çektiniz. Yeme dürtüsü kaldı. Fazla enerji var, yağa dönüşecek. Yağ hücreleri burada, depolar yok. O zaman yedek sırtımda olan yağ hücreleri daha da büyüsün. O zaman orada kamburlu, böyle daha komik görüntüler oluşur. Bu kişiler diyetlerini yapacaklar, egzersizlerini yapacaklar. Kilolarını verecekler. İdeal görüntüde olduk. Buramda benim küçük bir göbeğim kaldı. Veya küçük bir yağ birikintisi değil de derik birikintisi kaldı. O zaman gidecekler. Liposuction yaptırabilirler veya liposhaping dediğimiz uygulamaları veya germe uygulamalarını yapabilirler ama zayıflama işlemleri bitmiş olacak.
1: Çünkü insan doğduğunda belli oranda bir yağ hücresi var.
2: Tabii.
1: O yağ hücresi bir yerden yok ediliyor ama vücut yine eski sayıya çıkarmak için çabalıyor.
2: Eski sayıya çıkartmıyor da mevcut olanların çaplarını büyütüyor. Çocukken sayı artabilir ama yetişkinlikte yeni yağ hücresinden ziyade mevcut olan yağ hücrelerinin çapları büyüyor. 2 mikrondur normalde bir yağ hücresinin çapı, 9 mikrona kadar büyüyebilir. Bir insanda 70 milyara yakın yağ hücresi olabilir şişman bir insanda. Eğer çocukluğundan itibaren şişmanlamışsa bu hücreler yok olmuyor. Siz bu hücrelerin bazılarına çeşitli uygulamalarla zarar veriyorsunuz. Depolama kabiliyetini ortadan kaldırıyorsunuz. Ama yanındaki büyür, o küçücük kalır, yanındaki büyür onun yerini alır.
1: Peki ilaçları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Zayıflama ilaçları hani ardı ardına da çıkıyor bu ilaçlar.
2: Bana gelen ilk kişi şunu soruyor: zayıflama ilacı var mı? Zayıflama ilacı yok diyorum. Bulan kişi diyorum, eğer bulursa diyorum Bill Gates'ten daha zengin olacak diyorum. İlk söylediğim bu. Neden? Çünkü dünyanın problemi bu. Zayıflama ilacını kime yapacaksınız? Herkesin şişmanlama nedeni farklı. Her kültürün beslenme alışkanlıkları farklı. İnsan aynı gibi görünse de farklı şekillerde de kilo alıyor. Şimdi zayıflama ilaçlarının etken maddesi önemli. Piyasada yıllardır büyük firmalar da zayıflama ilacı üretiyor, piyasaya sunuyor, 5-10 yıl içerisinde geri toplatıyor. Neden geri toplatıyor? Kimi kalp krizine neden oldu, kimi bağırsakları tamamıyla bozdu, çeşitli rahatsızlıklara neden oldu, kimi intihara meyilli hale getirdi, depresyonu arttırdı. Hepsinin bir yan etkisi oluştu zayıflamayla ilgili. En popüler ilaçlar da başka tedavilerde kullanılan ilaçların yan etkisi. Yani bir hastayı başka nedenden dolayı tedavi ediyorsun, bir bakıyorsunuz zayıflamaya başlıyor. Oo diyorlar, bu ilacı biz böyle değil de zayıflama ilacı olarak satalım diyorlar o zaman. Evet. O yönde çalışma yapıyor firma. İlacı zayıflama ilacı olarak lanse ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği morbid obezlere kurul kararıyla, eğer çok morbid bir obezse, bu kişiye zayıflama amaçlı ilaç takviyesi yapılır diyetine ek olarak. Hı hı. Doktor kontrolünde.
1: Ama diyete ek olarak.
2: Diyete ek olarak. Hı hı. Diyetsiz direkt zayıflama ilacı yoktur. Artı bazı ilaçlar vardır, bitkisel kapsamlı, Tarım Bakanlığı'nın izniyle verilen, hı hı, eczanelerde satılan. Midede şişen.
1: Evet.
2: Lif salgısını arttıran, bağırsaklarda su tutumunu arttıran. Bu tarz ürünler vardır. Aşırı derecede acıkan insanlar vardır. Diyetlerinde bu tarz takviyeleri bazen yapıyoruz. Hı hı. Çünkü doktorumuz da bazı ilaçlar, yani eğer kan değerleriyle ilgili sıkıntılar varsa onlar da bazı takviyeler yapıyor. Destek amaçlı yapılan ürünler var. Ama şunu söyleyeyim, doktor kontrolü olmadan birçok ürünün içeriğini bilmediğimiz ürünler değil. Hı hı. Doktor kontrolü olacak bir. İkincisi, hani internetten sağdan soldan duyduğunuz içeriği ne olduğunu bilmediğiniz, sizin sağlık kriterlerinize uyup uymayan hiçbir ilacı zayıflamak amaçlı yutmayın.
1: Peki şimdi gelelim örnek diyet listemize. Evet. Bahattin Arslan diyeti diyorum ben. Evet. Bol alternatifli bir diyet listesi, tamam, alalım hocam.
2: İlk size önce şöyle söyleyeyim. Sabah kalkar kalkmaz ilk önerdiğim şey, içilebilecek ılıklıkta bir su. Bu, hı-hı, suyun içerisine şeker hastası olmayan kişiler için bir tatlı kaşığı kadar bal karıştırıyorlar. Çeyrek limon sıkıyorlar. Hı-hı. Mide problemi olanlar limon sıkmıyorlar. Bunu aç karnına içiyorlar.
1: Evet.
2: Kabızlık problemi de olan kişi varsa artı iki tane de kuru kayısı ekliyorum sabah açlıklarına. Hı
1: hı. Böyle kalkar kalkmaz,
2: evet,
1: bunu yapıyor.
2: Kalkar kalkmaz bunu yapıyor. Sonra kahvaltı yapacaksam, kahvaltıda iki dilim diyorum. Ama kiloya göre değişiyor. Kilo arttıkça bu 3, 4, 5 dilime kadar çıkabiliyor obezlik derecesine göre. İki dilim tam buğday veya yoğun çavdar ekmeği öneriyor sabahları. Evet. Kibrit kutusu bilinen bir şey. Gerçi yeni nesil kibrit kutusunu bilmez ama bizim nesilde iki kibrit kutusu büyüklüğünde az tuzlu diyorum. Zaten az tuzlu deyince yağı da az oluyor otomatik ve peynirlerin. Az yağlı bir beyaz renkli bir peynir. Birçok kişi ben beyaz peynir yemiyorum diyor. Veya tansiyonu olana bir çay bardağı kadar lor öneriyorum. Tansiyon problemi varsa tuzsuz peynir bulmak zor oluyor. Tuzsuz loru bulmak çok kolay.
1: Evet.
2: Lor. Lor tüketene lorun içerisine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı koymasını istiyorum. Hem yemesi daha lezzetli olsun diye. Baharat atabilir. Bir problem yok. Zeytini tansiyonu olanlara önermiyorum.
1: Evet.
2: Tansiyonu olmayan kişiler 3-4 tane kadar zeytin tüketebilirler.
1: 2 dakikamız var hocam, evet, bu arada.
2: Artı yeşilliğimiz. Yumurtayla ilgili problemi olmayan kişiye de mutlaka haşlanmış bir yumurta. Hafta sonu omlet menemen haline getirebilir. Domatesi çünkü, biberi falan, soğanı serbest. Şekersiz çay içebilir. Artı bu kahvaltıyı 9'a kadar yaptıysa arada bir tane meyve veriyoruz 2 saat sonra. Herhangi bir meyve. Sağlık şikayeti yoksa bütün meyveleri tüketebilir. Öğlen yemeği çalışanlar için iş yerinde genelde et ürünü çıkıyor.
1: Evet.
2: Etli bir yemek, yoğurt, salata. Pilav makarnayı almayın diyoruz. Aşırı obez olanlara bir dilim ekmek ekliyoruz. Yani bir poşetle veriyorlar, bir poşet ekmek ekliyoruz. Artı evde olan bayanlar için çorba, salata, yoğurt öneriyorum öğlen saatinde genelde. Çünkü çok büyük bir efor sarf etmedikleri için. İkindin saatine gelince iş yerinde olan insanlara sütlü bir Nescafe öneriyorum. Yanına bir iki tane kuru meyve.
1: Evet.
2: Evde olan kişiler için iki porsiyon meyve öneriyoruz arada. İki tane farklı veya bugünlerde çilek vardır. 10 tane çilek öneriyoruz. Yanına işte 5-6 tane kadar kiraz varsa kiraz veya daha farklı meyvelerin porsiyonları var. Ona göre öneriyoruz. Akşam saati, iş yerinde et yiyenlere akşam saatinde sebze veya kuru bakliyat. Yanına 2 dilim kadar ekmek öneriyoruz. Bir kase yoğurt öneriyoruz. Salatası yağsız olarak burada öneriyoruz. Sonra yatmaya yakın diyelim, bu yemeği eğer 8'e kadar yiyebiliyorlarsa yaklaşık olarak 10 gibi içebileceği bir bitkisel çay, yanına bir tane galeta öneriyorum.
1: Aha.
2: Ev hanımları 7'ye kadar yemeğini yesin diyorum. Akşam saatlerinde onlara etli bir sebze yemeği veya direkt ızgarada olur fırınlanmış olarak bir et yemeği. Öncesinde bir kase çorba, yoğurtlarını ayran veya cacık şeklinde kullansınlar diyorum. Salatayı her zaman yağsız olarak onlara öneriyoruz. Çünkü bir öğünde yiyeceklerin, yemeklerin içerisindeki yağ yeterli diyoruz. Bir yemek kaşığıyla yağ yemeği pişirsinler diyoruz. Bir kişi için tabii ki. Artı sonrasından saat 8-8.30 gibi meyve öneriyoruz. Eğer kan şekeri düşen kişi varsa meyvenin yanına bir çay bardağı kadar süt ya da bir kase kadar yoğurt.
1: Peki şimdi bitireceğiz. Son olarak yatmadan önce kaç saat önce bu yemek yeme işlemi?
2: 2-3 saat önce bitmesi gerekiyor.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Hakikaten çok bilgilendik. Bilmediğimiz de birçok şeyi öğrendik aslında zayıflamayla ilgili.
2: Kişisel olarak da değişiyor esasında. Kişiler başvurduğu zaman yaptıkları hataları da öğrenip ona göre değişiklik yapıyorlar ama genel olarak insanlarda şey var. Ütopik beklentiler var medyanın da etkisiyle. Herkes onu istediği için ona ulaşamayınca kendini başarısız kabul ediyor. Mesela haftada geliyor kişi, yarım kilo verince ben bu diyeti yapamam diyor, artık kendimi başarısız görüyorum diyor. Esasında çok başarılı görüyoruz biz.
1: Moralimizi bozmayacağız.
2: Evet, kesinlikle.
1: Çok teşekkür ederiz hocam ederim. Tekrar. Sevgili izleyiciler, böylece programın sonuna geldik. Biz sen ayrılın.
0: Sağlıklı Türkiye.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, faziletlerin en üstünü, sana vermeyene vermen, sana zulmedeni affetmendir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz nasıl evliya oldular? Sevgili dinleyicilerimiz, evliya zatların asırlardır unutulmayıp herkesçe sevilmelerinin sebeplerinden bazıları şunlardır. 1. Kendi hocalarının rızalarını kazandılar. Bütün büyükler, ümmeti arasında peygamber neyse, talebesi arasında hoca odur hadisi şerifine uyarlardı. Buyururlardı ki, bizim yaptığımız bunca hizmetin ecri sadece mübarek hocamızadır. Çünkü hocamızı tanımasaydık, doğruyu bulamazdık. Bu hizmetler sadece onlar vasıtasıyla olmaktadır. Bize ait bir şey var dersek felakete uğrarız. Bu hizmetlerin zerresini kendimizden bilirsek yanarız, mahvoluruz. Bizi doğru yola sevk eden o büyüklerdir. Onların haklarını ödeyemeyiz. 2. Ömürleri iyilik etmekle geçti. Kendilerini insanlara iyilik yapmak için adarlardı. Evlada yapılan iyilik, anaya babaya yapılmış demektir. Allahü Teala da kendi kullarına yapılan iyiliği sever. Allahü Teala'nın sevdiği kişiyi de herkes sever. Sevgi Allah'tan gelir. Allahü Teala'nın sevgisini kazanmak isteyen, salih kulların sevgisini kazanarak insanların hayırlısı olmalı. İnsanların en hayırlısı, İnsanlara faydalı olandır hadisi şerifi de hayırlı insanın kim olduğunu bildirmektedir. 3. Doğruluktan hiç ayrılmadılar. Hiç kimse için kötülük düşünmezlerdi. Hak neyse onu söyler ve yaparlardı. Müslüman elinden ve dilinden emin olunan kimsedir hadisi şerifine uygun yaşarlardı. Müslüman her yönüyle doğru insan demektir. İmanı doğru, ameli doğru, sözü doğru, özü doğru kimsedir. Bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz, doğruyu söyleyeceğim hadisi şerifine uygun yaşarlardı. 4. Çok sabrettiler. Öfkelenip kalp kırmazlar. Allahü Teala sabredenleri sever ve sabreden zafere kavuşur hadisi şerifine uyarak, hep sabrederlerdi. 5. Huyları çok yumuşaktı. Allah yumuşaktır, yumuşaklığı sever hadisi şerifine uyarak hep tatlılıkla, şefkatle muamele ederlerdi. 6. Fitneden uzak dururlardı. Müslüman Allah'tan başka kimseden korkmaz, ancak kendisinden korkar. Bilir ki benim yanlış bir hareketim, yanlış bir sözüm bütün Müslümanlara zarar verir. Müslüman fitne uykudadır. Onu uyandırana Allah lanet etsin hadisi şerifine uyarak taşıdığı elbisenin kendi elbisesi değil İslamiyetin ve bağlı olduğu büyüklerin elbisesi olduğunu bilir. Buna bir şey dökülmesin, buna bir laf gelmesin diye titrer. Bilir ki kendisi yüzünden bir Müslüman zarar görürse bunun vebali çoktur. 7. Kalp kırmaktan çok korkarlardı. Kalp kırmak, 70 kere Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Kalp kırmakla küfür arasında çok ince bir perde vardır. Kalp kırmanın kapısı açılınca küfre girilebilir. Küfrün hemen yanında kalp kırmak vardır. Mümin elinden ve dilinden kimseye zarar gelmeyen kimsedir. Mümin hep güler yüzlü, tatlı sözlü olur. Müminin ağzından kötü söz çıkmaz. Evliya bir zata Allahü Teala'nın en çok sevmediği nedir diye sorulunca, o zat Allahü Teala'nın en çok sevmediği iman etmemek, kafir olmak, bundan sonra da en çok sevmediği kalp kırmaktır buyurur. 8. Emir vermekten sakınırlardı. İnsanları felakete sürükleyecek olan huy emir vermektir. İnsanların hücrelerinde emir vermek arzusu vardır.
Bu, can çıkmadan önce en son çıkacak huydur. İnsanlar için en büyük felaket, emir verme sevgisidir. Bu sevgi olmayan emir verebilir ama bu arzu ve heves varsa verilen her emir kul hakkına girer. Büyükler bize çavuş değil er lazım derlerdi. Er, emir vermez, peki der. Er olmak, kul olmak, en şerefli meziyet, en şerefli rütbedir. Ben Allah'ın kuluyum hadisi şerifi, kulluğun er olmanın önemini göstermektedir. Er olmayı kabul etmeyen kaybeder. Çünkü sular daima denize doğru akar, tepeye doğru akmaz. Bu nefsin azgınlığını durdurmak zor iştir. Bunu durduracak en iyi ilaç peki demektir. Çünkü nefs hayır der. Yaratılışı öyledir. Ama peki derse dünya ve ahiret saadetlerine kavuşur. Eshab-ı kiram devenin üstündeyken kırbaçları yere düşse deveden inerler, kırbacı kendileri alır, tekrar binerlerdi. Deveye binmek zahmetli bir iştir. Buna rağmen emir vermemek için böyle yaparlardı. 9. Kibirden çok korkarlardı. Allahü Teala, azamet ve kibriya benim hakkımdır. Kim bana ortak olursa ona hiç acımam, yakarım buyuruyor. O halde küfürden sonra en kötü ahlak, en büyük günah kibirli olmaktır. İnsanın kalbinden kibri çıkarmak, iğneyle dağı toz haline getirmekten daha zordur. Aile içerisinde, cemiyet içerisinde her çektiğimiz sıkıntı kibirdendir. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez hadisi şerifine uymaya çalışmalı. Kibri çıkarmadan cennete girmek zordur. Güzel ahlak kalp kırmamaktır. Kibirli olan, öfkeli olan kalp kırar. 10. Hep güler yüzlüydüler. Müslüman tatlı dilli, güler yüzlü olur hadisi şerifine uygun hareket ederlerdi. Herkesin bir derdi vardır. Onlara yeni bir dert katmayıp o derdi yok etmeye çalışmalıdır. Bunun da bir ibadet olduğunu bilen Müslüman onları neşelendirir, ferahlandırmaya uğraşır. 11. Kul hakkından çok korkarlardı. Kul hakkı İslam ahlakının temelidir. Ahirette herkes kul haklarından hesaba çekilecektir. Peygamber Efendimiz Sırat Köprüsü'nde sorulacak 7 sualden sonuncusunun kul hakkı olduğunu, bundan peygamberlerin bile korktuklarını bildirmiştir. Bir kimse peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa, fakat üzerinde başkasının bir kuruş hakkı bulunsa, bu bir kuruşu ödemedikçe cennete giremez. Kul hakkı o kadar önemlidir ki, bir dank yani yarım gram gümüş hak için cemaatle kılınmış, kabul olmuş, 700 namazın sevabı alınıp hak sahibine verilecektir. Sevabı yoksa onun günahı buna yüklenecektir. Müslüman, önce senin hakkın, sonra benim hakkım. Önce senin menfaatin, sonra benim menfaatim. Önce sen rahat et, mutlu ol, sonra ben. Çünkü senin hakkın çok büyüktür. Allahü Teala bana senin hakkından soru soracak diye düşünür. Müslümanlık su gibidir. Hayat suyla başlar. Ateş suyla söner. Suyu sevmemek olmaz. Müslüman da herkes tarafından sevilen ve aranan su gibi olmalı. Hiç kimse ondan şikayet etmemeli. Ama herkesin ihtiyacı olmalıdır. Müslüman demek, hasreti çekilen insan demektir. Bir kimsenin hasreti çekilmiyorsa, son nefeste imanı tehlikededir. Nitekim, eğer bir Müslümana yaklaşmak zorsa, bu onun felaketine sebep olabilir hadisi şerifi bu durumu açıklıyor. 12. Tevazu ehliydiler. Allah için alçak gönüllü olanı Allahü Teala yükseltir hadisi şerifine uyarak tevazu sahibiydiler. Kendini yüksek gören kimse yalnız kendisi kendisini yüksek bilir. Herkes ondan nefret eder. Kibirliyi Allahü Teala sevmediği gibi insanlar da sevmez. 13. Çok cömertlerdi. Hiçbir cimri Allah

diye cevap vermiştir. Allah'ın emirlerine hürmet etmektir deniyor. Onları yapmaktır denmiyor. Öyle deseydi kaç kişi Müslüman olabilirdi? İmanla ölmek için elbette yapmaya çalışmak da şarttır.

Ebu Bekir Kettani Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala bir mümin kulunun dilini özür dilemek için açtığı zaman peşinden de af ve mağfiret kapısını açar.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülkadir Geylani, Kuddisesi Ruh. Ahiret sonsuzdur. Abdülkadir Geylani buyurdu ki, ey insan, dikkat et, ahiretin olmasın sakın ziyan. Dinin emirlerini yapmaya eyle gayret. Zira dünya geçici, ebedidir ahiret. Dünyayı ahirete niçin tercih edersin? Niçin nefsin peşinden akılsızca gidersin? Dünya işleri için geç kılarsın namazı. Hatta Allah korusun kazaya kalır bazı. Lakin namaz kazaya kalırsa dünya için, nefse esir olduğu anlaşılır kişinin. Halbuki Rabbimizin şöyle ki emri bize, sakın tabi olmayın nefse emmarenize. Sen ise alçak nefse verdin ipin ucunu. Yazık, göremiyorsun bu işin sonucunu. İyi bil ki düşmanlık yapıyor sana nefsin. Buna rağmen sen hala nefsinin emrindesin. Halbuki nefsin sana esir olsaydı eğer, dünya ve ahirette çekmezdin acı keder. Ahiret işlerine verseydin ehemmiyet, her iki dünyada da çekmezdin hiç eziyet. Bu dünya fanidir ki bir gün biter elbette. Sonsuz kalınacaktır velakin ahirette. Dünyayı aziz tutan zelil olur akibet. Zira Allah dünyaya vermiyor değer kıymet. Süslenmiş gelin gibi cezbeder dünya seni. Ahmak olan kaptırır dünyaya kendisini. Dünya da lazım dersen, evet, bunda haklısın. Lakin muhabbetini kalbe sokmamalısın. Zira kalp nazargah-ı ilahidir aşikar. Dünya muhabbetinin orada ne işi var? Dünyayı seven kişi düşer onun ardına. Velakin hiçbir zaman eremez muradına. Çünkü dünya aslında senin gölgen gibidir. Sen ondan kaçsan dahi o hep arkandan gelir. Eğer yakalamayı edersen arzu talep, yetişemezsin. Zira o önünden kaçar hep. Ey insan, sen dünyaya çalışsan da ne kadar, rızkın yine aynıdır. Sadece malın artar. Eğer hırslı olursan dünya toplamak için, üzüntülü, karışık, çetin olur her işin. Allah emretti diye çalışır isen şayet, işlerin kolay olup olmaz güçlük ve zahmet. İnsanlar iki kısma ayrılırlar. Şöyle ki, kimi dünyayı ister, kimi de ahireti. Yarın ahirette dirilince insanlar yine aynı şekilde ikiye ayrılırlar. Kimisi cennetlerde bulur sonsuz bir nimet, kimi de cehennemde çeker acı eziyet. Mahşer günü insanlar 1000 sene bekler.

çekilir. Günahkar olanlara dayanılmaz hal gelir. En sonunda derler ki, başlasa da bu hesap, razıyız cehennemde çeksek de acı azap. 1000 ahiret senesi o gün beklenecektir. Oranın bir günü ise 1000 dünya senesidir. Lakin Allah'tan korkup günah işlemeyenler arş-ı âlâ altında bu vakti geçirirler. Çünkü onlar rahatı terk ederek büsbütün dine hizmet uğrunda çalıştılar gece gündüz.

0: reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi yine insanlara bakıyoruz. Özellikle zamanımızda bir şey başarmış, bir işte başarılı olmuş filan. Adamın havasından yanına varılmıyor. Yani ben deyip duruyor yani. Bu benden başka kimse yapamazdı zaten bunu. İşte bu işte iş böyle başarılır filan. Bir de kendisinden sonra başka insanlara da tepeden bakmaya başlıyor. Yani bu başarılar, üstünlükler sanki insanla beraber gelecekmiş gibi ya da ahiretine faydası olacakmış gibi dünyalık işlerde yapılan bu, elde edilen bu başarılar insanları havaya sokuyor bir şekilde. Yani bu başkalarını da küçük görmek için yeterli bir sebep midir? Öyle soralım.
1: Şimdi Mustafa Bey, bir beyit var. Zaman zaman biz TGTP'de o İslam ve Toplu programı tabire naklediyoruz onu. Bu sorduğu suvalin cevabını cuk diye bir beyit ama cevabını veriyor. Deniyor ki orada, malı mülke olma mağrur deme var mı ben gibi. Bir muhalif el eser savurur harman gibi.
0: Yani o işte ya.
1: O kadar yani. Şimdi yakın zamanlarda oldu işte. Bazı sebeplerden dolayı falan bir tane işte televizyonlarda falan böyle kariyer yapışı yapmış falan bir hadise oldu. Hadisenin içerisinde o da çıktı. Bunu yakapaçı polisler aldı götürdü. Neyse devam ediyor falan. Onun ağzından çıkan bir söz. 15 senelik kariyerim 15 dakikada bitti diyor. Ya. Ne oldu?
0: İtibarını kaybetti.
1: Kaybetti. Ben de çocukken görüyordum. Adam zengin böyle. Diyelim ki 50 dönüm arazisi var falan. Buğday nereymiş? Buğday bu sene falan. Hayvanlara bile veririz falan. Bir sen. Hepsi gitti. Ne oldu?
0: Hayvanlara verdiler.
1: Evet, hayvanlara verdiler. Ama başka hayvanlar, karınca, böcü, börtü neyse. Onlar gitti. Ne oldu? Adamın fabrikası var. Olmuyor mu? Yangın çıkıyor, adam iflas ediyor, bir şey kalmıyor ya.
0: Tabii.
1: Yani bizim oturduğumuz Beylikdüzü'de o mermerciler sitesi var. Bir yangın oldu falan, 2-3 gün şey yapıldı falan. Hocamın koca bina gitti ya. 3 katlı mı 4 katlı mı bina falan değil mi? Adam bütün sermayesi gitti. Adam milyarlıktı derken aynı şekilde kuruşa muhtaç duruma düşüverdi. Dolayısıyla efendim mevki makam. Ya işte biraz önce verdiğimiz makam 15 dakikada, 15 senede kazandığın o makam 15 dakikada küt diye gitti. Olmuyor mu? Adam mesela generallik makamına yükselip bir hadise oluyor. Hadisede onun da parmağı oluyor. Şak diye alıyorlar. Generalliğini bile alıyorlar yani değil mi?
0: Apoletlerini söküyorlar.
1: Apoletlerini sokuyorlar. Yani süreden, sıradan bir aynı şekilde er statüsüne düşüveriyorsun. Efendim ben ne diyorlar şimdi CEO mu diyorlar ne diyorlar bir şirketi falan.
0: CEO.
1: Bir hadiseye karışıyor adam pat diye gidiyor bir daha aynı şekilde kimse o adama dönüp bakıp da affedersin şeflik bile vermiyor tamam mı? Koca şirketi yönetirken. Belki de adam hiç iş vermiyorlar. Bırak aynı şekilde şefliği mefliği. Yani kapısına bile sokmuyor hiçbir şirket. Ne oldu? İşte onun için de deme var mı ben gibi. Deme bunu. Eğer böyle bir şey ihsan ettiyse bunu Allah-u Teala'dan bil. Şükrünü yap. Şükrünü yap. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça buyuruyor ki verdiğim nimetlere şükrederseniz arttırırım. Şükretmezseniz elinizden alır azap ederim buyuruluyor. Çünkü kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki hani deme var mı ben gibi. Yani ben kelimesi Allah-u Teala ortaklıktır bu. Üstünlük taslıyorsun. Ben üstünüm diyorsun.
0: Kibir.
1: Kibir yani. Onun için de kibir, kibriya aynı kökten geliyor. Bunun için de kitaplarda bu kibriya yani büyüklük Allah-u Teala'nın sıfatlarındandır. Diğer günahlara karşı adam içki içiyor, zina ediyor, yani hırsızlık yapıyor. Allah-u Teala bu günahlara karşı sıfatlarıyla düşmandır buyuruluyor. Ama kibirliye zatıyla düşmandır. Bunun için kibriya sadece Allah-u Teala'ya mahsustur. Ve Allah-u Teala da buyuruyor ki bir hadis-i şerifte kibriya üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı cehenneme atarım hiç acımam buyuruyor. Hiç acaba. Meritik gibi öyle oluyor. Her kibirlinin sonu. Firavun tepedaklak oldu gitti boğuldu. Nemrut denen adam bir sineğin aynı şekilde maskarası oldu. Kulağından bir sinek giriyor adam vızıltısından duramıyor falan. İşte pamuktan tokmaklar yapıyorlar falan. Her gün aynı şey daha ondan vurarak sineğin o hareketini durdurmak için. En sonunda demişler bu baş olmayacak. Bir demir tokmak vuruyorlar, geberip gidiyor. Değil mi? Yani hepsinin sonu belli. Nesine kibrediyorsun? Nesine kibrediyorsun ya? Allah Teala muhafaza buyursun. Kibir kişinin kendisini başkasından üstün görmesidir. Ve Allah Teala unutmanın da bu alametidir. Şimdi bu darbenin işte insan maymundan türedi falan. Aslında adam maymundan türedi dememiş. Nebilerin kendi cins şeyler arasındaki değişime uğramasından bahsediyor. Bizdeki dinsizler de işte Darwin bunu böyle dedi falan. Bu Darwin denen adam diyor ki insan, ben diyor gözü inceledim ve diyor tepem atacak gibi oluyor. Çünkü 2-3 tane sinir sistemi. Baktığı zaman rengi de ayırıyor. Uzaklığı. Şimdi mesela fotoğraf makinesi yapıyorsun veya da kamerayla çekim yapıyorsun. Zoom yap diyorsun yani. Zoom yap yani uzağı görecek şekilde oradaki merceği ayarla diyorsun. Ya Mustafa Bey ben oturuyorum mesela bir derenin kenarında böyle kitap okuyorum falan. Birden bir tıkırtı duydum. Başımı kaldırdım. Ta dağın tepesindeki ağaçların hepsini görüyorum. Ayarlamadım yani burada bir şey böyle.
0: Ne ara zoom yaptınız?
1: Ne ara zoom yaptım? Yani adam elim adam olması sebebiyle ya bakıyor diyor ki yani insan diyor tepesini attıracak gibi. 2-3 tane sinir sistemi. Ve Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor kendinize bakın. Ve neydin ne oldun? Hatta bu tam İbn-i Saadettebi diye kitabında kitabı hazırlayan zatın üstadı olan Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri'nin bir üniversitede cevabı var. Orada uzun uzun cevap verdikten sonra orada bu zat bir şey buyuruyor. Biliyor ki her şey tıkırında gittiği zaman hep diyorsun ben diyorsun. Ama işte tersine dönünce işte ben kaderin karşısında bir oyuncak hiç. Ondan sonra bu zat buyuruyor ki yahu buyuruyor. Siz hep misiniz hiç misiniz nesiniz siz? Sonra kendi cevap veriyor. Ne hepsiniz ne de hiçsiniz. Bunun ikisi arasında bir varlıksınız. İşte diğer yarattığı Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukattan farklı olarak akıl verilmiş, irade verilmiş. Yani şimdi üstünlük falan filan böyle şey yapıyor falan da Mustafa Bey şimdi hayvanlardan bazılarına öyle şeyler verilmiş ki hani şeyde kitaplarda anlatılıyor. Tefekkür etmek yani Allah-u Teala yarattıklarına bakarak aynı şekilde Allah-u Teala'nın kudretini görmek, düşünmek farzdır diye geçiyor kitaplarda. Farzdır. Ya şimdi ben insanım. Benim bir sindirim sistemim var. Bazen mesela bu hayvanları gösteren belgesellerde timsah ve yılan en çok ikisi dikkatimi çekiyor benim. Ya tüyüyle, derisiyle, çamuruyla, mamuruyla falan timsah da şeyle yılan da yutuyor bunu. Hatta timsah ağzını açarken çok meraklanmıştım. Böyle bir bakayım göreyim falan diye. Azı dişi yok. Gelmiyor hayvan. Avladığı hayvanı eğer yani diyelim budunu şey yaptı falan öyle lak diye yutuyor kemiğiyle memiyle gidiyor. Yılan da öyle. Ya Cenab-ı Hak öyle bir sindirim sistemi yaratmış ki halledip gidiyor onda. Valla oradaki azıcık tüy benim mideme gitmiş olsa doktora koşarım. Cenab-ı Hak her hayvanın kendisine savunabilecek şekilde silah yaratmış. Mesela yılanda da zehir var çoğunda. Ya bu hayvan bu zehri taşıyor, bu hayvana bir şey yapmıyor. Ama püskürttüğü zaman karşısındakini öldürüyor. O hayvana niye bir şey yapmıyor? Zehri taşıyana niye bir şey yapmıyor? Değil mi?
0: Evet.
1: Yani Cenab-ı Hak orada bir kudret. Onu yaratanın aynı şekilde kudreti söz konusu. Hatta ne derler küçük bir böcek. Ya gece çıkıyor.
0: Ateş böceği.
1: Ateş böceği diyorlar. Hani şey gibi uğur böceği büyüklüğünde falan bir şey hatta
0: o kadar hemen
1: ona benzer bir şey. Ya gecenin şeyinde böyle partide otururken yazın rastlıyordum. Hep düşünüyordum. Böyle yavaş yavaş da uçuyor. Çok da hızlı gitmiyor falan. Hatta bir gün yanından geçerken arkadaş kaçak elektrik mi kullanıyorsun? Işık
0: nereden alıyorsun enerjiyi değil mi?
1: Santral nereden çalışıyor? Nereden şey yapıyor? Nasıl şey yapıyorsun falan? Minnacık şeyin içerisinde yani santral var. Elektrik üretiyor. Bir de aynı şekilde lambası var. Kimden aldıysa onu da o lambayı da. Yanıyor. Tamam. Yanıyor. Dolayısıyla deme var mı ben gibi deme. Allah Teala hayvanlara bir akıl verse aslanı, kaplanı, fili zebrası. Biz şehirlerde buna yaşayamayız. Bir yerde yaşayamayız yani.
0: Doğru.
1: Yoksa karıncaların hakkında gelemeyiz, tamam mı?
0: Tabii canım.
1: Biz saldırdık karınca. Dolayısıyla Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ahmet bin Hanbel Hazretleri, kibir taşıyan kafada akla rastlayamazsınız. Kibir taşıyan kafada akla rastlayamazsınız. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ve İmam-ı Zeynel Abidin Hazretleri de, kibir sahipleri benim çok garibime gidiyor. Kendilerini bir damladan meydana geldikleri, sonra da çürümüş, kokmuş, leş olacaklarını bildikleri halde yine de kibirlenler. Bunlar neyine güvenirler bu işte? Hakikaten ya. Neyine güveniyorsun arkadaşım ya? Ölüm meleği geldiği zaman, şşt, ben sana aynı şekilde ruhum muhum ver. De. Diyemem diyor. E nesin o zaman arkadaşsın ya? Yaşlanma.
0: Havan kime yani?
1: Havan kime, tamam. Allah-u Teala nefsimizin şerrinden hepimizi muhafaza
0: buyursun. Teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.

0: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzelce abdest alıp namazını cemaatle kılanın bütün günahları affolur. Güzelce abdest alan günahlarından sıyrılmış olur. Güzelce abdest alıp bir din kardeşini ziyaret eden cehennemden uzaklaşır. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
1: Emirül Müminin Ali kerramallahu veceh şöyle anlatmıştır. Resulullah'ı defnettikten sonra bir köylü geldi. Kendini kabri şerifin üzerine bıraktı. Topraklarını başına saçtı. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, emir buyurdun, emrine itaat ettik. Allahü Teala sana Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Biz de senden kabul ettik. O Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimede Allahü Teala Nisa suresi 64. ayetinde mealen, nefslerine zulmedenler sana gelip Allahü Teala'dan af dilerse ve Resulüm de onlar için af dilerse, Allahü Teala'yı tövbeleri kabul edici ve merhamet edici bulurlar buyurmaktadır. Biz kendi nefsimize zulmettik. Şimdi bizim için af dileyesin diye geldik, dedi. O anda kabri şeriften affettiler diye bir ses işitildi. Abdurrahman el-Amberi şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir arefe günü hutbe okuyordu ve sadaka vermeye teşvik ediyordu. Bir genç kalkıp, ya Resulallah, bu deve fakirlerin olsun, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o deveye baktı ve emreyledi, satın aldılar. O günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e radıyallahu anh, sana acayip bir haber vereyim mi, buyurdu. O da buyurun, dedi. Buyurdular ki, bu gece dışarıya çıkmıştım. O deve bana, Esselamu aleyke ya Resulallah, dedi. Ben, Allahü Teala sana bereketler versin, dedim. Dedi ki, ya Resulallah, benim anam Kureyş'ten bir kişinin devesiydi. Sütünü sağacağı zaman yem verir doyururdu. Sağmayacağı zaman hiçbir şey vermezdi. Ben onun 5. yavrusuyum. Cahiliye zamanında bir deve 5 defa doğurursa 5. yavrusunu putlar için ayırıp ona binmezler ve yük yüklemezlerdi. Beni köylüler ariyet verdiler. Onlardan kaçtım. Kırlarda otladım. Otlar bana, önce bana gel, bana gel, sen Muhammed'insin diye seslenirlerdi. Geceliğin yırtıcı hayvanlar, ona dokunmayın, o Muhammed'indir sallallahu aleyhi ve sellem derlerdi. Allahü Teala beni sana kavuşturuncaya kadar böyle oldu, dedi. Sahibinin adı nedir, dedim. Gadba'dır, dedi. Ona sahibinin adını verdim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatı yaklaştığı sırada Gadba bana ne vasiyet edersin diye sordu. Sen kızım Fatıma'nınsın. Sana dünyada ve ahirette o binecektir buyurdu. Gadba bana senden başkasının binmesini istemezdim deyince, sana kızım Fatıma'dan başkası binmez buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Fatıma radıyallahu anha bir gece dışarı çıkmıştı. Gadba selam verip, ey Resulullah'ın kızı, artık dünyadan ayrılma zamanım yaklaştı. Resulullah'ın vefatından sonra yiyeceğe ve içeceğe hiç ihtiyaç duymadım, dedi.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlar üçe ayrıldı. İnanmayıp Resulullah'a karşı gelenler kâfir oldu. İnanmayıp inanmış gibi görünenlere münafık denildi. İnananlara eshab denildi. Eshab-ı kiramın inanışları hep aynıydı. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş işleri yapmakta da birbirlerine uygun idiler. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık bildirilmemiş bir şeye inanmayı dinimiz emretmemiştir. Fen bilgilerinin çoğu böyledir. Bunlardan akla uygun olanlara inanılır. Açıkça emr veya yasak edilmemiş işler ise böyle değildir. Böyle işleri yapıp yapmamakta açıkça bildirilenlere benzetilmelerini Allahü Teala derin alimlere emretmektedir. Bu benzetmeyi yapabilecek derin alimlere müçtehit denir. Bu benzetmek işine içtihat denir. Bir müçtehidin içtihat ederek elde ettiği bilgilerin hepsine o müçtehidin mezhebi denir. Eshab-ı kiramın hepsi derin alim, birer müçtehit idiler. İslamiyet bilgilerinde, siyaset, idarecilik ve zamanlarının fen bilgilerinde ve tasavvuf marifetlerinde birer derya idiler. Bu bilgilerinin hepsini Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek cemalini görmekle ve kalplere işleyen, ruhları çeken sözlerini işitmekle az zamanda edindiler. Her birinin mezhebi vardı. Mezhepleri az veya çok farklıydı. Tabiinin ve tebe-i tabiinin arasında da müçtehitler vardı. Bu müçtehitlerin ve eshab-ı kiramın mezheplerinden yalnız dördü kitaplara geçip dünyanın her yerine yayıldı. Diğerlerinin mezhepleri unutuldu. Bu dört mezhebin imanları eshab-ı kiramın radıyallahu teâlâ anhum ecmain ortak olan imanıdır. Bunun için dördüne de ehl-i sünnet denir. İmanları arasında esasta ayrılık yoktur. Birbirlerini din kardeşi bilirler. Birbirlerini severler. Birbirlerine uymayan işlerini de zaruret olunca birbirlerini taklit ederek yaparlar. Allahü Teala mezheplerin böyle ayrı olmalarını istemiştir. Bu ayrılığın Allahü Teala tarafından Müslümanlara rahmet olduğunu Peygamberimiz haber vermiştir. Çünkü dört mezhep arasındaki ufak tefek başkalıklar Müslümanların işlerini kolaylaştırmaktadır. Her Müslüman vücut yapısına, yaşadığı iklim şartlarına ve iş hayatına göre kendisine daha kolay gelen mezhebi seçer. İbadetlerini ve her işini bu mezhebin bildirdiğine göre yapar.
1: Değerli izleyenler, sorularla devam ediyoruz. Osman Ünlü hocamız bize birkaç soru daha bugün yöneltmek istiyoruz. Hocam, insanlar bazı ibadetleri mesela bir başkasının, başka insanların hoşuna gitsin diyerek onların hoşlandığı şekilde yapsa veya bir şey okuyorsa okusa uygun olur mu?
2: Onlar yani bir yerde
1: beğendirmek için yani.
2: Açıkçası onları eğlendirmek için.
1: Eğlendirmek için mi ya?
2: Öyle olur yani. Netice tabii oraya çıkar. Netice için. İbadet İslam alimlerinin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Kudüs'e soru ibadet emredileni emredildiği şekilde yapmak. Efendim hikmetini, faydasını anlasan da anlamasan da. Şimdi biz ibadeti kim için yapıyoruz? Allah'tan rızası için yapıyoruz. İnsanların hoşuna gitsin diye yaptığın zaman ne olur? Yani insanların hoşuna gitsin diye Kur'an-ı Kerim şarkı kalplarıyla oku. İlahileri çalgılarla oku. Efendim işte bilmem Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin işte anma törenlerinde bakıyorsun. Neyi çalıyorsun? Dönüyorsun. Bunlar Mevlana Hazretleri yapmamıştır böyle bir şey. O büyük evliyaya iftiradır bunların hepsi. Sonradan getirmiştir. Ney, darbuka bilmem neler falan filan hepsi uydurmadır. Dolayısıyla efendim gelsinler insanlar görsünler de zevk alsınlar. Efendim zevk alıyorum ben diyor bazıları. Zevk alırsın tabii. Zina ettiği zaman zevk almaz mı insan? Zevk alır tabii.
1: İçki içen zevksiz,
2: içki içen zevksiz mi içiyor? Yani haramlarda zevk yok denmiyor ki. Allah-u Teala yasak etmiştir. Buradan geçmek yasak. Yani insanlar bile aynı şekilde yasaklar koyuyor. Şurada bizim yaptığımızda havaalanı vardı mesela. Orada tel örgüler var. Askeriyenin de yeri vardı. Oraya koymuş. Asker resmini koymuş. Burası yasak diyor. Girmiyorsun. Giremem diyorsun. Yasak koymuş. Bir insanın koyduğu yasağa aynı şekilde riayet ediyorsun da Allah-u Teala'nın koyduğu yasağa veyahut da bildirdiği emri değiştirerek insanlar hoşlansın diye yapmak ne insanlığa ne Müslümanlığa yakışmaz. Dolayısıyla ibadetler Allah içindir. Allah-u Teala'nın emrettiği içindir. Nasıl emrettiyse de öyle yapılır.
1: Hocam bir soru da şöyle var. Var. Bir Müslüman dinine saldıranlar oluyor mesela. Dinine, imanına saldıranlara karşı nasıl hareket etmesi lazım?
2: Şimdi orada bir ölçümü demişler. Hubbu billah, hubbu fillah, buğdu fillah diye. Yani Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. İki kelimeyle bildirmişler bunu. Her Müslüman hem imanını korumaya çalışmalı, kaptırmamaya çalışmalı, hem de Allah-u Teala ve onun peygamberine inanmayanları sevmemesi lazımdır. Ayrıca bu dini değiştirmek için bidat sahipleri var, mezhepsizi var, vehhabisi var. Bunlara da çok uyanık olması, dikkat etmesi lazım. Kurtulan fırka ehl-i sünnet ve cemaattir. Ehl-i sünnet itikadını doğru öğrenmesi için ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını okuması lazım. Yani bir kimse cahilse gelen tokatlar giden tokatlar onu. Çünkü Osmanlıca kitaplarda bir söz var. Çoğunda yazıyor. Cahil sofu şeytana maskarası olur diye. Sen şimdi cahil kalmışsın. Dolayısıyla bir sürü senin imanını çalmak için dışarıda ve içeride düşman var. İçeride zaten nefis var. Dışarıda şeytan ve mücessem nefis olmuş insanlar var. Bunlar da hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün buyuruyorlar ki öyle zaman gelecek ki camide kürsüyü gösteriyor. Bu kürsüden insanları cehenneme çağıracaklar. Sahabe-i Kiram hayret ediyor. Nereden anlatacak ya Resulü? Kur'an'dan buyuruyor.
1: Ya.
2: Nasıl buyuruyor? Kur'an'ı açacak. Bak işte Allah dedi ki diye başlayacak.
1: Kafasına
2: kendi,
1: göre.
2: Kendi görüşünü anlatacak. Kendi görüşünü anlatacak. Sen de cahilsin. Adam Kur'an'dan anlatıyor. Kur'an'dan anlatıyor.
1: Nasıl anlattı be?
2: Nasıl anlattı be? Tabii. Kur'an'dan anlatmıyor adam. Senin aynı şekilde imanı da çaldı götürdü. İtikadını bozdu. Efendim işte bir gün uyanacak. Ölünce uyanır insan. İnsanlar uykudadır.
1: Ölünce
2: uyanır. O zaman uyanırsın ama hani bizde bir söz vardır. Geçti borun pazarı süreç yeniliydi. Zaten imansız olarak gittiysen bunun çaresi yok Musa Bey. Ama günahı var. Dağlar gibi günahı olsa da Bahattin Buhari Hazretleri buyuruyor ki dağlar gibi günahınız olsa da bu tarafa imanlı geçmeye çalışın. Sen itikadını bozmuşsun. Ondan sonra dinini öğrenmemişsin. İbadetini yerine getirmemişsin. Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde yapmamışsın. Sonra da diyorsun Allah-u Teala affeder. Evet affeder ama Allah-u Teala kerim olduğu gibi elim azap sahibidir de. Bunu da hiç unutmamak lazım.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz.
3: Mazlum, sabırlı ve garip olanların ölümüne dair şehitler. Bunların ölümleri birdir. Birini diyelim, diğeri dahi ona benzer. Garip dahi iki türlüdür. Biri uzak iklimde kalıp, yanında akrabası ve aşinası bulunmaya, biri dahi mekanında fakir ola, kimse tenezzül edip onun yanına varmaz ola. Böyle müminler dahi gariptir ve ölürse şehittir. Birisi 60 yaşını geçe ve 5 vakit namazını terk etmeye, bu dahi şehittir. Haram işlemesi ölümüne sebep olan mesela içki içerek zehirlenen şehit olmaz. Fakat haram işlerken başka sebeple ölürse, mesela bina çökerek ölürse şehit olur. Kadınların, kızların yüzlerinden ve avuç içlerinden başka her yerleri avret mahallidir. Örtünmeleri farzdır. Ehemmiyet vermeyen kafir olur. Başı, saçı, kolu, bacağı açık olarak sokağa çıkmayan kadınlar, kızlar da şehittir. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına ahkâm-ı İslamiye denir. Ahkâm-ı İslamiye'yi öğrenen ve çocuklarına öğreten ana baba da şehittir. İmanı ve namazı olmazsa şehit olmazlar. Ve kâfir elinde esir olduğu halde ölen Müslüman dahi şehittir. Zulm, işkence yapılarak öldürülen kâfir şehit olmaz. Kâfir olarak ölen asla cennete girmez. Bu kişiler ne zaman ölüm yastığına başlarını koyarlar, gökler kapısı açılır ve yere o kadar melaike iner ki hesabını ancak Mevla bilir. Bunların ellerinde nurdan taç ve hulleler ola. O kişinin canını izzet ile davet edeler. Nitekim Hak Teâlâ bu hali Fecr suresinin sonunda beyan buyuruyor. O has melekler o hullelere saralar. O anda Hak'tan nida gele ki cennete götürün. Zira dünyada cümleden ziyade namaz kılardı ve misafiri sever, suçları bağışlar idi ve istiğfar eder idi ve beni çok zikrederdi. Avret mahalli açık olarak sokağa çıkmazdı. Kendini haramlardan pâk ederdi ve peygamberlere ve İslamiyete muti idi. Şimdi o iki melekler ki insanın iki omuzunda dünyada hayır ve şer olarak işlediklerini yazarlar. Onlar diye ki, Ya Rabbi, bizi dünyada bu kuluna müvekkel eyledin. Şimdiki demde izin ver, bu kulunun canıyla göklere çıkalım. Hitab-ı İzzet varid ola ki, siz onun kabrinin yanında durun, tesbih ve tekbir edip bana secdede bulunun ve sevabını o kuluma bağışlayın. Onlar dahi kıyamete değin, zikr ve tesbih edip sevabını o kulun defterine yazarlar. Şehitler ölürken hiç acı duymaz. Cennette verilecek olan nimetler, lezzetler kendilerine gösterilip, bunların zevkleri içinde ruhlarını meleklere seve seve teslim ederler.
4: Eshab-ı Kiram Aleyhimür Ridvan. Cennetle müjdelenen 10 kişiden biri Abdurrahman bin Avf Hazretleri radıyallahu anh, göktekiler ve yerdekiler katında emin olan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, eshabım gibi hiç kimse İslamiyete hizmet edemez. Bu bölümümüzde Efendimiz aleyhisselamın isim isim zikrettikleri ve cennetle müjdelenmiş olduklarını emir buyurdukları 10 sahabiden birinin, Abdurrahman bin Avf Hazretlerinin hayatını anlatacağız. O, nesep olarak 7. kuşakta alemlerin efendisiyle birleşen bir yiğittir. Önce iman edenlerden birçoğunda olduğu gibi onun da iman etmesine vesile olan, peygamberlerden sonra insanların en üstünü olan Hazreti Ebubekr Sıddık'tır. Hicretten 44 yıl önce doğan Abdurrahman bin Avf Hazretleri ilk iman eden 8 kişiden biridir. Ticareti iyi bilen, girdiği işlerde çok iyi kazanan, dürüst bir tacir olan Abdurrahman bin Avf Müslüman olduktan sonra diğer sahabe-i kiram aleyhimür rıdvan gibi çok büyük zulümlere maruz kalır. Habeşistan'a hicret emri verilen sahabe-i kiramın içinde o da vardır. Bir süre kalındıktan sonra Habeşistan'da Efendimiz aleyhisselamın Medine'ye hicretinin hemen akabinde onlar da Medine'ye vasıl olur, Efendimiz aleyhisselama kavuşurlar. Medine'ye hicretten sonra Efendimiz aleyhisselamın muhacirlerden yani Mekke-i Mükerreme'den hicret eden her bir sahabiyi Ensar'dan yani Medineli Müslümanlardan biriyle kardeş yapmasıyla onu da Said bin Rebi ile kardeş yaparlar. Mü'min kardeşliğinin en önemli numunelerinden olan bu kardeşliğin sınırları yoktur. Çünkü İslam kardeşliği kardeşlikten öte bir muhabbettir, samimiyettir.
0: Sevgili Peygamberimiz
3: sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Müslüman kardeşinin yüzüne tebessüm sadakadır.
5: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızın yemyeşil tarihi eserlerin toplandığı güzel gölüyle meşhur olan İznik ilçemizden sesleniyorum. İznik'in baş eseri sayılacak önemli bir tarihi eseri de hemen sol arkama aldım. Sizlere onu anlatacağım biraz sonra yanına gidince. Bu İznik'in Yeşil Camii. Minaresindeki güzel yeşil seramik çinilerin adıyla anılan bir cami bu. Yoksa bu camiyi yaptıran kimse Çandarlı Hayreddin Halil Paşa'dır. Yani Çandarlı sülalesinin devlet hizmetindeki ilk temsilcisidir. Bazıları Halil Hayreddin Paşa diyorlar. Hayreddin aslında daha sonradan verilen, birisi insanın annesinin babasının koyduğu isimdir. Halil. Ona Halil koymuşlar. Ama sonradan onun dine olan hayırlarıyla, hizmetleriyle halk da ona Hayreddin demiş. O işte lakap oluyor. Öne alınıyor. Buna elkap deniyor çoğuluna. Hayreddin Halil Paşa. Önceleri medreseleri bir bir geçerek hayat hakkında size daha geniş bilgiyi türbesinde ve diğer bazı eserlerinde vereceğim. Şimdi İzmit'e başlarken ikinci bölümünde sizlere bu ön bilgileri bir vermeye çalışacağım. Çandarlı sülalesinin devlette hizmet alan bütün görevlileri Halil Paşa'nın oğlu Ali Paşa, Ali Paşa'nın küçük kardeşi İbrahim Paşa, İbrahim Paşa'nın oğlu Çandarlı Kara Halil Paşa, Fatih Sultan Mehmet Han'ın veziri azamı olan ve onun oğlu 2. İbrahim Paşa. Bunların hepsi ilim adamıydı efendim. Halbuki bu makamlara daha sonra da Osmanlı'da asker kökenli olanlar getirildi. Bunlar asker kökenli değil. Ulema takımından, Ümera'dan değildi. Fakat devletin ilk kuruluş yıllarında kısmet işte, takdiri ilahi. Allah-u Teala devletin demek ki tam sağlam temellere oturması için bu kullarını vazifelendirdi. Hem ilim var, maneviyat var, hem de devlete karşı sevgi ve muhabbeti var. Bu ikisi birleşince insanın adı ne olur efendim? İşte Hayreddin olur. Hayreddin olmuştur. Ve bu camiyi 1378'lerde yaptırmış. Düşününüz, İstanbul'daki en eski cami, en eski bilinen cami, tabi Arap Camii hariç Karaköy'deki, o daha sonradan başka şeylerde kullanıldı. O en eskisi İstanbul'un ve bu bölgenin en eskisi, belki Diyarbakır'daki Ulu Cami ile neredeyse emsal gibi olacak veya ondan 100 sene daha sonra olmuş diyebiliriz. Bu 1378'lerde yapılan bu cami 600 yılı doldurmuş. 600 yılı doldurmuş. 650'ye doğru gidiyor. Halbuki İstanbul'dakiler 1455 falan. Fatih Camii. Önce Eyüp Sultan Camii, sonra Fatih Camii. Şimdi gidelim caminin daha yakınına ve bu camiyle ilgili bilgiler vereyim. Sonra da Çandarlı sülalesinden bazı örnek insanları sizlere anlatmaya çalışayım. Yeşil Cami'nin şu anda avlusundayız. Tabii bu avluda bir normal şadırvan olması lazım. O şadırvan, o orijinal şadırvan, 650 senelik şadırvan maalesef şimdi yok. Avlunun bir ihata duvarı olması lazım. Avlusu çok geniş, yok. Şimdi bulunduğum yerden, bu caminin önündeyim. Sol tarafa doğru, tam sol koluma doğru 100 metre gidince Kutbüddin İzdiki Hazretleri'nin türbesi ve camii var. Çok yakın. Yani bu bölgeye geldiğinizde, Yeşil Cami dediğinizde, İznik'teki önemli 3 tarihi eseri bir arada görmeniz mümkün. Önüme doğru şöyle 150 metre gidince de Nilüfer Hatun imareti var. Onu da inşallah sizlere güzel bir şekilde göstereceğiz, tanıtacağız ama tabi bugün değil. Bugün sizlere Yeşil Camii enine, boyuna, yüksekliğine, sanat eseri tarafını, banisi hakkındaki ilmi tarafları yetiştirebildiğim kadar anlatmaya çalışacağım. Bu cami Bursa'daki Yeşil Camii, Yeşil Türbe demiyorum, yanlış anlaşılmasın, Yeşil Camii'yi andırır. Onun da bunun da her tarafı mermer, içi de dışı da mermer. Efendim, avluda sizlere göstereceğim, tarihi bir ağaç da kalmamış. Diyeceksiniz ki buna dikmemişler mi? Dikmişler, dikmişler de bu caminin başta 1921-22'lerde Yunan burayı işgal edemedi. Kenar mahallelerine girdi. Zaman zaman içeriye girip saboteler yaptılar. Tarihi eserleri yaktılar efendim. Bunların işi gücü tarihi eserler efendim. İbadethane yakılır mı efendim? Hiçbir Müslümanın, hiçbir Hristiyan veya Yahudinin ibadethanesini yaktığını duydunuz mu? Tarihlerde kaydı var mı? Yok. Peki ne istiyorsunuz bu taştan? Bu taşı camiye koyarsınız, ibadet edilir içinde. Bu taşı köprüye koyarsınız, üzerinden arabalar geçer. Bu taşı başka uygunsuz bir yere koyarsınız, meyhane yaparsın mesela. Meyhanede durur. Taş demez ki ya ben bu meyhaneyi istemiyorum, beni götürün camiye, hamama, ibadethaneye diyemez. Öyle yaratılmamış. Peki bu cansızdan siz ne istiyorsunuz? Niye uğraşıyorsunuz? Bunlar aciz insanların işidir. Cesetlere saldırmak veya cansız tarihi eserlere saldırmak, bilhassa ibadetleri ilgiliyle sanki dini bir görev yapıyor gibi. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Eshab-ı Kiram'ın hazır bulunduğu bir yerde Efendimiz'i ziyarete gelen Hristiyanlar dediler ki bizim ibadet vaktimiz geldi, müsaade etseniz ibadetimizi yapacağız. Eshab-ı Kiram bize hakaret ediyor, bizim mescidimizde kendi ibadetlerini, sapık yollarını yapacaklar şeklinde bir feverana kapıldılar. Buyurdular ki hayır, dokunmayınız, hiç onlara dokunmayınız. Nerede Yunanlar geldiler efendim, yaktılar, yıktılar bu tarihi eserlerin, sökebildiklerinin kitabesini söktü. Bu caminin kapısında kitabeyi ahbi taşıyabilselerdi o da giderdi. Hem buradaki son cemaat yerinin hemen girişinde, orada yarı kapalı yapılmış. Bu değişik bir son cemaat yer efendim. Osmanlı'da her yerde bu yok. Belki Hüdavendigâr Camii'nin üst katlarında buna benzer mermer korkuluklar var. Fakat bu mermer korkulukların arkasındaki düz mermerler daha sonradan takılan mermere benziyor. Belli ki bir restorasyonda aman içeriye soğuk gelmesin dediler. Ecdat onu süslemiş, burada Mahmut Çelebi Camii'nde de aynı korkulukları, mermer korkuluğu görüyoruz. Bu korkuluklar Selçuklu sanat eserinin Osmanlı'da devam ettiğinin en güzel canlı şahitleridir. İki tane mermer sütun var. İki tane de paye var. Sağda ve solda, dışlarda. İki mermer sütunla iki payeye son cemaat yerini olduğu gibi taşıtmış. Üzerinde de çok güzel o günün yazısıyla bir kitabesi var. Bu kitabeyi biz şimdi buradan okuyamıyoruz. Mesafesinden okuyamıyoruz. Bir de o günün yazısı tıpkı Çandarlı Halil Hayrettin Paşa'nın kabir taşında olduğu zamanın kaligrafisini aynen burada görüyoruz. Yazı stili aynı. Aynı o dönem. Ali Paşa'nın kabrinde de var bu. Oğlu Ali Paşa'nın, Hayrettin Halil Paşa'nın da kabrinde var. Onları da inşallah türbelerini çekerken anlatacağız. Buradan şimdi son cemaat yerine girelim. Ondan sonra da biraz da orada bir şeyler anlatıp artık harim kısmına bilahare geçmeye çalışacağız. Yetişirse, yetişmezse yarına kadar sabredeceksiniz neticeyi öğrenmek için. Buyurun geçelim. Şimdi Yeşil Cami'nin, yani Çandarlı Hayrettin Halil Paşa'nın caminin son cemaat yerindeyiz. Son cemaat yerinde iki tane mermer ayakkabılık görüyorsunuz. Bunlar yeni makine işidir. El emeği pek azdır, makine emeği çoktur. Ama gördüğümüz diğer kısımları caminin hepsi el emeği göz nurudur efendim. Kim bilir kaç işçi kaç gün çalıştı. 1378'de inşası başladı. 1391'e kadar 13 sene sürdü. 13 senenin hepsinde de Hayrettin Halil Paşa inşa ettirmedi. Onun vefatıyla yerine büyük oğlu Ali Paşa geçti ve babasının bu hayır eserini kendi üzerine aldı, o tamamlattı. Yani böylece 13 sene geçti aradan. Ali Paşa çocuğu olmadı efendim. O da Osmanlı'nın sadrazamıydı. Uzun sürede sadrazamlık yaptı ama çocuğu olmadı. Çandarlı sülalesi, onun küçük kardeşi İbrahim Paşa, Ali Paşa vefat edince İbrahim Paşa Osmanlı'nın veziri oldu. Dört paşa peş peşe vezir oldu efendim. Hatta beşincisi de vezir oldu, ikinci İbrahim Paşa'da. Vezir demek o zaman için sadrazam, yani başbakan demektir. Vezir-i azam lafı da daha sonradan konmaya başlamıştır, söylenmeye başlamıştır. Daha önceleri sadece vezir demek padişahın baş yardımcısı demekti. Daha sonraki yıllarda başka bir vezir daha tayin edilince Çandarlı sülalesinden olanlara vezir-i azam denmeye başladı. İşte Ali Paşa'nın çocuğu olmayınca Çandarlı soyu İbrahim Paşa'dan, birinci İbrahim Paşa'dan itibaren devam ede geldi. Son cemaat yerinin şu anda bulunduğum kısmında tepemde bir kubbe var efendim. Biz senelerdir bu programı yapıyoruz. Anadolu'daki yurt içi, yurt dışı hatta tarihi eserlerde sizlere yapıları ve yaptıranları tanıtmaya çalışıyoruz. İlk defa son cemaat yerinin orta kubbesi bu kadar yüksek bir eser görüyorum. 15 metre yüksekliği var efendim son cemaat yerinin bu orta kubbesi. Bakıyorsunuz külahınız kafanızdan düşer. Evet evet, külah düşer rahat bir şekilde. Evet, böyle bir yer yaptırmış ve cami tamamıyla son cemaat yeri de mermerle kaplı. Ayrıca bu son cemaat yerinde daha sonradan zannediyorum Mimar Sinan rahmetli buraları gördükten sonra bundan bir fikir aldı, bir ders aldı. Kılıç Ali Paşa Camii'ni Tophane'deki, İstanbul Tophane'deki yaparken buradaki bu sistemi orada uygulamış. Çift sütun kullanmış efendim. Bir bazalt, bir mermer yan yana. Aynı kanadın yükünü bu iki mermere eşit paylaştırmış. Yani birinde herhangi bir şey olursa, nasıl tırların çift diferansiyelleri var ya efendim, hatta dört diferansiyelli olanlar falan var ya efendim, onun gibi burada da, onlar da nereden buldu o tır şeylerini? İşte bu camilerdeki statik hesaplarından buldular efendim. İki sütun burada, iki sütun burada, ikisi yan yana böyle caminin bütün bu bölgedeki son cemaat yerindeki ana yükünü onlar taşıyor. Şimdi taş kapıya geldik. Taş kapısı güzel, kitabeleri güzel. Anlatacaklarım da inşallah bu baniler hakkındaki anlatacaklarım da onlara ahirette yardımcı olacaktır, şahitlik edeceklerdir. Ama programın sonuna geldik. Bundan sonraki programa inşallah. Çandarlı Hayrettin Halil Paşa Camii'ni bir bölümde bitiremedik. Zaten bitirmek de istemiyorduk. Niye? Çünkü içeride İznik Çin'inin merkezi. Çin'inin merkezinde Çiniciliğin başladığı yıllarda, yani 14. asırdaki İznik Çinisi. İstanbul'daki Çinilerin, gördüğümüz tarihi camilerdeki Çinilerin kökeni İznik Çinilerinin 16. 17. yüzyıl. Süremizi böylece sonuna geldik. Bundan sonraki programda inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bir anı, bir hikaye.
3: Temeşvarlı Osman Ağa. Bir Osmanlı askerinin sıra dışı esaret anıları. 1688-1700 yılları arası. Bu ana kadar anlattıklarımızın bir özetini sizlere vermek icap ederse, artık özetler de biraz kısa tutmaya çalışıyorum. Çünkü süremiz zaten 10 dakika. Temeşvarlı Osman Ağa bir kalede Avusturyalılara esir düşer. Avusturyalılardan da bu esirler paylaştırılırken bir Avusturyalı yüzbaşı askeri yargıçın hissesine düşer Osman Ağa. O da ilk tanışırken, daha adını öğrenirken, sen kurtuluş akçesi ver de buradan kaç der, işaretlerle. İkisi tarafta birbirinin dilini bilmiyor. 66'na anlaşırlar. Osman Ağa da dürüstçe memleketine gider Temeşvar'a. Oradan 66'ını alıp 9 altında arkadaşlar 69 altını gelirken, yolda Fişer'in birliğinin kalkıp daha uzaklara, batıya doğru gittiğini öğrenir. Onlara ulaşayım da şu esirlikten kurtulayım. Ya kendi kendini esirlikten kurtar be Osman'a. İşte o günün dürüstlüğü demek ki, efendim, o günün şartları bilemiyoruz. Yolda haydutlar paralarını alırlar, bunu öldürmeye kalkarlar. Derken ellerinden kurtulur ve yüzbaşı Fişer'i 7 günlük aramadan sonra yolda birliğiyle bulur. Durum anlatır, beni haydutlar soydu. Fişer de, kurtuluş akçası demek ki onlar da, hemen bir askeri birlik tertip edip gider Tuna kıyısında bağlı olan haydut gemisinden Osman'ın paralarını, başka da paralar varsa onları da, yani gemiyi haydutlar insanları soyarak parayla doldurmuşlar. Gemiyi de Fişer haydutları soyarak içeridekileri kendi cebine aktardı ve ondan sonra da Osman'ın elbiselerini de kurtardı. Elbisesini giydi. Böylece Fişer'in kahvaltı masasına davet edildi. Demiştik. Şimdi oradan inşallah devam edeceğiz. Kahvaltıdan sonra fazla beklemedik. Atlarımıza bindik. Artık Osman atta, elbisesini giydi. 8 saat uzaktaki Ösek'e döndük. 8 saatlik yol geliyorlar. Hatta 8 saatlik yol, yüzbaşı Fişer o paraları da kendine alıyor. Devletine irat kaydı için almıyor. Ösek'te büyük bir ordu toplanmıştı. Payer Fürst ve diğer birçok general de oradaydı. Demek ki toplanma merkezi yaptı orayı. Belgrad'a hücum için hazırlanıyorlarmış. Belgrad o zamanlar daha Osmanlı'nın elinde, çıkmadı. O zamanlarda da çıkmadı. Daha sonraları maalesef çıktı. Mithat Paşa'nın oralarda valilik yaptığı zamanlarda fiilen çıktı. Daha sonra da resmen çıktı. İkinci gün Fişer'e el kol işaretleriyle meramı anlatmaya çalıştım. Dedim ki el kol işareti, dil bilmiyorlar. Efendisi, yani sahibi olduğunun. Fidye paramı

0: Gerçi bu esirim Osman bana söz verdiği parayı eksiksiz teslim etti. Tercüman tercüme diyor. Kendisine azat belgesi verip Temeşvar'a göndermek istiyorum. Fakat yapamam. Askeri yargıç söylüyor bunu. Çünkü şimdi ben onu yalnız başına Erdut tarafına ve oradan Zegedin tarafına gönderirsem kendisi için çok tehlikeli olur. Osman ne kadar seviyor bakın. Erdut'ta o Macarlara neler yaptığımızı bütün hepsi gördü. Oradan geçerek o ıssız sahralara gidecek olursa bin canı ve bin de başı olsa bir tanesini kurtaramaz. Kesinlikle arkasına düşerler ve öldürürler. Aman diyor, Osman çok temiz bir çocuk. Bunu öldürürler diye korkuyorum. Ben bırakmak istemiyorum. Diyor Fişer, ama acaba kalbindeki niyeti bu mu? Hayır, kalbindeki niyeti bu değil. Söyledikleri aslında yanlış da değildi diyor Osman hatıralarında. Yalnız başıma oraları geçmek oldukça tehlikeliydi. Ben de farklı bir teklif yaptım. Öyleyse yakın şurada beni Belgrad tarafına gönder. Ona da razı olmadı. Hani canını düşünüyordun, burada canı kurtulacak. Belgrad yakın, Özek'e yakın, çok yakın. Zeged'in doğuya doğru, Belgrad batıya doğru. Razı olmadı. Askerlerimiz Belgrad'a hücum için hazırlanmaktalar. Biz Belgrad'ı artık muhasara etmiş gibiyiz. Generalimiz seni o tarafa göndermeme bana izin vermez. Düşman tarafına seni göndermek istemez. İnsanoğlu hayır demek isteyince ne kulplar buluyor görüyorsunuz efendim. Ne kulplar buluyor. Evet. Fakat benim bağlı olduğum General Prens Louis bir miktar askerle Bosna bölgesine görevlendirildi. Kısa bir süre sonra biz de o tarafa hareket edeceğiz. Oralara vardığımda istediğim belgeleri verir, seni serbest bırakırım, merak etme. Söz, yüzbaşının sözü. Bosna, Hersek tarafına bir birlikte gideceğiz, bana da o bölgeleri verdiler. Seni Belgrad değil ama Bosna, Hersek tarafında serbest bırakırım. Fişer bunları söyleyip sonra gözümü korkutmak için beni tehdit etti. Sakın kaçmaya heveslenme. Çünkü niyeti başka Fişer'in. Bunları hep ninni yerine söyledi Osman'a. Hazır fidyeni vermiş kurtulmuşsun. Kaçarsan başkaları seni tutup getirir, yeniden esir eder veya öldürürler. Kendine yazık edersin. Osman ne kadar seviyor efendim. Evet. Bu sözler karşısında boyun eğmekten başka çarem yoktu. Zaten bana yol boyunca arkadaşlık edecek kimse de yok gibiydi. Oralarda yalnız başıma o kadar yolu gitmem, kaçak gitmem çok tehlikeliydi. Sabırdan başka elimden gelen bir şey yoktu. Kendi kendimi avutmaya çalıştım. Ya Bosna da İslam devletidir. Orada serbest kalırsam belki daha iyi olur diye kendi kendimi teselli ettim. Bosna'ya varınca beni serbest bırakacaklarına iyice inanmıştım. Ve heyecanla günleri saymaya başladım. Şafak sayıyor. Birkaç gün içinde Fisher'in söylediği gibi Prens Louis 8 alay piyade ve süvariden meydana gelen birliğini alıp Ösek'ten hareket etti. Bunlar da birlikleri Prens Louis'e bağlı. Biz de onlarla birlikte yola düştük. Sava Nehri ve Hırvat vilayetine doğru gidiyorduk. Evet, kıymetli dinleyenlerim, süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 21. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
1: Bir anı, bir hikaye.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Merhaba TGRT FM dinleyicileri. Bir bizim programımızda daha karşınızdayız. Ben Halit Yazıcı.
1: Ben Ünal Bolat.
0: Evlerinize, radyolarınıza, cep telefonlarınıza konuk olmak istiyoruz. Ünal abicim merhaba.
1: Merhaba efendim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Aynı rutin konuşmaları yapıyoruz. Girişlerimiz gayet şık.
0: Nasıl olmalı sizce? Daha başka bir giriş yapalım mı?
1: Yok efendim.
0: Siz nasıl arzu edersiniz efendim? Kadar güzel, her türlü gireriz.
1: Ne kadar güzel, ne kadar naif.
0: Naif diyorsunuz pek. Çok teşekkür ediyorum. Takdir ettiğiniz için. Ünal abi, hatırlar mısın? Bundan bir hafta önceki programımızda sen güzel bir şey demiştin. Yani biz işte diyorduk ki yeni nesilde genel kültür şöyle, işte şöyle bilmiyorlar, şöyle uçmuyorlar. Sen de dedin ki ya yeter. Aha. Yeter dedin ya. Aha. Bu çocuklar sonuçta ebeveynlerinin eseri. Hı-hı. Değil mi? Evet. Yani onlara karşı biraz daha böyle sanki güncel, efendime söyleyeyim, sanki daha böyle aktif yaklaşılırsa, değil mi? Çok kitabi olunmazsa, çok bildik şeyler üzerinden gidilmezse, daha doğrusu zamana, hani çağa ayak uydurmak, değil mi? Evet. Yani şu anda mesela bak, öyle bir dünyaya geldik ki, sokaklarda elektrikli arabalar o kadar arttı ki, değil mi mesela?
1: Of of of.
0: Değil mi? Yani bak dünya tabii, değişiyor abi. Tabii. Yani otonom sürüş diye bir şey var. Evde ev diyorsun, seni götürüyor artık.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Ve şey gibi, biz yetişemediğimiz zaman ayağından tutup çekiyoruz onları.
0: Tabii kendi izahımıza çekmek istiyoruz.
1: Yani biraz da beni anla ya da ben anlayayım, benden daha zeki olma gibi bir durum sanki, değil mi?
0: Evet.
1: Yani benim dediğim kurallar içerisinde başarılı ol. Benim dediğim kurallar içerisinde akıllı ol, zeki ol. Ben ona şımarıklık diyorsam sen onu şımarıklık olarak kabul edeceksin gibi duygular var sanki yani.
0: Evet, hatırlar mısın? Biz çocukken bir çizgi film vardı. Jetgiller.
1: Evet.
0: Seyretmişsiniz. Evet. Yani işte havada arabalar uçuyor falan. Sonuçta o gelecek, fütüristik bir çizgi film. Geleceğin dünyası.
1: Evet.
0: Ama o dünyaya doğru koşuyoruz. Yani koşmak da zorundayız.
1: Yani yetişim...
0: Ve bu gençler, bu çocuklar farklı olmak zorundalar ki bizleri oralara götürsünler.
1: Ya kontrol etmek istiyoruz. Tamam, bu güzel de kontrolün ne kadar, yani bizim çerçevemiz ne kadar geniş. Kontrol ediyoruz diye acaba boğuyor muyuz? Acaba önüne engel mi çıkartıyoruz?
0: Değil mi?
1: Diğer emsallerinden yarışmasını mı engelliyoruz? Biz bunu düşünecek kapasite mi? Bunun sorgulanması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
0: Yani biz şu anda 50 yaşlarındayız ortalama, değil mi? 40 seneki önceki davranış tarzını şimdi, yani arada var bir onlar da ya, 10 sene ileride olsalar düşün, 60 sene sonra istiyoruz yani.
1: Şöyle düşün. Bir ebeveyn çocuğu kadar hızlı koşabilir mi?
0: Koşamaz.
1: Bakın tabii. Bir çocuk ilk önce kucakta. Nereye götürürsen götür.
0: Tabii, doğar
1: biraz doğar. Biraz büyüdüğünde giderken elini tutmak ister. Sen demesen de. O gelip elini tutmak ister.
0: Tabii.
1: Parmakları yetişmez bile hatta. Bıdı bıdı bıdı
0: hatta
1: hareketler.
0: Hatta baş parmağına sarılır. Küserçe parmağına sarılır.
1: Gibi. Evet. Biraz daha büyüdüğünde rahat rahat elini tutar, kavrar. Biraz daha büyüdüğünde elinden kurtulup ara ara kaçar ama geri sana gelir. Biraz daha büyüdüğünde elini tutturmaz.
0: Evet.
1: Bakın bir dakika, değil mi?
0: Evet.
1: Biraz daha büyüdü, biraz daha büyü. Sen koşmakla ona yetişemezsin. Enerji var çünkü genç.
0: Tabii.
1: O zaman aynı duyguyu düşünce dünyasında da bir hesap et.
0: Değil mi?
1: Ne kadar onun kadar hızlı düşünebilir misin?
0: Bak çok güzel bir yere geldin Ünal abi. Evet. Yani o bedensel fiziki aktivite.
1: Evet.
0: Aynı oranda beynindeki.
1: Beyninde de aktivite.
0: Nöron,
1: çünkü
0: yani
1: yenilikleri
0: düşünce,
1: o daha iyi alıyor. Onun nöronlar daha iyi çalışıyor. Adını ne dersen de. O daha hızlı.
0: O hücreler bizden daha iyi çalışıyor. Evet.
1: Bir tek şeyle bağlarsın. Seni sevmesini sağlarsın.
0: Bu kadar.
1: Sana onun içinde, saygı vermesini onun sağlarsın. Içinde, bir de ona onun dostu olduğunu, ondan yani ona sen kötülük yapmak istemediğini, ona her zaman iyilik yapacak durumda olduğunu hissettirerek onu büyütürsün.
0: Ve dahi onunla kaliteli, güzel zaman geçirerek, değil mi? Yani
1: şimdi,
0: onu anlar gibi
1: geçen
0: olarak,
1: aklıma geldi,
0: değil mi Ünal abi?
1: Evet.
0: Yani onunla, efendime söyleyeyim, nelerden hoşlanıyorsa.
1: Bakın kişi
0: bilgisayar sevdiği, oyunlarından mı, değil mi?
1: Tamam, işin ama şu var.
0: Yani
1: her hoşlandığını vererek değil ona sahip çıkamazsın.
0: O ayrı bir şey.
1: Öyle
0: şimdi
1: bir şey yok.
0: Biz, bir dakika.
1: Kural koymak ayrı bir şey.
0: Biz ondan bahsetmiyoruz. Sadece onunla geçireceğimiz zamanı ne kadar güzel ayarlarsak, hı hı, ve onun hoşuna gidecek şekilde yaparsak, hı hı, ileride hem bizim için hem kendisi için
1: tabii
0: daha iyi olur diyoruz.
1: Tabii ki. Yani onunla beraber olduğunu hissettirebilmek. Ya atalarımız söylemiş bunu, aslında çok basit gibi geliyor. Aslında birçok şey burada. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Ne alaka diyorsunuz
0: evet,
1: şu anda?
0: Aynen.
1: Bakın ne alaka?
0: Aynen.
1: O çocuk annesinin gerçekten anne olarak ağlamasını annesinin sağladığı, yani başına bir hal geldiğinde, bir sıkıntı yaşadığında,
0: gerçek şefkat hissettirmektir.
1: Gerçek dostluğun evet, annesi olduğunu gördüğünde o çocuk annesinden kopmadan büyür. O zaman sıkıntı yaşamaz.
0: Doğru.
1: Engel olamaz.
0: Doğru. Bu kadar. Yani gerçek şefkati, gerçek sevgi.
1: Diğer tarafta evet, kim ne kadar iletişim dersi verirse versin, kim ne kadar akıl verirse versin çocuğa, hep kitabidir.
0: Doğru.
1: Ama annesinin onun başına bir hal geldiğindeki gözyaşı, içinin horp etmesi diye ağlaması, sızlaması gerçektir. Anne ile çocuk, babayla çocuk arasında bu samimiyet olduğu sürece onun ilerlemesi sana sıkıntı vermez. Hem tekamül eder, hem gelişir, hem yenilikleri öğrenir, hem de seninle paylaşır. Paylaştığında sen de tecrübeni konuşturuyorsun.
0: Tabii. Yani sonuçta sende yaşanmışlıklar
1: tabii,
0: var. Onları faydalı bir şekilde, ona faydalı olacak bir şekilde önüne koymakla yani mükellefiz zaten.
1: Sen üzülme diye yapmadım anneciğim demez mi çocuk?
0: Der.
1: Yeter ki o üzülmeyi, işte yeter ki o üzülme duygusunu ona orada ver.
0: Yani diyeceğimiz şu ki, değil mi, işin sonunda onları bizim çocukluğumuzdaki değerlerle demeyeyim de yöntemlerle anlamaya çalışmamak gerekiyor çok fazla. Çünkü bir gelişme var, bir tekamül var ve bir hız var.
1: Evet.
0: Bu hızı farkında olmak gerekiyor. Efendime söyleyeyim, şu anda dijital çağda yaşıyorlar. Çok hızlı düşünüyorlar, çok hızlı karar veriyorlar ve her şey çok hızlı gelişiyor.
1: Ya şimdi bir de şey var, yani çocuklarımızı bir yarışın içine verdik ister istemez. Yarıştalar yani. Niye yarıştırıyoruz abi?
0: Sistem onu gerektiriyor.
1: Ama sistem onu gerektiriyor. O zaman bu yarışmayı sağlarken onun çocukluğunu göz ardı ediyoruz. Komple hepimiz. Çocukluk yaşamadan, çocuk olmadan büyünür mü?
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu konuda bazıları şanslı, bazıları şanssız. Şimdi semt semt değişiyor. Çocukluk deyince geçen bir yerdeydim de, böyle yeşillik bir yer. Orada da çocuklar var. Okuldan geldiler.
1: Tabii.
0: Dünya dümdüz onlar için. Bir su, iki tane pet şişe bulmuşlar. Yarım litrelik. Tamam. Bir yerlerden su dolduruyorlar.
1: Oh.
0: 9-10 yaşlarını basıp basıp patlatıyorlar. Gülüyorlar, dolduruyorlar, basıp.
1: Eğlenmiş.
0: Gönüllerince oynuyorlar.
1: Ne kadar güzel.
0: Neden? Çünkü etraf o kadar müsait. Yeşillik,
1: tabii,
0: çim, çayır.
1: Tabii.
0: Ama bir de bazı semtler var böyle. Sokaklar, arabalar, ağaç bile yok. Şimdi burada da çocuklar var.
1: Tamam.
0: Yani biraz da hani demin dedin ya, bu özgür iradenin gelişebilmesi,
1: evet,
0: efendime söyleyeyim, oyunla da alakalı bu, değil mi? Özgüvenin gelişebilmesi.
1: Şimdi benim anladığım şu, bu yaşta anladığımı söylüyorum. Yanılabilirim. Biz eğitimci değiliz o anlamda.
0: Elbette.
1: Yani profesyonel anlamda değiliz.
0: Pedagog değiliz.
1: Ha, pedagog
0: ama
1: değiliz.
0: Siz eğitimcilik varsınız.
1: Eğitim derken bu anlamdaki eğitimciliği kastediyorum. Evet. Ama bir tecrübe var. Yani yaşanmışlık var. Hani demiş ya sen 20 yıllık şoförsen ben de 60 yıllık yayayım demiş yani.
0: Öyle mi? Güzel söyle.
1: Şimdi bir velilik durumu var.
0: 20 yıllık şoförsen.
1: Yani
0: çok güzel.
1: Bir çocuk yetiştirdiğin zaman da bir tecrübe oluyor ister istemez, yani değil mi?
0: Elbette.
1: Bu anlamda baktığımız zaman da o kişinin neden bahsedecektik? Yaşanmışlığını
0: oyunları güzel.
1: Ne kadar yönlendirirsen yönlendir, ama onun hangi evrede neyi yaşaması gerekiyorsa bunu ona yaşatmak lazım. Bunu yaşatmadan o evreyi atladığında ileride o sıkıntı oluyor.
0: Tabii mesela oyun oynayacak.
1: Gençliğini yaşayacak kardeşim.
0: Gençliğini yaşayacak.
1: Çocukluğunu yaşayacak kardeşim.
0: Çocukluğunu yaşayacak.
1: Ergenliğini yaşayacak.
0: Yaşayacak tabii.
1: Ondan sonra sorumluluk almaya başlayacak. Siz yarıştasınız diye bunları engellerseniz bu ileride patlak verecek. Ama burada bir sahada birisi olarak söylemek gerekiyor bunu. Yoksa biz uzman olarak söylemiyoruz. Zaten de bir öğretmen, eğitimci olarak burada değiliz. Değerli
0: tamam, ama bir edebiyat öğretmenliği tarafında
1: efendim,
0: var.
1: Efendim evet, biz yani öğretmenlik ya da eğitimcilik için değiliz. Sizinle sohbet etmeye geldik.
0: Elbette
1: buraya.
0: Efendim. Teşekkür ediyoruz. Devam edelim.
1: Dolayısıyla bu yani.
0: Evet.
1: Dolayısıyla çocukları yarışmaktan...
0: Ama yarışmak da...
1: Abi yani yarışmak o çocuğun çocukluğunu bir daha geriye getirmeyecek ya. Çocuklar mutlu olsun.
0: Tamam, nasıl?
1: Nasıl yani, ben ne bileyim, nasıl bir formül buluyorsan bul yani.
0: Çok güzel, nasıl formül buluyorsan bul diyor.
1: Evet ya.
0: Doğru. Ya ama her bak dün onu seyrederken o çocukları dedim ki her çocuk ya bunu hak ediyor. Bak, bizim sen de bizim çocukluğumuz öyleydi. Bak geçen sokaklarda oynuyorduk biz bahçelerde.
1: Evet. Tamam işte o zaman yarış yoktu. Tamam mı? Yarış yoktu. Ya, bak şöyle söyleyeyim. Geçen de sana bahsettim ya. 180 kilometre hızla veya 200 kilometre hızla gittiğin zaman da
0: bir yeri seyredemezsin.
1: Hız sürüşünden zevk alabilirsin belki ama heyecan yaşarsın, adrenalin yaşarsın.
0: Evet.
1: Ama etrafı göremezsin.
0: Ona gitmek, zevkten mahrum kalırsın.
1: Seyahat edemezsin.
0: Doğru.
1: Seyahat etmek için o yolun hızına göre gideceksin.
0: Doğru.
1: Burada da yarışabilirsin. En yüksek puanları alırsın falan ama o çocukluğu bir daha geri getiremezsin. Bunu herkesin düşünmesi gerekiyor.
0: Tabii o çocukluk, o çocukluk dediğin doğru. Yerinde olmazsa, olması gerektiği yerde yaşanmazsa sonra bazı şeyler çıkabiliyor ortaya.
1: Efendim bakın gönülden gönüle bir kalp, ne diyor, kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yol gizli gizli. Şimdi tam aklıma gelmedi Neşet Baba'nın sözü. Bu gönül duygusuyla bir insanın manevi anlamda bir şeyler hissetmesi, duygu yaşaması, karşıyı anlaması, empati yapması bu süreçleri yaşayan insanda olur.
0: Doğru.
1: Yaşayamazsan olmaz.
0: O süreçleri mekanik bir şey olmaz.
1: Bir anlamı yok yani.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Yarışıyorsun sadece.
0: Doğru. Ama
1: nereden bu konulara getirdin?
0: Buradan şuradan geldim. Yani dün o çocukları gördüm. Maşallah benim çocukluğumdaki gibi. Senin de çocukluğun.
1: Oynamak.
0: Oynuyorlardı yani. Evet. Ve orada şanslılar.
1: Evet.
0: Ama her yer öyle değil. Yani ya bir tane pet şişenin bu kadar keyif verdiğin 4-5 çocuğa. Evet. Düşünsene yerlere yatıyorlar. El yerlere
1: peki,
0: ıslanıyor.
1: Bir şey, peki bir şey demiştim hatırlıyor musun? Ne birkaç demiştim? Program öncesinde.
0: Evet siz çok şeyler söylemiştiniz.
1: Oyuncak dolu evde tencereyle oynamak nasıl bir zevk bilir misin demiştim.
0: Tabii bravo evet. Doğru. Lap diye oturdu buraya. Cuk diye oturdu.
1: İşte orada sen yaşamıştın. Yani evet. Adam çocuk kendisinde bir şey var. Kendisi oynuyor.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Oyuncakla oynamıyor orada. Çocuk kendisi oynuyor bak.
0: Bak evet. Bravo çok güzel bir cümle. Oyuncakla oynamıyor çocuk kendi oynuyor. Yani i̇şte uzaktan kumandalı bir uçak bile belki o kadar zevk vermez ona.
1: Evet. Çünkü oyun değil başkası o aleti kullanmaya çalışacak o zaman.
0: Tabii.
1: Burada kendisi oyun oynuyor. Çocuk oyun oynaması gerekir.
0: Evet.
1: Çocuk oyun oynaması gerekir. Bırak çocuk oyun oynasın ne olursun. Ya iki dakika musluğu açtığında şimdi su sıkıntısı yaşadığımız için su örneği burada belki absürt gelecek ama küçük çocuklar suyla oynamayı çok sever. Şıkır abi. Şıkır. Tabii o bırak
0: düşüyorlar, oynasın. Ağlıyorlar.
1: Düşsün biraz ağlasın.
0: Ondan sonra yani. Ama bir şey fark ettim biliyor musun?
1: Bir şeyler
0: bakıyorsun. Acı bir şey bizim için. Evet. Erkekler daha mızıkçı.
1: Ya mızıkçı evet.
0: Erkekler daha mızıkçılar. Ama, kızlar düşüyor gıkları yok. Erkekler ağlıyorlar.
1: Ama onlar daha akıllıca şeyler buluyorlar. Erkek onun için
0: evet ya o kızlar düşüyor kalkıyor gıkları tabii, çıkmıyor. Tabii. Erkek çocukları basıyorlar yaygarayı. Ama çok keyifliydi onları izlemek. Burada da bu anları evet, paylaşmak istedim. Teşekkür ederiz. Çünkü hakikaten herkese inşallah öyle her çocuk oynayabilse öyle olanlar bulabilse evet, öyle zaman bulabilse bu dediğin gibi insanın o çağda yaşaması gereken o çağda onu yaşayamazsa ileride onun sıkıntısını yaşıyor.
1: Bunu ileride zaten büyüdüğünüz zaman veya tesadüfen bir ünlü olduğunda kendisiyle yapılan röportajlarda bunları dile getiriyorlar bu ünlüler.
0: Evet.
1: Çocukluğumu yaşayamadım diyor mesela.
0: Hani Ünal abi hep der ya özgüven. Evet. Özgüven bence oralarda gelişiyor işte.
1: İşte o kadar.
0: Yani o oyunda düşüyor tabii, kalkıyor patlatamıyor tabii, o şey şişeyi.
1: Tabii.
0: Bazısı ki patlamıyor kızıyor.
1: Mesela bir yıllar önce bir arkadaş anlatmıştı. Çocukken ben diyor Kur'an kursuna giderdik diyor. İşte şey olarak yani camiye değil de Kur'an kursuna değil de
0: camideki Kur'an
1: kursuna gidecek diyor. Orada müezzinlik hoşumuza gittiği için müezzinlik yapacağız diyor. Arka sırada müezzinlik kavgası yapardık arkadaşlar arasında. Sen okuyacaksın ben okuyacağım. Hatta birbirine ağır hakaretler yaparak diyor kapardık evet, müezzinliği. Müezzinliği yani, oyun olarak görüyor orada o.
0: Tabii o yaşta oluyor.
1: İşte o yaşta oluyor. Oyun. Ama unutmuyor bak.
0: Tabii.
1: Yani çocukluğunu yaşayamayan insan ileride belli bir makama, belli bir mevkiye gelebilir ama içinde o ukde kalır.
0: Peki şimdi sana bir şey soracağım. Bu konudaki fikrin de. Şimdi senin benim aramızda zatenize tabii 10 küsur yaş
1: çok,
0: var.
1: Yok yok sizden çok yaşlıyım efendim. Neredeyse el öpmeye geleceksiniz bayramlarda.
0: İnşallah. Espri tabii de beraber hemen hemen. Şimdiki çocuk yani bizim çağımızın oyunları
1: evet,
0: da beraber.
1: Evet.
0: Aynı şeyler. Tamam mı? Ama şimdikilerin oyunları bambaşka. Ya yani böyle de oynuyorlar ama
1: tamam,
0: o suları patlatan çocuklar gidiyorlar 10 dakika sonra tabletlerinde başka tabii, şeyler de tabii, oynuyorlar. Şimdi o bilgisayar oyunlarının bir dünyası var.
1: Tabii.
0: Şimdi o dünya real, gerçek bir dünya değil tabii. Şimdi bunun hakkında ne düşünürsün? Yani
1: ama o dünyadan uzak bıraktırırsan çocuğunu zarar verecek diye.
0: Yok, öyle demedim. Ya onu demeye kastetmiyorum. Bu kalamaz öyle uzak zaten.
1: Kaldırılanlar var.
0: O yanlış bence.
1: Yanlış tabii. Yanlış. O dünyayı var. Çocuklar tanısınlar.
0: Tabii. Ben şunu söyleyeyim. Mesela şimdi orada bir suyu patlatmak için bayağı uğraşıyor.
1: Tamam.
0: Ama bir o tabletin karşısında bir basıyor, 1000 tanesi patlıyor.
1: Yok, orada da bayağı zorlanıyor ama orada da keyif alıyor. Yalnız şöyle bir zaman şey var. Burada çocuklara bunu anlatmak gerekiyor. Bunu bir eğitimci söylemişti yıllar önce. Diyelim ki su patlatma konusunda arkadaşların içerisinde en iyi su patlatan oysa o konuda o marka oluyor.
0: Değil mi?
1: En iyi bilye oynayan o oluyor. Tamam mı? En iyi gazoz kapağını açıp bilmem ne yapan o oluyor. Kendi buldukları oyunlarda en iyi oluyorlar.
0: Yütmek vardı. Yütmek.
1: Yütmek yani. Orada tatmin oluyor çocuk. Başardığının keyfini yaşıyor.
0: Tamam.
1: Ama bilgisayar oyununda yendikçe başka bir level çıkıyor. Çocuk başarısızlığın sıkıntısını yaşıyor.
0: Strese giriyor.
1: Bunu görmek gerekiyor mu? Bunun bir oyun olarak bilgisayar zekayla çalıştığını falan, işte velinin burada devreye girmesi gerekiyor. Onlar yasak, onlar oynama, onlar aklını kaçırır, onlar dersine engel olur demek
0: diyemez
1: değil.
0: Diyemez ki onu.
1: Demek değil.
0: Evet.
1: O oyunun ne olduğunu, nasıl bir süreci olduğunu anlatabilmesi lazım.
0: Ya öyle de işte zor.
1: Ama nasıl bağlayacağız?
0: Nasıl
1: bağlayacağız?
0: Nasıl olacak?
1: Annenin derdi ayrı, babanın derdi ayrı.
0: Ya bir sürü sıkıntılar bir kenar var.
1: Yani hayat anneyi babayı annelik babalık yapmaya bırakıyor mu? Bir de o var yani. Şimdi hep yüklen, tamam, en ideal anne. Şöyle olmalıdır çocuk, böyle olmalıdır çocuk. Sen yaptın mı bir şey? Sen ne kadar annesin babasın? Lütfen yani burada anneyi babayı da tam tersi.
0: Abi sistem şöyle olmalı.
1: Savunma
0: kim ne derse desin. Çocuk okuldan öğleden sonra geldiğinde ekmeğin üzerine sürülmüş bir tereyağı veya yani eskiden sanayağı sürerlerdi. Hani çok modaydı ya, tamam mı?
1: Evet.
0: Bulmalı veya Allah rahmet eylesin, Çorlu'da bir Sıdıka Hanım teyze vardı. Çok güzel yumurtalı ekmek yapardı.
1: Evet.
0: O akşamüstü okul dağıldığı saatlerde de yapardı kadın.
1: Evet.
0: Demek bilemiyorum ama hep oluyordu. Ben de gidiyordum ona. Komşumuzdu. Biz bahçeli bir evlerde oturuyorduk o zamanlar. Tabii, bahçeliydi. Tabii, ne güzeldi tabii. Ya. Abi hayat öyle, bak öyle bir format olmalı. İşte, evler bahçeli işte
1: bak,
0: olmalı.
1: Şimdi geçen de hatıra yazdım. Siz konuşmayı çok istediniz. Okumayı pek yapmıyorsunuz herhalde. Size biraz takılayım.
0: Takılın.
1: Hayatım romanda.
0: Evet.
1: Yine ortaokul, yeni başlamış ortaokulda bir çocuk köyden gelmiş. Hı. Tamam mı? Şehirde bir ufak kulübede hayatını sürdürmeye çalışıyor. Hafta sonları ekmek almak, fırından ekmek almak onlar için lüks.
0: Ya.
1: Tamam mı? Çünkü paraları yok zaten o kadar olacak.
0: Evet.
1: Ve hafta sonu hazırlamışlar her şeylerini. Bir tane sen dediğin yağ sürecekler ekmeğin arasına, yiyecekler sıcak sıcak. O lüks yapmak için fırına gidiyor. Gidiyor ki daha fırına yaklaştığında sokağa ekmek kokusu sarmış. İçeri giriyor. Daha fırından fırıncı Remzi ağabey diyor ismi de hatta. Ekmek çıkmasını bekliyor. O anda yakalanıyor. Yani gittiğinde ekmek alacak. O Remzi ağabey de ona takılıyor. Siz diyor hafta sonları ekmeği benden alıyorsun ama hafta içinde ekmeği rakibi filancadan alıyorsun değil mi lan? Ama ayıp değil mi komşuluğa diyor. O da diyor ki yok abi biz hafta içinde onları almıyoruz diyor.
0: Alamıyoruz.
1: O zaman diyor gidip de şeyden başka onun verdiği bakkallardan alıyorsunuz. Yine ondan almış sayılırsınız diyor. Yok abi diyor biz sadece hafta sonu alıyoruz diyor. Öyle deyince ha tamam o zaman. Ha paranız yok da alamıyorsunuz değil mi? Hadi lan diyor sonra kendi kendine. Paranız yok da alamıyorsunuz değil mi? Ellerini vuruyor dizine, yani sizi kırdım, üzüldüm, özür dilerim diye.
0: Pişmanlık
1: duyuyor. Ve ekmeğini veriyor, gidiyor. Ertesi günden itibaren her sabah o çocukların kapısında 2 tane ekmek asılı.
0: Vay be.
1: Fırıncı onların parayı verip alamadığını anlayınca o çocuklara ücretsiz ekmek veriyor. Öyle bir Remzi abi bul, bütün çocuklar öyle olur.
0: Evet, öyle bir Remzi abi bulalım ekmek.
1: Değil mi yani? Ama
0: doğru, çok güzel bir yani. Şey. Evet.
1: Vallahi, şimdi günümüzde var mı öyle bir Remzi abi?
0: Yok.
1: Yok.
0: Umru bile olmaz.
1: Dolayısıyla hiç kimse kimseyi iş yapmasın.
0: İsmail Bey gelmiş, merhaba.
1: Merhaba efendim.
0: Biz muhabbete devam ediyoruz. Evet. Mi? Peki. İsmail Bey de izin verdi. Öyle bir Remzi abi bulmak lazım.
1: Değil mi ya? Yani, olay bu yani. Dediğin doğru. Şimdi o sizin dediğiniz teyze ne yapıyor çocuklara? Yani mahallede, Sıdık mahalle ortamını getirirsen bana o çocuklarda bulursun, Remzi abi de bulursun.
0: Ya ne güzel olurdu yumurtalı ekmekle.
1: Ne yapalım, devir değişti. Şimdi artık sanal basıyorsun düğmeye, oyunda çıkıyor.
0: Akşamüstü.
1: Bitiyorsun. Sonra bilgisayarı kapatıp işine bakıyorsun.
0: Bir de bir sütçün ne vardı?
1: Evet.
0: İnekleri vardı.
1: Evet.
0: Akşamüstü o inekler gelip evi buluyorlardı.
1: Bulanlar tabii.
0: Evet.
1: Bir şey diyor. Hayvanların büyüklerle küçükleri nasıl anladığını halen şaşırırım diyor.
0: Çünkü kim diyor bunu?
1: Yazarın bir tanesi. Hı. Çünkü büyükler yaklaştığında onlara huzursuzlanıyorlar. Küçükler yaklaştığında onlara kızmıyorlar diyor hayvanlar diyor.
0: Ama
1: büyük ve küçük olduğunu nasıl anlıyorlar?
0: Yani horozlar küçükler yaklaştı mı pek öyle sevimli davranmıyorlar, ben sana söyleyeyim. Horoz milleti başka davranıyor. Bilal abi şimdi çok güzel geldik biliyor musun?
1: Nereye?
0: Bahçeli evlere geldik, yumurtalı ekmeğe geldik, efendime söyleyeyim nereye geldik? Nereye gelmemizi beklerdiniz?
1: Estağfurullah, ben buraya
0: geldim. Ne güzel buraya kadar geldik.
1: Tamam, hoş geldiniz, sefa geldiniz.
0: Sizin çocukluğunuzda böyle hiç hatırladığınız bir şeyler var mı, tatlar, lezzetler?
1: İşte diyoruz ya, bizde de çok Remzi abiler vardı, Remzi amcalar
0: vardı. Tamam, Remzi amca da ekmek mesela.
1: Ekmek vardı.
0: Siz ekmeğin üzerine böyle şey sürer miydiniz
1: sürmeler,
0: ya?
1: Tabii sürerdik.
0: Üzerine şeker falan.
1: Tabii ki efendim, tabii ki. Süt tozu şey var.
0: Süt tozu mu?
1: Evet, bu da sütsüzlerden diye esprisi var hatta. Ne demek diyor ya, biz, yani sen süt içmedin, süt tozu içtin demek istiyorum diyor.
0: Abi sen şeyde yaşıyordun, ben bile Çorlu'da inekten
1: içiyordum. Süt tozu vardı. O yıllarda süt tozu vardı. Onları içerdik.
0: Ya pardon, çok özür diliyorum. Siz tabii İkinci Cihan Harbi'ne yakınlarınız.
1: Tabii efendim, biz Beyin Dünya Savaşı'ndan kalmayız.
0: Bence de. Yani pardon, var ya. Evet. O zamanlar böyle koca koca danalar gelmişti, doğru. Marshall yardım zamanlarından bahsediyoruz.
1: Evet, Beyin Dünya Savaşı'ndan kalmayız efendim.
0: Efendim kusura bakma ama ciddi söylüyorum. Yani, hakikaten yani senin sen daha ben şeydi ki Anadolu'dan geldiğim için.
1: Hani, şimdi inek, senin benim hatıramdan ziyade şeyi anlatmak gerekiyor. Yani bizim yaşamamış olmamız yaşanmaması anlamına gelmemeli.
0: Hayda, öyle bir şey demedim ki ben. Yani böyle varsa böyle hatıralarımda kalır. Mesela ben birden aklıma rahmetli Sıdık Han Peyze'nin yapmış olduğu yumurtalı ekmekler geldi.
1: Ha, biz de mesela adres sormaya girdiğinde hoş geldin uşağım, aşağıdan incir ye derdi. Sonra adres sordu.
0: İncir çok muydu mesela?
1: Evet, incir vardı bahçede. Teyze hemen incir ikram ederdi. Şimdi incirin kilosu kaç lira alamıyorsun. Bir tane tadına bile bakamıyorsun. Paran
0: i̇ncirin,
1: varsa alıyorsun tabii.
0: Doğru. Ya o doğruyu söyle. Hiç dut aşırdın mı?
1: Hayır,
0: bahçelerde.
1: Aşırmadım. Hiç öyle bir şeyimiz olmazdı.
0: Nasıl aşırmazdı abi? Çocuklar aşırır ya.
1: İşte aşırır da belki korkak olduğumuzdan, çekingen olduğumuzdan mı? Ne diyeyim? Ya da aldığımız...
0: Abi bahçelerden dut alırsın. Nasıl almazsın? Erik de alırsın, dut da alırsın. Almadın mı?
1: Yok,
0: çocukken.
1: Almadım. Peki. Hatırlamıyorum öyle bir şey aldığımı.
0: Hiç dutlarla. Ben dut çok şey yapardım.
1: Aşırırdınız.
0: Ya aşırma demeyelim ona şimdi. Çocuksun, bir ağaca çıkıyorsun.
1: Ama şöyle
0: olur. Çıkıyorsun, dutla
1: peki, yol payı bilir misin? Eskiden bağlardan gelirdi.
0: Yol payı falan
1: arabaları bağlardan gelirdi. Arkası.
0: Ben çocukluktan bahsediyorum.
1: Evet, çocukluğumu anlatıyorum efendim. Dediğinde işte aklıma geldi ki söylüyorum
0: buyurun,
1: şu anda.
0: Buyurun efendim.
1: At arabalarının arkası elma dolu, armut dolu, domates ne varsa salata. Toplar bağlardan gelirlerdi. İkindiye doğru. Yoldan geçerken de çocuklar yol hakkı diye gelene gidene dağıta dağıta giderdi.
0: O çok
1: arabadaki
0: güzelmiş.
1: Amcalar, dedeler,
0: öyle
1: teyzeler
0: mi?
1: Tabii.
0: Oo. Ne güzelmiş ya.
1: Ya eski kültürümüzde insan vardı hayatta. Şimdi
0: tabii,
1: insan yok.
0: Biz
1: insan, şimdi biz insan olarak kendimiz dahi yokuz yani.
0: Değil
1: sistem
0: mi?
1: Var. Sisteme göre hareket eden kişiler var.
0: Evet. Peki efendim.
1: Nereye dağıtacaksın elma dağıtmak istedin? Hani elman nerede? Araban
0: elma
1: nerede?
0: O kadar kıymetli ki.
1: Ya nerede adam? Nereye
0: at arabası var tık tık tık tık.
1: Tabii yani. Kime dağıtacaksın? E5'te.
0: Şöyle vardı. Ben Adana'dan hatırlıyorum. Karpuz boldu orada.
1: Tamam.
0: Tamam, böyle biz de çocuk değildik de yine de gençtik tabii. İşte karpuzcuya selam verirdik. Yeğenim al oradan bir tane derdi.
1: O kadar.
0: Yani al oradan bir tane derdi.
1: Sebil derlerdi değil mi o zaman?
0: Eskiden vardı. Ünal abi kısa bir ara verelim, sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra Ünal abiyle bizim programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

ediyoruz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Efendim tekrar merhabalar. Ünal abiyle bizim programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ünal abi.
2: Merhaba efendim.
1: Merhaba. Çocukluktan çıkalım mı?
2: Çıkalım. Sade bir şey söyleyeyim.
1: Söyle.
2: Şimdi çocukluk soruyorsun. Çocukluğundan hatırlar mısın diyorsun. Bir şeyler hatırlıyoruz.
1: Tabii.
2: Konuştukça da hatırlarız aslında.
1: Tabii, hatırlarsın.
2: Şimdiki, şimdiki çocuklarımızın büyüdüğünü düşünelim. Büyüdüğü zaman onlara sorduklarını düşünen çocukluğunda ne vardı? Filan yayın evinin filan test kitabı, filan yayın evinin filan sokağında filan derse. Bu mu anlatacak? Çocukların çocukluğu var mı acaba?
1: Doğru söylüyorsun.
2: Evet. Hadi geçelim buradan.
1: Yani şimdi öyle bir şey söyledin ki o yediğim dutlar hepsi boğazımda kaldı.
2: Afiyet olsun estağfurullah.
1: Dut çok yerdim ben biliyor musun? Dut çoktu demek oralarda.
2: Dutluk.
1: Çorlu'da geçti benim çocukluğum.
2: Tabii.
1: Ondan sonra arkamız komple ayçiçek tarlasıydı.
2: Evet.
1: Güne bakalım.
2: Geçen bir ahbabımızı dinliyorduk. Gittiği tatil köyünde ekşi elma arıyor.
1: Ya ne güzel olur o. Oh.
2: İşte aşurede kullanıyorlarmış ekşi elma. Pazarı altını üstüne getirdim diyor. Ekşi elma bulamadım diyor. Bir tane yerde buldum. O da dedi ki diyor bu ithal. Ne oldu bu ekşi elmalara ya dedim diyor. Bursa'nın şeftalisi neyse bizim oranın ekşi elması oydu diyor. Dediler ki diyor biz de burada daha kolay yetişiyor diye kiviye döndüler insanlar diyor. Kivi üretiyorlarmış diyor.
1: Ya tabii şimdi ekonomik hadi sebepler buyur. Bir takım i̇şte, tercihleri değiştirtiyor.
2: Şimdi ben o zaman işte sizin oradaki dutluklar şu anda hangi apartman binası bilemiyorum.
1: Ben gittim oralara canım hiçbir şey kalmış. O bahçeli evlerin yani canını okumuşlar.
2: O zaman ne konuşuyor? Çocukluğumuzun ne kalmış?
1: Bir abi şey, ne güzel yaşanmışlıklar var ya. O ne dutlardı? O ne aklıma geldi. Sıkan teyzenin bahçesinde ekşi elma de vardı. Yani
2: bak tabii. Tabii. Yani neye hikmettir? Niye bütün şeyler bitti yani?
1: Abi çok güzel bir zamandı.
2: Evet.
1: Ben o dün bulunduğum yerde yine bahçeydi böyle. Yeşillikti. Hı-hı. Ondan sonra kırdı. Etrafında evler de vardı. Aklım aslında ruhum birden o geçmişe gitti.
2: Koş o tarafa koş
1: yani
2: bu tarafa.
1: Yani o zamanlara gitti. Efendime söyleyeyim. Bizim kümesimiz de vardı. Biz bahçeli bir evde otururduk. Rahmetli babam bir kümesle yapmıştı.
2: Efendim.
1: Horozumuz da vardı. Efendim, horoz beni kovalamıştı.
2: Ondan dolayı bak horozlar küçüklere ters bakar diyordunuz. O sizden kaynaklıyor. Size kızmıştır horoz ya.
1: Başka horoz bana kızdı tabii yumurtalarla.
2: Başka çocuk olsa kızmaz ya. Siz kim bilir horoza ne yaptınız efendim?
1: Horoza bir şey yapmadım.
2: Horozlanmışsınızdır.
1: Estağfurullah horoza horozlanılır mı efendim? Onun follukta yeni yumurtaları ben içmeye bayılırdım.
2: Peki o yumurtalarda numara var mıydı? Kaç numaralı şey?
1: Bilmiyorum rahmetli peder vuruyor muydu bu numara ama ne numarası abi gözünü seveyim. Tavuk bulduğu yere yumurtluyordu. Tavukların öyle ya bir
2: şimdi,
1: özelliği var.
2: Ama şimdi numaralarına bakıyoruz ya. A, C, B.
1: O yumurtaları bulsam
2: hangisi?
1: Da ben. Abi öyle bir şey ki. Ya değil onu. Evet. Bunlar 15 sene önce falan bile. Bu Armutlu yukarıda
2: tabii.
1: Mecidiyeköy var.
2: Tabii.
1: Orada da biz giderdik köylerden. Ya mesela geldik Ünal abi yumurtan var mı derdik. Ünal abi derdi ki bahçeye bak ne demek? Kümes de değil. Bu tavuklar
2: evet.
1: Artık psikolojilerine göre bazı yerleri yumurtluyorlar. Tabii tamam. Bulduğu yere uygun bir yere yumurtluyor.
2: Tamam.
1: Öyle oralarda bir iki tane abi o yumurta kadar güzeli yok.
2: Ama işte geçen de konuştuk ya. Hı. Çocuk köye gittiğinde yumurtayı görünce markette satılmıyormuş yumurta. Hakikaten tavuk yumurtluyormuş ya. Demişti ya.
1: Sana şeyi anlatmıştım değil mi? Bir daha anlatayım onu. Benim Beril diye bir yeğenim var.
2: Evet.
1: Ondan sonra sene 70'li yıllar. Tabii Beril teyzemin torunu. Efendim
2: Allah özellikle. Bağışlasın.
1: Tabii şimdi koca.
2: Tabii kocaman tabii olsun.
1: 40-50 yaşında.
2: Yani büyüyünce Allah bağışlamasın. Büyüyünce de bağışlasın.
1: Tabii. Şimdi Beril'in sıkıntısı şu o yaşlarda çok çabuk hastalanıyor. Doktor demiş ki bağışıklık sistemi hiç gelişmedi demiş. Hmm. Gelişmemiş.
2: Tamam.
1: Neden? Hep apartmanda, işte demin bahsettiğimiz o bulunduğu semt de öyle. Moda, Kadıköy falan tabii, öyle yani. Tabii. Öyle bahçe yok fazla. Teyzemin kızı da alıyor onu. Bizim Çorlu'ya getiriyor. Biz tamam. Oradayız. Bahçeler var.
2: Biraz
1: tavuklar var. Yanında sütçünine var. Yani inekler var. Tabii, süt alıyoruz. Turşu tabii, yapıyor. Öyle tabii. Bir yer. Biz Beril'le oynuyoruz. Bir ara Beril kayıp. Of. Beril nerede? Beril nerede? Herkes Beril'i arıyor. Beril'i bir gördüm ki bir yalak var abi. Yalakta bir köpek, bir tavuk, bir de Beril. Üçü su içiyor tamam mı? Kadar. Onlardan görmüş, o da öyle su içiyor.
2: Gördün mü bağışıklık sistemini?
1: Şimdi dinle bunu tabii annesine söyledim de kadın çıldırdı.
2: Çıldırır.
1: Tamam mı? Annem de dedi ki evladım dedi, çıldırma, bağışıklık sistemi tam oturdu işte şimdi dedi. Bir daha zor olur.
2: O kadar.
1: Ama ya, bak abi ne güzel dedi.
2: Bak Esten diyor mesela çocukluğumuzda diyor biz sürekli karnımız ağrırdı diyor hoca. Sebebi yeni aldığımız gıdaların vücudumuza uyum sağlamasıyla alakalı bir süreçmiş oluyor. Şimdiki çocukların hiç karnı ağrımaz diyor.
1: Tabii niçin? Erikleri yersin.
2: O kadar yani. Hayır, immün sistemine yeni bir tanışma olayı yok ki. Hazır şeyler. Ve mesela genelde çocuklar mamalarla büyütülüyor. Çaresizlikten, zaman yok, mama hazırlayacak annenin vakti yok falan filan. Biraz daha büyüyünce çocuk, ona sen nasıl çorba içirebilirsin ki? Nasıl yemek yedirebilirsin? O lezzete alışık değil çocuk.
1: İnan abi. Hani çok sıkıntılı. Bir tabir var ya, masayı dağıtıp. Hani
2: evet.
1: Masayı dağıtıp veya evet. Kartları yeniden dağıtmak diye evet. Masayı. Aslında bu işte masayı dağıtmak lazım.
2: Efendim.
1: Yeniden dağıtmak lazım.
2: Efendim bu iki tane burada ya. Oturmuşuz.
1: Ya abi hiç değilse biz bununla
2: hayalini kuralım tamam.
1: Peki, yani peki. Düşünebiliyor musun? Bak eskiden herkes abi ne güzeldi değil mi? Saat 5, 3'te, 4'te, 4 gibi falan 3.30, 4 gibi okuldan geliyorsun. Seni kapıda ya komşunda evet. Bir kızar şey yumurtalı ekmek karşılıyor.
2: Komşularda veya başka bir şey tabii karşılıyor. Yani bir tane mutfak değil. O bulunduğun mahalledeki bütün mutfaklar sana abi hitap ya. Ediyor. Kimin kanı
1: kırasa çıksa. Komşumuz o kadar mutfağına giriyorduk.
2: Bizim... Tak tabii tabii.
1: Abi bak ne güzeldi ya.
2: Tabii. İşte hala mesela çocuklar mahallede oynuyorlar arkadaşlarla beraber. Acıktık diye susadık diye koşup geliyorlar. Onların hepsinin karnını doyuruyorsun iki dakika gönderiyorsun.
1: Tabii canım onların karnını
2: kime denk geldiyse ama. Hangi annenin evine tabii, denk geldiyse ya. Bitti yani hazır şeyler.
1: Peynir koy üzerine.
2: Ama hazır değil.
1: Peynir de az para değil şimdi.
2: Değil şu an az para değil. Ha. Şu an hepsi kıymetli.
1: Annem ne diyor biliyor musun?
2: Evet.
1: Şimdi bu tabii TGRT'de güzel bir program var. Gündüzleri bilmediklerimiz diye.
2: Evet.
1: Ondan sonra orada zeytinyağından yani bu sene zeytin daha doğrusu İspanya ve İtalya'da yaşanan o zeytin ağaçlarında bir problem yaşanıyor. Efendime söyleyeyim oralarda üretim yok düşük daha doğrusu. Dolayısıyla bir fiyat artışından falan bahsediliyor da.
2: Evet.
1: İşte orada duymuş işte çok pahalanacak falan demişler bundan dolayı. Ah diyor bizde de hatırlıyorum diyor seneler önce diyor. Biz de diyor bir ara diyor zeytin taneyle yedik diyor tamam mı?
2: Tabii.
1: Yani zaman zaman bu şeyler
2: dönüp geliyor. Zeytini taneyle yediğimizi ben kendim de hatırlıyorum. Çok yaşlıyız da biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'ndan kaldığımız için.
1: O kadar değil. İkinci Cihan Harbi.
2: Ha İkinci Cihan Harbi'nden kaldığımız için. Evet. Siz zeytini tek tek yediniz mi?
1: Efendim zeytin genelde tek tek yenir. Beşer
2: hayır hayır. Yanlış oldu. Tek tek. Siz tek tek yediniz. Bir zeytini 3 ısırıkta yediniz mi?
1: Oo bak bu güzel oldu elma gibi.
2: Elma gibi.
1: Doğru söylüyorsun.
2: O dönemler yaşandı da onu yaşadık yani.
1: Doğru.
2: Ama şimdi zeytin yiyen çocuğun sayısı çok azdır.
1: Zeytin beğenmiyorlar.
2: Beğenmiyorlar. Ama zeytin tadından haberi yok.
1: Tabii, i̇şte o
2: işte
1: tadı
2: işte ondan dolayı.
1: Doğru söylüyorsun.
2: Çorba içme diyorsun. Niye? Tadından haberi yok. O lezzeti beyin almadı. Bu çok önemli.
1: O değil de bak çok güzel bir şeye geldin. Şimdi seneler önce ya çok da uzun seneler değil yani.
2: Senin, çok kısa tabii çok kısa.
1: Senin
2: anlık değişimlere geçtik şu anda.
1: Hatıralar değil. Bende de var öyle hatıralar.
2: Hayır anlık değişimlere tabii. Şu anda ayak bak, uydurmak zorundayız.
1: Balık. Çok uzak değil. Bundan 10-15 sene önce.
2: Geçen tweetimde paylaştım. Espriyle beraber.
1: Evet.
2: Dedim ki bir tane balıkçım vardı orada. Balıkçım kapanmış esnaf. Balık artık yok. Kapanmış. Yok, evet yani. Oraya bir arzu halci açılmış.
1: Arzu halci açılmış. Güzel.
2: Gittim dedim ki burada balıkçı buyur ne arzu ederdin? Dedim arzu halimi yazdırmaya geldim.
1: Nedir? Ekip alamadı bir lüfer.
2: Hayır. Eski balıkçımın yerine gelmesini istiyorum.
1: Çok güzeldi. Arz açacağım. Balıkçılık yerine.
2: Tamam işte. Efendim arz ve talep.
1: Efendim Bilal abinin böyle çok derun esprileri var.
2: Hayır, arz ve talep meselesi efendim bu.
1: Tabii. Güzel adı arz açılmış balıkçının yerine. Çok iyi ya. Hayır şunu söyleyeceğim. Çok önce değil yani. 10-15 sene önce. Mesela ben Armut'tan bahsediyorum ya.
2: Evet.
1: Orada iskelede lüfer alırdık biz. Evet. Avlarlardı böyle gece.
2: Tabii.
1: Yani bir adamcağız vardı. Herhalde ölmüştü. Allah rahmet eylesin. Uzun boylu falan böyle balıkçılık yapıyordu.
2: İnşallah yaşıyordur.
1: İnşallah. Akşam işte gece saatlerinde gelir. Gece gelir.
2: Tabii.
1: Ondan sonra abi gün bir baktım lüfer. Hem de şey tarzı. Lüferin kofana mı oluyor büyüyor?
2: Biraz büyüyor. Evet.
1: O tarz böyle. Ne kadar dedim işte o zaman parası şöyle dedi. Yanımda gidip üf dedim. Ne üf ya sen İstanbul'da bulabilir misin bunu?
2: Tabii.
1: Böyle? Daha yeni tutmuş adam.
2: Adam tabii canlı.
1: Tabii duruyor orada. Canlı ağda canlı, tabii, duruyor balık tabii, tamam mı? Tabii. Yani abi öyle yiyorduk. Şimdiki nesil bak ben şundan korkuyorum. Lezzetleri unutacak.
2: Ama bak şöyle söyleyeyim. Lüferci lüferi tutacak. Denize erinmeyecek, üşenmeyecek. Evet. Tamam mı? Getirecek oraya. Sen gideceksin pazarda alacaksın onu.
1: Evet.
2: Sonra getirip eve onu temizleyeceksin, ayıklayacaksın, yakacaksın ocağı ya da fırında zahmet edeceksin, pişireceksin. Ne kadar eziyetli bir şey. Düğmeye basıyorsun, indiriyorsun programdan bir tane, hemen kapına geliyor. Şimdi sistem ona döndü. Lüferci de kaybolacak, sen de kaybolacaksın.
1: Yapmış ya, olsun. Sen şunu söylüyorsun, aslında çok güzel değil mi? Mahallemizin balıkçısı, mahallemizin...
2: Arz ve talep meselesi efendim.
1: Efendime
2: yani,
1: söyleyeyim.
2: Eskiden böyle, şimdi böyle ne yapalım yani?
1: Devir olacak. Değişiyor efendim.
2: Evet efendim. Ay efendim, işte olay bu.
1: Şu anda bu program dünyanın, ve bizim bittiğimiz andır. İsmail evet, Bey kahvelerimizi getirdi.
2: En güzel anlardan abicim, bir tanesi.
1: Efendim Allah razı olsun
2: şimdi,
1: ya.
2: Şimdi 40 yıl hatırı var bu işin değil mi? Evet. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Efendim, çok teşekkür ederiz.
3: Bu hatırımı unutmayın. Hesabı çıkışta ödersiniz.
1: Peki efendim. Ünal abi benden büyük olduğu efendim, için.
2: Peki efendim.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok efendim böyle program var.
2: Cümleye afiyet olsun.
1: Evet ya. Şu anda
2: bu gecenin bu saatinde değil mi efendim?
1: Gecenin bu saatinde. Buyurunuz efendim, devam edin.
2: Afiyet olsun. Yani o günlerin güzelliğini yaşayalım.
1: Evet.
2: Ama günümüze de adapte olmaya çalışalım. Yani günümüzü reddetmekle ancak kendimizi dışlamış oluruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben sürekli. Yani yeniliğinden yüksünmemek lazım. Yeninin yeniliğini reddetmemek lazım. Kabul. Ama yeniyi kontrol edemiyorsak da yeniden nasıl biz faydalanırız veya yeniye nasıl adapte oluruzu araştırmamız, ona göre kendimizi hazırlamamız lazım. Çünkü geleceğe biz muhatabız. Gelecek bizden destek alacak çocuklarımız.
1: Gelecek.
2: Evet.
1: Gelecekten sen ne hissediyorsun?
2: Hiçbir şey hissetmiyorum.
1: Abi şu kahvelerden birer yudum içelim ondan peki, sonra devam edelim.
2: Afiyet olsun. Hani şey demiş... İsimler burada söz konusu değil ama üstad var. Necip Fazıl
1: evet,
2: rahmetli üstadın evine ziyarete gitmişlersin.
1: Öyle mi?
2: Tanıyan bir tanesi biraz da ukala tip. Gel seni alayım demiş Necip Fazıl'a. Sabah misafir edelim. Evini ben biliyorum. Hı. Hadi takıldım gittim ben de diyor. Hani bir düşüncesi var, bir programı var gibi. Girdik sabah tak tak tak kapıyı çaldık diyor. Üstad Röpteşenburlak kapıyı açtı diyor, hayır şaşırmış vaziyette falan, efendim ziyaretine geldik falan der ki adam bizi içeri aldı ne yapsın diyor yani.
1: Necip Fazıl.
2: Necip Fazıl. Ondan sonra tabii hava soğuk diyor, soba yanmıyor, sobaya bir şeyler tutuşturmak için odunmadan atmaya başladı işte hazırlık yapıyor. O da bizim arkadaş diyor yine ortamı yumuşatmak anlamında şey dedi diyor, üstad sizi çok yorgun ve dalgın görüyorum dedi diyor. Üstad da geri döndü. Ben de sizi çok ahmak ve aptal görüyorum.
1: Çok
2: diyor.
1: Güzel ya. Çok güzel.
2: Soca kalktık gittik diyor yani.
1: Yani sabah adamı köpüzün uçan dayanmışın.
2: Sabah evet yani.
1: Eşkiden soba yakmak vardı bir de biliyorsun.
2: Şimdi gelecekle ilgili düşün deyince.
1: Abi gelecekte bir şey soba düşünün, yakmak yok.
2: Evet.
1: Söyleyeyim ya şimdi ya, de yakmıyor.
2: Ne yapalım yani evet. Ama çok gülmüştü bana ya.
1: Abi soba.
2: Üstadın hazır cevabı.
1: Yalnız bir şey söyleyeyim. O sobanın da verdiği zevkli
2: evet,
1: bir şey vermiyor.
2: Evet. Çıtır çıtır çıtır yanacak değil mi?
1: Evet.
2: Peki bugün...
1: Soba yaktın mı hiç? Yakmışsın.
2: Yaktım canım tabii.
1: Soba kurdun mu?
2: Soba da kurdum. Soba da boyadım. Sen soba boyadın mı? Bak. Yok. Ya yani. Gördün mü?
1: Ama soba boyasını biliyorum. Ha, soba boyasıyla boru boyadık. Boru boyadık. Evet. Doğru.
2: Eli ispas içinde kaldı değil mi? Tangur.
1: Abim boyuyordu, ben uzaktan bakıyordum.
2: Haytalığınız ta o zamandan belli.
1: Efendim yaşım küçük. Horoz.
2: Tabii işte horoz da onun için size kızıyor. Abiniz de kızmıştır size.
1: Yok, o büyük ya, mecbur o yapıyor. Ben nasıl yapacağım boyayı için? Abi şimdi bahçeli evde yaşarken, bak bahçeli ev çok güzel de. Evet. Tabii sorumlulukları da var. Evet. Yani davulun sesi uzaktan hoş geliyor.
2: Tabii.
1: Şimdi bir kere o zamanlar doğalgaz diye bir şey yok.
2: Yani.
1: Tamam mı? Müstakil evde oturuyorsun da bir kalorifer sistemi de yok.
2: Tabii yakmazsan titrersin.
1: Güzel bir şömine var.
2: Tamam.
1: Tamam mı? Ondan sonra aşağıda kömürlük var.
2: Tamam.
1: Kömürlükte ne olur? Kömür olur.
2: Kömür olur.
1: O kömürleri yukarı kim çıkaracak? Ben değil, ufağım ben çünkü.
2: Tabii. Tamam oh, mı? Ne güzel.
1: Onda o kömürlerin kırılması lazım. Şimdiki tabii. Böyle şey tabii. Gelmiyor. O odunların ne kadar kesilse bile yine de bir şekle şemale sokulması lazım.
2: Gerekiyor tabii.
1: Tabii bu gibi durumlarda.
2: Ve sohbetler olur Eylül aylarında. Odun kömür aldınız mı efendim? Aldık. Tabii. Falan tabii.
1: Islak.
2: Çok şükür kömür aldık.
1: Islatıyorlar odunları falan.
2: Kaç ton aldınız? Tabii.
1: Şimdi bak o şöminenin tadı bambaşka.
2: Evet.
1: Yani abi şimdi nedense insan ateşin etrafında oturmayı seviyor.
2: Ama kendin yaktın bak.
1: Yok ben yakmadım.
2: Ya sen yapmadın ya değil, sen değil mi? Senin için demiyorum. Ha. İnsanın kendisinin yaktığı sobanın karşısında ısınmasının keyfinden bahsediyorum.
1: Tabii canım. Tabii.
2: Şimdi eve giriyorsun. Ev sıcaklığı neden geldi, nasıl geldi anlamı da yok zaten. Bir anlamı yok değil mi?
1: Soğukta şöyle şimdi şey yapalım. Hani iktisatta bir marjinal fayda, marjinalite diye bir kural var.
2: Evet.
1: Onu tanımlarlarken derler ki hani kitaplarda böyle çölde çok susuz kalmış bir insanın, tamam mı? Bir bardak sudaki ilk aldığı yudum marjinalitenin en üst tavanıdır falan.
2: Evet.
1: Böyle. Tamam, öyle bir şey vardı.
2: Evet.
1: Şimdi düşünsene saatlerce soğukta yürümüşsün. Çok yürüdüm ben.
2: Evet.
1: Karda daha doğrusu.
2: Su açarken şıkır şıkır ses olsun geliyor efendim. Peki.
1: Bize efekt lazım zaten. Saatinizde bir efekte.
2: Su efekti yaptık.
1: Su efekti. Ateş efektine benzedi orada. Böyle çıkar. Çıkar.
2: Soba yanıyormuş gibi değil mi?
1: Bahsedeceğim.
2: Çok süper.
1: Düşünsene abi bak saatlerce yolda yürümüşsün.
2: Evet.
1: Tamam.
2: Evet.
1: Karda. Öyle olurdu ki Patmos'ta da kaldık tabii biz. Böyle paçaların buz tutuyor.
2: Of.
1: Ayakların hissetmiyorsun.
2: Uyuşuyor.
1: Derler ki sobaya fazla yaklaştırmadan.
2: Bir yani tabii.
1: Şimdi öyle bir durumda olduğunu düşün İnan abi, tamam mı? Eve gidip de sobayı yakacağım dersin. Üzerine de ıhlamuru veya çaydanlığı koyacağım dersin. Oh. O hayal var ya, o hayal.
2: Biraz daha zenginsen kestane koyarsın.
1: Zenginsen ya şu ajitasyonu araya sokmuşsan ne olur. Çok iyi ya, zenginlik fakirlik efendim. Allah Teala insanların gönüllerini zengin etsin. Ben size bir şey söyleyeyim mi?
2: Amin.
1: Gönül zenginliği var ya, gönül ve fikir zenginliği
2: her zaman.
1: Abi bunun parayla karşılığı yok, söyleyeyim
2: tabii.
1: Sana insanın milyonları olur
2: tabi,
1: daha doğrusu milyarları olsun tabi, efendime söyleyeyim, başkasının malında gözü oluyor.
2: Ama
1: gönlü zengin olursa hiç evet, umuru değil.
2: Gönlün doysun değil mi?
1: Bak.
2: Bir de geyik avına gidenler varmış.
1: Geyik.
2: Evet. Nerede Malatya taraflarında.
1: Abi,
2: evet, okuyucularımız gönderirlerdi. Orada ayakları donuyor. Ölümden dönüyorlar ki bunlar kurtulanlar. Bir de kurtulamayıp ölenler varsa onu biz bilemeyiz. Hatta onların türkülere yansımış şeyleri vardır. Geyik avında tövbeler tövbesi diye evet, türkü vardır hatta. dağda kalmış. Bahar geldiğinde fark etmişler falan diye türküde bahsediyor. Dolayısıyla o donduğu zaman da, bir donma tehlikesi geçirdiği zaman da birden sobaya getirmiyorlar insanları.
1: Tabii yaklaştırmıyorlar.
2: Yaklaştırmıyorlar.
1: Şey bu kadar mı?
2: Tabii,
1: ben şeyi anlatacağım.
2: Siz söyleyince aklıma
1: evet,
2: geldi.
1: Evet doğru. Mesela ben Patmos'ta kayak da yaptım ben. Orada öğrendim zaten kayak yapmayı. Şeyin içinde kayak evleri vardı.
2: Buyurun. Ayağınızda kayak patentler var mıydı?
1: Kayaklar vardı.
2: Kayak ona ne deniyor?
1: Kayak.
2: Paten. Yani. Paten mi deniyor?
1: Kayak abi, kayak.
2: Kayak. Kayakla kayıyorsun.
1: Kayak zaten onun adı kayak. Paten kayak. Başka. O buzda gider.
2: Paten başka. Ha, peki. Çünkü biz İkinci Cihan Harbi'nden kaldığımız için.
1: Çok iyi ya.
2: Biz kara lastiklerle kayardık.
1: Onunla da kaydım bak.
2: Onunla kaydın mı?
1: Kaydım. O zamanlar İstanbul kara lastikli de liyeni.
2: Ya evden annenin çamaşırlarını kaptığın
1: tamam,
2: gibi kayardın yukarı aşağıya.
1: Tamam işte onu söylüyorum sana bak. O İstanbul'da öyle kayıyorduk.
2: Ha tamam.
1: Nerede? Selimiye'de, tamam mı? O Selimiye kışlasını biliyor musun sen?
2: Biliyor musun? Biliyorum efendim.
1: Selimiye'nin kışlasının karşısında bir bayıra çıkan yokuş vardır.
2: Evet.
1: Oradan sonra orada yarım leğenleri, yani eski leğenler.
2: Tabii eski leğenler.
1: Onun üzerinde tepeye kadar çıkarlardı. Otururlardı, aşağı kadar dümdüz giderlerdi. Oo. Onu da yaptım.
2: Tabii çok süper.
1: Efendime söyleyeyim, kızak da yaptık biz.
2: Evet.
1: Patmos'ta, tahtadan. Efendim kayak da. Ve bunların süper. Hepsi çok şey, lezzetliydi. Lezzetliydi, tabii, keyifliydi.
2: Keyifliydi.
1: Ve şöyle bir şey oluyordu. Mesela çadırlar oluyordu, tamam mı? Yani bir sıcak soba oluyor işte. Kayıyorsun. Hı, ya tamam. Tamam, kayak evlerinin orada. Demin dedin ya, dış bir kere karda, güneşli havada yüzün yanar.
2: Yanar.
1: Nasıl yanıyorsun biliyor musun? Kavrulu veriyorsun.
2: Evet.
1: Gözlükler oluyor.
2: Evet,
1: güneş. O gözlüğü takmazsan gözlerin de çok şey olur.
2: Gözlerin kamaşıyor derler değil mi?
1: Abi gözlerin kardiyodan şey oluyor.
2: Tabii kamaşıyor ya.
1: Parlamaktan. Her yer bembeyaz çünkü.
2: Bembeyaz, evet. Tabii.
1: Sana bir şey söyleyeyim. Bir müthiş. Gün bandiki komik bir hikaye anlatayım. Kayak evine çıktık. Kimse yok. Hafif de ayaz yemiş, pist buz tutmuş. Cephanenin köpeklerini salmışlar.
2: Of.
1: Köpek tabii askeri elbise haricinde bir şey tanımıyor. İsmail Bey bizi dinliyorsa.
2: Komadar.
1: Bir köpek planımız var efendim. O da tamam.
2: Bana anlat. Bana ona niye anlatıyorsun?
1: Ondan sonra abi bir çıktık tabii. Yukarı. Köpekleri bir gördük. Ne yapacağız? Pist buz. Of. O pistten inilir mi? İnilir.
2: Tabii.
1: Arkadan gelenleri gördüğün
2: of.
1: Onları görünce öyle mi iniyorsun ki? Bir vurdum. Abi göz, yani pist dümdüz.
2: Dünyanın en hızlı kayakçısısın yani.
1: Nasıl kaydım bilmiyorum. Tabii. Ben o anda şunu düşünüyorsun. Nasıl duracağım? Tabii. Tamam mı?
2: Of.
1: Pistin bittiği yerde ileride eğitim alanının İtalyan çukurları var. Var ya asker.
2: Evet,
1: onların için
2: evet.
1: Kar dolu.
2: Allah
1: onların
2: be.
1: İçine atarım kendimi.
2: Atarsın.
1: Ya dedim bu arkadan gelirse.
2: Tabii o zaman nasıl
1: ama
2: çıkacaksın?
1: Ama sopayla falan bırakıyor, fazla gelmiyor. Tamam. O güneşin tamam. Böyle bir
2: böyle bir kaydınız efendim.
1: Mobilerle bir hatıram var. Evet.
2: Çok güzel, çok güzel. Yani artık o hatıralar hatırada kalsın. Ne
1: kalsın,
2: yapalım?
1: Ne yapalım böyle.
2: Nereden geldik konuya? Nereye gittik şimdi? Yine dağıttık yani.
1: Abi dağıttık. Biz dağıttık. Bugün İsmail Bey.
2: İsmail Bey dağıttı aslında ya.
1: Çok güzel yaptı ama. Müthiş bir.
2: Tabii sizin kahve sevmenizden kaynaklanıyor bu.
1: Evet efendim ama yani müthiş bir jest kendine.
2: Burada efendim burada aslında size ikram ediyor.
1: Ama yani bana, keşke yanında bir şey de olabilse.
2: Bana ikram etmek için gelse çay getirirdi. Size ikram etmek için kahve getirdi. Bak sizin hatırınıza kahve içiyorum efendim.
1: Efendim gönül ne kahve ister ne kahvehane. Evet. Gönül bizim sohbeti ister.
2: Evet.
1: Gerisi bahane.
2: Gerisi bahane.
1: Evet efendim.
2: Sohbet çok güzel.
1: Efendim şey. Çocukluktan girdik. Bizim Sıdık Hanım teyzenin rahmetlini yapmış ya, olduğu nerede? Yumurtalı ekmeklerden.
2: Ama o teyzeyi ben de unutamıyorum. Bakın hoş geldin uşağım. Aşağı incir ye diyor. Yani.
1: Ya ne güzel.
2: Kendi lisanıyla teyzecik bize önce adres sormadan önce ikram yapıyor. Eski insanlarımızın ikramı.
1: Vermek.
2: Geleneksel.
1: Doğru, vermekti.
2: Çok, tabii ki vermekti.
1: Yedin mi, doydun mu?
2: Kesinlikle.
1: İster misin?
2: Hatta bir yakın zamanda yine İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma değil. Ya yakın zamanda misafirlikte İkinci Cihan Harbi. Evet. Arkadaş var. Misafirliğe gittiğinde hemen sofra kurarlar. Yahu falan abidir bak biz böyle gördük babamızdan. Bizim eve gelen insana önce yemek verilir. Yemeksen yemezsin. O senin bileceğin iş. Ama sofra kurulur yani. Evde ne varsa tarzında bir adet halen devam ediyor.
1: Abi çok güzel bir adet ama.
2: Yine başka bir adet. Erzincanlı bir abimiz almış götürmüştü bizi. Dernekleri varmış onların. Bir vefat üzerine oraya gidiyor. Baş sağlığına gidiyor. Taziyede bulunanlar olur ya hani oturuyorlar böyle. İçeri girerken o El Fatiha dedi. Herkes elini açtı. Fatiha okudu. Biz de okuduk tabii. Oturduk baş sağlığı falan biraz konuşurken. Arkadan bir vatandaş geldi. El Fatiha dedi. Tekrar bir daha. Arkadan birisi geldi. El Fatiha bir daha. Aa ne dedik ki bizim burada her gelen böyle söyler. Gelen insan sayısı kadar da Fatiha okunur. Ne güzel bir adet değil mi?
1: Güzel bir adet ama bilmek lazım. Böyle bir adet olduğunu üçüncüsü şaşırır insan.
2: Efendim evet. Gidince öğreniyorsun zaten.
1: Öğretiyorlar
2: da. Otomatik öğreniyorsun yani.
1: Ama şu var bak.
2: Geleneklerimiz çok güzel.
1: Çok güzel. Bizim Anadolu insanın en güzel tarafı ne biliyor musun?
2: Evet.
1: Ben hep onu söylerim. Yani bir yere gittin. Mesela bizim İsmail Sert Bey'in evinde misafir oldun. Kendisi gayet misafirperver bir abimiz, arkadaşımız.
2: Evet.
1: Sen önüne aç mısın, tok musun diye bir şey sormaz. Hemen ne varsa getirir kor.
2: Yani şu anda siz rezerv yapmıyorsunuz değil mi?
1: Yapıyorum.
2: Peki.
1: Neden, yani tamam. Neden rezervasyonu yapmış
2: olayım? Ne bileyim yani evet.
1: Yani tamam ama böyledir bu iş.
2: Evet.
1: Ya bizde böyle bu iş. Hakikaten böyle.
2: Kesinlikle.
1: Bu başka toplumlarda böyle değil biliyor musun?
2: Yani ama bak
1: soruluyor
2: şimdi...
1: aç mısın tamam ama daha senin şeyin belli olmadı. Evde ne varsa konması bambaşka bir şey.
2: Şimdi bakın burayla alakalı bir hatıra gibi anlatılmış da. İnsanlar birbirlerine randevu alarak gitmeye başladığından beri diyor. Ve hazırlık yapma mecburiyeti doğduktan sonra diyor artık insanların birbirine gitmemesi veya misafir kabul etmeme gibi durumlar da oluştu diyor. Çünkü masraflı bir iş. Çünkü sahte bir iş. Çünkü içten gelmeyen bir olay. Dolayısıyla çat kapı gitmiyorsan ne olur efendim, hayırdır. Çat kapı gitmezsen, randevuda gidersen bir daha randevu alamıyorsun.
1: Çok güzel bir yere temas ettin. Bu randevu meselesi çıktıktan sonra.
2: Evet.
1: Bak.
2: Ne varsa o, tabii, Allah ne verdiyse kelime bu, Allah ne verdiyse kelime, evet. Bak bu kelime çok önemli. Çok Allah ne verdiyse.
1: Ne varsa abi.
2: Yoksa yok.
1: Rızkın neyse o, evet. Yani. Efendim biz insanları ziyaret ediyoruz. Evlerindeki buzdolaplarını değil.
2: Değil mi?
1: Tabii.
2: O kadar.
1: O kadar. İsmail Bey diyor ki artık diyor bitirin diyor. Ne dersin?
2: Peki zaten abi? Kahveyi içtik efendim nasıl olsa.
1: Suyuları da içiyoruz. Bitirelim mi?
2: Peki bitirelim efendim.
1: Efendim bugünkü programımızda sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.
2: Hayırlı günler, hayırlı geceler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

Sevgili dostlar, önce bir soru. Neden kendimizi mutlu, enerjik hissettiğimizde etrafımız insanlarla sarılır da birine ihtiyaç duyduğumuz en yalnız, en üzgün anlarımızda elimizden tutacak kimseleri bulamayız? İnsanlar hüzünden bulaşıcı bir hastalıkmış gibi köşe bucak kaçarlar. Oysa mutluluk da bulaşıcıdır ama herkes kendine de biraz bulaşsın ister. Biz huzurlu ve mutluysak insanlar adeta ışığa üşüşen pervaneler gibi bizim çevremizden ayrılmazlar. Ne veriyorsak kendimizden onu alırız.

Sen huzurlu olduğunda insanlar sana yaklaşır. Huzursuz olduğunda uzaklaşır. Bu o kadar fiziksel bir olaydır ki kolaylıkla gözlemleyebilirsin. Ne zaman huzurlu olsan herkesin sana yakın olmak istediğini hissedeceksin. Çünkü huzur etrafında bir titreşime yol açar. Etrafında huzur halkaları hareket edecek ve her kim yaklaşırsa bir ağacın gölgesine girip rahatlamak ister gibi sana daha yakın olmayı arzu edecek. Unutma, başkalarına ancak sahip olduğun şeyi verebilirsin. Sen mutluysan sadece orada bulunman bile diğer insanların mutluluğunu tetikleyecek. Senin müziğin, senin dansın mutluluk dalgaları oluşturacak, neşen sana yaklaşan herkese bulaşacak.

Hayat Ağacı'nda Osho'dan bir alıntıyı paylaştık. İçimizde huzur ve mutluluk hakim olduğunda suya atılan bir taşın meydana getirdiği halkalar gibi giderek büyüyor ve her defasında daha çok insana ulaşıyor. Hayatın sırrı da burada saklı değil mi? Başkalarını da o huzur ve mutluluk halkasının parçası kılabilmek bir toplumun devamı için hayati derecede önemli. Çocuklara anne babaları ve öğretmenleri tarafından verilen eğitimde de bu insani yanı es geçmemek gerek. Çocukların ders notlarının yüksek olmasından önce gelen daha önemli konular yok mu? Almanya'da bir lise müdürünün her ders yılı başında öğretmenlere gönderdiği mektuba yazdıkları dikkate değer. Geçmişine eleştirel ve objektif gözle bakabilen bir eğitimcinin eksiğin nerede olduğuna dair değerlendirmesi ve meslektaşlarına uyarısını kulak ardı etmemek gerek.

Almanya'da bir lise müdürü her eğitim öğretim yılı başında öğretmenlerine şu mektubu gönderirmiş. Bir toplama kampından sağ kurtulanlardan biriyim. Gözlerim hiçbir insanın görmemesi gereken şeyleri gördü. İyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş mühendislerin inşa ettiği gaz odaları, iyi yetiştirilmiş doktorların zehirlediği çocuklar, işini iyi bilen hemşirelerin vurduğu iğnelerle ölen bebekler, lise ve üniversite mezunlarının vurup yaktığı insanlar.

Eğitimden bu nedenle kuşku duyuyorum. Sizlerden isteğim şudur. Öğrencilerinizin insan olması için çaba harcayın. Çabalarınız bilgili canavarlar ve becerikli psikopatlar üretmesin. Okuma yazma, matematik çocuklarınızın daha fazla insan olmasına yardımcı olursa ancak o zaman önem taşır.

İnsan olma vasfı zekadan, başarıdan, parlak bir kariyerden, maddi servetten daima önde geliyor. Az önce saydığım maddi kazançların yanına insani vasıflarını da eklemeyi başarmış rahmetli iş adamımız Sakıp Sabancı'nın Hayat Bazen Tatlıdır kitabından bir paylaşım var sırada. Gerçek zenginlik üzerine.

Çocukken çimenlerin arasında pırıl pırıl bir madeni para bulmuş. O kadar mutlu olmuş ki yerlere bakarak yürümeyi adet edinmiş ondan sonra. Zaman zaman yeni paralar bulmuş. Yalnız madeni değil, kağıt paralar bulduğu da olmuş. Her defasında geniş bir mutluluk kaplamış içini. Bu buluşunun kendisine çok şey kazandırdığını düşünmüş. Kaçırdıkları mı? O pek farkına varamamış ama şöyle sıralanabilir. 30 bin kadar gün batımı, 300'den fazla gök kuşağı, çocuklarının boy atması, kuşların gökyüzünde dans etmesi, güneşin doğuşu, bulutların uçuşması, insanların gülümsemesi, ağaçların yeşillenmesi. Sonuç mu? Kafanızı kaldırıp yaşamın sunduğu gerçek zenginliklere bakın. Gerçek zenginliğin onlar olduğunu göreceksiniz.

Sakıp Sabancı'nın Hayat Bazen Tatlıdır kitabından bir alıntıydı dinlediğiniz. Hayat çoğu zaman tatlıdır aslında. Sevdiklerimizle birlikte sağlıkla aldığımız her nefesin gerçek bir zenginlik olduğunu fark ettiğimizde, her doğa olayının, canlı cansız bütün varlıkların eşsiz güzelliğini görebildiğimizde ve bundan zevk almaya, mutluluk duymaya başladığımızda. Çağ herkes için fırsatlarla dolu bir dönemdir. Şu an bizi dinlemekte olan öğrenci arkadaşlarımın hepsini sevgiyle selamlıyorum. Umarım fırsatları değerlendirir, kalbinizi ve zihninizi açık tutmayı başarırsınız sevgili arkadaşlar. Okul dönemini geride bırakmış olanlar da biraz o yıllara gittiklerinde hemen anılarının canlanacağından eminim. En çok hatırlanan sanırım o yıllarda kurulan arkadaşlıklar, dostluklar. O arkadaşlarla geçirilen zaman, onlardan öğrendiklerimiz, onların bizden öğrendikleri. Kişiliğimizin olgunlaştığı okul yıllarında bazen öyle zor dönemler yaşanır ki ancak arkadaşlıklar sayesinde üstesinden gelinir. Bir dost eli bazen ailenin bile veremediği yakınlığı armağan edebilir. Hayat ağacında küçük bir öykümüz var sırada.

Lisedeki ilk günlerinden birinde okul çıkışında kendi sınıfımdan bir çocuğun okuldan eve yürümekte olduğunu gördüm. Adı Kyle'dı. Bütün kitaplarını eve taşıyor gibiydi. Kendi kendime düşündüm, bir öğrenci cuma günü neden bütün kitaplarını eve taşır ki? Hafta sonunda kitaplarıyla uğraşmaktan başka yapacak işi olmayan can sıkıcı biri olmalıydı. Benim bütün hafta sonu için planlarım vardı. Arkadaşlarımla parti ve ertesi gün öğleden sonra için bir futbol maçı. Omuzlarımı silkip yoluma devam ettim. Yürürken bir grup çocuğun ona doğru koştuklarını gördüm. Kyle'ın üstüne atlayıp kollarındaki bütün kitaplarla birlikte onu düşürdüler ve Kyle bir anda çamurun içinde kaldı. Gözlüğünün uçup gittiğini ve Kyle'ın uzağında çimenlerin üzerine düştüğünü gördüm. Bakışlarını yukarı kaldırdığında gözlerindeki korkunç üzüntüyü de. Kalbim o anda ona doğru aktı sanki. Hemen ona doğru koştum. Gözlüğünü arıyordu. Gözlerindeki yaşları gördüm. Gözlüğünü uzatırken, "Bu çocuklar serseri, hayatı öğrenmeleri gerek," dedim. Bana baktı ve teşekkür etti. Yüzünde kocaman bir gülümseme vardı ve bu gerçek bir şükran duygusunun ifade edildiği gülümseyişlerden biriydi. Kitaplarını yerden toplamasına yardım ettim ve nerede oturduğunu öğrenmek istedim. Bana çok yakın bir yerde oturduğu ortaya çıkınca ona daha önce neden kendisini hiç görmediğimi sordum. Daha önce özel bir okula gittiğini söyledi. O güne kadar hiç özel okulda okuyan bir arkadaşım olmamıştı. Eve kadar yol boyunca konuştuk. Harika bir çocuk olduğunu fark ettim. Cumartesi günü benimle futbol oynamak ister misin diye sordum. Evet dedi. Bütün hafta sonunu birlikte geçirdik. Kyle'ı tanıdıkça onu daha çok sevdim ve arkadaşlarım da onu çok sevdiler. Pazartesi sabahı olduğunda Kyle yine bütün kitaplarıyla birlikte karşımdaydı. Onu durdurup, "Oğlum sen bu kitapları her gün taşırsan ciddi ciddi kas yapacaksın," dedim. Sadece güldü ve kitapların yarısını taşımam için bana verdi. Sonraki 4 yıl boyunca Kyle'la ben çok iyi arkadaş olmuştuk. Mezuniyet zamanı geldiğinde ise üniversite hakkında düşünceler başladı. Kyle Georgetown'da okumaya karar vermişti. Ben de Duke'a gidecektim. Biliyordum ki aramızdaki kilometrelerce yol problem olmayacaktı ve biz her zaman iki iyi arkadaş olarak kalacaktık.

O doktor olacaktı, bense futbol konusunda işletme okumaya gidiyordum. Kyle diploma töreninde okulun veda konuşmasını yapacaktı. Onun yerinde olmadığım ve konuşmayı yapmayacağım için memnundum. Mezuniyet günü gelip çattığında Kyle harika görünüyordu. Okulda gerçekten kendi kimliğini bulmuş olan çocuklardan biriydi. Zaman zaman onu kıskanıyordum. Bugün de o günlerden biriydi. Konuşma yapacak olmanın onu heyecanlandırdığını görebiliyordum. Sırtına vurup, "Hey, koca adam, çok iyi olacak, başaracaksın," dedim. Bana dönüp şükran dolu bir bakışla gülümsedi ve "Teşekkürler," dedi. Konuşmasına başlarken boğazını temizlemek istercesinde öksürüp şöyle dedi. "Mezuniyet, zor yıllar boyunca size yardım etmiş olan insanlara teşekkür etme zamanıdır. Annenize, babanıza, öğretmenlerinize, kardeşlerinize, belki koçunuza ama en çok arkadaşlarınıza. Ben şu anda size biriyle arkadaş olmanın ona verilecek en güzel hediye olduğunu söylemek için buradayım. Size bir hikaye anlatacağım." O ilk karşılaştığımız günün hikayesini anlatmaya başladığında ben inanamayan bakışlarla arkadaşıma bakıyordum. Arkadaşım o hafta sonu kendini öldürmeyi planlamıştı. Okul dolabındaki tüm eşyalarını annesi ölümünden sonra gelip toplamak zorunda kalmasın diye nasıl topladığını anlattı. Bana bakıp hafifçe gülümseyerek "Çok şükür ben kurtarıldım," dedi. Arkadaşım şu anda söyleyemediğim şeyleri yapmaktan beni kurtardı. Bu yakışıklı ve popüler gencin söyledikleri karşısında onu dinleyen kalabalığın nefesinin kesilmiş olduğunu hissedebiliyordum. Annesinin ve babasının bana baktıklarını ve aynı şükran dolu ifadeyle gülümsediklerini gördüm. O dakikaya kadar işin derinliğini fark edememiştim.

Değerli dostlar, hiçbir zaman davranışlarınızın gücünü azımsamayın. Küçük bir jestle bile bir insanın hayatını değiştirebilirsiniz. Daha iyi veya daha kötüye. Yaradan her birimizi, birbirimizin yaşamlarını bir şekilde etkilemek için yaratmıştır. Diğer insanlara bakarken onlarda yaratıcıyı görün. Her yeni gün onun bize bir armağanı. Ne olursa olsun, zarar bile görmüş olsanız teşekkür ederim demeyi sakın unutmayın. Ve gülümsemeyi de. Eminim çöp kamyonu kanununu hatırlamak her zaman işinize yarayacak. O da ne dediğinizi duyar gibiyim. O halde dinleyin lütfen.

Kadın taksiye binmiş ve havaalanına gitmek istediğini söylemişti. Sağ şeritte yol alırken siyah bir araba park ettiği yerden aniden yola, önlerine çıktı. Şoförü çarpmamak için sert şekilde frene bastı. Taksi kaydı ama diğer arabaya çarpmaktan kıl payı farklı kurtuldu. Siyah arabanın sürücüsü camdan başını çıkarıp bağırmaya ve küfretmeye başladı. Taksi şoförü ise gayet sakin, ona gülümsedi ve içten bir şekilde el salladı. Kadın bütün bu olanları şokunu yaşarken taksi şoförünün tavrına çok şaşırmıştı. "Neden böyle davrandınız?" diye sordu. "Adam neredeyse arabanızı mahvedip ikimizi de hastanelik edecekti." Taksi şoförü gülümsemeye devam ederek "Çöp kamyonu kanunu," dedi. Kadın "Çöp kamyonu kanunu mu?" diye sordu. Anlamamıştı. Şoför açıkladı. "Pek çok insan çöp kamyonu gibidir. Her tarafta içleri çöp dolu olarak dolaşıyorlar. Kızgınlığı, öfkeyi ve hayal kırıklığını biriktiriyorlar. Ancak doldukça çöpleri bırakacak bir yere ihtiyaç duyuyorlar. Bu bazen ben, bazen de siz olabilirsiniz. Kişisel almayın, sadece gülümseyin, onlar için iyi şeyler temenni edin ve yolunuza devam edin. Onların çöpünü alıp iş yerinize, evinize veya sokaktaki diğer insanlara dağıtmayın. Başarılı insanlar çöp kamyonlarının günlerini mahvetmesine ve ellerine geçirmesine izin vermezler. Hayat sabahları pişmanlıklarla uyanmak için çok kısa. Dolayısıyla size iyi davranan insanları sevin, iyi davranmayanlar içinse iyi temennilerde bulunun. Sanırım hepimiz bundan sonra bir çöp kamyonuyla karşılaştığımızda ona karşı daha hoşgörülü olacağız sevgili dinleyiciler. Ve kendimiz bir çöp kamyonu gibi dolaşmama, çöplerimizi başkalarının evinin önüne yığmama konusunda daha özenli olacağız. Kimseyi rahatsız etmeye, kimseyi huzursuz etmeye hakkımız yok. Ama unutmamamız gereken çok önemli bir şey daha var. Bir çöp kamyonuyla karşılaştığımızda ona göstereceğimiz şefkat bir hayat kurtarabilir. Sıradan biri gibi tepkiyle karşılık vermek yerine gülümsemeyi ve onu affetmeyi deneyin. Sonuç inanın sizi de şaşırtacak. Hem siz öfkelenmemiş ve kendinize zarar vermemiş olacaksınız, hem de bir başkasının hayatına olumlu bir katkı yapmış olacak. Diğerlerine karşı şefkat duygusu geliştirmenize yardımcı olacak bir başka yaklaşımı paylaşmak istiyorum şimdi de. Daha önceki programlarımızdan birinde de alıntı yapmış olduğum Bronnie Ware'in Ölmeden Önce En Çok Pişman Olduğumuz 5 Şey kitabından.

O zamandan itibaren hayatımdaki diğer insanlar için daha fazla şefkat duymaya başladım. Çünkü onlar da bir zamanlar küçücük, kırılgan bebeklerdi ve aynı benim gibi onlar da bir gün ölecekti. Ailemi, kardeşlerimi, arkadaşlarımı ve yabancı insanları bir zamanlar hayata güvenen, masum ve umut dolu küçük çocuklar olarak görmeye başladım. Onların doğuştan sahip oldukları güven ve açık yürekliliği etkileyen, aileleri, arkadaşları ya da toplum tarafından açılan yaralardan önce nasıl insanlar oldukları hakkında düşündüm. İnsanların yüreğinin aslında iyi olduğu benim için çok açık hale geldi ve hepsini ilgili bir annenin koruyuculuğuyla sevmeye başladım.

Artık yıllar boyunca bana söylenmiş olan can yakıcı şeylerin aslında onlardan gelmediğini görüyordum. Bu sözler doğarken sahip oldukları güzel, saf varlıktan değil, o insanların yaralarından geliyordu. Yıllar önce doğmuş olan bu kıymetli bebekler hala onların bir parçasıydı. Ayrıca her birinin içinde hala sevimli ve masum bir çocuk yaşıyordu ve bir gün birçok insanın ölüm sürecinde fark ettiği hayata dair bilgeliğe sahip olacaklardı.

Hayatımda bazı insanları sevmediğimi düşündüğüm zamanlar olmuştu. Ama sonradan sevmediğim şeyin sadece davranışları ve sözleri olduğunu gördüm. Artık onların masum kalplerini seviyordum. Kalpleri bir zamanlar dünyanın onlara mutluluk getireceğine ve onlara iyi bakacağına inanmıştı. Fakat bekledikleri gibi olmayınca canları yanmıştı ve bunun hayal kırıklığıyla doğru olmayan tepkiler vermeye başlamışlardı. Ben de onlardan farklı değildim. Ben de kendi acılarım ve hayatın umduğum gibi ilerlememesi yüzünden yaşadığım hayal kırıklıkları sebebiyle başkalarının acı çekmesine sebep olmuştum. Etrafındakilerin acısına maruz kalarak güveni kırılan o küçük kız da kendi acısıyla tepki vermişti. Ailemin ve diğer herkesin kalpleri hala o orijinal saflığa sahipti. Sadece üstü acılarla ve hayatla bulutlanmıştı. Hayatımda bazı insanlarla bir zamanlar ümit ettiğim mutluluğa ve dostluğa sahip olup olamayacağım hala belirsizdi. Ne olursa olsun artık bunun pek önemi yoktu. Artık hepsinin bir zamanlar hayata güvenen ve masum bebekler olduklarını görebiliyordum. Başkalarına söylenen kaba her söz acıdan kaynaklanıyor ve yolunu kaybetmiş küçük bir çocuğun ağzından dökülüyordu ve bu benim için de geçerliydi ve sadece bunun için bile sevmeye devam edebilirdim.

Ronnie Ware'in yaklaşımı insanlık merdiveninde daha üst basamaklara çıkmak isteyenler için son derece yol gösterici bana kalırsa, eğer kötü bir davranışla karşılaştığımızda o kişilerin de bir zamanlar masum, hayalleri olan birer çocuk olduklarını, çektikleri acılar yüzünden yollarını kaybettiklerini ve daha fazla şefkate ihtiyaç duyduklarını hatırlayabilirsek, dünya daha iyi bir dünya olmaz mı? Sevmek her şartta, her koşulda mümkün. Sadece sevilmeye değer bulduklarımızı, sevgiyle muamele edenleri değil, sevgiye muhtaç olanları da geniş bir gönülle sevebiliriz. Hayat Ağacı İskender Pala'nın Şah Sultan romanından hakiki sevgi üzerine bir alıntıyla devam ediyor.

Nefes aldığın her saniyede sevgiye yürü babacığım. Sevgiye yürü, ta ki hakikate eresin. Bütün inançların temeli sevgidir. Her kim bir kimseyi severse, ona inanmış, boyun eğmiş, kulluk etmiş olur. Kulluk, sevginin 7 derecesinden biridir ki, ilk adımda dostluk başlatır. Bu dereceler ezeli ilgiden doğar. İlgiyi sevgi takip eder. Sonra tutku, aşk, şevk ve kulluk diye devam edip ebedi dostlukta nihayet bulur. İyi veya kötü, yararlı veya zararlı her türlü sevginin bir etkisi, sonucu, meyvesi ve hükmü vardır.

Coşku, zevk, özlem, yakınlaşma, ayrılma, uzaklaşma, terk etme, sevinme, üzülme, ağlama, gülme. Hepsi sevginin etkileri ve halleridir. Kişi sevgi basamaklarında sürekli bir kazanç ve güç kazanarak ilerlemelidir. Belli bir yol aldıktan sonra sevgi yüzünden ağlasa da, gülse de, sevinse de, üzülse de, hatta sıkılsa yahut coşsa da bundan yarar görür. Nitekim sevgiden uzaklaştığı zaman bunun tersi olacak, her halden üzülecektir. Akıllı insan kendisine zarar verecek sevgiyi istemez.

Hakikati sevmek babacığım, sevginin en güzelidir. Çünkü hakikat mutlak güzellikten doğar ve bütün güzellikler onun güzelliğinden bir ilham taşıdıkları için sevilirler. Hakikati ayırt etmeyi bilirsen sevgiliye karşı sevgide ortak edinmemiş olursun. Sevgiliyi sevmek, sevgilinin sevdiklerini sevmek, sevgili için sevgi yolunda sevmek, sevgiliyle birlikte sevmek, bunların hepsi insan tabiatına uygundur. Bu dediklerimi büyüyünce daha iyi anlayacaksın. Ama şimdilik sevgiyi su farz et. Ona ulaşmak zevk, ayrı kalmak acı verir insana.

Hazreti Mevlana, Leyla değilim dost, lakin çağırırsan çöllere gelirim, sana yalan halde gelmem, toplarım özümü yalın halde gelirim. Kapıyı çaldığımda kim o dersen, ben olmam kapında sen olur gelirim. Sen gel de yeter ki yola yük olmam, yol olur gelirim demiş. Ne güzel söylemiş. Gerçek sevgi ve aşk üzerine dile getirdikleri, şiire yazıya döktükleri gönlümüzü her daim aydınlatıyor. Hayat ağacına bir günümüz şairinin, Mustafa Türkarslan'ın geçmişin namlı aşıklarından ilhamla dizelere döktüğü bir şiirle devam ediyoruz.

Aşk dediğin beklemektir ey sevgili. Kays gibi mecnun olana kadar, Hazreti Yakup gibi aydınlığa hasret kalana kadar beklemek. Bekleye bekleye gözden olmak, sözden olmaktır. Ve beklemek dünyanın en asil eylemidir. Eğer beklenene değecekse, bilesin.

Aşk yanmaktır ey sevgili, yanıp kül olmaktır, kerem gibi aslına ermektir, ateşin ortasına hesapsız girmektir Hazreti İbrahim misali, ki onun gönlünün yangınıdır ateşi gülistana çeviren, ki yanmak insanı kurtarır hamlıktan, çiğlikten. Hem ne diyordu şair, yanmışın halinden ne bilsin ham, sükut gerektir bize gayrı vesselam, gözlerinden ayrı geçen her an yanmaktayım bilesin.

Aşk bedel ödemektir ey sevgili. Bülbül, gonca gülü görebilmek için her seher uyanık olmak ve güle ulaşmak için yüreğini gülün dikenine asmak, kanını akıtmak zorundadır. Ya ben yüreğimi nereye asayım ey sevgili? Çünkü aşk bedel ister, külfetsiz nimet olmaz. Beklemek bedel ödemekse eğer, hala ödüyorum o bedeli, bilesin.

Aşk vazgeçmektir ey sevgili. Mecnun gibi aklından, Kerem gibi bedeninden vazgeçmek. Yardan gayrısından, cümle cihandan vazgeçmek. Yemeden, içmeden, uykudan, uyanıklıktan ve vazgeçmekten bile vazgeçmektir gün gelince. Senin için senden vazgeçmişim, bilesin.

Aşk bilmektir ey sevgili, bir tek yarı bilmek, onu candan daha aziz bilmektir. Ondan gayrı bildiklerinin hiçbir şey olduğunu, dünyanın onunla mana bulduğunu bilmektir. Onun selamıyla gelen bela olsa eyvallah diyebilmektir. Kızmana, gülmene, gelmene, gitmene, hepsine eyvallah bilesin. Aşk susmaktır ey sevgili. Onun güzelliğini, iyiliğini tarif etmeye gücün yetmediği an susmaktır. Kelamın, kalemin, sözün tükendiği yerde manayı sessizliğe yükleyip susmaktır. Artık sustum ey sevgili, bilesin. Aşk dediğin susup beklemektir. Aşk dediğin... Genç kız evliliğinin 3. ayında annesine geldi. Sevdiği adamla evlenmişti. Sevildiğini de biliyordu. Ancak bir şeyler yolunda gitmiyor gibiydi. Ana kız herkesin terk ettiği sahilde gün batımını seyretti. Anne uzun bir süre sessiz kaldı. Çocuklarına yapabileceği en güzel iyiliğin onları dinlemek olduğunu biliyordu. Bu defa da dinledi. Genç kız da dinlenildiğinin farkındaydı. Akşamın çöküşüyle sakinleşen sular, karanlığı yavaş yavaş yudumlarken, "Bak," dedi anne nihayet. Kızının meraklı bakışları arasında sıcaklığını henüz kaybetmemiş bir avuç kumu avuçladı. "Siz severek evlendiniz. Elinizde olanın hepsi bu, aşk. Kum taneleri kadar çok ve şimdilik sıcak." Genç kız başıyla onayladı. "Evet, çok ve henüz sıcak." Anne devam etti. Evlenerek aşkınızı avuçladınız, avuçlarınızda kalsın istediniz, hem çok hem sıcak kalsın arzu ettiniz. Bu sırada avuçlarını hafifçe açıp kumları gösterdi. Şimdilik avuçlarımda ve tutabiliyorum onları. Sonra parmaklarını sıkıca birbirine kapatıp avucundaki kumları sıkıştırmaya başladı. Taneleri parmaklarının arasından dökülmeye başladı. "Şimdi aşkla kum tanesi arasında bir benzerlik daha ortaya çıktı," dedi kızının yüzüne bakarak. "Aşkı hep aranızda tutmak istiyorsanız, hep sıcak kalsın ve eskimesin istiyorsanız, birbirinizin kişiliğini yok edecek biçimde eşine benzemeye ya da eşini kendine benzetmeye kalkma. Bırakın aşkı tutan kişilikleriniz olduğu gibi kalsın. Parmaklar arasındaki mesafe gibi kişilikler arasındaki mesafe de azaldıkça aşk parmaklarınızın arasından kum taneleri gibi dökülüverir. Aşkınız iki ayrı kişi olduğunuz sürece çoğalır ve sıcak kalır. Biriniz diğeri adına kimliğini yitirirse aşk da sütunlarını kaybetmiş kubbe gibi çöker. Unutma, iki sütun birbirinin yanında ancak birbirinden bağımsız oldukları sürece işe yararlar. Ağaçlar da öyledir. Yan yana olsalar da biri diğerine gölge etmez." Annesi son olarak avcunda kalan kumu gösterdi. Yumruğunu sıktıkça dökülen kumlardan geriye sadece bir tutamcık kalmıştı. "Bu bize yetmez," dedi kız. "Yetmez." Kalbinde taze bir heyecanla kızıllaşmış ufukta gözlerini gezdirdi. Yeniden umutlandı. Elini olabildiğince açıp alabildiğince kumla doldurdu avcunu, yürüdü.

Mustafa Türkarslan'ın şiirinin ardından bir annenin kızına evlilik üzerine nasihatlerini paylaştık. Birbirine gölge etmeden yan yana iki ağaç gibi yaşamayı başarabilirse çiftler, evlilikleri de kuşkusuz o ağaçlar gibi asırlık olmasa bile ömürlük olacaktır. Hayat ağacımızın böylelikle sonuna geldik sevgili dostlar. Ben Umay Aygut Özdemir ve ana kumanda masasında bana yardımcı olan İsmail Sert. Hepinize aydınlık, huzurlu, sevgi sıcaklığında bir hafta diliyoruz. Allah'a ısmarladık.

0: Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle buluşmaktan dolayı mutluyum. Geçen hafta Ağayanlığı anlatırken bugün ülkemizde ve başka memleketlerde de birçok zorlukları ve sakatlıkları görülen böyle Vehhabiliğin sanki fotokopi makinesinden geçmiş şekliyle ülkemize de zararları çok dokunan şeylerden de biraz bahsettik. Ağayanlık müessesesi anlatırken laf geldi, döndü, dolaştı, oraya geldi. Ben de onu kesemedim. Belki siz diyecektiniz ki ya tamam, buraya geldikten sonra bundan da bahsetsin. Öyle oldu da ben onun için mi konuştum, onu da fark etmiyorum. 1683'teki 2. Viyana kuşatmasıyla beraber bir tabii harp bir mali sıkıntı demektir efendim. 2. Viyana kuşatması ise divanın, Osmanlı'nın en yüksek karar organının, padişahın iki dudağı arasında değil efendim. Divan denilen bugünkü Milli Güvenlik Konseyi gibi efendim, nin alacağı kararla seferlere çıkılırdı. Şeyhülislam da bulunurdu. Şeyhülislam fetvasını verir ama Şeyhülislam fetvayı verir. Bu harbe gitmek dinen lazım der. Ama öbür tarafta defterdar der ki efendim iyi de hazine buna müsait değil. Reisül Küttab der ki Dışişleri Bakanı iyi de efendim biz bunu harfsiz görüşmelerle belki halledebiliriz. Bakın hazinede de pek bir şey yok. Ona göre bir karar verilir. Ha son kararı orada divandaki duruma göre padişah onaylar. Kendi bulunur veya pencereden dinlerdi. Ama son imza, son tasdik onun olurdu. Bu padişahın her şey iki dudağının arasında demek padişahlara iftira etmektir. Bir zembilli Ali Efendi'nin Sultan Selim Han'ın verdiği hazine ocağındaki hazinedarlar için verdiği ölüm kararını Şeyhülislam çıktı padişahın huzurunda çatır çatır başa baş savundu. Dedi ki sen karışma. Bu padişahlık işidir. Bu devlet işidir. Dinle ilgili bir şey demiyorum ben dedi. Doğru ama dedi. Benim de bir işim var padişahım. Benim işimde sizin dini yönden müşavirinizim, danışmanınızım, sizin ahirette hesaba çekilmekten kurtulmanız da ben görevliyim dedi. Burada size bunu söylerim ama yaparsınız ama yapmazsınız. Ben bu idamın uygulanmasının dinimize uymadığını söylüyorum. El ayağı kesildi efendim. Hani Yavuz Sultan Selim Han döverdi, bağırırdı, çağırırdı, asardı, keserdi. Hani hiç daha neler neler de o artık bu ayen konusunun dışına çıkar. Evet, 2. Viyana kuşatması için divan Komran Kalesi'nin alınmasını o sene emretmişti. Ama Baltacı'ma bir kale daha var. Baltacı Mehmet Paşa'nın yanındaki ketüdası aman efendim dedi. Sizin gibi genç, dirayetli, güçlü, zeki bir serdar olsun. Yanık ve Komran kaleleriyle uğraşsın. Olur mu efendim dedi. Bunlar ufak şeyler. Siz beçi alacak adamsınız efendim dedi Viyana'ya. Beçi alacak adamsınız efendim. Aman dedi fırsat hazır buraya kadar gelmişken yanık Komran varsın kalsın sonra alınır efendim dedi. Evet, Baltacı Mehmet Paşa öyle büyük bir devlet adamıydı ama şeytan koltuğunun altına girdi. He dedirdi. Yani divanın Viyana kuşatması emri yoktur. Osmanlı Devleti'nin aldığı bir tedbir değildir. Ama Osmanlı Devleti kendi serdar tayin etti, Serdar'ın yaptığı hatadan tarih boyu Osmanlılar Viyana'dan döndüler. Viyana'ya da bir kahramanlık madalyası hediye etmiş olduk. Türkleri bir adım attırmadık diye. Halbuki Viyana'daki arşidük, kral kaçtı gitti efendim. Şehri evvela o boşalttı. Şehir halkı gitti. Şehirde kalanlardan da bir kısmı aman dediler. Şehir yanmasın, yıkılmasın. Türklerin attığı güllelerle şehir mahvolmasın diye. Viyana'daki bütün taş kaldırımları söktüler. Mermi düşünce oradan sekip de başka yerlere sıçrayıp yangın çıkartmasın diye. Aç bir ilaç kaldılar. İşte onun daha detayı var ama bu programa girecek şey değil. Onun için onu burada kesiyorum. Evet. Ve oradaki yenilen bozgun, ikinci Viyana kuşatmasındaki yenilen bozgun 1693'ten itibaren, yani ikinci Viyana'dan 10 sene sonradan itibaren bazı mukataların malikane beylik arazi usulüyle ve kaydı hayat şartıyla iltizama verilmesi ayanlığı çok güçlendirdi. Mecburiyetten oldu bu. Başka çaresi yoktu. 1693'te mukata denilen Osmanlı toprak sistemindeki bir toprağın getirisi, ormanda da makta derler efendim, makta. Şimdi halen bu makta kelimesini bizim orman bölge şefliklerimizin bulunduğu yerlerde köylüler falan gayet iyi bilirler. Herkesin ormandan bir kesme hakkı vardır. İşte mukata sistemi de topraktan gelen gelirin bir kısmının devlete aktarılması. İyi de devlete aktarılmıyor. Aktarılmayınca kurulu bir ayanlık düzeni vardı. Fazla ekonomik yetkileri olmayan bir ayanlık düzeni vardı. İşte benim ayanlığı anlatmaya başlarken ilk sohbetimde söylediğim iltizam usulü bu 1693'te getirildi. Yani bir yerin geliri ihaleye verildi. Bu iltizam usulünü Osmanlı'yı ağzını açtığı zaman dolu dolu kötüleyen, halen de bugün meydanda olan bazı siyasetçiler, Osmanlı şöyle zulmetti, böyle zulmetti diyenler 1693'teki iltizam usulünü 1940 ile 50 arası uyguladı. Aynen iltizam usulü. Aşarı, yani toprak mahsullerinin vergisini, baktı ki köylü ödemiyor bilmem ne, işte tahsildarlar zulmediyor, devlet kötü duruma düşüyor. Dedi ki ben ihaleye çıkarttım. Yozgat'ın filan ilçelerinin aşar vergisini ihaleye çıkarttı. Kim çok verirse ona verdi. Ben şu kadar 1000 lira veriyorum dedi. Tamam al senin dedi. Adam o 1000 lirayı çıkarttığı gibi tarlalardaki buğdayları yeşilken yazdırıp danesini doldursun doldurmasın onları, daneyi doldurmuş gibi bu tarladan yeşilken, daha başa yeni çıkarırken bu tarladan 1000 kile çıkar, 100 kilesi devletin. Ya dolu geldi kırdı, pas hastalığı oldu, buğday gitti, 1000 kile çıkmadı, 500 kile çıktı. Buradan da aşar vergisini 50 kile alman lazım. Hayır dedi mültezim, ben buranın iltizamını buna göre aldım. İhale bedelini ben 100'e göre ödedim. 100 kilesini alacağım. 500 kilenin 50 kilesini alacağı yerde 32 kiloya bir kile deniyor efendim. Ne yaptı? 100 aldı. Yani %20'sini aldı, %10'u alacağı yerde. O kadar da çıkmadıysa gitti evindeki yemek bakır tenceresini aldı. Altındaki yatağını aldı efendim. Zulmederek. Sırtındaki elbisesini aldı. İltizam usulü. Bunu 1940 ile 50 arasında çok rahat bir şekilde uyguladılar. Osmanlı da bunu uygulamış. Senin tukaka dediğin, zalim dediğin, işte Toroslardaki Türkmenlere çok zulmetti, kıydı dediğin kimselerin yaptığını sen yapmışsın. Evet. Böylece arazi kaydı hayat şartıyla iltizama verildi. Yani adam ölünceye kadar. Böylece artık oranın il valisi, eyalet valisi, sancak beyi, beyler beyi neyse ayanlar oldu. Ayanlarla iyi geçinmeye devlet artık dikkat ediyordu. Yani bir ayan, bir mültezim oradan iltizamdan gelecek şeyleri noksan getirse dahi devletin sual sorma gücü azalmıştı. Bu da acı bir şey. Yoksa Osmanlı yıkılır mıydı efendim? Hepsi geliyor. Bir hubb-ü dünyaya, dünya sevgisine dayanıyor efendim. Böylece 1683'ten 1718'e kadar 25 sene Osmanlı Devleti cephelerde uğradığı yenilgiler ve maruz kaldığı mali buhranlardan dolayı vergi tahsil etmek ve maliye borç para vererek çok önem kazandı ayanlar. Ayanlar, padişahın toprağından kazandığı karlarla iltizam usulünde devlete borç para vermeye başladılar. Hakikaten kıymeti dinleyenlerim, Osmanlı'nın yüzü para hususunda hiç gülmedi. Para işte altın yığıyorlardı da hazinede altın azalınca hadi oğlum gidelim bir yere daha sefer yapalım da bir vurgun yapalım falan. Bunu söyleyenler kendi işlerindeki fesat fikirleri döküyorlar. Osmanlı da olsa böyle yapardı diye. Efendim Osmanlı sarayında işte şu kadar kadınla yaşardı. Bugün maalesef hiç beklemediğimiz insanlarda Osmanlı'nın cariye işlerini getirip padişahın yedek hanımlığına bağlıyorlar. Ayıp bir şey bu bir kere ya. Bir padişahın sarayında, harem denilen yerinde hiç mi o evin iç hizmetlerini yapacak insana ihtiyaç yok? Bugün hangi zenginin konağında, hatta hangi orta gelirlinin evinde haftalık bir temizlikçi gelmiyor? O öyle mi yani? Koca sarayda da herhalde padişahın ailesi ve maiyeti için hanım taifesine hizmet getirecek birilerine ihtiyaç var. Yani erkekleri koysalardı kadın erkek karışık fitne çıkardı. Mecburdu ki kadınların hizmetini kadınlara verdi. Hepsi bu kadar. Ama dediler ki o padişah var ya ne anasının gözü. Niye? Kendileri hani diyor ya ben olsam ben böyle yaparım diyor. O zaman padişah da niye yapmasın ya diyor. Şimdi peki Batı ülkelerindeki devlet başkanları dahil, başbakanları dahil, İsrail'in başbakanı, cumhurbaşkanı dahil bu pis ilişkilerden dolayı mahkemelerde sürünmüyorlar mı efendim? Ama o zaman öyle değildi. Evet, ayan malikane usulüyle bölgelerindeki gelir kaynaklarının kontrolünü bir defa mükemmel yaptı. Kendisinin intifa hakkını, istifade hakkını sağlamlaştırıp bu sefer irsen devam ettirme imkanını almaya çalıştı devletten. Yani kaydı hayat şartıyla veriyordu ya efendim. Kaydı hayat şartıyla baba öldü. O zaman sülaleden en büyük oğlana da kalsın demeye başladılar. Evet. 18. yüzyıldan itibaren yapılan harplerde ayanlar hizmet de ettiler efendim. Ayanlar askerleriyle geldiler. Asker beslemeye başladılar. Devlet de ses çıkarmadı. Eski sancak beyi veya beyler beylerinin kapı kulu askerleri gibi ayanların da askerleri vardı. Devlet bundan sakınmadı efendim. Ya bu adam asker topluyor, başıma iş açar diye. Evet. Taşa idaresinin yanı sıra savaş ve askerlik bakımından da mühim ayanlar İran savaşları sırasında 1726'dan itibaren Babali tarafından Beyler Beyliği ve Sancak Beyliklerine de getirildiler. Yani mülki amir haline geldiler. Mutasarrıf, mütezellim, mültezim derken, mutasarrıf derken ayanlar bu sefer aynı zamanda o bölgenin, eyaletin beylerbeyi oldu. Öteki küçük yerlerdeki ayanlar da ona bağlı il valileri, sancak beyleri oldular. Ve artık askeri zümreye de dahil edildiler. Yani askeri güç içinde de sayılmaya başladılar. Osmanlı bunda bir mahsur görmedi. 18. yüzyıl ortası Babali'nin taşla gücü azaldıkça ayanlar artık kendi bölgesinde devamlı idareci olması ve hanedan gibi büyük aileler ortaya çıkmaya başladı. Ya bunun gidişatı devlete gidiştir bu gidişat. Güçlendikçe bunu yaptılar. Bu devirden itibaren, yani 18. yüzyılın 1750'lerden sonra, ortasından sonra, sonuna doğru ayan kelimesi bir mana daha kazandı. Bu yeni statüyle iyice güçlendiler ayanlar. Şehir ve esnaf için lazım malları sağlamak, erzak ve ham madde fiyatlarını tayin etmek, narh koymak, devlet binalarının inşa ve tamirini yapmak, eşkıya yakalamak, eşkıyayı cezalandırmak, infaz, orduya asker sağlamak ve bu askerlerin ihtiyacını karşılamak, ordu tayinat ve mühimmatının taşınması için hayvan tedariki, bakın yüklendikleri işler efendim, İstanbul'a erzak ve koyun göndermek, saya ocağı denirdi koyunların beslendiği yerlere, İstanbul barıthanesinin güherçile ihtiyacını karşılamak, memleketlerine göre tabii, bir Kayseri'den güherçile çıkardı. Güvercin gübresi de güherçilenin bir ham halidir. Bazen gemi yapmak, gemi inşası gibi denizci olan yerlerdeki, mesela bir Muğla, Bodrum, Marmaris gibi yerlerde efendim, gemi inşası için ilgili malzemeleri temin, vergi ve mukata gelirlerini toplamak gibi çok değişik şekilde bir devletçik yetkisini kazandılar ve bunları da tıkır tıkır tıkır yürüttüler dedik ve biraz da süremizi azıcık da geçtik ama ayanlığa devam edeceğiz. Allah nasip ederse bugünkü süremin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.
1: İlimden medeniyete.

0: duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
1: TGRT FM. Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: TGRT FM Haber.
3: Bitmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Şehrin sağlık alanındaki yatırımlarına dikkat çekti.
3: Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri biz bu şekilde inşa ederiz. İşte sağlıkta bir üst lige çıkacak Şanlıurfa Şehir Hastanemizi bugün sizlerin hizmetine veriyoruz. Şimdiye kadar Şanlıurfa'ya sağlıkta 61 milyar liralık yatırım yaptık.
4: Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelere de değindi. Fon piyasasında yaşanan sürece ilişkin yapılan çalışmaları anlattı.
3: Eylül ayında fon piyasasının belli bir

0: Kadınmanın egemen olmasını kimse durduramayacak.
1: Sürecin şehirlerin kalkınmasına katkı sağladığını ifade etti.
0: Terörsüz Türkiye sürecimizde mesafe aldıkça şehirlerimiz kalkınıyor. Yaylalarımız, ovalarımız, dağlarımız şenleniyor. Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet belediyelerine yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına da değindi.
0: Rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar.
1: Erdoğan daha sonra AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın açılış törenine katıldı.
0: Yeni il başkanlığı binamız tekrar hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ya Allah! Bismillah!
2: Mersin'de belediyeleri kapsayan yolsuzluk operasyonlarında milyarlık vurgun deşifre oldu. İşte olayın ayrıntıları.
1: Belediyede milyarlık rüşvet çarkı patladı. Kilit şüphelinin evinden deste deste döviz, kilolarca külçe altın çıktı.
3: Yetimin hakkını kimse kusura bakmasın, kimseye yediremem.
1: Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer dahil 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.
4: Halkımızın bize olan güvenini asla boşa çıkarmayacağız.
3: Biz mağduruz.
1: O soruşturmada çember daraldı ve operasyon günü en kritik adrese girildi. Eş zamanlı baskınlarda dikkat çeken adres dosyanın kilit şüphelilerinden Mersinli iş insanı Ali Özbaran'ın evi oldu. Polis evde didik didik arama yaptı. 257.600 euro, 25.120 dolar, 64.100 pound nakit para çıktı. Aramalarda ayrıca 4 kilo külçe altın, 116 tam cumhuriyet altını, 8 yarım, 5 çeyrek ve 2 adet 1 gramlık altın ele geçirildi. Ekipler yüksek miktardaki nakit paranın sayılabilmesi için para sayma makinesi getirdi. Milyonluk servetin yanında bir ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 60 fişek ve yolsuzluk çarkını belgeleyen çok sayıda ihale dokümanına da el konuldu. Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.
2: Fon soruşturması genişliyor. Son operasyonda aralarında şarkıcı Nil Özalp'ın da bulunduğu 20 şüpheli daha tutuklandı.
5: Son günlerin en çok konuşulan konusu bir fon krizi yaşandı ülkede.
1: Böyle söylemişti. Ancak o krizden kendisinin de kazanç sağladığı iddia edildi. Şarkıcı Nil Özalp'in de aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Kısa sürede devleşen şirketler, odası, kart viziti, mail adresi olmayan yönetim kurulu üyeleri, lüks yatlar, milyonluk araçlar, milyarlarca liralık fon trafiği ve yüz binlerce yatırımcı. Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik soruşturma dalga dalga büyüdü. Son operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında şarkıcı Nil Özalp ile borsacı Burak Sevindik de bulunuyordu. Özalp'in gözaltına alınmasının gerekçesi ise evinde soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yağız'a ait bazı gizli belgelerin olduğu iddiasıydı. Özalp gözaltına alınmadan önce fonlarla ilgili yaptığı açıklamada yeniden gündeme geldi.
5: Birileri bu kadar çok bir şeylere rahatlıkla para harcıyorsa onun bir arkasına dönüp bakmak lazım, değil mi? Orayı bir kurcalamak lazım. Neden bu kadar rahatça büyük paralar?

0: Tabii yani. Ay.
1: Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiler. Mahkeme kararını verdi. 20 şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 85'e çıktı.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa sürecinin perde arkasını anlattı.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 9 Eylül'deki 103. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmadı. Akşam saatlerinde külliyeden çıktı. CHP ile yeni parti arasında denge siyaseti izliyorum, iki taraftan biri tepki gösterirse gereğini yaparım dedi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak bu sözlere sert çıktı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum.
1: Mansur Yavaş bu açıklamanın yapıldığı 11 Eylül tarihinde istifa kartını çekti. Ancak devreye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu girdi. Yavaş o sürecin ayrıntılarını anlattı.
4: Faik Bey'in o açıklaması üzerine istifa metni hazırladım. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve bunları kafama takmamamı istedi. Ben de vazgeçtim. Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim.
1: Yavaş açısından bardağı taşıran gelişme CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklaması oldu.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini.
1: Bu açıklamanın ardından Yavaş istifa mektubunu raftan indirdi.
4: Müslüm Bey'in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım.
1: Yavaş AK Parti'ye katılacağına yönelik söylentilere de cevap verdi. Daha önce yaptığı seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmuyorum açıklamasını hatırlattı. Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına ilişkin de konuştu. Önceliğimiz Ankara, izleyip göreceğiz dedi.
6: Bana herhangi birisi seçimin hangi tarihte yapılacağını bildirirse ona göre bir şeyler söylerim.
2: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Aramco petrol tesisini balistik füzelerle vurduğu iddia edildi. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.
1: Suudi Arabistan'ın Aramco tesisinden yeniden dumanlar yükseldi. Yemen'deki İran destekli Husilerin tesisi balistik füzelerle hedef aldığı iddia edildi. Yangın çıkan tesiste can kaybına dair bilgi verilmedi. Husiler ise Yemen'de kontrol ettikleri bölgelere Suudi Arabistan tarafından sadece bir gün içinde 94 hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırılarda sivil yerleşimlerin hedef alındığı öne sürüldü. Yemen'in en büyük ikinci kenti Taiz'de ise Husilerle Suudi destekli hükümet güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Husiler burada onlarca sivilin öldürüldüğünü açıkladı. Taiz'in Husilerin kontrolüne geçmesi halinde örgüt Kızıldeniz ve Babul Mendeb Boğazı üzerindeki baskısını artırabilecek. Örgütün Yemen'in kuzeyindeki hakimiyeti ise genişleyecek.
2: Rusya, Kiev'de kritik köprüleri ard arda hedef aldı. İki gün içinde ikinci köprüde vuruldu.
7: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kritik köprüleri hedef almaya devam ediyor. Dnieper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü İHA saldırısında vuruldu. Saldırıda köprünün yol yüzeyi ve troleybüslerin enerji aldığı üst hatlar hasar gördü. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko köprüde geçişin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Böylece Kiev'de iki gün içinde ikinci köprü saldırıya uğradı. Bir gün önce de Güney Köprüsü Rusya'nın jet motorlu İHA saldırılarının hedefi olmuştu. Saldırının ardından köprü araç ve metro trafiğine kapatılmıştı. Köprülerin peş peşe kapanması Kiev'de ulaşımı felç etti. Başkentte ana yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler alternatif güzergahlara yönelirken bazı yolcular yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı. Ukrayna makamlarına göre son saldırılarda 157 İHA kullanıldı. Bunların 131'i etkisiz hale getirildi. Kiev bölgesindeki Gostomel'de düzenlenen saldırıda ise 4 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı da Kuzey Köprüsü'nün vurulduğunu doğruladı. Moskova Köprü'nün asker ve askeri malzeme sevkiyatında kullanıldığını öne sürdü. Rusya'nın saldırılarına Ukrayna'dan cevap gecikmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırılara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Zelenski, Ukrayna güçlerinin uzun menzilli silahlarla Rusya'nın Samara ve Bryansk bölgelerindeki askeri tesisleri hedef aldığını açıkladı. Saldırı sonrası tesisten yoğun duman yükseldi. Ukrayna'nın saldırıları bununla da sınırlı kalmadı. Ukrayna güçleri bu kez Karadeniz'deki bir gemiyi insansız hava aracıyla hedef aldı. Saldırı anlarına ilişkin görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.
2: Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere İsrail askerleri ateş açtı. İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.
1: Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçiler İsrail yerleşimciler ve askerlerin müdahalesiyle karşılaştı. Nablus yakınlarındaki Beyta köyünde yaşanan olayda Filistinliler ve aktivistler zeytinliklerden uzaklaştırıldı. Filistinli çiftçi Ahmet Maallah, İsrail güçlerinin zeytinlerini hasat etmelerini engellediğini söyledi. Maallah, yerleşimciler ve askerlerin bölgede bulunduğunu belirterek çiftçilerin durumunun her geçen yıl zorlaştığını ifade etti. Görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail yerleşimciler ve askerler zeytin hasadı yapan grubu kovaladı. Bölgede Filistinlilere ve aktivistlere ateş açıldığı bildirildi. Olayla ilgili İsrail ordusundan açıklama gelmedi. Batı Şeria'da yerleşimcilerle Filistinliler arasındaki gerilim özellikle zeytin hasadı döneminde artıyor. Zeytin ve zeytinyağı birçok Filistinli aile için önemli bir geçim kaynağı olmayı sürdürüyor.
2: Liseli isyanı Fransa'yı sarsıyor. Öğrenciler taleplerini sıralarken Fransızların halkın yarısı onları destekliyor, yarısı ise karşı çıkıyor.
1: Lise öğrencilerinin protestoları şiddetini artırıyor. Gençler özellikle göçmenlerin yoğun yaşadığı yoksul mahallelerde polisle çatışıyor. Paris'te başlayan isyan ülkenin birçok kentine yayıldı. Öğrenciler şu ana kadar yüzlerce lisenin kapısını ateşe verdi.

0: Gençler kamu binalarına, otobüslere ve itfaiye araçlarına saldırdı. Binlerce kişi gözaltına alındı. Eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen muhalif liseliler bu kez taleplerini sıraladı.
1: 3 yıldır revirde hemşiremiz yok, rehberlik hocamız yok, psikoloğu hiç görmüyoruz, kariyer danışmanımız yok, tuvaletlerde sabunumuz, tuvalet kağıdımız yok, sınıflarda 35 kişiyiz. Yazın prefabriklerde 40 dereceye varan sıcaklıklar oluyor, klima yok. Kışın üşüyoruz, ısıtma yok. Okul projeleri, geziler için bütçemiz yok.
0: Öğrenciler, bizim iyi eğitim istememiz anormal mi? 40 yaşında silahlı polislerin 15 yaşındaki çocuklara vurması normal mi sorularını sordu. Fransa genelinde halksa eylemciler konusunda ikiye bölünmüş durumda. Sağ eğilimli kesim şiddet olaylarından göçmenleri sorumlu tutuyor. Bir kadın evinin balkonuna silahla çıkarak liselileri vurmakla tehdit etti. Bir gösteride yaşanan ilginç bir ansa sosyal medyada espri konusu oldu. Eylemdeki bir liselinin annesi oğlunu kovalayıp eve götürmeye çalıştı. Görüntüler annesi gelene kadar herkes devrimcidir yorumuyla paylaşıldı. Fransız hükümetinin ise protestocularla bir görüşme planladığı ifade ediliyor.
2: Fly Dubai uçağındaki saldırıyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. İşte o iddialar.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giden Fly Dubai uçağıyla ilgili şüphe uyandıran detaylar ortaya çıktı. Saldırgan pilota müdahale ettiği söylenen kişinin ayakkabılarındaki bir detay olayın kurgu olabileceği şüphesini derinleştirdi. Adamın uçakta çekilmiş görüntüsünde siyah tabanlı ayakkabı giydiği görülürken olay sonrası görüntüsünde ayakkabı beyaz tabanlı. Söz konusu adam kanlı giysileriyle Netanyahu tarafından karşılanmış kahraman ilan edilmişti. Öte yandan Amerikan CNN kanalının aktardığına göre saldırgan pilot Hemam el-Hemami olaydan önce sosyal medya hesabından El-Kaide paylaşımları yaptı. Bir paylaşımda da Mekke, Medine ve Kudüs'ü birleştiren yapay zeka destekli bir görsel ve İsrail hava yollarına ait yakın çekim görüntüler vardı. Ancak sosyal medya hesapları da olaydan kısa süre sonra kapatıldı. Görüntülere ise erişim kesildi. Uçak krizinde bir devletin parmağı olabileceği şüphesi uyanmış, İsrail medyası Netanyahu yönetimini işaret etmişti.
2: Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bir cansız bedene daha ulaşıldı.
3: Girne'deki gemi faciasından bir acı haber daha geldi. Kayıplardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filojet yolcu gemisindeki kayıplara ulaşmak için yürütülen arama çalışmalarında yeni gelişme yaşandı. Ekiplerin denizde sürdürdüğü çalışmalar sırasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada denizden çıkarılan naaşın kimliğinin belirlenmesi için DNA çalışması başlatıldığı bildirildi. Açıklamada tüm kayıplarımıza ulaşmak amacıyla tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz ifadelerine yer verildi. Öte yandan bulunan son cansız bedenle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Kayıp 9 kişiye ulaşılması için arama çalışmaları ise tüm imkanlarla devam ediyor.
2: MHK soruşturması devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu soruşturması bu kapsamda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
4: yaptırırım, merak etme. Senin gibileri.
0: Türk futbolunda büyük deprem yaşanıyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı.
5: Ben var olduğum sürece Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu olarak kalacak.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında hiç kuşkusuz gözaltına alınan en flaş isim Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ydu. Suçlamalarsa oldukça vahimdi. Torpille hakem atamaları, sınavlarda usulsüzlük, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, baskı ve tehdit.
4: Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım.
0: Aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. MHK Başkanı Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif tutuklandı. Merkez Hakem Kurulu eski başkan vekili Ahmet Şahin, Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrole serbest bırakıldı. Ferhat Gündoğdu ile yardımcı hakem Kerem Ersoy arasında skandal konuşmanın ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Gündoğdu tehditlerde bulunmuştu.
4: Seni bitiririm, merak etme. Senin gibileri. Savunma yap yapma. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak. Ya da adam ol. Bak Kerem, hiç debelenme.
0: Gündoğdu, görevi kötüye kullanma, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi suçlamasıyla tutuklandı.
4: Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum. Bak sana son şans veriyorum. Ya adam ol. Ya da bırak git arkadaş ya. Ben seninle uğraşmak istemiyorum veya senin gibilerle.
0: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu arasında torpil mesajları da ortaya çıkmıştı. Hacı Osmanoğlu'nun Trabzonspor Başkanlığı döneminde Gündoğdu'ya kaybedilen maçların hakemleri için FETÖ'cü bunları bitir şeklinde mesaj attığı, Gündoğdu'nun ise bu mesaja tamam cevabını verdiği tespit edilmişti.
5: Ben var olduğum sürece Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu olarak kalacak.
0: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişinin tutuklanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplanma kararı aldı. İbrahim Hacı Osmanoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu 6 Ekim Salı günü Riva'da bir araya gelecek. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshi istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. İddialar arasında dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı, faaliyetlerin dernek tüzüğündeki amaçların dışına çıktığı ve bu uygulamaların süreklilik gösterdiği de bulunuyor.
2: Ve bu skandalla ilgili sıcak bir gelişme var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı üyesi istifa etti. Sıcak bir gelişme, ekranlarınıza da getiriyoruz. Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin istifa etti sevgili seyirciler. Sebahattin Şahin yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakılmıştı. 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Onlardan 6'sı tutuklandı. Az önce haberini verdik. Birisi adli kontrolle serbest bırakılmıştı yurt dışı yasağı konularak. O isim, yani Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin de istifa etti sevgili seyirciler. Bir yandan da Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın tutuklanması ve bu hakem atamalarındaki skandalla ilgili kulüp başkanlarından da tepki açıklamaları gelmeye devam ediyor.
6: Göreve geldiğimiz ilk günden beri MHK'yi işaret eden sadece bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik.
7: Her zaman söyledik. Değişmesi yönünde federasyona devamlı çağrılarda bulunduk.
0: Bu sözlerle uyarmıştık dediler. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine tepki gösterdiler.
7: Zamanında aksiyon alıp zamanında bu değişiklik yapılsaydı bugün hiç ihtiyacımız olmayan bir kaosa uyanmazdık.
0: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu torpille hakem atama soruşturması kapsamında tutuklandı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kulübün 2026 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında konuştu. Tarih bizi haklı çıkardı dedi.
6: Bugün geldiğimiz noktada MHK'deki çarpık yapılanmaya en büyük mücadeleyi veren onları en üst perdeden eleştirip gerçekleri söyleyen bu cami oldu. Beşiktaş oldu. Tarih bu Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı.
0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de kulübün kuruluşunun 121. yıl dönümü nedeniyle Ali Samiye'ni mezarı başında ziyaret etti. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özbek, ortada MHK diye bir şey yok diyerek Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine seslendi.
8: Bir hafta sonra ligler başlayacak. Ortada MHK diye bir şey yok. Başkanı tutuklanmış, hakem tutuklanmış. Şimdi federasyonda bir sessizlik hakim.
0: Özbek, peki şimdi ne olacak diyerek sordu.
8: Dolayısıyla bir an evvel olayların netleşmesi lazım. Lige ara verilecekse ara verilir. Ama bunun artık tekrar bu benzer tartışmalara girmemek üzere onun ele alınması gerektiğini düşünüyorum.
0: Kulüp başkanları endişelerini ve tepkilerini bu sözlerle dile getirirken TFF'den hakem atamaları açıklaması geldi.
9: Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu'yla Merkez Hakem Kurulu üyeleri Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu, Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir.
0: Açıklamada yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirmenin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
2: İstanbul'da işletmeleri tehdit eden haraç şebekesine baskın yapıldı. Şüpheliler suçüstü yakalandı.
3: İşletmeleri hedef aldılar, tehdit edip haraç istediler. Polisin operasyonuyla tek tek yakalandılar. İstanbul Emniyeti kent kenarındaki tehdit olaylarını mercek altına aldı. Geçtiğimiz hafta Bakırköy'deki bir otelde gerçekleştirilen tehdit olayıyla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler 29 Ağustos'ta Arnavutköy'de yaşanan tehdit olayının ardından bir ikamete yönelik silahlı saldırı hazırlığı yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler saldırıyı gerçekleştirmek ve görüntülemek için bölgeye giden iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Saldırı daha gerçekleşmeden engellendi. Operasyonların devamında toplam 7 şüpheli yakalandı, 4 ayrı tehdit olayı aydınlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2: Zehir tacirlerine de ağır bir darbe indirildi. 75 ilde dev bir operasyon düzenlendi.
0: İçişleri Bakanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonların bilançosunu açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde son 10 günde 75 ilde peş peşe operasyonlar düzenlendi. Operasyonlara il emniyet müdürlüklerinden 1945 ekip ve 4863 personel katıldı. Hava araçları ve narkotik dedektör köpekleri de operasyonlarda görev aldı. Ekipler toplam 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeğiyle zehir tacirlerinin peşine düştü. Operasyonlarda 985 kilogram 777 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 1.537.667 adet uyuşturucu hap bulundu. Operasyonlarda 1.297 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 714'ü tutuklandı, 179'u hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulandı. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
2: Kiracılar ve hak sahipleri arasında 5 yıl geçmeden emsal kiraya karar verilemez maddesi tarihe karışıyor. Yargıtay'dan bakın nasıl bir karar çıktı.
0: Kiracılarla hak sahiplerini yakından ilgilendiren kira tespiti ve zam davalarında Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar çıktı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi yeni kira sözleşmesinin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa bile kira tespitine ve yeni sözleşmeye engel sayılamayacağına hükmetti. Olay 2021'de İstanbul'da bir kiracıyla dükkan sahibi arasında yaşandı. Davaya göre 2005'te başlayan kiracı dükkan sahibi arasındaki sözleşme 2018 yılında yenilenmiş, ancak iş yeri sahibi 2021'de zam yapmak istemiş. 5 yıl dolmadığı için ilk derece mahkemesi zam yapılamayacağını belirtmiş. Dükkan sahibinin istinaf başvurusu da reddedilmiş. Ancak dava Yargıtay'a taşınınca tablo değişti. Yargıtay 2005'te imzalanan ilk sözleşmeyi esas alarak yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay imza tarihindeki raiç bedellere dikkat çekti. Böylece yeni sözleşmenin sadece tarihine bakılması yeterli olmayacak. İlk kira sözleşmesi de dikkate alınabilecek. Ancak bu karar bütün ev sahipleri 5 yıl dolmadan istediği kirayı talep edebilir anlamına gelmiyor. Her uyuşmazlık ve sözleşme kendi koşullarına göre değerlendirilecek. Kira ilişkisinin geçmişi bedelin imza tarihindeki piyasa raicine uygunluğu belirleyici olacak. Ayrıca TÜFE oranları da önemli konumda bulunuyor.
2: Yargıtay'dan boşanmış çiftler için de emsal bir karar geldi. İşte 20 yıl önce boşanan çiftle ilgili verilen karar.
10: Karar. Yaz kızım. Gereği düşünüldü.
0: İstanbul'da 1989 yılında evlenen çift 2005'te anlaşmalı boşandı. Boşanırken paylaşacak malımız yok dediler. Ancak 20 yıl sonra işler değişti.
11: Kadın haklı.
12: Koca da haksız, kadın da haksız.
0: Kadın evlilik döneminde kurdukları şirketin sonradan kâra geçtiğini belirterek alacak davası açtı. Erkek de taşınmazlar ve şirket hisseleri için dava açtı.
13: Bir aile öyle kolay kurulmuyor.
0: Yerel mahkeme davaları reddetti. Dosya Yargıtay'a kadar gitti. Yargıtay paylaşılacak malımız yok sözünün mal paylaşımı hakkından vazgeçmek anlamına gelmediğine hükmetti.
14: Sevgi yoksa da evlilikte olmaz yani.
0: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da bu kararı benimsedi. Buna göre anlaşmalı boşanmak tek başına mal paylaşımı hakkını ortadan kaldırmıyor. Tarafların mal paylaşımından vazgeçtiğini açıkça belirtmesi gerekiyor.
15: Üstüne düşmemek lazım. Ne deniyor? Sağlıkta, yaşlılıkta hep beraber olmak için diye imza atılıyor.
0: Böylece çift boşanmadan 20 yıl sonra karşılıklı yargı mücadelesi verecek. Hangi malların ve şirket hisselerinin paylaşıma konu olacağıysa yeniden değerlendirilecek.
2: Eylül ayında yeni bir ihracat rekoru kırıldı ve açıklamaları ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptı.
0: Üretim durmadı. Türkiye küresel pazarda dev bir başarıya imza attı. İhracatta tüm zamanların en yüksek Eylül ayı rekoru geldi.
16: Birinci çeyrek Ocak, Şubat, Mart'ta 63,2 milyar dolar ihracatımız vardı. İkinci çeyrek Nisan, Mayıs, Haziran'da 72,5 milyar dolara çıktık. Yaklaşık 9,3 milyar dolar artışımız oldu. Üçüncü çeyrek Temmuz, Ağustos, Eylül'de 75 milyar dolara çıktık.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen 2026 yılı Eylül ayı dış ticaret verileri basın toplantısında konuştu. Ekonomide tarihi bir zirveye ulaşıldığını müjdeledi.
16: En yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Bu başarı üretim gücünün ve kararlılığın net bir göstergesi oldu. Bakan Bolat, küresel pazardaki tüm zorluklara rağmen Türk ihracatçısının hız kesmediğini söyledi.
16: %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık.
0: Bu başarı sadece tek bir ayla sınırlı kalmadı. Fabrikalar aralıksız çalıştı. 9 aylık periyotta üst üste yeni zirveler görüldü.
16: 2026 yılı 9 aylık Ocak-Eylül dönemi ihracatı da bir rekordur. O da %5,2 artışla 211 milyar dolara ulaşmıştır.
0: Yakalanan bu güçlü ivme, ekonomi yönetiminin hedeflerini de erkenden aşmasını sağladı. Türkiye, orta vadeli program hedeflerini birer birer yukarı taşıyor.
16: 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. Evet, son 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rekorumuz, rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu da toplam mal ihracatı yıllık rekorudur.
2: Altında düşüş serisi uzadı. Altın haftayı yine kayıpla tamamladı.
0: Altında düşüş hız kesmiyor. Kayıp serisi giderek uzuyor. Haftayı da sert düşüşle kapatan altında son 6 haftanın 5'i kayıpla geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen zayıf istihdam verileri Fed'in faiz artıracağı beklentisini azaltmasına rağmen doların güçlenmesi, uzun vadeli ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, tüm bunlar altın fiyatlarını baskıladı. Ons altın haftayı %3,37 kayıpla tamamladı. 4140 dolar seviyesine gerileyen ons altın son 6 haftanın 5'inde yatırımcısına kaybettirdi. Son 6 aylık kayıpsa %11,41'e ulaştı. Gram altında tablo benzerdi. Haftayı serbest piyasada gram altın 6542 liradan tamamladı. Çeyrek altın 10768 lira, yarım altın 21530 lira, Cumhuriyet altını ise 42935 lira oldu. Piyasanın gözü şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek enflasyon verilerinde. Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerinin şekillenmesinde belirleyici olacak. Fed'in bir sonraki faiz kararı ise 28 Ekim'de açıklanacak.
2: Türkiye'de elektrikli araç sayısında çok ciddi bir artış yaşanıyor. İşte sebepler.
11: Kullanıcılar artık yolda kalır mıyım yerine en hızlı, en yakın nerede şarj edebilirim sorusunu soruyor. Ve bunlarla birlikte çok daha hızlı büyüme öngörüyoruz Türkiye'de.
0: Son dönemde yapılan araştırmalara göre ülkemizde elektrikli araç sayısı 2025'te 373 binken 2026 yılının ilk 7 ayında 91 bin artış gösterdi. Bununla birlikte yedek parça ve şarj istasyonlarında da artış var.
11: 2026 Temmuz itibariyle bu sayı 465 bine dayandı. Yalnızca 7 ayda 91 binden fazla yeni elektrikli araç trafiğe çıktı ve araç parkı yaklaşık %25'lik bir büyüme sağladı. Türkiye'nin elektrikli mobilitede üretim üssü haline geldiğini gösteriyor.
0: Elektrikli araçlara olan ilginin artmasında 3 temel unsur öne çıktı. Düşük maliyetler, gelişen batarya teknolojileri ve yaygınlaşan hızlı şarj altyapısı.
11: Yalnızca otomobil üretmedi aslında ülkemizde. Mobilite ekosistemin başlangıç noktasıydı. Araç, yazılım ve şarj altyapısının aynı ekosistemde birleştirdi. Bu yaklaşım Türkiye'de elektrikli araç kullanımını hızlandıran en önemli kırılmalardan bir tanesi oldu.
0: Türkiye'de yaklaşık 47 bin şarj soketi bulunuyor. Elektrikli alanda araç, şarj ve mühendislik gücünün 2030'a kadar büyük oranda artması bekleniyor.
2: Türkiye'nin savunma sanayinde önemli bir eşik daha aşılıyor. Roketsan'ın geliştirdiği Typhoon Block 3 uzun menzilli füzemiz ordunun hizmetine giriyor.
0: Ateş. Türkiye savunma sanayi alanındaki başarılı hamlelerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Typhoon Block 3'te artık gözler envanter sürecinde. Uzun menzilli füze bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek.
17: Kritik hava savunma sistemlerimiz, stratejik füze projelerimiz ve akıllı mühimmat kabiliyetlerimiz için kurulan bu yeni altyapı ile kahraman ordumuzun caydırıcılığını çok daha üst seviyelere çıkaracağız.
0: Roketsan tarafından üretilip geliştirilen Typhoon Block 3'ü öne çıkaran en önemli kabiliyetlerden biri arayıcı başlık teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde füze uçuşunun son aşamasında hedefi tespit edip kilitleniyor. Bu kabiliyet Karadeniz'de gerçekleştirilen testte de başarıyla ortaya konuldu. Müzik Tayfun Blok 3 yapılan test atışında hareket halindeki insansız bir deniz hedefini başarıyla vurdu. Böylece sistemin hareketli hedeflere karşı kabiliyeti kamuoyuna açık bir teste gösterilmiş oldu.
18: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katan balistik füzelerimizi, seyir füzelerimize de teslimatını gerçekleştirdik.
0: Blok 3'ün dikkat çeken bir diğer özelliği ise delici harp başlığı. Bu teknolojiyle yüksek korumaya sahip hedefler de imha edilebiliyor. Tayfun'un geliştirme süreci ise Blok 3 ile sınırlı değil. Roketsan daha ileri kabiliyetlere sahip. Blok 4 üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.
19: Tayfun Blok 4 Türkiye'nin en uzun menzile sahip balistik füze olma özelliği taşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmak için de geliştirme süreci devam ediyor.
0: Tayfun ailesinde hedef farklı menzillerde, farklı platformlardan kullanılabilen ve hareketli hedeflere karşı da etkili olabilen bir füze sistemi geliştirmek. Ateş. Şimdi artık kritik aşamaya gelindi. Testlerde elde edilen başarıların ardından Tayfun Blok 3 için üretim ve envantere geçiş süreci gündemde. Bu yeni adım Türkiye'nin uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetinde ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koyuyor.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı klişeleri yıktı, MİT hakkında doğru bilinen yanlışlar dosyasını paylaştı.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı kurumsal yapısına ilişkin klişeleri tek tek yıktı. Teşkilat, internet sitesi üzerinden milli istihbarat hakkında doğru bilinen yanlışlar dosyasını paylaştı. Popüler kültürün ve filmlerin ürettiği klişeleşmiş algıların gerçeği yansıtmadığı açıkça vurgulandı. MİT sadece operasyon yapar, herkes ajandır algısının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İstihbarat faaliyetlerinin sadece aksiyon ve operasyondan ibaret olmadığı aktarıldı. Teşkilatı alımlara dair kulaktan kulağa yayılan iddialarda net bir dille yalanlandı. MİT'e girmek için referans gerektiği yönündeki inancın tamamen yanlış olduğu duyuruldu. Başvuruların doğrudan resmi kariyer sistemi üzerinden şeffaf süreçlerle toplandığı açıklandı. MİT, casusluk filmlerinde anlatılan sahnelerin tamamen kurgudan ibaret olduğunun altını çizdi. Gerçek istihbaratın sabır, teknoloji, koordinasyon ve hukuki sorumluluk gerektirdiği kaydedildi. Teşkilatın görev sahasının Türkiye'nin güvenliği doğrultusunda dünya üzerindeki her alanı kapsadığı vurgulandı. Kurumun operasyonel güvenliği ve gizlilik standartları nedeniyle hiçbir şekilde staj programı bulunmadığı hatırlatıldı. Personelin yakın çevreleriyle bile hiçbir gizli bilgiyi veya belgeyi asla paylaşamayacağının altı çizildi. Dolandırıcılara karşı vatandaş da uyarıldı. MİT, telefon, SMS veya sosyal medya üzerinden banka bilgisi, şifre ya da doğrulama kodu talep etmez denildi.
2: Yaşlılar yalnızlık duygusundan kurtulmak için sosyal medyayı kullanıyor, uzmanlarsa bağımlılık riskine karşı uyarıyor.
0: Kimi dans ediyor, kimi sözde ata biniyor, kimi hayvan seslerini taklit ediyor. Yaşlılar dijital dünyada gençlerle rekabet ediyor.
20: Tanıdığım birkaç teyze de var, birkaç tane amca da var. Onlar sürekli TikTok'ta.
21: Bir sosyal medya hesabı önce yalnızlığı gideriyor, ardından zamanın nasıl geçtiği anlaşılmıyor. İşte uzmanlar bu noktada dijital bağımlılık riskine dikkat çekiyor.
22: Valla Instagram var, o güzel. Bir de YouTube'u izliyorum. Instagram fena değil, çok çeşitli şeyler var. Şimdi telefon çok faydalı bir şey. Yani gerektiğinde mesela diyelim hastaneye gidiyorsun, orada kullanıyorsun.
1: Çok yaşlıya denk geldim. Kimisi telefon kullanmayı bilmiyor. Kimisi TikTok izliyor, TikTok çekiyor. O noktaya kadar vardırdı yani işi.
0: Sosyal medya denince akla gençler geliyor. Ancak yaşlılar da artık sosyal medyada daha fazla zaman geçiriyor. Özellikle yaşlılar dijitalde sosyalleşiyor. Böylece yalnızlık duygusundan uzaklaşıyor.
21: Rakamlar ise değişimin boyutunu gözler önüne seriyor. 65 ila 74 yaş arasında internet kullanımı daha 2020 yılındayken %27'nin üstündeydi. Ama bu rakam 2026 yılında %50'nin üstüne çıktı. Yani internet kullanımı neredeyse 6 yılda 2'ye katlandı.
0: Bazıları telefon kullanmayı pek sevmese de çağın gereği olarak telefon kullanmak zorunda kalıyor.
4: Burada el işleri yapıyoruz. Geriye dönüşümler bunlar. Yaptığımız işler kurumaya geçince bekliyoruz haliyle. Instagram'dan giriyor. Ben Facebook var, evet. Telegram var, WhatsApp'ta grubumuz var.
5: Yeğenim bana telefon aldı, Eda'ya bir süre sonra sattım onu. İyi ettin dedi, çünkü bağımlılık yapıyor.
23: Uygulama fazla yok ya.
21: Kaydırıyor musun böyle
23: bir? Yok ya, Google'dan haberleri takip ederim.
2: Noktalıyoruz, yayınımız stüdyoda futbol programıyla devam edecek. İyi geceler.

Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

Bir Zamanın Sandukasından programında daha birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan iki sanat dalını çıkarttık. Biri savat, diğeri kalemkarlık. Şimdi sizler savat nedir diyeceksiniz. Dilimize savat diye yerleşmiş olan kelimenin aslı sevat'tır. Kelime manası ise kara, karanlık, karalama demektir. Eski Türkçemizde Sevad-ı Azam, Mekke şehri, Sevadül Ayn, göz bebeği, Sevadül Kalp, yürek ortasında var kabul edilen siyah benek gibi çeşitli terkiplerle kullanılmıştır. Bugün yalnızca bir sanat terimi olarak dilde yaşayan savat kelimesi, gümüş üzerine kara kalem görünüşlü nakışa adı olmuştur. Savat, netice olarak batılıların gravür tekniklerine benzerse de ondan çok daha zordur. Çünkü gravür düz bir satıha kazınırken, savat her türlü geometrik biçim üzerine uygulanmıştır. Bir kalemkarlık sanatı olan savat iki aşamada tamamlanır. A. Kalemkarlık, ki bundan biraz sonra bahsedeceğiz. B. Savat mahlulünün hazırlanması ve uygulanması. Kalemkarlık, savat işinin en önemli yanı, yani kalem çalışmasıdır. Ancak bunun öncesinde de başka ustaların emeği olduğunu unutmamak gerekir. Yani kalem işine gelmeden önce dövücü ve biçimlendiriciler vardır. Savat ustası, tasarladığı şekle göre dövücü ustalarına yaptırdığı hamaylı veya tütün tabakasını eline alınca yeniden düşünmeye başlar. Sonra şekli karşısına koyar ve önüne bir kağıt alarak başlar karalamaya, ta ki istediği kağıt üzerinde gerçekleşinceye kadar. Bazı ustalarınsa kağıt üzerine çizmek yerine doğrudan doğruya gümüşün üzerine kurşun veya sabit kalemle çalışmayı tercih ettikleri bilinir. Savat, yalnızca bitmiş formlar üzerine uygulanan bir teknik olduğundan, önce savatı yapıp sonra biçimlendirmek mümkün değildir. Evet, hacimli biçim üzerine aktarılan veya doğrudan kalemle çizilen manzara, arma, istif yazılar, çiçek demekleri ve benzeri şekillerden sonra sıra çizgi üzerinde çelik kalemlerle kanallar açmaya gelmiştir. Burada biraz durup iyi bir kalemkar veya savat işi yapan usta nasıl yetişir, ona temas etmek istiyorum. Çırak olarak mesleğe başlayan bir kişinin öncelikle resim sanatına kabiliyeti olması gerekir. Ustasının yanında onun gösterdiği usulle önce bakır ve sarı gibi ucuz madenler üzerinde basit şekiller çizerek ona çelik kalemlerle kanallar, yollar açmaya başlar. Kalemkarlık devamlı çalışmayı gerektiren bir meslektir. Ara vermeye gelmez. Eğer elde mevcut iş yoksa çıraklar ellerine ne geçirirlerse onun üzerinde çalışırlar. Eskiden çıraklar meslek öğrenirken ustadan para talep etmezler. Hatta fakir olanlar bazen cami avlularındaki bakır sütun bileziklerini kendilerine uygulama alanı olarak seçerlerdi. Bugün bile bazı camilerimizdeki sütun bilezikleri üzerlerinde bu tip kalem izlerine rastlanmaktadır. Evet, kabiliyet, devamlı çalışma ve azim bugün hayranlıkla seyrettiğimiz sanatı ortaya koymuştur. Sabırla atlas olur dut yaprağından misali. İşte kabiliyet, bilgi ve sabırla yetişen sanatkar, ucu şeklinde, ucu V şeklinde olan keskin çelik kalemini bilek gücüyle
nefesini tuta tuta, bazen işi elinin altında döndürerek, bazen de bileğini hareket ettirerek tasarladığı şekli tamamlar. Burada karşımıza iki farklı kalem tavrı çıkar. Bir, Van işi ince kalem. İki, Kafkas işi. Adlarından da anlaşıldığı gibi birer ekol olmuş bu kalem stilleri ilk ve en güzel yapıtıkları bölgelerin adlarıyla anıla gelmiştir. İnce kalemle çok zarif işler yapılmış olup, derin kalemle de sade ve dayanıklı eserler ortaya konmuştur. Zaten bu uygulamalar eserin özelliğinden ortaya çıkmıştır. Onun içindir ki at koşumları, Kafkas kemerleri, barutluk, hançer kınları ve kabzalarıyla benzeri dayanıklı eserler Kafkas kalemiyle, tütün tabakası, fincan zarfı, sigara ağızlı, kamçı ve benzeri şeylerde ince astar gümüş üzerine Van kalemi tekniğiyle yapılmışlardır. Şimdi de Savat mahlulünün hazırlanışını anlatalım. Bir ölçü gümüş, dört ölçü bakır, dört ölçü kurşun, yeterince gügürt. Bu karışımlar ayrı ayrı hazırlanır ve bir pota içerisinde önce gümüşle bakır beraber eritilir. Daha sonra bu eriyik içine dört ölçek kurşun ilave edilir ve ardından kükürt aktarılmaya başlanır. Bu kükürt katma işlemi savat karışımı güvercin kanadı rengini alıncaya, yani koyu gri oluncaya kadar sürdürülür. Ocakta pota içinde hazırlanmış olan, adına savat denilen bu karışım bir kaba boşaltılarak soğumaya terk edilir. Soğuyup katılaşmış olan karışım demir üzerinde çekiçle dövülerek küçük parçacıklar haline getirildikten sonra demir bir habana konulup toz haline getirilinceye kadar dövülür. Bilahare tülbent veya ince elekten geçirilen savat kullanıma hazırdır. İşin durumuna veya ustanın tavrına göre hazırlanmış olan savat ya toz halinde kullanılır ki ekme savat denir buna, ya da tenekar yani boraksla karıştırılarak çamur haline getirilir, sürme savat boşluklara doldurularak kullanılır. Eser üzerine önceden açılmış olan kalem kanallarına ekilen veya sürülen savat, ocak ateşine tutularak yeniden eriyip boşlukların dolması temin edilir. Eriyerek açılmış kanallara dolan savat tekrar soğumaya terk edilir. Soğuyan ve adeta zeminle bütünleşen savatın çok ince eğeler ve su zımparasıyla tesviyesi yapılır. Tesviyeden sonra sıra cilaya gelmiştir. Cilası da yapılan iş ya sipariş sahibine teslim edilir veya satış için camekana konur. Yüksek ayarlı gümüş üzerine yapılan savatlı eserlerin seyrine doyum olmaz. Elde mevcut eserlere bakarak bir zamanlar herkesin mutlaka savatlı bir esere sahip olduğunu düşünebiliriz. Ekilerek yapılanlar arasındaysa tütün tabakaları, kamçı sapları, kemerler, tepelikler, barutluklar, tepsiler, muska ve hamaylılar sayılabilir. Bir zamanlar Avrupalılarca çok aranan savatlı eserler özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesinde Fransa'ya ihraç edilmiştir. Bu sanatı Büyük Savaş öncesinde Van şehrinde 120 dükkanda 400'e yakın sanatkar icra etmekteydi. Van'ın dışında Bitlis, Sivas, Erzincan, Eskişehir, Kula, Trabzon ve Samsun gibi vilayetlerde de savat sanatı büyük titizlik ve başarıyla icra edilmiştir. Bu zarif ve gösterişli sanatın en eski merkezi ise Dağıstan'dır. Bu bölgedeki Türk boylarının pek çoğunda savat tekniğinde çalışmalar ecdat sanatı olarak hala sürdürülmektedir. Kumuk Türklerinin yaşadığı bölge olarak bilinen Kubaçı köyü ise kömür ve maden zenginliği dolayısıyla geçmişte bu sanatın adeta merkezi olmuştur.
Sevgili dinleyiciler, bilindiği gibi kalem, geniş manada kağıt üzerine yazı yazmaya yarayan aletin adıdır. Ancak kağıdın bulunuşundan önceki zamanlara gidecek olursak, yazı dediğimiz şeyin madeni çubuklar vasıtasıyla çivi yazısı, hiyeroglif, resim yazısı ve benzeri taşa ve pişmiş toprak tabletlere kazıldığını görürüz. Kağıdın icadıyla kalem yeni bir takım özellikler ve biçimler kazanırken, insanoğlu madenden yaptığı ilk kalemi terk etmemiş ve onu geliştirerek çeşitli alanlarda kullanmıştır. Böylece kalem hangi malzeme için kullanılacaksa onun özelliğine uygun biçim ve kalitede yapılmış, o malzemelerinin adını almıştır. Yeri gelmişken, bu arada İslam dininin kalem konusunda görüş ve düşüncesine de kısaca temas edelim. Bakınız, Gülzar-ı Sevap, Doğruluk Bahçesi veya İlahi Mükafat Bahçesi adlı eserinde Nefeszade İbrahim Efendi kalem hakkında neler yazmış. Bütün insanların bitmez tükenmez hamdi, şükrü, kalemi ihsan buyuran Yüce Allah'a mahsustur. Allah kalemi Tuğba dalı ve selvi gibi yaratmışsa da başka ağaçların hilafına onun yaprağını beyaz, çiçeğini siyah, yemişini yüksek sözler olarak yaratmıştır. Kalem Allah'a aşıktır. Fakat aşkını hakkıyla yazamadığından şaşırıp kalmış, ağlamayı adet edinmiştir. O durmadan ağlar, hem de gözünden yaş yerine kara kan akıtır. Kalem rızk anahtarlarındandır. Bütün işlerin vasıtası, her türlü halin rabıtasıdır. Kalemin faziletine gelince, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Cenab-ı Hakk'ın ilk mahluku kalemdir. Cenab-ı Hak kalemi yarattı, ona yaz diye emir buyurdu. İbn Abbas'a göre kalem, yeşil zümrütten yaratılmıştır. Uzunluğu 1000 yıllık yoldur. Kalem nurla yarılmıştır. Kalem hakkında İbn Mukaffa da şöyle demiştir. Kalemler değerli, akıllı insanların akıllarının binek taşıdır. Kalem insanların parmak uçlarının beyan ve ifadesidir. Şimdi de kalemkarlığa geçmeden önce aynı ad altındaki değişik tekniklerin kısa açıklamalarını vermekte fayda görüyorum. Dokumacılıkta kalem işi, dokunmuş ak bez üzerine fırçayla yapılan nakışlara denir. Burada fırçaya kalem demektedir. Süslemecilikte kalem işi, yani iç mimaride, bina, duvar, taban ve kubbelerinde boya ve fırçayla yapılan çalışmanın adıdır. Taş yontmada kalem, mermercilerin kullandıkları çubuk demirden yapılmış, ucu elmas olan aletlere de kalem denilmektedir. Çevremizde gördüğümüz mermerden yapılmış abidelerin tamamı bu kalemlerle yontulmuştur. Ağaç oymacılıkta kalem, ağacın zeminini indirip yukarıda kalan kısımlarına kabartma şekiller yapmak için kullanılan çelik gövdeli ağaç saplı aletlere kalem denir. Bizim konumuz olan kalem işi ise genellikle gümüş üzerine çelik kalemlerle düz zeminin oyularak, yani üzerine kanallar açılarak yapılan süsleme sanatıdır. Şimdi bu kısa tarifi safhalarıyla anlatmaya çalışalım. Ucu sivritilmiş bir maddeyle, genellikle madenden yapılır, kendisinden daha yumuşak bir alana çizgiler çizmek insanlık tarihi kadar eskidir. Çivi yazısı bunun en çarpıcı ilk örneklerindendir. Çamur üzerine çizilen ilk iptidai şekilden tutun da sert granitlere kadar giden bu çalışmalar kalemin sanat mücadelesindeki önemli başarılarıdır. Evet, ilk mücadelesini çamurda ve ahşapta başlatmış olan kalem, daha sonra onu taş üzerinde sürdürmüş ve en sonunda madenin madenle mücadelesinde noktalamıştır.
Yumuşak ve sert madenlerin karşılıklı itişip kakışması, ilk bakışta yumuşak madenin mağlubiyeti olarak görünürse de, kârlı olan ve galip gelen yumuşak madenler olmuşlardır. Bugün ortada kalem yerine eserin mevcudiyeti bunun en açık delilidir. Yumuşak madenlerin üzerine gümüş, altın, bakır, sarı ve benzeri

Bir şeylere usta, biçimlerine uyacak şekilde kağıt üzerine müsvedde yapar. Müsveddeyi beğenirse onu sabit kalemle gümüş üzerine çizer. Daha sonra da çizdiği desenin özelliğine göre değişik kalemler kullanarak işi tamamlar. Bu çalışmaların en önemli özelliği sanatkarın çok usta bir bileği olmasıdır. Yani bileğine hakim olmasıdır. Onun içindir ki bu sanatta usta çok zor yetişir. İyi bir kalem işi nadir bulunur ve güzel eser sayısı azdır. Bu sanatı iyi öğrenen ustalar, savat tekniğini öğrenince savat ustası olurlar. Yine bu kalemkarların hüsni hattı öğrenenleri mühürcü, hakkak olurlar. Kısaca kalemkarlık savatın ve hakkaklığın binek taşıdır denilebilir ve her üç sanatta da bilek hakimiyeti şarttır. Kalem işi kendi başına bir eserde kullanıldığı gibi diğer tekniklerle beraber de sıkça kullanılmıştır. Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümümüzde de sizlere savattan ve kalemkarlıktan bahsettik. Her ikisi de ne kadar zormuş değil mi? Halbuki camekanlarda gördüğümüz eserler gözümüze güzel gelirdi ama bunlar için harcanan emeği bir türlü düşünmezdik herhalde. Evet, bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kalın sağlıcakla.

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.

0: Radyo Tiyatrosu.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bugün sizlere iki oyun sunacağız. İlk oyunumuz
2: Ferman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Ömer Seyfettin. Senaryo Mehmet Mert. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen.

0: Osmanlı padişahı ordusuyla Belgrad üzerine sefer yapmaktaydı. İstanbul'dan yola çıkalı 49 gün olmuştu. Hiç durmadan yağan yağmur seferi güçleştiriyor, ordunun yürümesine engel oluyordu. Yaşlı padişah hastaydı. Bu sebeple bir atlar ava içinde gidiyordu bu savaşa.
1: Çatırlara dikkat edin.
2: Hadi.
1: Arabanın
2: tekerlekleri çalınırsa. Hadi yardım edin.
3: Yardım edin.
1: Biraz gayret gösterin. Arabanın dikkat edin. Kaçmasın.
4: Böyle hava kör. İstanbul'dan çıktığımızdan beri rahmet hiç dinmedi.
1: Arabaların tekerleklerine dikkat edin. Çamura saplananları kurtarın. Abi yağmur giderek artıyor. Göz gözü görmüyor. Yüklemeleriyle yedikçiler de kaybolmuş.
5: Böyle kaybolmuşsa ne demek? Tüz arayıp buluna. Yerin dibine girme diyor bunlar.
3: Bulmanın imkanı yok ağam. Her taraf sanki çamur deryası. Yürümek gayrı kabil.
6: Yeniçeri ağası nerede? Yeniçeri ağası nerede?
5: Buradayım Çeri. Bir şey mi vardır bura?
6: Ağam. Çapulcu haydutlar sık sık ordumuzun gerisine saldırıda bulunuyor.
5: Haydutlar ha? Buraya namertler çıldırmış mı? Yeniçeriler ne güre durur?
6: Yeniçeriler onları püskürtüyorsa da bu ordunun yürüyüşünü geciktiriyor. Başkaca tedbir gerekir ağam.
5: Vay bre nabekarlar, bre alçaklar. Kaç kişidir bunlar?
6: Topu topu birkaç yüz kişidir ağam.
5: Bre varup vezir paşaya arz edeyim ki gerekli talimatlar alına. O zaman ne gerekir söylerim sana.
6: Peki ağam.
7: Kaptırın.
5: Durum böyle paşa hazretleri. Eşkıyalar arkadan vururlarmış ordumuza. Artçı birliklerden şimdi haber geldi.
8: O nadanların maksadı ordunun maneviyatını bozmaktır ha. Düşmanımız olan küffarın kışkırtmasıdır bu.
5: Tedbir için ne emir buyurursunuz?
8: Bu işi Tosun Bey'e havale etmeli. Hemen buluna.
3: Baş üstüne vezir hazretleri.
5: Tosun Bey evladımız bu işin üstesinden gelebilir mi efendim?
8: Gelir ağa, gelir. O nadir bir Akıncı beyidir. Ben onun 100 kafirin arasında yalın kılıç girip hepsini telef ettiğine şahit olmuşumdur. Bedenindeki can onun değilmişçesine ortaya koyar ve verilen emirleri tartışmasız yerine getirir. Bir şey daha vardır ki Tosun Bey padişah efendimizin gözdesidir.
9: Buyur paşa hazretleri. Beni emretmişsin, geldim.
8: Gel Tosun Bey. Sana ihtiyacım var oğlum.
9: Emret paşam.
8: Kafir ordumuzun arkasına haydutlar salmış. Çapulcular yürüyüşümüzü engellemek için saldırıp kaçarlarmış.
9: Bre alçaklar.
8: Yanına yeterli yeniçeri alıp hepsinin hakkından tezce gelesin.
9: Emrin olur paşa hazretleri.
8: Göreyim seni Tosun Bey evladım. O alçakları yakala ve ibret olsun diye konak boylarınca ağaçlara astır.
9: Baş üstüne paşam.
8: Ordu birazdan konak yerine vasıl olacaktır. İşini bitirince de gelip neler olduğunu bildiresin.
9: Emrin olur paşam.

0: Allah Allah Allah Allah Allah. Hey, toparlanın çabuk, çabuk. Yeniçeriler hücuma geçtiler.
1: Çabuk toparlanın, çabuk toparlanın,
2: Olduk onları. Alman yiğitlerin hepsini kılıçtan geçirin. Osmanlı'ya kalleşlik etmek ne demekmiş anlasınlar.

0: Tamam, burada konaklayacağız. Herkes tedbirini alsın. Çadırlar kurulsun. Atları ağaçlara bağlayın.
1: Hadi bakalım ben.
2: Am! Padişah efendimizin otağı yok.
0: Nasıl yok? Bredensiz nereye gider ki koca padişah otağı?
2: Yok işte am. Ortalık yerde sadece Sadrazam Hazretlerinin çadırı var. Padişah efendimizin otağı henüz kurulmamış.
0: Bu nasıl iştir? Padişahımızın arabası geliyor. Ona ne diyeceğiz şimdi?
3: Konak yerine varıldığında sadece Sadrazam'ın çadırı kurulmuştu. Padişahın otağı kurulmamıştı. Padişahın otağını göremeyen ordu şaşkın bir duruma düşmüştü. Her yana derin bir sessizlik çökmüştü. Sadece sağanak yağmurun sesi duyuluyordu. Ta İstanbul'dan beri padişahtan bir konak ileride giden Sadrazam, bu işte görevliyken ne olmuştu da otağı kuramamıştı? Yolları düzeltmek, otağı kurdurmak onun görevi değil miydi? Bunlar olurken orduya saldıran haydutları yakalamakla görevlendirilen Tosun Bey, bu emri yerine getirmiş, haydutların hepsini yakalayarak yol boyunca astırmış, ordugaha geri dönmüştü.

0: Ordugaha geldik. Şimdi hemen Vezir Paşa'ya verdiği emri yerine getirdiğimizi söyleyin.
1: Bir dakika Tosun Bey.
0: Ne oldu buraya?
1: Dikkat edin mi? Padişah Efendimizin otağı ortada yok.
0: Yok mu?
1: Evet.
0: Allah Allah. Yoksa burada konaklamadı mı Efendimiz? Ağalar! Padişah Efendimizin otağı nerede?
1: Kurulamadı Tosun Bey.
0: Yani daha ileride bir yerlerde mi konakladı demek istersiniz?
1: Hayır.
0: Peki ya nedir öyleyse?
1: Padişah Efendimiz Sadrazam Paşa'nın çadırındadır.
0: Peki Padişah Efendimizin otağı nerede kurulmuştur?
1: Kurulmamış ki.
0: Kurulmamış mı? Niçin?
1: Kaybolmuş.
0: Ne? Padişahın otağı mı kaybolmuş?
1: Evet, öyle.
0: Bre rezil! Kaybolmuş da ne demek? Sen benimle eğlenir misin?
1: Ne haddimize Tosun Bey? Gerçeği söylüyorum.
0: Anlaşıldı. De ya!
2: Nereye gidiyorsun Tosun Bey?
0: Kaz asker Permil Efendi'nin çadırına. Neler olup bittiğini öğreneceğim. Girebilir miyim efendi hazretleri?
3: Elbette. Gel oğlum. Yüzünde hiddet ifadesi var Tosun Bey. Bir şey mi oldu?
0: Az önce Padişah Efendimizin otağının kaybolduğu söylendi. Doğru mu bu?
3: Evet, maalesef doğrudur oğlum.
0: Peki bu nice iştir efendi hazretleri?
3: Otağı kurmak için yola çıkan öncüler sanıyorum ki yolu şaşırmışlar.
0: Sadrazam Paşa bir konak önden gidiyordu ya, nasıl kaybeder ki?
3: Hava şartları malum, yağmur, çamur.
0: Bunlar mazeret midir bre? Bu yapılan padişah kulluğuna sığar mı? Ya öncüler otağı suya kaptırdılarsa? Ya taht bulunamazsa?
3: Evet ama...
0: Daha İstanbul'dan çıkmazdan evvel bir çavuş göndererek... Semrin'e konuşmak için çağrılan Sigismond'u... Padişah Efendimiz nerede huzuruna kabul edecek? Tahtına oturmadan ayakta mı? Bir parça yağmurdan yollarını şaşıran... Dağılan orduya... Padişah Efendimiz nasıl güvenecek?
3: Hissiyatını anlıyorum Tosun... Ama sözlerine dikkat et oğlum. Suçladığın kişi Padişah Efendimizin sadrazamıdır. Kulağına giderse hoş karşılamayabilir.
0: Ben gerçekleri söylüyorum efendi hazretleri. İki konak arasında bir otağa sahip olamayan sadrazam koca bir devleti nasıl yönetir?
3: Neyse, sen yorgun ve sinirlisin. Hadi çadırına git de dinlen biraz evlat.

0: Gözüme bir türlü uyku girmiyor Rüstem.
1: Neden Tosun Bey?
0: Kafamı otağa taktığım için. Hala bir türlü inanamıyorum. Yedi düvele hükmeden Avrupa'yı titreten en büyük imparatorluğun başı olan padişahın otağı kaybolsun. Bunu bir türlü aklım almıyor.
1: Haklısın Tosun Bey. Bu azmedilecek bir durum değil. Lakin olan olmuş. Belki de otağı kurucular yağmurdan yollarını şaşırıp Efendimizin çadırını başka bir yere kurmuşlar.
0: Ama sadrazam kendi çadırını kurdurmuş. Oysa onun kendisinden önce Efendimizin çadırını kurdurması, tedbirini alması gerekmez miydi?
2: Tosun Bey, uyuyor musun?
0: Hayır, uyumadım daha.
2: Sadrazam Paşa seni çağırıyor.
0: Sadrazam mı? Bu saatte mi?
2: Devlet günün saati mi olur?
0: Neden çağırır bilir misin?
2: Bilemem ki niçin çağırdığını. Hemen gelmeni istedim.
0: Tamam, geliyorum.

0: Beni emretmişsiniz Sadrazam Hazretleri.
1: Evet, gel tozum. Sana bir iş çıktı.
0: Hayırdır efendim?
1: Padişah efendimizin bir fermanını işe götürecek ve oradaki beye vereceksin. Orduda senin gibi hızlı at sürecek başka biri daha yok. Bu yüzden bu görevi sana veriyorum.
0: Sağ olun Paşa Hazretleri.
1: Hadi oyalan, hemen vakit fermanı yerine götür.
0: Peki efendim.

0: Devlet bu neden çağırmış seni Tosun Bey?
1: Padişah efendimizin bir fermanını Niş'e götürmemi emretti.
0: Ferman mı? Bu saatte mi? Bu havada mı? Dışarıda her tarafı seller götürüyor.
1: Emir emirdir Rüstem. Devlet işi asla sonraya bırakılmaz. Madem ki Sadrazam Paşa fermanı hemen götürmemi emretti, bir an bile vakit kaybetmemeliyim.
0: Haklısın.
1: Rahmetli babamın ölümünden sonra beni Saliha adında biri büyüttü Rüstem. Bana her zaman şunu nasihat ederdi: ölünceye kadar padişaha, efendimize bağlı kalacaksın ve asla onun sözünden dışarı çıkmayacaksın. Ben hep bu nasihatle büyüdüm ve bugüne kadar da hiç efendimizin sözünden dışarı çıkmadım. Şimdi de çıkmayacağım. Gidiyorum. Haklarını helal eyle.
0: Helal olsun Tosun Bey. Ha, dur seni yolcu edeyim Tosun Bey. Oo, yağmur azalacağına daha da artıyor. Göz gözü görmüyor. Allah yardımcın olsun Tosun Bey.
1: Amin.
2: İşte bu atla gideceksin Tosun Bey.
1: Küheylan gibi kır bir at.
2: Evet, ordunun en iyi, en hızlı ve en güçlü atı. Sadrazam Hazretleri sana verdi bunu.
1: Teşekkürlerimi bildir Sadrazam Hazretlerine. Hadi arkadaşlar, ara asmalı. Haklarınızı helal edin.
0: Selametle geçeydim. Siz vakitte gelesin.
2: Yolun açık, Allah yardımcın olsun.
1: Hadi oğlum, gel.

Ve Tosun Bey karanlığın, yağmurun ve rüzgarın içinde dört nala uzaklaştı ve kayboldu. Ormanlardan, derelerden, köprülerden, tepelerden, uçurumlardan şimşek gibi geçti. Belgrad'da durmadı. Hemen atını değiştirdi, azığını aldı, yine yola atıldı. Koynunda sakladığı fermanı bir an önce yerine ulaştırmaktan başka bir düşüncesi yoktu.

0: Hadi aslanım. Hadi koçum. Biliyorum. Sen de benim gibi yorgunsun ama görev görevdir. Madem padişah efendimizin fermanını götürme görevi bize verilmiş, götüreceğiz. Daha hızlı koçum. Hadi daha hızlı.
1: Dur! Dur diyorum sana!
2: Dur bakalım dur! Ya.
0: Vay canına, bunlar da kim?
1: İn atından aşağı yabancı, hadi!
3: Korkma, seni öldürmeyeceğiz. Üzerindeki altınları verirsen canını bağışlarız.
0: Bak hele, soyguncuymuş bunlar.
1: Hadi yabancı, bizi uğraştırma, biz 3 kişiyiz, hadi!
3: Direnmeye sakın kalkma, yoksa kılıçla delik deşik ederiz seni.
1: Altınlarını istiyoruz, hadi çabuk ol!
0: Neden gelip kendinizi almıyorsunuz?
1: Vay canına, bize meydan okuyor, baksanız ha, duydunuz mu çocuklar? Çekin kılıçlarınızı da gebertelim şunu, hadi.
4: Gelin hadi alçaklar, gelin.
1: Öldürün, gebertin altınları tanrıçalım.
3: Al bakalım yabancı.
4: Sen al.
1: Ay yoldum. Mayal, arkadaşımızı öldürdü. Al bakalım, öldüreceğim seni. Gelin benim ne yapacağım?
0: Bu iş fazla sürdü. Kusura bakma kardeş. Yerine getirmek zorunda olduğum bir görevim var. Bu yüzden seninle fazla uğraşamayacağım. Al bakalım, geber. Evet, ikisi öldü. Geriye bir teki kaldı.
4: Hey sen, gel bakalım. Seni de arkadaşlarının yanına göndereyim. O da ne? Kaçıyor ha? Dur, kaçma.
0: Bak hele, üçüncü aydut ötekilerden akıllıymış. Kaçarak canını kurtardı. Neyse, vakit kaybetmeden hemen atıma binip gideyim. Padişah efendimizin fermanını yerine ulaştırmadan içim rahat etmeyecek. Hadi bakalım koçum.
4: Gel!

0: Hiç uyumuyor, yalnız düz yerlerde atı tırıs giderken rüyasız ve uyanık bir uykuya dalıyordu. Gecelerden gündüze, yağmurlardan güneşe girdi.
1: Dur bakalım koçum. Bu tahta köprüden çok ağır geçeceğiz Küheylan. Baksana yağmur zarar vermiş. Duydun mu beni? Çok ağır geçeceğiz. Aferin sana. Hadi bakalım. Sakın koşmaya kalkışma. Yoksa nehre uçarız. Hadi. De. Aman yavaş ol. Tahtaların gıcırtısını duyuyorsun. Yağmur iyice çürükmüş. Yavaş. Daha yavaş yürü. Dur. Oraya basma. Aa! Nehre düşüyoruz. Yağmurlar nehrin suyunu yükseltmiş. Buraya gel koçum. Yanıma gel. Korkma. İkimiz de iyi yüzücüyüz. Kurtulacağız. Allah'tan kıyıdan fazla uzakta değiliz. Hadi koçum. Biraz daha gayret et. Bak kıyı yakın. Oraya doğru yüzeceğiz. İyi ıslandık ama bu arada ölebilirdik de. Kabahat sende be Küheylan. Bastığın yere dikkat et demiştim. Neyse, ucuz kurtulduk. Aman Allah'ım, şimdi aklıma geldi. Ferman, onu unutmuştum. Ferman yerinde duruyor mu? Şükürler olsun, hala göğsündeymiş. Bütün bu tehlikelere onun için katlanmadım mı ben? Bu kadar dinlenmek yeter. Daha tam kurumadık ama hemen yola çıkmamız lazım. Hadi, yolcu yolunda gerek.
0: Haziran sıcaklarıyla giysileri kurudu, kendi vatı terledi. Akşamları serin rüzgarlara karışan bülbül sesleri işitti. Ve nihayet bir gece vakti Niş şehrine girdi.

0: İşte nişe vardık kıratım. Şimdi ben bey konağına gidip de kendisini rahatsız etmeyeyim. Bu geceyi bir handa geçirelim. Yarın sabah erkenden gider fermanı beye veririm. İşte şurada bir han var. Hemen oraya gidelim. De! Selamun aleyküm hancı.
1: Aleyküm selam yolcu. Vay Tosun Bey, sen misin?
0: Beni tanıyor musun?
1: Senin gibi yiğidi kim tanımaz beyim. Namın taşı toprağa sarmıştır. Buyur, hanım emrindedir.
0: Sağ ol hancı, çok yorgunum. Boş odan var mı?
1: Ha, olmaz olur mu Tosun Beyim? Çok kalacak mısın?
0: Hayır, sabah ezanıyla gideceğim.
1: O halde sana hanımın en güzel yatağını vereceğim. Sabaha kadar rahat bir uyku uyuyacağına eminim.
0: Atım da çok yorgun hancı. Onun da karnını iyice doyur.
1: Merak etme Tosun Bey.
0: Yarın sabah Niş Bey'ine gider, Sadrazam Paşa'nın verdiği padişah efendimizin fermanını veririm. Günlerdir at üstündeyim. Öyle yorgunum ki gözlerim kapanıyor. Bu gece deliksiz bir uyku uyuyayım.

0: Hayır, yapmayın. Durun. Yapmayın diyorum. Neler oluyor? Ya Rabbi. Demek gördüklerim düşmüş. İyi ama ne anlama geliyor bu? Düşümde padişah efendimizin fermanını boynumda gördüm. Ferman eriyerek kan haline geliyor. Sonra da bütün vücudumu sarıyordu. Hayırdır inşallah. Ferman! Ferman yerinde duruyor mu? Göğsüme saklamıştım. Şükürler olsun. Bir an kaybolduğunu sanmıştım. Neyse, hala göğsümdeymiş. Şunu çıkartıp bir bakayım. İşte kırmızı bir kese içinde bal mumuyla mühürlenmiş. O da ne? Mühür yerinden çıkmış. Nehre düştüğüm zaman yumuşamış olacak. Acaba içinde ne var? Düşüme neden girip de korkuttu beni? Herhalde içindeki çok önemli bir emir olmalı. Aksi takdirde benimle yollamazlardı. Acaba ne var bu fermanda? Açıp baksam mı? Yok, olmaz. Bu doğru bir şey değil. Yine göğsüme koyayım. İyi ama zaten mühür bozulmuş. Açıp içine baksam ne olur ki? Belli bile olmaz. İşte zaten mühür açılmış. Yapacağım tek şey fermanı açıp okumak. Kimse anlamaz bile. Allah'ım sen beni affet. Ama içinde bu fermanı okumak için korkunç bir istek var. Evet. Açıp bakacağım. İşte. Bakayım ne yazıyor. Niş beyine. Bu kutlu emrimizle ilgili kişi devletimize varlığıyla zararlı olan Tosun Bey kulunun da hemen gelişinde başını kesesin. Aman Allah'ım, neler okuyorum. Bu başı kesilmesi istenilen kişi benim. İnanamıyorum. Demek gece gündüz hiç durmadan koşarak getirdiğim, düşümde vücudumu yakan bu kırmızı kese kendi idam fermanımmış.
1: Hey Tosun, kendine gel oğlum.
0: Ne demek istiyorsun? Sen de kimsin?
1: Kim olacağım önemli mi? Kim için haydutlarla dövüştün? Az kalsın nehirde bile boğuluyordun.
0: Git başımdan pis şeytan.
1: İyi ama neden? Niçin? Padişah efendine sadakatten, cesaretten, fedakarlıktan başka ne yaptın ki?
0: Git başımdan dedim.
1: Savaşlarda, ön cephelerde, hücumdan başka ne yaptın ki?
0: Evet, savaştım ama Allah için yaptım onları.
1: Aklını başına topla oğlum. Sen ahmağın tekisinde farkında değilsin.
0: Hayır, değilim.
1: Değilsin de peki söyler misin? 10 senedir at sırtından inmemenin mükafatı bu mu olacaktı?
0: Elbette bu değil.
1: Ama verilen her emri yerine getirdim. Tek başına onlarca kafirin içine yalın kılıç atıldım. Ya şimdi?
0: Şimdi bir şey olacağı yok.
1: Var. Söyler misin? Padişah efendine karşı ne kusur ettin de şimdi başını istiyor senden?
0: Etmişimdir belki.
1: Bak, gördün mü? Bulamıyorsun işte. Hiçbir hatan yok senin. Halbuki şimdi senden hem de kendi eline başını istiyor. Verme. Verme.
0: O bir can padişahı. Bense bir hiçim.
1: Madem bir hiçsin, neden fermanda varlığıyla devletimize zararlı olan diye yazıyor ha? Söyler misin? Neden vücudun zararlı olsun ki?
0: Çünkü üstüme elzem değilken eleştirdim. İnsan olarak hata yapılacağının hesabını yapmadım.
1: Ama sen kendini devletin için, padişahın için adamıştın. Karşılığı bu mu olmalıydı?
0: Kes! Kes artık!
1: Senin iyiliğin için bu söylediklerim oğlum. Benim için hava hoş.
0: Peki söyler misin ne yapmalıyım?
1: Ha şöyle... Söz dinle biraz. Kafanı kılıca teslim etmen aptallık. Postu hemen deldirmeye bakma. Bütün Rumeli, bütün Anadolu seni tanır. Anadolu'ya hangi şehzadenin yanına gitsen seni sevgiyle kabul edecektir. 10 kişiye, 100 kişiye değil, gerektiğinde 1000 kişiye karşı koyabilecek bir cesaretin var, unutma. Kuvvetlisin, beceriklisin.
0: Anladık. Kes artık. Konuşma, daha fazla dayanamayacağım.
1: Beni dinlemelisin oğlum. Birkaç gün önceyi düşün. Düşün de aklını başına topla ve kendini küçük görme.
0: Kısa kes de, ne oldu birkaç gün önce onu söyle.
1: Daha ne olacaktı? Orduya saldıran yüzlerce haydutu yakalamadın mı? Bunun karşılığı bir ödül, bir takdir olması gerekmez miydi?
0: Padişah efendimiz gerektiğinde her zaman takdir etmesini bilir. Etti de her zaman. Belki de bir iftiraya uğradım.
1: Eyvah, sabah ettim. Kendi kendimle, nefsimle, şeytanla mücadele etmekten sabah ettim. Evet, sabah ettin. Ama aklını başına toplamazsan bir daha sabah da edemeyeceksin. Hemen uzaklaş buradan. Uzaklaş buradan. Uzaklaş. Uzaklaş.
0: Evet, galiba yapacak başka bir seçeneğim de yok. Hemen dışarı çıkıp uzaklaşmalıyım andan. Aman Allah'ım, ezan sesleri, ilahi davet. Kimden, nereye kaçıyorum? Yok, hayır, yapamam, kaçamam. Padişah efendimizin iradesine karşı çıkamam.
1: Sen aptalın tekisin.
0: Hayır, değilim. Ben böyle terbiye görmedim. Ömrümün sonuna kadar padişah efendimize bağlı kalacağıma, emirlerine riayet edeceğime, onun ve devletimin uğruna canımı bile vermeye yemin etmiştim. Madem ki o öyle buyurmuş, canımı vereceğim.
1: Beni dinle. Benim sözümü dinle.
0: Hayır. Sen aldatıcı şeytansın. Sen belki de kendi iyiliğini bilemeyecek kadar kendi zararına çalışan alçak nefsimsin. Fermanı yerine götüreceğim. Padişah efendime isyan eden biri olmayacağım.
1: Dinlemedin beni. Eyvahlar olsun.
0: Şimdi ilk işim sabah namazından sonra hemen Nişbey'ine gidip fermanı vermek olacak. Ya Rabbi, yaptığım hatalarımdan dolayı senden af ve mağfiret diliyorum. Beni büyüklerime karşı isyan eden kullardan eyleme. Padişah efendimizi her zaman ve her yerde galip ve daim eyle.
2: Sefa geldin yiğidim. Seni beyliğimize hangi rüzgar getirdi? Yoksa padişah efendimizden bir haber mi getirdin?
0: Evet beyim, padişah efendimizin bir fermanını getirdim size.
2: Efendimizin fermanını mı getirdin?
0: Evet beyim, buyurun.
2: Ver Tosun Bey, ver. Bakalım hünkârımız bize ne buyurmuş.
0: Okuyunca anlarsınız beyim.
2: Ah, olamaz. İnanamıyorum.
0: Ne oldu beyim? Neye inanamıyorsunuz?
2: Ama bu fermanda... Vah evladım.
0: Niye vah ağlıyorsunuz beyim? Neden?
2: Nasıl ağlamayayım oğlum? Bu fermanda ne yazılı olduğunu biliyor musun Tosun?
0: Biliyorum beyim.
2: Ne biliyorsun?
0: Benim kafamın kesilmesini yazıyor.
2: İyi ama ne oldu da senin idamını istiyor? Bak oğlum, sen ki kahramanlığını bütün memlekette dillere destan bir bahadırsın. Söyle, kabahatin nedir?
0: Orasını bilemem. Onu bilmek benim vazifem değil. Sizin vazifeniz padişah fermanını yerine getirmek, benim vazifem de bu fermana uymak.
2: Hayır, olmaz, yapamam.
0: Ne demek istiyorsunuz beyim? Olmayacak olan ne?
2: Ben senin başını kesmem oğlum.
0: Kesemeyecek misiniz? Ya ne edeceksiniz beyim, söyler misiniz?
2: Hemen şimdi affedilmen için hünkâra bir name yazacağım. Haber için çifte tatar çıkaracağım. Ricam kabul olmazsa sultanımızdan kendi başımın kesilmesini isteyeyim.
0: Hayır beyim, olmaz. Padişahın emrinden dışarı çıkılmaz. Görevinizi yapın ve kafamı kesin. Hadi.
2: Ne söylüyorsun oğlum? Bunu nasıl yaparım?
0: Affımı isteyeceksen başımı kestikten sonra iste.
1: Padişah efendimiz kendi emri yerine geldikten sonra ben kulunu affetsin.
2: Ah Tosun Bey. Ah Tosun Bey. Ben senin gibi bir yiğide kıyamam. Ben seni kesemem. Elim dilim varmaz buna.
1: Keseceksin beyim. Lütfen beni isyankar biri olmaya mecbur etme.
2: Yapamam. Seni kesemem.
1: Keseceksin. Kesmek zorundasın bey. Padişah emri tartışılmaz. Biz onun kullarıyız. Kulların görevi padişahın bütün emirlerine riayet etmektir.
2: Yalvarırım bunu benden isteme Tosun Bey. Allah-u Teala bilir ya. Senin gibi korkusuz, gözü pek, padişahına ve devletine bağlı bir yiğidin canını alırsam sonra kıyamete kadar yanarım.
1: Hayır, sen emir kulusun bey. Görevini yapmak zorundasın. Hadi emir ver. Celladı çağır ve başımı kes.
2: Söyledim, yapamam. Yapmam bunu.
1: Demek yapmayacaksın ha?
2: Dur, ne yapıyorsun? Koy kılıcı kınına.
1: Hayır, padişahın emrini yapmayan asillerin başını ben keserim. Hadi emir ver. Hemen celladı çağır ve fermanı yerine getir bey.

0: Yarım saat sonra sırmalı resmi kavuğunu çıkararak başına mütevazı ibadet külahını geçirmiş olan aksakallı bey, tenha odasında seccadesine oturmuş, boynu bükük Yasin okurken, dışarıda hüzünlü ve belirsiz bir yağmur serpiliyor, iç avlunun siyah taşlarındaki taze ve sıcak kanlar üstüne sahipleri görünmeyen samimi gözyaşları damlıyordu.
1: Ferman adlı oyunumuzu dinlediniz. İkinci oyunumuz.
2: Kütük. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Ömer Seyfettin. Senaryo Mehmet Mert. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Birazdan dinleyeceğiniz oyun Osmanlı'nın yalnız fiziki kuvvetini, cesaretini, yiğitliğini değil, aynı zamanda ordu komutanlarının ne derece üstün bir harp tekniğine sahip olduğunu da ortaya koymaktadır.
3: Yaver, Şalgo Kalesi'ndeki düşman ne yapıyor şimdi?
4: Saldıracağınızı düşünerek hazırlık yapıyor olmalı Arslan Bey.
3: Boşuna. Ne yaparlarsa yapsınlar, Şalgo Kalesi'ni teslim alacağım. Daha birkaç hafta evvel Boza Kalesi'nde hücumlarımıza karşı durmak isteyen Andrenaki, Mihal Kerşi ve Etienne Şoşay nasıl kaleyi teslim etmişse, Şalgo Kalesi'nin komutanı da kalesini öyle teslim edecek.
4: Şalgo Kalesi zapt ettiğimiz diğer kalelerden daha yüksek ve daha muhkem. Ama yine de dört bir yandan saldırırsak zapt ederiz beyim.
5: Aslan Bey.
3: Ne var Mehmet?
5: Az önce adım Ali Paşa'dan bir haberci geldi. Sizi görmek istiyor.
3: Gelsin görüşelim.
6: Beyim. Paşamın size selamları var.
3: Sağ olsun. Paşamız Dergley Kalesi'ni zapt etti mi?
6: Zapt etti beyim. Lakin çok kanlı çatışmalar oldu.
3: Peki paşamız kale komutanına teslim teklif etmedi mi?
6: Etti beyim.
3: Peki kafir kabul etmedi mi?
6: Hayır, etmediler beyim.
3: Komutanı kimmiş?
6: Zondi isminde bir kahraman.
3: Kahraman mı? Ben onların kahramanlıklarını iyi bilirim çavuş. Verdikleri sözü tutmazlar. Antlaşmayı bozarlar. Elçiye hakaret ederler.
6: Zondi bildiklerinizden değil Aslan Bey. Çok mert bir adamdı.
3: Paşa teslim teklifini kiminle gönderdi?
6: Papaz Martin Uruçgalo ile.
3: Her neyse. Türk elçi gönderseydi mutlaka kafasını keserler, burçlardan aşağı fırlatırlardı.
6: Yanılıyorsunuz beyim. Ali Paşa Türk elçisi gönderseydi de Zondi bunu yapmazdı.
3: Nereden biliyorsun?
6: Zondi'nin elçisi Papaz Martin'e söylediği sözlerden anladım.
3: Ne demiş Zondi?
6: Demiş ki, git paşaya söyle, bana teslim teklif etmesin. Bir askere bundan büyük hakaret olmaz. O nasıl savaş adamıysa ben de savaş adamıyım. Ya ölürüm ya galip gelirim. Ama görüyorum ki benim işim bitti. O durmasın. Bütün kuvvetiyle hücum etsin. Ben mutlaka yıkılacak kalenin taşları altında kalmak isterim.
3: Aferin be. Hakikaten mert bir askermiş Zondi.
6: Yalnız mert bir asker değil Aslan Bey. Hem de gayet iyiliksever, cömert biriydi Zondi.
3: Nasıl?
6: Bakın anlatayım. Papaz Martin ordugaha red haberini getirmek için dönerken Zondi onu tutmuş. Önce esir aldığı iki Türk delikanlısının yanına getirmiş. Bunlara gayet kıymetli erguvani elbiseler giydirmiş. Ceplerini altınla doldurmuş. Ve al bunları paşaya götür. Benimle beraber ölmelerini istemiyorum. Çok yiğit gençler. Terbiyelerine dikkat etsin. Devletine iki büyük asker yetiştirmiş olur demiş.
3: Allah Allah. Demek yüksek bir karaktere sahipmiş bu Zondi.
6: Sonra elimize sağ geçen esirlerden işittik. Kalenin avlusuna silahlarını, gümüş takımlarını ve en kıymetli eşyalarını yığarak yakmış.
3: Sahi mi?
6: Evet beyim. Ahırındaki savaş atlarını ağlayarak bizzat kendi eliyle öldürmüş. Son hücumunda bizim asker kalenin kapısını zorladık ve kırdı. Yeniçeriler bir kurşunla yaralanan Zondi'yi sağ olarak yakalamaya çok çalıştılar. Ama mümkün olmadı. O dizüstü çöküp sürünerek her tarafı kılıçla, mızrakla delik deşik olup ölünceye kadar vuruştu.
3: Ya, demek Ali Paşa bu mert düşmanla konuşamadı.
6: Maalesef konuşamadı. Vücuduyla kesik başını kalenin karşısına gömdürdü. Mezarın üstüne bir mızrak, bir bayrak dikilmesini emretti.
3: Aşk olsun Ali Paşa'ya. Ben de olsam aynısını yapardım. Demek her milletten böyle cesur, yiğit savaşçılar çıkabiliyor.
6: Ali Paşa'm kaleyi düzene soktuktan sonra buraya yardım için yanınıza geleceğini söyledi Aslan Bey.
3: Peki. Uzun yoldan geldin. Git dinlen çavuş. Sonra da git Ali Paşa'mıza bizden selam söyle. De ki ona merak etmesin. Arslan Bey Şalgo Kalesi'ni kan dökmeden teslim alacaktır. Gönlü rahat etsin. Böyle söyle.
6: Baş üstüne beyim.
4: Af buyur beyim ama az önce Ali Paşa'nın çavuşuna kaleyi kan dökmeden teslim alacağım mı dedin?
3: Evet yaver. Ben bu işi kan dökülmeden yapılmasını istiyorum.
4: Yani silah top atmadan, kılıçla dövüşmeden mi?
3: Evet öyle.
4: İyi ama bu nasıl olacak Arslan Bey'im? Şalgo Kalesi komutanı teslim olması için yaptığımız teklifi reddetti.
3: Bakma sen reddetmesine. Kahraman olduğu için yapmadı bunu.
4: Bu demektir ki ölene kadar savaşacak.
3: Hayır öyle değil yaver. O sayımızın ve silahımızın yetersiz olduğunu biliyor. Bunun için kabul etmedi barış teklifimizi.
4: Bu daha da kötü değil mi Arslan Bey?
3: Ama komutanın unuttuğu bir şey var. Ben Arslan Bey olarak bugüne kadar kuşattığım her kaleyi zapt ettim. Birkaç gün içinde bu kaleyi de zapt edeceğim.
4: Birkaç günde mi? Zor zapt ederiz beyim.
3: Neden inanmıyorsun?
4: Daha bu kaleye tek bir tüfek bile atılmadı.
3: Silah atılmasa da alacağım.
4: Nasıl yapacaksınız bunu beyim?
3: Senin aklın ermez. Hava biraz kapansın görürsün.
4: Yani kaleyi hiç topa tutmadan mı hücum edeceğiz?
3: Yok hayır.
4: Nasıl yapacağız?
3: Havanın kapanmasını bekle dedim ya. Göreceksin.
4: İyi.
5: Ne olur? Komutanımız Aslan Bey daha ne bekliyor? Neden kaleye hücum etmiyoruz?
7: Evet, topumuz tüfeğimiz hazır. Beyimiz destur desin hemen kaleyi zapt edelim.
5: Evet, doğru. İki topumuz var. Bu kaleyi yerle bir etmemiz için yeterli.
7: Biz bundan daha dayanıklı kaleleri bile zapt ettik. Burasını haydi haydi ele geçiririz.
5: Doğru. Merak etmeyin. Aslan Bey'imizin vardır elbet bir düşündüğü. Onun düşmandan korkmadığını, çekinmediğini bilirsiniz. Buraya gelinceye kadar tam 3 kaleyi çarpışarak ele geçirmedik mi?
7: Doğru, haklı var.
5: Bekleyip ne olduğunu göreceğiz bakalım.
8: Bir haftadır kalemiz muhasara altında. Türkler saldırmak için neyi bekliyor ki?
0: Önce sinirlerimizin bozulmasını, sonra da kaleyi teslim etmemizi bekliyorlar.
8: Asla. Neden kaleyi teslim edelim ki? Onlardan hem sayıca hem de silah ve teçhizat bakımından çok üstünüz. Aylarca çarpışsak bile kaleyi zapt edemezler.
0: Bu hiç belli olmaz kumandan.
8: Ne demek istiyorsun?
0: Dikkat edin karşımızdaki Arslan Bey. Türklerin en akıllı, en korkusuz ve en iyi komutanlarından biri. Bugüne kadar kuşattığı her kaleyi zapt etmekle ünlüdür.
8: Madem öyle hücum etmek için neyi bekliyor? Daha tek bir kurşun bile atmadılar.
0: Aralarına saldığımız casuslar Ali Paşa'nın askerleriyle yardıma geleceğini söyledi.
8: Ali Paşa mı?
0: Evet komutanım. Geçenlerde Dregley Kalesi'ni müthiş bir çarpışma sonunda teslim almış. Paşa kale komutanı Zonti'ye silahlarını bırakıp teslim olmasını söylemiş.
8: Zonti cesur bir komutandır. Teklifini kabul ettiğini sanmam.
0: Zaten o da etmemiş efendim. Bunun üzerine paşa askerleriyle kaleye saldırmış. Müthiş bir çarpışma olmuş. Ama bizimkiler kumandanları Zonti kadar cesur olmadığından paşa kaleyi ele geçirmiş. Kaledekilerin hemen hepsi çarpışmada ölmüş.
8: Ali Paşa da gelse kaleyi teslim etmem. Bu kale hem yüksek hem de sağlamdır.
0: Peki Türklerin topu kale duvarlarını yıkamaz mı?
8: Hayır. Getirdikleri iki topu da gördüm. Duvarlara tesir etmez. Ayrıca asker duvarlara tırmanıp içeride giremez.
7: Arslan Bey!
4: Neden devamlı olarak havaya bakıyorsunuz beyim?
3: Bozmasını bekliyorum da ondan. Ama pek bozacağı da benzemiyor. Ah biraz sis olsa o bile yeter bana.
4: Yani kaleyi zapt etmek için havanın kötülemesini mi bekliyorsunuz?
3: Evet yaver. Bütün planımı buna göre ayarladım.
4: Beyim, af buyur ama planını söyler misin?
3: Hayır. Bunu ancak tatbik ettiğim zaman görürsünüz.
4: Birkaç güne kadar Ali Paşa askeriyle burada olur. Sayımız 7000'i bulur. O zaman saldırıya geçeriz.
3: Biliyorum yaver. Lakin mesele saldırmadan kaleyi ele geçirmekti. Ali Paşa gelir de kuvvetlerimizi birleştirirsek... O zaman Tofel Pallavicini kalesini zapt ederiz. Rüzgar çıktı. Umarım rüzgarla birlikte havada kapanır. Ne dersin yaver?
4: Olabilir beyim. Rüzgar yağmur bulutlarını getirebilir.
3: Bakalım. Yarın olsun. Bir uyanmak kısmet olsun hele. O zaman göreceğiz havanın durumunu.
4: Hava umduğunuz gibi olursa saldırıya geçecek miyiz beyim?
3: Hayır, hemen değil.
7: Arslan Bey! Arslan Bey!
3: Ne var, ne oldu? Nedir bu halin?
7: Hava efendim. Dışarıya gelip bakın, hava fena kapandı.
3: Sahi mi diyorsun?
7: Ha?
3: Bu harika bir haber.
7: Sis içinde beyim. Her taraf beyaz dumanlarla kaplandı. Adeta bir adım ötemizi göremiyoruz.
3: İşte beklediğim buydu. Hadi gel dışarı çıkalım Yaver.
7: Bakın beyim havaya.
3: Güzel. Çok güzel. Tam istediğim gibi. Sisten az ötemizdeki kaleyi dahi göremiyoruz. Ben gidiyorum Yaver.
7: Nereye beyim?
3: Ormana. Ormanın içlerine. Tiz atımı hazırlayın.
7: Yalnız asker vermemi ister misiniz beyim?
3: Hayır, yalnız gideceğim Yaver.
7: Nasıl isterseniz beyim.
5: Aslan Bey nereye gidiyor böyle?
7: Ormana.
9: Ormanda ne var ki?
7: Bilmiyorum. Bunca yıl Aslan Bey'in yaverliğini yaparım. Onlarca savaşa katıldım. Onu hiç böyle görmedim. Bu kaleyi kuşattığımızdan beri hep düşünceli.
9: Ormana yalnız mı gitti?
7: Evet. Yanına da kimseyi almadı. Neler planladığını ancak Allah bilir.
9: Beni emretmişsin beyim.
3: Evet Yaver. Git bütün subayları, çavuşları çadırıma çağır.
7: Baş üstüne beyim.
3: Ağalar, beni dinleyin. Dışarıda korkunç bir sis var. Göz gözü görmüyor. İşte ben hep bu anı bekliyordum. Allah'ın izniyle bugün kaleyi alacağız.
7: İnşallah, inşallah. Buraya ne zaman geçiyoruz beyim?
3: Ben döndükten sonra.
7: Bir yere mi gidiyorsun?
3: Evet, ormana. Bir iki saat sonra döneceğim. Bu arada sizler hepiniz hazır olun.
5: Siz gelmeden ben toplarımla kaleyi dövmeye başlayayım mı beyim?
3: Ay topçubaşı. Senin iki topunun güllesine ihtiyacım yok. Yalnız bize çok gürültü yap yeter.
5: Nasıl gürültü beyim, anlamadım.
3: Topları yerinden kımıldat. Topçularını kalenin bedenlerine doğru yaklaştır. Avazları çıktığı kadar hea mola, hissa diye bağır.
5: Yine anlamadım beyim, kusuruma bak.
3: Anlamadın mı? Senden gürültü çıkartmanı istiyorum topçubaşı. Kaledeki kafir kendisine saldıracağımızı sansın.
5: Pekala beyim.
3: Siz ağalar, siz de askerlerinizi savaş düzeniyle kaleye yaklaştırın. Mümkün olduğu kadar kaleye iyice yaklaşıp çok gürültü çıkartın. Nasıl olsa sisten dolayı kaledekiler sizi görüp de ateş edemez. Hea mola çektirin. Savaş naraları attırın. Mehter savaş müziği vursun. Hadi dışarı çıkıp hemen başlayın. Göreyim sizi.
7: Gazamız mübarek ola.
3: Sana gelince Yaver.
7: Buyur beyim.
3: Sen de yanına iki adam al ve gerideki değirmenli çiftliğinde biriktirdiğim 50 mandayı hemen buraya sür. Burca giden yolun yanında hazır tut ve beni orada bekle.
7: Baş üstüne beyim.
3: Hadi çabuk ol. Ben ormana gidiyorum.

0: yoksa Türkler saldırıya mı geçti?
1: Eyvallah, hey!
2: Siz her tarafı kapamış komutanım. Göremiyorum ama savaşa hazırlandıkları belli.
0: Topların çıkarttığı sesi duyuyor musun? Bize doğru yaklaşıyorlar.
2: Yalnız toplarına değil komutan. Çıkan seslerden askerlerin de kaleye yaklaştığını duyuyorum.
0: Birazdan saldırıya geçecekler galiba.
2: Birazdan saldırıya geçecekleri kesin. Baksanıza savaş müziği çalıyorlar.
0: Haklısın. Türkler bu müziği çaldı mı hücuma geçiyorlar demektir. Hadi hemen git askerleri uyandır. Buraya gelsinler. Topçular da toplarının başına.
3: Peki komutan. Çabuk olun. Türkler saldırıya geçecek. Silah başına. Silah başına. Silah başına. Silah başına.
4: Ağalar, subaylar, çavuşlar. Hepiniz beni dinleyin. Birazdan sis açılmaya başlayacak. Sis açılmaya başladığı anda askeri susturacaksınız. Ama savaşacakmış gibi kurşun ve ok benzinine kadar kalenin önüne yürüyeceksiniz. Daha fazla ilerlemek yok. Sakın ha ateş açmayacaksınız.
5: İyi ama Arslan Bey'im, hem hücum etmeyeceğiz hem ateş etmeyeceğiz. Peki biz bu kaleyi nasıl zapt edeceğiz?
4: Ben önce gidip düşmana teslim olmasını teklif edeceğim.
6: İyi ama beyim, sen daha önce de kafire teslim olmayı teklif etmiştin. Kabul etmemişlerdi. Şimdi neden kabul etsinler ki?
4: Edecekler. Etmek zorundalar. Hadi. Şimdi askerinizin başına gidin ve sis açılmaya başladığı anda dediklerimi yapın.
6: Hadi bakalım. Buyurunuz başımız üstüne beyim.
7: Şuraya bakın, şuraya bakın. Sis açılmaya başladı.
3: Hadi, hadi hemen askere susmasını söylerim. Komutan Aslan Bey.
7: Susun, susun, susun.
0: Sis dağılıyor. İşte Türkleri görüyorum.
2: Vay canına, kalemize bayağı yaklaşmışlar.
0: Çabuk, herkes silah başına. Mevzilere dağılın. Türkler yaklaşınca ateş açın.
2: Şuraya bakın komutan. Beyaz bayraklı biri buraya doğru geliyor.
0: Evet, buraya doğru geliyor. Elçi olsa gerek. Birazdan ne istediğini öğreniriz. Beni dinleyin. Gelen Türklerin elçisi. Kimse ateş etmesin.
8: Ey Breşşalgo muhafızları. Ben padişahımızın dedesine, sizin kralınızın memleketlerinden büyük yerler zapt etmiş Bosna valisi Yahya Paşa'nın torunlarındanım. Adım Arslan Bey.
0: Ne var? Ne istiyorsun?
8: Ceddim Hamza Beli Bey daha 14 yaşındayken sizin ordunuzu perişan etmiş, Viyana kuşatmasında Viyenberg önünde şan almıştır. Ben hangi kaleye gitsem geriye boş dönmedim. Daha geçen gün İki küçük topla Bozak Kalesi'ni yerle bir ettim. Mihal Terşi, Etienne Şoşay, Andrenaki gibi kahramanlarınıza canlarını bağışladım. Hadi gelin, siz de teslim olun. Boş yere kanınızı döktürmeyin. Sizlerin de canını bağışlayayım.
0: Şartınız nedir?
8: Şartım filan yok. Biz teslim olanın canına kıymayız. Teslim olmazsanız 5 dakika sonra kalenin içinde canlı bir adam bile kalmaz.
0: Çok yüksekten atıyorsun Aslan Bey. Neyine güveniyorsun da bizim şartsız teslim olmamızı istiyorsun?
8: Karşınızdaki yolun dediği üzerinde bir şey görüyor musunuz? İyice bakın oraya. Top götürmüşler.
2: Şuraya bak komutan. Dediğin orada kocaman bir top var. Bugüne kadar hiç böylesini görmemiştim.
0: Haklısın. Bunun güllesi de çok büyüktür. Evet, görüyoruz. Bir top var orada. Ne olmuş?
8: Evet. Bir top ama başka toplara benzemeyen bir top. Hala anlamadınız mı? Babalarınızdan işitmediniz mi? 50 mandayla buraya getirdiğim bu topun iki güllesi binlerce Şalgo kuvvetinde olan İstanbul kalelerini tuzla buz etmişti. Bu top İstanbul'a alan toptur bre komutan. Anlamadın mı hala?
2: Yandık komutan. Eğer bu top o topsa taş üstünde taş kalmaz bu kalede.
8: Bir kere ateş edeceğim. İkinci atıma gerek yok. Ne kaleniz kalacak ne de kendiniz. Eğer teslim olmazsanız hepiniz o kalede öleceksiniz. Size teslim olmanız için bir saat veriyorum. Eğer bir saat sonra kale burcuna beyaz bayrak çekmezseniz İstanbul surlarını yıkan o eşsiz top gülle yağdırmaya başlayacak.
3: Ne yapacağız komutan?
4: Ne yapacağız komutan?
0: Bilmiyorum. Bu hiç hesapta yoktu.
4: Baksanıza, top ne kadar da büyük. Hiç böyle büyüğünü görmemiştim.
0: Aslan Bey'in söyledikleri doğru galiba. Topu çeken 50 manda da burada, baksanıza.
4: Durum kötü efendim. Eğer teslim olmazsak hepimiz ölürüz.
0: Bilmiyorum. Düşünmem lazım.
1: Ortaya çıktı. Meğer bu topun gelmesini bekliyormuş.
3: Hem de İstanbul'dan getirmiş. Bunun bir güllesi Şalgo Kalesi'ne yeter de artar.
1: Hirro!
5: Hey, şuraya bakın. Şalgo Kalesi'nin burcuna bayrak çektiler.
1: Beyaz bayrak,
3: beyaz bayrak.
1: Beyaz bayrak çektiler. Yaşasın.
3: Teslim oluyorlar.
1: Teslim oluyorlar. Çabuk Aslan Bey'e haber verelim.
5: Ben şimdi haber veririm.
1: Hadi bakalım. Gidiyorsun.
5: Beyim. Aslan Beyim. Çabuk dışarı gelin beyim.
4: Ne oldu yaver?
5: Beyaz bayrak çektiler beyim. Kalenin tepesinde beyaz bayrak sallanıyor.
4: Beyaz bayrak mı? Güzel. Demek teslim olmayı kabul ettiler. Hadi hemen gidip kaleyi teslim alalım. Herkes silahlarını ve değerli eşyalarını bırakacak. Aksi hareket eden cezalandırılacaktır.
1: Silahlarınızı atarak çıkın kaleden. Hadi hadi hadi. Hadi.
0: Sözünüze güvendik. Silahlarımızı bırakarak teslim olduk Aslan Bey. Siz de sözünüzü tutun.
4: Korkmayın komutan. Hepinizin hayatı bağışlanmıştır. Biz anlaşmayı bozmayız. Bu arada 50 mandayla İstanbul'dan getirdiğim o topu görmek ister misiniz?
0: Evet, o korkunç topu görmeyi çok isterim. Zira bizi teslime zorlayan siz değil, o oldu Aslan Bey.
4: O halde gelin benimle.
1: Muhteşem.
4: İşte bakın, muhteşem topumuz.
1: Bunun büyüklüğüne bakın.
4: Sizin böyle topunuz var mı komutan?
0: Hayır.
4: Peki niçin yapmıyorsunuz?
0: Bilmiyorum. Bu topu İstanbul'dan buraya kaç günde getirdiniz?
4: Getirmek mi? Hayır, getirmedim. Burada bir hafta içinde kendim yaptım bunu komutan.
0: Ne? Kendiniz mi yaptınız?
4: Evet. Bizzat kendim yaptım. Öyle uzaktan bakmayın. Yaklaşın. Daha yakından inceleyin. Çünkü bu topu yaşadığınız sürece unutamayacaksınız. Yaklaşın, yaklaşın komutan. Siz de asilzadeler, şövalyeler. Çekinmeyin, yaklaşın. Evet, elleyebilirsiniz. Tabii tabii tabii.
0: İyi ama bu ne biçim top?
4: Nasıl? Beğenmediniz mi yoksa?
0: Bunun deliği nerede? Bu top gülleyi nereden atıyor?
4: Olamaz. Bu top falan değil komutan. Bu bir kütük.
0: Ne? Kütük mü? Nasıl yani?
4: Şövalyeniz doğru söylüyor komutan. Basbayağı bir kütük işte. Sizin top sandığınız siyaha boyanmış ağaç kütüğünden başka bir şey değil.
0: Ne? Kandırıldık mı yani?
4: Şunu bileydiniz.
0: ama bu yaptığınız yiğitlik değil.
4: Ya demek yiğitlik değil ha?
0: Evet, değil.
4: Bizim yaptığımız yiğitlik değil de sizin henüz bir kere bile patlamayan bir toptan korkarak hemen teslim oluvermeniz yiğitlik mi yani? Unutmayın komutan. Bu size ders olsun. Savaş sadece topla tüfekle kazanılmaz. Cesaretin yanında akıl da şarttır. Biz Türkleri sizlerden ayıran en önemli özellik de budur işte. Şimdi gidin ve komutanız altındaki Şalgo Kalesi'ni tek bir kurşun bile atmadan nasıl teslim ettiğiniz

0: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
0: Burada.
1: Kickboks dünya şampiyonu.
2: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
3: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gölge Sultanlar. Hızır Bey.
3: Fatih'in Edirne'de bulunduğu günlerdir. Olacak bu ya, şehre Acemilerinden bir alim gelir. Evet, adam bilgili ama kibirlidir. Türkleri hor görür. Birkaç halli güç mevzuyu ısıtıp ısıtıp öne sürer ve muhataplarını küçük düşürür. Fatih bu tavırdan çok rahatsızdır. Şu adamı susturacak biri yok mu der demez, komutanlardan biri var sultanım der. Böyle birini tanıyorum galiba. Hızır Bey müthiş bir hafızaya sahiptir. Esprilidir, kıvraktır, zekidir. Sözün nereye varacağını önceden kestirir ve soruya soruyla cevap verir. Zor meseleleri basite indirger ve çok güzel misallendirir. Sadece fakih değil, ediptir, şairdir. Nasrettin Hoca gibi bir dehanın torunudur o. Hızır Bey'in en büyük şansı Molla Fenari gibi bir rahle arkadaşı ve Molla Yegan gibi bir hocası olmasıdır. Molla Yegan onu çok sever. Nitekim biricik kızını vererek damat edinir kendine. Gelelim hikayemize. Acem alimi kazandığı küçük zaferlerin sarhoşluğuyla daha büyük, daha çok ses getirecek münazaralara hazırlanır. Hatta padişahın huzuruna çıkar ve rakip diler. Fatih bu kez hazırlıklıdır. Umursamaz tavırlarla etrafına bakar ve güya ilk gözüne ilişen askere meydanı gösterir. Bu aslında Hızır Bey'dir. Acem karşısına çıkarılan genç sipahiye bıyık altından güler. Belki sen git abilerin gelsin demez ama öyle demeye getirir. Ancak Hızır Bey onun suallerine rahatlıkla cevap verir. Vakit ilerledikçe kibirli Acem'i ter basar. Sultana hitaben ben bunca diyar gezdim, şunca meclise katıldım der. Ama böylesini ne gördüm ne de işittim. Lakin Hızır Bey'in elinden kurtulmak kolay değildir öyle. Şimdi sıra sende deyip onlarca ince ilimden, onlarca meşgul mesele sorar ki adamcağız dut yemiş bülbüle döner. Acem Fatih'in önüne gelir. Bu çocuğun kıymetini bil der ve süklüm püklüm meclisi terk eder.

0: Fatih onun kıymetini zaten bilir. Hızır Bey'i imparatorluğun merkezine kadı yapar. O devir kadıları beldenin meseleleriyle de ilgilenirler, şehreminidirler. Yanisi şu ki belediye başkanıdırlar. Fatih Hızır Bey'le sıkça buluşur. Onun feyizli sohbetlerini içercesine dinler. Devlet işlerini istişare eder. Birbirlerini kardeşten öte severler. Hatta sultan onu sarayında görmek ister. Enderun'dan güzel bir yer ayırır. Ama Hızır Bey kuytulardan hoşlanır. Anadolu yakasında kuş uçmaz, kervan geçmez bir köşeye yerleşir ki burada şekillenen köy adını ondan alır. Kadıköy. Hızır Bey yorucu bir günün ardından gitme hazırlığı içindedir. Ancak kapı önünde dolaşan tedirgin gölgenin farkına varır. Birisi eşikte eğleşmekte gidip gidip dönmektedir. Mübarek ansızın kapıyı açar. Buyurun der. Adamcağız yakalanmışlığın pişmanlığıyla girer içeri. Kılık kıyafetine bakılırsa Hristiyan tebaadan biridir. Ancak yüce veli onu güler yüzle karşılar, yer gösterir. Hatta bakar hala mütereddit, eliyle cezve sürer mangala. Adamcağız fincanı zor tutar, zira eli kolu sarılıdır. Hızır Bey sorar. Eline ne oldu? Kırdırdılar efendim. Kim kırdırdı? Sultanımız. Öyle bir hakkı var mıymış? Bilmiyorum efendim. Mevzu ne peki? Ben mimarım efendim. Evet, sultanımıza kubbeleri Ayasofya'dan geniş ve yüksek bir cami yapabileceğimi vaat ettim ama Hızır Bey gerisini dinlemez. Adamlarına gidin getirin şunu der. Mimarın dudakları uçuklamak üzeredir. Getirin şunu dediği üç kıtaya yayılan bir imparatorluğun hünkârıdır. Halbuki Avrupa'da dere beyleri bile yargılanamaz. Hele böyle akşamın alacasında apar topar mahkemeye çekmek kimin haddine? Çok geçmez Fatih adamlarıyla görünür. Sanki o gül yüzlü Hızır Bey gitmiş, yerinde başkası peydahlanmıştır. Çehresi gergindir, devlet erkanını eşikte durdurur. Siz şurada bekleyeceksiniz, der. Fatih'e kapıyı gösterir. Sen gir içeri. Bu ne heybettir ya Rabbi. Sultan Mehmet'in benzi solar. Dizleri tutmaz olur. Sedire doğru yönelir, tam oturmak üzeredir ki Hızır Bey azarlayan bir ses tonuyla "Oturma beyim," der. "O ki hasmın ayakta, sen de ayakta durmalısın." Ve sil baştan meseleyi dinler. Görünüşe bakılırsa Fatih haklıdır. Padişah "Olacak şey mi yani?" der. "Bu adam sırf taassubuna yenildiği için inşaatımızı baltaladı. Bin bir zorluk ve onca masrafla ta Mısır'dan getirttiğimiz sütunları budadı ve Ayasofya'dan daha geniş ve yüksek bir kubbe nasip olmadı bize. Halbuki anlaşmamıza göre..." Hızır Bey orasını hiç dinlemez. "İnşaat ayrı bir dava konusu," der. "Şimdi söyle bakalım, sen Murat oğlu Mehmet, bu zımminin elini kırdırdın mı, kırdırmadın mı?" Sultan gözlerini yere diker. "Efendim, inanın ben buna elin kırılsın dedim. Adamlarım eli kırılsın anlamışlar." "Peki bu elin vebali kimedir?" Fatih cevap vermez. Başını önüne eğer, çocuk gibi dudaklarını ısırır. Hızır Bey kitabı kapar, hükmü açıklar. "Şimdi sana kısas lazım. Bileğini kırdırsam gerek." Padişah gayri ihtiyari eline bakar. Kararlı bir ifadeyle fısıldar. "Buna hazırım." Mimar ağlamaktadır. "Sakın ha, diye bağırarak Fatih'in önüne geçer. Ben davamdan vazgeçtim. Fatih de altında kalmaz tabii. Ona ömrü boyu yetecek kadar dünyalık verir. Netice tatlıya bağlanır. Fatih Hızır Bey'e hasreten teşekkür eder. Adaletine hayran kaldım der. Sonra kaftanının altındaki kılıcı gösterir ve eğer der, bana farklı muamele yapaydın, inan seni doğrardım. Hızır Bey manalı manalı gülümser. Eğer der, sen dahi sultanlığına güvenip iltimas isteseydin, cümlesini tamamlamaz, hatta başladığına pişman olur. Tam neyse deyip dönecektir ki pelerinin altından fırlayan iki aslan sultanın karşısına dikilir. Öfkeli öfkeli eşinirler. Sonra öyle bir kükrerler ki Fatih'in dudakları uçuklar. Genç sultan Hızır Bey'in ilmini iyi bilir ama hal ehli olduğunu orada öğrenir. O günden sonra eşiğine baş koyar ve kazanır. Peki mimar mı? Adamcağız şaşkına döner. Ağlamakla gülmek arasında gelir gider. Şimdi rüzgara tutulan yaprak gibidir. Vallahi kırılan koluma seviniyorum der. Bana yolumu gösterdi. Oracıkta kelime-i şehadet getirir ve Hızır Bey'e talebe olur.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin, kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnı bağıraşlarken içine iki dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Bilirim bir yerlerden gelecek bahar. O gün insanlar sevgiden güller derecek.

Ama sen hala yoksun. Gel artık ey yeşil göz, kekre bakışlı mevsim. İçimdeki kervanlarla gel. Bir tulu vakti ağlayan günlerime acıyarak. Akşam olmadan hasretlerim ölmedi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Molla Fenari Hazretleri, Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislam'ı ve zamanının müceddidi olan Büyük İslam Alimi. İsmi Muhammed bin Hamza bin Muhammed bin Muhammed Er-Rumi El-Fenari'dir. Lakabı Şemseddin'dir. 751 miladi 1350 senesi Safer ayında dünyaya geldi. 834 miladi 1431 senesi Recep ayında Bursa'da vefat etti. Akli ve nakli ilimlerde zamanının bir tanesi oldu. Alaeddin-i Esved, Cemalettin Aksarayi ve Mısır'da Ekmelüddin-i Baberti'den ilim almış, babası Muhammed Hamza'dan ve Şeyh Hamidüddin-i Kayseri'den de tasavvuf marifetlerini elde etmiştir. Molla Fenari, adalet ve hak üzere 6 sene Şeyhülislamlık yaptı. Devletin mühim işlerinde sultanlar ve devlet adamları kendisiyle istişare ederek ilminden ve isabetli görüşlerinden istifade etmişlerdi. Molla Fenari Hazretleri tasavvufta Zeyniye tarikatına mensuptu. Rıfaiye yolundan da hilafet aldığı rivayet edilir. İpekçilikten çok iyi anladığından kendisine yetecek kadar parayı sağlamak için bu işte uğraşır ve yiyeceği, giyeceği için lazım olan parayı kendi emeğiyle kazanırdı. Süslü elbiselerle dolaşmaktan hiç hoşlanmazdı. Gayet mütevazı olarak giyinir, başında bir dolamayla dolaşırdı. Böyle giyinmesinin sebebini soranlara, "Elimin kazancı daha fazlasına yetmiyor," diye cevap verirdi. Molla Fenari Hazretleri çeşitli sohbetlerinde cemaate şöyle nasihat etmişlerdir. Ey Ademoğlu! İnsanlara malları ve evlatlarına göre itibar etme. İtibar edeceğin kıstas, onların iman ve salih amelleri olsun. Allahü Teala ile baş başa kaldığı zamanda bile hayır işleyen bir kul gördüğünde onun arkasından koş. Bu hususta gücün yettiği kadar başkalarıyla yarış. Güç ve kudretin sadece Allahü Teala'nın elinde olduğunu unutma. Hiçbir günahı küçümseme. Küçük günah, kendisi gibi küçük günahları işleyen insan aleyhinde diğer küçük günahlarla birleşerek sahibini helak eder. Allah'a yemin ederim ki bize göre küçük günahtan en çok korkanınız, büyük günahtan en çok sakınanınızdır. Amel etmeden dua kabul olunmaz. Kim güzel amel ederse duaları kabul olunur. İnsanlara zenginliklerinden ve evlatlarından dolayı itibar etmeyiniz. Onlara imanları ve salih amellerinden dolayı değer veriniz. Küçük günah işlemek insanı başka bir günaha ve helake sürükler. Küçük günahtan sakınmak ise insanı büyük günah işlemekten kurtarır. Allahü Teala tevazu edeni yükseltir. Ey insanlar! Siz sıkıntıya düşmeden, rahatlık içinde hayır ve hasenat yapmak istersiniz. Fakat insan nefsi ihmalkar, gevşek ve usangaçtır. Halbuki mümin tahammüllü, azimli olmalı, zorluklara katlanmalıdır ki hayır ve hasenat işleyebilsin. Gece gündüz, gizli ve açık, Rabbini zikredenin duası kabul olunur. Bir kimse bir bid'at işlerse, onu bu bid'atten vazgeçinceye kadar ikaz etmek gerekir. İnsanlar, İslamiyet gelmeden önce büyük bir gaflet uykusundaydılar. İslamiyet gelince ise Müslüman olanlar bu gaflet uykusundan uyandılar. Malları ile, canları ile gece gündüz kendilerini Allahü Teala'nın rızasına kavuşturacak vesilelere, sebeplere yapıştılar ve saadete kavuştular. Kim dünyada Allahü Teala'nın emirlerine itaat ederse ahirette Allahü Teala'nın ihsanı ile seçilenlerden olur. Cennette cehennemi gösteren bir pencere vardır. Cennet ehli bu pencereden cehennemdekilerin bazısını görür ve onlara der ki: "Sizin bu haliniz nedir? Biz sizin söylediğiniz İslam bilgilerine uyarak cennete girdik." Cehennemde olanlar da, "Biz size yapın dediklerimizi kendimiz yapmaz, yapmayın dediklerimizi ise kendimiz yapardık. Biz de bu sebeple buraya girdik," derler. Molla Fenari Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Büyük İslam alimi Molla Fenari'nin ömrünün sonlarına doğru gözlerine perde geldi. Göremez oldu. Bir gece Resulullah Efendimiz, "Taha suresini tefsir eyle," diye buyurduk da, yüksek huzurunuzda Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye gücüm olmadığı gibi, gözlerim de görmüyor, demişti. Peygamberlerin tabibi olan Resulullah Efendimiz, mübarek hırkasından bir parça pamuk çıkarıp, mübarek tükrüğü ile ıslattıktan sonra, gözleri üzerine koymuştur. Molla Fenari uyanıp pamuğu gözlerinin üstünde bularak kaldırmış, görmeye başlamıştır. Allahü Teala'ya hamd ve şükretmiştir. Pamuk ipliklerini saklayıp öldüğü zaman gözleri üzerine konmasını vasiyet etmiştir. Gözlerinin açılmasının bir şükranesi olarak 833 miladi 1429 senesinde Şam yolu ile ikinci defa hacca gitmiştir. Molla Fenari Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir: "Kim bir gecesini Allahü Teala'yı zikir ile ihya eder geçirirse anadan doğmuş gibi günahsız ve tertemiz olarak sabahlar." Bir ümmet içerisinde her gün 25 kişi Allahü Teala'ya 25 defa istiğfar ederse, bağışlanmalarını dilerse, umuma ait azapla Allahü Teala ümmeti muahize etmez, cezalandırmaz. Eğer sen Kur'an-ı Kerim okuduğunda o seni kötülüklerden uzaklaştırmıyorsa, senin gerçekten Kur'an-ı Kerim'i okumadığın anlaşılır. İlmi kendisine fayda vermeyen kimseye cehaleti de zarar verir. İnsanların en yumuşak ve ince kalplisi günahı az olanlardır. Salih bir zatı seven Allahü Teala'yı sevmiş olur. İlim öğrenmeye giden kimse dönünceye kadar cennet yolunda sayılır. Müminler yumuşak ve müsamahakârdırlar. Eğer onu çekip götürürsen karşı çıkmazlar, kabul edip giderler. Ana babaya itaat büyük günahlara kefarettir. Bir kimse ailesi içinde yaşlılar bulunduğu müddetçe Allahü Teala'nın rızasını kazanma imkanına sahiptir. Meymun bin Mihran Hazretleri buyurdu ki: "Allahü Teala'nın takdirine rıza göstermeyen kimsenin ahmaklığının tedavisi yoktur." İnsan bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta yerleştirilir. Tövbe edince kalbi cilalanır, parlar ve ayna gibi olur. Dolayısıyla o siyah nokta kaybolur. şeytan da hiçbir şekilde yaklaşamaz. Ama tövbe etmez ve günah işlemeye de devam ederse, kalp yine nokta nokta kararır. Nihayet bu siyahlık bütün kalbi kaplar ve şeytanın nereden geldiğini göremez olur. İki arkadaş birbirlerini sevdikleri zaman, birbirini ziyaret etmeleri için aralarındaki mesafenin çok fazla olması mühim değildir. Gizli işlenen günahın tövbesi gizli, aşikare işlenen günahın tövbesi aşikare olur. Ey Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar! Kur'an-ı Kerim'i dünyalık kazancınıza alet etmeyiniz. İnsan iki ortağın birbirini hesaba çekmesinden daha şiddetli olarak kendisini hesaba çekmedikçe tam müttakilerden olamaz. Din kardeşlerine iyilik etmeden onların rızasını talep etmek şaşkınlıktır. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ebedi olan ahirete inandığı halde, mesaisini dünyalık için harcayanlara ne kadar çok şaşılır, nasıl böyle yapabiliyorlar? Mü'minin firasetinden korkunuz, zira o, Allahü Teala'nın nuru ile bakar. Kıyamet günü, insanlardan azabı en şiddetli olanları, peygamberlere sövenlerdir. Sonra eshabıma sövenlerdir. Sonra Müslümanlara sövenlerdir. Gülerek günah işleyen, ağlayarak cehenneme girer. İnsanlardan iki sınıf vardır ki, bunlar iyi olursa, insanlar da iyi olur. Bunlar kötü olursa, insanlar da kötü olur. Bunlar, alimler ve sultanlardır. Molla Fenari Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ders okutması yanında, fetva işlerini ve Bursa kadılığını da yürüten Molla Fenari, bir mahkeme esnasında Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın şahitliğini dahi kabul etmemiştir. Şöyle ki, mahkemede dava konusu olan bir hadisenin şahidi olarak padişahın da dinlenmesi icap etmişti. Kadı Molla Fenari, huzurunda duruşmaya çıkan padişahın şehadetini, İslamiyet'in aradığı şahitlik şartlarından biri kendisinde bulunmadığı için reddetmişti. O da namazlarda padişahın cemaatte görülmemesiydi. Çünkü dinimizde cemaat ile namaz kılmayı terk edenin mahkemedeki şahitliği makbul değildir. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid Han hemen oturduğu sarayın yanına bir cami inşa ettirerek 5 vakit namazı cemaati hiç terk etmeden kılmaya başladı. Molla Fenari Hazretleri çeşitli sohbetlerinde cemaate şöyle nasihat etmişlerdir. Allah için birbirlerini seven Müslümanlar bir araya gelip güler yüz ve tatlı sözle konuştukları zaman ağaçların kuruyan yapraklarının rüzgarda döküldüğü gibi günahları dökülür. İnsana vesvese veren şeytan, insan Rabbini zikredince kaçar gider. Kalp gaflete dalınca yine vesvese vermeye başlar. Fakat insan Rabbini zikredince yine kaçar. Gaflete daldığında ise tekrar musallat olur. Bunlar karanlıkla aydınlığın birbirlerini takip etmesi gibi böylece sürüp gider. Resul-i Ekrem'den başka herkes, bu alemde söylediği bütün sözlerinden, kıyamet günü sigaya, hesaba çekilecektir. Kıyamet günü, bir mü'min için cehenneme atılmasına emir verilir. O mü'min kul, bu hal içinde şöyle söylenir. Ya Rabbi, sen daha iyi bilirsin ama ben senin hakkında böyle düşünmüyordum. Bunun üzerine, yolunu açın, doğruca cennete girsin emri gelir. Affedilmek istediğin hususlarda affedici ol. Nasıl muamele görmek istersen, başkalarına öyle muamele et. Suçlu olarak yakalanıp da affedilen kimsenin ameli gibi amel et. Ağzından çıkan her söz yazılır. Ahirette de ona göre ceza veya mükafat görürsün. Din kardeşinin gıybetini yapmanın kefareti, onu övmek ve ona hayır dua etmektir. Kalp açık bir el gibidir. Kul her günah işlediğinde bir parmak kapanır. Sonunda elin bütün parmaklarının kapanması gibi kalbin de üzeri kapanır. İşte kalbin kapanıp mühürlenmesi böyledir. Hiçbir gün ve gece yoktur ki insana bugüne ve bu geceye girdin. Artık ne bugün ne de gece geri gelmez. Ne yaptın bir bak denmesin. Ölen insan kabre konunca kabir ona ben böcek, haşerat ve yalnızlık yeriyim. Ayrıca garip ve karanlığım. Bütün bunlara karşı ne hazırladın, nasıl amel ettin der. Bir kimse Allahü Teala'nın emrettiği yerlere dağ kadar altın harcasa israf olmaz. Bir dirhem gümüşü veya bir avuç buğdayı haram olan yere vermek ise israftır. Asıl sabır, musibetin geldiği ilk anda yapılan sabırdır. Kalbin Allahü Teala'dan ve onun dostlarından başkasına meyletmesi, o kalbin hasta olduğuna işarettir. Sebeplere yapışmalı, fakat bu durum, o sebeplerin ve her şeyin yaratıcısı olan Allahü Teala'ya itimat ve tevekkül etmeye mani olmamalıdır. Bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için iki şart vardır. Sabır ve ihlas. İrade, nefsin arzularına muhalefet edip, onu Allahü Teala'nın emirlerine yöneltmek ve kendisi için Allahü Teala'nın takdir ettiğine razı olmaktır. Kul muhabbet makamına Allahü Teala'nın dostlarını sevmek ve Allahü Teala'ya düşman olanlara düşmanlık etmekle kavuşur. Amellerin en üstünü doğru amel işlemek, sünnet üzere hizmete devam etmektir. Kalbin Allahü Teala'dan başkasına meyletmesi Allahü Teala'nın azabını çabuklaştırır. Yaptığı amellerin kendisini cehennem azabından kurtarıp Allahü Teala'nın rızasına kavuşturacağını zanneden kimse büyük hata etmiştir. Allahü Teala'nın fadlı ve ihsanı ile kurtulabileceğini düşünen kimseyi Allahü Teala rıza makamlarının en sonuna ulaştırır. Allahü Teala'yı Rab olarak tanı. Onu bir olarak İkrar et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Tevhidin esası bu üç şeydir. Allahü Teala'nın senin rızkına kefil olduğuna itimat et ve sana emrettiği ibadetleri yapmaya çalış. Böyle yaparsan evliyadan olursun. Molla Fenari Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Sultanın veziri olan Hacı İvaz Paşa, bir konuda Molla Fenari'ye kızmış bulunduğundan, gözleri görmez olunca laf olsun diye, "Dilerim ki o âmâ ihtiyarın namazını ben kıldırayım," demişti. Bu söz Molla Fenari'nin kulağına ulaşınca, "Ol kimse cahildir. Cenaze namazını kıldırmayı beceremez. Cenab-ı Hakk'ın kapısından ümidim şudur ki, bana hemen şifa buyurup, onu âmâ eyleye ve ben onun namazını eda edeyim," dedi. Çok zaman geçmeden, Molla Fenari, Allahü Teâlâ'nın lütuf ve ihsanına kavuşup, görmeyen gözü aydınlandı. Rüyasında Resulullah Efendimiz'i görüp, onun mübarek tükrüğünün ve gözüne koyduğu pamuğun bereketiyle gözleri açıldı. Tam bu günlerdeydi ki, vezirin gözleri görmez oldu. Vezir, Molla Fenari'den evvel vefat edip, cenaze namazını da Molla Fenari Hazretleri kıldırdı. Molla Fenari Hazretleri, çeşitli sohbetlerinde cemaate şöyle nasihat etmişlerdir. Ahiret yolculuğunun çok yakın olduğunu hatırınızdan asla çıkarmayınız. Ahiret hazırlığını elden kaçırmaktan çok sakınınız. Çünkü her girişin bir çıkışı vardır. Bu dünyaya geldiğimiz gibi bir gün bu dünyadan ayrılacağız. Ey insanlar! Yaptığınız uygunsuz işler için bir sebep ve özür göstermeyi bırakın artık. Allahü Teala'nın emirlerine uyup yasaklarından sakınmakta gevşeklik göstermeyin. Ahirete hazırlanmakta sabırlı olun ve sebat gösterin. İnsan gençliğinin kıymetini bilmelidir. Hiç vakit kaybetmeden gençliğin her anını değerlendirmelidir. Sonra ah gençliğim tekrar elime geçse de iyi işler yapsaydım diye pişmanlık duyulur. Onun için gençliğin insana emanet olduğunun farkında, idrakinde ve bunun şuurunda olmak ne kadar mühimdir. Zaman içerisinde nice meclisler ve toplantı yerleri yok oldu. Nice asil ve yüksek yaratılışlı kimseler zaman içerisinde gelip geçtiler. Zaman içerisinde nice kimseler türlü türlü nimetlere kavuşmuşlardır. Fakat ne kadar arzu edersen et, zaman içerisinde her istediğini elde edemezsin. Sana takdir edilen rızık ne ise onu yersin. Yerde yetişen yaş veya kuru bitkilere bakınca kainatta Allahü Teala'nın azamet ve kudretini müşahede ediyorum. Onun kalbimden fışkıran sevgisiyle her şeyi unutuyorum. Hafif ve tatlı tatlı esen rüzgar pek çok defa bana güzel kokular getirir. Ya Rabbi, sen sevdiklerinin bulundukları yerleri en kıymetli damlalarla suladın. Düşmanlarını ise erimiş bakır ile suladın. Molla Fenari Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Molla Fenari Hazretleri, uzun zaman Bursa'da kalan ve Somuncu Baba diye tanınan Hamide Aksarayi Hazretlerinden de ilim ve feyz almıştır. Büyük bir veli ve yüksek alimlerden birisi olan Somuncu Baba Hazretleri, önceleri Bursa'da yaptırdığı fırında pişirdiği ekmekleri satarak geçinirdi. O sırada Molla Fenari Hazretleri de Bursa'da kadılık yapıyordu. Somuncu Baba Hazretlerinin ilimdeki ve evliyalıktaki üstünlüğünü bilenlerden idi. Sultan Yıldırım Bayezid Han, Nibolu zaferinden sonra Bursa'da Ulu Cami'yi inşa ettirmeye başlamıştı. İnşaat sırasında camide çalışan işçilerin ekmek ihtiyacını Somuncu Baba Hazretleri karşılamıştı. Caminin inşası bittiğinde açılış günü Cuma hutbesini okumak üzere padişahın damadı, büyük alim ve veli Seyyid Emir Sultan Hazretlerine vazife verilmişti. O gün orada Molla Fenari Hazretleri ile beraber büyük bir alim topluluğu da vardı. Tam cuma vakti gelince Emir Sultan Hazretleri, "Sultanım, zamanımızın büyüğü burada bulunurken bizim hutbe okumamız edebe uygun değildir. Bu cami-i şerifin açılış hutbesini okumaya layık olan zat şu kimsedir," diyerek Somuncu Baba Hazretlerine işaret etti. Şöhretten son derece sakınan bu büyük veli, padişahın emri üzerine minbere doğru yürüdü. Emir Sultan Hazretlerinin yanına gelince, "Ey emirim, niçin böyle yapıp benim halimi açığa çıkardınız?" dedi. Emir Sultan Hazretleri de, sizden daha üstün bir kimse göremediğim için böyle yaptım diye cevap verdi. Cemaat hayret içinde kalmıştı. Somuncu Baba Hazretlerinin okuyacağı hutbeyi merakla beklemeye başladılar. Minbere çıkan Somuncu Baba Hazretleri öyle güzel bir hutbe irat buyurdu ki, o zamana kadar cemaat böyle bir hutbeyi hiç kimseden dinlememişlerdi. Hutbede ulemadan bazısının Fatiha-i Şerife'nin tefsirinde müşkülatı bulunmaktadır. Onun için bugünkü hutbemizde bu surenin tefsirini yapalım buyurdu. Fatiha suresinin 7 türlü tefsirini yaptı. Bu konuda nice hikmetli sözler beyan eyledi ki, herkesin hayreti daha da çok arttı. Bursa'da herkes artık onun büyüklüğünü anlamıştı. Başta Kadı Molla Fenari Hazretleri, Somuncu Baba Hazretleri önce bizim bu surenin tefsirindeki müşkülümüzü halletti. O, bunun büyük bir kerametiydi. Çünkü Fatiha'nın birinci tefsirini bütün cemaat anlamıştı. İkinci tefsirini cemaatin bir kısmı anladı. Üçüncüsünü anlayanlar çok azdı. Dördüncü ve sonraki tefsirlerini içimizde anlayan yok gibiydi. Demekten kendini alamamıştı. Namazdan sonra hemen evine giden Somuncu Baba Hazretlerini ilk ziyaret eden Molla Fenari Hazretleri oldu. Bu ziyaret sırasında ona, "Efendim, bugünlerde Fatiha suresinin tefsirini yapmak istiyordum. Fakat anlayamadığım bazı yerleri vardı. Bu hutbenizle anlayamadığım yerleri açıklamış oldunuz. Medresede hizmetlerimizin karşılığında kazandığımız 5000 akçe paramız vardır. Helal olmasında hiç şüpheniz olmasın. Kabul buyurursanız bunu size hediye etmek ve ayrıca sizin talebeniz olmakla şereflenmek istiyorum." deyince, Somuncu Baba Hazretleri ona teveccüh edip dua eyledi. Molla Fenari Hazretleri çok feyiz ve marifetlere kavuştu. Yazdığı tefsirlerinde bu ince marifetleri beyan eyledi. Bir cilt büyüklüğündeki Fatiha tefsiri bu ince bilgilerle doludur. Bu hadiseden sonra büyüklüğü herkes tarafından anlaşılan Somuncu Baba Hazretleri, "Sırrımız ifşa oldu. Herkes bizi tanıdı." diyerek Bursa'dan ayrılmak istedi. Bir sabah erkenden birkaç talebeyi yanına alarak yola çıktı. Somuncu Baba Hazretlerinin Bursa'yı terk etmekte olduğunu haber alan Molla Fenari Hazretleri, koşarak bir çınarın yanında arkasından yetişti. Gitmeyip Bursa'da kalması için çok yalvardı. Ricalarda bulundu ise de kabul ettiremedi. Sonunda Bursalılara dua etmesini talep etti. Bu çınarın yanında Bursa'ya dönerek feyizli ve bereketli bir şehir olması ve yeşil olarak kalması için dua etti. Birbirine veda ederek ayrıldılar. Molla Fenari Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Allahü Teala'dan korkan, haram ve şüphelilerden çok sakınan, emirlere tam uyan kimse Allahü Teala'nın kendisini koruduğu kimsedir. Dünyasını ve ahiretini düzeltmek için değil de yalnız Allahü Teala'nın rızası için çalışan kimseyi Allahü Teala ıslah eder, düzeltir. Allahü Teala'ya yemin ederim ki üstünlük ve şerefi mahluklardan bir şey beklememekte buldum. Allahü Teala'nın bir veli kulu kendisine eziyet, sıkıntı veren bir kimseye darılsa o kimse o anda helak olur. Fakat velinin Allahü Teala'yı tanıması, mahluklara merhameti pek fazla olduğundan kendisine eziyet ve sıkıntı da verse, bir kimsenin helak olmasını istemediği için insan ve cinlerden kendisine eziyet verenlerin sıkıntılarına tahammül eder. Kendisine sıkıntı verenlerden hiçbir kimseye de hiçbir zararı dokunmaz. Eğer sana Allahü Teala'dan korkuyor musun derlerse, evet, Allahü Teala'nın kalbime koyduğu korku miktarınca Allahü Teala'dan korkarım de. Allahü Teala'yı seviyor musun derlerse yine böyle cevap ver. Zahit dünyada gurbettedir. Çünkü onun asıl vatanı ahirettir. Yani o ahirete yönelmiştir. Zahidin dünyada gurbette olması, kendisi gibi ahirete yönelmiş olanların yok denecek kadar az olup, insanların çoğunun dünyaya dalmış olması sebebiyledir. Kendisi gibi olanlar bulunmadığı için dünyada gurbette sayılmıştır. Allahü Teala Adem oğlunun bedenini 3 kısım yaptı. İnsanın lisanı, dili bir kısım, uzuvları, azaları bir kısım, kalbi de bir kısımdır. Allahü Teala bu kısımlardan her birine bazı şeyler emredip bu emirlere uymalarını, vefa göstermelerini istedi. Kalbin vefası Allahü Teala'nın tekeffül ettiği, üzerine aldığı rızık için üzülmemesi, endişelenmemesi, kendisinde hile, düzen, oyun, haset gibi kötü düşüncelerin bulunmamasıdır. Lisanın, dilin vefası, gıybet etmemesi, yalan söylememesi, dünyasına ve ahiretine yaramayan, faydasız ve boş sözler söylememesi, böyle sözlerle vakit geçirmemesidir. Azaların vefası, Adem oğlunun âzâ ile hiçbir zaman herhangi bir günaha koşmaması ve o âzâlar ile hiçbir kimseye eziyet vermemesidir. Bazı kimseler, şu kadar hatim yaptım, şu kadar rekat namaz kıldım, şu kadar hac yaptım vesaire der. Halbuki onlar kötülüklerini, hata ve kusurlarını sayıp onları düşünseler daha hayırlı olur. Bazıları da, benim Allah yolunda harcanmış şu kadar senem var der. Halbuki Allahü Teala'nın ilminde saidlerden mi yoksa şakilerden miyim diye düşünmek, ilmine ve ameline güvenmemek lazımdır. Kulun iyiliği 3 şeydedir. Allahü Teala'yı tanımak, nefsini tanımak ve dünyayı tanımak. Allahü Teala'yı tanıyan ondan korkar. Dünyayı tanıyan ona düşkün olmaz. Haramlardan, şüphelilerden ve mübahların çoğundan sakınır. Nefsini tanıyan da Allahü Teala'nın kullarına karşı mütevazı olur. Ebu'l-Hasan-ı Şazili Hazretleri buyurdu ki, kalp huzursuzluğuna tutulmamak, eleme uğramamak ve günahlardan temizlenmek istersen, iyi ve hayırlı işlerini çoğalt. Günahların bağışlanması ve başa gelen belalardan korunmak için en güzel sığınak istiğfardır. Allahü Teala'ya hakkıyla iman ve Resulüne tabi olmaktan daha büyük keramet yoktur. İki iyilik vardır ki onlar bulunduğu sürece çok da olsa kötülüklerin zararı dokunmaz. Biri Cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderine razı olmak, diğeri Allahü Teala'nın kullarına iyi muamele etmek. Şu 3 şey bir insanda bulunursa ona ilmin asla bir faydası olmaz. 1. Dünyanın faydasız şeylerine aşırı bağlılık. 2. Ahireti hatırdan çıkarmak. 3. Fakir olmaktan korkmak. En büyük günahlar 2'dir. Biri dünya sevgisi, diğeri bilmediği bir işin başına isteyerek geçmek. Kalbinde dünya sevgisi taşıyanın takvası yoktur. Ebu'l-Hasan-ı Şazili Hazretlerine, zahirde senin öyle büyük bir kemalin, olgunluğun, bir ibadetin olmadığı halde, bu insanlar neden sana bu derece hürmet gösteriyorlar, bunun sebebi nedir diye sorduklarında, Ebu'l-Hasan-ı Şazili Hazretleri buyurdu ki, yalnız bir sebeple insanlar böyle yapıyor. O da Allahü Teala onu her kimseye farz kılmıştır. Ben o farzı yerine getirince insanlar bana böyle yapıyorlar. O da dünya ehlini terk etmektir. Dünya ve ehlini terk etmek, işimizi gücümüzü terk etmek değil, yalnız dünya ve dünya ehlinin sevgisini gönülden çıkarmaktır. Bu mahlukatı gönlümüze sokmamak, dünyayı ve mahluku Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine ortak ettirmemektir. Bu insanlar acayiptir. Onlar daima dış görünüşe bakarlar ve adamın zahit, dünyaya düşkün olmadığını görürler. Abid, çok ibadet eden ise büyük kimse derler. Şüphesiz bu büyüklük ise de asıl büyüklük ve olgunluk, kalpteki olgunluktur. Zahir, görünen işlerimiz malumdur. Yemek, içmek, yatmak, uyumak, ibadet ve taat etmek, haramlardan sakınmak vesairedir. Batının işi ise Allahü Teala ile huzur bulmaktır. Ahlak-ı ilahiye ile ahlaklanmaktır. İnsanın esas olgunluğu batınladır. Zahirde her işi yerli yerine yapsak, fakat kalbimizde kötü ahlaktan kurtulamasak, gafil ve cahil kalarak Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşabilir miyiz? Bizim dünyaya gelmemizin sebebi nefsimizin varlığıdır. O halde nefsi çok dikkatli kullanmak lazımdır. Yemek, içmek, inşaat yapmak, konuşmak, yaşamak, evlenmek hepsi nefisle oluyor. Nefis yoksa hiçbirisi yoktur. Ama Cenab-ı Hakk'ın bütün yarattıkları içerisinde de Allahü Teala'ya mutlak düşman o vardır. Başka düşman var da bu %100 düşmandır. Yani Cenab-ı Hak bütün varlıkları yaratmış, bir tane de kendisine düşman yaratmış. Onu da içimize koymuş. İmtihanın büyüklüğü burada. Fakat haber de vermiş. Nefsiniz benim düşmanımdır. Ona uymayın demiş. Dolayısıyla nefsiyle dost olan Allah'a düşman olur. Çünkü nefsin nihai hedefi insanı kafir yapmaktır. İmanın yeri kalptir. İnsanın aklına kötü düşünceler gelse imana zarar vermez. Çünkü bunların yeri kalp değildir. Kötü düşünceler şeytandan ve nefsten gelir. İlacı da Allahü Teala'nın sevdiği kullarının yanında bulunmaktır. O büyüklerin yanında şeytan bulunmaz. Nefs insanın yanında devamlı vardır. Fakat büyüklerin yanında zarar veremez. İnsanın boş bir anını yakalamaya çalışır. Şeytan, şetane kelimesinden geliyor. Şetane, saptırmak. Şeytan, saptırıcı demektir. Üç çeşit şeytan vardır. Birincisi, insana bir günah işletmek için gelir. İnsan ona aldanmayıp, o günahı yapmazsa, onunla uğraşmaz. Başkasına gider. İkinci şeytan, ısrarla o günahı yaptırmaya uğraşır. Bir gün yaptıramazsa, ertesi gün yine gelir, uğraşır. Çok daha inatçıdır. Üçüncü şeytan, hem öğretir, hem yaptırır, hem de herkesin içinde insanı rezil eder. Birinci şeytan, iblis dediğimiz, şeytan diye bilinen şeytandır. İkinci şeytan, insanın nefsidir. Üçüncü şeytan, kötü arkadaştır. Bu sadece insan olan arkadaşlar değildir. Mesela kötü neşriyat, kötü kitaplar, kötü muallimler. Tabii bunların iyisi iyi arkadaştır, kötüsü kötü arkadaştır. Hak yolunda bulunmak isteyen ve sözünün eri olan bir kimsenin devamlı olarak kitabını kalbinde taşıması lazımdır. Yani Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına daima uymalıdır. Bir kimse devamlı olarak hakkı, doğruyu öğrenmeyi talep etmekle meşgul olursa, Allahü Teala'nın razı olup beğendiği hak yoldan sapmaması kuvvetle umulur. Yine bir kimsenin meşgalesi, matlubu, aradığı maksadı olursa, bunun da bir duraklama olmadan yoluna devam etmesi umulur. Talep, zahirin, yani beş duyu organımızın, matlubu ise batının, yani kalbin meşgalesidir. Duyu organlarımızın selameti, düzelmesi, kalbin düzelmesiyle mümkündür. Kalbin selameti de dışımıza bağlıdır. Göz, kulak gibi duyu organlarımız ne ile meşgul olursa, kalp de onunla meşgul olur. Kendine nasihat edip, doğru yolda bulunmayan kimse, sana nasihat edemez. Kendisini aldatan o kimsenin, seni de

içinde yer eden lüzumsuz hatıralarla oyalanıp durmaktan sakın. Böyle olan düşüncelerden keder meydana gelir. Çok kere kederden de gaflet hasıl olur. Böyle olunca da insanda nefsani arzular harekete geçer. Bu istek kuvvet bulunca boş ve faydasız şeylerle uğraşmak arzusu hasıl olur. Bu arzular galip gelince kalp zayıflar ve nuru söner. Çok defa tamamen telef olur ve akıl ondan sıyrılıp gider. Artık bundan sonra sanki kalbin üzerine bir perde gerilmiş gibi olur. Müslümanlar bir araya gelince kalpten kalbe suyun aktığı gibi feyz akar. Bileşik kaplar gibi. Müslümanlar ne yapıp yapıp bir araya gelsinler. Hiç konuşmasalar da feyz alırlar. Feyz gelmenin alameti şu. Feyz varsa haramlara karşı istek azalır, nefret başlar. Feyz yoksa dünyaya karşı muhabbet artar. Aynı şahsı seven insanların bir araya gelmesinden doğan nur gibi. Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyuruyor ki, karşıdaki bir tepeye muazzam bir nur yağdığını gördüm. Acaba orada çok mübarek bir şahsın kabri mi var diye düşündüm. Gidip baktım. Gördüm ki iki talebemiz orada güreşiyorlar. Onların o muhabbetinden semadan nur yağıyor. Allahü Teala, ey Habibim, sen işlerini eshabınla istişare et, buyuruyor. İmam-ı Muhammed Hazretleri buyuruyor ki, men amile bi rey'ihi nedime. Yani kim kendi aklına göre karar verip de iş yaparsa pişman olur. Büyükler bir defa söyler. O söz kıyamete kadar değişmez. Efendi Hazretleri bir talebesine buyurmuş ki, mutlaka her insanın bir efendisi olmak mecburiyeti vardır. Birine sormak mecburiyeti vardır. Eğer bir gün hiç kimseyi bulamazsan, bir ağaca sarık sar, ona sor. Ama kendin yapma. İnsanın nefsi, ben haklıyım, ben biliyorum. Kimseye ihtiyacım yok der. Halbuki Allahü Teala Resulüne sen bir şeye karar vermeden önce eshabına danış buyuruyor. İslamiyetin temeli insanın nefsine karşı gelmek, kibrini kırmaktır. Büyükler buyurdular ki kardeşim, kişinin nefsini kıran en mühim husus birine bir şey sormaktır. Neden? Çünkü nefs sormayı sevmez ve istemez. O da benim gibi bir adam der. Dolayısıyla istişare etmemiz lazım. Büyüklerimiz buyuruyorlar ki, la tağdab, la tağdab, la tağdab. Öfkelenmeyin. Çünkü kötülükler her zaman öfkeden doğar. Bir insanda kibir varsa, bunun alameti öfkesidir. Kibirden öfke doğar. Bir kimse asık suratlı ve öfkeli ise iyi alamet değil. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu an Ebubekr Sıddık radıyallahu anha, ya Emirel Müminin, sen namaz kılanlara savaş ilan ediyorsun. Niçin böyle yapıyorsun dedi. O da cevaben buyurdu ki, ya Ömer, sus. O benim savaş ilan ettiklerim, zekatı inkar ediyorlar. İstedikleri kadar namaz kılsınlar. Allahü Teala'nın bir emrini inkar edenlerle sonuna kadar savaşırım. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de çok yerde namazla zekatı beraber buyuruyor. Zekat mutlaka verilecektir. Vermezse ya hırsız çalar ya birisi götürür. İnsan isyan eder ama mal isyan etmez. Allahü Teala Ramazan ayını fırsat ayı olarak yaratmıştır. Bu ayda ufak bir iyilik yapmak, başka aylarda farz yapmak gibidir. Bu ayda bir farz yapmak, diğer aylardaki 70 farz yapmak gibidir. Bu ay sabır ayıdır. Sabredenin gideceği yer cennettir. Bu ay iyi geçinmek ayıdır.

0: kavga gürültü yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayda bütün esirleri azat ederdi. Amirler, emirler bu ayda çalışanların işini hafifletirlerse bütün geçmiş günahları affolur ve Allahü Teala onları cehennemden korur. Bir mübarek zat vefat ediyormuş. Çok sevdiği biri ziyaretine gitmiş ve o zat tam sekerat halindeyken içinden geçirmiş ki, "Ya Rabbi, bu mübarek kulun cömert insandı. Bunun canını kolay al, zahmet çekmesin." Mübarek zat gözünü açmış ve, "Kim bana bu duayı yaptı?" demiş. O kimse, "Ben ettim." deyince buyurmuş ki, "Melekül Mevt dedi ki, korkma, biz cömertlerin canını asan alırız." Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Âişe validemize buyurdular ki, "Ya Âişe, kurbanı ne yaptın?" O da, "Ya Resûlallah, hepsini dağıttım, 2 kürek bize kaldı." diye arz etti. Efendimiz buyurdular ki, "2 kürek hariç hepsi bize kaldı. Yani verdiklerimiz bizim oldu. Onun için verin ey Müslümanlar." Dolayısıyla ey evlatlarım, bize kalana bakın siz, bizde olana değil. Güler yüzlü olun, tatlı dilli olun. Eshab-ı kiram aleyhimür redvan sordular, "Ya Resûlallah, bizim herkese iftar verecek gücümüz yok, zengin değiliz." Buyurdular ki, "Bir bardak su, bir hurma, biraz süt verseniz de iftar ettirmiş olursunuz." Ey cemaat! İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle dirilir. Allahü Teala'nın dinine hizmet için yaşayalım. Yoksa kendin için, bilmem ne için yaptığın, uğraştığın her şey boştur. Sıfırla uğraşan sıfırdır. Gerçekle uğraşan aziz olur. Gerçek Allahü Teala'nın beğendiği şeylerdir. Allahü Teala hepimize uymayı nasip etsin. Kıymetini bilmeyi nasip etsin. Çok kıymetli insanlarsınız. İnsanlarız. Çünkü ehli sünnet itikadı az kaldı. Bu zamanda imanı korumak çok zor. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, "Söğüt yaprağı gibi titriyorum, imanıma bir zarar gelecek diye." Sakın ha, güvende, emniyette olduğumuzu zannetmeyelim. Bir anlık gaflet, sonsuz felakete sebep olur. Kurtuluş çaresi nedir? İmam-ı Rabbani Hazretlerine, "Bunun çaresi nedir?" diye soruyorlar. Tek kelimeyle cevap veriyor mübarek. Kim bu felaketten kurtulduysa, git onunla beraber ol. Hiç kimse deryaları yüzerek geçemez. Mutlaka bir gemiye binmek zorundadır. O gemiye binmeyen yolun başında kalır. Onun için büyükler, gemi sahile çıkarsa, yalnız kaptanı değil, içinde kim varsa hepsini çıkarır buyurmuş. Peygamber Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki, Allahü Teala Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanlara Ramazanlık olarak yer tayin eder. Ve bu kul orucunu tuttu, burayı ona tahsis edin diye emreder meleklere. Dolayısıyla her Ramazan'da hediye vermek, bir şey vermek lazım. Ahmet Yesevi Hazretleri, Yusuf-i Hemedani Hazretlerinin halifesi, Abdülhalik-i Gonçdüvani Hazretlerinin tarikat arkadaşı, böyle bir zat. Bu mübarek zat hakkında binlerce insan, Şeyh Ahmet Yesevi açık saçık kadınlarla oturup sohbet ediyor diye bir fitne çıkarıyorlar. Padişah işitip adam gönderiyor teftiş için. Geliyorlar, bakıyorlar ki böyle bir şey yok. Ama dedikodu başlamış yayılmaya. Mübarek bir gün talebelerine, "Sağ eliyle hiç avret mahalline dokunmayan kimse var mı?" diye sormuş. Talebeden Ata Hazretleri kalkmış ve ben varım demiş. Gel buyurmuşlar. Ona bir kutu vermiş ve bu kutuyu al ama sakın açma. Git o dedikodu, iftira yapanlara, bizi kötüleyenlere orada bu kutuyu aç buyurmuşlar. Peki efendim demiş ve gitmiş o beldeye. Tabii duyulmuş Ata Hazretleri geliyor diye. Herkes etrafında toplanmış. Ne haber demişler. Buyurmuş ki, üstadım bana bir kutu verdi ve buyurdu ki, bu kutuyu açma, muhataplarına götür, orada aç. Kutunun içinde ne var görsünler. Ben elimi sürmedim. Gelin kutuyu birlikte açalım. Toplanıp kutuyu açıyorlar. Kutunun içinde her an harareti artan kıpkırmızı akkor halinde bir kömür yanıyor. Yani ateş var. Altında da pamuk var. Yani pamukların içinde ateş yanıyor. Ateşe el değmiyor ama pamukları da yakmıyor. Mübarek buyurmuş ki, eğer bizim böyle bir şeyimiz olsaydı, bu ateş, bu pamuğu yakardı. Görüyorsunuz ki böyle bir şey yok. Daima Allahü Teala'ya istiğfar edici olman lazımdır. Ona istiğfar etmekten, yalvarıp bağışlanmanı istemekten aciz kalırsan, Allahü Teala ile meşgul ol. Daima onu hatırla. Bundan da aciz kalırsan, Allah'a taat ile, ona kulluk ile meşgul olmalısın. Artık Allahü Teala'ya taat ile meşgul olmaktan seni herhangi bir şeyin alıkoyacağını sanmıyorum. Senin için bundan uzaklaşmana sebep olacak bir özür kapısı da göremiyorum. Çünkü insanı yükseltecek olan şeylerin başı taattir, ona kulluk etmektir. Onu terk eden terakki yoluna giremez, yükselemez. Kalbin temizlenmesi Allahü Teala'dan başkasına orada yer vermemekle ve tam bir sadakat ile olur. Kalbin bozulması da Allah'tan başkasına gönül bağlamak, başkalarını ona ortak koşmakla ve riya gösteriş yapmakla olur. Kalpte tevhidin, tek olan Allah'a bağlılığın bulunduğunun alameti, onunla beraber bir ikincisinin olmadığını her an müşahede etmektir. Bu da ancak Allahü Teala'dan korkmak ve her şeyi ondan ümit etmekle anlaşılır. Sadakatin alametine gelince, fani olan her şeyden soyunmak, yani onlara bağlılığı kalpten çıkarmak ve ebedi, sonsuz var olana bağlanmaktır. Görünüşte var olan her şey zaten yok olacaktır. Kalbinin mahlukata meylettiğini fark ettiğin zaman, orada şirk var demektir. Ondan şirki temizlemeye bak, kalbini şirkten uzak tut. Kalbinde dünyaya karşı bir meyil gördüğün zaman, orada bir şek, şüphe var demektir. Derhal ondan kalbini temizle. Molla Fenari Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ders okutması yanında fetva işlerini ve Bursa kadılığını da yürüten Molla Fenari Hazretleri, bir mahkeme esnasında Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın şahitliğini dahi kabul etmemiştir. Şöyle ki, mahkemede dava konusu olan bir hadisenin şahidi olarak padişahın da dinlenmesi icap etmişti. Kadı Molla Fenari Hazretleri, huzurunda duruşmaya çıkan padişahın şehadetini, İslamiyet'in aradığı şahitlik şartlarından biri kendisinde bulunmadığı için reddetmişti. O da namazlarda padişahın cemaatte görülmemesiydi. Çünkü dinimizde cemaat ile namaz kılmayı terk edenin mahkemedeki şahitliği makbul değildir. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid Han hemen oturduğu sarayın yanına bir cami inşa ettirerek 5 vakit namazını cemaati hiç terk etmeden kılmaya başladı. Molla Fenari Hazretleri, İskender tarihini nazmeden Mevlana Ahmedi ve tıpta Şifa kitabının sahibi Tabip Hacı Paşa ile birlikte Mısır'da Ekmelüddin-i Babertî'nin huzurunda ders arkadaşıydılar. Bir gün bir evliyayı ziyarete gitmişlerdi. Bu zat onlara bakıp Mevlana Ahmedi'ye sen vaktini şiirde harcarsın. Hacı Paşa'ya sen ömrünü tıpta harcarsın. Molla Fenari Hazretlerine de sen de din ve dünya reisliğini ilim ve takvayı birlikte bulundurursun buyurdu. Gerçekten de bu zatın buyurduğu gibi oldu. Molla Fenari Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Bir an Rabbinden gafil olma. Rabbine karşı kulluk vazifesini yerine getirirken, yaptığın ibadetlerde de gafil olmaktan sakın. İbadetlerin zahiri, dış şekilleriyle uğraşıp dururken, ibadette asıl gaye olan Rabbini unutmaktan da çok sakın. Bütün güzel huylar kalpten, kötü huyların tamamı ise nefisten doğar. İyi huylu olmak istediğini söyleyen doğru sözlü bir kimse, hemen nefsini tezkiye edip, dinin emir ve yasaklarına itaat eder bir hale getirmeli. Kalbini de tasfiye edip, Allahü Teala'dan başka şeylerin sevgisini ondan çıkarmalı. Bütün günahlardan ve kötü düşüncelerden temizlemelidir. Ta ki böylece kötü huylar güzel ahlaka çevrilmiş olsun. Kötü huylar gidip yerini iyi huylar alınca, kalpten şek ve şüphe kalkıp, yerini tasdik alır, şirk yok olur. Gizli ve aşikar olarak Allah'a ortak koşulmaz. Kalpte ve bütün azalarda Allahü Teala'nın tevhidi, yani onu eşi ve benzeri bulunmayan tek bir varlık olarak tanımak hasıl olur. Dilde çekişme ve kalpteki niza duygusu yok olup, Hakk'a teslimiyet meydana gelir. Başa gelene ve emredilene kızmak ve itiraz etmek şöyle dursun, tam teslimiyet hali hasıl olup, Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği her şeye razı olunur. Her iş Allahü Teala'ya ısmarlanır. Gaflet sona erer. Cenab-ı Hakk'a yakınlık ve her an onunla olmak düşüncesi hasıl olur. Tefrikadan kurtulup cemiyete, yani Allahü Teala'nın dostlarıyla bir ve beraber olmaya çalışılır. Tabiatındaki sertlikler, kabalıklar, kırıcı ve incitici davranışlar yok olup onların yerini yumuşaklık ve latifeler, güzellikler ve tatlılıklar alır. Allahü Teala ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Nefsimize uymaktan muhafaza etsin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
4: Balık yalnızca omega yağ asitleri içermekle kalmaz. İçinde zeka gelişimine gerekli iyot minerali vardır. Balık içerdiği proteinle de büyüme gelişmeyi destekler. Çocuklarınızı şişede balık yağı verirken dikkatli olun. Şişede balık yağları ilk açıldığı andan itibaren havayla temas eder, oksitlenerek yararlılığını hızla kaybeder. Kalp koruyucu olmaktan çıkar, açıldıktan sonra ne kadar uzun süre beklediğine bağlı olarak kalp sağlığını tehdit edici noktaya bile gelebilir. Çocuklarınıza balık yağı vermek yerine fırın kağıdında pişmiş ızgara balığı sevdirmeye çalışın.
5: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
6: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
6: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
6: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
7: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
6: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
7: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
8: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, daha önceki programlarda zaman zaman hatıralarına yer verdiğimiz Hikmet Feridun Es, güçlü kalemiyle eski Osmanlı hayatını, eski İstanbul hayatını çok akıcı ve biraz da nükteli bir şekilde anlatan bir kalemdi. Aynı zamanda da seyyahlığıyla meşhurdu. Bu hafta onlara "Nerede efendim o eski yazlar" başlıklı hatırasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gazetelere bakılırsa dünyanın, bu arada Türkiye'nin de iklimi değişmiş. Bazı kimseler yaz sıcağını, yağmur bulutlarını nükleer yollarla kendi ülkelerine çekiyorlarmış. Hatta şiddetli sıcakları yazdan depo edip kışın kullanıyorlarmış. Sibirya'da çilek, Alaska'da kiraz yetiştiriyorlarmış. Çölde de marul, bir tür ısı ve bulut hırsızlığı. Bunlar ne dereceye kadar doğru bilemeyiz ama herhalde bizim yazlara bir hile karıştı. Bakıyorsunuz Mayıs'ın son günü Anadolu'nun bazı yerlerinde kar yağıyor. Temmuz ortasında bir sonbahar. Derken Arabistan'dan gelen korkunç bir sıcak ülkeyi çöle çeviriyor. Arkasından Finlandiya'dan yağmur, Polonya'dan soğuk. Bu vaziyet karşısında siz gelin de yine o meşhur cümleyle "Nerede efendim o eski yazlar" demeyin de görelim. Size mini mini bir Türkiye'de yazlar tarihi anlatmak istiyorum. Öyle zannediyorum ki bizde öteden beri kışlar daha ağır basmış. Tarihte meşhur kışlar, şiddetli soğuklara ait pek çok hatıra anlatan bulunur ama yazın tarihini anlatan fazla bulunmaz.

Halbuki bizde eskiden müthiş derecede sıcak yazlar olurdu. Vaka eskiler bazı yazlarda kırmızı kirazın üzerine beyaz kar yağdığını söylerler ama aynı ihtiyarlar ayrı ayrı isimleri olan şiddetli soğuklar gibi başka başka isimlerle anılan korkunç sıcakları da anlatırlar. Mesela bunlardan biri çok tuhaf bir isim taşır. Eşek bayıltan sıcakları. Nereden gelmiş bu isim? O zamanlar şimdiki gibi herkesin altında bir otomobil yok. En geçer vasıta merkep. Uzaklara gitmeyin. Sevgili Refik Cevat Ulunay'ın da eşeği akşamları kendisini Pendik istasyonunda beklerdi. Gazeteden dönüşte Üstad Pendik'te eşeğine kurulur, tıkır da tıkır çiftlik evinin yolunu tutardı. Hele katipler daire dönüşü setre ve pantolonlarıyla eşeğe binerler, feslerinin püsküllerini sağdan sola, soldan sağa sallandıra sallandıra evlerinin yollarını tutarlardı. Sayfiyeler ekseriyetle havadar, daha ziyade yüksekçe ve yokuş yukarı yerlerde olduğu için bazen anormal sıcaklarda eşek yolda düşüp bayılırmış. Onun için eşek bayıltan sıcakları derler. Ben görmedim. Fakat iyi hatırlarım. Sahiden de bugünkü yazlardan çok daha sıcak eski İstanbul yazlarından birinde o korkunç postunun içinde koca bir ayı Beyoğlu'nun tam göbeğinde Tokatlayan Oteli'nin önünde düşüp bayılmıştı. Bütün gazeteci arkadaşlar etrafını sarmıştık. İşin en acıklı yanı ayıcı hayvanına koca karının hamam dönüşü bayılması numarasını yaptırıyordu. Tef çalarak ve hayvana tekmeler atarak. Hararet 40 derece. Birdenbire hayvan yere yıkıldı. Ayıcı evvela numara yapıyor zannetti. Bir tekme daha attı. Ayı son bir gayretle doğrulmaya davrandı nafile. Tekrar yere serildi. Seriliş o seriliş. Tokatlayan Oteli'nin önünde, kalın postunun içinde 40 derece ısıda ölen ayı bir hayvanlık dramı değil, bir insanlık dramıydı. Etraftan koşup başına kova kova su döktüler ama nafile. Sağ iken ona her türlü eza ve cefayı reva gören sahibi hüngür hüngür ağlıyordu. Ölen arkadaşını yine bir çingenenin at arabasına yükledi. Sonra o zamanlar çingenelerin bol olduğu Hürriyet Ebediye Tepesi'ne doğru uzaklaştılar. Arabanın arkasından baka kaldık. İnsan elinde bir ayının hayat hikayesi. Belki de büyük şehre tekrar sucuk olarak avdet edecekti biçare ayı. İşte eskiden İstanbul'da böylesine eşek bayıltan, ayı öldüren yazlar vardı. Damda bayılan yılanlar tahta boşa düşerdi, ev yılanları. Böyle günlerde evde başta ihtiyarlar olmak üzere çocuklara rica ederlerdi. Hadi benim aslan evladım, yüreceğim yandı. Git buz al, sahura pestil hoşafı ezeceğiz, soğutalım bari. Bir hayli nazdan sonra razı olurduk biz çocuklar. O zamanlar her sokağın köşesinde merdivenlerle inilen mahzenlerde buzcular vardı. Belediye baş buz bayi de gazete baş yazarı İsmail Müştak Bey'di. İsmail Müştak Mayakon. Bodrumlardaki bu buzculara her gün sütun sütun buz gelirdi. Kaç kilo isterseniz. Buzcu talaşlara bürünmüş buz sütunundan testereyle kırt kırt keserdi. Etrafa saçılan buz talaşlarını taplayıp çocuklar ağızlarına atarlardı. Küçükler arasında yaz günleri buz yemek bir marifet sayılırdı. Daha sonra satın alınan buz parçası kirli bir sicime bağlanır, çocuğa verilirdi. Sıcaktan sulara akan buzun tamamen eriyip yok olmaması için, yolda kimseyle kavga edip vakit geçirilmemesi, pencerede yolunuzu bekleyen komşular çocuklarıyla dalga geçilmemesi gerekirdi. Pencerede komşu arkadaş değil, evde pestil hoşafı bekliyor. Ne oldu? Bu her köşe başındaki buz mahzenleri nerede? Ne iş yapıyorlar şimdi? Bu arada tabii karpuz çatlatan diye anılan tabii buz dolabı ev kuyularında unutmamak lazım. İşte bu zamanlarda Türkiye'ye yeni yeni ilk buz dolapları girmeye başlamıştı. Ama ne buz dolabı? Gayet kalın tahta kapılı, tahta duvarlı, kasa gibi dolaplar. Elektriksiz, içleri çinko, kalıp kalıp buz konurdu içlerine. Bu buzlar umumiyette 40 ila
60 saat arasında dayanırdı. Dolabı soğuk tutardı. Sonra yeniden buz konurdu dolaba. Avrupa'da ve Amerika'da böyle buzu içine konularak çalıştırılan milyonlarca buzdolabı vardı. Hatta 1947'de Hollywood Bulvarı'nın biraz ilerisindeki mahallemizdeki apartmanlara kadar. Kapınızdaki toparlak mukavvanın buz lazım yazan tarafını çevirdiniz mi, bunu gören kamyonlu buzcu hemen size uzun bir kalıp halinde buz getirir, kırıp kırıp dolaba yerleştirirdi. Yanlış duymadınız. Yıl 1947. Yer Hollywood. Buzdolabı reklamı yapanların kulakları çınlasın. Eğer o gün köşe başındaki buzcu açmamışsa, o zaman evdeki tabii buzdolabına müracaat. Yemekler cacıktan imam bayıldıya kadar kuyuya sarkıtılırdı. Bu kuyulardan bazıları çok soğutucuydu. Karpuz çatlatan denirdi bunlara. Vaka evde buzdolabı yoktu ama akıl ve zevk vardı. Göksu testicilerinin hususi bir çamurdan hususi olarak yaptıkları testiler suyu nefis bir serinlikte tutardı. Hele bu terleyen testiyi ıslak tülbende sarıp tahta boşta rüzgara karşı koydunuz mu buz gibi olurdu. Eski Galata meyhanecilerinin aynı çamurdan teri dışarı vuran şarap testileri yaptırdıklarını söylerlerdi. Yalnız bu çamurdan yapılmış vazolarda çiçek yaşamazdı soğuktan.

Şiddetli sıcaklarda Türk sofrasında akla hayale gelmez marifetler gösterilirdi. Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Molla'nın hoşaf kasesiyle padişahı nasıl şaşırttığını bilirsiniz belki, ama tekrarında fayda vardır. Sultan II. Mahmut zamanının en zengin ve en kibar adamı diye tanınan Şeyhülislam Efendi'nin Doğancılar semtindeki konağında bir masal hayatı yaşadığını işitir. Bir Ramazan-ı Şerif akşamı Üsküdar'a geçer, Mihrimah Camii'nde ikindiyi kılar, bütün vüzera ve vükelaya haber salar, deniz kenarındaki karakolda buluşup habersizce Dürrizade'nin konağına damlarlar. Topun atılmasına birkaç dakika var. Dürrizade buyur eder. Birbirinden nefis tağımlar karşısında padişah ve maiyeti hayran kalır. Hele yemeklerin getirildiği nadide tabaklar onları adeta şaşkınlığa uğratır. Nihayet hoşaf gelince herkes de hoşafın yağı kesilir. Padişah bir türlü hoşaf kaselerinin ne billurundan imal edildiğini anlayamaz. Venedik billurunu andırıyor ama değil. Nihayet dayanamayıp sormuş Dürrizade'ye. Efendim demiş, kulunuz lezzetini bozmasın diye buzu hoşafın içine attırmıyorum. Çünkü eriyince su oluyor. Buzu tamamen kase şeklinde dondurtuyorum. Hem hoşafı soğutuyor hem de avizelerden süzülen ziyayı inikas ettirmek suretiyle sofraya ayrı bir revnak veriyor. Yani avizelerden gelen ışığı aksettiriyor. Padişah mahcup olup önüne bakıyor. Saraya dönerken de mahiyetindekine diyor ki, buzu hoşaf kasesi sandım. Pek utandım. Adam kibar bir adam ama servet ona yakışıyor, der.

İstanbul'da şiddetli kış, Halic'in donması ve insanların yürüyerek karşıya geçmesiyle tarif edilirdi. Şiddetli yaz ise Galata Köprüsü'nün üstündeki asfaltların erimesiyle anlatılırdı. Sahiden de hemen her sıcak yazda öğle üstleri Galata Köprüsü'nün üstü adeta sakızlaşırdı. Kunduraların izleri kalırdı asfaltta. Şiddetli kışlarda yiyecek bulamayan kuşlar için pencere kenarlarına ekmek furdaları konurdu. Şiddetli sıcaklarda ise su bulamayan kediler için sokaklardaki küçük toprak yalaklara ev kadınları su koyardı. Ölmüşlerin ruhuna değsin diye. Evlerde ise kışa karşı olduğu gibi alınacak birçok yaz tedbiri de vardı. Evvela sineklere ve diğer haşerelere karşı tütsü yakılırdı. Cibinlikler tamir edilirdi. Şişmanlar, yüksek tansiyonlular sülük vurdururlar, hatta hacamat olurlar, kan aldırırlardı. Bereket versin ki eski evler, konaklar, konak yavruları yaza ve sıcaklara karşı çok elverişliydiler. Döşeme tahtaları her gün sapsarı limon gibi gıcır gıcır oğulur ve bir müddet ıslak bırakılırdı. Ekseriyetle yemek yenilen aşağı taşlık ise hakiki Malta taşındandı. Buz gibi olurdu. Sofra sarnıcın başında olurdu. O zamanlar İstanbul'da bir yelpaze endüstrisi vardı. Sıcak günlerde her şık hanımın elinde bir yelpaze görülürdü. Çingeneler bile tüy yelpazeler yapıp satarlardı. Kantolara kadar girmişti. Kargada seni tutarım aman, kanadını yolarım aman, yelpazeler yaparım aman, şık hanımlara satarım aman. Daha sonraları modern hanımların ellerinde yelpaze yerine el vantilatörleri görülmeye başlanmıştı. Yandaki düğmesine basılınca pervaneleri dönen, yüze veya tutulduğu başka yere rüzgar veren vantilatörler. Çocuk iken bu el vantilatörlerini kullanan kibar hanımlara sanki tayyare kullanıyorlarmış gibi hayretle ve hayranlıkla bakar. Yalnız ev değil, bahçede tam bir yaz bahçesiydi. Asma, çardak, güneş batarken gramofon boruları gibi açan akşam sefaları, şebboylar, ana babaya pay verenler, mercan biçimindeki hanım elleri. Akşam tüm yatak odalarında mahruti çadır biçiminde yahut düz uzun çıtalı cibinlikler kurulurdu. Cibinlikte en küçük bir delik varsa yandınız. Eski inekler herhalde şimdikilerden çok daha kurnaz idiler. Cibinlikte bir delik keşfedip içeri daldılar mı sabaha kadar canınızı okurlardı. Ertesi gün cibinlikten kızamık dökmüş kızıl derili gibi bütün vücudunuz kıpkırmızı çıkardınız. Gece yatmadan evvel de yaşlılardan "Nerede efendim o eski sıcaklar?" diye başlayan daha eski yazların hikayeleri. Güney vilayetlerimizde Faraza, Halep, Beyrut, Şam, Kudüs'te hakimlerin sıra sıra su küplerine girip de nasıl icra-i adalet ettiklerini inanmayarak dinlerdiniz. Sıcaklarda kimsenin canı ağır yemek istemediğinden evlerdeki yaz menüsü de değişik olurdu. Ferahlık veren buzlu pestil hoşafı ile buzlu cacık başta gelirdi. İstanbul gecelerinde kışın bozacı, yazın dondurmacı. Gece sokaktan havlulara sarılmış kaplar içinde omuzluklu dondurmacılar peşi sıra geçerlerdi. Dondurma kaplarının üzerlerinde yanan mumlar. Yalnız dondurmacılar için yapılmış el biçiminde dondurma tabakları. Ve adeta zorla koparılan kaskatı, kaymaklı, sakızlı, adeta lacivert renginde nefis kokulu vişneli, kayısılı, limonlu. Hepsi birbirinden güzel. Evde oturamazsanız civarda, şehrin göbeğinde bile serinlenecek, hatta denize girilecek yerler çoktu. Salı pazarından denize girenler Galata Köprüsü'nü seyrederek serinlerlerdi.
şayet daha kibar olsun derseniz, bebek meydanında tam Mısır sefareti önündeki deniz hamamları sizleri bekliyor. İstanbul cihetinde ise Kum Kapı'dan, Yeni Kapı'dan, Samatya'dan, Yedi Kule'den başlayın bir deniz hamamları cenneti. Bakırköy'de meşhur Güneş Plajı ve ötekiler. Denize girmeyeceksiniz de şöyle göğsünüzü rüzgara verip serinleyecek bir yer mi arıyorsunuz? Çok. Hem de hiç uzağa gitmeden. Hatta şehrin korkunç trafik merkezi Karaköy'de bile. İsterseniz Galata Köprüsü'nün tam bitişiğinde deniz üzerinde şıpır dalgalara baka baka, vapurları seyrede seyrede yemeğinizi yer, son derece Avrupa'yı bir serviste karnınızı doyurabilirdiniz. O yıllarda İstanbul halkının bir adeti vardı. Sıcak günlerde birçokları köprüyü yürüyerek yahut vasıta ile değil de karşıdan karşıya serin olsun diye sandalla geçerlerdi. Püfür püfür. İşte bu sandalcılar da Cenyon'un yanından kalkarlardı. Şayet göz önünde olmayan bir yer isterseniz, o da vardı Karaköy'de. Şimdiki Yapı Kredi Bankası'nın tam karşısında. Cenevizler zamanından kalma mahzenler. Cadde yıkılıncaya kadar bunlardan ikisi duruyordu. Duvarları gayet kalın taşlarla örülmüş iki katlı mahzenler. Daha sonra bunlardan biri bir çikolata fabrikası oldu. İstanbul tarafında ise serinlemek için en güzel yaz akşamını sahiden tarihi Sarayburnu Gazinosu'nda bulabilirdiniz. Bir zamanki İstanbul'un Tivoli Bahçesi en rağbetli eğlence merkeziydi. Dünya Kazaska Kralı Kazbek'in güzel karısıyla senelerce çalıştığı, ilk dans hocası Kadri Bey'in riyasetinde dans müsabakalarının yapıldığı eski masal bahçesi Sarayburnu. Zaten İstanbul'da Sarayburnu, Akıntı Burnu, Kıl Burnu, Üç Eğlence Burnu. Ayrıca yine İstanbul cihetinde Kum Kapı'dan ta Bakırköy'e kadar deniz üstünde sayısız lokantalar, salaş lokantalar. Deniz üstünde yemek yemek mümkündü. Akşamları trenle Samatya'dan geçerken görürdünüz deniz üstünde pırıl pırıl elektrikler altında kurulmuş sofralar. Şehirde yaprak kımıldamayan gecelerde boğaz rüzgarının zevki daha bir başkaydı. Hemen birçok vapur iskelesinin bitişinde yahut iskele üstünde gazinolar vardı. Vapur iskeleye yanaşırken reklam olsun diye en neşeli havalar çalınır, defler dümdüklenir, kemanlar gıygıylanırdı. Vapur iskeleden kalkarken de öyle. Şan olsun diye yeni bir fasıl. Garsonlar vapur yolcularına inat masalara yeni yemekler getirirlerdi. Ve yolcular aşağıdaki aleme, denize karşı kurulmuş masalarda yiyecekleri adeta sayabilirlerdi. Buzlucacığından muska böreğine kadar, dilim dilim topatan kavunundan taramaya kadar. Ve yolcular inşallah gelecek sefer ederlerdi. Pek çok iskelede vapur ince sazla karşılanır, ince sazla uğurlanırdı. Mehtaplı gecelerde bebek iskelesine yanaşan kaptanların, bedavacı musiki meraklılarının sandal kalabalığı arasından geçerken düdük çalmaktan ödleri kopardı. Evet, böyle işte efendim. Nerede o eski yazlar? Nerede o eski sıcaklar? Çok zengin ve son derece Avrupa'yı hayranı olan bir dostu Neyzen Tevfik'i yemeğe davet etmiş. Tarabya'daki köşküne. Bir ara ev sahibi sormuş. Tevfik Bey, siz hiç hanım parmağı yediniz mi? Hanım parmağı. İlk defa işitiyor Neyzen Tevfik. Hayır efendim demiş. Kusura bakmayınız ama bu yaşıma geldim ve hiçbir parmak yemedim. Hatta vezir parmağı dahil. Ev sahibi, müsaade buyurunuz. Şimdi yersiniz efendim. Tam bu sırada sofracı büyük bir tepsi içinde küçücük sapsarı muzlar getirmiş. İngiltere'de ve o zamanki İngiltere müstemlekelerinde ladies finger, yani hanım parmağı denilen hafifçe mayhoş ama gayet lezzetli minik muzlar.
Vaktiyle Beyoğlu balık pazarında hevenklerine incecik tükrük kağıdı sarılı olarak muzlar satılırdı. Bilhassa İngiliz sefareti karşısında. Şimdi ne tatlıcı dükkanında vezir parmağı kaldı, ne balık pazarında hanım parmağı. Evet, şimdi var mı yok mu bir sağlık ve gençlik kaynağı diye yeni yeni tanıdığımız ve adını İngilizce grapefruit'tan alıp greyfurt yaptığımız meşhur yemiş. Vaka dünyanın birçok yerinde kahvaltı bu kör olasıca ile başlar. Buzlu yarım bir greyfurtla. Bizde de artık greyfurt yaşlıların ve güzelliğine düşkün hanımların efsane yemişi oldu çıktı. Ama nerede? Artık hiç görünmez olan ve tüm narenciye ailesine ismini soyadı olarak veren eski turunçlarımız. Nerede Türk turuncu? Bir sağlık hazinesi ve Türkiye'nin en popüler meyvesi. O kadar bol yetişirdi ki bazen insana portakal diye yuttururlardı. O vakitler caddedeki büfede tostun, sandviçin yanına portakal suyu vermezlerdi. Mevsiminde yalnız ve sadece turunç şerbeti satan çok meşhur şerbetçiler vardı. Bazılarının turunç şerbeti Türk edebiyatına geçmişti. Kan portakalı gibi kan turuncu, kan mandalinası ve içi kıpkırmızı limon vardı. Daha böyle soframızdan çekilen ne meyveler. Nerede o mektep dönüşü alıp kolumuza geçirdiğimiz dizi dizi kuzu kestaneleri? Bunlar fırınlandıktan sonra ortalarından iplere geçirilir, böyle halka halka bağlanmış olarak satılırdı. Ve nerede sevgili İde? Nerede keçi boynuzu? Nerede kilo kilo satılan frenk üzümü? Mini mini sepetlerde koca yemişler. Dev kiraz salkımları halinde ta Karadeniz'den getirilip Beyoğlu'nda satılan kara yemişler. Nerede taze hünnap? Hevenk hevenk şifalı üvez. Şu ünlü kızılcık bile yıldan yıla elini eteğini çekmekte. Halbuki onu hem meyve gibi kullanırdık, hem ilaç gibi. Hem hoşafını yapardık, hem reçelini. Hem de kışa saklamak üzere küçücük tahta kutularda. Mısır çarşısında ve şekercilerde satılan şifalı bağırsak ilacı kızılcık murabba yapardık. Mesir macunu gibi. Kızılcık murabbağı saray eczanesinin iftihar ettiği, en iftihar ettiği ilacıydı. Fakat hayatımızdan tamamen çekilen bir başka meyve var ki bu bize büyük döviz kazandırabilirdi. Kadrini bilemedik. Ama bu yeni pişi anlatmadan evvel sizi müsaadenizle çocukluğunuza döndürmek isterim. Bir an için. Evdeki misafir odasını hatırlarsınız. Konsol ve aynayı. Ne vardı aynanın tepesinde? Hatırlayınız bakalım. Bir şeyler bağlıydı orada. İşlemeli bir çevre. İki tane uzun, renk renk tavus kuşu tüyü. Ve bir yemiş, sapsarı, Trabzon hurması. Aylarca, bazen bir mevsim boyu orada asılı kalırdı. Ta ki şekerlenip ballanıncaya kadar. O zaman dalından değil, aynadan koparıp yerdiniz. Bazen de misafir odasının şeref köşesine, aynanın üstüne astığımız bu meyve, limon rengi sararıncaya kadar beklettiğimiz ayva olabilirdi. Ama ayna üstünde, gümüş işlemeli çevre ile tavus kuşu tüyleri arasındaki yer daha ziyade Trabzon hurmasına aitti. Öylesine süsleyici yemişti. İstanbul'un her tarafında satılırdı. Ağacı ise büyük köşklerde, konaklarda, yalılarda bahçelerin en süslü ağacıydı. Öylesine dekoratif idi. Şimdi İstanbul'da ben yalnız bir tane görüyorum. Şayet bir sonbahar günü Bağbali'den aşağı inerseniz siz de görürsünüz. Eski akşam gazetesine sapacağınız sırada lütfen başınızı kaldırın. İran sefareti bahçesinde pür nakıl meyve veren ihtiyar Trabzon hurması ağacı. Türkiye'nin değil belki dünyanın en yakışıklı Trabzon hurması ağacıdır bu. Mevsiminde tüm yaprakları dökülür, dallarda pıtrak gibi sadece meyveleri kalır. Trabzon hurması yenilirken biraz kekre bir lezzet verir. Ama uzak doğu onu çeşit çeşit yer. Ayrıca
büyük sanayini kurmuşlardır. Evet, Hikmet Feridunes Trabzon hurmasını anlatıyor. 30 sene önce tabii bu anlattıkları. Hakikaten Trabzon hurması İstanbul'da bol bulunan bir meyveydi. Fakat herkes bunu yemesini bilmezdi. Çok kimse zamanında koparır, acı acı birbirine çocuklar top oynamada kullanırlardı. Bunun koparılıp, bekletilip şöyle yumuşak, cıvık hale getirilmesi lazımdır. Bunu herkes bilmez veya sabredemezdi. Onun için Trabzon hurması hiçbir zaman bizim meyve soframızda layık olduğu yeri almamıştır. Kekre tadından dolayı da çok kimse Trabzon hurmasını sevememiştir. Günümüzde az da olsa manavlarda Trabzon hurmasına rastlanıyor. Hiç yok değil. Trabzon hurması ağacı da Hikmet Feridun Bey'in dediği gibi hakikaten gayet azaldı. Buna neden Trabzon hurması dendi bilmiyoruz ama İstanbul bu meyvanın en iyi yetiştiği yerlerden birisiydi. Kore'deki birinci kafile Türk Tugayı'nı teftiş etmek üzere Ankara'dan Orgeneral Şahap Gürler'i Seul'e göndermişlerdi. Tokyo'da geçtik. Japonya'daki Türkler ne yapacaklarını, nasıl ikramda bulunacaklarını şaşırdılar. Bir ziyafetten sonra Türk kızları bile süslü, ince tahta kutular ve yaldızlar içinde bir kuru yemiş ikram ettiler. Nefis bir şey. Yedikten sonra da sordular. Nedir bu yemiş? Şahap Paşa bana baktı. Kuru incir değil mi? Görülmemiş nefasette bir kuru incir. Ben de ilk tattığım zaman öyle sanmıştım ama kurutulmuş Trabzon hurmasıydı bu. Japonya'nın, Kore'nin en sevdiği meşhur meyvesi. Ama kuru incirden çok nefis, etli etli, sulu suluydu. Çikolata, şekerleme, marmelat ve bisküvi endüstrisinin belli başlı ham maddelerinden birisiydi. Çin Türkistanlılarından Türkiye'de de bulunmuş genç bir ziraat mütehassısı, bu meyvanın vatanını herkes Çin diyebilir. Oysa kiraz gibi Anadolu'nun has meyvasıdır Trabzon hurması. Asıl vatanı ve en çok sevdiği yer, en çok yetiştiği toprak Anadolu'dur. Hatta bir zamanlar ormanlar halinde. Amerikalılar bisküvi sanayinde incir yerine bunu kullanıyorlar demişti. Evet, vaktiyle bizde belki ormanlar halinde Trabzon hurması yetişirmiş. Ama bugün Türkiye'de bir ağaç sayımı yapılsa acaba kaç Trabzon hurması bulabilirsiniz? Zaten ev bahçeleri de yavaş yavaş kalkıyor. Olanlar da ağaç zevki tamamen değişti. Eski Türk bahçesi tamamen kayboldu. Çocukluğunuzun geçtiği evdeki, mesela Bebek Sırtlarında, Üsküdar'da, hele Bursa'da falan oturuyorsanız bahçenizdeki ağaçları şöyle bir gözünüzün önüne getiriniz. Mutlaka bir iğde ağacı. Meşhur kamburiğde. Hemen her zaman çarpık çıktığında böyle söylenmiş. Ama çocukların sevgilisi. Çıkılması, hatta üstünde yatılması kolay. Kuzu gibi uysal bir ağaçtı. Sonra mutlaka bir çitlembik. Yalnız bahçenizde değil, bazen çarşıda bile olgunlaşıp kararmış çitlembik satıldığını görürdünüz. Adı çocuk oyunlarına geçen yemişti çitlembik. Çitlembik, biz bize geldik bitlendik oyunuyla. Hem yer hem tahta patlangaçlarla mermi gibi yerleştirip atardık cumba kafesinin delikleri arasında. Ve arka bahçedeki ağaçların anası ulu dut ağacı. Yemek zamanı içeriden ahiretli kıza bir mesaj. Kızım, ağaca çık da biraz dut silkele. Ve hemen genç kız dut ağacının tepesinde. Çıplak ayaklarıyla dallara vura vura silkelerdi. Ağacın altına bembeyaz kar gibi çarşaflar serilmiş. Olgun dutlar parmak parmak dökülür. Kalaylı tepsilerle sofraya koşturulurdu. Sokaktan çiba diye geçen dutçunun dutunu yemek marifet sayılmazdı. Dut taze taze bahçeden koparılırdı. Dalından sofraya. Şifalı dut en esaslı sofra yemişimizdi. Hatta kiraz dermiş ki, arkamdan ağabeyim dut yetişmese ben bilirdim insanlara yapacağımı. Evet, ne yapar kiraz adama? Sapına çevirir. Beni yiyeni sapıma çeviririm demiş. Onun için kiraz şimdiki tabirle toksit bir madde, toksinleri atıcı bir madde. Bundan dolayı insanı zayıflatır, müdürürdür. Ama dut bunu telafi eder.
bugün bir üvey meyve diye kenara atılan dutun ehemmiyetini ikinci Cihan Harbi başında daha iyi anlamıştık. Bir gün meşhur iktisadi mehalif muhabiri, yani ekonomik mahfiller muhabiri Hüseyin Avni Şan da birinci sayfelerde bir bomba haber patlattı. Almanlar büyük miktarda Türk kuru dutu istiyorlar ve çok da iyi fiyatla alıyorlar. Türkiye'de ne kadar kuru dut bulmuşlarsa kapatmışlardı. Parti parti Almanya'ya gönderiyorlardı. Hayretler içindeydik. Ne yapacaklardı bu kadar kuru dutu? Bir müddet sonra anlaşıldı Vehbi'nin kerrakesi. Meğer dut kurusu alıp harbe gireceklermiş. Vişne kurularını da topluyorlardı. Ama daha ziyade büyük gıda kıymeti olan dut kurularını topluyorlardı. Muharebe için gıda stoku yapıyorlardı. Dut kurusunda ne vitaminler, ne demirler, ne çelikler bulmuşlardı kim bilir yaptıkları tahlillerde. Temel Reis'in ıspanağı kaç para eder? Bir avuç dut kurusu at ağzına gir savaşa. Her şey akla gelirdi ama dut kurusunun bir harp malzemesi olacağı asla. İşte eski bahçemizdeki dut ağacı böyle bir ağaçtı. Bahçenin eşrafındandı. Ya ötekiler? Evet, bahçedeki diğer ağaçların başında, en başında tabii ki incir ağacı gelir. Ağaçların en soylusu, en eskisi. Evin bahçesi olsun da bir incir ağacı olmasın. İmkansız. Ocağıma incir dikti derdik ama bahçeye mutlaka kendimiz incir ağacı dikerdik. Hatta çıkılması güç ve düşülürse asla şifa bulunamayacağı inanışıyla her evde bir incir çatalı bulunurdu. Uzun bir sopa. Olgunlaştığını tahmin ettiğiniz inciri yerden bu sopanın ucundaki çatala sokarsınız, çevirince tamam, incir önünüzde. İncir tekin olmayan bir ağaç sayılırdı. Gece yanına yaklaşılmazdı. İyi saatte olsunlar. Bir acayip vazifesi daha vardı. Hanede neuzubillah intihar etmek isteyenler kendisini incir ağacına asardı. Bahçenin rüzgarlı tarafında ise kokulu ağaçlar bulunurdu. Yani koku veren ağaçlar. Akasya, manolya ama bilhassa ıhlamur. Rüzgar estikçe mis gibi koksun diye. Ve bahçede koku meyve değil de inanılmaz renk getiren bir meyve ağacı, nar. Sokağa açılan bahçe kapısının tam başında. O zamanlar üvey meyve değildi nar. Masallarda bir narı yarıp tek tanesini yere düşürmeden yiyen çobana padişahlar en küçük, en güzel kızını verirlerdi. Şimdi sorarım size, nar yemeyeli kaç yıl oldu? Ayva da yavaş yavaş hayatımızdan çekilmeye başladı. Neydi bir zamanlar evimizdeki yeri? Dişsiz ihtiyarlar bile ayvadan vazgeçemedikleri için nalburlarda ayva havanları satılırdı. İhtiyarlar bunda dövüp yerlerdi ayvalarını. Çürüklerine bayılırdı çocuklar. Parmaklarını çürüye sokup yerlerdi. Masallarımızda, şarkılarımızda, bilmecelerimizde adı çok geçen ayvanın soframızdaki yeri büsbütün mühim idi. O mis kokulu ayva reçeli ve sanki rengini gökkuşağından almış ayva kompostosu. Acaba kaymaklı elma kompostosu bir şey mi? Elma kompostosundan çok ayva kompostosunu bilirdik. Oysa geçenlerde bir mecliste kulağıma çalındı. Evin hanımı, canım karanfilli ayva kompostosu istedi. Diş diş karanfilli ayva kompostosu. Kocam bir lokantaya telefon etti. Meğer varmış, kalktık gittik. Hamdolsun yıllar sonra karanfilli bir ayva kompostosu içtim. Eski usul. Artık ayva kompostosu döner kebap gibi evde yapılamayan ancak lokantada yenilen bir yemektir. Bırakın meyvasını kozalak olarak kopardığımız ayva ağacını, cırtlak erik bile kaybolup gitti. Dünün bahçesinde mesela Çengelköy, Beylerbeyi, Kuzguncuk evlerinin bahçelerinde ceviz ağacı bile çoktu. Yeşil kabuklu meyvelerini toplayıp içindeki zarları çıkarıncaya kadar parmaklarınız kına yakmış gibi boyanırdı ama. Bugün bahçesinden sütlü taze ceviz koparıp yeni tanımıyorum ben. Dahasını söyleyeyim mi? Bir zamanlar İstanbul'da beyaz nar yetiştirilirmiş. İnanabilir misiniz? Ama çok iyi bildiğim bir şey var. Bir vakitler Türkiye'de nektarin yetiştirmişler Yıldız Bahçesi'nde. İki tane de meyve vermiş. Yarısı erik, yarısı şeftali, nadide bir meyve. Ama sonra ağaç kurumuş. Ben ta Ümit Burnu'ndan nektarin çekirdekleri getirdim. Yıldız Bahçesi'nin biraz üstüne.
Barbaros Bulvarı'ndaki apartmanımın önündeki küçük bahçeye diktim. 2 yıl sonra 2 nektarım verdi. Torunum olmuş gibi sevindim. Ama bir gün baktım, bir komşum dibinden budamış bu hiç tanımadığı acayip fidanı. Kapı kadar da diploması olan bir komşu. Ne denir, elleri var olsun. Daha tuhafını söyleyeyim mi? Kraliçe Victoria öleceğini anlayınca, ölmeden önce bir rambutan denilen meyveden yeseydim demiş. Rambutan bir uzak doğu yemişi. O zamanlar İstanbul'a kadar da geliyor. Bugün Türkçe adını bile bilmiyoruz. Galiba dağ cevizi derlermiş vaktiyle. İşte İde'den Hünnaba, Trabzon hurmasından limona, acı limondan hanım parmağına kadar hayatımızdan çekilen eski yemişler. Nerede ebe gümeci, nerede kuzu kulağı, nerede hindibağı ve nerede haysiyetli diye satılan labada? Ve çok tuhaftır, nerede şalgam? Bugün Arap dünyasının, Güney Yarım dünyasının en gözde sebzesi şalgam. Eğer ailenizden aşeren biri şalgam şalgam diye tutturursa bunu ancak Beşiktaş pazarında Hikmet'in dükkanında bulursunuz. Ve şalgamları tartarken Hikmet size anlatır. Bilirsiniz, senede hiç değilse bir kere şalgam yiyeceksiniz yahut da şalgam tarlasından geçeceksiniz. Bir aralık pazı da güme gitmişti ama bereket ıspanak öyle pahalandı ki pazının yıldızı tekrar parladı. Şimdi Beyoğlu'nda en şık zerzevatçılarda demetler halinde satılıyor yeşil zümrüt fiyatına. Zümrüt deyince aklımıza bir zamanlar soframızın en güzide misafiri geldi, kıvırcık salata. Kıvır kıvır pilele